0: Günaydın Zara.
1: Sessiz olmaya çalıştım ama uyandırdım galiba.
0: Yok canım, estağfurullah. İyi oldu, ben de uyumak istemiyordum zaten.

0: Ferah,
1: gel bakalım.
0: Kahvaltı yaptın mı?
1: Evde yaparım abla ben ya.
0: Olur mu öyle şey? Buraya kadar gelmişsin. Kardeşime de sen bakıyorsun zaten. Ben çayı koydum. Şimdi güzel bir kahvaltı yaparız. Sonra da sohbet ederiz ha.
1: İyi, ben hazırlayayım o zaman.
0: İyi o zaman. Zaten evi benden daha iyi biliyorsun.
1: Tamam.
0: Sevdiğin falan yok mu senin? Utanacak bir şey yok ki bunda. Yetişkin, sağlıklı bir kadınsın sonuçta.
1: Yani var aslında ama...
0: Evlenirsen bana da haber ver.
1: Beklerim düğünümü.
0: Bu köye bir daha geleceğimi sanmıyorum ama... düğün hediyeni yollarım.
1: Teşekkür ederim.
0: Sana bir şey soracağım Zehra.
1: Buyur abla.
0: Babamla ilgili bildiğin, benim bilmediğim bir şey var mı? Babamla ilgili diyorum. Bilmediğin bir şey var mı? Duymuyor musun Zehra? Git buradan. Gitmezsen yine aynı şeyler olacak. Ne gitmesi ya? Git buradan diyorum sana, buradan git! Adam gibi anlatsana şunu. Zehra. Zehra, özür dilerim, vurmak istememiştim.

0: görülüyor.
1: Ah, yara.
0: Ne manzara ama değil mi? Muhtemelen bir veya iki gün içinde hepsi eriyip gidecek. Çubuk demek ister misin? Tabii bundan daha fazlası yoksa. Sanki birisi son tohumu koparmak kadar aptalca bir şey yapmış gibi. Ona ne diyorsun? Birisi yok olmanın kadim şeytani gücünü hayaller şehrine gelmesi için ayartmış olabilir.

0: Buyur Sami abi.
1: Aslı. Kızım. Şey.
0: Ne oldu söyleyin lütfen.
1: Bilmiyorum ki nasıl söylesem.
0: Yine bir şey mi oldu?
1: Kızım. Biliyorum. Sen inançsız bir insansın. Ama buralar tekin değil. Efsunlu topraklar. Görüyorsun. Bir sürü abuk subuk şey oluyor. Şunu yanında taşı.
0: Babamı da böyle şeylerle delirttiniz değil mi? Ben inanmıyorum böyle batıl inançlara. Ben babam da değilim.
1: Baban birliği bozdu.
0: O ne demek? Babam birliği bozdu ne demek Sami abi? Babam birliği bozdu ne demek?

0: aşka kalkabilsem. Keşke bana burada ne olduğunu anlatabilsem.
1: Hazır mısın şimdi?
0: Burada ne zaman birine babam hakkında bir şey sorsam cevap vermiyor. Konuşmuyor bile. Ne oldu burada İsmail? Keşke bana anlatabilsen.

Tamam. Tamam, veriyorum adresi. Taşlık Köyü. Efsun Sokak. Köy meydanındaki büyük ev. Evet, büyük bir ağaç var. Evet. Tamam. Tamam, bekliyorum.

Ha ha ha!

Yeter artık ya. Yeter. İsmail'den gideceğim. Taşın toprağın.

0: That.
1: Selami Bey, biraz konuşabilir miyiz?
0: Tabii, gel kızım. Buyur otur. Bir kahve söyleyeyim sana. Nasıl içersin?
1: Yok, istemiyorum. Öğrenmek istediğim şeyler var sadece.
0: Tabii. Nedir?
1: Babam hakkında. Babam birliği bozdu dediniz. Ne demek o?
0: Ya, bir şey değil ya. Zaten dün akşam kahveci Hakkı kendini vurdu.
1: Nasıl yani?
0: İntihar etti.
1: İntihar mı etti?
0: Evet.
1: Ağzına tüfeği sokarak mı?
0: Evet de bunu sen nereden biliyorsun?
1: Ya değilmiş.
0: Anlayamadım.
1: Yok bir şey.
0: Kızım, sen bugün de burada kal. Yola çıkma. Yarın sabah kendine gelince gidersin. İyi misin?

0: Hemen Tolga'ya haber vermek gerek. Nereye gitti bunlar ya?
1: Hüsnü.

0: Arkasına bir şey koymuş.
1: Ne yapıyorsun şuna? Ne yapıyorsun şunu?

0: Bude lan!
1: Hiç bana bir faydası yok.
2: Ne istiyorsunuz benden?
1: Senden bir şey istemiyoruz. Biz sadece köyümüzü kurtarmak istiyoruz. Sen 6 yılında alemi cin köyümüze musallat oldu. Köyümüzü Şeyh Ahmet Bilal Efendi kurtardı. Kurtarırken de kızı alemi cine kurban vermemiz istendi, isterdik.
2: Manyaksınız siz. Hepiniz manyaksınız.
1: Baban da oradaydı. Ama baban birliği terk etti. Birliği terk edip kendini geberttikten sonra bela tekrar musallat oldu. Şimdi alemi cin, babanın kanından olan kim varsa hepsinin canını ve ruhunu istiyor. Biz köyümüzde huzurla yaşamak istiyoruz. Şimdi senin ve kardeşinin canı mı yoksa bütün köyün canı mı? Bunu yapmak zorundayız aslan.
2: Hastasınız siz. Hepiniz hastasınız.
3: Hepinizi vururuz. Bırakın bizi gidelim.
4: Ardılar Kusarın Azrail. Ardılar Kusarın Azrail. Ardılar Kusarın Azrail. Ardılar Kusarın Azrail. Ardılar Kusarın Azrail.
3: Bakın. Bırakın. Bırakın. Manyak mısın ulan? Manyak mısın ulan? Çık!
5: Aslı!
3: Manyak mısın oğlum siz? Manyak mısınız oğlum? Öldürür ben hepimizi.
5: Dön oğlum.
3: Kaçın! Kaçın!
5: Kaçın!
3: Aslı! Kaçın lan! Aslı!
5: Çık tut.
3: Bağlı.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Almanya lojistik konusunda dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli her türlü malın yerine varmasını garanti etmek için aralıksız çalışır. Denizde, karada ve havada. Onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. Lojistiğin kahramanları işte bu kahramanların öykülerini anlatıyor. Bremen'in kuzeyinde büyük bir hattehane var. Hattehanenin yüz ölçümü 15 kilometre ötedeki şehir merkezinden daha büyük. Bu nedenle de ham maddeyi ve çıkan çelik ürünlerini buraya en kısa sürede getirip götürmek için ayrı bir demiryolu hattı inşa edilmiş. Peter Bailote bir manevra makinisti ve bu karmaşık nakliye işinden sorumlu.
1: Bir beyaz giriş kapımız, bir de siyah çıkış kapımız var. Beyaz kapımızdan girerken üstünüz temiz giriyorsunuz ama siyah kapımızdan çıkarken iş kıyafetinizi giymiş oluyorsunuz. İş kıyafetimiz ayakkabıdan, yelekten, gözlükten ve başlıktan oluşuyor. Yeleğimizin üstünde bir kablosuz kumanda cebi var. Yeleği giydiğinizde kumanda ön tarafa denk geliyor ve onunla lokomotifi kontrol ediyoruz.
0: Lokomotifler haftanın 7 günü gece gündüz kullanılıyor. Sıvı haldeki 1200 derece sıcak demiri dökümhaneden torpil adlı vagonların içinde alıp işlenmek üzere fabrikaya taşıyorlar.
1: Torpil vagonları yaklaşık 1000 ton. Yani çok büyük ve ağır şeyler. Vagonları götürmek sorun değil. Asıl sorun lokomotifi frenlemek ve torpili konması gereken yere bırakmak. Gördüğünüz gibi burada sürekli ateşle ve uçuşan kıvılcımlarla uğraşıyoruz. İşimiz o kadar da kolay bir iş değil.
0: Bu ağırlık normalden çok daha uzun bir frenleme mesafesine neden oluyor. Ve bu yüzden de manevra makinistinin oldukça deneyimli olması şart. Peter mesaiye başlamadan önce mesai müdürü Daniel Scholz'un yanına uğruyor. Daniel günlük işleri planlamaktan ve onları Peter'a ve onun mesai arkadaşı Abdullah Taşkır'a bildirmekten sorumlu.
2: Bugün Offenbande'ye yine siz gideceksiniz. Lokomotif 27 Peter'da, Lokomotif 33 Abdullah'ta. 33'ün hazırlanması lazım ve 107 numarada bekliyor. Bugün 895 fırınının oradaki iki şantiye var Peter. Oranın da 64 numaralı hatta göre ayarlanması gerekiyor. Orada bir ay inşaatı var. Varmadan önce haber verin. Fırınlar yoğun.
1: Anlaşıldı.
2: İyi günler.
3: Tamam, sağ ol.
2: Bütün dahili nakliyeyi biz yapıyoruz. Fırınları dolduruyoruz, erimiş demiri fabrikaya götürüyoruz ve bitmiş bobini müşteriye teslim ediyoruz. İşte işleyişimiz bu şekilde oluyor.
0: Bobin, fabrikadan çıkan çeliğin bir bobin şeklinde sarılmış halidir. Bu terimin orijinali Almanca'ya İngilizce'den geçmiştir. Peter bugün lokomotifiyle eritme fırınında çalışıyor.
1: Mesaimize hazırlık çalışmasıyla başlıyoruz. Hazırlık her mesai için önemlidir. Lokomotifte herhangi bir hasar veya kırık parça olup olmadığını kontrol ediyorum. Buradaki üçgeni görmem lazım. Onu görmezsem lokomotifi kullanamam.
0: Tamponlar tehlikeli çarpışmaları engelliyor.
1: Bu da kum deposu. Kum tekerleklerin raylarda patina çekmemesi ve rayların daha iyi tutması için önemlidir.
0: Seyahat esnasında meydana gelebilecek tehlikeleri önlemek için ayrıntılı bir kontrol yapmak çok önemli. Peter lokomotifi tepeden tırnağa kontrol ediyor.
1: Lokomotife bindiğimde ilk olarak bütün kolların sıfır konumda olup olmadıklarına bakıyorum. Bunlar o konumda. Göstergeler normal durumda. Sonra yakıt göstergesine bakıyorum. Depomuz dolu. Daha sonra radyatör suyunun göstergesi yeşil mi diye kontrol ediyorum.
0: Her şey kontrol edildi. Sorun yok. 44 yaşındaki Peter marşa basabilir. Peter hareket ettikten sonra raylardaki engellere karşı sürekli uyanık olmak zorunda. Fabrika alanında demiryolunun dışında daha pek çok şey var.
1: Konsantrasyon önemli. Rayların üstünde sürekli birileri oluyor ve her şeye dikkat etmen gerekiyor. Ayrıca buraya gelip giden arabalar ve kamyonlar maalesef bu lokomotifin küçük olduğunu düşünüyor ama bu lokomotif çok güçlü. O yüzden konsantrasyon oldukça önemli. Bir mesai arkadaşın, bir işçi veya dışarıdan biri her an raylara atlayabilir. Bu bizim için büyük bir sorun.
0: 66 tonluk bir lokomotifle çarpışmak hayati tehlike anlamına gelebilir. Bu yüzden manevra makinisti hemzemin geçitlere özellikle dikkat ediyor. Ve oraya vardığını herkese çok net duyuruyor.
1: Yandaki çimento fabrikası yüzünden burası aşırı tehlikeli.
0: Peter'ın ve lokomotifin geçiş üstünlüğü olmasına rağmen Peter dikkati elden bırakmıyor. Wieser'deki 7 kilometrekarelik bu alan teknik jargonda DK diye bilinen demiryolu kavşaklarıyla dolu.
1: Eritme fırınlarına yaklaşıyorum. Sağ tarafındaki düğmeye basacağım ve kamyon geçişleri kapanacak. Kamyonlar orada bekleyecek. Şimdi lokomotifin içinden kontrol edebiliyorum.
0: Peter bu düğmeye basarak araçlara kırmızı ışık yakıyor. Peter camcılık eğitimi almış ve sonrasında sigortacılık sektöründe çalışmış.
1: Düşündüm. Emekli olana kadar o işi yapmak istemediğimi anladım. Bu fabrikada çalışan kayınpederim bu işe başvurmamı söyledi. Kabul edildim ve makinistlik eğitimi aldım.
0: Peter yaklaşık 15 dakikalık bir yolculuğun ardından son durağa varmak üzere.
1: Hamza, fırına giriş yapıyorum.
0: Pik demir artık sıvı halde ve nakledilmeyi bekliyor. Aşağı Saksonya Northmore'daki bu gıda deposu yaklaşık 200 bin metrekare büyüklükte. Çoğu Kuzeybatı Almanya'daki 350'den fazla süpermarket buradan destekleniyor.
2: Günaydın.
0: Şube Müdür Yardımcısı Hermann Piker sabah Hortopuna gidiyor. Bu terim Amerikan futbolundan ödünç alınma ve takımın bir araya gelip taktik alması anlamına geliyor.
3: Şimdi günlük toplantımızı yapacağız. Normal nakliye, süpermarket tedariği ve internet satışı koli miktarlarını hep birlikte gözden geçireceğiz.
0: Koli kelimesi Fransızcadaki kolo kelimesinin çoğul halidir ve paketleme birimi anlamına gelir. Bu terimi tam dolu ve paketlenmiş bir palet olarak da düşünebiliriz. Bu depodan haftada 900 bin koli çıkıyor. Bugün iş biraz daha fazla.
3: Perşembe bizim için her daim çok özel bir gündür. Reklam miktarları bize bugün bildirilir ve marketlerde gelecek haftanın promosyon ürünü hazırlıklarını bugün yaparız.
0: Marketlerin promosyon ürünleri, yani özellikle ucuz olan ürünler, Northmore'daki lojistik ekibi tarafından bugün hazırlanmak zorunda. Bütün siparişlerin zamanında teslim edilmesi için depoda yaklaşık 550 personel çalışıyor.
3: Depoyu çok net düzenledik. Ürün gruplarına göre böldük. Hangi ürünün hangi koridorda olduğunu tabii ki biliyoruz. Ben burada sipariş toplayıcısı olarak işe başladığımdan beri düzen değişmedi. Ve şu an bir şekerleme istesem biraz geri yürüyüp tam yerini size gösterebilirim.
0: Depo alanı 35 bin metrekare. Ürün teslimat noktasına her gün yaklaşık 45 kamyon geliyor.
2: Günaydın.
0: Örneğin bu kamyon un getirdi. Bu depoda yaklaşık 14 bin farklı ürün saklanıyor. Şeker, tuz, konserveler, çeşitli içecekler, et, balık, meyve ve sebze ve donuk ürünler her biri süpermarketlere gidene kadar kendi reyonunda bulunuyor. Çünkü marketlerin büyük miktarlarda depolama kapasitesi yok.
3: Ürünler kendi sürücümüz tarafından buraya indirildi. Bu ürünleri üreticiden kendimiz teslim aldık.
0: Ürünler depolanmadan önce teslim alma biriminden tedarik müdürü Wilfred Weers depoya tam olarak ne getirildiğini kontrol ediyor.
4: Hangi ürünlerin hangi miktarda geldiğini kontrol ediyoruz. Bana gelen ürünleri barkod okuyucuya tarıyorum. Kontrol etmem gereken bilgi ekrana çıkıyor. Ekranda organik ürün yazıyorsa ve tutuyorsa onay veriyorum.
0: Wilfred, ürünle ilgili bütün bilgiyi giriyor. Bu sayede ürün doğru yerde saklanabiliyor.
4: Daha sonra bir etiket yazdırıyorum. Bu etiket ürünü depolamak için yazdırılıyor. Forklift sürücüsü nereye gideceğini bununla anlıyor.
0: Forklift sürücü palet tanımlama numarasını okutuyor. Bu numara ürünlerin hangi raflara ait olduğunu bildiren bilgiyi içeriyor.
3: Ne zamandır burada çalışıyorsun?
4: Bu yıl 1 Ağustos'ta 36 yıl olacak.
3: Yani benden daha eskisin. Ve ayrıca
4: farklı birimlerde çalıştım.
3: Doğru, Wilfred tüm birimleri gördü. Aynı zamanda filo yönetiminde de görev aldım. Teslim alma biriminde de çalıştı ve operasyon işlerine baktı. Artık Wilfred'i hiçbir konuda kandıramam doğrusu.
4: Eski tüfek.
3: Evet.
0: Ürünler 10 metre yüksekliğinde 45 adet rafa diziliyor. Elemanlar belli bir hızla çalışıyor. Yerleştirme forkliftlerini saatte 14 kilometre hızla sürmelerine izin veriliyor. Hızlı çalışmak önemli ama güvenlik her şeyden çok daha önemli.
3: Paletler yol ortasında kalmış ve onları yol kenarına alıyorum. Yol açılsın ve herhangi bir sorun yaşanmasın istiyorum.
0: 41 yaşındaki Herman deponun çeşitli yerlerindeki düzeni sağlamaya çalışıyor. Hamburg Hagenbeck Hayvanat Bahçesi. Sabah saat 5. Parktaki 1400 hayvan hala uykuduyken başbakıcı Ansgar Koch onlar için tam gaz mesaiye başladı. Hayvanlar haftada 600 kilo et, 1 ton balık ve yaklaşık 2 ton meyve, sebze ve tahıl yiyor. Bütün bu
3: ve herhangi bir sorun yaşanmasın istiyorum.
0: 41 yaşındaki Herman deponun çeşitli yerlerindeki düzeni sağlamaya çalışıyor. Hamburg Hagenbeck Hayvanat Bahçesi. Sabah saat 5. Parktaki 1400 hayvan hala uykuduyken başbakıcı Ansgar Koch onlar için tam gaz mesaiye başladı. Hayvanlar haftada 600 kilo et, 1 ton balık ve yaklaşık

0: Günaydın.
1: Hello.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Sonunda gelmeye cesaret ettin
0: evet,
2: demek.
0: Evet, ilk günüme çok heyecanlıyım.
2: Ben de heyecanlıyım. Evet. Ben dolaptan birkaç tamam. malzeme çıkardım. Öyle gel, kıyafetlerini vereyim.
0: Tamam, geliyorum.
3: Lara Henry okulun ikinci yılında ve hayvan bakıcılığı eğitimi alıyor. Bugün Ansgar'la birlikte ilk mesaisini çalışacak.
0: Zor olacak ama buradaki bazı işlere aşinayım. Ama arka planda yapılanları görene kadar tam olarak bilemiyorsun.
2: Ben birkaç yıldır buradayım ama hala her şeyi bilmiyorum. Bazen stajyerler işi öğrenirken ben de bir şeyler öğreniyorum.
3: Ve günün ilk teslimatı geliyor.
2: Sebzeleri önceden getirdiler.
4: Günaydın Ansgar.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Besleme istasyonu Laura'nın müfredatında var. Her hafta 5 farklı tedarikçi 3 tondan fazla et, balık, meyve ve sebze getiriyor. Ürünler hem toptancılardan, hem yerel çiftçilerden, hem de tarladan taze olarak temin ediliyor.
0: İlk bakışta çok şey var. Etrafta çok fazla malzeme duruyor. Miktarları tam olarak bilmiyorum ama buraya bu kadar çok şeyin geldiğini görmek ilginç bir şey. Bu kadar çok malzemenin olacağını bilmiyordum.
3: Malzemelerin bu küçük depoda düzgün şekilde saklanması gerekiyor. Çünkü şimdi yem verme saati. Her gün 35 farklı yemin hazırlanması şart. Bu bir lojistik mücadele.
2: Kuş yemleri.
0: Kuş yemleri. Kuş yemleri bu tarafa.
2: Ön tarafa. Yol ağzına yakın koy.
0: Hı hı.
2: Harika.
0: İşin iyi yanı bu malzemelerin bazılarını daha önce çalıştığım yerlerde gördüm. Ama yine de gözüme biraz fazla görünüyor. Fakat bir şekilde öğreniyorsun işte.
3: Laura eldivenleri giyiyor çünkü balıkların hazırlanması gerekiyor. Stajyer Laura elini kirletmeye alışkın.
0: Eller kirlenecek. Ama gün içinde elinde biraz balık kokusu olmasından korkmaman lazım. Zaman içinde ilk baştaki gibi rahatsız etmemeye başlayacak.
3: Ansgar balıkların nasıl dağıtılacağını net bir şekilde tarif ediyor.
2: Bu boyda olanları ayırabilirsin.
0: Anladım.
2: Bu tarafa alabilirsin. Daha irileri çıkarsa buraya alabilirsin. Bunlar pelikanların olduğu kafese gidecek.
3: Hayvanat bahçesine günde 130 kilo tuzlu su ve tatlı su balığı geliyor.
2: Bu taraftakiler susamurlarına gidecek. Bunlar daha özel balıklar. Bu balıkları yemeyi daha çok seviyorlar. Bu balıklar daha kaygandır ve elinde tutması zordur.
3: Balıklar ayrıldıktan sonra temizlik zamanı geliyor. Temizlik kasap Ansgar için çok önemli.
2: Yerlerin pis olması hoşuma gitmiyor. Burası her zaman ıslak ama hava yağışlıyken bir arkadaşımız içeri girerse ve dolaşırsa maalesef hiç farkında olmadan her yeri çamur içinde bırakabiliyor. Ben de burada o çamuru yutmuş oluyorum. Bu titizlik maalesef benim hatam değil, kasaplıktan gelen bir şey. Bir kasapta yerler tertemiz olmak zorundadır.
3: Başbakıcı her gün 1400 euro değerinde balık, et, kuru mama, mevsim meyveleri ve sebzeleri ve hatta maydanoz ve yabani sarımsak gibi yeşillikler ısmarlıyor. Menünün çeşitli olması özellikle önem taşıyor.
2: Çeşitlilik ve hayvanları meşgul etmek önemli şeyler. Bu sayede menüye farklı şeyler katabiliyorsun. Yırtıcılar için köri ve kırmızı biber baharatı bile kullanıyoruz. Kafesin çeşitli yerlerine baharat serpiyoruz ve koklamalarına izin verip ilgilerini çekip çekmediğine bakıyoruz.
3: Kimin ne yiyeceği net bir şekilde belirleniyor. Duvarlarda hayvanlara ait münferit beslenme planları asılı.
2: Veterinerlerimiz ve bakıcılarımız bize ihtiyaçlarımızı söylüyor. Bakıcılar, yavrular var veya hayvanlar iyi yiyor. O yüzden birkaç kilo daha balık ekleyin derlerse, sonraki birkaç gün boyunca balığı artırıyoruz. Ama daha büyük değişiklikler varsa, bakıcılar bir yemi beğenmediyse ve yenisini verin derse bunu veterinerle konuşuyoruz. Kendi kafalarına göre karar vermiyorlar.
3: Bakıcılarla veterinerler arasındaki bu iletişim yemlerin miktarı, karışımı ve besleyiciliğiyle ilgili. Bu sayede her hayvan acil ihtiyaçlarını gideriyor. 120 kilometre uzaktaki Bremen'de çelik üretimi son hız devam ediyor. Manevra makinisti Peter Bailote lokomotifini fırına doğru sürüyor ve birazdan 1200 derece sıcak erimiş demiri torpil vagonuyla teslim olacak. Erimiş demir işlenmek üzere hemen fabrikaya götürülmüş.

0: Zaman yönetimi önemlidir. Şöyle bir sorun hep var. Ön tarafta bir sorun yaşandığında bunu hemen iletmelisin ve sorunun çözülmesini sağlamalısın. Soldaki torpil hazırda bekler. O güvenlik vagonudur. Fırının ağzı açılacağı zaman burada bir torpil bekler ve boruyu soldaki 9 numaraya uzatırlar. Her ikisinin de burada olması daha iyi tabii ki. Böylece kanal açılır ve yer değiştirirler.
1: Pik demir sıvı haldeyken üretim amaçlı olarak doğruca fırından akıtılmalıdır. Bir fırın 3 veya 4 torpil doldurabiliyor. Görevli sıvı demiri sağ veya sol torpile yönlendirebilir. Peter kendi lokomotifini fırının tam altına sürüyor. Onun görevi bunu yapmak.
0: Çok hassas olmak zorundayız. Bu yüzden yerde işaret var. Torpil vagonunun büyükçe bir yükleme ağzı bulunuyor. Demir onun içine akıyor. Eğer akmazsa fırın bana vagonun yerinde olmadığını ve Vegesack ve Bremen istikametine kaydırmamı söylüyor. Böyle anlaşıyoruz. Bremen bu taraf, Vegesack ise bu taraf. Böylece tam yerimizi anlamış oluyoruz. Şimdi frenlerin havasını açacağım ve kilitleyeceğim. Ayrıca ek güvenlik olarak bir takos kullanacağım.
1: Vagon kilitlendi. Eritme fırınına alınan demir kömür kullanılarak bu fırında eritilip sıvı hale getiriliyor. 1200 derece sıcaklıktaki sıvı demir içi yanmaz tuğla kaplı torpil vagonuna dökülüyor.
0: Buraya ilk olarak eğitimdeyken geldim. Fırına yaklaştık ve erimiş demiri görünce hepimiz hayretler içinde kaldık. Genel anlamda ateşi severim ama buradaki farklı bir ateş. Çok etkileyici bir şey.
1: Ama tehlike söz konusu çünkü kıvılcımlar her yere sıçrıyor.
0: Koruyucu giysinin düğmeleri kapalı olmalı. Aynı zamanda ateşe dayanıklı olmalı. Yani kıvılcımlar üstünüze düşerse giysinin hemen tutuşmaması şart. O yüzden yazın hava 30 derece sıcak olsa bile bu giysiyi giyiyoruz.
1: 450 ton sıvı demirin torpil vagona akması 10 dakika sürüyor. Daha sonra soğumaması için en kısa sürede fabrikaya ulaştırılması gerekiyor.
0: Abdullah, 29'daki torpil 8 doldu.
2: Torpil 8'i almaya geliyorum.
0: Tamam, ben 29'un başındayım. Yer açacağım ve sonra 104'e geçip 11 numarayı getireceğim. Süreç şöyle, arkadaşım torpil 8'e gelecek ve onu alıp fabrikaya götürecek. Ondan boşalan hattaysa ben 11 numaralı torpili getireceğim ve park edeceğim. Benim bugün normal görevlerim bunlar. Eğer müdürden veya fabrikadan başka bir talimat gelir ve başka iş yapmamı söylerlerse o zaman o işi yaparım.
1: Peter kendi lokomotifini hattan çekiyor. Arkadaşı manevra makinisti Abdullah Taşkır içi sıvı demir dolu vagonu ondan devralıyor. Fabrikadaki lojistik her zaman için bir ekip çalışması.
3: Şu an lokomotifi torpile bağlıyoruz. Bunun için lokomotifi biraz öne alıyorum. Daha sonra birbirlerine bağlıyorum ve torpili geri çekiyorum. Torpilin yanlışlıkla kaymasını engellemek adına tekerin ön tarafına bir takos koyuyoruz. Ve birazdan o takozu koyacağım.
1: Fabrika içinde aynı anda 8 veya 9 lokomotif çalışıyor. Abdullah ve arkadaşları mesai esnasında sadece kendi lokomotiflerini kullanıyor.
3: Bu işi kısa sürede yapmak zorundayız çünkü demir sıvı halde ve o halde kalması şart. Torpili götürmek için 10-15 dakika kadar süremiz var. Evet, çok fazla süremiz yok yani.
1: Buradan fabrikaya hareket ediliyor. Abdullah uzaktan kumandayı kullanarak artık 900 ton ağırlığa ulaşmış olan torpil vagonu yavaşça hareket ettirmeye başlıyor.
3: Şu anda dolu torpille birlikte 104 numaralı hatta ilerliyoruz. Oradan da fabrikaya doğru devam edeceğiz. Demir orada boşaltılacak. Daha sonra işlenecek ve daha büyük vagonlara konarak başka fırınlarda pik demirle karıştırılacak. Son olarak da bitmiş ürünü olan çelik bobinler elde edilmiş olacak. İşlem tam olarak böyle sürüyor işte.
1: Bobinler yarı sarılmış haldeki çelik otomotiv ve inşaat sektörlerine satıldıktan sonra o fabrikalarda bir kez daha işlenecek. 32 yaşındaki Abdullah sıcak yükü taşırken çok dikkat ediyor. Artık dolu ve daha ağır olan torpil vagonunu saatte 10 kilometreden daha hızlı sürmesi yasak.
3: Fren mesafesini de düşünmek zorundayım çünkü şu anda çok ağırız ve aşırı uzun bir durma mesafemiz var. Rayla aramızda sadece bir madeni para kadar temas yüzeyimiz olduğunu unutmamalısınız. O yüzeyin üstünde bir torpil yürütüyoruz ve istenen noktada durmak için torpilin ve lokomotifin frenlerini düşünmek zorundayız. Bunun için de yetenek şart.
1: Tecrübe de şart. Abdullah torpilin ağırlığını göz önünde bulundurup doğru yerde durmak için hedeften birkaç yüz metre önce fren yapmaya başlamalı. Ayrıca zaman da kaybetmemeli çünkü sıvı demiri fabrikaya ulaştırmak için en fazla 15 dakika vakti var. 102 kilometre ötedeki Northmore'da süpermarketlerde bulunmasını istediğimiz ürünlerin yerine varmasını sağlamak için dev bir gıda deposunda çalışan 550 personel var. 14 bin farklı ürün burada geçici olarak saklanıyor. Şube müdür yardımcısı Herman Pika depoyu geziyor ve kendisine ihtiyaç duyulan yerlere uğruyor.
2: Elemana ihtiyaç duyulan yere hemen koşarız. Burada boş duran bir kişi bile yoktur. Merhaba, günaydın.
1: Herman'ın depodaki turu devam ediyor. Depo, saklanan ürün türlerine göre farklı soğuk alanlara bölünmüş halde.
2: Şu anda 6 derece depolama alanındayız. Burası taze ürün depomuz. Buzdolabında saklanması gereken bütün ürünler buraya geliyor.
1: Evimizdeki buzdolabına koyduğumuz yoğurt, süt, yumurta gibi ürünler buraya konuyor. Sipariş toplayan görevliler ürünlerin markete gitmeye hazır olduğundan emin olmalı. İneke sipariş verilen ürünleri toplamakla sorumlu. İneke ekranındaki sipariş listesini alıyor ve tüm ürünleri arabaya koymadan önce dikkatle okutuyor. Bazı ürünler daha ağırken bazıları daha hafif. Örneğin süt. Bir litre süt 1 kiloya denk geliyor.
4: Bazı sütler çok pahalı oluyor. Ama bugün sıra dışı bir gün çünkü süt siparişi yok.
1: Araba kısa sürede ağırlaştı ve İneke tüm yükü taşımak zorunda. Siparişleri üst üste dizmek tecrübe istiyor. 24 yaşındaki İneke bir yıldır burada çalışıyor ve işin inceliklerini öğrenmiş.
4: Bunlar benim için bir ürün değil, paket. Belli bir noktadan sonra içeriklerini bile görmüyorsun, sadece şekillerini görüyorsun. Bunun şekli böyleymiş, buraya koyayım diyorsun.
1: Gıda ürünleri ve Tetris oyunu. Ekip 1600 parça ürün toplamak zorunda. Bunu her gün yapıyorlar. Ağırlık ürün türüne göre değişiyor. Herman 13 yaşındaki oğlu Maddox'la birlikte depoyu geziyor. Maddox'un bugün meslek incelemesi dersi var ve deponun çeşitli yerlerini gezmek için izin aldı.
2: Bugün oğlumla birlikte işe geldim. Sabah yönetim binasındaydım ve hem birimleri tanıdı hem de insanlarla tanıştı. Şimdi de lojistik işini tanıyacak.
1: Baba oğul depoyu tam gaz gezecekler.
5: Tutunayım mı?
2: Tabii.
1: Ama saate 12 kilometreden fazlası yasak. Maddox bu küçük gezide sipariş toplama görevlisinin görevlerini öğrenecek.
2: Şimdi bir kutu çıkar bakalım. Güzel, alabildin mi? Sonra arabaya yerleştir. Uzunlamasına mı koyacaksın? Yanlamasına koyarsan yerden kaybetmemiş olursun. Evet. Şimdi 1'e bas. Sonra giriş tuşuna bas. Güzel.
5: Şimdi götürecek
2: evet, götüreceğiz. Bravo.
1: Maddox kutuyu başarıyla yükledi. Kahramanlar küçük adımlarla işe başlar.
5: Seneye stajımı da burada yapmak istiyorum. Çünkü burayı çok seviyorum. Ve babamın yaptığı işin çok havalı olduğunu düşünüyorum.
1: Sipariş toplama arabasıyla etrafta dolaşmak Maddox için özellikle eğlenceli bir şey.
5: Merhaba Holga.
6: Merhaba.
1: Depo lojistiği Maddox için gerçekten bir rüya meslek. Başka hangi meslekleri istiyor acaba?
5: 3 tane isteğim var. Babamın yaptığı işi yapmak istiyorum veya polis olmak istiyorum veya öğretmen olmak istiyorum.
1: Hayali gerçekleşmezse alternatif planları çoktan hazır.
5: Bir de basketçi olmak istiyorum. Profesyonel basketçi.
2: İkimizin de hobisi aynı. Maddox'la forma numaralarımız bile aynı. Tabii bu hobi bağ kurmamızı ve boş zamanlarımızda birlikte çok vakit geçirmemizi sağlıyor. Hafta içi çalışırken zamanı kaçırıyoruz ve bu yüzden hafta sonu basket oynadığımız zaman çok değerli.
1: Herman uzun mesainin ardından oğluyla beraber eve gidecekti ama maalesef depoda ona hala ihtiyaç duyuluyor. Hamburg'daki Hagenbeck Hayvanat Bahçesi'ne geri dönüyoruz. 19 hektarlık bu bahçede 1400'den fazla hayvan yaşıyor. Hayvanlar uyanmaya başlarken başbakıcı Ansgar Koch çoktan işbaşı yaptı. Ansgar ve stajyeri Laura 35 farklı kasa yiyecek hazırladılar. Bu kasaların şimdi hızlıca dağıtılması gerekiyor çünkü hayvanların karnı aç.
6: Bu kasada leoparların yiyeceği var. Ön taraftaki iki kasada ise kaplanların yiyecekleri duruyor. Arka taraftaki kovanın içinde ise aslanların yiyeceği var.
1: Ansgar bakıcılarla ve veterinerle sürekli irtibat halinde. Bu sayede hayvanlara tam olarak ne kadar yiyecek hazırlayacağını biliyor. Su kuşlarının tahıl torbaları ise pek sağlam görünmüyor.
7: Eyvah, yırtıldı.
6: Evet, maalesef.
7: İlk gününde heyecandan ötürü böyle şeyler olabiliyor. Özür dilerim.
6: Evet, maalesef.
7: Neyse.
6: Sorun değil.
7: Hepsi torbadan akıyor. O kadar çok yeme ihtiyaçları yok zaten.
1: Ufak aksaklıkların ardından şoför Sherwin ufak bir gecikmeyle aç hayvanları doyurmak için hareket ediyor. 1400'den fazla hayvan, sevimli tavşanlardan meraklı domuzlara kahvaltı bekliyor. Pelikanların bulunduğu kafede çalışan bakıcı Benjamin Kurube, stajyer Jorben'e eğitim veriyor.
8: Balıkları suya fırlatacaksın ve olabildiğince geniş alana yayacaksın. Birkaç tane öne, birkaç tane arkaya atarsan herkese eşit olarak dağılmış olur.
9: Hepsini vereyim mi?
8: Yeteri kadar.
9: Anladım.
8: Yedikleri kadar verebilirsin.
9: Anladım. Eşit veriyorum hepsini.
8: Azar azar ver.
1: Bir pembe pelikan günde kendi ağırlığının %10'u kadar balık yer. Gagasının altındaki kireyi bir ağ gibi kullanarak balık yakalar.
8: Hepsi balık yedi mi?
9: Evet. Hepsi birkaç tane yedi.
8: Güzel.
1: Benjamin ve Jorben bir sonraki kafese devam ediyorlar. Bu kafeste aç koatiller var. Koatillerin ana vatanı Güney Afrika.
8: Böyle gel.
1: Koatiller küçük yırtıcılardır. Küçük hayvanlar ve leşlerin yanı sıra bitki, meyve ve böcekle beslenirler.
8: Koatiller sabah kahvaltısını yapıyorlar. Bugünkü kahvaltıda bir günlük civciv var. Başbakıcı yiyecekleri donuk halde sipariş ediyor. Daha sonra çözünüyor, porsiyonlara ayırıyoruz.
1: Bir günlük civcivler koatillerin en sevdiği yiyecek.
8: Kahvaltı yaptılar. Öğleden sonra bir öğün daha var. O öğün daha farklı. Meyve ve sebze yiyecekler. Minik dilimler halinde vereceğiz. Civcivler başlangıç yemeğiydi. Sonrasında başka bir menü olacak.
1: Daha sonra büyük kediler yemek yiyor. Bakıcı Uwe Fischer kedilerinin mamasını sabırsızlıkla bekliyor.
10: Günaydın.
11: Günaydın.
10: Bunlar benim değil mi?
11: Evet.
10: Tamam. İyi günler dilerim.
11: İyi günler.
1: Uwe acele ediyor.
10: Aslanlar günün bu saatinde hep aç olur. Ayrıca bugün biraz geciktik. Çoktan ön tarafa geldiler ve yolu gözlüyorlar.
1: Bugün başbakıcı onlara güzel bir parça biftek yolladı. Aslanların menüsünde bazen tavşan ve tavuk da oluyor.
10: Şimdi ön tarafa geçmem gerekiyor. Aslanları birbirinden ayıracağım ve herkes kendi porsiyonunu alacak. Çünkü dişi aslan erkekten çok daha hızlı yiyor. Ona bir şey kalmıyor. Ayrıca dikkatli olmak gerekiyor. Aslanlar çok yaşlı olsa da açken biraz vahşi oluyor. Ona rağmen heyecanlanıyorlar. Ve bir kaza pençesi yememek için çite fazla yakın durmamanız gerekiyor. Dikkatli olmalısınız.
1: Uwe 38 yıldır hayvan bakıcılığı yapıyor. 8 yıldır da aslanlardan sorumlu.
10: Aslanların karnı aç ama mamalarını 8'de, 8'e çeyrek kala veya 8.30'da yemeleri onlar için önemli değil. Bu benim için önemli çünkü günümü ona göre planlıyorum. Etin 8'e çeyrek kala burada olacağını bilmem gerekiyor ki aslanları doyurmak için o saatte burada olayım. Daha sonra temizlik yapayım ve diğer hayvanları doyurayım.
1: İlginçtir, aslanlar en aç olanlar. Bremen'e geri dönüyoruz. Manevra makinisti Abdullah Taşkır sıvı demir dolu bir torpil vagonunu lokomotife bağladı. Şimdi bu vagonu fırından alıp 3 kilometre ötedeki fabrikaya götürüyor.
3: Lokomotif kullanmanın en özel yanı çok çok büyük bir sorumluluğa sahip olmanızdır. Çünkü çok büyük bir ağırlık taşıyorsunuz. Yüklü bir torpille en fazla 10 kilometre hızla sürebilirim. Bu hızı aşarsam torpil raydan çıkabilir. Buraya ilk başladığımda eşim birkaç tur gidip geleceğimi sanıyordu ama ona yaşanabilecek sorunları ve kendine ya da başkasına verebileceğin zararları anlattıktan sonra endişelenmeye başladı ve her mesaiden sonra eve mutlaka sağ salim döneceksin dedi.
1: 32 yaşındaki Abdullah bugüne kadar eve sağ salim dönmeyi başardı. Bütün güvenlik önlemlerini almak, sürekli tetikte olmak ve her şeyden önemlisi doğru frenleme manevrasına dikkat etmek çok önemli.
3: Örneğin şu andan itibaren yavaşça frenlemeye başlamalıyım. Eğer aşırı sert frenlersem lokomotifin tekerleri kilitlenir. Bu nedenle zarar görürler ve yamulurlar. Ayrıca çok hafif frenleme yapmamalıyım. Yoksa işareti geçebilirim. Öyle bir şey olursa demiryolu operasyonları müdürümüzle sorun yaşarım.
1: Abdullah'ın fabrikaya girmeden önce duracağı noktayı gösteren bir işaret var. Abdullah bu noktada lokomotifle torpil vagonunu birbirlerinden ayırıyor. Torpil vagonunu bu noktaya kadar bir tren gibi çekerek getirdi. Ama şimdi güvenlik gerekçesiyle arkadan itmesi gerekiyor.
3: Lokomotifi fabrikanın içine sokmamıza izin verilmiyor. Ayrıca torpili öyle boşaltamazlar çünkü o esnada biz ön tarafta kalırız.
1: Abdullah lokomotifi çevirdi ve şimdi torpilin arkasına yanaşıyor.
3: Şimdi torpili iterek fabrikaya sokacağız. Onu burada bırakmıştık. Belli işaretlerimiz var çünkü daha uzun ve daha kısa boylu torpiller var. Fabrika tabii torpil vagonlarının içindeki ham maddeyi devasa kazanlara boşaltıyor ve sonra karıştırıyor. Kazanların sağındaki ve solundaki vagonlar karıştırılıyor. Fabrika esasen devasa bir mutfağa benziyor. Bütün işlemler orada gerçekleşiyor.
1: Fabrika uzun çelik şeritler üretiyor ve bu şeritler örneğin vinç ya da güneş paneli şirketleri için bobin şeklinde sarılıyor. Abdullah ilk olarak torpili doğru yanaştırmalı.
3: Torpili iticinin hemen yanına bırakacağız. İtici ön taraftaki makine. Çok uzun zaman dışarıda olduğundan sıvı demirin üstünde bir kabuk meydana geldi. O kabuğun içe itilmesi gerekiyor ki arkadaşlarımız torpili yatırıp boşaltabilsinler.
1: Fabrikanın içinde de dikkatli olmak gerekiyor. Makinistlerin koruyucu giysilerini çıkarmalarına, hatta düğme açmalarına bile izin verilmiyor. Bunun bir sebebi var. Torpilin içindeki pik demir hala 1200 derece sıcaklıkta ve kıvılcımlar dört bir yana uçuşuyor. Tehlikelerine rağmen bu meslek Abdullah için bir rüya meslek.
3: Çelik çocukluğumdan bu yana sevdiğim bir şeydi. Çünkü ailemdeki herkesin metal ya da demirle ilgili bir mesleği oldu. Büyük babam demirciydi. Soyadı da demirciydi bu arada. Yani kendimi bildim bileli ailemizde var olan bir şey. Ben de dünya tarihinde kendimi küçük de olsa önemli biri yapma şansını buldum ve şu an çelik taşıyorum. Benim taşıdığım çelik bir masada çatal oluyor veya bir arabada kullanılıyor ya da dünyanın bir yerinde başka bir şey için kullanılıyor. Bu gerçekten gurur verici.
1: Abdullah fırınla fabrika arasında günde yaklaşık 10 sefer gerçekleştiriyor. Bremen'deki fabrikada çalışan manevra makinistleri günde 24 saat 3 mesai çalışıyorlar ve üretimin kesintisiz devam etmesini sağlıyorlar. Nordmoor'a geri dönüyoruz. Burada bir adette 4500 metrekarelik bir derin dondurucu bölümü var. Donuk ürünlerin çözülmemesi için her işin hızlıca yapılması şart burada. André Chauvet, müdür yardımcısı Herman Pieker'dan yardım istedi. Bir eleman hasta olduğu için işe gelemedi ve André'nin bir kamyonu doldurması gerekiyor.
11: Kuru buz doldurmak için hazırlık yapıyoruz. Ondan sonra ürünleri koyacağız ve müşteriye güvenle yollayacağız.
8: Tamam.
1: Buradaki personele buz korsanları lakabı takılmış çünkü bu bölüm sürekli olarak -10 derece soğuklukta. Yani kuzey ve güney kutuplarıyla neredeyse aynı soğuklukta. Herman soğuk kutularla ilgileniyor.
12: Dondurucuları bir kez daha hazırlıyoruz. Soğuk kutular önceden hazırlandı. İçlerine ürünler yerleştirildi. Soğuk kalma sürelerini bir kez daha uzatmak için içlerine kuru buz ekleyeceğiz.
1: Gıdaların 10 farklı süpermarket yolculuğuna dayanması gerekiyor. Kuru buz sayesinde soğuk kutuların içindeki gıdalar 36 saat donuk kalabiliyor. Kutup soğuğunda çalışmayı sadece kanı kaynayanlar başarabiliyor.
12: Şu anda eldiven takmıyorum. -18 derecede tabii ki aşırı soğuk demektir. O yüzden ellerimi ara sıra ısıtmam gerekiyor. Ya da eldiven giysem iyi olacak.
1: Bu zorlu çalışma şartları birçok insana

0: sonuna kadar zorluyor.
1: Elemanların sürekli sıcağa ve soğuğa çıkmamalarına dikkat etmeliyiz. Isınma molalarını sürekli veriyoruz. Elemanlar her 90 dakikada bir ısınmak için mola veriyorlar. Mesai bitiminde eğer hava sıcaksa dışarıdaki iklime hazırlanmaları gerekiyor. Tabii ki bu çok önemli. Yakıcı güneşe çıkmadan önce soğuk havadan normal bir sıcağa geçiş yapıyorlar.
0: Andre soğuk hava deposunda çalışmayı 12 yıl önce bilinçli olarak seçmiş.
2: Her 90 dakikada bir 20 dakika mola veriyoruz ve o sayede burası çekiliyor.
0: 31 yaşındaki Andre -10 derece soğuklukta 6,5 saat çalışıyor.
2: Açıkçası ben gün sonunda sıcak bir duş alabiliyorsam mutlu oluyorum. Ama gün esnasında hava soğuk değilse eksikliğini hissediyorum.
1: Ben onlar kadar dayanamam. O yüzden giysileri daha önce değiştiriyorum ve 90 dakikayı çıkarabiliyorum.
0: Kuru buz hep eldivenle taşınmak zorunda. Isısı -78 derece. Doğrudan ciltle teması çok hızlı bir soğuk ısırmasına neden olabilir.
2: Evet, bitti. Kuru buz koyacak son konteyner de buydu. Artık bunları kamyona yükleyebiliriz.
0: Herman işi hemen halletmek istiyor ama bu mümkün değil.
2: Ama ufak bir sorunumuz var. Kamyon hala dolu.
0: Sürücü boş kutuları hızlıca indiriyor ve yükleme başlıyor. 41 yaşındaki Herman bu işe de yardım ediyor ama hala eldiven giymiyor.
1: ...15 dakikaya kadar dayanmak mümkün ama 20 dakika oldu. Birkaç dakika yardım ettikten sonra kutuların çok soğuk olduğunu anlıyorsun. Tabii mecburen eldiven giydim. Başta yapabilirim sandım ama yanılmışım.
0: 3 kişi birlikte 10 dakikada hallettiler. Kamyon sürücüsü şimdi kutuları bağlıyor ve nihayet yola çıkıyor. Herman hem kendisiyle hem de ekibiyle gurur duyabilir. Malı zamanında teslim ettiler.
1: Hız aşırı derecede önemlidir. Biz çok hızlı hareket eden bir sektörüz. Müşterilerin malları doğru zamanda mağazaya teslim almasını sağlamalıyız. Herkesin el ele çalışması bu yüzden önemli. Sürücünün mal indirmesine izin vermeyebilir veya Andre'nin tek başına yüklemesini bekleyebilirdik. Fakat el ele çalışarak yüklemeyi hızlı yaptık ve böylece mallar markete daha erken vardı.
0: Biz marketlerde boş raflarla karşılaşmayalım diye Northmore'daki çalışanlar gece gündüz el ele çalışıyor. Hamburg Hagenbeck Hayvanat Bahçesi'ne geri dönüyoruz. 1400'den fazla hayvan kahvaltı bekliyor. Aslan kafesinde ise aslan Naviri özellikle sabırsız. Bakıcısı Uwe Fischer, baş bakıcıdan iki parça ekstra büyük biftek teslim aldı. Uwe, Naviri ve arkadaşı Tembezi'ye 8 yıldır bakıyor.
3: Biriniz diğer tarafa geçin.
0: Herkes kendi porsiyonunu yesin diye tabii. Bu aslanlar tıpkı doğada olduğu gibi haftada 5 kez kemikli ve tek parça et yiyor.
3: Evet. Sakin ol. Sakin ol. Baş bakıcı yine harika bir iş yapmış. Bir numara daha yapacağız. Hadi. Hadi. Aferin. Aferin koca kedi. Erkek aslan yaklaşık 5 kilo kemikli et yiyor. Dişi aslansa 3,5 kilo yiyor. Dişi biraz daha tombul çünkü çok hızlı yiyor. Ve eğer erkek mola verirse gidip onun yiyeceğini çalıyor. O yüzden erkeğin formu çok iyi ama dişi biraz tombul. Ama bu yaşta bu halde olmalarına izin veriliyor.
0: Dişi aslan Tembezi 20 yaşında, erkek aslan Naviri 17 yaşında. Vahşi doğada büyük ihtimalle bu kadar yaşamazlardı ama hayvanat bahçesinde 30 yıl kadar yaşayabiliyorlar.
3: Baş bakıcının hazırlık aşamasında yapması gereken çok iş var. Bizim de ısmarladığımız porsiyonları tam zamanında ve tam miktarında almamız sorun çıkmaması açısından oldukça önemli.
0: Hamburg Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanlarımız kahvaltı keyfi yaparken baş bakıcı ve lojistik profesyoneli Ansgar Koch ertesi günün öğünlerini düşünmeye başladı bile. Elma ve havuç gibi bozulmayan meyve ve sebzelerin hazırlanması kolay. Ansgar tekrar tek başına iş başlıyor.
4: Laura'yı yollamak zorunda kaldım çünkü bir arkadaşımız hastalandı ve Laura başka yere yardıma gitti. Ben tek başıma hazırlık yapıyorum. Bu tür durumlara hazırlıklıyım.
0: Kasap Asgar'ın eskiden meyve sebzelerle hiç ilgisi yokmuş. Yeni mesleğinde onlara karşı bir damak geliştirmiş.
4: Yemek yapma şeklimi değiştirdim. Eskiden evde klasik yemekler yapardım. Kasaplık etler, soslar. Onları hala seviyorum ama Akdeniz yemekleriyle daha fazla ilgilenmeye başladım. Artık daha önce hiç kullanmadığım sebzeleri ve yeşillikleri deneyebiliyorum.
0: Asgar kasaplık tecrübelerinden de faydalanıyor.
4: Et konusunda bu miktarın bir haftalık kumanya olduğunu söyleyebilirim. Fazlasına ihtiyacımız yok. Bu 250 kiloluk bir inek. Burada ikinci bir depomuz daha olduğu için her zaman yedeğimiz oluyor. Burası biraz karışık. Ama yine de stokta bir miktar daha donmuş etimiz var. Hafta boyunca yeterli olmazsa yanına bir şeyler daha ekleyebiliriz.
0: Asgar bütün aksiliklere karşı hazırlıklı. Ama paydos saati giderek yaklaşıyor.
4: İşimiz bitmek üzere. Geriye ne kaldı? Birkaç ekstra siparişin hazırlanması kaldı. Ayrıca henüz doldurmadığımız torbalı yiyecek çeşitleri var. Bazılarını sabahtan arabaya koydum. Şu anda son birkaç işi halletmem gerekiyor.
0: O torbalar tavan arasında saklanıyor.
4: Burada geyik yemlerimiz var. Bunlardan her gün birer çuvala ihtiyacım olmuyor. Bazen bunlardan günde 3-4 çuval indiriyorum. Ama biraz zamanımı alıyor. Daha düzenli ihtiyaç duyduğumuz şeyleri alıyorum genellikle. Bugün bana lazım olan şeyler diğer tarafta duruyor. Hazır gelmişken burada pelet yemler var. Duvarın oradaysa iki boru görüyorsunuz. Onlarla yemi dolduruyorum. Yemi tarttıktan sonra bu borulardan dolduruyorum. Burada bir sandığımız var. Yemi borudan döküp doğruca tartıya boşaltıyorum. Şimdi bana bir çuval yem lazım.
0: Bu torbaların içinde antiloplar ve bizonlar için yem var. Ve değerli vitaminler ve besinleri içeriyorlar.
4: Yukarıdaki torbayı aşağı indirdim. Yemi daha sonra karıştıracağım. Son olarak defterimi dolduruyorum. İlk önce yolladığım siparişleri not ediyorum. Şimdi birkaç eksiğimin olduğunu gördüm. Ve unutmamak için önce onlarla ilgili notlar yazmam gerekiyor. Ardından sipariş formları dolduracağım. Hayvanların bakımı için bunlar önemli. Olabildiğince az aksaklık olmalı ve hata yaşanmamalı. Eğer her şey yolunda giderse ve güneş uzun süre batmazsa ben de güzel bir akşam geçirebilirim.
0: Başbakıcı Asgar güzel bir akşamı hak ediyor. Hamburg Heidenberg Hayvanat Bahçesi'ndeki 1400'den fazla hayvan onun sayesinde besleniyor. Yarın da doyacaklar.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Marangozlukla ilgileniyorsanız tam size göre aletlerimiz var. Parmaklarınızı koruyan testere kılavuzuna ve kolayca toplanan şu taşınabilir freze tezgahına bakın. İşte bu kadar. Uçurma tahtası tabanı diye bir şey duymuş muydunuz?
1: Başka hiçbir türlü elde edemeyeceğiniz kadar net ve düzgün kenarlar var burada.
0: Bunları yapmak için ne kadar sıcaklık gerektiğine inanamazsınız. Kenarları yuvarlayan, tahtaları şekillendiren, aletlerinizi bileyen araç gereçler. Ayrıca ahşap işçiliğinde korunan gelenekler.
2: Yeni mobilyalar yapmayı antikaları yenileyerek öğrendik.
0: Ustalarından öğrenmek için Thomas Moser'daki derslere katılabilirsiniz. Ahşapçılar iyi dinleyin. Bu bölüm sizin için. Merhaba, ben Chris Grundy. Marangozların şu hareketini bilir misiniz? 10 parmağında hala yerinde olduğunu göstermek için yaparlar. Bu alet de bu sayının eksilmemesi için imal edilmiş. Tahtarayı testerenin üstüne iterken hem elinizdeki parçayı sıkıca kavruyor hem de parmaklarınızı koruyor. Testere tezgahında tahta keserken parmaklarınızın bıçaktan uzak olması gerekir. İtme çubuğu da kullanabilirsiniz ama korunma ve kontrol zordur.
3: İtiyorsunuz, üstten ve yanlardan yeteri kadar bastıramıyorsunuz. Parmaklarınız bıçağa çok fazla yaklaşıyor.
0: Bu kavrayıcı tezgahınıza kontrol ve güvenlik getiriyor.
3: Elinizi korumuş oluyorsunuz. Parmaklarınızın kesilmesi gibi bir tehlike yok. Dar kesimlerde işiniz çok daha kolay ve güvenli.
0: Kavrayıcı, parmaklarınızı koruyan itme bloğundan ve projenize testere üzerinde yön veren 3 kaymaz ayaktan oluşuyor.
3: Kauçuk ayakların kavraması çok iyi. Böylece aşağı, yana ve ileri doğru güç uygulayabiliyorsunuz.
0: İnce parçalar kesmek için ya da tıraşlamak için orta ayağı yana itiyorsunuz. Daha geniş parçalar keserken ya da kenar yuvarlarken orta ayağı çıkarıyorsunuz. Uzun parçalarda 2 tane kavrayıcı kullanabilirsiniz.
3: Öndeki kavrayıcıyı arkaya alıp kalan kısmı kolayca kesebilirsiniz.
0: Testere tezgahında daha çok güvenlik ve kontrol istiyorsanız bu kavrayıcıya bir bakın derim. Geniş parçaları birleştirirken kavela ne kadar uzunsa bağlantı da o kadar sağlamdır.
4: Bu parçaları peş peşe gelecek şekilde birbirine eklemek istiyorum. Bağlantı noktalarının çok sağlam olması şart.
0: İşte karşınızda yenilenmiş ve büyütülmüş bir araç. Artık süper boy kavelalara uygun daha derin zıvanalar açabiliyor. 14 santimlik sert kayın ağacı odunu.
4: Bu kalınlık, bu uzunluk bana istediğim sağlam bağlantıyı sağlıyor. Tahtası dominonun kırılmasından çok daha önce dağılır gider.
0: Delici parça 2 farklı ayara göre sıkıca oturan ya da hareket alanı olan kavelalara uygun delikler açıyor.
4: Hareket alanı kaldığı için birleştirme işlemi daha kolay yapılıyor.
0: Yaylı durdurma pimleri zıvanaların her tahtada aynı uzunlukta açılmasını sağlıyor. Zıvanalar arasındaki mesafeyi ayarlayan bir parça da mevcut.
4: Bu gördüğünüz pim bu zıvanaya giriyor.
0: Mükemmel bir uyum elde etmek için eşit aralıklı zıvanalar açılıyor. Hepsi birbirine mükemmel uyuyor ve 2 parça birleşiyor.
4: Artık son derece sağlam.
0: Süper büyük boydaki projeleri birleştireceğiniz süper büyük bir birleştirici. Daha derin zıvanalar ve daha uzun kavelalarla bağlantılar daha sağlam. Siz de benim gibiyseniz, evet işte böyle. Tam donanımlı aletleri seviyorsunuz demektir. Bu birçok kullanışlı özelliği bulunan freze tezgahı. Parçalar kelepçeli bağlantı yöntemiyle saniyeler içinde kolayca sökülüp takılabiliyor. Hizalıyorsunuz ve oturtuyorsunuz. Bu kadar. Tezgahın üstü ve kenarları MDF'den yapıldığı için gayet pürüzsüz. Elinizdeki tahtayı kolayca hareket ettirebilirsiniz. Ayarlanabilir tüy tahtaları parçayı sabitlemek ve yönlendirmekte büyük kolaylık. Yükseltmek mi istiyorsunuz? Sorun değil. Yükseklik göstergesini ayarlarsınız olur biter. Biraz aşağı mı indireceksiniz? Onun da kolayı var. İbreyi aşağı doğru indirin. Güvenliği de ihmal etmemek lazım. Yer çekimli koruma parçası bunun için eklenmiş. Hem parmaklarınızı koruyor hem de gözünüze talaş sıçramasını önlüyor. Frezelemeye hazırım. İşinizi görüyor ama bununla da kalmıyor. Üstündeki şu depolama bölümüne bakın. Aletlerinizi buraya dizebilirsiniz. Hepsi elinizin altında. Çok havalı. Bugünlük bu kadar derseniz kaldırması çok kolay. bacakları içeri kıvırıp katlayın. Artık raftaki yerine kaldırılmaya hazır. Hem de kalabalık etmeden. Siz hazır olduğunuzda freze masanızda tekrar çalışmaya hazır. Sizde de böyle körelmiş keskiler var mı?
5: Çoğu zaman iletmek için para ödersiniz ya da eski yatıp yenisini alırsınız.
0: Bu 2,5 santimlik ıslak bileme makinesi bu keskiye yeni bir şans verebilir. Her türlü aleti bileyecek teçhizata sahip. Önce keski kalıbını yerleştiriyorsunuz.
5: Çok yararlı bir kullanım kılavuzu var. Burada bileyebileceğiniz aletlerin fotoğrafları yer alıyor. Yumuşak ahşap keskisi için 20 derecelik açı gerekiyormuş. Açıyı ayarlıyor ve bu keskiyi yepyeni hale getiriyoruz.
0: Bu 2,5 santimlik ıslak bileme makinesiyle keski hayata dönüyor.
5: Birkaç dakika sonra keskimiz yeni gibi oluyor.
0: Bu makine her türlü aleti bileyecek teçhizata sahip. Perdahlama çarkından geçirilen bir bıçak jilet gibi keskin hale geliyor. Baltalar içinde bileme kalıbı var.
5: Çok keskin olacak.
0: İleride balta, bıçak ya da keski bilemeniz gerekirse 2,5 santimlik ıslak bileme makinesi işinize çok yarayacak. Az sonra bildiğiniz bütün zımbırtıları unutun. Bununla mengenenize oturttuğunuz her şey sabit kalacak. Kaliteli bir aletle kenarları yuvarlamanın keyfine varacak ve o aletin yapıldığı dökümhaneyi gezmek için Maine'e gideceğiz.
6: Bunun içinde 1360 kilo erimiş demir bulunuyor.
0: Hepsi işte bunun için. Doğru aletler olmadan en iyi üretemezsiniz. Birazdan. Ahşap ustalarının hemfikir olduğu şeylerden biri çalışılan projenin mengenede sabit durmadığıdır.
7: Bu parçanın tuhaf bir açısı var ve mengenede gevşek duruyor. Bir türlü sabitleyemiyorum.
0: Destek parçaları da her zaman işe yaramıyor. Ama artık sabitlenemeyeni sabitleyen bir alet var. Mengenenin içine işleyeceğiniz tahtanın kenarını ekleyin. Projeniz yerinden kıpırdamadan dursun. Sert naylon ve fiberglas karışımı bir malzemeden üretilmiş ve yerinden oynama sorununa gerçek bir çözüm.
7: Mengenenin içine sabitlediğime göre bütün dikkatimi ayrıntılara verebilirim.
0: Yuvarlak yüzeyi tam kavrayan bir parçadan ve her tür açıya uygun metal bir kalkmadan oluşuyor.
7: Mengenede sabit dururken zımparalamak ya da oymak çok kolay.
0: İşte size atölyede iş bitirici bir alet. Bir, her ustanın acilen ihtiyaç duyduğu aletler vardır. Bir de lüks sınıfına girenler. Bu gördüğünüz ikinci kategoriden. Uçurma tahtası tabanı. Kenarları uçurmanıza yarayan çok faydalı bir alet. Uçurmadan kastım kenar ve köşelerin düzeltilmesi. Olmazsa olmaz bir alet değil ama mükemmele daha kolay ulaşmanızı sağlıyor. Nasıl çalıştığını ve nasıl yapıldığını öğrenmeye gittim. En iyi elde etmek için en iyilerle çalışmanız gerektiğini bilirsiniz. Konu ince ahşap işçiliği olunca devreye işte bu alet giriyor. Uçurma tahtası denilen bir taban üzerinde öne arkaya hareket ederek çalışıyor. İnce bağlantı noktaları, zarif kıvrımları ve pürüzsüz yüzeyleri olan mobilyalar üretirken harika sonuçlar veriyor.
1: Yüzeyler ve malzemeler üzerinde başka türlü ulaşılamayacak bir pürüzsüzlük elde etmenizi sağlıyor. Zımparayla ya da freze tezgahında olacak şey değil bu.
0: Köşeli bıçağı ve kaya gibi sağlam yapısı sert parçaları temiz bir şekilde tıraşlamanızı sağlıyor.
1: İş bitiminde talaş inceliğinde çöpler çıkıyor.
0: 4 kilo ağırlığında. Bu sayede diğer motorlu aletlerden daha iyi sonuç veriyor.
6: Çoğu kez motorlu aletlerden daha hızlı çalışıyor. Toz yok, gürültü yok.
0: Firma Maine'deki fabrikasında yüzün üstünde marangozluk aleti imal ediyor. Bu aletin de tek tek bütün parçaları eski yöntemlerle elde üretiliyor. İlk aşama fabrikaya 1 saat mesafedeki dökümhanede gerçekleşiyor. Metal çok yüksek ısıda şekilleniyor.
6: Burası bizim dökümhanemiz. Bunun içinde 1360 kilogram erimiş demir bulunuyor.
0: Erimiş demirin sıcaklığı 1538 derece, kalıp kazanlarına dökülerek karıştırılıyor. Ardından döküm kalıpları kumun içine yerleştiriliyor.
6: Soğutma aşamasının başlangıcı. Kalıbı çekip alacağız ama kum iyice sıkıştırıldığı için bırakıldığı gibi kalacak.
0: Kalıpların içine erimiş kızgın demir dökülüp soğumaya bırakılıyor. Sonra kumu parçalayarak gövdeyi ortaya çıkarıyorlar. Fabrikaya getirilen metal parçalar kesme tezgahına gönderiliyor. Burada bir kesici robot bıçağın oturacağı girintiyi kulpların takılacağı delikleri açıyor. Kurbağa denilen bronz bıçak destekleri bıçağın aşağı doğru durmasını sağlayan kapaklar, kenet milleri ve yaylar takılıyor. Kulplarda plastik kullanılmıyor.
6: Kiraz ağacıyla çalışıyoruz.
0: Parçalar birleştirme istasyonuna getiriliyor.
6: Saplar, düğmeler, kurbağalar, bıçaklar tek tek inceleniyor. Birleştiriliyor ve sonra paketleme istasyonuna gönderiliyor.
0: Bu aletin içine yerleştirildiği sandığa varana kadar bütün parçalar elde üretiliyor. Son bir cilanın ve kontrolün ardından paketlenmeye ve gönderilmeye hazır.
6: Üzerindeki logoyla çok şık görünüyor.
0: Fiyatı $500 olan bu lüks alet herkese göre değil ama almazsanız en iyisi olduğunu iddia ettiğiniz marangozluk aletleri koleksiyonunuz kesinlikle eksik kalacaktır. Birazdan kablosuz döner başlıklı zımpara makineleri.
8: Kauçuk kısmı sayesinde çok kolay tutuluyor.
0: Ahşap şekillendirmekten daha fazlasını yapan küçük bir torna tezgahı.
1: Tek bir alet pek çok işi görüyor.
0: Ve köşe bağlantıları için mükemmel mengeneler var. Marangozlar için yepyeni aletler. Kaçırmayın. Atölyenizin dışında zımpara yapmak isterseniz 18 voltluk zımpara makinesi kablosuz çözümler sunmaya hazır. Aletin gövdesini kaplayan kauçuk kısımdan başlayalım.
8: Tutması gerçekten çok kolay. Hiç zorlanmıyorum. Elime tam oturuyor.
0: Zımparalarken döndürme hareketleri yapmanıza gerek yok. Çünkü bu alet bir dakikada farklı yönlere 10.000 tur atarak çalışıyor.
8: Gerçekten çok etkili. Çok daha uzun süreceğini sanıyordum ama boyaları çıkarmaya başladı bile. İyi çalışıyor.
0: Güç kaynağı 18 voltluk batarya sistemi. Firmanın diğer ürünlerini çalıştıran nikel kadmiyum ya da lityum pilleri burada da kullanabilirsiniz. Neredeyse her uygulama için gayet güçlü bir zımpara makinesi. Zımpara kağıdını değiştirmeniz de gayet basit.
8: Cırt cırtlı kısımdan eskiyi çıkarıyorsunuz, yenisini takıp devam ediyorsunuz.
0: 18 voltluk yörüngeli zımpara makinesi hafifliği ve kablosuz çalışması sayesinde size işiniz neredeyse orada eşlik eder. İçeride ya da dışarıda. Paranızı ille de marangozluk aletlerine harcayacaksanız aldıklarınızın birden çok işlevi olsun. Son çıkan bu ürün gibi. Midi torna tezgahı çok küçük ama kase dahil birçok şey yapabiliyor. Çeşitli aksesuarlar üretebilir, hatta keskinizi bile bileyebilir. Daha bir sürü müthiş alet yapabilirsiniz. Evet, hadi buyurun. Bazı ahşap projelerine özel aletler gerekir. Mesela şunu yaparken.
1: İçini boşaltarak doğal görünümlü bir kase yapıyorum.
0: Bunlardan birine ihtiyacınız var. Midi torna tezgahı kase yapmak ya da odundan reçineye birçok maddeye şekil vermek için ideal. Mesela şu renkli reçine bloklarından şık kalemler yapabilirsiniz.
1: Büyük bir torna tezgahında yapabileceklerinizin pek çoğunu bu küçük tezgahta da yapabilirsiniz aslında. Tükenmez kalemden kaseye pek çok şey yapmak mümkün aslında.
0: Şekil verme işin sadece başlangıcı. Aksesuarlarını ekleyerek böyle pek çok işin altından kalkabilirsiniz.
1: Bileyici sürekli çalışıyor. Makineyi kapatmama hiç gerek yok.
0: Bir bileyici, bir tel fırça ve disk tipi zımpara.
1: Tek bir alet pek çok işi görüyor. İş yerimdeki 5 ayrı alet sanki bu makinede toplanmış gibi.
0: Atölyenizde yer sıkıntısı çekiyorsanız midi torna tezgahı tam size göre. Taşınabilir, güçlü ve aynı zamanda bütün bu aksesuarlarıyla son derece üretken. Kare şeklinde parçaları birleştirirken alışılmış tutkallama mengeneleri yetersiz kalabilir.
9: O aşamada devreye bunlar giriyor.
0: Bunlar ağaç kakan tutkallama mengeneleri, mükemmel kareler oluşmasını sağlayan çok kullanışlı aletler. Mengeneyi bağlantı yerine yerleştirin, mandalı çevirerek sıkıştırın.
9: Her yere kolayca oturabiliyorlar. Bunlar sadece 2 santimlik değil, 6 milim incelikten 2,5 santim kalınlığa kadar bütün köşeleri sıkıştırabilmeniz mümkün.
0: Düğmeleri sökülebildiği için masaüstü projelerde de kullanılabiliyorlar. Raf ya da kutu yapmak istiyorsanız ağaç kakan tutkallama mengeneleri size mükemmel kareler sağlayacaktır. Birazdan fabrikada korunan geleneklere bakacağız.
10: Sadece mobilya üretmek değil, 3 boyutlu sanat demek istiyorsanız o da kabul.
0: Satışa hazır mobilyaları alabileceğiniz gibi kendi elinizle yapmayı öğrenmeniz de mümkün. Sırada aile yadigarları var. Çok güzel bir sandalye. Peki bunu siz de yapabilirsiniz desem cevabınız ne olurdu? Thomas Mosher'daki ustaların yardımıyla gerçekten yapabilirsiniz. Böyle bir sandalyeyi satın alabilir ya da Maine'deki aile şirketinde kendi elinizle yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gidip görelim.

0: Tahta parçaları burada sanatsal bir şekil alıyor ve ömür boyu sürecek görevler üstleniyorlar.
1: Rahat 300 yıl dayanır. Çünkü biz mobilya yapımını antikaları tamir ederek öğrendik.
0: Tasarımlar sade ve zarif. İşçilik ön planda. Hem geleneksel hem modern parçalar için en kaliteli malzemeler kullanılıyor.
1: Diş budak ağacından yapılma. Yeni Gloucester sallanan sandalyesi.
0: Bu işe 40 yıl önce başlamış. Eski bir hobisine ağırlık verebilmek için üniversitedeki profesörlük görevinden ayrılmış.
2: Aile şirketi olarak başladık. Amacımız eski tekniklerle, eski teknolojiyle yeniden haşır neşir olabilmekti.
0: Eskiyi yaşatmak onlar için bugün de gurur kaynağı.
2: Bizler mobilya üreticisi değil, zanaatkarız. Ahşabı işliyor, şekil veriyoruz.
0: Üretilen parçalar antika kadar kıymetli ama üretim aşamasında modern aletler ve makineler kullanılıyor.
1: Panel mengenemiz. Bütün panellerimizi burada tasarlarız.
0: Parçalar dikkatle eşleştirilir, tutkallanır ve mengenede 160 kilo basınç altında sıkıştırılır. Şekil verme işlemi birkaç yoldan yapılır. En sık başvurulan yollardan biri ince tabakaları üst üste getirip şu makinede ısıtmaktır.
1: Bu radyo frekans makinesi. Büyük bir mikrodalga fırın gibidir. Reçine yayıldıktan sonra bu parçanın tekrar şekil değiştirmesi, eğilmesi, bükülmesi imkansızdır. Şekil verdiğiniz gibi kalır.
0: Bir diğer yöntem hava basıncı, mengene ve kalıplarla şekil vermektir.
1: Bu makine sandalyenin kendisi kadar eskidir. Bu iki kalıbın geçmişi 1970'lere kadar gider. Şirketimizin simge ürünlerinden biri olan bu sandalyeleri işte böyle yapıyoruz.
0: Modern makinelerle de çalışılıyor ama burayı burası yapan geleneksel el işçiliği.
1: Bu mobilyaların kuşaklar boyu sağlam kalması geleneksel marangozluk yöntemlerine başvurmamız sayesinde olacaktır.
0: Satışa hazır mobilyaları alabileceğiniz gibi kendi elinizle yapmayı öğrenmeniz de mümkün. Misafir müşteri programı kapsamında bu teknikler öğretiliyor.
3: Bu programı 2007 sonbaharında başlattık. O zamandan beri 35 farklı eyaletten gelen 158 kişiyi ağırladık.
0: Her katılımcı bir hafta boyunca buradaki ustalardan biriyle çalışıyor.
4: Bu vida yukarı kalkmasını önlüyor.
5: Evet, 5 çekmeceli bir şifonyer yapıyoruz. Torunlardan ya da torunların çocuklarından birine. Bundan eminim.
0: Müşteri mobilyayı satın alıyor ve ilave bir ücretle yapmayı da öğreniyor.
3: Sadece sipariş vermeleri daha ucuza geliyor tabii ama onlar daha fazlası için geliyorlar.
0: Marangozluk tutkunları için yaz kampı gibi bir şey.
6: Birlikte Pasadena yemek masası yapıyoruz.
7: Konuşmacı kürsüsü yapıyoruz.
8: Yaklaşık 20 yıldır ünlü markaların mobilyalarının benzerlerini yapıyorum. Marangozluğu hobi edinmiş birinin bu adamlarla birlikte çalışabilmesi inanılmaz bir onur.
0: Öğrencilerin seviyeleri farklı olsa da onları burada buluşturan şey aynı.
2: Günümüzde çocuklarımıza bırakabileceğimiz, onların da kendi çocuklarına aktaracağı şeyler çok azaldı. Buraya gelenler yaptıkları mobilyaya kendilerinden bir şey katıyor. Başarımızda bunun katkısı çok büyük.
0: Program sona erdiğinde katılımcılar evlerine aile yadigarı olacak güzel eşyalarla dönüyor.
2: Sadece mobilya üretmek değil, buna işin erbabı olmak demek gerekiyor. Üç boyutlu sanat demek istiyorsanız o da kabul. Öyle çünkü.
0: Böyle bir sandalye yapıyorsunuz. Tatilde hava atacağınız bir eşyanız daha oldu. İzlediğiniz ürünler hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız internet sitemize bekleriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı.
13: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı.
13: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
9: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Bir orta ağız pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
16: Kalabistro'ya gelmelisin. Güzel bir havası var. Sörf büfesine benziyor.
15: Deniz tarağı hazır.
17: Taze ve yerel kaynaklı.
18: Glüten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası
19: bu.
18: O yer.
19: Chef Doug Steele eşi değil mi bu mekan? Açmadan önce bile. Sağlıklı mutfak yolunda bayağı yol almışlar aslında.
15: Bir hastanede baş şeftim. Sonra bu yemek hazırlama işine başladım ve CrossFit salonlarına teslimat yaptım.
18: Ve tabağa konan yemeği gerçekten önemser.
15: Ahtapota 30 saniyem var.
17: Doug'ın ahtapotunu kimse geçemez. Kimse.
16: Soğan turşusu, havuç ve o yeşil sosla harika.
19: Tamam, ahtapottan bahsedelim. Dondurulmuş geliyor. Sen mi parçalıyorsun?
15: Başını çıkarıyorum.
19: Tamam.
15: Başı burada. Gagasını çıkarıyorum.
20: Ahtapotların gagası mı var?
19: Tabii.
20: Onu servis etmiyorsun. İnsanlar gagayı yemez.
19: Peki ilgilenmiyorlar. Hey, ne şanslısın. Gagayı kazandın.
15: Açiyote ezmesiyle başlayacağım.
20: Aslında daha önce ahtapot yemedim.
19: Ne? Deniz ürünü sevmem.
20: Deniz ürününe bayılırım.
19: Tamam, ahtapotun yumuşaklığı, etli dokusu hakkında bir şey var.
15: Evet.
19: Bundan iyisi
15: buraya
19: olmaz.
15: Buraya biraz lime atacağım. Biraz da limon. Sadece ezilmiş sarımsak dişleri. Yarısı sadeleştirilmiş tereyağı, yarısı zeytinyağı. Tohum yağı kullanmıyoruz.
19: Neden tohum yağı yok?
15: Vücut için iltihap attırıcı.
19: Hangi sıcaklık ne kadar sürer?
15: 30 derecede yaklaşık 2,5 saat.
19: Neyle servis ediliyor?
15: Kişniş değil, kulançro ile yapılan şermola sosu.
19: Sapları ile.
15: Bol lezzet. Sarımsak, paprika, kavrulmuş kimyon tohumu, kavrulmuş kişniş tohumu, biraz tuz, biber, biraz sızma zeytinyağı ile yumuşatacağım.
19: Yumuşat.
20: Püf noktası.
15: Buraya biraz limon kabuğu rendesi atacağım. İşte bu
19: hazır
15: kadar.
19: Hazır mı?
15: Evet.
19: Harika. Tamam. Sırada ne var?
15: Soğanlar ve havuçlar için turşu salamurası. Elma, sirkem, ham, şekerim, baharatım, tuzum, biberim var.
19: Menünün ne kadarı sıfırdan yapılıyor söylesene.
15: %95'i. Mayonezine kadar.
19: Havatma.
15: Yağlar yüzünden. Ayrıca kendi mayonezimizden birçok sos da yapıyoruz.
19: Türev soslar. O kelimeyi heceleyemem bile. Neyse. Kaynama noktasına giriyor. Soslar da içinde 2 F var.
15: Sebzelerin üzerine döküyoruz.
19: Kırmızı soğanlar, tıraşlanmış havuçlar.
15: Ve dinlenmeye bırakıyoruz.
19: Ahtapot istiyorum.
15: Dökme demir tavada biraz sadeleştirmiş ve tam tereyağı ile yapıyoruz.
19: Ahtapotu ilk kez denediği anı burada tanıklık edeceğiz.
15: Sizin bir şakanızda çiğ ahtapot kullanmanızı gerçekten hayal edebiliyorum.
19: Ya da onun gibi bir şey.
15: Şimdi
19: gagası onu ısırır.
15: Şermola sosuyla başlayacağız. Turşu havuç, turşu soğan, buradaki daha küçük parçalar.
19: Muhteşem.
20: Üzerinde vantuzlar var.
19: Tamamını. Harika.
20: Sadece ahtapot mu yiyeyim?
15: Onu da yiyorsun.
19: Ahtapot. Alt ağzına dostum hadi. Yedirebileceğimizi söylemiştim.
20: Oh, bu gördün mü? Böyle vay canına. Oh. Şaka olmayacak kadar iyi.
19: Havuçtan biraz o asidi al. Ahtapot aslında yoğun, güzel, tereyağlı.
20: Oh, evet.
19: Sosun tadı harika. Gerçekten mükemmel pişmiş bir ahtapot var bu arada. Kesinlikle mükemmel. Mükemmel. Söyledin mi? O kadar yumuşak ve üzerinde güzel, hafif bir is tadı var ki. Olağanüstü.
20: Teşekkürler dostum.
15: Teşekkür ederim. Ahtapot çıkıyor.
21: Gerçekten yediklerimin en iyisiydi.
17: Üzerindeki güzel mühürleme harika.
21: Ve havuçlarla soğanları seviyorum.
19: Böyle bir ferahlık veriyor.
17: Evet. Her zaman iyi seçimdir. İnsanlar, yemek, mükemmel bir plaj havası var.
19: Yaklaştığında gösterişsiz. El boyaması tabela, ara sokak, minicik bir mutfakta böyle tabaklar çıkaran bir adam. Keşke o antrenman yemeği programının teslimat sisteminde olsaymış. Impractical Jokers, thank you ve ben buradayız. Daha fazlası var, bir yere ayrılmayın.
0: Büyük bir yapılacaklar listeniz mi var? Aletlerimiz mevcut. Elinizdeki tüm zımpara ve kesme projeleri için her yere ulaşan hepsi bir arada bir temizlik aleti. Ve yükünüzü hafifleten bir çift kayış. Kaliteli bir boya fırçasının neden yapıldığını merak ettiniz mi?
22: İnceltme işlemi bir saçın uçlarını ayırmak gibi.
0: Bu şirketteki arkadaşlar bize birkaç sır verecek. Eldivenleri sevmez misiniz? Bu jele bayılacaksınız.
21: Yağlar çok hızlı çıkıyor.
0: Duvar yamalamak için bir şey var. Böcekleri evinizden uzak tutun. Bir otel işletmiyorum. Sonra bir şeyler mayalayacağız.
1: En iyi partilerimizden biri.
0: Eski paslı şeylerin yeni görünmelerini sağlayan bir ürün var. Tuhaf işler için aletler. Az sonra. Merhaba, ben Chris Grandi. Bu ev etrafındaki her çeşit iş için bir şey var. Böcekleri evinizden uzak tutun. Bir otel işletmiyorum. Sonra bir şeyler mayalayacağız.
1: En iyi partilerimizden biri.
0: Eski paslı şeylerin yeni görünmelerini sağlayan bir ürün var. Tuhaf işler için aletler. Az sonra. Merhaba, ben Chris Grandi. Bu ev etrafı...

0: Aksesuarları değiştirmenin yeni bir yolunu bulmuşlar. Bu kolu çevirin, isterseniz bir bıçak alın. Kilitleyin ve şimdi kesmeye hazırsınız. Buna bayıldım. Bu çok amaçlı alet ev etrafındaki onlarca proje için harika bir alet. Zımparalama, kesme, taşlama, sıvaları çıkarmak için aklınıza ne gelirse.
1: Bunu arabanız için kullanabilirsiniz. İnşaatta kullanabilirsiniz. Bilirsiniz işte elektrik prizleri için falan.
0: Yanında zımpara, kazıyıcı ve testere gibi standart aksesuarlar var. Ve diğerlerini de satın alabilirsiniz.
1: Bu alet her şeyi yerli yerinde kesiyor ve işinizi hemen bitirmenizi sağlıyor.
0: Aksesuarların birinden diğerine geçmek çok kolay. Hızlı kilitleme sistemi var. Sadece bu kolu çevirin. Başka bir şeye gerek yok.
1: Baş parmağınızın bir hareketiyle bunu dışarı çıkarabilirsiniz. Yeni bir alet yerleştirirsiniz.
0: Bu alet 2,5 amperlik gücüyle her çeşit işi yapıyor. Projeye bağlı olarak hızını ayarlayabilirsiniz. Bir sürü güç var ve kullanımı kolay. Hızlı kilit sistemiyle hiç durmadan bir işten diğerine geçebilirsiniz. Kapı ve pencere yarıklarını kapatmak için muhtemelen bu harika ürünleri kullanmışsınızdır. Şimdi de bu yeni köpük ürün böcekleri dışarıda tutuyor. Bağırmak, çağırmak böcekleri evimizden uzak tutmaya yetmiyor.
2: Benim evimden değil. Evet. Benim evimden değil.
0: Bunun için bu ürüne ihtiyacınız var. Uygulaması da kolay.
2: Sadece bir sıra. Bir sırası.
0: Yarı yarıya yayacağız değil mi? İşte başlıyoruz.
2: Boşluğun tamamını doldurun.
0: Anladım.
2: Bu çizgileri çek ve sonra biraz genişlemesini bekle.
0: Ürün haşere ilacı içermiyor. Onun yerine böcekleri biterantlarla hallediyor. Biterant nedir?
2: Hemen söyleyeyim. Ürüne acı bir tat veren bir kimyasal içeriktir. Böcekler bunun tadını sevmez.
0: Şimdi anladım.
2: Anladın
0: onlara
2: mı?
0: Tatlı vermek istemezsiniz.
2: Evet.
0: Acı bir şey veriyorsunuz. Nerede kullanacağım?
2: Bu ürünü böceklerin içinden geçtiği, evin içinde ya da dışında bulunan herhangi bir boşlukta ya da
0: yarıkta kullanabilirsiniz. Havanın arasında sincaplar var.
2: Bunun için harika bir
0: oradan
2: yer.
0: Oradan gitmeleri gerek.
2: Kesinlikle.
0: Bir otel işletmiyorum. Elimdeki bu ürünle istenmeyen misafirlere elveda diyorum. İşte bundan bahsediyordum. Hadi şimdi bunun tadına bakın. Ve sonra bam. Birkaç kutu birden taşımak biraz zor olabilir. Ama bu yöntemle bir şeyler taşımak daha kolay ve güvenli. Bu tutacak yerleri olan hareketli bir kayış ve herhangi bir yükü kolayca taşımanızı sağlıyor.
3: Bu kayışı kullanınca sırtınızdaki baskıyı hissetmiyorsunuz.
0: Çünkü yükünüzü kaldırmak için kayışın boyunu ve yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz.
3: Bu oldukça güvenli. Kutular dengede. Kollarım sabit. Ve bu kulplar harika. Japon şitelerini taşımak çok zor. Ama bu aletle onları bir dürüm gibi katlayabiliyorsunuz. Son derece kullanışlı.
0: Bu kayışlar dayanıklı. Ağır mobilyaları taşımak için harika.
3: Kutuları ya da şifonyerleri kaldırırken ellerinizi koyacak ve onları kavrayacak yer yok. Ve artık her şeyi taşımak için iki büyük tutma yerim var.
0: Bahçede de harika.
3: Birkaç maç torbasını rahatlıkla birden kaldırabilirsiniz.
0: Neredeyse her şeyi kolayca kaldırmanızı ve taşımanızı sağlıyor. Üstünde tutacak yerleri olduğu sürece onları taşımak zor değil. Elimdeki bu ürün, ulaşılması zor yerleri temizlemek için bir bilet gibi. Aslında temizlik işlerini pek sevmem. Ama bu şeyle sanırım artık seviyorum. Böyle yapacaksınız. Artık kirli değil. Hangi odada olursanız olun, bu alet sizi kendine bağlar. Burayı süpürüyorum ve işim bitiyor. Belki biraz toz birikmiştir. Sorun değil. Parçayı değiştiriyorum. Tam burada bir toz bezim var. Bu alet her tarafı temizlemek için etrafa saçtığınız dağınıklıkları tek bir rafta topluyor. Bu her şeyi temizleyen bir alet. Örümcek ağlarını bile. Üstüne bunu takın ve buradaki örümcek ağlarını temizleyin. Evet, güzel ve kirli. Fakat daha yükseğe çıkmanız gerekiyorsa işte uzatma ekiniz var. Ve tavana uzanıyorsunuz. Bir kedi oyuncağı işlevi gören tüylü bir toz alıcı başlığı var. Daha zor kirler içinde güçlü bir toz alıcı haline dönüşüyor. Ayrıca açıyı değiştirebiliyorsunuz. Bunu dışarı çıkarıyorsunuz. Şimdi 90 derece. Biraz güç verelim. Zürafa sistemi içinde temizlik için gereken tüm aletlerle beraber geliyor. Evet. Gün boyunca kirli hissediyordum. Şimdi temiz hissediyorum. Birazdan. Dolgu macunu karıştırma işini unutun. Kuru duvarlardaki deliklere yama yapmanın yeni bir yolunu bulduk. Ayrıca kaliteli bir boya fırçası.

0: Kocasının tellerinde kaç farklı dokunun bulunduğuna inanamayacaksınız. Ve bunu sarıp sarmalamak düşündüğünüzden daha zor olabilir.
1: Bu işlemi yapmayı öğrenmek fırça yapımcılarının en az 6 ayını alıyor.
0: Fabrikaya bir seyahat. Az sonra. Alçı ve kuru duvardaki deliklere yama yapmanın yolunu değiştirecek bir şey var. Bu ürün ıslak bir dolgu macunuyla etrafı kirletmekten çok daha hızlı ve kolay. Bu ıslak şeyleri bilirsiniz. Macun bıçağınızı almalısınız, büyük bir parça koparmalısınız, bunu etrafa dökmemeye çalışmalısınız, deliği kapatmalısınız, içini doldurmalısınız ve sonra kuruması için beklemelisiniz, tamam mı? Ama elinizde bu ürün yoksa. Bunun kapağını açıyorsunuz, gevşetiyorsunuz ve sonra küçük dairesel hareketler yapıyorsunuz. Güzelce üstünü düzleyin ve bir süngerle silin. Boom. 2 santim kalınlığındaki delikleri dolduruyor. Ve büzülme yapmadığı için fazlalığı aldıktan sonra hazırlık bitmiş oluyor. Şimdi boyayabilirsiniz. Karışım yok, bekleme yok, daha fazla özür yok. Evdeki tuhaf işler için birini tutmanız gerekse de birçok kişi boya işini kendi başına yapmayı sever. Bunu düzgün yapmak için doğru aletlere ihtiyacınız var ve kaliteli bir boya fırçası başlamak için iyi bir yer. İşte bu elimdeki en iyilerden biri. Nasıl yaptıklarını görmek için Oregon'daki fabrikalarına gidiyoruz. Boya yaparken sizi yüzüstü bırakmayacak bir fırçaya ihtiyacınız var.
2: Boyayı alın ve sürün. Duvara ne kadar boya bırakacağınız önemli.
0: Temiz çizgiler için profesyonellerin kullandığı bir fırçaya ihtiyacınız var.
2: Denge, uyum, ağırlık. Tüm bunlar profesyonel boyacılar ve kendi başına çalışanlar için önemli.
0: Bu şirket 85 yıldır bu fırçaları doğru bir şekilde yapıyor.
2: Bu işi Portland, Oregon'da 1925 yılında Desmond Purdy tarafından yapmaya başladılar. Kendisi bu şirketi 2 arabalık bir garajda boya fırçalarını tek tek yaparak kurdu.
0: Portland'daki fabrikalarında hala her fırçayı elle yapıyorlar. İşlem naylon, polyester ve diğer sentetik karışımlardan yapılan fırça teli demetleriyle başlıyor. Hepsi farklı seviyede sertliğe sahip. Ama hepsinin ortak noktası, hepsi konik.
1: Konik tasarım fırçanın boyadan süzülmesini sağlıyor.
0: Bir demetteki her bir tel damper adı verilen bir makinede bir kalem gibi keskinleştiriliyor. Sonra uçlara kabarık bir görünüm vermek için teller birbirinden ayrılıyor. Bu işlem inceltme olarak biliniyor.
1: İnceltme işlemi bir saçın uçlarını ayırmak gibi. Ve bu saçları ayıran bıçaklarımız var.
0: Fırça sertliği ve yumuşaklığı kılların karıştırıcı adı verilen bu makinede bir araya getirildiği zaman belirleniyor. Bu makine eski günlerden beri şirkette mevcut.
1: Burada gördüğünüz makine bir karıştırıcı. 1900'lü yılların başında üretilmeye başlandı. İlk günlerdeki kadar iyi çalışıyor.
0: İnce tel karışımı fırça yapma istasyonuna gidiyor. Burada tartılıyor ve fırçanın etrafını saran ve yüksük adı verilen metal bir bandın içine sokuluyor.
1: Bu işlemi yapmayı öğrenmek fırça yapımcılarımızın en az 6 ayını alıyor. Çünkü fırçanın içinden giden tellerde çok fazla emek var.
0: Her bir tel taranıyor. Böylece kıllar dümdüz oluyor ve gevşek olanlar çıkarılıyor. Fırçanızı kimin yaptığını bilmek ister misiniz? Üstüne elle imzalanmış bir etiket de geliyor. Şık tasarımlı fırça başlıkları hava basınçlı dolgu noktasına varıyor. Burası boya yaparken hiçbir fırçanın telinin çıkmamasını sağlamak için epoksi yapıştırıcının püskürtüldüğü yer. Ama bir sapı olana kadar fırça değil.
1: Bu bir kızıl ağaç. Bu daha sert ve sağlam bir ahşap. Ama son derece hafif ve çok iyi bir denge sağlıyor. Bunun kolay bir işlem olduğunu düşünebilirsiniz ama çok teknik bir işlem. Bunun düzgün olmasını istiyoruz. Sapının aşağı yukarı bükülmesini istemiyoruz.
0: Bu fırçalar bir ömür dayanıyor. Yüksük halkasına giden ve her şeyi bir arada tutan bu 3 çivi sayesinde.
1: Galvanizli, açısal başlıklı ve sertleştirilmiş çiviler kullanıyoruz. Yani bunlar zamana yenik düşmüyor.
0: Fırçalar her bir telin düzgün sıralandığından emin olmak için elle kontrol ediliyor. Ve sonra her biri koruyucu adı verilen imzalı bu paketlere sarılıyor.
1: Bunlara koruyucu dememizin sebebi fırçanın şeklini muhafaza etmesi.
0: Şirket her boya ve aslar çeşidi için fırçalar yapıyor ve bunları dünya çapında satıyor.
1: 50 eyaletin tamamına gönderiyoruz. Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, hatta İzlanda'ya bile.
0: Yani yapacak bir boya işiniz varsa ve en iyi sonuçları istiyorsanız bunu el yapımı bir boya fırçasıyla halledebilirsiniz. Hepsi boya fırçası zanaatkarları sayesinde. Az sonra, pis bir iş için eldiven yok mu? Artık sorun değil. Ayrıca temiz çizgilerle ince iş yapan bir boyama aleti var. evin etrafındaki tuhaf işler için ihtiyacınız olan her şey birazdan. Boya işlerinde en çok vakit harcanan bölümlerden biri hazırlık çalışmasıdır. Özellikle etrafı bantla tutturma işi.
3: Hazırlık işinden nefret ediyorum. Her yeri bantlamak çok zaman alıyor.
0: Size burada yardımı dokunacak bir şey var. Hızlı boyayıcı, çerçevenin etrafında size güzel ve temiz bir çizgi veriyor.
3: Bu tetikte tam kontrol elinizde. İhtiyacınız olan boyayı serbest bırakıyorsunuz.
0: Bant gerekmiyor. 150 mililitrelik boyayı tutuyor ve bu miktar 15 metrelik bir uzunluğu kapatıyor. Bunu tekrar doldurmak da kolay.
3: Bir şırınga gibi geri çekiyorsunuz. Arkasını yeniden takıyorsunuz ve boyamaya başlıyorsunuz.
0: Hızlı boyayıcı sadece aralar için değil, başlığı değiştirip köşeleri de kapatabilirsiniz.
3: Bu alet bu köşeyi doğru ve düzgün bir şekilde boyamam için gerekli olan zamanı kesinlikle azaltıyor.
0: Temizlik için ihtiyacınız olan tek şey biraz sabunlu su.
3: İçine biraz su çekin, biraz sallayın ve içindeki boyayı çıkarın. Bunu birkaç kez yapın, sonra her şey hazır.
0: Kenar ve köşeleri hızlı bir şekilde boyayabilirsiniz. Şimdi başlamaya hazırsınız. Bazen tuhaf işler kirli işlerdir ve elleriniz bunu gösterir.
4: Eldiven giymek istemediğim bazı projeler var.
0: Ellerinizi istediğiniz kadar kirletmenin bazı yolları var ama yine de hızlıca ve kolayca temizleyebilirsiniz. Bunun adı mekanik zırh. Başlamak için sadece biraz sıkın.
4: Mekanik zırh tıpkı bariyer gibi. Elinizi ovarak yediriyorsunuz ve eldiven takmış gibi oluyorsunuz.
0: Ahşabı elle renklendirmek artık boyanın günlerce elinizden çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Bu ürün sayesinde lekeler sabun ve suyla çıkıyor.
4: Aslında bu işe yarıyor. Ellerim temizleniyor.
0: Sprey boya projeniz mi var? Hiç sorun değil.
4: Boya yaptığınız zaman herkes bir boyama projesi üzerinde çalıştığınızı bilir. Çünkü elleriniz sizi ele verir.
0: Ama bunun sayesinde sprey boya su ve sabunla soyuluyor. Ve aynı şey kaportanın altındaki kirler için de geçer.
4: Kendi arabaları üstünde çalışanlar temas etmek isterler ve eldiven kullanamaz. Yani araba yağıyla uğraşmak zorundasınız.
0: Ama yağ, hatta zehirli kimyasallar bile bu ürünün cildinize koyduğu bariyeri geçemez.
4: Yağ çok çabuk çıkıyor.
0: Yani elinizde birkaç kirli proje varsa peşin olarak biraz mekanik zırh kullanın ve elleriniz sonra size teşekkür etsin. Şimdi evinizi konforlu hissettirirken aynı zamanda masraflardan tasarruf ettiren bir ürün var. Bazen evden ayrılıyorum ve eve geri döndüğüm zaman yine konforlu hissetmek istiyorum. Bu konuda bana yardım edecek bir şeyin var değil mi?
2: Evet var.
0: Anlat bana, nedir bu?
2: Bu gördüğünüz kablosuz ağla etkinleştirilmiş yeni termostatımız ve bu konuda çok heyecanlıyız.
0: Bu ürünle termostatınızı herhangi bir uzaklıktan ayarlayabiliyorsunuz.
2: Japonya'da olabilirsiniz, fark etmez. Kablosuz bağlantınız olduğu sürece istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz.
0: Anladım. Sıcaklığı düşürmeyi unuttuysanız sadece telefonunuza ulaşın.
2: Sadece bir klik. Şimdi uzakta modu.
0: Havaalanına varır varmaz.
2: Evet. Boom. İptal. Geri alıyoruz.
0: Eve dönüş yolunda tekrar açıyoruz. Tabii eve gittiğimizde de işiniz çok kolay.
2: Bunu duvarın üstüne monte ediyorsunuz. Aynı zamanda her şeyi buradan kontrol edebilirsiniz.
0: Bir dokunuş ve sadece mevsimi seçerek sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Şu an kış mevsimi.
2: Doğru.
0: Kıştayız ama bunu bahara çevirebiliriz.
2: Kesinlikle.
0: İşte burada. Boom.
2: Evet.
0: Ayarlandı.
2: Oldu. Şimdi bahar sonbahar programını çalıştırıyorsunuz. Yani
0: çünkü
2: çok kolay.
0: Çünkü kılavuzda ne dediklerini bilmiyorum. O şeyi 2 yıl önce kaybettim. Ama yeni çıkan bu aletle termostata ulaşmak her zaman kolay.
2: İnternete girebilirseniz termostatınızı kontrol edersiniz.
0: Buna bayıldım. Yani diyecek söz yok. Az sonra işte mayalanan bir şey var burada.
5: Hepsi iyi.
0: İçinde ne olduğunu söylemiyorlar ama ne olmadığını öğreneceğiz. Ayrıca pası çıkaran yeni bir ürün tanıtımı var.
5: Alan testlerinden ve araştırmadan aldığımız geri dönüşler bize vay canına dedirtti.
0: Ünlü bir ürünün yeni ve eskisi az sonra. Herkes bunu bilir. Bu ürün neredeyse 60 yıldır gıcırtıları susturuyor ve metalleri yağlıyor. Ama şimdi şirket yeni bir ürün serisini piyasaya çıkarıyor. Bu büyük üründen yola çıkarak. Uzman pas çıkarma solüsyonu. Şuna bakın. Hepsi bunun içinde ıslandı ve yeni gibi oldu. Peki bu nasıl oluyor? Tıpkı orijinali gibi. Hepsi gizli bir formülle ilgili. Şirketin San Diego'daki merkezine gideceğiz. Formülün ne kadarını deşifre edeceklerini görelim. Neredeyse herkes bu ürünü kullanır. Tanıdık bu tenekeyi 10 Amerikan evinin 8'inde bulabilirsiniz.
5: İnsanlar genelde bu da bunu düzeltemiyorsa hiçbir şeyi düzeltemezler.
0: Gıcırdayan bir menteşeyi susturmak için, birleşim yerlerini yağlamak için, bir civatayı gevşetmek için, aletlerinizi korumak için, kiri temizlemek için.
5: Hong Kong'da bir piton yılanı bir halk otobüsünün egzozuna sıkıştı ve sprey sıktılar ve yılan da çekip gitti.
0: Çok amaçlı bu ürün ilk defa 1958'de raflarda satışa sunuldu. Ama tarihi biraz daha geriye gidiyor.
5: Formül ilk olarak 1953 yılında Atlas uzay roketinin içindeki göbek bağının aşınmasını engellemek için geliştirildi.
0: İlk formülü bulmak biraz zor oldu.
5: 39 adet çok iyi formül vardı ve 40.sı muhteşem oldu, evet. Yani ürün adını bu şekilde aldı. 40. formülde başarıya ulaştığı için.
0: 40 sayısı mükemmel formül demek. Peki bunun içinde tam olarak ne var?
5: Keşke söyleyebilseydim. Bu bir sır. Bildiğiniz gibi internette bunun içinde balık yağı olduğuna dair söylentiler dolaşıyor.
0: Ürünün içinde ne olduğunu söylemeyecekler ama San Diego'daki merkez binasında bunu nasıl mayaladıklarını göreceğiz.
5: Burası bu ürünün gizli sosunu yaptığımız yer. Bugün çok özel bir parti yapacağız.
0: İçeri ham maddeler dökülüyor ve hepsi mükemmel bir karıştırıcıda karıştırılıyor.
5: En iyi partilerimizden biri. Şu anda bu tankta olup bitenler birçok gıcırtının sonu olacak.
0: Bu konsantre tesiste depolanan birkaç malzemeden meydana geliyor.
5: Bu 4 siloda bunun için kullanılan ham malzemeler var. Ve sonra bu tarafta içinde şu anda karıştırılan gizli sosumuz bulunan 5 depolama tankımız var.
0: Bitmiş ürün paketleme için dışarı gönderiliyor ve dünya çapında 165 ülkede satılıyor.
5: Pekala, Çin'de çok fazla gıcırtı ve Rusya'da da çok fazla pas olduğu için şanslıyız.
0: Böylesine başarılı bir üründe korsan ürün beklemek olağan. Bu ürünün bir raf dolusu taklidi var.
5: Şakayla karış buna morg diyorum çünkü bir sürü eski rakip ürünü buraya gömdük.
0: Aynı zamanda ürün bu yarışmada önde gitmek için çalışıyor. Yeni bir ürün serisi piyasaya çıkardılar. Buna pas çıkarma solüsyonu da dahil.
5: Bu içine paslanmış aletleri ya da parçaları koyabileceğiniz bir sıvı. Bunları biraz ıslatıyorsunuz, dışarı çıkartıyorsunuz ve pas gidiyor.
0: Çürümenin şiddetine bağlı olarak 3 ila 24 saat arası sıvıda bekletme süreniz var.
6: Önceden ne kadar kullanılmaz durumdaydı ve her tarafı pasla kaplıydı. Ve 24 saat sıvıda bekletilen bu bölümde pas gitti.
0: Testere bıçakları, zincirler, paslı aletler, menteşeler banyo yapıyor ve tertemiz oluyorlar. Çok güçlü ama size zarar vermiyor ya da metal olmayan hiçbir yüzeye zarar yok.
5: Alan testlerinden ve araştırmadan aldığımız geri dönüşler bize vay canına dedirtti. Ve bunu duymayı seviyorum çünkü bu ürünün yaptığı şey bu insanları şaşırtmak.
0: Yeni uzman ürün serisi de tıpkı eskisi gibi çok amaçlı bir ürün. Ve her şey mükemmel gizli formülü bulmakla ilgili.
5: Şunu söyleyeyim, bu formül tam bir başarı. Bununla sorun çözüldü, iş düzgün yapıldı demeyi seviyoruz.
0: İşte güzel bir ürün hikayesi. Boston'daki Fairfield Salonu'nun çanı yıllardır çalmıyordu. Ta ki biri bir hafta boyunca her gün çanın tokmağına bu ürünü uygulamaya karar verene kadar. Beklenildiği gibi bu çan 2007 yılında gevşedi ve o zamandan beri her gün çalmaya devam ediyor. Bu ürün ya da bugün gördüğünüz diğer ürünlerle ilgili bilgi almak için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
7: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Branko'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Buram Orkum nasıl?
1: Çok güzel.
0: Ben beğendim.
1: Evet.
2: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
0: Burada çok ucuz bir römork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
2: Ucu ucuna.
0: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
1: Ben kapıyı sökeyim.
0: Evet, sök. Elimizdeki römork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
1: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
3: Kabiliyet lazım.
2: Oh, ucu ucuna.
3: Ucu ucuna.
0: Zor geçecek. O ses ne?
1: Bu taraf sıkıştı.
0: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
1: Evet.
2: Çok dar.
0: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
4: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Metin seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
0: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkaralım.
1: Evet.
0: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. Ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir römorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
1: Daha iyi oldu.
0: Evet, güzel işaret veriyorsun. Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Çitleri hallettik, kapıyı hallettik.
2: Kaldır.
0: Şimdi ahırı yapmalıyız.
3: Hazırız.
1: Evet.
0: Devam edelim. Hadi.
2: Tamam.
5: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
4: Martin'in geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty 2 görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
5: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
6: Ah, şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
5: Yine mi bitirdiniz?
6: Evet.
5: Ne zaman?
6: 2 gün önce.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Işıklı tabelalar. Karanlıkta bile sizi bulmaları için tasarlandılar. Dalış kıyafeti. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri bulmak için derinlere dalıyoruz. Ve alüminyum uçaklar. Sık sık uçanlar için pratik çözümler sunuyor. Bunların içinde sınır diye bir şey yok. Ama önce nasıl yapılmış? Işıklı tabelalar kanallardan meydana gelen üç boyutlu harflerden oluşur. Bu kanalların içinde LED ya da neon ışıklar döşenir ve genel olarak yüksek binaların tepesine asılırlar. Bu şekilde gecenin zifiri karanlığında bile bu ışıkları rahatlıkla fark edersiniz. Bazı tabelalar karanlıkta kolay fark edilmez. Ancak üç boyutlu ışıklı tabelaları fark etmemek mümkün değildir. Çünkü kalabalık ortamlarda ya da gecenin karanlığında bile ortaya çıkmayı başarırlar. Şimdi bu ilgi çekici işaretlerin nasıl yapıldığına bakalım. Üretim aşaması harfler için istenilen rengin bir plakalara uygulanmasıyla başlar. Bu plakaların koruyucu katmanı sökülür ve yapışkan kısmı ortaya çıkar. Sonra bir silindir yardımıyla vinil plakanın yapışkan kısmı akrilik levhanın üzerine kusursuz bir şekilde yapıştırılır. Bu aşama tamamlandıktan sonra akrilik levha ters çevrilir ve bilgisayar kontrollü bir kesici istenilen harfi ortaya çıkarır. Harflerin boyutu ve yazı tipi müşterinin isteklerine göre farklılık gösterebiliyor. Harfler kesildikten sonra akrilik levhanın arkasındaki koruyucu karton plaka kaldırılır ve kartondan yapılmış bir çalışma tezgahına geçilir. Çevresine çivi çakılan harfler bu şekilde karton tezgaha sabitlenir. Ve plastik bir kaplama bandı harfin çevresinde kestirilir. Kaplama bandı rulodan kesilir ve görevli böylece daha rahat çalışır. Sonra kaplama bandını sabitlemek için daha fazla çivi kullanılır. Kaplama bandının köşelere denk gelen kısımları ezilir ve böylece harfin çevresine daha rahat oturur. Kaplama bandı harfin ana hatlarını ortaya çıkarır. Bu harfin arka kısmını oluşturan ve harf kılıfı olarak bilinen bölgenin yerine kolayca oturmasını sağlar. Kaplama bandı harfin çevresinde sıkıca gezdirildikten sonra burayı sabitlemek için çok güçlü bir yapıştırıcı kullanılır. Yapıştırıcı kuruduktan sonra çiviler çıkarılır ve sıra harf kılıfına gelir. Rulo şeklindeki alüminyum tabaka kılıfın kenarlarını oluşturmak için bilgisayar kontrollü bir makineden geçer. Burada alüminyum plaka harfin şekline uyacak şekilde bükülür ve köşeler daha rahat dönebilsin diye makine tarafından kırpılır. Ayrıca plakanın alt kısmı yine harfi ve arka kısmını tutturacak şekilde bükülür. Işıklı tabela piyasasında bu ince kanallara arka desteklenir. Çünkü bunlar harflerin duvara sabitlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu arka destekler aynı zamanda ışık sisteminin harfe sabitlenmesini ve ışığın yansıtılmasını sağlar. Köşelerin makine tarafından kesildiği bölümü yakından inceleme fırsatı buluyoruz. Bu makine harflerin kanal plakasını birkaç dakika içinde oluşturabiliyor. Bu süre kalifiye bir ustanın aynı işlem için ihtiyacı olan zamanın dörtte birine tekabül ediyor. Ve işte kanal plakasının bitmiş hali. Üstelik köşeleri de tam. Bu plaka harfin üstünden giydiriliyor ve bu şekilde kılıf yerine oturmuş oluyor. Son kontroller yapılıyor. Ve harf plakanın arka destek kollarına perçinleniyor. Harf kılıfı bu şekilde tamamlanmış oluyor. LED ışık sistemi kanal boyunca gezdiriliyor. Bunlar eski ışıklı tabelalarda kullanılan bir ciddi bir enerji sarfiyatına sebep olan neon ışıkların alternatifi olarak kullanılıyor. Sonraki adımda alüminyum plaka akrilik levhayla aynı renge boyanıyor.
Işıklar test ediliyor ve her şey yolunda olduğu takdirde harfler tabelanın arkalığına monte ediliyor. Yarı saydam akrilik levhalar sonradan harf kılıflarına oturtuluyor. Her bir harfin yapımı yaklaşık bir saat sürüyor ve bu büyüklükte bir ışıklı tabela birkaç güne hazır ediliyor. Neyse ki bu emeği görmezden gelemiyoruz. Ama ne yazık ki bu tabela şimdilik duvarda asılı kalacak. Nasıl yapılıyor? Modern dalış kıyafetleri 20. yüzyılın ortalarında icat edilmiş. Neopren adı verilen sentetik kauçuktan üretilen bu kıyafetler başlarda çok tutulmadı. Çünkü giymesi zordu ve vücudu tahriş ediyordu. Ancak zamanla gelişen neopren sayesinde derin suları keşfettik. Tam sörf havası var ama su çok mu soğuk? Hiç önemli değil. Artık neopren dalış kıyafetleri sayesinde dondurucu sularda bile sörf yapabileceksiniz. Dalış kıyafetlerinin işlevini yerine getirebilmesi için ikinci bir deri gibi vücudunuzu sarması gerekiyor. Bu yüzden bazı dalgıçlar kıyafetlerini özel olarak yaptırıyor. Özel dalış kıyafetleri üreten tersiler kişiyi boynundan ayak bileklerine kadar ölçüyor. Dalış kıyafetinin içine ufak bir miktarda sıvı geçirmesi gerekiyor çünkü vücut tarafından ısıtılan bu sıvı böylece daha iyi bir koruma sağlıyor. Kişiden alınan ölçüler kalıplara aktarılıyor ve bunlar iyi bir yalıtkan olan neopren kumaşın kesiminde kullanılıyor. Kişinin istediği tarz ve boyuta göre her bir dalış kıyafeti ortalama 15 ya da 30 parça neopren kumaştan oluşuyor. Dalış kıyafetinin sadece siyah olması gerekmiyor çünkü bu kumaşın pek çok farklı rengi var. Bazı kumaşlar görsel olarak kullanılırken bazıları da fonksiyonel bir işlev için tercih ediliyor. Bu kumaş parçaları şimdi bir yap boz gibi yerine oturacak. Neopren kumaş yüksek sıcaklıklı pres altında genişler ve gözenekler açılır. Tam bu sırada bir yapıştırma logo kumaşa işlenir ve son olarak sıcak pres yeniden indirilerek logonun kumaşa tam olarak yapıştığından emin olunur. Neopren kumaş açık havada soğuduktan sonra zaten yeniden eski haline döner. Böylece harfler büzüşür ve baskı dağılmaz. Sonraki aşamada neopren kumaşların kenarına suya dayanıklı yapıştırıcı sürülür. Bu dalış kıyafeti üretiminin en önemli aşamalarından biri. Eğer yapıştırıcı katman olması gerektiği gibi uygulanmazsa dalış kıyafeti su geçirmezlik özelliğini kaybedebilir. Ancak çok fazla yapıştırıcı kullanmak da kumaşa zarar verebilir. Yapıştırıcı sürülen parçalar belli bir teknik kullanılarak birleştiriliyor. Yapıştırıcı etkisini anında hissettiriyor ve dalış kıyafeti temel görüntüsüyle ortaya çıkıyor. Dalış kıyafetini birleştirme işlemi yaklaşık 45 dakika sürüyor. Özel dalış kıyafeti hazırlanırken alt kısım ve üst kısım birleşmesi sırasında kıyafetin önü arkasına yapışmasın diye araya kağıt parçası konuluyor. Dalış kıyafeti birkaç dakika içinde kurumaya bırakılıyor. Yapıştırıcı kuruduktan sonra terzi oval bir iğne ile bağlantı yerlerini dikiyor. Ancak bu işlem sırasında neopren kumaş kesinlikle delinmiyor ve su geçirmez özelliği hasar görmüyor. Bu dikiş tekniğine kör dikim adı veriliyor. Sıcak bir silindir kullanılarak kumaşın bağlantı yerlerinde iç taraftan naylon bant çekiliyor. Sıcak hava naylon bandın erimesini ve kumaşı daha sağlam tutmasını sağlıyor. Dalış kıyafetinin arka kısmına plastik bir fermuar takılıyor ve dalış sırasında yaşanan istemsiz açılmalara karşı güvenlik önlemleri alınıyor. Fermuarın çevresini kauçuklaşmış yapıştırıcıyla güzelce sıvıyoruz. Yapıştırıcı sürülen bölgenin ne olacağı merak konusu. Ancak buraya su geçirmez bir şey yapmak istedikleri kesin. Bu parçanın son kısmını da kestikten sonra neopren dalış kıyafeti artık kullanıma hazır hale geliyor. Bu işlem baştan sona kadar tam 6 saat sürdü. Fermuar test ediliyor.
ve dalış kıyafeti gözden geçiriliyor. İlk kontrolü geçtikten sonra şimdi dalgıç üstünde denenecek. Eğer dalış kıyafeti dalgıcın üstüne tam oturmazsa içine soğuk suyu alır ve bu kıyafeti koruma amaçlı giymenin hiçbir anlamı kalmaz. Bu yüzden dalış kıyafetinin tam oturması çok önemli. Son kontrollerde yapıldıktan sonra dalış kıyafeti kullanıma hazır olacak. Evet, buradan bakınca rahatsız gibi duruyor ama aslında şu an içinde tam oturdu. Gülümse. Ama neden gülmediğini de ben de anlamış değilim. Aradan sonra. Alüminyum uçak var. Bu uçakları anlattığımız zaman hayretler içinde kalacaksınız. Bu yüzden şimdi arkanıza yaslanın, kemerinizi bağlayın ve aranın bitmesini bekleyin. Tekrardan hoş geldiniz. Günümüzde hafif uçakların sağlam ve günlük kullanıma uygun olması gerekiyor. Ayrıca bu uçaklar hem asfalt zemine hem de çimli toprak zemine kolayca inebilmeli. Bu yüzden hem çok hafif hem de sağlam bir madde olan alüminyum hafif uçakların yapımında en çok tercih edilen madde olarak öne çıkıyor. Bazı hafif uçakların çift motoru oluyor ve bunlar genelde kanatta bulunuyor. Tabii bu uçakta olduğu gibi bazı tek pervaneli uçakların da motoru burun kısmında oluyor. Ayrıca bu tek pervaneli uçağın özel basınç kabini en fazla 9100 metrelik bir yükseklikte uçmasına olanak sağlıyor. Ayrıca pervane kanat ve kuyruktaki donmayı önleyen sistem sayesinde soğuk ve yağmurlu havalarda da güvenle uçabiliyor. Tedarikçi firma alüminyum fabrikaya iki farklı şekilde gönderiyor. Biri dikdörtgen şeklinde, diğeri de rulo şeklinde. Tabii rulo halinde gelen levhaların önce silindirde düzleştirilmesi gerekiyor. Bu gördüğünüz makine alüminyum plaka üzerine tonlarca ağırlık uygulayıp rulodan çıkan levhanın düzleşmesini sağlıyor. Silindirden düz çıkan alüminyum arka tarafta belli şekilde ve farklı uzunluktaki kalıplara göre parçalara ayrılıyor. Alüminyum parçalarının kalınlığı uçağın kullanılacak bölümüne göre farklılık gösteriyor. Mesela kokpit kontrol paneli 3 mm kalınlığındaki bir dikdörtgen parçadan yapılıyor. Bilgisayar kontrollü bir robot kokpit kontrol paneli üstünde tuşlar ve elektrik aksamı için delikler açıyor. Kesim işlemleri gerçekleştiriyor ve gerekli düzenlemeleri yapıyor. Yani alüminyum levha böyleyken bu hale geliyor. Yine bilgisayar kontrollü bir keski, kanatlar için gerekli tüm parçaları kesiyor. Bu geniş dikdörtgen levha, kanatlardan birinin üst yüzü olacak. Havacılık terimlerinde bunun adı ön kanat yüzü. Bu levha, makineden geçerken kanadın üst kısmını oluşturması için gerekli olan meyil verilir. İşlem tamamlandıktan sonra levhanın belli kalıplara uyup uymadığı kontrol ediliyor. Regülasyonlara harfiyen uyulması gerekiyor. Kesilen, bükülen ve dirilen parçaların hepsinin tek tek yağlı temizleyiciden geçmesi gerekiyor. Bu temizleyici madde bazen levhada birikebiliyor. Bu yüzden yağdan çıkan levhaları dikkatli bir şekilde temizlemeleri gerekiyor. Bu makine uçak parçalarını sabunlu suda yıkıyor, duruluyor ve sonra yıkama ve durulama işlemi de bir kez daha tekrar ediyor. Hepsinin temiz olduğundan emin olunca parçaları asitli suya batırılıyor. Böylece parçaların yüzeyi temizlendi ve şimdi sırada paslanmayı önleyecek olan astar var. Bir çalışan parçaları gövdeye takmadan önce iyi yapışmaları için yüzey alanını özel bir maddeyle temizliyor. Sonra bu parçayı epoksi reçinesinin üzerine koyup maket bıçağıyla aynı şekli çıkarıyor. Şu an bu parçanın arkasındaki yapıştırıcıyı sıcaklık ve basınç yardımıyla istedikleri her yere kullanabilirler.
Parçaların hepsi kendi şekillerinde epoksi reçinesiyle kaplanıyor ve bu şekilde gövdeye bağlanıyor. Kıskaçlar sayesinde ayakta duruyoruz. Bu sıktığım vidayla kanadın iç kısmını sağlamlaştırdım. Uzun kollu çubukların adı giriş. Buradan verilecek boşluk sayesinde bakım elemanları gelip kanalın içinden kanatları tamir edebilecek. Tüm parçaları destek iskeletine oturttuktan sonra ön kanat yüzü gelir ve yerine oturtulur. Sonra bu parça 135 derecelik bir fırında 2 saat boyunca pişirilir. Böylece altında yapıştırıcı olan her şey ana kanat gövdesine zam gibi yapışır. Tam istedikleri gibi oturacak. Bu sırada uçak gövdesinin alüminyum kasası yavaş yavaş toparlanıyor. Bu parçaların her biri bir birleştirme kolunda bir araya getiriliyor. Gövde tamamlandıktan sonra alüminyum levhalarla kaplanacak. Levhaları çerçeveye yerleştirmeden önce uçak gövdesi ve levhalar arasında oluşturabilecek bir boşluğu gidermesi için levhanın altına silikon sıkılıyor. Böylece uçağın hava almadığından emin oluyoruz ve hava basıncı sağlamış oluyoruz. Bu sayede yolcular yüksek irtifada bile nefes alabilecek. Ve son olarak tavan yerine yerleştiriliyor. Bu sırada tavanın yerinden oynamaması için gerekli önlemler de alınıyor ve herhangi bir aksaklık yaşanmıyor. Tavan yerine oturana kadar bu vidalar güvenliklerini sağlıyor. Buranın perçinlenmesi gerekiyor ancak uçağın farklı bölümlerinde farklı boyutlardaki perçinler kullanılıyor. İçinde vida olmayan delikler ilk olarak perçinleniyor. Sonra vidalar çıkarılıyor ve buralarda aynı şekilde perçinleniyor. Uçak gövdesi tam 6 parçadan oluşur. Şimdi ön tarafta motor bölümünü taşıyacak olan kısım şu an yerine yerleştiriliyor. Her birleşme yerinde olduğu gibi burada da alüminyum levha ve uçak gövdesi arasındaki boşluğa bir bağlantı parçası yerleştiriliyor. Bu parçalar da yine birbirine perçinleniyor. Gövdenin arka kısımları da bağlandıktan sonra gövde kanatların bağlı olduğu taşıyıcı sisteme perçinleniyor. Katlanabilir iniş takımları, kuyruk dümeni, kanatlardaki stabilatörler ve rüzgar kanatları yine bu aşamada yerine yerleştiriliyor. Uçağın motoru çelik boruların birbirine kaynatılması sonucu oluşturulan bir kasaya yerleştiriliyor. Bu kasa gövdenin ön tarafındaki boşluğa katlanabilir iniş takımları ile beraber monte ediliyor. Çelik kasanın aşınmasına engel olmak için kasa koruyucu astarla beraber boyanıyor. 500 beygirlik uçak motoru şimdi gövdenin ön kısmındaki motor kasasına bağlanıyor. Sonra motor kasası uçağın motor bölümüne yavaşça yerleştiriliyor. Motor pervanenin bağlı olduğu şaftın hareketini sağlayacak. Bu sırada uçağın elektrik aksamının tasla duvara sabitlenmiş olan bir levhada asılı duruyor. Her bir kablonun kendi numarası var ve diğer kablolarla belli konfigürasyonlarda bağlanması gerekiyor. Bu kablolar gövdede bulundukları konuma göre gruplar halinde ayrılır ve kablo bağıyla birleştirilir. Bu kablolar kontrol paneline bağlanıyor. Devre kesici anahtarlar panelin her iki tarafında olur ve yine burada 3 gösterge paneli bulunuyor. Pilot tek bir tuşla ana ekranda hangi bilgiyi görmek isterse onu seçebiliyor. Diğer tüm elektronik aksamlar ve otomatik pilot sistemi montajlama sırasında defalarca test ediliyor. Bu uçak tek bir pilot tarafından uçurulabiliyor ancak ne olur ne olmaz diye kokpitte 2 pilotluk yer var. Koltuk döşemeleri ve pencereler yerine oturtulduktan sonra teknikerler kanat ve gövde yüzeylerini de kontrol ediyor. Son olarak kanatlardaki hareketli parçalar gözden geçiriliyor. Bir tekniker kokpitte kolu sağa sola ve yukarı aşağıya oynatırken
Ölçümleri yapan bir diğer tekniker, bu kolların gerekli regülasyonlara uygun hareket edip etmediğini kontrol ediyor. Eğer hata varsa hemen müdahale ediliyor. Katlanabilir iniş takımları, motor aksamı, pencere bağlantı noktaları kontrol edildikten sonra gövdeye ikinci bir koruma boyası vuruluyor. Bu uçağı donmaya ve aşınmaya karşı koruyup uçuş güvenliği sağlıyor. Astar kuruduktan sonra uçak gövdesi müşterinin arzu ettiği renge dönüştürülebiliyor. Tabii sonra uçağın kayıtlı olduğu seri numara yasa gereği her iki tarafa işleniyor ve boyama işlemi bu şekilde tamamlanıyor. Uçuşumuzu kolaylaştıracak bir sistem, buzlanmanın önüne geçip en zor koşullar altında bile rahat bir uçuş gerçekleştirmemizi sağlıyor. Pervane ve kanatların kenarına çekilen yanabilir bant, soğuk hava şartları altında ve donma anında buzu eritmek için kullanılabilir. Evet, nasıl yapılmış da bu haftalık bu kadar.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Boğa'nın Atölyesi, Nevada.
4: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
5: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
4: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
5: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
4: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
5: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
4: Biz anlayışımız bile aynı.
5: Evet, iki çatlağız işte.
4: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
5: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
4: Evet.
5: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
4: Planımız aynı oluyor.
5: Evet.
4: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
5: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
4: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
5: tabii,
4: diyorlar.
5: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
4: Daha iyi bir isim seçemezsin. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
5: Yine de pes etmedik.
4: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
5: Evet.
4: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
6: Altın var.
4: İşte böyle.
6: Bakın altın buldum.
7: Vay, evet.
4: Eşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
1: Home Sweet Çiftliği.
8: Merhaba.
4: Merhaba.
8: Nasılsınız?
4: İyi, siz nasılsınız?
8: Ben Roger.
4: Roger, memnun oldum.
7: Ben de. Ben Matt.
9: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
10: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
7: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
5: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
4: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
10: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
4: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
5: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
4: Hem de hiçbiri.
5: Evet.
4: Bu beni ölümüne korkuturdu.
5: Evet.
4: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
9: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
10: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
4: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
11: Başlayalım.
4: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
5: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
4: Evet.
5: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
12: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
5: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat!

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? CNC montaj makineleri. Açılış bölümü olarak bu parça tabii ki otomatik seçimimizdi. Limonlu turtalar. Damağınızı tatlandıran lezzetin yapılışı hakkında bilgiler. Ve minyatür savaş figürleri. Oyun dünyasının bu minik kahramanlarına saygımızdan ikinci bölümün tamamını onlara ayırdık. Ama önce... Otomatik makinelerin parça montajı yapmaya başlamasıyla üretim dünyası büyük bir değişiklik yaşadı. Şimdi ise CNC montaj makineleriyle otomasyonda yeni bir sıçrayış daha gerçekleşti. Bilgisayar sayımlı yönetim adının kısaltması olan CNC, makinenin yalnızca motorlu parçalarla değil, bir bilgisayar programıyla nasıl çalıştığı anlamına geliyor. Bir CNC montaj makinesinin tasarımında önce ürünün montaj aşamalarındaki işlem sırası analiz edilir, sonra her işlem önceden tasarlanmış uygun bir makine bölümüyle eşleştirilir. Üretim sürecinin her aşamasında kullanılacak aletler özel olarak yapılır. Bu aletlerin tümü makinenin bilgisayarlı cihaz ve motorlarıyla çalıştırılır. Üretimin her aşamasında gereken tüm hareketler bu cihazlara hassas bir şekilde programlanabilir. Cihazlar sağlam bir taban üzerinde yer alır. Buradaki taban kısmı uygun boyda kesilen çelik borulardan oluşuyor. Her parçaya bir birleşim yeri açıldıktan sonra parçalar kaynaklarla birleştiriliyor. Bu taban üzerine her cihaz için delikler açılmış çelik bir tezgah yerleştiriliyor. Tezgah, tüm cihazların aynı hizada olması için düzleştirilmiş. O arada makinenin ana kontrol paneli yapılıyor. Her cihaz için burada ayrı bir bilgisayar var. Her makine ayrı bir cihaz grubundan oluşuyor. Bunlardan bazıları döndürme hareketleri, bazıları doğrusal hareketler yapıyor, bazıları ise parçaları tutup taşıyor. Her cihazın içindeki motorların da ayrı ayrı kendi bilgisayarları var ve bu hareketleri farklı hızlarda ve farklı güçlerle yapmaya programlanıyorlar. Kontrol paneli tamamlandıktan sonra taban parçasına birleştiriliyor. Ardından cihazlar için çelik tabanlar yerleştiriliyor. Makinenin robot kollarını yapmak için dikdörtgen alüminyum çubuklar bilgisayarlı bir frezeyle şekillendirilerek kol parçaları haline getiriliyor.

Hassas bir ölçüm cihazıyla üretilen her parçanın tam olarak istenen ölçülerde olduğu kontrol ediliyor. Robot kol birleştirilmeden önce alüminyum parçalara korozyon önleyici kaplama atılıyor. Kendinden kaymalı yatak kovanları kola dönme yeteneği kazandırıyor. İkinci bir kol eklenerek bir işlemi yaparken birlikte çalışabilecek bir kol çifti elde ediliyor. Kolların her biri kendi cihazının bilgisayarından gelen komutları uygulayacak. Her kol bir kaplinle kendi motorunun miline bağlanıyor. Her cihazın farklı işlemleri yerine getirirken birbirinden bağımsız olarak ya da beraberce hareket eden 1 ila 8 motoru olabilir. Bu cihaz, emme hortumları sayesinde parçaları vakumlayarak tutup taşıyan ve bırakan robot kolları hareket ettiriyor. Biten makineyi test etmek için saniyede 1000 görüntü çeken yüksek hızlı bir kamera kullanılıyor. Çekilen video yavaşlatılarak her hareket inceleniyor ve ince ayar yapılıyor. Farenin tek bir tıklamasıyla bir kol saniyenin 1/1000 kadar daha hızlı ya da 1 milim daha ileri hareket ettirilebiliyor. CNC makineleri küçük ürünleri çok hızlı monte edebiliyor ve geleneksel montaj ekipmanlarının veremediği bir hassasiyet ve esneklik sağlayabiliyor. Tek bir makine tekrar tekrar programlanarak farklı ürünlerin montajında kullanılabiliyor. Böylece gereken montaj hattı sayısı azalıyor. İşte böyle. Acaba bu makineden bir bardak çay istesem yapabilir mi? Ben işlem sırasını söyleyeyim, biri de programı yazıversin. 2 şeker, 2 kurabiye. Oldu mu? Nasıl yapılmış? Hayat size limon verirse limonatayı boş verin. Nefis bir limonlu turta yapmayı deneyin. Ama mutfakla aranız limoni ise ve turtanızın tabanının cıvık kalması hoşunuza gitmiyorsa hiç üzülmeyin. Ne mutlu ki profesyonel fırıncılar yedikleri ekmeğin hakkını vermek için çok çalışıp en güzelini yapıyorlar. Bu limonlu turtanın gevrek bir tabanı ve kaymak gibi bir limonlu dolgusu var. Üstü de tereyağlı kremadan çiçeklerle süslü. Fırındaki süreç 450 turta tabanı yapacak miktarda hamur hazırlamakla başlıyor. İlk adım, margarin, şeker ve tuzu 3 dakika boyunca hafifçe karıştırmak. Sonra pastörize yumurta ekleyip düşük hızda 2 dakika daha karıştırılıyor. Hızlı karıştırılırsa hamur çok sert olabilir ve çatlayabilir. Ardından beyaz un katılıp malzemeler karıştırılmaya devam ediyor. Hamur hazır olunca normalde hamburger köftesi yapan bir makineye giriyor. Makinenin yaptığı hamur köfteciklerinin her biri 132 gram, yani turtanın tabanı için tam istenen ağırlıkta. Hamur yapışmaz bir alüminyum tepsinin ortasına yerleştirilip bir prese sokuluyor ve üzeri plastik filmle kaplanıyor. Film, hamuru tepsiye düzgünce yayan kalıbını hamura yapışmamasını sağlıyor. Tepsiler fırına atılıp döndürülerek hamur pişene kadar fırınlanıyorlar. Turtanın çıtır hamuru artık hazır ve dolgusu koyulabilir. Dolgu limon suyu ve limon yağıyla tatlandırılıyor. Ama başka birçok malzeme daha var. Önce margarin bir kapta eritiliyor. Sonra şeker ekleniyor. Limon tozu ve gıda nişastası da katılıyor. Nişastanın amacı karışıma kıvam vermek. 2 dakika karıştırıldıktan sonra yumurta katılıyor. Sonra harç, bütün malzemeler karışana kadar çırpılıyor. Son olarak kaynatılmış limon suyu ve limon yağı ekleniyor.
Asitli malzemelerin ısıtılması yağların kesilmesini önlüyor. Harç hazır olunca kazan karıştırıcıdan çıkarılıp dondurma hattına alınıyor. Burada harç pompayla çekilerek dondurma makinesini besleyen bir doldurma hunisine aktarılıyor. Doldurma makinesi her turta tabanına tam olarak 624 gram limonlu harç basıyor. Harç hazır olunca kazan karıştırıcıdan çıkarılıp dondurma hattına alınıyor. Burada harç pompayla çekilerek dondurma makinesini besleyen bir doldurma hunisine aktarılıyor. Doldurma makinesi her turta tabanına tam olarak 624 gram limonlu harç basıyor.

donduruluyor. Ertesi gün donmuş turtalar tepsilerinden çıkarılıyor. Turtanın bozulmadan çıkması için tepsilerin dibi ayrılabilir şekilde yapılmış. Dolgu üzerindeki çok kızarmış noktalar dikkatle sıyrıldıktan sonra hafif bir tatlılık katması için turtaların yüzüne ince bir kat kayısı jölesi püskürtülüyor. Jöle kaplaması donuk turtaların çözünürken çatlamasını da önlüyor. Sonra turta otomatik bir dilimleme makinesine giriyor. Döner taban bıçağın her darbesinden sonra turtayı 12 dilim oluşturacak bir açıyla çeviriyor. Makine her dilim arasına kağıttan bir ayırıcı sokuyor. Bu şekil turtayı dilim dilim servis eden restoranlar için geliştirilmiş. Son olarak her dilim tereyağlı kremadan bir çilekle süsleniyor. Her çiçeğin ortasına da limonlu harçtan bir göbek konduruluyor. Turtanın manzarası ağzınıza layık oldu. Ama önce karton bir şeritle sarılıyor. Plastik filmle kaplanıyor, kutulanıyor ve müşteriye gönderiliyor. Donmuş turta çözdürüldüğü anda servise ve afiyetle yenilmeye hazır. Ama tadına bakmak istiyorsanız acele etseniz iyi olur çünkü ağzımın suları akmaya başladı bile. Az sonra. İkinci bölümde bir ordu kurup minyatür savaş figürleri diyarına sefere çıkacağız ve askeri bir disiplinle meydana getirilen bu minicik sanat eserlerinin yapılışını göreceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Bilgisayar oyunları çağında olsak da hala masaüstü savaş oyunlarına meraklı sayısız oyuncu var. Yüzyıldan daha gerilere dayanan bir hobinin geleneklerine uymaktan hem çocuklar hem de büyükler zevk alıyor. Bilim kurgu yazarı H.G. Wells, bu oyunlarla ilgili kuralların yer aldığı ilk belgeyi 1913'te basmıştı. Oyun başlıyor, herkes ordularını toplasın bakalım. Bu ordular metal ya da plastikten yapılmış ve oyuncuların elleriyle boyadıkları minyatür askerlerden oluşuyor. Bu savaş figürlerinin yapımında oyunun dönemine göre tüm ayrıntılar özenle işleniyor. Satranç taşlarının tahtada hareket etmesi gibi oyuncular askerlerini oyun sahnesi üzerinde gezdiriyorlar. Bu da satranç gibi bir strateji oyunu ve evinize çıkmadan savaş taktiklerine kafa yormak için birebir. Minyatürlerin yapımında ilk adım bir model oluşturulması. Bu model yapımcısı, ustaca kullandığı protez eliyle kalaylı bakır teli bükerek modelin iskeletini oluşturuyor. Her figür 28 mm boyunda olacak. Telden iskelet istenen şekli alınca bacak telleri bir şişe mantarına saplanıyor. Böylece model yapımcısı epoksi macundan modeli yaparken iskeleti rahatça tutabiliyor. İlk tabaka bir dişçi aletiyle şekillendiriliyor. Bu tabaka kürlendikten sonra göğüs ve bacak bölümlerine biraz daha macun ekleniyor. Yine kürlenme süresinin ardından askerin tüniği yapılıyor. Ortaçağ zincir zırhına benzetmek için yüzeye nokta nokta çukurlar yapılıyor. Ayrıntılar ustalıkla işlendikçe minyatür asker yavaş yavaş şekilleniyor. Modelin omzuna açılan bir deliğe sokulan tel üzerine macun uygulanarak kaslar oluşturuluyor. Zincir zırhın kolları oluşturulup yine delik delik şekil veriliyor. Yuvarlak kenarlı şapkası da yapılınca bu küçük ölçekli asker neredeyse savaşa hazır. Bu modelden yapılacak kalıpla birbirinin aynısı kurşun askerlerden oluşan bir ordu yapılacak.
O arada ekibin bir başka üyesi yine epoksi macundan 3 kat daha büyük model

işler yapıyor. Görünüşe bakılırsa bu pek adil bir karşılaşma olmayacak. Bu modeller seri üretim plastik savaş figürlerinin yapımında kullanılacak. Bütün ince ayrıntıları verebilmenin tek yolu önce büyük bir model yapıp sonra ölçüye göre küçültmek. Bu Fransız süvari modelinin saçları özenle oyularak şekillendiriliyor. Kalıba takılabilecek çıkıntılar kalmamasına çok dikkat ediliyor, yoksa yapılacak plastik figürlerin şekli bozulabilir. Her tabaka için kürlenme süresi bırakılarak bu Fransız süvari modelini hayata geçirmek bir hafta sürüyor. Küçük ölçekli modeller artık kalıp yapımında kullanılmaya hazır. Modeller önce silikon kauçuk bir daire üzerine yerleştiriliyor ve üzerine bastırılarak hepsinin küçük birer izi çıkarılıyor. Sonra modeller toplanıp iz çıkarılan yerler oyuluyor. Kesilen silikon parçalar çıkarılıyor ve ince bir kesikle iki delik birleştiriliyor. Modeller tekrar yerlerine yerleştiriliyor ve silikon kauçuk daire önceden ısıtılmış çelik bir kaba konuyor. Üstüne bir kapak kapatılan kap, vulkanizasyon presine sokuluyor. Bu prese, kap tonlarca basınç uygulanarak ısıtılmış levhalar arasında sıkıştırılıyor. Bu işlemle yumuşayan silikon kauçuk eriyerek figürleri sarıyor ve aynı şekli alıyor. Artık bir kalıba dönüşen daire kullanılarak bu asker modellerinden yeni bir ordu üretilecek. Kalıp yapımcısı silikon kauçuk kalıbı oyarak kanallar açıyor. Modellerle oluşturulan minyatür asker ve teçhizat şekilleri bu kanallarla birleştiriliyor. Kanallar sayesinde metal eriği kalıpların içine akarak modellerin döküm kopyaları oluşturulacak. Depoda her biri farklı karakter ve aksesuarlara ait binlerce silikon kalıp bulunuyor. Bu kalıplarla sipariş edilen minyatür ordular hızlı bir şekilde üretilebiliyor. Hangi alay celp edildiyse, döküm makinesine onun kalıbı yerleştiriliyor. Makine kalıbı hızla çevirirken kapaktaki bir delikten erimiş kalay dökülüyor. Dönme hızı merkez kaç kuvveti yaratarak sıvıyı kalıbın boşluklarına doğru itiyor. Döküm parçalar katılaşıp soğuduktan sonra kurşun askerler kalıptan çıkarılıyor. Paketlenmek üzere gruplara ayrıldıktan sonra oyunda ön saflara sürülmeye hazır olacaklar. Plastik savaş figürlerinin yapımındaysa kalıbı hazırlamak için epoksi reçine kullanılıyor. Reçineye sertleştirici eklendikten sonra karışım daha geniş bir kaba aktarılarak bir vakum kazanına alınıyor. Vakum, karışımın içindeki havayı çıkararak epoksinin şişmesine neden oluyor. Şişen karışım indikten sonra çelik bir tepsiye yerleştirilmiş asker modelleri üzerine fırçayla sürülüyor. İnce ayrıntılar epoksi kaplandıktan sonra tepsiye modelleri örtecek kadar epoksi dökülüyor. Hava kabarcığı oluşmaması için malzeme bir kanaldan yavaşça dökülüyor. Aynı işlem modellerin öbür yüzü için de tekrarlanarak iki parçalı bir kalıp oluşturuluyor. Epoksi sertleşince kalıp frezeyle düzeltiliyor. Artık işi biten modeller çıkarılıp atılıyor. Modellerin bıraktığı izler kullanılarak daha küçük ölçekli kalıplar üretilecek. Ama bu kez çelik kullanılacak. 3D bir testere ile bir nikel krom çelik bloğundan küçük parçalar kesiliyor. Sonra bloklar bir freze ile işlenerek ikisi birbirine oturup tek bir kalıp oluşturacak şekle sokuluyor.
Blok, aşındırıcı bir taşlama tekerleği altında ileri geri hareket ettirilerek yüzey hassas ölçülere göre yontuluyor. Kalıp yapımcısı epoksi kalıptaki izleri çelikten kalemle takip ederek aynı makineye bağlı bir kesim ucunun çelik blok üzerinde hareket etmesini sağlıyor. Kesici epoksi kalıptaki modeli 3 kat küçülterek çelik bloğa işliyor. Sonra yüksek frekanslı titreşimler yaratan bir aletle çelik kalıptaki şekiller dikkatle cilalanıyor. Çelik parçaya erimiş plastiğin şekillerin içine akabilmesi için kanallar açılıyor. Ardından soğutma suyu boruları takılıyor. Artık koca bir plastik savaş figürü ordusu üretecek kalıplar hazır. Erimiş plastik kalıplara basılıyor. Plastik sertleşince, makine birbirine ince hatlarla bağlı figürleri kalıptan dışarı atıyor. Bu seride minyatür tüfekler ve oyuncak bir askerin yemek masasındaki savaş meydanında ihtiyacı olabilecek her şey var. Plastik askerler, atlar ve silahlar paketleniyor. Kutuya askerlerin hem gerçek gibi görünmesi hem de dönemi doğru yansıtması için nasıl boyanacağını anlatan bilgiler de ekleniyor. Artık minyatür ordunuzun tek eksiği savaş tecrübesi. Masanın üstünde cepheden cepheye koşarken o eksiği de hızla kapatacaklarından hiç kuşkum yok. Bu muharebelerin en güzel tarafı ise hiç kayıp verilmemesi. Tabii çocuğunuza yenilirseniz biraz gururunuz incinebilir ama isterseniz bir daha oynayabilirsiniz. Çünkü minyatür savaş oyununa bir başladınız mı bırakmak hiç kolay değildir.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Kimyasal tanklar için basınç düşürücü vanalar. Hemen anlatıp basıncı düşürmemiz gerekiyor. İnce şekerlemeler. Ağzınızda eriyen çeşit çeşit şekerleme. Yemek kamyonları. Size bir kamyon lezzetli bilgi getirdik. Ve geleneksel halatlar. Halatı çözün. Başlıyoruz. Ama önce... Kimyasal taşıma araçlarında sıcaklık değişince ya da yalnızca yolculuk sırasındaki sarsıntı nedeniyle tank içindeki gazların basıncı artabilir ya da düşebilir. Basınç farkının tehlikeli düzeye ulaşmasını önlemek için iç ve dış basınç arasındaki dengeyi sağlayan özel vanalar kullanılır. Bu basınç düşürme vanaları yüksek basıncın söz konusu olduğu yerlerde standart ekipmanlar arasında yer alır. Gelin kimyasal taşıma dünyasının bu gizli kahramanlarının sırlarını açığa çıkaralım. Üretimin ilk malzemesi döküm işlemine uygun mum peletleri. Bu peletlerle bazı parçaların mumdan modelleri yapılarak kayıp mum döküm işlemi denen bir işlemde kullanılacak. Peletler bir enjeksiyon kalıp makinesine alınıyor. Makine mumu eritip vananın alt yuvasına ait kalıba basıyor. Soğuyan mum katılaşıyor. Modellerin 4 tanesi yine mumdan bir parçaya kaynatılıp kürlenmesi için birkaç saat bekletiliyor. Ardından tutucu parçanın ortasında bulunan metal bir çubuk yardımıyla kalıp hızla karıştırılan seramik hamuruna daldırılıyor. Çıkarılan kalıp döndürülerek seramiğin fazlası akıtılıyor. Bu işlem birinci seramik kaplama katmanını oluşturuyor. Kaplama katları arasında henüz yaş olan seramiğe silis kumu uygulanıyor. Bu haznede kum yukarıdan seramik üzerine dökülerek sıva görüntüsü oluşturuluyor. Giderek daha kaba tabakalar uygulanarak istenen kalınlık ve sağlamlıkta bir seramik kabuk oluşturuluyor. Son ve en kalın kum tabakasını uygulamak için modeller kuma daldırılırken kumun içine hava basılıyor. Böylece modellerin her tarafı ağır kumla eşit şekilde kaplanıyor. Seramiğin sertleşmesi için modeller fırınlanıyor. Bu sırada içteki mum eriyip akıyor ve boş bir kabuk oluşuyor. Ardından bir dökme kabına erimiş kızgın çelik dolduruluyor. İçi boş seramik kalıplar 1600 Celsius derecenin üzerinde ısıtıldıkları fırından çıkarılıyor. Kızgın çelik eriği tutucu parçadaki açıklıktan kalıbın içine dökülüyor. Kimyasal bir örtücü eklendikten sonra erimiş metalin üzeri seramik liften bir yalıtım parçasıyla kapatılıyor. Kalıplar kürlenene kadar bekletiliyor. Çeliğin soğuyup sertleşmesi 3 saat sürüyor. Ondan sonra seramik kalıp çekiçle kırılarak vana parçaları çıkarılıyor. Parçalar daire testereyle kesilerek tutucudan ayrılıyor. Seramik kalıntısı varsa temizleniyor. Vana yuvalarını işleyerek tam ölçüye getirmek için 15 ayrı bilgisayarlı alet kullanılıyor. Tamamlanan parça temizlenip parlatılıyor. Sıra parçaların birleştirilmesinde işe üst parçadan başlanıyor. Parçanın içine basınç düşürme işlemine yardımcı olacak kalın bir yay yerleştiriliyor. Araya üst ve alt parçalar arasında yalıtımı sağlayacak bir metal çanak yerleştirildikten sonra vananın alt yuvası çanağın üzerine oturtuluyor. Parçalar hidrolik bir kol altına yerleştiriliyor. Kol, alt yuvayı, yalıtım çanağını ve yayı belli bir kuvvetle sıkıştırıyor. Alt yuva çevrilerek üst parçaya vidalanıyor. Vanaya model numarası ve debisinin yazılı olduğu metal bir halka takılıp perçinlenerek tutturuluyor. Böylece tamamlanan basınç düşürücü vana artık test edilmeye hazır. Bir teknisyen vanayı test tezgahına takıyor. Sistem vanaya basınçlı hava vererek istenen ayarda çalıştığını teyit ediyor. Onaylanan vananın üzerine hava şartlarından koruma kapağı takılıyor. Gerekirse takip edilmesi açısından parçaya lazerle seri numarası işleniyor. Basınç düşürücü vana artık tehlikeli durumları önlemeye hazır. Keşke trafik sıkıştığı zaman kamyon sürücüsünün beynindeki basıncı düşürecek bir modeli de olsaydı. Nasıl yapılmış? İnce şekerleme Amerika'da 1847'den beri sevilerek tüketilen klasik hale gelmiş bir şekerleme türüdür. Bu hafif, incecik şekerlemeler sert şekerlere kıyasla daha yumuşak olduğu ve daha hızlı çözüldüğü için şu ünlü ağzınızda erime etkisi yaratır. Bu ince şekerlemelerin 8 farklı çeşidi var. Orijinal pakette farklı çeşitlerde 38 parça şekerleme bulunuyor. Ama benim gibi seçiciyseniz tercih ettiğiniz çeşidin çok olduğu paketten de alabilirsiniz. Bir seferde bir çeşit şekerleme üretiliyor. İlk adım pudra şekerine gıda boyası ve tatlandırıcı karışımı eklenmesi. Bu pembe boya ve naneli tatlandırıcıyla oldukça ferahlatıcı bir çeşit olan keklik üzümü çeşidi yapılıyor. Sonraki malzeme mısır şurubu ve suda çözülmüş bitkisel zamkla jelatinden oluşan bir bağlayıcı solüsyonu. Şekerleme hamuru 8 dakika karıştırıldıktan sonra kıvamı kontrol ediliyor. Gerektiği kadar koyu, elastik ve yapışkan değilse biraz daha bağlayıcı solüsyonu ekleniyor. Hazırlanan hamur parçalara bölünerek açma makinesine alınıyor. İnce şekerlemelerin ilk şekillendirilmesi bu makinede oluyor. Bu siyah hamur, meyan kökü çeşidinin hamuru. Hattın sonunda artan hamurlar yürüyen bantla tekrar hat girişine taşınıyor. Hamur açma makinesi hamuru sıkıştırarak ince bir açıklıktan tabaka halinde çıkarıyor. Hamur böylece 50 santim eninde ve 2,5 santim kalınlığında bir tabakaya dönüşüyor. Bu sarı hamur da limonlu şekerleme hamuru. Hamurun makinelere yapışmaması için yüzüne sürekli hafif hafif mısır nişastası serpiliyor. Hamur merdanelerle yayılarak 3 milim inceliğine gelene kadar inceltiliyor. Sıradaki bölümde önce marka logosu basılan şekerlemeler kesiliyor. Kesici dakikada 180 kere kalkıp iniyor. Kesilen şekerlemeler ise aşağıdaki bir yürüyen banda dökülüyor. Band, şekerlemeleri çok katlı bir kurutma tülenine taşıyor. Şekerlemeler bir saatte kurutucudan 13 kez geçerek toplam 18 metre yol kat ediyorlar. Bu yeşil olanlar misket limonlu şekerleme. 65 Celsius dereceye ayarlı kurutucu, şekerin erimesine yol açmadan hamurun içindeki nemin yaklaşık yarısını uçuruyor. Bu kahverengi şekerlemelerse tabii ki kakaolu. Kısmen kurutulan şekerlemeler artık sertleştiği için birbirine yapışmıyor ve derin tepsilere doldurulabiliyor. Tepsiler üst üste dizilerek bir kurutma odasına alınıyor. Buharla nemlendirilerek ısıtılan bu odada 16 saatte şekerlemelerin nemi %1'in altına düşürülüyor. Şekerleme örnekleri batma ölçer denilen bir cihazla test ediliyor. Cihaz uç hangi kuvvetle batırılırsa şekerin kırıldığını ölçüyor. Böylece şekerlemelerin tam istenen sertlikte olduğu kontrol ediliyor. Bu testi ben dişimle de yapardım aslında. Cihaza lüzum yoktu. Kurutma odasından çıkan tepsiler tek bir kaba boşaltılarak iyice karıştırılıyor. Böylece her pakette, her renk ve lezzette şekerleme olması sağlanıyor. Şekerlemeler kanallardan geçerek diklemesine duracak şekilde diziliyor. Buradan elle paket genişliğinde açıklıkları olan bir yürüyen banda alınıyorlar. Band şekerlemeleri paketleme bölümüne taşıyor. Her pakette tam 38 şeker olması için arada hiç boşluk kalmamasına dikkat ediliyor. Paketleme makinesi şeffaf paket kağıdını bir rulodan kesip bir kenarına yapıştırıcı uyguluyor. Makine birkaç saniye içinde dizili şekerleri kaldırıp kağıdın üstüne alıyor, sarıp kenarlarını yapıştırıyor, uçlarını da bükerek kapatıyor. Sarılan paketler bir yürüyen bantla bükülen uçları bastırarak düzelten sıcak bloklar arasından geçiriliyor. Her biri tam 57 gram ağırlığında olan paketler artık kutulanmaya hazır. Karışık lezzetli şekerlemelerin bulunduğu orijinal paketler dışında sadece kakaolu şekerlemelerin yer aldığı paketler de üretiliyor. Üretimin bazı aşamaları modernleştirilmiş olsa da şekerlemelerin tarifi 1847'de üretime ilk başlandığından bu yana pek değişmemiş. Bana sorarsanız çok tatlı. Sizce de öyle değil mi? Az sonra... İleri teknoloji ürünü seyyar restoranlar olan yemek kamyonlarıyla sizi bilgiye doyuracağız. Sonra da bölümü geleneksel halatlarla bağlayacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok ben oymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Her klasik araç...
15: Tamam bak, çalışıyor mu?
14: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
16: Evet.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her

0: Klasik Otomobil'e onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Tekrar hoş geldiniz. Modern yemek kamyonları içindeki sanayi tipi mutfakla bir sandviç arabasından çok tam teşekküllü bir gezer restorana benziyor. Bu kamyonlar genellikle standart bir panel van modifiye edilerek yapılıyor. Eklenen özelliklerden biri yan taraftaki servis penceresi ama çoğu kez mutfağın ağırlığını taşımak için zemin ve yan duvarların ve süspansiyon sisteminin de güçlendirilmesi gerekiyor. Tabii köftelerin ağırlığını da unutmamak gerek. Ağırlığı azaltmak için mutfağın yapısal parçaları alüminyumdan yapılıyor. Bu gördüğünüz yapı, kalın paslanmaz çelik sacdan kesilerek bir tezgaha taşıyan altlığı oluşturacak.

Saç levhalar, upcant pres denilen bir makineyle bükülerek istenen şekil veriliyor. Bu tezgah parçasının ön tarafında 90 derecelik bir açıyla 4 santim kalınlığında dik bir kenar oluşturulması gerekiyor. Tavan ve duvarların yapımı için ince paslanmaz çelik ya da alüminyum sacdan levhalar yapısal tahta panellere perçinle tutturuluyor. Pişirme bölümünde ise yanmayı geciktirici kontrplak kullanılıyor. Tahtalar strafor yalıtım malzemesi üzerine döşeniyor. Kamyonun alüminyum zemini ya olduğu gibi bırakılıyor ya da kaydırmaz dokulu alüminyum ya da vinille kaplanıyor. Duvarlar, tavan ve zemin tamamlanınca sıra mutfağın özel imalat dolap ve tezgah gibi parçalarının takılmasına geliyor. Tezgah altlıkları tahta duvar panellerine vidayla sabitlendikten sonra tezgah yerleştirilip perçinlerle altlığa tutturuluyor. Ardından paslanmaz çelik yüzey üzerindeki koruma filmi çıkarılıyor. Sıra, büyük mutfak eşyalarının yerleştirilmesinde. Örneğin bu donduruculu buzdolabı. Ardından elektrik kutusu ve kablolar takılıyor ve ışıklar, su ısıtıcı, su pompası ve havalandırma sistemi gibi tüm elektrik çıkışlarının bağlantıları yapılıyor. Elektrik kutusunun yanında elektrik aktarma kutusu yer alıyor. Bu kutu sayesinde dışarıdan elektrik alma imkanı bulunan yerlerde kamyon kendi jeneratörüyle ürettiği elektriği kullanmak yerine dışarıdan elektrik alabiliyor. İç ve dış aydınlatmaların düğmeleri hemen elektrik kutusunun altında yer alıyor. Ardından aydınlatma elemanları, dolaplar, evye, tesisat ve çok gerekli servis penceresi takılıyor. Sanayi tipi pişirme ekipmanlarının gaz boruları döşeniyor. Bu kamyonda gazla çalışan birçok alet bulunuyor. Bunlar 6 gözlü ocak ve fırın, kızartma makinesi, ızgara ve düz yüzeyli bir kızartma ocağı. Ayrıca pişirme bölümünün üzerinde bir davlumbaz var. Güçlü pervanesiyle çıkan buhar, duman ve kokuları çekip kamyon üzerinde bulunan bir bacadan dışarı atıyor. İçinin döşemesi bitince sıra kamyonun dışına geliyor. Bazı yemek kamyonlarının dışı boyanabiliyor ama genellikle baskılı vinil kaplama uygulanıyor. Baskılı kaplamanın her parçası yerine yerleştirildikten sonra pürmüzle ısı uygulanarak altta hava kalmışsa çıkması ve vinilin gerilerek perçin ve diğer çıkıntılar üzerine oturması sağlanıyor. Böylece yangın ve yemek hizmeti yönetmeliklerine uygun mutfağıyla gezici restoran kısa sürede hizmete hazır hale geliyor. Oturma bölümü olmadığı için gerçek bir restoran havası vermeyebilir ama hiç değilse yer ayırtmak gerekmiyor. İşte böyle. Açıkçası şuradan bir salamlı sandviç alayım bari. Kızarmış ekmekli olsun ha. Lütfen. Nasıl yapılmış? Eski Mısır döneminden bu yana bitkisel liflerden halat üretimi yapılıyor. Günümüzde daha sağlam sentetik alternatifler olsa da geleneksel halat üretimi de hala devam ediyor. Geleneksel halatların kendilerine özgü benzersiz nitelikleri yüzünden onlarla bağımızı bir türlü koparamıyoruz. Manila keneviri, sisal ya da keten lifinden yapılan geleneksel halatlar rahatça tutulabiliyor ve sentetik halatlardan daha az esniyor. Alalım bakalım geleneksel halatlar nasıl yapılıyormuş. Tarihi bir İngiliz rıhtımındaki bu uzun ince binada 200 yıldan fazla zamandır halat yapılıyor. Geleneksel üretim süreci bobinler dolusu doğal lifle başlıyor. Ayırma delikleri sayesinde liflerin birbirine dolaşmadan bükülebilmesi sağlanıyor. Lifler borular içinden geçerek sıkışıp tutam haline geliyorlar. Tutamların uçları bükme makinesi denen tekerlekli bir aracın arkasındaki kancalara bağlanıyor. Makine ilerletilerek tutamlar gergin hale getiriliyor.
Ardından makine vinçle 350 metrelik binanın öbür ucuna kadar çekiliyor. Makine ilerlerken içindeki dişliler kancaları çevirerek ipleri büküp sıkı bir sarım haline getiriyor. Bükümlerin şekli gerilimi eşit bir şekilde dağıttığı için halat çok sağlam oluyor. Bu uzun kapalı mekana halat yolu deniyor. Bugün artık dünyada bu mekanlardan pek fazla kalmadı. Halat yolu boyunca belli aralıklarla bükülen liflerin yere sürünmesini ve dolaşmasını önlemek için liflerin altına sehpalar yerleştiriliyor. Makine yolun sonuna gelince durduruluyor ve ipler kesiliyor. Sarımların açılmaması için ipi hiç gevşetmemeye dikkat ederek iplerin uçları bir direğe bağlanıyor. Bükülmüş ipler binanın bir başından bir başına uzanıyor. Halat yolunun baş tarafında 3 ip sarımı bir başka makinenin kancasına bağlanıyor. Bu makineye halat yapma makinesi deniyor. Sürecin bu bölümünde bir başka araç daha gerekiyor. Bu araçta 3 kanalı bulunan topaç adında bir tahta blok yer alıyor. Bükülmüş tutamlar topacın kanallarına geçiriliyor. Araç itilerek halat yapma makinesine yaklaştırılıyor. Topacın ve ip sarımlarının çevresine bir halat sarılıyor. Böylece halat yapma makinesi 3 sarımı bir arada bükerek tek bir halat haline getirirken iplerin yerinden çıkmamasını sağlıyor. Araç, bükme hareketinin gücüyle raylar üzerinde kayarak ilerliyor ve arkasındaki ipler halata dönüşüyor. Bu sırada döner kancalı halat makinesi ise yerinden hiç hareket etmiyor. Topaç arabası binanın sonuna ulaşınca halat yapımı tamamlanmış oluyor ve topacın etrafındaki halat çıkarılıyor. Yeni yapılmış halat 220 metre uzunluğunda ve çok da kalın. Çapı 12,5 santimi bulabiliyor. Halat her iki ucundan kesilip yere bırakılıyor. Sıra halatın bir makaraya sıkıca sarılmasında. Bu geleneksel halat artık müşteriye gönderilmeye neredeyse hazır. Ama önce halatın ucuna bir kancaya geçirilebilmesini sağlayacak bir ilmek yapılması gerekiyor. Bunun için halat ustası halatın ucunu çözüyor. Biraz aşağıdan içi boş bir kamaya benzer bir aletle halatın sarımları aralanıyor. Çözülen tutamlar buradan geçirilip örülerek halata kaynatılıyor. Bu bağlama şekli düğümden daha sağlam oluyor. Son olarak halatın bir parçası hidrolik kıskaçlarla tutturulup kopana kadar çekilerek dayanma gücü ölçülüyor. Halatın kullanıma uygun olması için 50 ton çekme kuvvetine dayanması gerekiyor. Test sonucunda halatın çekme dayanıklılığı onaylanıyor. Bu halatın çok çekiciliği var. Böylece nasıl yapılmışın sonuna geldik. Halatları çözün artık. Gidiyoruz.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Grafen. Kaleminizin ucunu açın. Bu kalem ucu malzemesi hakkında harika bilgiler geliyor. Dünyanın en küçük arabası. Atlayın, sizi bu harika minik arabanın yapım macerasına götürüyoruz. Kuvvet test makineleri. Bu makinelerde kuvvet, kontrol ve ölçme bir arada. Ve kompozit kaplar. Taptaze bilgi dolu kapların kapağını açıyoruz. Ama önce... Manchester'daki İngiliz bilim adamları 2004'te ilk kez kurşun kalemlerin yapıldığı malzeme olan grafitten grafen elde ettiler ve 2010'da Nobel Fizik Ödülünü kazandılar. Grafenin muazzam bir potansiyeli var. Çelikten 200 kat daha güçlü ama inanılmaz derecede hafif. Grafen halen havadaki kimyasalları ya da kandaki enzimleri tespit eden sensör çiplerinde kullanılıyor. Bu silikon çiplerin içinde ince grafen pulcukları var. Bu pulcuklar saydam ve tek bir atom kalınlığında, dolayısıyla silikon çiplere uygulanmaları oldukça karmaşık bir süreç. Grafen bunun gibi laboratuvarlarda kimyasal buhar biriktirme denilen bir prosesle elde ediliyor. Bir teknisyen içinde bir bakır folyo tabakası bulunan bir kapsülü bir fırına yerleştiriyor. Önce kapsülün vidalı kapağını, sonra da fırının kapağını kapatıyor. Sonra makine çalıştırılıyor ve hazneye argon gazı basılarak bütün oksijen boşaltılıyor. Fırın sıcaklığı 1000 Celsius dereceye ulaşınca teknisyen hazneye metan ve hidrojen basıyor. Oluşan tepkime folyonun üzerinde bir grafen tabakası birikmesini sağlıyor. Oluşan grafen tabakası o kadar ince ki saydam oluyor ve çıplak gözle görülebiliyor. Ardından bir silikon levhaya çok ince altın devreler uygulanıyor ve bir solvente daldırılarak fazla altın yıkanıyor. Silikon levha üzerinde yalnızca devreye ait altın parçacıklar var. Kalan altın fazlalıklarda önce asetona daldırılıp sonra da alkolle durulanarak temizleniyor. Teknisyen çelik uçlu bir bıçakla silikon levhayı devreler arasında çizip bu çizgilerden kırarak dikdörtgen çipler oluşturuyor. Bir başka teknisyen bakır folyo üzerindeki saydam grafen üzerine sıvı plastik damlatıyor. Folyoyu döndürmeli kaplama cihazına yerleştiriyor. Cihaz dakikada 3000 devir hızıyla dönerek plastiğin folyo üzerindeki grafen tabakası üstüne eşit kalınlıkta yayılmasını sağlıyor. Ayrıca plastiğin kürlenmesini de hızlandırıyor. Sonra plastik kaplanmış grafeni bakır folyodan ayırma işlemi başlıyor. Teknisyen bir cımbıza kıskaçla bir kablo bağlıyor. Cımbızla plastik, grafen ve bakır tabakalarından oluşan parçayı bir kenarından tutup suya daldırıyor. Cımbızdan geçen elektrik akımı bakır tabakaya ulaşıyor. Akım suda kabarcıklar yaratıyor ve bu kabarcıklar grafen ve plastik tabakasının bakırdan ayrılmasını sağlıyor. Grafen artık yalnızca plastik üzerine yapışmış durumda. Dikdörtgen plastik ve grafen parça su kabından yavaşça çıkarılıyor. Bir dizi solüsyona daldırılarak kirletici maddelerden arındırılıyor. Sonra kapta dikdörtgen parça ayrılıp solüsyonun içine bırakılıyor. Bir silikon çip cımbızla tutulup solüsyon içindeki plastik kaplı grafen parça bu çiple çıkarılıyor. Grafen artık silikon çip üzerinde duruyor. Grafen kaplı 3 çip üzerine metal şablonlar yapıştırıldıktan sonra çipler buharlaştırıcı denilen makinenin içinde altın parçacıkları üzerine asılıyor. Teknisyen buharlaştırıcı üzerine büyük bir fanus kapatıp makineyi çalıştırıyor. Sıcaklıkla buharlaşan altın vakumla emilerek şablonların ve açıkta kalan grafenin üzerine çekiliyor ve oraya yapışıyor. Sonra altın soğuyup katılaşıyor. Şablonlar çıkarılınca çipler üzerindeki devreler arasında yatay altın hatlar oluştuğu görülüyor. Çipler plazma oyma makinesine alınıyor. Plazma gazı hazneye doluyor ve altın kaplamayla korunmayan tüm grafeni siliyor. Çip üzerinde yalnızca altın devreler ve altın kaplı grafen hatlar kalıyor. plastik kaplama solventle yok ediliyor. Solvent, koruyucu altın tabakasını da söküyor ve geride yalnızca grafen kalıyor. Böylece grafen sensör çipinin yapımı bitmiş oluyor. Sıra çipin algılama gücünü test etmeye geldi. Bir teknisyen çipe belli bir hastalık proteininin antikorlarını uyguluyor. Pipetten damlayan sıvıdaki antikorlar grafen yüzeye tutunuyor. Teknisyen çipten gelen sinyali ölçerek proteini doğru tespit edip etmediğini kontrol ediyor. Test bitince grafen çip artık kimyasal maddeleri ve hastalıkları gördüğü yerde yakalamaya hazır. Ama bu yalnızca başlangıç. Bu harika buluşla yapılabilecek daha pek çok şey var. Nasıl yapılmış? Sıradaki icat 50 yıldan fazla süreyle dünyanın en küçük arabası unvanını elinde tutan ve ünlü Guinness Dünya Rekorları kitabına giren bir araç. İngiltere'de tasarlanıp üretilen bu araba yalnızca 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde. İçinde yalnızca sürücüye yer var. Yani arkadaşınızın yürümesi gerek. Ama hepsi bu kadar değil. İşin doğrusu hepsi bu kadar. İlk olarak 1962'de yapılan Peel 50 tek kişilik bir ulaşım aracı olarak tasarlanmış. Gövde bölüm bölüm kalıplarla üretiliyor ve her parça jel kaplama diye bilinen, müşterinin istediği renkte bir epoksi reçine ile kaplanıyor. Epoksi kürlenince üzerine bir tabaka cam elyaf yayılıp reçine emdiriliyor. Böylece elyaf jel kaplamayla birleşiyor. Parçada kusur oluşmaması için arada kalan hava kabarcıkları çıkarılıyor. Sonra çeperlere daha ince cam elyaf şeritleri uygulanıyor. Gözenekli cam elyaf şeritler bol bol reçine emiyor. Ardından kalıbın tamamına ikinci bir kat daha elyaf ve reçine yayılıyor. Sonra parça bir gün kürlenmeye bırakılıyor. 24 saat sonra gövde parçaları kalıplarından çıkarılıyor. Bu parça karoserin ana parçası. Jel kaplama içindeki sağlam cam elyaf tabaka üzerinde düzgün ve parlak bir üst katman oluşturuyor. Cam elyaf fazlalıkları küçük ağızlı bir testereyle özenle kesilip temizlenerek kenarlar düzeltiliyor. Fabrikanın başka bir bölümünde teknisyenler alüminyum parçaları kaynakla birleştirerek arabanın hafif benzin deposunu yapıyorlar. Depo 4 litre benzin alıyor. Depoya bir delik açılıyor. Ve yine kaynakla doldurma borusu takılıyor. Borunun vidalı bir kapağı var. Arabanın iki önde bir arkada olmak üzere 3 tekerleği var. Motor arka tekerleğe bağlı. Mühendisler tekerlek göbeklerini birer birer monte edip üçgen dingil süspansiyonuna bağlıyorlar. Sonra çelik şasiyi ters çevirip her tekerleğe disk frenleri takıyorlar. Arka tekerleğe motorun çevirdiği zincirin takılacağı bir dişli çarkı monte ediliyor. Sonra yine arka tekere bir amortisör ve her üç tekere hidrolik fren boruları ve fren kaliperleri takılıyor. Mühendisler tekerlek ve lastikleri göbeklere monte ediyor. Lastiklerin çapı yalnızca 15 santimetre. Gövdenin ortasına tek silindirli motor takıldıktan sonra şasi monte ediliyor ve arka tekerleğin amortisörü gövdenin altındaki bir levhaya bağlanıyor. Sonra farlar, stop lambaları, sinyaller ve silecek gibi elektrikli parçalar takılıyor. Müşteriler isterse araba elektrikli de olabiliyor. O durumda elektrik motoru ve 4 tane 12 voltluk şarj edilebilir akü takılıyor. Arabada kremayer ve pinyonlu direksiyon sistemi kullanılıyor. Direksiyon mili pinyon denilen dairesel bir dişliye bağlı. Kremayer ise ön tekerleklere bağlı bir dişli çubuk. Sürücü direksiyonu çevirince pinyon kremayer üzerinde aynı yönde hareket ediyor. Kremayer de hareket ederek tekerlekleri çeviriyor ve araba dönüyor. Arabanın mekanik aksamı tamam. Artık ön ve yan camların takılmasına geldi. Alüminyum çerçevelerin etrafına silikon takılıyor ve camlar yerlerine yapıştırılıyor. Ardından çerçeveler perçinle yerine sabitleniyor. Mühendisler arabanın direksiyonunu ve kontrol panelini takıyorlar. Panelde hız göstergesi, uzunlar ve diğer göstergeler yer alıyor. Ardından daha önce kalıpla üretilip üzerine krom menteşeler ve kapı kolu takılmış olan kapı takılıyor. Kapı arabanın 1960'lardaki orijinal tasarımıyla uyumlu. Vinil sürücü koltuğu yerleştirildikten sonra kapının karşısına benzin deposu ve sileceğin su deposu takılıyor. Motorlu bisiklet modeli yan aynaları ve açık motoruyla dünyanın en küçük arabası Peel 50 artık yola çıkıp dere tepe düz gitmeye hazır. Dua edelim de biz yoldayken sert bir rüzgar çıkmasın. Ayrıca otostopçu da alamam, söylemiş olayım. Az sonra. Ürünleri kırılma noktasına kadar zorlayan makinelerden, yani kuvvet test makinelerinden bahsedeceğiz. Ve kaplamalı karton ambalajlarla ilgili kompozit kaplar dolusu bilgi alacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyumalı takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim ya.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
11: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
12: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Hepimizin baskı altında kaldığı dönemler olur ama sıradaki makine özellikle baskı uygulamak üzere tasarlanmış. Kuvvet test makinelerinden söz ediyoruz. Bu makineler çekerek ya da bastırarak ürünlerin kırılma noktasını ve sağlamlığını test eder. Çok baskıcı bir makine desek yalan olmaz. Kuvvet test makineleri ürünleri çekmek ve bastırmak üzere tasarlanmıştır. Burada makinenin kolu bir kalemi ortasından bastırıyor. Böylece kalemin eğrilmeden ya da kırılmadan ne kadar kuvvete dayanabildiğini belirliyor ve ölçümü ekrana yansıtıyor. 1930'larda ürünlerin dayanıklılığının kırılma noktasını ve sağlamlığını test eder. Çok baskıcı bir makine desek yalan olmaz. Kuvvet test makineleri ürünleri çekmek ve bastırmak üzere tasarlanmıştır. Burada makinenin kolu bir kalemi ortasından bastırıyor. Böylece kalemin eğrilmeden ya da kırılmadan ne kadar kuvvete dayanabildiğini belirliyor ve ölçümü ekrana yansıtıyor. 1930'larda ürün

bana ana bilgisayar kartının takılacağı braketleri vidalıyor. Sonra kartı kaldırıp çelik plakadan yüksekte tutan somunlar kullanılarak bilgisayar kartını takıyor. Kart ve plaka arasında kalan hava tabakası kısa devreleri önlüyor. Teknisyen montaj süresi boyunca bileğine bir elektrostatik deşarj bilekliği takıyor. Böylece parçaların statik elektrikten zarar görmesi önleniyor. Test makinesinin tabanına motorun hareket kartı vidalandıktan sonra diğer parçalar takılıyor. Bunlar arasında elektrik giriş kartı, makineyi açma-kapama mekanizması ve bir de acil durdurma parçası yer alıyor. Teknisyen açma-kapama düğmesinin kablolarını geçirip düğmeleri takıyor. Ana devre kartına bir şerit kablo bağlanıyor. Kablonun diğer ucuysa motorun hareket kartına bağlanıyor. Böylece iki kart arasında iletişim sağlanmış oluyor. Son olarak elektrik bağlantıları tamamlanıyor. Bir başka eleman alüminyum bir tabakaya dikey bir destek sütunu bağlıyor. Bu sütun test makinesinin bel kemiği. Kuvvet kolunu ve kolun hareket ettiği rayı bu sütun taşıyacak. Ray vidalarla sütuna birleştiriliyor. Hizalama için özel bir alet kullanılarak taşıyıcı mekik ray üzerine geçiriliyor ve ray üzerinde rahatça hareket edip etmediği kontrol ediliyor. Sıra kuvvet kolunun mekiğe monte edilmesinde. Teknisyen kuvvet koluna ana vida denilen uzun bir tij geçirip kola vidalarla sabitliyor. Ana vida dönerek kuvvet kolunu aşağı yukarı hareket ettiren parça. Kuvvet kolu üzerine alüminyum bir kapak geçirilip tabana sabitleniyor. Kapağın bir tarafı açık. Daha sonra buraya akordeon tipi bir lastik perde takılarak kapatılacak. Ve sonra ana vidanın ucuna bağlı bir makaraya lastik bir kayış geçiriliyor. Sonra motor takılıp lastik kayışın diğer ucu da motor makarasına bağlanıyor. Bu motor grubu ana vidayı çevirerek kuvvet kolunu hareket ettirecek. Teknisyen elektronik parçalarının bağlı olduğu tabanı kuvvet test makinesinin gövdesine monte ediyor. Kuvvet kolunun hareket aralığını sınırlayan düğmeleri takıyor. Ve sonra hız ve güç konusunda geri bildirim sağlayacak bir sinyal kodlayıcı bağlıyor. Elektronik parçaların üzerine sert plastik bir kapak kapatılıyor. Sonra kapak üzerine oyuklu bir tabla yerleştiriliyor. Test makinesine bir bilgisayar tableti takılıyor. Tablet ayarlanabilir bir parçayla takıldığı için kullanım sırasında ekran pozisyonu değiştirilebilecek. Kuvvet test makinesi ürünleri yalnızca bastırarak değil, çekerek de test edebiliyor. Bir teknisyen bir naylon kordona çekme testi uyguluyor. Kuvvet kolunu çalıştırıyor. Kuvvet kolu tabana sıkıca sabitlenmiş kordonu çekmeye başlıyor. Test makinesi kordonun kopması için uygulanan en yüksek kuvveti ölçüyor ve sonuçlar anında kumanda ekranında görüntüleniyor. Farklı uygulamalarda kullanılan farklı kuvvet test makineleri var ama hepsinin amacı aynı. Nesneleri çekerek ya da sıkıştırarak dayanıklılık sınırlarını ölçmek. Demek ki oturunca kırılan plastik sandalyeleri ya da ayakkabılarınızı bağlarken kopan bağcıkları üreten firmaların kuvvet test makinesi diye bir şeyden haberi yok. Nasıl yapılmış? Üreticilerin bir ürünü paketlemek için kullanabilecekleri pek çok malzemeden biri de kompozit kaplar. Yani içi sıvı geçirmez bir tabakayla kaplı silindirik karton kutular. Cam veya teneke kaplara göre daha ucuza üretilebiliyorlar. Ayrıca cam ve metal gibi geri dönüştürülmeleri de mümkün. Makine yağından parmesan peynirine kadar her şey kompozit kutulara konabilir. Kutular içi sıvı emmesini önleyen bir malzemeyle kaplı kartondan yapılıyor. Üst kapak delikli plastik, açma halkalı teneke ya da sıyrılabilir folyodan yapılabiliyor. Süreç alüminyum folyo, plastik ya da mum kaplı ince bir kağıt tabakasının mandrel denilen uzun bir çelik merdaneye sarılmasıyla başlıyor.
makine şeridin üst tarafına yapıştırıcı uyguluyor.

İki karton şeridi aynı anda sarılı oldukları makaralardan sağılarak bir yapıştırıcı makinesinden geçiyor ve alt yüzleri yapıştırıcıyla kaplanıyor. Sonra bir kenarı üst üste binen bu ikiz şeritler önceden kaplamalı kağıdın sarıldığı merdaneye sarılıyor. Yapıştırıcı katmanları birleştirerek içi sıvı geçirmez kaplamalı, çift katlı bir karton boru oluşturuyor. Makine, karton boruyu merdaneden çıkarıp otomatik bir daire testereyle daha kısa parçalar halinde kesiyor. Boru parçaları etiketleme makinesini besleyen bir sepete düşüyor. Etiket sayfası vantuzlarla tutulup bir yapıştırıcı merdanesinden geçirilerek arkasına yapışkan sürülüyor. Etiket, daha sonra vakumlu bir levhayla başka bir dizi merdaneden geçiriliyor. Makine karton boruyu merdaneye takıp etiketi boru üzerine sarıyor. Ardından merdane üzerinde dönen boru bıçaklarla kutu boyunda kesiliyor. Bir alet boru parçalarını iterek merdaneden çıkarıp bir yürüyen banda atıyor ve parçalar bantla her birini tek tek düzelten bir cihaza taşınıyor. Dikleşen kutular döne döne bir yapıştırıcı makinesinden geçiyor ve üst kenarlarına yapıştırıcı sürülüyor. O arada bir başka bölümde kapaklar tek sıra halinde diziliyor. Bu kaplara rendelenmiş parmesan peyniri konularak onun için kapaklarda delikli plastik parçalar var. Kapaklar birer birer döner bir tabloya yerleştiriliyor. Hassas bir zamanlama sayesinde kapaklar kutularla buluşuyor ve bir arada başka bir döner tabloya aktarılıyorlar. Tepeden inen bir piston kolu kapakları kutunun yapışkan sürülmüş kenarına 1 santim kadar bastırıyor. Bu yürüyen bant makineden çıkan kutuları alıp tepe üstü döndürüyor. Hattın sonuna gelen kutular nakliye paketlerine aktarılıyor. Parmesan üreticisi kutuları açık taraflı böylece yukarı bakar şekilde doldurulmaya hazır olarak teslim alacak. Kutunun metal tabanını yapmak için bir kesme presiyle bir teneke şeridinden daireler kesiliyor. Şerit gıdaya uygun bir cilayla kaplanmış. Bu sarı renkli kaplama tenekenin peynirdeki nemden ötürü paslanmasını önlüyor. Sonraki makine şekillendirme merdaneleriyle teneke dairelerin kenarını kıvırarak kutuyu kavrayacak bir çıkıntı oluşturuyor. Bu üretim hattındaysa kompozit malzemeden tamircilerin kullandığı silikon tabancasına benzer bir alette kullanılan makine yağ kartuşları yapılıyor. Bu üründe kutuların içi folyo değil plastik kaplanıyor. Plastik astar karton çepere yapışkanla değil, ısıyla birleştiriliyor ve yağın dışarı sızmasını önlüyor. Kapak, açma halkasıyla açılan sert bir alüminyum daireden oluşuyor. Bu makine metal kenarı kıvırarak kutunun çevresine sıkıca oturtuyor. Kutular makineden çıkarken bir bilgisayar her kapağın ölçüsünü alıyor. Eğer kapak uygun ölçüde değilse makine otomatik olarak kutuyu hattan atıyor. Kontrolden geçen kutular paketleme bölümüne geçiyor. Burada bir çatalla açık tarafından tutulup alınan kutular makine yağ üreticisine gönderilmeden önce son bir kez daha kontrol ediliyor. Bizler de evimizde kullandığımız kompozit kaplar boşalınca karton ve metali ayırıp suyla fazla kirini attıktan sonra geri dönüşümün kutularına atabiliriz. Bu da bitti. Hadi öyleyse geri dönüşüme.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
8: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
7: Ne de motorun durması onları yıldırır.
8: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
7: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
8: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
9: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
7: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Westerwald'daki Morlock Motors, Avrupa'nın en büyük Amerikan ürünü satıcısı. Ekip başta çeşitli sorunlarla karşılaşmış olsa da, destek isteyen çalışma arkadaşlarına her zaman vakit ayırabiliyorlar.
11: Aman! Büyük bir çarpışma, fena gürültü koptu.
12: Tanrım, zavallı Günter, yazık oldu.
10: Ancak patron bu sefer yanlarında değil. Çünkü başka işleri var.
13: İki günde böylesine bir hareketlilik hiç yaşamamıştım. Biliyorsunuz o gemi...
14: İşimiz yani, tamamlanmadı.
13: Daha işimiz tamamlanmadı.
10: Her zaman olduğu gibi hayatta inişler kadar çıkışlar da var.
15: Dalış için hazırız. Tankları doldurun.
10: Baltık Denizi'nde iki günlük bir tatbikat. Ve tam merkezinde Petersloh'tan bir hurdacı var.
16: Hadi hadi hadi, sallanmayın. Daha çabuk çalıştırın. Hadi hadi.
13: İşte bu, inanılmaz.
10: Mihail'in eski bir okul arkadaşı şimdi amiral oldu. İlk günden beri bu işe ne kadar uygun olduğunu ortaya koydu.
13: Delice. Bu gerçekten delice.
10: Mihail bugün su üstünden ziyade suyun altında olacak. Ama dalış yapmadan önce detaylı bir sağlık kontrolünden geçmesi lazım.
13: Kimse hiçbir şey delmemiş. Her şey yolunda yani. Tekneye katılabilirim. Harika geçecek. Harika.
14: Ama hiçbir şeyi ellememelisin.
13: Ellemem. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler.
14: Harika. Lütfen eyleme.
13: Evet. Tamam.
17: İyi eğlenceler.
13: Görüşmek üzere.
17: Keyfini çıkar.
13: Kendinize iyi bakın.
10: Denizaltıya binmeden önce Mihail'in yapması gereken başka bir dalış var.
18: Evet. Hadi. Evet. Mayın temizleme dalgıçlarının yanına gidelim.
13: Ha, tabii.
18: Sana nasıl yapıldığını göstereceğiz.
13: Harika.
18: Tamam. Hadi gidelim.
10: Mayın temizleme dalgıçları hem su altında hem karada patlayıcıları etkisiz hale getiren özel bir ekipten oluşuyor. Bugün bu konuda alıştırma yapacaklar.
19: Bugün gelen istihbarata göre rampamıza mayın yerleştirilmiş. Bizim de bir dalgıca ihtiyacımız var.
13: Ben hazırım.
19: Var.
13: Kesinlikle. Evet,
19: güzel.
13: Evet tabii.
17: Eğlenceler.
10: Sualtı mayınlarını etkisiz hale getirmek uzmanlara göre bir iş.
19: Burada karşılaşmayı beklediğimiz birkaç obje var. Bu da klasik bir boru bombası, el yapımı. Onu zaten zararsız hale getirdim. İçinde bir cep telefonu var. Telefon aranarak patlatılabilir. Özellikle kıyıya yerleştirilebilir. Bu gördüğün de fabrikada üretilmiş klasik bir yapışkan bomba. Şu el yapımı. Bu da öyle. Burada bir metal çubuğu var.
13: Dalgıçların en büyük kabusu mayın buldukları zaman bununla nasıl başa çıkacaklarını bilmemektir. Bugün hangi mayının beni korkutması, hangisinin korkutmaması gerektiğini öğreneceğim. Yani eğitim günü.
19: Dalış sırasında bu tür şeylere dikkat etmen gerekiyor.
13: Tamam.
10: Karada bile bu iş korkaklara göre değil.
13: Sıradan biri korkudan altına kaçırır. Evet, ama bu adamlar bu mayını görüyor ve sonra yerinden söküp alıyor. Tıpkı James Bond filmlerinde izledikleriniz gibi. Yani o işler bu adamlar için rutin hale gelmiş. Onlar için sıradanlaşmış şeyler. Her an bir terslik çıkabilir ve o an ne yapacağını bilmen lazım. Yoksa başına ciddi iş alırsın.
19: Kesinlikle.
13: Evet. Yani hata payı neredeyse sıfır. Tamam.
10: İki günlük bu tatbikata 250'den fazla asker katılacak. Bu tür büyük çaplı tatbikatlar yılda sadece iki kez düzenleniyor. Ve genelde çelik ustası olmuyor.
13: Benim için bu çok önemli bir olay. Bu inanılmaz bir şey. Kim iki gün için helikopter kullanabilir, dalgıçlarla dalıp mayın arar ve denizaltıya binebilir ki? Bunları ancak bir James Bond filminde görürsünüz. Gerçek hayatta pek de mümkün şeyler değil bunlar.
10: Mihail bugüne özel yeni bir dalış elbisesi aldı.
13: Ben üstümü değişirken göbeğimi göstermek zorunda mısın? Yapma lütfen. Bakma.
14: Yıllar önce incecikti. Ama şimdiki haline bakın. Kocaman iri yarı biri. Tabii ki arada dağlar kadar fark var.
10: Körfez'de saat 11 yönünde dalgıçlar beliriyor.
13: Eyvah, bir şey gevşedi.
17: Gevşedi mi yoksa koptu mu?
13: Çok gevşedi. Çok baskı yaptı çünkü kemer kötüydü. Bu benim suçum değil. Yani öyle oldu.
10: Baskıdan söz etmişken zorlu görev başlıyor.
20: Hazır mısınız?
13: Galiba hazırım. Profesyonellerle iş yapıyorum. Herkes profesyonel. Olağanüstü.
10: Bugünün görevi şu. Düşman kuvvetler Alman karasularına bir mayın gizledi. Dalgıçların görevi de mayını bulup onu etkisiz hale getirmek.
13: Eğleniyor musun? Evet, çok eğlenceli.
20: Bizim işimiz de bu işte.
13: Oksijen tüpüyle lastik botla dalıp mayınlarla uğraşmak. Hayatımda böyle meslek görmedim. İyi ki hurdacıyım.
10: Deniz üstünden yasak bölgeye mayın geniş bir alanda gizli.
20: Tamam. Dikkatle dinleyin bakalım. Bugün çok sığ sular operasyonundayız. Hava sıcaklığı 12. Su sıcaklığı 6 derece. 6 metreden başlayıp 1 metreye ineceğiz. Zemin biraz kumlu. Bunu unutmayın. Deniz dalgalı. Su altı görüşü 2 metre ya da daha az olabilir. Olur da su altında bir sorun çıkarsa bir helikopter bizi alıp Kiel'e götürecek.
10: Mihail sık sık dalan biri olsa da mayınlardan elbette anlamıyor.
14: Oldukça sakin görünüyor. Sonuçta profesyonellerle iş yapıyor.
20: Mihail,
13: şimdi biraz tedirgin oldum.
14: Henüz dalmadı ama birazdan dalacak.
20: 3, 2, 1, dalıyoruz.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Ama ne otel?
0: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Peter Slough'ta gün sorunlarla başlıyor. Bugün Çelik kardeşliğinden biri işe gelmedi. Hem de yıllardır işini bir gün bile aksatmamış biri.
8: Günter dün gece bir kaza geçirdi. Çok ciddi bir şey değildi ama araba pert oldu. Bak işte gerçekten çok kötüydü. Çok.
7: Ön aksın yarısı koptuğuna göre anlaşılan çarpışma sert olmuş.
9: Arabası yerine bisiklet kullanmalıydı.
8: Yaralanmaması büyük şans.
9: Hı hı.
7: 2 saat gecikmiş olsa da sağlığı iyi. 72 yaşındaki bu adam hala sapasağlam. Neyse ki büyük çaplı bir şey yaşanmadan atlattı.
10: Yeşil arabaya ne oldu?
11: Çarptım, ufak bir kaza.
10: Bu senin araban mı?
11: Hı.
7: Sonunda kazaya karışan Günter işe geliyor ve arkadaşları olayı merak ediyor.
11: Büyük bir çarpışma, çok gürültü koptu.
7: Ve yaşananları bir de onun ağzından duymak istiyorlar. Bu yüzden onu sorguya çekiyorlar.
12: Duyduğuma göre kaza olmuş.
11: Ben çarpmadım.
12: Ne demek çarpmadım, öyle demiyorlar ama.
11: Abartıldığı kadar yok. Ben buradan geliyordum, yaşlı bir kadın dönüp yola çıktı. Neden öyle çıktı bilmiyorum.
12: Tamam, anladım.
11: Anlayamadım.
12: Niye öyle bir şey yaptı?
11: Sonra tam burada ona vurdum işte.
12: Sen mi ona vurdun, o mu sana vurdu?
11: O bana vurdu. Ben şuradaydım, o gelip bana vurdu. O sırada telefondaydı. Biraz etrafına bakması gerekirdi, öyle değil mi? Hayır, sonra ön tarafa tosladı. Sonra o bana vurdu, ben ona vurdum işte.
12: Ne?
11: Aksımı yerinden söktü.
12: Dostum, dua et bir sürü araban var.
7: Günter'in araba koleksiyonu 6 adet ikinci el arabadan oluşuyor. Bu modeli 800 euroya aldı. Üstüne yeni boya masrafı yaptı.
11: Önceki rengi kırmızıydı. Ucuz ve basit olduğu için biz de yeşile boyadık. Güle güle.
7: Ama yeni araba sevinci uzun sürmedi. Daha kötüsü, Günter her an başka bir arabasını daha kaybedebilir.
11: Geldiğine göre benimkine bakar mısın lütfen?
10: Hangisi?
11: Üstü açık olan. Bak bakalım, büyük hasar var mı ha? Bir bakar mısın?
7: Günter'in en sevdiği arabası tek diyor. Ve bu epey endişe verici.
12: Kaput niye açık peki?
7: 306'nın motoru çabucak ısınıyor.
11: Su haznesine bak. Çamur yüzünden tıkanmış.
10: Bu mu?
11: Evet.
12: Tamam.
7: Motorda tortu mu birikti?
11: İyi değil, değil mi?
10: Silindir kapağı contası.
7: Büyük ihtimalle bu arabanın sonunu getiriyor.
11: Evet.
10: Evet, çamurla dolu. Silindir kapağı contası, evet. Soğutma sıvısı yanma odasına sızmış. Silindirde tortu yapmış ve yağ karteline karışmış. Durum hiç iyi değil.
7: Bu, Günter'in 24 saatte yaşadığı ikinci kayıp oluyor. Bu arabası da perte çıkıyor.
8: Buraya kadarmış.
7: Önce kaza geçirdi, sonra korkunç teşhisi öğrendi.
11: Olacak iş değil.
9: Merhaba Günter.
11: Merhaba. Silindir kapağı contası gitmiş.
9: Evet. Oy, oy, oy. Vay vay. Oho. Oho. Oho. Evet. Bu kadar kötü durumda olmasını beklemiyordum doğrusu.
11: Abartma, o kadar da değil.
9: Şu hale bak Tanrım. Zavallı Günter.
7: Zor günler teselli veren arkadaşların olması çok önemli.
11: Bence yağ kaldı mı ha?
10: Çok kötü değil. Birazcık var. İdare ederiz sanırım. Tamam, çözeriz.
11: Az önce kullanıyordum, çalışıyordu. Basıncı düşürüp su eklesem saatlerce gider aslında. Bir sorun çıkmaz. Böyle yapamaz mıyız?
10: Ama bu daha fazla sorun çıkarır.
11: Öyle mi dersin?
10: Veda etme vaktin geldi.
7: Zor bir veda olacak. Ama ekip Günter'in aracını biraz daha ayakta tutmak istiyor. Amaçları yağ deposunu yenileyip Günter'in arabasının ona biraz daha dayanabilmesini sağlamak.
11: Burayı kaçırmayın. Bu normal olan mı?
12: Sentetik yağ.
9: Daha fazla kabit var.
12: Evet öyle.
9: Kabit.
12: Onun hep söylediği gibi.
9: Kabit.
12: Şimdi sadece yarım gaz.
9: 170 yeter de artar bile.
12: Bu hızla mı gidiyorsun?
11: Fransa'da büyük yolculuk boyunca bir keresinde beni yakaladılar.
12: Parçacıklar.
9: Şuna bak.
11: Tertemiz.
9: Ya harika.
12: Sana da bir bidon getireyim.
9: Çok güzel.
12: Evet.
9: Çok hoşuma gitti. Bayıldım.
12: Evet.
11: Her kilometrede üstüne koyuyorsun. Saatlerce sürebilirim. Kahve almak için durduğumda tekrar çalıştırıyorum.
9: Devam edelim.
7: Kazadan sonra Günter bir molayı hak etti. Üstü açık arabası belki de son kez ona eşlik edecek. Kırık dökük bir araba ama pırıl pırıl.
9: Sürmeye devam. Günter, araba parçalanana kadar sürer. Tüm arabalar için geçerli. Değil mi?
11: Sonra yenisini alır. Bittiyse bitmiştir. Yenisi gelir.
13: 3, 2, 1 ve dalıyoruz.
7: Mihail yasak bölgede iki denizci ile suya girdi. Görevleri patlayıcıları tespit etmek ve etkisiz hale getirmek.
13: Görev 3 kişiyle birlikte bir koridora dalmak ve muhtemelen oraya yerleştirilmiş olan mayını bulabilmek. Çünkü biz mayın temizliyoruz.
7: Zemin sistematik olarak bir iple taranıyor. İp bir engele takılırsa son derece dikkatli olunması gerekiyor.
13: Bu farklı bir şey. Balık için değil, mayın için dalıyorsun. Bir şeye çarparsak, batıran ben olmak istemem. Bugün elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yarım yamalak çalışamam.
7: Mihail'in eski okul arkadaşı, onu hep meydan okumaları seven biri olarak tanır.
14: O şu anda suyun altında çamuru eşeliyor ve mayın aramaya devam ediyor. Bakalım yukarı çıkınca ne diyecek, bunu göreceğiz.
7: Yukarı çıkmak mı? Şu an için öyle bir işaret yok.
15: 100 metreden az bir mesafe için harcadıkları zamana bakınca biraz endişeleniyorum açıkçası. Normalde 5 dakikada bitiririz. Ama 17 dakika oldu.
7: Sebebi Mihail'in hobi amaçlı kullandığı ekipman.
13: Sorun 3 kilo hafif olmamdı. Yani 10 metreden derine inince mantar gibi yukarı çıkıyordum. Dalmak çok zordu.
7: Mantar gibi yüzeye çıkmak aynı ipe bağlı diğer dalgıçlar için sorun yaratıyor. Neyse ki 5 dakika sonra ekip kıyıya yaklaşıyor.
15: Baloncuklar, heyecanlanmaya başladım.
7: Henüz mayın bulunmuş değil.
15: Yerde değilse yukarı çıkıp etrafı biraz elle aramak lazım. Yoksa hiçbir şey bulamayız.
7: Hedef Mihail'in kol mesafesi uzağında. Ama uzanmıyor.
15: Tekne bağlamak için aşağıda devasa direkler vardır.
7: Bir de dikkat çekici, alışılmadık bir kutu.
13: Ve sonra mayını buldum.
16: Mayını kim buldu?
13: Ben. Mayını diğer lanet dalgıç buldu. Şaka yapıyorum.
15: Umarım Şamandıra yakında yüzeye çıkar ve bombayı etkisiz hale getirmeye devam ederiz.
7: Şamandıra mayının yerini gösteriyor. Ve Mihail onu yüzeye gönderiyor. Mayın şimdi özel bir tim tarafından etkisiz hale getirilecek ve güvenli bir mesafeden imha edilecek.
17: Bir patlayıcı düzeneği yerleştirdim. Kumandası suyun üstünde. Ve mıknatısla tutturulmuş halde. İyice uzaklaştığımız anda patlatabiliriz.
18: Ama bu sadece bir patlama değil. Dikkatli bir şekilde etkisiz hale getirme.
7: Mayının türüne göre farklı malzemeler kullanılır. Bu örnekte magnezyum.
18: 20 gramla, hatta daha azıyla bir evin ön kapısı patlatılabilir.
16: Tamam. Bir sansarı mı öldürür yoksa ineği mi?
18: İneği.
7: Epey güçlüymüş.
15: 10 saniye!
7: Mayının bulunduğu alan tamamen boşaltıldı.
18: 3, 2, 1...
13: Bu gerçekten çok çok iyiydi.
16: Daha büyük bir patlama beklemiştik.
13: Hayır, bu hızlı ve kuvvetli bir patlama olmuştu.
16: Evet.
13: Sana göre öyle. Ama öyle değildi. 3 gramı bile bir uçak camını patlatmaya yeter. Düşün, 3 gram.
7: Patlama tüm mayını değil, sadece fünyeyi yok etti.
18: Kimin yaptığına ulaşmak istiyoruz. Bu yüzden yok etmiyoruz. Düğmeler, piller ve işe yarayan ne varsa adli analiz için korunuyor. Delil korunuyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor.
7: Şimdi sıra mayını kıyıya ulaştırmakta. Ve bir de Mihail.
13: Oradan bahsetmek zorundasın.
16: Evet.
18: Elbette.
13: 20 gram patlayıcı şunu delip geçmiş.
15: Bugünkü en büyük başarımız kopan kablolar. Onları parçaladık. Şimdi geriye sadece dinamit kaldı. O da kendi başına o kadar tehlikeli değil. Görüyorsun değil mi?
7: Bu özel kuvvetler için yapılan tatbikatın başarılı bir sonuydu. Doğru arkadaşlara sahip olmak güzel bir şey.
13: Eğlendin mi? Dostum, harikaydı. Gerçekten. Ben 2 günde hiç bu kadar aksiyonu yaşamamıştım. Hayatımda birçok şey yaşadım ama 2 günde böyle bir aksiyon, hayır. Hayır, böyle bir şeyi daha önce yaşamamıştım.
14: Daha bitmedi.
7: Onları büyük bir güzellik bekliyor.
13: Vay canına. Aman Tanrım. Denizaltı limanındayız. Çok güzel bir yer.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Parasının kıymetini bilenler.
12: Biziz biz.
13: Biziz.
14: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
12: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
12: Para mı kaybettirir?
14: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
13: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
14: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
15: Makineniz uzun yaşar Kalgon'la.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Petersloh'taki evde ise yeni bir teslimat geldi. Yüklü miktarda ham ve yedek parçası, akslar, amortisörler ve çok aranan motor üniteleri.
9: Mihail bu motorları Amerika'dan satın aldı. Bir kamyonetteydiler. Şimdi onları sökeceğiz. Yeşil bir kutuya yerleştirip saklayacağız. Sonra bilgisayar sistemine ekleyeceğiz ve büyük ihtimalle de bir daha asla bulamayacağız. Hep öyle olur.
19: Morlock usulü istifçilik. Bu motorlar artık üretilmiyor ama bir gün birinin ihtiyacı olabilir.
3: 400'den fazla Hummer motorumuz var.
9: Bu bir 6.2 dizel motor. Şanzıman, marş motoru ve hidrolik direksiyon pompasını söktük.
3: Her motor tamir edilebilir durumda değil ama çok fazla işe yarar parça var. Hepsinden faydalanacağız.
9: Dikkatli olman gerek. Sanırım bu klima hortumu. Bağlantı yerleri sık sık kopuyor. Mihail bunu sevmez. Ama o burada değil. Şansımı deneyeceğim.
3: Oh. Vay canına.
9: Keşke burada olsaydı.
3: Güzel.
9: Her şeyi kontrol ediyoruz. Tüm yağı ve suyu boşaltıp usulüne uygun şekilde ayırıyoruz. Her atölyenin böyle yapması gerekir. Kendime gelmem gerek.
19: Bu hum ve motorlardan biri hemen lazım. Eğer çalışırsa uygun bir araç hazırda bekliyor.
20: Şuradaki MV için motor elimizde. Şimdi monte edeceğiz ve motor test cihazında bir deneme çalıştırması yapacağız.
19: Motor test cihazı Morlock yapımı.
20: Motor buraya yerleşiyor. AKÜ'yü bağlıyoruz. Artı, eksi... Marş motorunu ekliyoruz ve deneme çalıştırmasını yapıyoruz.
3: Gerçek bir test cihazında su freni olur. Böylece motor birkaç dakika ya da birkaç saat boyunca çalışır ve her şeyin doğru çalışıp çalışmadığını rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Ama kimse bu tarz bir motoru test etmek için para ödemek istemiyor. Bu yüzden biz de kendi cihazımızı yaptık. Motor çalışsın, fazla mı ısınıyor, yağ mı kaçırıyor, duman mı çıkıyor, nasıl çalışıyor... O zaman bunları rahat rahat görürüz.
21: Harika Burkhard.
22: Egzoz borusunun üstünde poşet vardı. Gördün mü?
21: Ama dönüyor. Bir daha.
22: Hey dur. Dur dedim.
21: Dur. Evet, işte havalandırıldı. Hepsini çıkarın. Çıkarın.
19: Sistemde hava olması motor için sorun yaratır.
23: Neredeyse hiçbir yerde yakıt kalmadı. Saatlerdir buradaydı ve şimdi kızdırma bujilerini çıkarıyoruz. Sonra borulara yakıt gidiyor ve sistem kısa sürede havalandırılmış oluyor.
19: Hava olmadığında yakıt gitmesi gereken yerlere ulaşabiliyor.
21: Buna bayılıyorum.
19: Biraz ayar yeterli gibi duruyor.
20: Tertemiz çalışacak.
19: Morlock'un iyimserliğine saygımız sonsuz. Ama o kızdırma bujileri daha çok sis bujisi gibiydi. Körfez'deki deniz tatbikatı dünyanın en modern denizaltılarından biri olan U-33'te devam ediyor.
20: 35 yıldır bu anı bekliyor.
3: Formu oldukça aerodinamik. Bir tamirci olarak nasıl yapıldığını gördüm ve ne kadar pahalı olduğunu anladım. Gömme vinçler ne kadar sofistike olduğunu gösteriyor. Burada gerçekten çok fazla teknik var.
24: Günaydın mürettebat.
25: Günaydın amiral.
24: 35 yıllık okul arkadaşım ve dostum Michel Manousakis. Yüzünde gülümseme eksik olmuyor. Sizi sorularla bombardımana tutacak. Ne paylaşabiliyorsanız anlatabilirsiniz. Ama bazı şeyler gizli tabii.
3: Onu tahmin etmiştim.
24: Hepimize güzel bir gün diliyorum. Size tanıtayım. Bu Michel. Michel, bu da komutan. Bugün U-33'ü denize o çıkaracak.
3: Hayallerim gerçek olacak. Yıllardır bunun için başının etini yedim bu adamın. Evet, bundan daha iyisi olamazdı. Mutluyum.
26: Bu hayali gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz ama denizaltıyı satmıyoruz.
3: Ha, onu da tahmin ettim.
24: Ve onun pervanelere dokunması kesinlikle yasak. Dikkat! Manevraya hazır olun.
25: Manevraya hazırız.
27: Hadi gidelim. Hadi.
3: Hepsi tam anlamıyla tetikte. Ne gevşeklik var ne parmak arası terlik. Bu iş gerçekten harika. Tam benlik.
19: Bugün U-33'te 28 denizci ve bir hurdacı görev yapıyor.
3: Bu anı hep hayal etmiştim. Ama açıkçası bu denizaltı o zamanlar yoktu. Bu sıradan bir araç değil. Bu denizaltıların en iyisi. Değil mi? Evet, özel bir U-bot.
19: 212 A tipi denizaltılar yakıt hücrelerine dayalı, havadan bağımsız tarih sistemine sahip ilk araçlardır. ...2006'da hizmete giren U-33... ...birinci denizaltı filosunun gururu olarak anılır.
26: Bizler adeta Aquaman gibiyiz. Resmen görünmeziz. Biz suyun altında yaşıyor, çalışıyoruz... ...ve torpidolarımız güçlü Trident'ler.
3: İnsanlar sizden korkuyor.
26: Öyle. Birileri kamyonlarını çalmak istediği için işini koruman gerektiğini bir düşün. Ne yapardın o zaman? Söylesene. Kocaman bir Rottweiler alırdın. Herkes onlardan korkar çünkü. Bir uyarı tabelası da koyarsın tabii. Kimse o köpeği görmez ama orada bir yerde olduğunu gayet iyi bilirler.
19: Bugünkü egzersizin amacı kıyıya yakın bir dalış yapmak. Su sadece 20 metre derinliğinde ve teknenin yüksekliği 12 metre.
3: İnanılmaz.
19: U-33 yakıt hücreleri sayesinde nükleer denizaltılardan daha sessiz. Dışarıdan hava almaya gerek kalmadan haftalarca su altında çalışabiliyor.
3: Vay canına. Şuna bak dostum. Bu denizaltı önceki modele göre çok daha ferah. Düşünsenize ahşap süslemeleri bile var.
4: Ve ne kadar da komik. Denizaltıda tuhaf.
26: Öyle. Evet, evet, tam bir saçmalık. Ama ne yapalım, gelenek yaşatılıyor.
3: 2 metre boyunda olsan bile dimdik yürüyebiliyorsun. Sadece tuvalet değil, duş da var. Burası harika görünüyor. Ayrıca mutfağı da var. Ve orada taze waffle yapıyorlar.
4: Günde 4 öğün yemeği 2 metrekarelik alanda 30 kişiye hazırladığını düşün.
3: Sen bu gemide çok önemli bir adamsın. Gerçekten her şeye hayran kaldığıma inanamıyorum.
19: Deniz seviyesinin 4 metre altında şehir turu yapar gibi. Yemekhanesinin sloganı "Yemek olmadan savaş olmaz." Ama alan sınırlı ve bunun mantıklı bir sebebi var.
26: Bunun içinde ne var?
3: Ne var? Torpido mu? Torpido değil mi?
26: Elbette.
3: Ha, torpidonun yanında kahve içmek enteresan.
26: Üstteki o yerden fırlıyorlar. Evet. Torpido tüpüne bakmak ister misin?
3: Vay canına. İçeri girebilir miyim? Kurbağa adamlar denizaltıyla belirli bir noktaya taşınıyor. Torpido tüpüne giriyorlar. Tüp kapatılıyor ve sonra suyla dolduruluyor. Nefes alabilmek için dalış ekipmanlarını kullanıyorlar. Kapak açılıyor ve dışarı çıkıp bir şeyi kontrol edebiliyor ya da patlatabiliyorsun. Bir yere varmanın en havalı yolu denizaltıdan çıkmak bence.
4: Çok güzel olacak.
19: Bu yüzden 6 torpido tüpünden biri her zaman boş bırakılıyor.
3: İçine 2 kişi rahatça sığar.
26: 4 kişi.
3: 4 mü? Bu şey dönebiliyor.
4: Aa, ölüyorum. Bu sefer ölüyorum.
19: Bazı insanlar klostrofobi hisseder. Bazıları içinse bu en iyi eğitim yöntemidir.
24: Artık dünyaya bambaşka bakıyor. Denizaltılar hakkında her şeyi biliyor.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi?
0: çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Bu var ya,
17: blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
28: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
29: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
30: Ama ne otel?
31: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
30: Trivago'ya bakmadın mı?
31: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
30: Favori sitendekini bile.
31: Aynı otel. Yarı fiyatına.
30: Trivago'ya bakmamış.
31: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
32: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
33: Her klasik araç.
34: Tamam bak, çalışıyor mu?
33: Yeniden hayata dönmeyi
34: evet.
33: Hak eder.
34: Evet.
33: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
35: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
33: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
36: Bu Humvee'nin yeni bir motora ihtiyacı var. Ama önce dizel motorun bu işi kaldırıp kaldırmayacağını göstermesi gerekiyor. İlk deneme epey duman çıkarıyor.
3: Bir motorun duman çıkarmasının birçok sebebi olabilir. Bozuk bir enjektör memesi, kompresyonu olmayan bir silindir ya da yanlış ayarlanmış bir enjeksiyon pompası olabilir.
20: Dönmesi iyi işaret. Şimdi ön ısıtma yapıyoruz.
36: Atölyede duman sinyalleri. Görünüşe göre bu kötü bir işaret değil. Güç motoru doğru sıcaklığa getiriyor ve 6.5 litrelik motor çalışıyor. Isıtma bujileri işini iyi yaptı ve havalandırma başarılı oldu. Yine de motorun Humvee'ye takılmasına daha çok var.
3: Test cihazımızda motorun ve suyun aşırı ısınıp ısınmadığını, egzoz gazlarının soğutma sıvısına karışıp karışmadığını, pompaların ve yağ contalarının sızdırmaz olup olmadığını kontrol ediyoruz. Yağ basıncını hem soğukken hem sıcakken ölçüyoruz. Enjeksiyon pompasının sızdırmazlığını kontrol ediyoruz. Ve bütün bunları test cihazımız sayesinde görebiliyoruz.
36: Şu anda bu 30 yıllık motor hala biraz sıvı kaçırıyor. Enjektör memeleri sızdırıyor. Daha yapılacak çok işi var.
20: Burası kırık.
3: Kırık mı?
20: Evet. Dizel sızıntısı gördük. Süzülüyor. Sprey sıkıp kurutacağım. Sonra sonucu göreceğiz. Bir tahliye hattı ekleyeceğiz ve bakacağız. Merakla bekliyorum.
3: 1985-86 ya da 87 model çalışan bir hamur sahibi olmak gerçekten çok emek ister.
20: Neden düzgün çalışmıyor?
3: Arka bahçede sürüşe hazır bir şekilde cap canlı renkleriyle dursa bile muayeneden geçmesi için saatlerce uğraşmanız gerekir. Çünkü sonuçta eski bir araç.
20: Kasnak sallanıyor. Değiştirmemiz gerek. Amerikalılar motoru çıkarmak için ekskavatör kullanıyor ve genelde motoru kırıyorlar.
36: Stajyer Max ve usta tamirci Olaf 2 saat uğraştı. Sonra da yeniden canlandırma başarılı oldu. Ve STI motor neredeyse yeni gibi.
3: Bu motor Cadillac ve General Motors tarafından askeri araçlar için geliştirilmiş bir motor. Biz de bu işi bu yüzden kurduk. Hummer motoru öyle basit ve iyi bir motor ki 100 yılın motoru demek mümkün. Çok işlevsel ve kolay.
36: Ve bu bakım onarımdan sonra tekrar çalışır durumda. Muhtemelen yüzyıllarca da öyle olacak. Dünyanın en modern denizaltılarından biri olan U-33 cesur bir manevra.
3: Hummer motoru öyle basit ve iyi bir motor ki 100 yılın motoru demek mümkün. Çok işlevsel ve kolay.
36: Ve bu bakım onarımdan sonra tekrar çalışır durumda. Muhtemelen yüzyıllarca da öyle olacak. Dünyanın en modern denizaltılarından biri olan U-33.

0: unutmamamız gerekiyor. Çok dikkat etmek zorundayız.
1: Rota 328, balıkçı teknesi, sancak baş, omuzluk, 90 derece, mesafe 500.
2: Bir denizaltı kıyıya yakın geçerse, liman yapılarının fotoğrafları çekilebilir ve kurbağa adamlar bırakılabilir.
3: Ha, çok keyifli bir durum değil. Herkes odaklanmış durumda ve ne yapması gerektiğini iyi biliyor. Dışarıdan bakınca rahat gibi görünebilir ama bir düğmeye basıp dalınan bir şey değil bu. O yüzden heyecanlıyım.
2: Denizaltı dalışa geçtiğinde herkesin uyması gereken net kurallar var.
4: Herkes pozisyonunu korumalı. Şöyle oluyor.
3: Tamam.
4: Şöyle oluyor.
3: Evet.
4: Dalış için hazırız.
5: Dalış için hazırız.
6: Tankları doldurun.
2: Gerekli tüm adımlar tekrar tekrar çalışılmış durumda. Her ayrıntı ince hesaptan geçiyor.
4: Her şey kapalı. Herkes yerinde. Tankları suyla doldurun.
5: Tankları suyla doldurun.
4: Periskop derinliğine inin.
5: Periskop derinliğine inin.
6: Tankları doldurun.
2: Dalış yapabilmek için dalış hücreleri suyla dolduruluyor. Hücrelere ne kadar çok su girerse dalış o kadar derin olur. 400 metreden fazlası mümkün.

0: Şu anda periskop derinliğindeyiz. Yani bu suyun üzerini görebiliyoruz demek.
1: Genelde 13 kişi bu küçük operasyon merkezine sığmaya çalışır. Amiral ve hurda satıcısına ek olarak 2 kişi daha var.
2: Esnedin mi sen?
3: Evet, doydum.
4: Kafamda doldu. Bu iyi. Denizaltıyla beni ne kadar sevindirdiğini anlatamam. Bu benim hayalimdi. Her dalgıç eninde sonunda fiziksel sınırına ulaşır. Ama bir de kahvesi elinde, regülatörsüz ve dekompresyonsuz su altında bir otobüste oturan insanlar var. Bu olağanüstü bir şey.
1: Ana tahrik sistemi o kadar sessiz ki özel avcı denizaltılar bile onu duyamıyor. Sebebi? Yakıt hücrelerinin yer aldığı sıradan görünen bir kutu. Burası U-33'ün kalbi.
4: Vay canına. Aman Tanrım.
5: En güzel tarafı da bu. Olabilecek en iyi şekilde yapılmış. Nükleer tahrik olmadan dalabiliyorsunuz ve su altında elektrik üretebiliyorsunuz.
4: İnanılmaz.
5: Bunu dizelle yapamazsınız.
4: Evet.
1: Yakıt hücresi U-33'e haftalarca güç ve hareket sağlayacak kadar enerji üretiyor. Tüm bunlar dev bir elektrik motorunun yardımıyla oluyor.
5: Burası makine dairesi.
1: Kıçta sevk için 2300 beygir gücü.
4: Yok artık. Hadi canım. Ciddi misin?
5: Evet.
4: Gerçekten. Vay canına. Bu elektrik motoru olamaz.
5: Ama o.
4: Gerçekten mi?
5: Evet.
4: Çalışıyor mu?
5: Evet, çalışıyor. Aradaki farkı duyamazsın.
4: İnanılmaz.
5: Elektrik motorunun en güzel yanı saniyeler içinde ileri geri geçiş yapabilmesidir. Bu gerçekten harika.
4: Bu harika bir şey. Eski gürültülü dizel motorlarla uzaktan yakından ilgisi yok. Bu bir elektrik motoru. Çapı 2,5 metre ve motor çalışırken kulağınızı dayarsanız hiçbir şey duyamazsınız. Bu sistem gerçekten ileri teknoloji. İnsan böyle bir şeyin karşısında şaşırıyor.
1: U-33 şimdiye kadar 15 deniz mili yol kat etti.
0: Yüzeye çıkmaya hazırız.

0: 30 dakikadan kısa sürede tekrar yüzeye çıkılıyor.
1: Kapak açık.
0: İki gün süren manevraların ardından eski okul arkadaşına eşlik eden Mihail için büyük bir final.
2: Christian, Christian.
3: Rica ederim.
2: Sağ ol dostum. İki inanılmaz gün yaşadım. Muhteşemdi.
4: Das.
2: Gerçekten harikaydı.
0: Sonunda Mihail'a komutan rolü bile veriliyor.
2: Dikkat dikkat.
5: Dikkat dikkat.
2: A0.
5: A0.
2: Bu iki gün gerçekten inanılmazdı. İki günde o kadar çok şey gördüm ki daha fazlası olamazdı. Çok mutlu oldum gerçekten. Olağanüstü bir macera yaşadık.
3: Fark ettin mi? Bir kere bile facia demedi. İki gün boyunca. Bu beni gerçekten şaşırttı.
2: Çünkü her şey yolunda gitti. Her şey tıkır tıkır işledi. Gerçekten çok iyi bir ekipsiniz. Çok iyiydi. Umarım böbrekleri iflas etmez. Eminim bir tanesini benden ister. Ona borcumu asla ödeyemem. Film sahnesinde gibiydim. 13,5 metrelik bir denizaltıyla yüzeye çıkış yapıyoruz. Heyecan vericiydi. Düşünsenize, benim için olağanüstü bir deneyim.
6: 10 adım geriden bir ses gelecek.
2: Ne sormuştun?
6: Pencereyi açar mısın lütfen?
3: Hayır.
2: Gülersen yapamam. İstersen dizini zımbalayabilirim. Elimden geleni yapıyorum ama gülersen olmaz. Bu şekilde devam edemem ki. Sinirimi bozuyorsun karşımda.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
14: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
18: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank
19: kartım Hadi. Her klasik araç...
20: Tamam bak, çalışıyor mu?
19: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
21: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
23: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
19: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
24: İzleyeceğiniz bu bölümde...
25: Şuna bak.
26: Vay canına. Harika.
24: Babam için bir 53 model Bel Air üstü açılır araba yapmayı her zaman istemişimdir. Ama onu bir araya getirecek zamanım yok.
26: Eğer bu cıvatalar kırılırsa tüm ön kısım arabanın altında sürünecek.
25: Üçümüzün de durmadan bunun üzerinde çalışması gerek.
26: Ne yapmamız gerekirse yapacağız.
24: Babam buna bayılırdı.
26: Bu ne?
24: Bu 1967 model. Tamamen kontrol edilmesini istiyorum.
26: Vay canına. Dostum araba fena halde.
25: Kulbitör kollarından biri düştü.
24: Evet, sonunda. Bunu sahile indirip eğlenceli vakit geçirmek için sabırsızlanıyorum.

0: Peki bugünkü planımız ne? Ne alıyoruz?
1: Bugün Matt Kelly'nin evine gidiyoruz.
0: Tamam.
1: Matt'in tamir etmeye başladığı 1953 model üstü açık bir Bel Air arabası var. Biraz isteğini kaybetmiş gibi. Bu yüzden beni aradı ve projeyi tamamlamak isteyip istemediğimizi sordu.
0: Tamam.
1: Bu yüzden bugün Matt'in 53 model Bel Air'ını almaya gideceğiz. Burası gerçekten de harika bir yer. Kaldırım yok, kenarda ağaçlar var. Burayı çok sevdim.
0: Evet öyle.
1: Sanırım bu Matt'in evi. Şuraya baksana. Sopranolardan çıkmış gibi bir şey. Şuraya park edeyim bari.
0: Vay canına.
1: Günaydın Matt.
2: Merhaba çocuklar.
1: Seni görmek güzel.
2: Sizi de nasılsınız?
0: Peki abi nasılsınız?
1: Evin çok güzelmiş.
2: Teşekkürler.
0: Burası ev mi yoksa garaj mı?
2: Arabalar insanlardan daha büyüktür.
1: Evet.
2: O yüzden arabalara çok daha alan lazım.
1: Dışı bu kadar güzel görünüyorsa acaba içerisi nasıldır?
2: Görmek ister misiniz?
1: Tabii.
2: Gelin bakalım.
1: Bakalım. Şu garaja bakın. Vay
0: şuna bak.
1: Vay canına. Harika. Şuraya bak.
0: Burada insan bile yaşar.
2: Zaten yaşıyorum.
0: Demek ki öyle. Evet anlıyorum.
1: Tam hayalimdeki atölye. Matt bir arkadaşımın arkadaşıydı ve daha sonra müşterim oldu. Gördüğüm en havalı araba koleksiyonlarından birine sahip olduğunu söyleyebilirim.
2: Bu arabanın anlamı benim için büyük.
3: Pek de iyi bir durumda olmayan araba.
1: Nasıl buraya kadar geldi peki?
2: Babam için bir araba yapmayı her zaman istemişimdir. Üniversitedeyken sahip olduğu 53 model üstü açık Bel Air'den hep bahsederdi. Sonunda Kaliforniya'dan bir satıcı buldum. Adam aracı her gün kullanıyordu ki bu oldukça harika bir durumdu.
1: Vay canına. Kaliforniya'da bu sürülür değil mi?
2: Evet.
0: Doğru.
1: Kuzeydoğu'da pek sürülmez.
2: Onu buraya getirttim. Bir tur attım. Hamburger almaya gittim, geri döndüm ve kısa süre sonra arabayı parçalamaya başladım. Şimdi bu ara süreçte 2020'de vefat eden babam için bu arabayı yapıyorum ben de. Onun anısına.
1: Çok üzüldüm.
0: Başın sağ olsun.
2: Teşekkürler. İşime ve aileme ayırdığım vakitten dolayı ihtiyacım olan bu zamanı bulamıyorum. Ama bir şekilde bu arabanın artık tamamlanmasını istiyorum. Buna ihtiyacım var.
1: Bize biraz arabadan bahset.
2: İç kısmı bağlı değil ama bende var.

0: Tamam.
1: Boya işini de tamamladık. Krom ve paslanmaz çelik işlendi. Zemin paneli, motor bölme sacından bagajın sonuna kadar yerleştirildi. Küçük blok, yakıt enjeksiyonu.
0: Yakıt enjeksiyonu, serpantin kayışı var mı?
2: Şimdi bana yapılmasını istediğin şeyleri göster lütfen. Geriye kalanlar ve yapmamızı istediğin şeyi söyle.
1: Süspansiyon gözden geçirilmeli ve iki kez kontrol edilmeli. İç kısmın yerleştirilmesi gerekiyor. Büyük kablo demetlerinin göze batmasını pek istemiyorum. Mümkün olduğunca temiz görünmesini istiyorum.
2: Aldanmayın. Bu aracın dışının çok parlak olduğunu görmüşsünüzdür ama tamamlanması için çok şey gerekiyor. Başka birinin projesini devralmak her zaman zordur. Özellikle araç 70 yaşındaysa. Bu aracı tamamlayıp babanın hayal ettiği her şeyi yapacağız. Ama öncesinde çok önemli bir sorum olacak. Bu bir kaydırak mı?
1: Evet.
2: Hadi gidelim. Hazır mısın? Çok mu yaşlısın?
0: 5 yaşındaki kadar çevik değilsin.
2: Evet, kalçalarım eskisi gibi değil. Tanrım. Tam da kuyruk sokumuma denk geldi.
0: Sevdin mi?
2: Bizim atölyeye de bundan lazım.
0: Gerek yok.
2: Yok mu? Peki. Bu 53 model Belayer'ın gövdesi hariç her şeyi kutularda. Bu yüzden bu şeyi yüklememiz, atölyeye geri götürmemiz gerek. Sonra ekibin üzerinden geçip dünyanın en büyük Erector setini tekrar monte etmeleri gerekiyor. Bu taraf temiz.
1: Tamam.
2: Çok fazla.
0: 25 kez kaydıraktan kayacağız sanıyordum.
2: Kusursuz oldu. Pekala, bence artık gitmeye hazırız. Ne dersiniz?
1: Tamamdır.
2: Seni görmek güzeldi.
1: Teşekkürler.
0: Görüşürüz.
1: Seni görmek güzel.
2: Pekala, görüşürüz.
0: Teşekkür ederiz.
2: Atölyeye götürüp yakında sana bilgi vereceğiz.
1: Harika.

0: Bundan hafifi yoktur.
1: Detroit çeliği gibisini bulamazsın.
2: Güzel, burada kalsın. Harika.
0: 53 model olduğu kesin ama orijinal Bel Air mi?
2: Evet. Adamın bize söylediğine göre bunu Güney Kaliforniya'dan almış. Günlük kullanılan bir araçmış. Oldukça kötü durumdaymış. Hem de gerçekten çok kötü. Babası için restore etmek istemiş ama babası vefat etmiş. Şimdi araç burada ve bu projeyi tamamlama işi bize düşüyor.
3: Ayrıca bu aracı parçalara ayırmadan önce kullanmışlar. Matt bazı mekanik işlere başlamış. Dolayısıyla sıfırdan başlamak zorundayız.
1: İçinde hangi motor ve şanzıman var?
3: 5.7 litrelik bir motor var.
0: Küçük bloklu mu?
3: Evet, kaputu açsana, küçük bloklu. Bir sandık motor.
2: Sanırım Matt'in asıl istediği şey bu kabloların çok görünürde olmaması. Düzenli, temiz ve gizli olduğu sürece bir panelin olup olmaması onun için önemli değil. Tek istediği her şeyin gizlenmesi. Böylece modülleri altına vidalanmış olarak görmüyorsunuz. Bunu tamamen gizleyebiliriz.
0: Kenar elemanının altından kabloları geçirebiliriz. Ön aydınlatma ve motor için gereken kabloları buradan sokup buraya getirirsek çok daha iyi olur.
3: Evet.
0: Arkada zaten akü var.
3: Evet. Bu şekilde alternatör ve far gibi şeyleri de gizleyebiliriz.
0: Evet. Evet.
3: Elektrikli fanları da gizleriz.
2: Bu kablolama işini de çok kolaylaştırır. Kutulardaki her şeyi gözden geçirmemiz gerekiyor. Sorun şu ki bu şey birçok kişi tarafından defalarca modifiye edildi. Bu yüzden burada neyin olduğunu ve olmadığını, bir de kimin ne yaptığını ve işini doğru yapıp yapmadığını da bilmiyoruz.
3: Yakıt enjeksiyonu var.
2: Bu kurulum iyi olsa da ihtiyacı olan şey için eski kalmış durumda. Karbüratör çok daha iyi olurdu.
3: Matt'in arabasında yakıt enjeksiyonu yerine en iyi seçenek karbüratör olurdu. Basitliği ve bir tornavida ile ayarlanabilir olması avantaj. Bir plan hazırlarsak cevaplarımız olur. Şu anda her şey spekülasyon.
2: Tamam.
0: Bu arabanın tüm somun ve civatalarını kontrol edeceğiz. Kullandıkları egzoz şasiye çarpıyor gibi görünüyor.
3: Evet. Her şeyi bir araya getirdikten sonra uyacak şekilde açmak ve neyin açılması gerektiğini görmek için işaretlememiz gerek.
0: Evet.
3: Sonra kaplarız.
0: Şasiyi şanzıman için oymuşlar sanki.
3: Evet, şanzıman montajı vidalanmış değil. Şasiyi hamlaçla kesmiş olmaları hoşuma gitmedi. Alt şasiyi yerleştirdiklerinde tek yaptıkları delikleri delmek ve vidalamak olmuş.
0: Evet, kaynak yapmamız gerekecek.
3: Evet, doğru. Bak bu tarafa da kaynak yapmamışlar. Şu anda teşhis koymaya çalışıyoruz. Sorun olan ilk şeyi bulduk. Alt şasinin monte edilme şekli yanlış ve düzeltmemiz gereken şeylerin başında geliyor. Dışarıdaki şasiye hiç kaynak yapılmamış.
0: Evet.
3: Her şeyi bir araya getirebilmek için amortisör kulüye plakasına kaynak yapmışlar. Fabrikadan çıkan orijinal şasi olduğu için burası civatalı. Gördün mü?
0: Tamam.
3: Alttaki traverste motor kulaklarını üst üste getirmişler. Ama şuraya baksana, 5. sınıf civata kullanılmış ve bu da kaynaklanmamış.
2: Tanrım. Ön traversleri ve arabanın motorunu tutan tek şey 8 santimlik civataymış. Şuna bakar mısın?
3: Evet, şöyle söyleyeyim. Şasinin üstündeki motor kulakları ve alttaki traversler.
2: Yani ön süspansiyonları tutan tek şey 5. sınıf civatalar mı?
3: Doğru.
2: Teoride tutuyor olsa da bu halde asla bırakamayız.
3: Kesinlikle.
2: Kaynak yapılacak.
3: Bu şekilde olmaz.
2: Hiç güvenli değil. Bir yolculukta olduğunuzu ve büyük bir çukura girdiğinizi düşünün. Eğer bu 5. sınıf civatalar kırılırsa tüm ön kısım parçalanıp arabanın altına girer.
3: Evet.
2: Hatta arabaya takla bile attırabilir.
0: Bu yetmezmiş gibi bir de ters bağlanmış. Somunlar koparsa civatalar çıkar.
2: Kesinlikle. Kaynak yapacağız.
0: Evet.
2: Doğru yapılmasını istiyorsa
0: birkaç
2: böyle olmalı.
0: Birkaç kez üstünden geçerim.
2: Evet. Tüm süspansiyonun bir avuç civatayla tutulması çok riskli. Tüm bunları yazmak için bir defter tutsak iyi olacak çocuklar. Bu uzun bir liste olacak.
1: Not almaya başlamamı istiyor musunuz?
2: Evet.
3: Gövdeye kaynaklı olması lazımdı.
1: Motorla ilgili ne sorun vardı?
0: Kaynak yapılmamış.
1: Başka ne var?
0: Marş yastığı. Marş yastığını doğru takmamız önemli.
3: Direksiyonun U bağlantısı için gerekli olan vidalar eksik. Set vidaları yok.
0: Devri daim pompa civatası yok.
1: Bir dakika. Direksiyon kolonu?
3: U bağlantısı.
1: Evet.
2: Bu oldukça uzun bir liste. Listeye baktığımda Matt'in bunu buraya getirmesini tamamen anlıyorum. Bu Bel Air bin bir çeşit sorunla boğuşuyor. Büyük düzeltmelerimize odaklanırken her sistemi ayarlamamız gerekiyor. Artık yere koyabiliriz. Bu tamamlanmamış Bel Air'i yola uygun hale getirmek için aracı tamamen baştan sona yeniden kablolamamız gerekiyor. Şasiye kaynak yaparsak süspansiyon güvenli hale gelir. Ardından Matt'i yakıt enjeksiyonundan karbüratöre geçmeye ikna etmem gerekiyor.
3: Evet, Tommy ve benim aramda iş bölümü yapılmalı. Üçümüz de bu iş üzerinde durmaksızın çalışmak zorundayız. Öyle görünüyor.
1: Önemli bir proje.
2: Evet, anlıyorum ama bitirmemiz gerekiyor.
3: Tamam.
2: Ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trink
5: sat. Parasının kıymetini bilenler. Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Sana alkış yok, önce finger snap.

Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bu var ya,
3: blok dersine çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Boy boy boy boy boy boy. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Boy boy boy. Domino's'um hoş geldin.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Bu arabanın alt şasi takımı yedek parça olarak yapılmış. Bunun civatalanmış olması güzel fakat civatalara tek başına güven olmaz. Bu yüzden muhtemelen bu alt şasinin çerçevesine gerçek şasinin 1/3 kadar kaynak yapacağım ve ardından vidaları da içinde bırakacağım. Parçalanmaması için bunu yapmam gerek. Bunlar alt tarafı 5. sınıf civata. Çok güçlü değiller. Ayrıca tersler. Yani somunlar gevşerse civatalar düşer. Bunu yapan son kişinin hatası bu. Etrafına kaynak dikişi yapacağım. Böylelikle hazır olacak.

0: Evet, son durum nedir Tommy?
1: İyi gidiyor. Şasiye kaynak yaptım ve cıvataları ters çevirdim. Ayrıca süspansiyonu da kontrol ettim. Hepsinin düzgün olduğundan eminim. Artık güvende diyebilirim.
0: Tamam, güzel. Peki sürecek kadar güvenli mi?
1: Evet.
0: O zaman harika. Güzel.
2: İyi görünüyor.
0: Harika görünüyor.
3: Merhaba, nasılsın dostum?
4: Merhaba Tony, nasılsın dostum?
3: Seni görmek güzel.
4: Seni de.
3: Nasılsın?
4: İyiyim, iyiyim.
3: Yeni araba almışsın.
4: Evet, incelemeni istediğim bir araba daha var.
3: Dostum Mike daha önce de atölyeme araba getirdi. Bu ne?
4: 1967 model Bronco.
5: Parçalanmış otomobil.
4: 1913 senesinde çok bilindik dergilere bile çıkmış bir model.
3: Pekala.
4: Yapabildiğim kadar araştırma yaptım. Batı kıyısındaydım ve arabayı hiç görmeden satın aldım.
3: Bu Bronco'nun dış kısmı dergiye çıkacak kadar güzel olabilir ama içinden çıkacak şey beni korkutuyor.
4: Onu 2 hafta önce aldığımda ilk başta düzgün çalıştı. Arabayı sürüyordum ama hemen bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim. Asıl gücünü hissettirmediğini fark ettim. Bir eksiklik var gibiydi. Olmaması gereken bir tıkırtı var gibi hissediyorum. Bu yüzden her şeye bakılmasını istiyorum.
3: Yani diyorsun ki arabadan ses geliyor ve gaza bastığında araba yavaş gidiyor.
4: Eksantrik makarası ve Harley 650'ye sahip bir arabaya göre çok yavaş gidiyor. Öyle düşünüyorum.
3: Tekerlerle alakalı bir sorun olabilir.
4: Evet, arabanın tamamen sağlam olmasını, sorunsuz bir şekilde öyle çalışmasını olmadı. İstiyorum.
3: Evet.
4: Bakmak için almadım.
3: Bunu sürecek olman çok
4: sürmek
3: güzel.
4: Sürmek için aldım, evet.
3: Bunların sürülmesi gerekiyor. Öyle bir tamir yapacağız ki resmen anahtar teslim olacak.
4: İstediğim de bu.
3: Evet. Tommy ile bir test sürüşü yapacağız ve sorunu bulmaya çalışacağız.
4: Harika.
3: Tamamdır.
4: Teşekkür
3: ederim. Ne
4: demek
3: Mike benim için?
4: Kendinize bize iyi bakın.
1: Arabanın teklediğini buradan bile anlayabiliyorum.
3: Gaza basarken ben de anlıyorum. Kesinlikle bir tekleme var.
1: Evet. Debriyaj ne durumda?
3: Biraz yavaşlasam iyi olacak.
1: Ön tarafa bir baksana.
3: Araba hiç de iyi durumda değil. Frenlerden ses çıkıyor. Araba bir sağa bir sola kayıyor. Oh! Sesi duydun mu?
1: Şanzımandan çok ses geliyor.
3: Oh!
1: Sorun olduğu kesin.
3: Adamın tespiti kesinlikle doğru.
1: Evet.
3: Önce bunu bir atölyeye götürelim. Çok kötü durumda. Gittiğimizde içini açıp sorunun kaynağını bulmak için bir göz atarsınız, olur mu?
6: Vay canına, şuna bak. Devasa sarı bir araba.
7: Motorun sesi biraz kötü geldi.
3: Nasılsınız baylar?
6: Motorun sesini duydum da gerçekten kötü durumdaymış.
3: Evet, daha iyi günler görmüştü. İşte karşınızda 1967 model bir Bronco. Müşteri sürüş kalitesinden memnun olmadığı ve motorda bir ses duyduğu için bize verdi. Tom'la birlikte test sürüşüne çıkardık ve ses çok bariz. Bize bir el kolu vurması gibi geliyor.
6: Eyvah.
3: Tom, sen arabayı çalıştır, bir el koluna bir bakalım, olur mu?
6: Vay canına. Sesi çok kötü.
7: Vay canına.
1: Kapatıyorum.
3: Evet, hiç iyi durumda değil.
7: Motorda kesinlikle sorun var.
3: Adamın söylediği başka bir sürü şey var. Bu yüzden arabayı kaldırmanızı, yağ boşaltmanızı ve bir yağ testi yapmanızı istiyorum. Yağda metal parçacıklar var mı bir bakalım. Filtreyi çıkarın, kesip açın. İçinde ne varmış bir bakın. Listesinde bir sürü süspansiyon işleri ve su sızıntıları gibi şeyler vardı ama önceliğimiz motorun değişmesine gerek var mı onu öğrenmek. Bu şeyin %99 ihtimalle yeni bir motora ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bulduğunuz şeyleri bana bildirin, ben de adama planımızı anlatayım. Tamam, teşekkür ederim.
6: Başlayalım.
0: Yakıt deposunu takmaya hazırlanıyoruz. İçine müşir, yakıt alıcısı, hortum gibi önemli parçaları yerleştirdik. Dolum borusunun bu delikten yukarı çıkması gerekiyor. Gövde işlerini yaptıklarında boruyu tutan desteği tamamen kesmişler. Dolum borusunu tutacak hiçbir şey yok. 16,5'a 16,5'luk bir ölçüsü var. Karton bir şablon yaptım. Buraya tam oturuyor. İşte böyle. Merkezi bulacağım. Sonra bir delik açacağım. Yaklaşık 6,5 santimetre civarında. Etrafına lastik conta koyabilirim. Çelik parçanın içinden kaydırabilirim. Çelik parçanın dört köşesine vida takabilir ve kenarı kaldırabilirim. Böylece asla hareket etmez. Bu dolum borusunu tutacak ve alt kısmında bir lastik conta olacak. Aksi takdirde dolum borusu arabada bu şekilde hareket eder. İşe yaramaz, yakıt koyamazsın. Bu plakayı yapmalıyız, şablonu içine yerleştirmeliyiz. Boyayıp vidayla sıkıştıracağız ve sonra başa döneceğiz.

0: plakayı yaptık. Dolum borusuna gerekli olan deliği açtık. Bu destek olacak. Bu parça bunun içine tam uyuyacak. İşte bu. İşte destek plakası. Burası için yapılmış gibi değil mi? Planım işe yarayınca çok mutlu oluyorum.
1: Nasılsın Matt?
2: Sana bir şey getirdim.
1: Ha, teşekkür ederim. Belayev için getirmişsindir herhalde.
2: Evet.
1: Kırmızı beyaz iç kısmına çok uyumlu olacaktır. İyi geldin.
2: Evet.
1: Ben de tam seni arayacaktım. Belayev için bir fikrim tamam. var. Yakıt enjeksiyonunu çıkarıp karbüratör koymak istiyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Ne dersin? Yakıt enjeksiyonunu çıkarıp karbüratör koymak istiyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Eğer enjeksiyon sistemini kullanmak istersen daha modern bir şey tercih etmelisin. Ama bazen akü bitiyor ve evet. bazen program sıfırlanıyor. Baştan tekrar programlamak zorunda kalıyorsun. Pazar günü ailenle pikniğe giderken bu gibi sorunlar başını çok ağrıtabilir.
2: Bu diğer arabalarımdan farklı olacak. Diğer arabalarım her gün sürmek istediğim arabalar. Bunu her gün sürmem. Bu daha çok hafta sonları güzel günler ve araba gösterilerine daha uygun bir araba olacak.
1: Senin aradığın atmosfere ve o retro havaya uygun olduğunu düşünüyorum. Biraz modern teknolojiyle kısmen restore edilmiş bir araba olacak. Modern bir karbüratör kullanmak mükemmel olacaktır. Arabaya atlar ve gezersin. Araba 6 ay boyunca boşta dursa bile hiç sorun olmaz. Anahtarı çevir, hemen çalışır.
2: Anlıyorum. Aklımdaki şey bu değildi ama denemeye değer. Bakalım.
1: Bu arabayla yakında burger almaya çıkacaksın.
2: Tamam, güzel, bana uyar.
1: Tamam, geldiğin için sağ ol. İyi haftalar.
2: Rica ederim Tony, eline sağlık.
1: Görüşürüz.
2: Sağ ol. Görüşürüz.
3: Tony, baksana.
1: Evet.
3: Vaktin olunca buraya gelir misin?
1: Ne oldu?
3: Şimdi bu planın parçası olarak bütün yakıt enjeksiyonunu çıkaracağız ve bu diğer hattın nereye gittiğini bulacağız. Doğru mu?
1: Evet. Matt'in 53 model Belair'inin kabloları tam bir kaos. Ama bu aynı zamanda düzeltmemiz gereken temel şey. Tom böyle konularda gerçek bir ustalık sergiler. Bu işi yapması için daha iyi kimseyi düşünemiyorum doğrusu. Enjeksiyonu ve distribütörü çıkarmalıyız.
4: Tüm kablolamayı motor bölme sacından geri beslemeliyiz.
1: Sonra fan ve serpantin kurulumu için ne yapacağımızı bulmalıyız.
3: Tamam.
1: Eline sağlık dostum.
3: Sağ ol. Bu tür kablolar çok zahmetli ve hassastır. Matt'in istediği şekilde doğru yapmak ve gizlemek çok zaman alır. Kontrol panelinin içinde sigorta kutusuyla birlikte kabloları yapıyoruz. Çoğunlukla önceki kişinin yaptığını tekrar ederiz ve doğru olduğundan emin oluruz. İşini doğru yapma sırası bende.
5: Ön tarafa bakalım. Tony 67 model Bronco üzerinde çalışmamız için beni ve John'u görevlendirdi. Motor çalışmaz halde gibi duruyor ancak başka neyin yanlış olduğunu görmemiz gerek. Tamam, döndür. Kötü durumda. Evet, direksiyon çubuğu düşüyor.
6: Ben de hissettim.
5: Üstteki küresel mafsalın direksiyon çubuğu kötü durumda. Normal aşınmadan olmuş. Küresel mafsal düştü, düşecek. Tamirsiz kalırsa kesinlikle kırılır. Epey uzun süre önce bunun değişmesi gerekiyordu. Araba kullanırken bunu hissedersiniz ve direksiyon gevşek gibi hissettirir. Tekerler de neredeyse hiç tepki vermez. Havaya kaldırıp içindeki yağ ve metale bakalım. Bu kısım yağ kaçırıyor gibi duruyor. Şanzımanın arka tarafı yağ içinde kalmış. Kötü durumda. Drenaj tavasını alayım, yağ temizleyelim.
6: Motorun alt kısmı tamamen yağla kaplı. Evet, iğrenç durumda. Yağ dökeceğiz ve metal talaşları olup olmadığını göreceğiz. Çünkü bir el çok sert vuruyor. Bir el vurması kusinetle krank yatağının arasında aşırı boşluk olduğunda meydana gelir. Piston bir eli o yatakta hareket eder ve aşırı boşluk olduğunda o küçük hareketi duyabilirsiniz. Büyük bir gürültü yapar. Ses çok gürültülü olduğundan oldukça kötü durumda olduğunu biliyoruz. Bir felaket meydana gelmeden evvel hemen müdahale etmemiz gerekiyor. Bir el vurması ve yağ sızıntıları var. Muhtemelen motoru da değiştirmemiz gerekecek. Süspansiyon ve debriyaja da bir tamir gerek. Kısacası bu arabanın da çok işi var.

0: Yakıt gibi kokuyor.
1: Evet, buraya kadar kokusu geliyor. Hiç iyi bir durum değil. Rengi de tuhaf. Yağın bu kadar kahverengi tonunda olmaması lazım. Biraz daha siyah çalması gerekiyordu. Yağdaki parlamayı çok net görebiliyorum.
0: Buna tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyoruz ama cevabı bulmak için motoru açıp çıkarmamız gerekecek. Çok kötüydü derken daha da kötüye gitmeye başladı.
2: Başlayalım.
3: Eddie'li 3 model Bel-Air'e karbüratör takıyoruz. Yakıt enjeksiyonu sorun çıkarabilir. Karbüratör takarsak çok daha basit ve sorunsuz bir biçimde ilerleyeceğimizi umuyorum. Bakalım, göreceğiz.
2: Yakıt enjeksiyon sistemi yoktu.
3: Bize geldiğinde yakıt enjeksiyon sistemi vardı.
2: Tamam.
3: Eski olması sorun çıkarıyordu. Bu yüzden karbüratöre dönmeye karar verildi. Ateşleyici ve karbüratörü yerine koyacağız. Önce ateşleyiciyi yapıp işimizi kolaylaştıracağız. Aracın en üst ölün noktasında olması lazım.
2: Tamam, başlayalım. Şu an egzoz vanasının açılması lazım.
3: Evet, kesinlikle.
2: Şu an kötü şeyleri atıyoruz. En üst ölü noktadasın.
3: Doğru. Ateşleyici koyup yerleştireceğiz. Ateşleyici hazır. Şimdi karbüratörü koyacağız. Ateşleyiciyi yerine koyduk. Karbüratörü ayarladık. Sıradaki adım kabloları bitirmek olacak. Sonra araba harika bir durumda olacak.
4: Kalan tamirler kablolama, iç kısım ve yakıt tankı.
5: Şu anda Bel Air'in kablolarına devam ediyorum. Silecekleri, farları, park lambalarını ve dönüş sinyal lambalarını bağlıyorum. İç konsolda bitirmem gereken birkaç kablo kaldı. Sonra tamamen hazır olacak. Mike tüm kabloların gizlenmesini istiyor. Bu yüzden onları tekerlek kovuklarına ve arabanın altına mümkün olduğunca gizliyorum. Sonunda tamamlandığında araca temiz bir görünüm kazandıracak. Işık donanımlarımız işte bu. Tümü tekerlek kovuğunda yüksek bir şekilde yapıldı. Fara gidiyor, panjurun içinden öteki tarafa doğru geçip far yuvasına doğru devam ediyor. Şimdi, tüm aydınlatma kablolarını tamamladım. Uzun ve kısa farlar, park lambaları ve dönüş sinyalleri çalışıyor olmalı. Daha önce 6 volt sistemdi ve bu araçta hiç kablo yoktu. Bu araç için yaptığım şey tüm aydınlatmayı ledlere göre modernize etmek oldu. Bu da arabayı 1953'ten 2023'e getiriyor. 2 voltluk bir sistem haline getirdim ve daha yeni tarzda ışıklar koydum. 6 volt sistem o zamanın teknolojisi için iyiydi. Ancak şu anda sahip olduğumuz 12 volt teknolojisiyle boy ölçüşemez bile.
4: Kalanlar, iç kısım ve yakıt tankı.
5: Bronco'nun motorunun hasarlı olduğu bariz. John'la birlikte motoru çıkardık. Ne buldun?
0: Tom, şuna bir bak. Külbütör kapağını kaldırırken külbütör kolu düşüverdi. Hayatımda ilk defa düştüğüne şahit oluyorum.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Hesap basit, hesap basit.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Şuna bir bak.
18: Ne oldu?
17: Külbütör kapağını kaldırırken külbütör kolu düştü. Bağlı bile değilmiş.
18: Ha, buraya gelirken duyduğumuz kuru tahrik gürültüsünü ve tüm bu takırtıyı açıklar. Bunu beklemiyordum.
17: Bu sadece bir tarafıydı.
18: Ben olsam motoru sökmeye devam ederdim. İkinci kapağın arkasında ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Ha, hepsi burada.
19: Evet, bu taraftaki daha iyi durumdaymış. Evet. O tarafta eksik yok.
18: O tarafta eksik yok. Bu iyi oldu. Tamam, iyi görünüyor.
19: Ben egzoz manifoldlarını çıkarmaya devam edeceğim. Sonra alternatörü alacağım. Belki fanı da sökebilirim bu arada.
18: Evet, bunun çıkması gerekiyor.
19: Harika.
18: Tamam, hadi bunu standa koyalım. Çıkarmadan önce bloğun içinde neler olduğunu görsek iyi olur. Crank milline bak.
19: Sökülüp takıldığı çok açık. Tüm çubuklarda numaralar var.
18: Evet, biri numaralandırmış. Kesinlikle sökülüp takılmış. Aslında silindirler çok da kötü durmuyor. Bence bu tamir edilebilir. Evet. Ama yeni bir pompaya ihtiyaç var.
19: Şuradaki mi?
18: Evet. Eğer pompa bunları çekiyorsa bu da kusinetin içinde de bundan olduğu anlamına gelir. Bir elin vurmasını da açıklamış olur.
19: Evet.
18: İyi haber şu ki mekanik açıdan bakarsak metal, kusinet ve pompa dışında motorun iç kısmının oldukça temiz olduğu görünüyor. Müşterinin bütçesi için gördüğümüz şeylerle bunu yeniden inşa etmek muhtemelen en iyi seçenek olacaktır.
19: Katılıyorum.
18: Dornacı dükkanını arayayım. Gelip bunu alıp götürsünler.
17: Pekala.
18: İyi işte, çabuk ilerlediniz. Bronco motorunda tam olarak neyin yanlış olduğu belli değil. Yağ pompasındaki çizikler, yağdaki metal parçacıkları ve kolu düşen külbütör. Başka birinin birçok küçük hatasını takip etmek yerine Onu işini iyi yapan bir tornacı dükkanına göndermek ve profesyonelce sökülüp inşa edilmesini sağlamak daha güvenli. İyi iş çıkarmışsınız.
1: Tony ile bunu hallettik. İçine müşir ve doldurma ağzı koyduk. Tony plakayı tasarladı.
19: Evet.
1: Götürebiliriz.
19: Tamam.
1: Tamam.
19: Olması gereken yere oturttuk. Çok güzel.
1: Şablon yok.
19: Evet.
1: Arabaya yerleştirdiğimiz her şeye uyan türden bir yakıt tankı. Tamam.
19: Oldu mu?
1: Evet. Kayışları tasarlayacağız. Delik koyacağız ve yerleştireceğiz. Çalıştıralım bakalım. Yakıt borusunun nasıl geçeceğini çözmeye çalışıyorum. Şunun güzelliğine bak. Yakıt tankını taktık. İyi işte. Yakıt borusunu tamir edip güvende olmasını sağlayacağız.
19: Evet.
1: Sonra da çalıştıracağız.
19: Az kaldı.
1: Evet, iyi işte.
20: Kalan tamir iç kısım. Test sürüşünde direksiyon bir sağa bir sola savruldu. Detaylı inceledikten sonra direksiyon çubuğunun üst kısmının, burç yatağının ve istikamet çubuğunun sorunlu olduğunu fark ettik. Bu durumun aksın arabanın altında kontrolsüz bir şekilde kaymasına neden olduğunu anladık. Şimdi bunları inceleyip değiştireceğiz. ...1967 model Bronco üzerinde çalışıyorum. İlk yapmam gereken şey eski direksiyon ve istikamet çubuklarını çıkarmak. Direksiyon ve istikamet çubukları oldukça rutin bakım işleridir. Özellikle de bir arazi aracı için. Genellikle bunları her yıl kontrol ederiz. Ama bunlar 10 yıldan fazla bir süredir elden geçmemiş gibi duruyor. Bu sorunu çözüp fark yaratacağız.

0: Tornacı dükkanı Bronco motorunu harika bir şekilde tamir etti. Motoru sıfır bir bloğa kadar söktüler. Crankbilly, biel ve pistonları değiştirdiler. Bize çok kısa sürede geri getirdiler. Şimdi adamlar aracı yeniden monte edecek. Ne durumda?
1: Az kaldı. Tamam, şimdi dur. Su pompası gibi gereken her şeyi koyacağım. Düşündüğümüzden çok daha basit bir iş oldu. Biz de her zaman işin düşündüğümüzden daha basit çıkmasına bayılırız. Günümüzü güzelleştirir.
2: Motor kesinlikle yorgun gibiydi. Resmen çalışmaya devam etmek istemiyordu. Artık tamamen yenilenmiş bir motor. İş bittiğinde iyi performans sergileyecektir.
1: Umarım külbütörlerimiz sağlamdır.
2: Evet, tabii.
1: Yenilenmiş motor harika görünüyor. Ayrıca temiz, güzel ve parlak. Her şey ortada gibi görünüyor. Şimdi Tony'yi alacağız. Motoru çalıştıracağız. Nasıl çalıştığını göreceğiz. Eski halinden daha kötü olamaz. Motor hazır.
0: Şuna bak.
1: Evet.
0: Çok iyi görünüyor.
1: Evet.
0: Yeni boyanmış. Her şeyi yerli yerinde. Yeni parçaları resmen parlıyor.
1: Evet, tamamlandı.
0: Vay canına. Peki hala denediniz mi?
1: İşte bu yüzden seni çağırdım.
0: Tamam.
1: İlkini görmek istersin diye düşündüm.
0: İyi düşünmüşsün.
1: Başlatmak ister misin?
3: Ben yaparım, tamam.
0: Harika görünüyor çocuklar. Çalıştır bakalım. İlk denemede çalıştı. Evet.
1: Sesi de iyi değil mi?
0: Kapatabilirsin. Bayağı çok iyi iş çıkarmışsınız. İyi görünüyor. Sesi de iyi. Vurma sesi gelmiyor. Harika olmuş. İyi iş çıkarmışsınız. Dinamik ikili. Aferin size. Aferin.
2: Baylar.
0: Ne oldu?
2: Çalıştırmaya hazırız.
0: Cidden harika.
2: Evet.
0: Dumana boğulmaya hazır olun.
2: Evet. Anahtarı takıp çalıştıralım.
0: İşte anahtar ateşleyicimiz. Anahtar başlatıcı. Harika.
4: Yeteneğim bu.
5: Harika görünüyor Tom.
0: Çok güzel görünüyor.
5: Motor iyi durumda.
2: Evet, çok şey yapıldı.
0: Gerçekten çok iyi.
4: Başla dersin.
2: Başlayabilirsin.
0: Ne?
5: Vay canına.
0: İlk denemede.
2: Evet, çalıştı.
0: Harika. Çok iyi çalışıyor.
5: Güzel, harika.
2: Evet.
0: Sesi de iyi.
2: Evet.
0: Tamam, böyle iyi. Kapatabilirsin.
2: Evet.
0: Sesi çok iyiydi dostum. Harika iş çıkarmışsın.
2: Teşekkür ederim.
5: Çok iyi oldun.
0: Şimdi tek yapmamız gereken geri kalanları takmak. Böylece araba hazır hale gelecek.
2: Tamam.
0: Böyle devam edin.
2: Tamam.
0: İşimiz bitti. Bu Bronco bize harika görünür bir şekilde geldi. Ama derinlere indikçe daha fazla sorun çıktı. Mike sürüş yapabileceği güvenilir bir şey istiyordu. Günaydın Mike.
6: Evet, beklediğim gün.
0: Demek sen de hazırsın.
6: Nihayet.
0: İşte araban. Arabanın içini açtık ve birkaç sorun bulduk. Külbütör kapağını çıkardık. Külbütör kollarından biri düştü.
6: Vay canına. Demek vurma sesi ondan geliyormuş.
0: Evet, külbütör kolundan geliyormuş.
6: Vay canına.
0: Motoru çektim. Karteri ve pompayı çıkardığımızda yağ pompasının metal parçalarla dolu olduğunu gördük.
6: Eyvah.
0: Onu parçalara ayırdık ve motoru yeniden inşa ettik. Bunun yapılırken ön uçtaki direksiyon çubuğunun tüm burçlarının bozulduğunu gördük. Bu yüzden direksiyon çubuğunu değiştirdik. En son gördüğünden çok daha farklı.
6: Kesinlikle.
0: Her şeyi gözden geçirdik. Üzerindeki eski tip karbüratörü değiştirdik. Bu aracı sıfır bloğa kadar söktüler ve temelden yeniden inşa ettiler. Yani bu motorun her şeyi yepyeni. Bitirdikten ve montajladıktan sonra babam karbüratörü ayarladı ve kurdu. İçine girip sürdüğünde gerçekten de hissedeceksin. Direksiyonu da düzelttik. Direksiyon çubuğu artık yepyeni. Bu yüzden direksiyon çok daha iyi dönüşler yapacaktır. Artık çalıştırma, sürüş, vites değiştirme, durma ve yönlendirme konusunda
6: harika.
0: Bir derdin olmayacak. Bundan gelen ses de bir o kadar güzel.
6: Duyalım bakalım.
0: Hadi duyalım.
6: Çarpma sesi olmaması çok iyi.
0: Evet, sesi iyi ama vites sürüşüne çık. Sürüşünü daha çok seveceksin.
6: Hadi.
0: Şu an çok daha iyi bir sürüşü var.
6: Direksiyondaki farkı hissedebiliyorum. Size getirdiğim haline kıyasla daha sıkı.
0: Evet, çok daha iyi. Tutuşu daha sıkı. Frenleme iyi. Genel olarak bıraktığın araçtan çok farklı bir araç olduğunu söyleyebilirim. Çok değişti ve mükemmel oldu.
6: Evet, sesi de iyi. Gaz pedalına iyi yanıt veriyor. Vites değiştirme de kolaymış. Çok daha geliştirilmiş. Birkaç hafta sonra bununla sahile gitmeyi iple çekiyorum.
0: Arabanın üstünü de açarsın.
6: Üstünü ve kapılarını açarım. Çok güzel vakit geçiririm.
0: Tam da bu yüzden varlar. Güzel vakit geçirmek için, öyle değil mi?
6: Katılıyorum. Her şey için sağ ol.
0: Demek,
6: çok
0: dostum,
6: teşekkür ederim.
0: Ne demek, memnun olmana sevindim. Çok iyi.
6: Evet, harika.
0: Amacımız memnun etmek.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin?
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Merhaba baba. Ne yapıyorsun?
7: Şey, az kaldı. Arka kısımdaki çerçeve tamamlandı. Koltuklar, kaplama, direksiyon takıldı. Sadece birkaç parçayı iç kısmın üzerine takmam gerekiyor. Sonra koltuk ve halılar.
6: Neredeyse evet. Bitmiş halde.
7: Doğru.
6: Çok çabuk
7: çok
6: oldu.
7: Çok az kaldı.
6: Harika iş.
7: Tabii şu an önceliğimiz ayna. Dikkat et. Sakın o aynayı düşüreyim deme. Dikkat et.

0: Şimdi sadece anılar kaldı.
1: İşte böyle. İşte oldu.
0: Harika.
1: Metin 1953 Chevy Bel Air'ı baştan itibaren bir zorluktu. Başka birinin projesini üstlendiğinizde sadece inşayı değil, aynı zamanda parçaları da üstlenirsiniz. Bu her zaman çok sabır ve zaman gerektirir. Bu arabaya tam olarak gereken buydu. Umarım bu Metin babasının hayal ettiği arabadır. Sabah olunca eve geri dönecek. İşte oldu. Bence güzel.
2: Hepsi tamamlandı.
3: Şuna bakın.
1: Son gördüğüne kıyasla çok farklı görünüyor değil mi?
3: Vay canına. Kesinlikle öyle. Aman tanrım.
1: Nasılsın dostum?
3: Nasılsın?
1: Seni görmek güzel.
3: Seni de.
1: Tebrik ederim.
3: Vay canına.
1: Bitti.
3: Çok şey başarmışsın.
1: Evet. Bu arabaya çok şey yaptık.
3: Çok şey fark etmiş.
1: Evet.
3: Şunu bir türlü aşamıyorum.
1: Arabaya tamamen çalışan bir yakıt sistemi yaptık.
3: Vay canına.
1: Süspansiyonu tamir ettik.
3: Wow.
1: En önemlisi de beni aramana sebep olan şey, kablolama sistemi. Her şeyi, tamam. Her şeyi çıkardık.
3: Güzel.
1: Motor bölme sacına güzel bir panel yaptık. Her şey gizlendi.
3: Harika.
1: Eski antik ışıkları bırakacak değildim. O yüzden LED'e çevirdim.
3: Vay.
1: 50 milyon parçalı arabanı aldık ve her parçadaki arızayı giderdik. Hangi parça nereye gidiyor ona baktık. Sonuç olarak arabayı tamamen düzelttik.
3: İnanamıyorum. Her zaman kafanızda bir şeyi tamamlanmış olarak hayal edersiniz. Bu aslında hayal ettiğinizden çok daha iyi olmuş. Gerçekten de öyle. İnanılmaz. Gerçekten.
1: Konuşkan birini ne diyeceğini bilemediği bir durumda bırakmak gurur verici.
3: Gerçekten çok güzel olmuş. Bunu babam için yapıyordum.
1: Evet.
3: Bu arabanın aynısından vardı onda.
1: Bunu yapma nedenlerimizden biri de bu. Bu gibi arabaların anılarını koruması için var olması gerekiyor.
3: Tam da aradığım şeydi. Gerçekten de öyleydi. Babam o arabayı baştan sona kadar tanıyordu. Gerçekten onunla bağlantım bu araba. Ve şimdi onu tam olarak istediği gibi yaptık. Müthiş oldu.
1: Orijinal kasa motorun hala burada. Şimdi çok daha düzenli ve çok daha temiz. Bu arabadan yakıt enjeksiyonunu çıkardık. Bunun yerine karbüratöre geçtik. Karbüratörün güzelliğine bakar mısın? Hemen çalışmaya başlıyor.
3: Güzel. İç kısmı da güzel görünüyor.
1: Kapı panellerini, koltukları ve halıları elden geçirdik.
3: Çok güzel.
1: Bence bunu sürme vaktin geldi.
3: Ceketimi alayım.
1: Tamam.
3: Hemen geliyorum.
1: Evet, hadi bakalım.
3: Tamam. Bu gerçekten yorucu bir yolculuk oldu. Bir sürü amacım vardı ve birçok şey yaşadık. Bazı şeyleri halledemedik. Tanıyı bulmak ve bunu yapabilmek inanılmazdı. İnsanın kafasında bir sürü şey dönüyor. Babamın kendi arabasını sürdüğünü hayal ediyorum. Ve ben gerçekten de o arabayı sürüyorum.
1: Sevdin mi?
3: Tony, bu

0: Bilemiyorum. Tamamlanmışını hayal ettim ama galiba bunu sürerken kendimi hayal etmedim. Babam bunu çok severdi. Arabanın amacı tamamen onun içindi. Arabayı tamamlamak bütün amacımı tamamlıyor. Şimdi çokça onu düşünüyorum. Biraz duygusallaştım galiba. Çok etkilendim. Beni umduğumdan çok etkiledi bu.
1: Baban burada dostum. Baban burada.
0: Gözlerim yaşardı Tony. Çok duygulandım. Gerçekten duygusal olarak karşı konulamaz bir durumdu. O arabada direksiyonun arkasına geçmek her hissi ortaya çıkartıyor. Aslında onun için başlattığım bu sürüş deneyimi çok güzel bir şey. Harika bir duygu bu. Çok çok güzel. Anılarım depreşti.
1: Sürüşü de güzel. Rahat bir sürüş oldu. Gayet rahat oldu.
0: Evet, sürüşü çok güzel. Tony, gerçekten çok teşekkür ederim. Harika bir iş çıkarmışsınız. Arabanın son hali beni gerçekten de çok memnun etti.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Gün boyu çamaşırını koru.
6: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
15: Bankam Tombank kartım hadi.
16: Depremler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
17: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
16: Ne de motorun durması onları yıldırır.
17: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
16: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
17: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
18: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
3: Philippine Arviz'in bu bölümünde. Bu harika. Justin Enna'yı bir palasla etkilemek istiyor.
6: Oldukça havalı görünüyor.
3: Ve burada yüz gerdirme operasyonu yapılacak bir Airlight karavanımız var.
9: Evet.
3: Enna'da bir sonraki karavan zaferi için av peşinde.
6: Fiyatlar biraz yüksek ama şansımızı deneyeceğiz.
3: Flight Camp'a hoş geldiniz. Bizler Justin ve Enna Scribner. Eski bir karavan gördüğümde bir çocuk gibi heyecanlanırım. İşimiz eski karavanları arayıp bulmak ve onları eski görkemli hallerine döndürmek. Bu iş zor ama bazıları bunun bir saplantı olduğunu söylüyor.
20: Karavan avlamayı seviyoruz.
3: Çayır çimenlerde arıyoruz ve bazen burnumuza silah dayayan kapıları çalıyoruz. Bazıları çöp yığını görüyor olabilir ama biz dolar işaretleri görüyoruz. Eski bir karavanı ele geçirmek için her şeyi ve herhangi bir şeyi yapabilirim. Parçalar hareket ediyor. Bu konuda çok heyecanlıyım. Yürümekte olan bir sürü havalı projemiz var ama beni en çok heyecanlandıran bu 1948 Palace Royal. Mesa Arizona'da bulduğumuz ve anında aşık olduğumuz oldukça nadir bir parça. Ena ve ben o kadar tutuldu ki bunu kendimize ayırmaya karar verdik. Bu onu Flight Camp resmi karavanı yapmayı umduğumuz bir tutku projesine dönüştürdü.
20: Palace'ın kasnakları olduğu gibi yerindeydi. Elimize geçtiğinde aslında arka kapısı yoktu ve karavanın ön tarafı bir ev penceresine benzer şekilde değiştirilmişti. İçeriği tamamen yepyeni bir dokuyla kaplamaya karar verdik. Kaplamaların bir kısmı kurtarılabilir gibi görünse de çoğu kısmı için bu imkansızdı. Biz de uyumlu görünmesini tercih ettik.
3: Bu karavana hak ettiği asil davranışı sergilemek için yapacak çok iş var. 60 yıllık dış cephenin yoğun bir karoser çalışmasına ve yepyeni bir boya işine ihtiyacı var. İçeride ise tavanlara yeni bir kaplamanın yanı sıra yeni bir zemin, set üstü bir mutfak ve ağaç dolaplar kuracağız. Bazı gereçleri tekrar yapacağız. Bir oturma, yaşama düzeni oluşturacağız. Saklanabilir bir TV seti ve modern bir ses sistemiyle bu karavanı 21. yüzyıla taşıyacağız. Bir küvet bile olabilir. Tam olarak nereye koyacağım bilmiyorum ama paslanmaz ya da ona benzer bir şey olacak. Burada asla daha önce olmamış bir banyo. Yani bütün bunların hepsi farklı, klas ve modern şeyler. Ama hepsi klasik ve eski bir ambalajın içinde. Bu proje için hedef tarihimiz Roslyn etkinliği. Büyüyen ve ünlenen bir etkinlik. Her yıl daha fazla katılımcı oluyor. İnanılmaz bir katılım var çünkü insanlar her yerden geliyor. Washington, Idaho, Kaliforniya'dan hatta Kanada'dan bile. Böylece gerçekten inanılmaz karavanları görüyoruz. Umarım oraya gidebiliriz. Kesinlikle bu şeyler dudak uçuklatacak. İzolasyon hallolduktan sonra ilk gizli ürünümün zamanı geldi. Kafamdaki fikir tavandan gizli bir bölmeden açılır kapanır bir televizyon yapmaktı. Şu şekilde yapacağım. Aşağı doğru kaydıramıyorum. Maalesef alan yok. Şu köşelere birer kanca takıp bir panelle kapatmayı ve televizyonun orada duracak şekilde olmasını istiyorum.
21: Evet.
3: Uydurma bir tutamaç ya da benzeri bir şeyle açıp kapatabiliriz.
21: Elbette.
3: Yani şuralar delik, delik, delik, buradaysa gizli televizyon bölmesi.
21: Ve sonra belki bu paneli ekran kapandıktan sonra bu ekranın arkasında saklayabiliriz.
3: Bayıldım. Şimdi panelleri asacağız. Hepsi verniklendi, takılmaya hazır. Bu karavanın dönüşümü çok hızlı gerçekleşecek. Gerçekten hızlı. Küçük bir ipucu.
22: Dur tahmin edeyim. Vidaları değiştirmedin değil mi?
3: Hayır. Çok güzel. Olmasını istediğimiz tarzda bir sadelik yakalayabilmek için 1948'de kullanılan orijinal malzemeleri yani huş ağacı ve dak köknarı kullandık. Harika görünecek. Parmağına yara bandı işte bu şekilde takılır. Yukarıdan zemine kadar tamam mıyız?
22: Hayır.
3: Harika.
20: Sonra tuşlara gelince eskisinde olduğu gibi zengin bir görünüm vermek istedik. Çok fazla krom vurgusu yapacağız ve alüminyum tozluklar kullanacağız. Yani biraz ışıldayacak gibi ama öyle çok da göze batacak bir parlaklık değil.
3: Şimdi de iç düzeni yerleştirmeye başlayacağız. Alanı zihnimizde canlandırabilmek için orijinal dolapları kullanıyoruz. Ena'nın küçük güzel kafasında hemen tasarım fikirleri belirmeye başladığı için bu hem bir inşaatçı hem de bir koca olarak benim en sorunlu aşamam.
20: Bir sorun var.
3: Aha, kesin vardır.
20: Eğer masa burada duracaksa kabinler de şurada olacaklar. Bu tarafa bir sandalye aktarman gerekecekse kabini tüm yol boyunca da uzatman gerekecek. Sence bu mümkün mü?
3: Evet.
20: Hayatını zorlaştırıyor muyum?
3: Evet. Bu bir fiyat meselesi. Bunları düşük maliyetle yapmaya çalışıyorum.
20: Haklısın.
3: Bu
20: haklısın.
3: Bizim için.
20: Gerçi çok güzel olurdu.
3: Zamanı da ayarlamam gerekti çünkü çok fazla yok. Ama Anna'nın hayallerini gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. Nasıl olmuş öğrenmeliyim.
20: Aa, hoşuma gitti.
3: Değil mi?
20: Harika olmuş. Evet.
3: Çok fazla yukarıda değiller, öyle değil mi?
20: İyiler. Buradaki her şey birbirinin tonunu oldukça yumuşatacak.
3: Evet.
20: Sanırım şunun üzerinden, yani bu bir palace değil mi?
3: Surround ev tiyatro ses sistemi ve özel yapılmış deri kabinler haricinde evet, her şeyin tonu birbirini yumuşatacak.
20: Haklısın.
3: Evet, tamam.
20: Zaten fikir de bu. Tamamen kafamda canlandırabiliyorum. Başkalarının bunu görebileceğini sanmıyorum ama biliyorum harika görünecek.
3: Eğer senin için de tamamsa buna biraz para
20: çok
3: harcayacağım.
20: Çok iyi olur.
3: Ucuz olmayacak. Rüya karavanımızın masraflarına yardımcı olması için başka birçok projelerimizin de olması iyi bir şey. Elimizde özel bir tane iş var şu anda. Ve dükkana girmek üzere. İşimizin yaklaşık olarak %50'si başkalarının karavanlarını düzenlemek. Michael bizim düzenli müşterilerimizden. Mal sahibi Michael Katz'ı birkaç yıldır tanıyoruz. Michael bunu bize getirdi ve fabrikadan ilk çıktığı haliyle tekrar yapmamızı istedi. Bunların birkaç farklı modellerini yapmışlar. Bazılarının yan kapıları varken bazılarının arka girişleri duruyordu.
21: Bu karavanlar konuşabilir.
0: Evet, bunlardan belki yarım düzine
21: var. Bu yollara çıktığında herkes şöyle diyecek. Bundan bir tane istiyorum.
0: Bilmek kolay değil. Birçok kişinin yan kapıları, oturma odaları ve yatak odalarında televizyonları var. Ve buna bakıp ha bu harika diyecekler. Bu bilirsin köpek çadırı gibi.
21: Michael'ın karavanı Airlight'ın birkaç yerine çeki düzen vereceğiz. Zarar görmüş dış cepheyi onaracak. Bir zemin yapıp buzdolabını havalandıracağız. Ve içeri biraz daha depolama alanı kazandıracağız.
0: Karavanın tamamlanmasını sabırsızlıkla bekleyeceğim.
3: 1948 Palace Royal'ın parçalarını onarmaya başladık. Umarız önümüzdeki iki hafta içinde gerçekleşecek Roslyn etkinliğine yetişebilir. Dolaplar dostum, dolap takımlarını yerleştirme zamanı. Artık toparlayalım. Bu karavanın fabrika montajından henüz çıkmış gibi yepyeni görünmesini istiyorum. Bu yüzden içerisinin tam ve doğru görünmesi için özel bir özen gösteriyorum. Bütün dolaplar tamamen yeniden yapıldı. Onları ilk günkü gibi yaptık. Bütün karavan orijinal, otantik görünümünde olmalı. Sert ağaç malzemelerin kıvrımlı köşelerinden tutun da her şeye kadar. Hemen hemen tüm iç mekan tam olarak 1948'deki gibi. Ortaya çıkan tam olarak bu. Şimdi bu kabinlerin içine kafamdaki gizli klas özellikleri ekleyebilirim. Banyo, küvet, tavanda gizli bir bölmeden çıkan televizyon seti. Bunlar perde arkasında ama ben süper gaza geldim. Birazdan tüm bu dolaplar boyama kabinine gidecek. 3-4 kez spreylenecekler, sonra parlatıcı vernik sürülecek. Harika görünecekler. Bunlar bittikten sonra tıpkı 48'de yaptıkları gibi her şeyin üzerine bir şerit çekeceğiz. Şeritleri tavan yüzeyi veya kabinler ve duvar arasında bir pervaz gibi düşünün. Çoğu zaman bunun gibi kıvrımlı tavanlardan ya da duvarlardan parça ekle çıkar yapamazsınız. Şerit sayesinde ki 30'lu 40'lı yıllarda orijinali de böyledir, parçalar arasında bir mühürleme yapmış olursunuz. Biz de eskiden yaptıkları gibi yaptık. Her şey şeritlendi ve boya kabinine girmeye hazır. Diğer dolaplarla birlikte. Tepesinde hoş bir vernik parlaklığı olacak ve her şey ışıldayacak, yeni görünecek. Bu sırada London'ın kafasında Michael'ın 1955 Airlight'ının dış cephesi için özel bir şey var.
21: Buradaki bütün bölgeler ezilmiş. Burada ise önceki orijinal parçaların firma tarafından onarıldığını biliyorum. Ama ön tarafta kat yerleri oluşmuş. Yani sekizgen bir yapı gibi. Biz de alt ve üst yarı çapların birbirine uygun olması için bir model oluşturduk. Ve zorunlu olarak biri buraya, diğerini de buraya köpükle yerleştireceğimiz iki kasnak kullanacağız. Buraya tam bu şekilde takacağız ki yerimizde mükemmel bir daire oluşsun. Böylece yeni dış kaplamamızı üzerine kaplayalım. Bunu tam doğru bir şekilde yapabilmek bir ya da iki haftayı alır.
1: Bununla ilgili önceki sorun şuradaki perçinlerin düzgün oturmamasıydı. Yani perçinlerin iyice mühürlendiğinden ve tutturaçların düzgün yapıldığından emin olmalıydık. Elimdeki olimpik perçin çivisi. Bunu havalı bir perçin tabancasıyla kullanırsınız. Önce çivi buraya, şu şekilde oturur, siz de tetiği çektiğinizde gövdeyi koparır ve perçinden geriye başsız bir çivi kalır. İçerideki parça genişler ve sıkılaşır. Sonra ucu çıkıntı yapan gövdeyi keser, daha sonra olimpik tıraşlama aletini kullanırsınız. Bu aygıtın bıçakları gördüğünüz gibi içeri ve dışarı çıkabilir. Bunu içeride kalan gövdenin başına takarak kalan artığı tıraşlar ve aynı zamanda bir ısı da yayarak iki parçanın kaynamasını sağlar. Bu şekilde perçini mühürlersiniz. Airlight toparlanırken bu sırada Ena'da en iyi yaptığı şeyi yapıyordu. Hazineye dönüştürebileceğimiz hurdaların peşinde koşmak.
20: Eski klasik bir karavan bulmak gitgide zorlaşıyor. Bu araçlara sahip olan insanlar onlardan kurtulma ihtiyacı içinde değiller ve bu iş tam bir mücadeleye dönüştü. Şurada çok uzakta olmayan bir mesafede küçük bir karavan görüyorum. Bu şekilde olan bir sürü iyi karavan görüyorum. Tamam. Bu baktığım, net bir şekilde aradığımdan daha hoyrat bir görünüme sahip.
1: Hoyrat buralarda oynanan oyunun adıdır. Palace'ın boya hazırlıkları haftalardır devam ediyor.
2: Bütün yumruğu ve çıkıntılardan arındırmaya çalışıyoruz. Zor bir hayat. Bazı panelleri yenilememiz gerekli. Bu parçaları bulmak hiç kolay değil. Bir uçtan diğer uca tamamlanmış oldu.
1: Kabinler üzerinde çalışıyorum. Yaklaşık 3,5 haftadır. Günde 14 saat kadar spreyliyorum ve zımparalıyorum. Şimdi dekoratif parçalar da geldi. Onları yerleştirmeye hazırız. Bunu yapmak çok stresli çünkü özellikle bu dolabın hepsi tek parça. Bunu çıkarmak, 3 ya da 4 kere spreylemek gerekiyor. Elimizden geleni yaptık. İşimizi bitirdik. Biraz şansınız olsun. Telafisi olmayan büyük bir delik açmaktan gerçekten korkuyorum.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyn Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyn Klinik beyazlığı önerim.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Ama ne otel.
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye.
7: Bellona, Bellona.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana
14: yakışanacak. Her klasik araç...
15: Tamam bak, çalışıyor mu?
14: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
15: Evet.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
16: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
14: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Flight Camp'taki çete tam gaz çalışmaya devam ediyor. London Airlight'ın tüm onarımını sürdürüyor. Şimdi dış cepheden iç mekana ilerliyorlar.
21: Evet. Tamam.
20: Rosin etkinliği sadece birkaç hafta uzaklıkta ve Palace'ı yüksek donanımlarla işin içine sokma zamanı geldi. Dolaplar sonunda verniklendi ve yerine yerleştirildi. İç mekan gerçekten de kendini göstermeye başladı. Aslında karavan hiçbir zaman olmadığından daha iyi görünüyor. Ama şimdi ve burada telafisi olmayan büyük bir delik açmaktan korkuyorum. Hiçbir sorun yok. Çok güzel. Şimdi Ena'nın hurda mezarlığını didikleme zamanı.
22: Harika bir lamba.
20: Yeniden yaptığımız yerler için uygun bir şeyler bulmak her zaman zordur. Ena elinde birçok seçeneğinin olmasından hoşlanır.
22: Ya da böyle bir şey yapıp sonra da boyayabiliriz.
0: Çok kıymetli bir parça değil ama sanırım iyi olabilir. Bunları götürüp bakacağım. Karavanda nasıl duracaklar acaba?
20: Ena kendi hurdalığından parçalar seçerken adamımız Eric, Amerika'da eski klasik buluntuların peşinde.
1: Yollarda karavan parçalarının peşinde olmayı seviyorum. Tam bir meydan okuma. Justin yerine getirmem için her zaman bana ilginç görevler verir ve şu anda verdiği görev ihtiyaç duyduğu bir lamba ile ilgili. Bu parçaları bulmak oldukça hüner isteyen işler. Buralara gelip eski arabaları ya da karavan parçalarını aramak için etrafı kolaçan eden pek fazla kimse yoktur. Pek bir şeye benzemiyor ama bu tip lambaları bazı üst düzey seyahat karavanlarında gördüm. Ve işte böyle. Eğer şanslıysam 25-30 dolar eder. Evet, yolumuza devam ediyoruz. İstediğim buradaki küçük lamba. 70'li yılların karavanları oldukça popüler olmaya başladı. 50'li ve 60'lı yılların karavanlarını bulmaksa artık iyice zorlaştı. Bunun için ne öderler bilmiyorum. Ama bunu kesip çıkarabilirsem buna değecek. Bunları kullanabilirim, evet. Buradaki işaret lambalarının orijinalinde cam lensler vardır. Bu güneşte sıcaktan çürümüş ama tabanları olmasa da lensler sağlam görünüyor. Zaten tüm ihtiyacım olan da bu. Pas yok. Evet, hoşuma gitti. Bu alüminyumdan yapılma, bazıları çelikten yapılıyor. Bazen burada bulduğumuz küçücük bir parça, bulacağınız büyük parçalar kadar değerli olabiliyor. Bugünlerde daha çok insan iç mekan duvar lambalarına bakınıyor ve aynı zamanda aksesuar ve gereçler içinde ya da fırın, buzdolabı.
20: Flight Camp'ta birkaç pürüzle karşı karşıyayım. Hiç kolay değil.
22: Banyo için her şeye sahipsiniz, öyle görünüyor değil mi?
20: Evet, banyo iyi. İçeride örgülü bir hat var.
22: Tamam, pekala. Oldu.

0: Tabii ki oldukça küçük bir alanda çalışıyorum. 1.82 boyla 25 santimlik bir kapıdan kabloları bağlamaya çalışıyorum. Ve çok zor bir iş. Sıradan bir insan neden kabloları dolapları içeri kurmadan önce bağlamadınız diye sorar. Ben de ona çünkü dolaplarla ilgili bir zamanlama planımız vardı derim. Maalesef bu küçük ve daracık yere girmeye çalışıp kabloları düzgünce bağlamak zorundayım. Evet, bütün karavanın kablo tesisatını kurdum. Sıra panelleri temizleyip bütün ışıkları test etmeye çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye geldi. Evet, neler çalışıyor ya da çalışmıyor şimdi göreceğiz. Buzdolabı 2 numara. Sanırım bu giriş iletken olmalı. Aa, harika. İşte oldu. Her şey oldukça iyi gidiyor. Bugün bana tek zorluk çıkaran elektrik paneliydi çünkü 25 santimlik bir girişten çalışmak zorunda kaldım. Tabii ki bu benim hatamdı. Bunu dolabı oraya yerleştirmeden önce halletmeliydim. Aynı anda 100 tane şeyi birden düşünüyorsanız bazen böyle eksiklikler olabiliyor. Bitirmemize az kaldı. Her şey bittiğinde bu araç tam bir oyun kesen olacak. Kişisel projemizde alınacak daha çok yol var ama bu sırada atölye bölümünde London 1955 Airlight'i bitirmek üzere.
1: Bu parça ağaçtan bir kabinin içine oturacak. Buzdolabı dışarı ısı yayacak ve ısı tepedeki başlığa transfer olacak. Çünkü dolabın yatağı tam burada. Şimdi burada yapmaya çalıştığımız şey kabinin içerisinde 4 cm kalınlığında bir köpük ve üzerini koruyucu metal bir kalkanla en üste kadar ve oradan da arka taraftan aşağı kadar kapatmak olacak. Böylece bütün ısı arkaya doğru gidecek ve buradaki iki fana çarparak dışarı atılmış olacak. Aynı zamanda kullanışlı da çünkü gazdan çıkan dumanlar pencerenin yanındaki yatakta ve böylece fanlar dumanı içeride tutmak yerine hepsini dışarı üflemiş olacak. Başlangıçta metal örtüleri koymak için çok zorlandık çünkü oldukça dardı. Kendimize uğraşacak 20 santimlik bir başka problem daha verdik.
0: Neredeyse bitirdik. 2 saat içinde şu elimizdeki işler biter bitmez. İşin büyük kısmı bitti. Ortaya muazzam bir eser çıktı. Ekip harika çalıştı.
1: Bu kadar basit. Bitti.
0: Tam zamanında. Çünkü Michael da geldi.
2: Almaya hazır.
0: Eminim öylesin.
2: Evet.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
17: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
0: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
18: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
19: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
20: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
19: Ne de motorun durması onları yıldırır.
20: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
19: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
20: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
19: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
0: Eski klasik karavanları yapmayı çok seviyoruz. Daha da iyisi onlarla hava atmayı seviyoruz.
2: Hey Justin.
0: Mike, seni gördüğüme sevindim. Arabanı çektiğini gördüm.
2: Almaya hazırım.
0: Eminim öylesin.
2: Evet.
0: Hadi gidip görelim. Evet.
2: Evet, çok güzel.
0: Biliyorsun bizim için oldukça zorlayıcıydı. Bu büyük bir işti.
2: Mükemmel.
0: Değil mi? Sana teslim etmeden önce %110 her şeyden emin olmak istedik. Bence çocuklar bunun üstünde iyi çalıştı.
2: Evet.
0: Yani...
2: Vay canına. Evet. Harika bir iş olmuş. Yaptığın radyan kasnakları gördüm.
0: Bütün ön yüzeyi oldukça kuvvetlendirdik.
2: Evet.
0: Yani çok sağlam.
2: Onun yumuşak olması benim için
0: çok
2: ana sorundu.
0: Çok esnek değil.
2: Yapısal olmayacak kadar hem de.
0: Bu daha da
2: çok
0: sağlam
2: yumuşaktı.
0: Diyebilirim.
2: Evet öyle.
0: Gerçekten de radyanı düz puntolardan çok daha iyi tutuyor.
2: Evet.
0: Bu daha önce de edindiğimiz sorunlardan biriydi. Buzdolabından da gaz kokuları yayılıyordu fanları değiştirerek. Bu sorunu da ortadan kaldırdık.
2: Evet, çok iyi
0: fanlar
2: çalışıyor.
0: Fanlar harika çalışıyor.
2: Evet. İçeri girelim mi?
0: Evet.
2: Şu yerlere bir bak.
0: Forbo mermer. Yaptığım birçok karavanı bununla döşemeyi tercih ediyorum. Oldukça orijinal.
2: Ürün hoşuma gitti.
0: Ve güzel oldu. Ben de seviyorum. Bütün sistemleriniz kontrolden geçti. Dolap altlıklarınızla da ilgili çalışmalar yaptım.
2: Evet. Dolap altlıkları.
0: Yani oraya konserve ya da başka şeyler koyduğunuzda koruma telleri gizli bir şekilde muhafaza edecektir.
2: Evet.
0: Ve hamak tutucularınız.
2: Evet.
0: Biraz depolama alanı.
2: Nihayet biliyor musun? Perde konuşuyla aplik arasına bir şeyler sallandırıp balon kazanmaya çalışıyordum.
0: Bu inanılmaz.
2: Bütün depolama alanları çok önemli. Artık karımı sadece bir yelek asmakla sınırlandırmayacağım.
0: Sizi Roslyn'de görecek miyiz?
2: Evet, Roslyn'de görüşeceğiz.
0: Büyük açılış.
2: Evet. Senin karavanının büyük
0: Doğru.
2: açılışı.
0: Sağ ol Michael.
2: Evet, benim
0: takdir
2: için
0: ediyorum.
2: Zevkti.
0: Sağ ol. Michael sonuçtan memnun kaldı. Ona bitirdiğimiz işin içini de dışını da gösterdik. Sanırım burada kafamızda yapmak istediklerimizi tamamladık. Ona atölyeden %110 garanti verdik. Çocuklar işi tam doğru zamanda bitirdi. Michael yola çıkmaya hazır. Gerçekten de inanılmaz görünüyor.
2: Justin'in yaptığı işten oldukça memnun kaldım. Yaptıkları iş tam bir ustanın elinden çıkmış gibiydi ve bu beni şaşırttı. İşi konusunda oldukça ciddi ve bu önemli. Atölyede harika adamlar var.
0: Michael'ı Roslyn etkinliğinde göreceğiz. Tabii bizim de Palace'ı zamanında bitirebileceğimizi umarak. Boyacımız Devon dış cepheyi tamamlamak için gece gündüz çalışıyor. Karavan orada boyası yapılmıyorken buraya alıyoruz ve iç mekan üzerinde çalışıyoruz. Özellikle üst kısmı kurtardık. Dolu kaynaklı genel kaporta hasarları vardı. Üst tarafta yapacak çok işimiz vardı. Tıpkı aşağıda olduğu gibi.
1: Justin hepimizi buraya, bu palas projesinde tüm ince işleri yapmamız için çağırdı. Karar zamanı. Bir şeylerin dışarı çıkma zamanı ve bizim de herkesin işin üstünde olmasına ihtiyacımız var. Evet, bu yıldırım modu. Bu herkesin işini bırakıp her yere koşturduğu, bir şeylerin içine girip bir şeyleri yaptığı zamanlar.
21: Şimdi bütün göbekte delikler açmak için altına giriyorum. Böylece bir takım tesisat işleri için ayarlar yapabilirim. Özellikle de Justin'ın istediği küvet için. Bütün hepsini onun için yapıyoruz. Birazdan döneceğim.
0: Küvet fikri benimdi ama orijinalinde öndeki kabinde olacaktı. Farklı bir yerde olacaktı. Anna gelip dedi ki, küveti neden yatağın altına yapmıyoruz? Sanırım orası yeterince büyük, sığdırabiliriz. Sonuçta bu bir işbirliği, ortaya iyi bir sonuç çıktı. Önlem amaçlı bütün çevresine 15'er santimlik sıçrama koruması koyarız. Bir sonraki aşama dübel delikleri açıp hepsini mat kaplayıp küveti buraya yerleştirmek. Sonra da her şeyi kayma önleyici alüminyum macunla kaplayacağız. Bu hem uyum sağlar hem de sıkıca oturmasını. Daha önce içinde küvet olan sadece bir karavan gördüm. O da küçük yemek kabinindeydi. Oldukça basit bir şeydi. Bu biraz paslanmaz çelik gibi fazla ışıltılı, aynı zamanda derin oldu. Bence harika görünüyor. İnsanlar bunu görünce bayılacak.
21: Gövdeden bir takım parçaları çıkarıp yukarı taşıyacağım. Böylece bazı kısımların tesisatını orada yapabileceğim. Sanırım bu parçalar Titanik'ten kalma. Bu tam olarak düşündüğüm gibi.

0: Devin şu noktaya kadar boya, cila, kaporta işlerine yaklaşık 500 saat harcadı. Ve neredeyse bitmek üzere. Parasal açıdan biraz da ekleme yaptık. 50 bin dolara yakın boya işleri tuttu. Ama hala bitmedi. Şerit çekme ustamız az önce geldi. O türünün tek örneği olan palasımıza gereken son art deko dokunuşunu yapacak. Daha önce doğru renge sahip olduğumuzdan emin olmalıyız. Tamam, harika. Biraz gerginim. Ena kendine özgü bir şeyler isteyecek biliyorum. Benim seçimim olsaydı buna yakın bir şey olurdu. Tam da bu sebepten onun işine sahip değilim. Ena internetten bulduğu bir karavan için satıcısıyla verimli bir anlaşma umuduyla yollara düştü.
1: Justin şu anda atölyede ve Palace üzerine çalışmaya devam ediyor. Arada bir dışarı çıkabilmek ve sonra dönüp gelişmeleri görmek harika bir duygu. Umarım her şey düşündüğüm şekilde gelişir. Nasılsınız?
2: İyiyim, ben Rose.
1: Ben de Anna. İçeri girip bakabilir miyim?
2: Yok, girebilirsiniz. Peki. Buyurun lütfen.

0: Sanırım bunu Flight Camp standartlarına getirmek 10 bin dolar civarında tutabilir ve satıcı 8 bin doların altında bir rakam düşünüyor.
1: Çok iyi.
2: Gören herkes vay dedi.
1: Evet.
2: Ben diğerini yapmadan önce ne diyeceğini duysak iyi olur.
1: Biliyorum, haklısın.
0: Şu anda Justin'den bir mesaj aldım. Görünüşe göre şerit çekmeye bensiz başlayacaklar. Pislik.
1: Yazdığı mesajı okumak ister misin?
2: Oo, yaşasın. Evet,
1: her
2: patronu.
1: Evet. Biliyorum. Yeşil ışık.
0: Fiyat biraz yüksek. Bilemiyorum. Acaba fiyatı pazarlıkla bizim için anlamlı olabilecek şekilde aşağı çekebilecek miyiz bilmiyorum. 7.995 dolardan satışa çıkar mısınız?
3: Evet.
0: Biraz pazarlık payımız var mı?
3: Biraz kıpırdatma şansımız olabilir.
0: Bu karavan bizim yapmak istediğimiz tarzlardan biraz daha modern yapılmış ve aslında içinde biraz yapılacak işler var. Sizinle 4.995 dolara anlaşabilir miyiz? Ne dersiniz?
3: Hayır. Anlaşamayız.
0: Öyle
3: kesinlikle
0: mi?
3: 7.000 doların civarında kalacak şekilde uzlaşabiliriz.
0: Pekala. O zaman 5.500 yapabilirim ve bu çıkabileceğim en yüksek rakam.
3: Anladım. İhtiyacım olan 6.500 dolar civarı.
0: 6.500 dolar mı? Gerçekten çok iyi boyutlara sahip.
3: Evet.
0: Ve büyüklük her zaman bir karavanda istenen bir şey. Yani maalesef pas geçmek zorundayım ama bakmama izin verdiğiniz
3: baktığınız için
0: çok
3: ben teşekkür ederim.
0: Pekala, sanırım buraya gelmeye devam edeceğim. Belki yakında başka bir şeyler bulurum.
3: Elbette.
0: Yerinizde birçok araç olduğunu görüyorum.
3: Bir sürü eski şeyimiz var burada. Ağırlıklı
0: çok
3: olarak
0: iyi.
3: Üzerinde durduğumuz şeyler,
0: evet, harika.
3: Klasikler.
0: Gerçi kocamı buradan uzak tutmaya çalışacağım.
3: Hayır, gönderin gelsin.
0: Pekala, çok teşekkür ederim. Maalesef bu parçadan ayrılmak zorundayım. Ama başka karavanlar da var. Yani bakmaya devam edeceğim.
4: Eric de son vurgunuyla çıka geldi. Umarım özellikleri olan havalı aydınlatmalar getirmiştir.
5: Merhaba Justin, nasılsın?
1: Merhaba Eric, ne haber?
5: Gayet iyiyim.
1: Güzel, bakalım nelerim var.
5: Gel bir bak.
1: Çöp dolusu şekerleme.
5: Evet efendim. Aradığın klasik uçan daire lambası.
1: Evet, çok tatlı. Orta çağ görüntüsünü sevdim.
5: Ha, bir de şuna bak.
1: Bunlardan istediğim zaman ele geçirebilirim, biliyorsun.
5: Onlar için süreli sipariş.
1: Gerçi bu her zaman getirdiğinden biraz daha kaba.
5: Biraz.
1: Evet.
5: Bak, burada birkaç tane hoşlandığın park lambaları.
1: Evet, onlara da ihtiyacım var. Hı-hı. Harika. İç mekan için kilitlenebilir kapı, hı-hı, kolları. Bunları bulmak zor. Palace'da bunlardan var. Mükemmeller. Sadece lambaları bulurum diye umuyordum ama bu harika. 40'lı yılların karavanlarına banyo eklediğimizde bunlardan yoktu.
5: Evet, doğrudur. Doğru.
1: Kilitlenebilir kapı kollarının olması da güzel. Mükemmel. Takdir ettim. Benim için ne kadar değerli olduklarını bilemezsin. Eksik parçaları tamamlamış oldum. Gerçek lamba çerçevesini gerçekten seviyorum. Peki bunlar için ne kadar düşünüyorsun?
5: Hepsi için toplam 80 dolar civarı bir şey istiyorum.
1: Ben de bunun yarısını vermeyi içimden geçiriyordum. Birçok parça iyi ama biliyorsun,
5: hı-hı,
1: bir sürü işi var. Temizlenir yani. Hı-hı. Ben de mantıklı bir fiyat almaya çalışıyorum. Yoksa benim için bir değeri olmaz dostum.
5: 60 dolar yapabilir misin?
1: Sen 50 yapabilir misin? Hepsini 50 dolara kabul eder misin?
5: Justin'e bazı parçaları bulduğum için memnunum. Bazen çalışıp çalışmayacaklarını bilemezsin. Hepsi için 80 dolar istedim. O ise 40 dolar dedi. Ve sonunda asgari müşterekte anlaştık. 50 dolar.
1: Minnettarım dostum,
5: evet,
1: sağ ol.
5: Pekala.
1: Teşekkür
5: sağ
1: ederim. Eric yine elinde muhteşem parçalarla geldi. Yollarda bir şeylerin peşindeyken her zaman bizi kafasında tutar. Öncelik verir. Bugün de lambalar konusunda şanslıydım. Eric bir çift 40'lardan kalma kapı kolu da araya sıkıştırdı. Bence yapacağımız banyoda harika görünecekler. Hepsini 50 dolara alabilmek gerçekten iyi bir skordu.
5: Şartlara bakılacak olursa oldukça iyi bir bedeldi. Justin bunları kullanabileceği için mutluyum.
6: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Merhaba.
18: Merhaba.
17: Ne haber?
18: Vay canına, şu şeritlere bak.
17: Kapılar hakkında ne düşünüyorsun?
18: Gerçekten çok iyi görünüyorlar.
17: Evet.
18: Art deco tarzıyla ne yapmaya çalıştığını anlıyorum.
17: Elbette.
18: Sanırım güneşliği de takınca her şey toparlanacak gibi. Gerçekten çok hoş olacak. Harika görünüyor.
17: Harika.
18: Pekala. Yaşasın. Her şey çok güzel.
17: Şimdi gerçekten de projenin benim özenime ihtiyaç duyan diğer yönlerine dikkatimi verebilirim. Bu içeri girdikten sonra bu tarafı kriko ile kaldırmak zorunda değilim. Şimdi bu şekilde içeri girmeli. Bu yüzüme bir gülümseme kondurdu. Bunları karavana yerleştirmeden önce test etmek iyidir. Şimdi gereçleri burada çalıştıracağım. Kötü bir durum varsa onları içerisi yerine burada halledebileceğim.
3: Bum.
18: Yavaş yavaş bu yolculuğa çıkmaya hazırlanıyoruz. Karavanı 2 gün içinde açılışı yapılacak olan Rosin etkinliğine teslim edeceğiz. Ve eksikler listesi gitgide büyüyor. Bir sürü küçük detaylar ekleniyor. Ekleniyor da ekleniyor. Bu noktada biraz da gerginlik oluyor tabii.
17: Harika görünüyorlar değil mi?
18: Çok iyi görünüyor. Ve bu gerçek bir şilte.
17: Alacağımız son bir parça eşya kaldı. Kabinler.
18: Evet.
17: Görmek için sabırsızlanıyorum. Bütün karavanın görüntüsünü tamamen değiştirecek gibi. Büyük bir özel sipariş. Bunu yapabilecek tek kişi var. Merhaba Jerry.
18: Merhaba.
17: Nasılsın?
19: Nasılsın? Nasıl gidiyor? Merhaba Justin. Gelin bir bakın.
18: Aman, aman tanrım.
17: Şuna bak.
19: Vay sizce canım. Bu işinizi görecek mi?
17: İnanılmaz. Aşırı memnunum. Oldukça eski ve klasik görünüyor. Sanki...
18: Kesinlikle.
19: Teşekkür ederim.
17: Bunu parktan çaldım dostum.
19: İşte aynı gerçek bir velcro.
17: Velcro'landık.
18: Harika.
19: Parçaları yüklemeye başlayalım.
17: Arka koltuğa koymaya başlayalım. Kanepe harika. Bunu alıp hemen buradan gideceğiz. Şu kapağı tutmak ister misin Ena?
18: Evet.
17: İnanılmaz görünüyor. Palace'ın içinde görmek için sabırsızlanıyorum. Takım sonunda Palace için tüm şaşırtıcı detayların yerini belirledi. Hatta bir ses sistemi ve gizli bir düz ekran televizyon bile kuruldu. Boya tamamen kurumuş, şeritler tam yerine oturmuş.
18: Vay canına, şu şeritlerin güzelliğine bakın.
17: Müşteri Michael Airlight'ına kavuştuğu için çok heyecanlı ve London'ın sıkı çalışmalarından gerçekten etkilendi.
20: Çok güzelmiş.
17: Ena bir Aloha karavanına baktı ama eli boş döndü.
18: Pekala, çok teşekkür ederim.
20: Rica ederim.
17: Ardında taşıdığı tüm zorluklarla Palace'ın Rosin etkinliğinde büyük çıkışını yapma ve Ena ile Justin'in de sonunda rahatlama zamanı. Ama önce en önemli parça.
18: Bu şimdiye kadar kişisel olarak satın aldığım en pahalı mobilya ve onu seviyorum. Çok mutluyum. Sanırım bundan sonra tüm mobilyalarımı özel olarak yaptıracağım.
17: Şimdi iç mekandaki son dokunuşları yapacağız. Ena bunu defalarca müşterilerimiz için yaptı ama asla kendi için yapmamıştı. Palace ailemizin bir parçası haline geldiğinden Ena sonunda tam olarak istediği gibi dekore edebilir.
18: Bu bir hurda parçasıyken şimdiki gibi havalı, oldukça dikkat çekici, lüks bir karavan olmasını istediğime dair bir fikrim vardı. Sanki sizi neredeyse 1940'lı bir mekana götürecekti ve sanırım bunu gerçekten başardık. Bilirsin, Justin'in kendini rahat hissetmesi için nasıl desem içeride yeterince maskülen bir hava var. Deriden eşyalarımız var. İçeride eskiye ait bir hava var gibi. Ama modern gereçler de var. Bunun gösterişli olmasını ama yıllar boyunca bir aile olarak da keyif alacağımız bir şey olmasını istiyorum. Sonunda karavan tamamlandı. Harika görünüyor. Şimdi onu eve götürüp toparlanmalıyız ki etkinliğe gidebilelim.
17: Bu muhtemelen tüm projenin en sevdiğim kısmı.
18: Pirinci aldın mı? İçinde pirinç
17: evet.
18: Var mı? Tamam, akçaağaç şurubumuz var. Yoğurt, tereyağı, tamam.
21: Yoğurt.
18: Kulağa evet. Güzel geliyor.
17: Bir geziye götürmeniz gereken çok şey var. Sadece kişisel eşyanızla kamp yapmak yetmez. Aynı zamanda içeride ve dışarıda gerekli olabilecek her şeyi de yanınıza almalısınız. Ve çocuğunuzu da eğlendirebilmelisiniz. Çok fazla şey demek.
18: Tamam mıyız? Emin misin?
17: Evet.
18: Tamam. Hadi yola çıkalım.
17: Hepimiz toplandık, yola çıkmaya hazırız.

0: Kesinlikle uzun bir yolculuk oldu ama Palace'ı umduğumuz gibi görülmeye değer bir parçaya dönüştürmeyi başardık. Başardıklarımızdan gurur duyuyorum. Şimdiden oradaki herkesin bunu görmesi için sabırsızlanıyorum. Yeni Flight Camp amiral gemimiz nihayet tamam. Seattle'ın yaklaşık bir saat dışında Roslyn etkinliğinin büyük çıkışı için hazır. Ena, oğlumuz Salih ve ben çok heyecanlıyız. Belki de biraz gerginiz.
1: Roslyn'e geldik. Çok uzun bir yolculuktu. Sonunda burada olduğum için çok mutluyum. Bu etkinliğe ilk gelişimiz. Daha küçük bir toplantı. Şuradaki parkta. Görecek çok şey var. Çok eğlenceli insanlar var. Bu yüzden burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Etkinlik eğlenceli. Yani yılda en az 4 ya da 5 kez katılmaya çalışıyoruz. İnsanlarla tanışmak için harika bir yer. Potansiyel müşteriler, ortak ilgi alanlarına sahip arkadaşlarla takılmak için harika bir yer. Ve çok güzel alışverişler de yapabilirsiniz. Sonuçta harika bir yolculuk.
2: Ben bir bilim insanıyım. Fırtınaları inceliyorum. Kasırga çıkacağını gösteren bir belirti yok. Yarın için yağmurlu olacak. Hepsi bu. Sonra hafta sonu güzel olacak. Evet.
1: Olayların bu şekilde sonuçlanması sevindirici. Bence harika görünüyor. Tam hayal ettiğim gibi oldu. Sonunda tenteyi taktık ve gerçekten hepsi çok iyi bir araya geldi. Şimdi nihayet temiz ve bunun tadını çıkarabiliriz. Bu etkinliğin güzel taraflarından biri de burada tonlarca arkadaşımızın olması. Bu yüzden onları çağırmak ve misafir etmek için sabırsızlanıyoruz.
0: Karavanın bittiğinde nasıl olacağından tam olarak emin değildim. Zor bir iş oldu. Çok kısa sürede yapacak çok işimiz vardı. Ama yılmadan işimizi yapmaya devam ettik ve oldukça dürüst olmak gerekirse karavanın kesinlikle çarpıcı olduğunu düşünüyorum.
1: Justin harika bir iş çıkardı. Karavanın bu şekilde olmasından çok memnunum.
0: Onunla istediğim gibi çalışmama ve inşa etmeme izin verdi. Bence sonunda düşündüğümden daha fazlasını başardım. Çünkü tüm o küçük, ufacık detayları yapabildim.
1: Justin kendisine uymadığı halde ondan istediğim birçok şeyi yaptığı için çok mutluyum. Soğutucum, içecek rafı gibi. Bütün bu tip küçük şeylerde oldukça seçeceğim ve... ve hiçbir şikayetim yok. Bu çok şey ifade ediyor. Karavanda ve şehir dışında olmak gerçekten çok güzel.
0: Sadece bize ait bir karavanımız olmadı. Başkaları için inşa ediyoruz ve bu yüzden onu kullanmak, bunun bizim olduğunu, işimizi bitirdiğimizi ve gerçekten tadını çıkarabileceğimizi kanıtlayacak.
1: Bence çok iyi oldu. Harikayım.
0: Evet.
1: Çok mutluyum. Bütün yaptıkların için teşekkür
0: Elbette,
1: ederim.
0: Elbette harika bir karavandayız. Bir sürü iyi arkadaşımız var. Artık rahatlayabiliriz.
1: Evet, nihayet.

0: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve gireliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
15: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
15: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçar hem de çok kazan.

0: Yüzme havuzları artık çocuklar için değil.
1: Bu havuzda oynayacağız.
0: Bugünlerde seçkin tatil merkezlerinde gördüğünüz yüzme havuzları en çılgın hayal gücünüze göre tasarlanarak arka bahçenize yapılıyor.
2: Olamaz!
0: İşte bu işi gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
2: Merhaba Elsa.
3: Babanı çağırıyorlar. Ne diyorlar? Me diyorlar.
4: Aynen öyle.
3: Ben Megan ve bu da eşim Matt. İki çocuğumuz var. İsimleri Eddie ve Liston. Kuzey Carolina, Kirtmore'da yaşıyoruz. Matt'le 9 yıldır evliyiz. Kirtmore'da lisede tanıştık. 11 tane var. Evet, sadece 11 tane. Bir tanesi kayıp. Evet, bir bakalım nerede?
4: Bir süre iş için Texas'ta yaşadık.
3: Bir kaçağımız var.
4: Sonra ailemizin yakınına geldik.
3: Ve hayallerimizin evini inşa ettik.
2: Hadi. Bindim mi? Bekle, içsin biri.
3: 2 yıldır evimizi inşa ediyoruz. Çok mutluyuz.
4: Yani kalıcı yuvamız burası olacak. Havuz hep istediğimiz şeylerden
3: bacaklarını
4: biriydi.
3: Bacaklarını itmelisin Liston. Ailemizi ve arkadaşlarımızı çağırıp havuzun kenarında eğlenebilmek çok eğlenceli olur diye düşündük.
5: Otur.
4: Havuz için heyecanlı mısın?
3: Sevindin mi?
5: Evet.
4: En sevdiğin kısmı ne?
5: Kaydırak.
4: Kaydırak.
2: Kaydırak.
5: Evet.

0: Harrison ailesiyle tanışmaya gidiyoruz. Yeni havuzlarından söz edeceğiz. Burada aileleri çok kalabalık. Kız kardeşleri bir tarafta, anneleri diğer tarafta. Yani bütün aile bu bölgede yaşıyor. Büyük bir birlik gibi.
1: Harika.
0: Ve tasarladığımız şey onları çok memnun edecek.
1: Ben ortadaki sulu kaya bölme fikri için çok heyecanlıyım. Hani ortasında bir masa olacak dediğin, çevresinde oturaklar olacak. Çok güzel görünecek.
0: Çok zor olacak. Her şeyin çok düzgün olması gerekiyor. Böylece iyi görünebilir. İnsanlar bu kaya suyun üzerinde nasıl duruyor diye düşünür. Bizim çok beğenilen eğlence havuzlarımızdan birini yapacağız.
1: Kesinlikle.
0: Harrison'ların istek listelerinde birkaç şey var. Bir kaydırak, bir şelale ve bir spa. Onlar için tüm bunları ve daha fazlasını hazırlıyoruz. Size fikrimizi göstermek istiyorum. Bakmaya hazır mısınız?
2: Evet.
0: Pekala. Arka bahçenize çıktığınız zaman göreceğiniz şey işte bu.
2: Oh.
3: Vay canına, bu harika.
2: Arka bahçe.
0: Kesinlikle yoktur.
2: Bu harika olur.
0: Hı-hı.
2: Görmek için can atıyorum.
0: Arka taraftaysa bir havuz evi olacak. Bir banyosu, bir oturma odası, bir tezgah, bir şöminesi olacak. Aklınıza gelen her
3: kesinlikle
0: şey olacak.
3: Kesinlikle en sevdiğim kısım bu olur. Bir ızgara olursa herkes için yemek yapabilirim. Gerçekten güzel olur.
2: Çocukların doğum günü partilerini burada yapmak harika olur.
0: Evet, her şeyin düzeni böyle olacak. Eğer bunu beğendiyseniz bir an önce kazmaya başlayabiliriz. Ne diyorsunuz?
3: Çok beğendim, sabırsızlanıyorum.
2: Bu muhteşem bir fikir, evet.
0: Pekala, hadi işe koyulalım. Bakalım arka bahçenizi daha ne kadar dağıtabiliriz. Justin ve ben bu işe başlamaya can atıyoruz. Arka bahçeyi kazmak için sabırsızlanıyoruz. Havuz biçimini yerleştirdik. Toprağı çok hızlı çıkarıyoruz. Zemin koşullarına bakıyoruz. Çok kolay kazacağımızı düşünüyorum. Çünkü sanırım tüm zemin kumlu toprakla kaplı. Kumlu toprak kuma çok benzer. Sadece biraz daha yoğundur. Kil dokusuna yakındır. İyi misin John?
4: Hoş geldin.
0: Curtis, iyi misin?
3: Seni gördüğüme
0: Curtis
3: sevindim.
0: Curtis ve John havuz işinde çok tanınmıştır. Bu işte bizimle oldukları için çok mutluyuz. Burada neler oluyor?
4: Bu kazandan suyu taşıyan boru havuza fazla yakındı. Bu yüzden onu taşımaya karar verdik.
0: Anladım. Harrison ailesinin arazisinde çok güzel şeyleri var. Evlerindeki suyu ve evi ısıtmak için kullandıkları bir kazan var. Bundan avantaj sağlayacağız. Onu havuza yönlendireceğiz. Böylece hem havuzu hem spa bölümünü ısıtacak. Ve hiçbir maliyeti olmayacak. Bakın çocuklar, yapacağımız şey şu. Tesisatı döşemeye başlayınca buraya da bir hat çekelim. Buna bağlayalım. Buradaki tonlarca odun bunun için var. Bunu onlar için uygun biçimde yapalım. Ne diyorsunuz?
4: Bana uyar.
0: Pekala, hadi yapalım. Şimdi şunu yerleştiriyoruz.
1: Şu an kazdığımız yer epey sığ. Bitirmiş gibiler.
0: Traktörün üzerine atlayacağım. Şu derinliği tamamlayacağım. Bunu bitireceğim. Tamam.
1: Bana uyar.

0: Hadi canım.
1: Pekala Justin, yaklaşık burada durduğumuz yerde kaya masa yer alacak. Bunu yapmanın güçlüklerinden biri taşın kailesidir.
2: Yani yaklaşık burada olacak, öyle
1: evet,
2: mi?
1: Evet, bu kısımda olacak. Görülmeyecek kadar küçük olmalı ama aynı zamanda tüm masayı destekleyecek kadar güçlü olmalı. Bu tarafta bank olacak.
2: Tamam.
1: Burada da tabureler olacak.
2: Yani tüm çevresini saracak.
1: Evet, buraya yüzlerce kiloluk bir taş koyacağımız için ortaya istediğimiz gibi oturduğundan emin olmamız gerekiyor.
2: Hı-hı.
1: Pekala. Ne diyorsunuz? Havuz neredeyse tamamen bitti.
3: Bence bu bir delik ama bitmesini görmek için sabırsızlanıyorum.
4: Gerçekten de bir
3: İçinde
4: delik.
3: İçinde soğuduğu zaman girerim.
1: Senin için yeterince büyük mü? Öyle mi dersin? Çünkü şu tarafa gittiğinde bil bakalım ne olacak.
5: Ne?
1: Kaydırak.
5: Oo!
1: Evet.
3: Şu an güzel görünüyor.
1: Bugün her şey yolunda gidiyor. Şimdi çelikleri getirdik ve tesisata başladık. Denetim başlayacak. Bunu mümkün olduğunca çabuk bitireceğiz.
6: Kamyonu şuraya getirip başlayalım. Hey John, bu çimento biraz sıvı mı?
7: Bence de öyle.
1: Ağlamaz.

0: Evet Curtis, muhtemelen 6 ila 8 saat arası sürer. Tek seferde halledelim, tamam mı? Bence buranın yapısı sağlam.
1: Evet, doğru.
0: Kamyonu şuraya getirip başlayalım hemen. Bu defa çimento kullanıyoruz. Fabrikada hazırlanmış ve karıştırılmış olarak geliyor. Borulardan pompaya kadar yükseliyor. Bu yükseltilmiş bölüm iyi görünüyor.
1: Evet.
0: Tabanda ilk katı attılar. Bu biraz kuruyunca üstüne çıkacaklar.
1: Evet, merdivenleri çatlatıyorlar.
0: Kesinlikle. Havuzun zorluk çıkaran bazı kısımları var. İlk olarak 3 metrelik bir duvar var. Zeminden başlayıp yukarı doğru çıkmalılar. Her defasında yaklaşık 1 metre ilerliyorlar. Biraz kurumasını bekliyorlar. Böylece üstüne binen yükü taşıyabiliyor. Sonra üstüne püskürtmeye devam ediyorlar. Hepsini tek seferde yaparsanız üstünüze yıkılır. Ve bunu hiç istemeyiz. Altıncı kamyon geldi. Hadi gelin onları içeri alalım. Taburelerimiz yerine oturdu ve kaya masanın desteği de tamam.
2: Evet.
0: Biçimi ortaya çıkmaya başladı. Harika görünüyor. Hey John. Çimento biraz sıvı mı?
1: Bence de öyle. Son kamyondaki böyle oldu. Evet.
0: Bu yıkılmaya başlamış bile.
1: Çöküyor.
0: Olamaz.
1: Vay canına. Duvarın bir kısmı
0: evet.
1: Yıkıldı.
0: Bu çok sıvı. Çimentonun çok sıvı olduğunu fark ettik. Bu yüzden havuzdan çıkaracağız. Bir sonraki kamyon gelmeden bunu düzeltmiş olmalılar. Çünkü günümüz bitiyor, güneş batıyor. Hava soğuyunca bunların katılaşması çok daha uzun sürecek. Bu noktada çimentoyu karacak hiç vaktimiz yok maalesef. Çimento karışımı fazla sulu olduğu için duvarlardan dökülme eğiliminde oluyor. Onu duvarlara püskürtmeden önce kamyonda biraz uzun bekleyeceğiz. Biraz sertleşecek, sonra da işleme başlayacağız. Bir sonraki kamyonumuz da düzelir. Ama bunda elimizde ne varsa
1: tamam.
0: Onu kullanalım. Pekala çocuklar, bu son kamyonumuz olacak. John, bugün her şey çok iyi oldu.
1: Bence de. Bir kamyon sıvı çimentodan çok daha kötüsü olabilirdi.
0: Şimdi püskürtme harcımız geldi. Bu kaya masayla devam edebiliriz. Sonra da açık alana geçeriz. Bu işleri
1: tamam.
0: Bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Çünkü ev sahibine bir söz verdik. Devam edelim
1: Anlaştık.
0: Mi?
1: Anlaştık.
0: Tamam.

0: şömine ortaya çıkmaya başladı.
1: Kesinlikle.
0: Bunu cilalamak için elimizde ne var?
1: Usuntalı bir ahşap malzeme gibi olacak.
0: Mükemmel. Bugün çok işimiz var. Kaya masamız için tabanı yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir kaya seçtim. Şu an çocuklar zımparalıyor. Pürüzlerini giderecekler. Böylece kenarları yuvarlak olacak. Masamızın üstü Tennessee'nin doğal taşından yapıldı. Yaklaşık 350 kilo ağırlığında. Kaya her yandan eşit kalınlıkta olmalı. Güzel ve düzgün olmalı. Böylece iyice saklayıp yüzüyor gibi gösterebiliriz. Çok ağır.
2: Tamam.
0: Yani 350-400 kilo. Buraya 6-7 kişiyi de getirebiliriz.
2: Tamam, buraya bırakabiliriz. Tamam. Bunu beğendim. Bence tabanı saklamaya yetecek kadar büyük. Görülmeyecektir. Ve bence bu bölüme çok iyi oturacak.
0: Evet, yapmamız gereken bir diğer şey şu kolona sabitlemek. Epoksi yapıştırıcıyı sürünce iş başlıyor. Kaldırın. 30 dakika sonra o malzeme taş kadar sert olur ve bir daha da sökülmez.
2: Biraz daha yukarı.
0: Buraya doğru eğilmiş gibi. Altına bakıp ortaya geldiğimizden emin olur musun? Mükemmel, tam burada.
1: Tam yerinde.
0: Burada çok önemli olan birkaç aşama var. İlk olarak tam istediğimiz gibi düz durmalı. Kaya suyun çok üstünde olmamalı. Suyun altında da olmamalı. Bir masa gibi kullanılabilmeli. Ayrıca kimse sıkışmadan oturabilmeli. Bu yüzden taburelerle duvarlar arasındaki mesafe çok doğru olmalı. Bundan sonra kayayı kıpırdatırsak onu mahvederiz ve yeni bir kaya almamız gerekir. Bu projenin yaklaşık 10. haftasındayız ve söylemeliyim ki gerçekten ortaya çıkmaya başlıyor.
1: Mümkün olduğunca arkada kalmaya çalışıyorum.
3: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
4: Bu otel harika.
5: Evet, geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeyse.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
17: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
9: yaşanacak.
19: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
20: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
21: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
20: Ne de motorun durması onları yıldırır.
21: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
20: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
22: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
20: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu projenin yaklaşık 10. haftasındayız ve söylemeliyim ki gerçekten ortaya çıkmaya başlıyor. Buraya mümkün olduğunca çok çimento dökmeliyiz.
1: Bu yeterince iyi olunca kaydırağa getireceğiz ve yerleştireceğiz.
0: Evet. Kaydırağa yerleştirirken emin olmamız gereken şeylerden biri, kaydırağın doğru açıyla doğru yere oturması. Biraz fazla dönerse ya da yeterince dönmezse, su kaydırağın altına geldiğinde bir yerde toplanır. Suyu kontrol etsene.
1: Tamam.
0: Birikiyor mu, akıyor mu?
1: Evet, evet. Su iyi.
0: Her defasında suyla deniyoruz. Eğer üzerinde birikmezse, kaydırağın su toplama sorunu olmadığından emin oluyoruz. Çünkü su birikmesi küf ve mantar yosun büyümesine neden olur.
1: Ah, dikkat et. Ah, neredeyse yıkıyordum seni.
0: Suyu kesin. Kaydırağa oturttuğumuzda her şeyi yerleştirip çimentoya iyice baskı yapmalıyız. Böylece yıllarca yerinden oynamaz.
1: Sadece mümkün olduğu kadar geride durmaya çalışıyorum.
0: Bu havuzda yüzen kaya etkisini besleyen birkaç özellik var. Spa'nın yanında bir masamız var. Güneşlenme kısmında basamaklarımız var.
1: Bu küçük üçgen biçimli olan bu tarafta olsun. Şu en son büyük alanı olan da en sonunda bırakırız.
2: Tamam.
1: Bunları buraya geçici olarak yerleştirdik.
0: Aradaki mesafeyi sevdim. Bence çocukları getirelim. Bunlar alsınlar, yerleştirsinler. Her şey yerinde otursun.
1: Tamam. İyi olur.
0: Güzel ve düzgün oluyor. Yüzeyleri düz olmayan doğal taşlarla çalışıyoruz. Bu yüzden taşları yapıştırıp yürüyüp gidemeyiz. Sadece kayaları yerlerine sabitlemek için değil, tüm platformun düz olması için de çimento kullanıyoruz. Böylece basacak düzgün bir yerimiz oluyor. Hadi gidip verandayı kontrol edelim. Burada işimiz bitti.
1: Tamam.
0: Verandanın %80'i bitti. Izgarayı yerleştirdik. Dolaplar ve çekmeceler burada olacak. Her şeyin yerine oturmasını istiyorum.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım. Pekala, diğer donanımları yerleştirmeliyiz. Graniti sipariş etmeliyiz.
1: Çatıda elektrik tesisatımız var.
0: Evet, bitirmeye çok yaklaştık.
1: Öyle görünüyor.
0: Çok yaklaştık.

0: Harrison'ların yeni havuzlarını görmeleri için daha iyi bir gün seçemezdik. Pekala, yeni havuzunuzu görmeye hazır mısınız?
1: Evet.
2: Evet.
0: Buraya geldiğimiz ilk gün Harrison ailesine çavurun üstünde havuzun görünümünü anlatıyordum. Bugün havuz tamamlandı ve ne düşüneceklerini görmeye can atıyorum. Pekala, yeni havuzunuzu görmeye hazır mısınız?
1: Evet.
2: Evet. Vay canına.
3: Vay canına.
2: Aman tanrım.
3: Buranın arka bahçemiz güzel olduğuna inanamıyorum.
2: Bayıldım.
3: Harika.
2: Evet, bu harika.
3: Ne düşünüyorsun dostum?
1: Çok güzelmiş.
3: Bu havuza girmeye can atıyorum.
0: Yani arka bahçenizde bir su parkı var.
2: Muhteşem olmuş.
3: Bitince böyle olduğunu görmek akıl almaz. Çok güzel.
2: Evet.
0: Burada geniş bir güneşlenme bölümü var.
2: Çok beğendim. Bence çocuklar o taşların üzerinde oyun oynar. Daha sığ kısımda kalırlar.
3: Kesinlikle.
0: Büyük bir şelalemiz, geniş bir mağaramız var.
3: Bu hayal ettiğimden çok daha iyi.
0: Bütün aileniz orada durabilir.
2: Bu güzel ve huzur verici. Bayıldım.
3: Tatil köyüne benziyor.
2: Evet.
0: Şelalenin yanında büyük bir kaydırak var. Bence bundan çok keyif alacaksınız.
2: Bence çocuklardan çok ben eğleneceğim. Çok sevdim. Girmek için sabırsızlanıyorum.
0: Pekala, buraya gelip verandaya bir bakın.
2: Tamam. Peki. Hadi gidelim. Vay canına.
4: Burası çok güzel oldu.
0: Bu çardağın özgün bir karakteri var. Ahşap kaplama, taş döşeme, deri ve granit kısımlar.
2: Bence çok güzel.
1: Çok güzel.
3: Dışarı çıkıp ızgara yapmak için mükemmel. Akşam yemeğini buradayız.
2: Evet, çok güzel. Şömineye de bayıldım. Bence kışları çok güzel olacak.
3: Daha fazla bir şey isteyemezdim. Bunlar muhteşem.
0: Babanız size sosis, biftek, ne yemek istiyorsanız onu pişirdikten sonra hemen havuza gidersiniz ve yüzen kaya masanın üzerinde yersiniz.
3: Vay canına.
2: Hoşuna gitti.
0: Eğlenceli olur mu? Pekala. Bu sizin kaya masanız. Altında yaklaşık 350 kiloluk kaya var. Bu tenisi doğal taşı. Buradaki her şeyle uyumlu.
2: Çok güzel.
4: Çok da dayanıklı. Üstüne çıkabilirsiniz, aşağı yukarı zıplarsınız. Hiçbir yere gitmez çünkü çok sağlamdır. Ve nasıl durduğu da asla anlaşılmaz.
2: Evet, yüzüyor gibi görünüyor.
3: Sıcak havalarda oturmak için harika olur. Burada soğuk bir şeyler içebilirim. Kesinlikle. Bir şeyler yerim. Aynı anda masaya oturmak da güzel olur.
0: Güzel olan ve oturup rahatlayabileceğim bir diğer şey işte buradaki spa.
2: Evet.
3: Kesinlikle.
2: Buna bayıldım.
0: Şu spa'daki harekete bir bakın.
2: Çok rahat görünüyor.
0: Gerçekten çok rahatlatıcı. Ve spa'nın yanındaki bu küçük kıyıda size arazinin güzel bir manzarasını sunuyor. Hem de su sesini dinlersiniz. Rahatlamak istiyorsanız
3: evet,
0: işte bu sağlar.
3: Evet, havuz bitmiyor gibi görünüyor. Arazi akıyor gibi.
0: Aynen öyle.
2: Burası muhteşem.
3: Burası istediğimizden de güzel olmuş. Bu kadarını hayal
2: evet,
3: etmemiştik.
2: Evet, bu bizim hayallerimizin de ötesinde.
3: İstediğimizden de fazlası.
0: Gidiyoruz. Siz de havuzun ve kaydıran tadını çıkarın, tamam mı? İyi mi?
1: Evet.
0: Harika. Evleri bitti. Havuzları bitti. Artık arka bahçelerinde oturup tadını çıkarabilirler.
2: Herkesin burada olması çok güzel. Hep birlikte havuzda eğleniyoruz. Hayalimiz gerçek oldu.
3: Burada pek çok anımız olacak.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
20: Türkiye'nin dürümü. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
21: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı, ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı, bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
22: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
21: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
22: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
3: Yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil.
23: Bu havuzda oynayacağız.
3: Son zamanlara göre özel yapım lüks ve dikkat çekici havuzlar geniş hayal gücünüze göre tam da arka bahçenizde yer alabilir.
23: Olamaz!
3: Ve işte bunu gerçekleştiren ekip. Onlar havuz kralları.
24: Jack baksana şu balın büyüklüğüne bak.
23: Aman tanrım bu kocaman.
24: Ben Jack Owens ve bu da eşim Angela. Kızım Britney ile oğlum Jack Jr. ve Florida Apollo Beach'te yeni bir ev inşa ettiriyoruz. Ailemiz birbirine oldukça bağlı. Birlikte çok şey yapıyoruz.
23: Dışarı çıkıp bir şeyler yeriz, sinemaya gideriz. Annem ve ben alışverişe çıkmayı severiz.
25: Biz de spor yaparız.
26: Eğlenmeyi çok severiz. Herkesi aynı anda ağırlayacak kadar çok yerimiz var. Burası çok güzel olacak.
24: Bu sabah yaptıkları şey tam da burada. Ahşaptan yapılan şeyi görüyor musun? Son birkaç yıldır uğruna çalıştığımız ve aile olarak tasarlayıp devam ettiğimiz şeyler. Buraya yerleşip tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Bugün güzel bir gün.
23: Evet.
24: Balık oltanı getirmeliydin.
23: Artık bir havuzumuz olacak. Bütün arkadaşlarım gelmek isteyecekler ve ben herkesi davet edeceğim. Çok heyecanlıyım.

0: Daha önce hiç Florida Apollo Beach'e gelmemiştim ama gerçekten güzel bir bölgeymiş.
1: Gittiğimiz evi gerçekten çok beğeneceksin. Şu anda koyun yakınına inşa ediyorlar. Evin merkezinde büyük bir cam olacak daireye benzeyen bir şekilde. Şu an orada değil, tahtayla kaplanmış. Bu sefer büyük oynayacağız.
0: Bu iyi bir fikir gibi. Peki bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Bir oluk yapmak istiyorum. Dar bir oluk olacak. Bütün havuzun çevresini dolanacak ve bütün dikkati okyanusa çekecek.
0: Bunu görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Muhteşem bir şey olacak. Yaptığım tasarımı Jake ve Angela'ya göstermek üzereyiz ve düşüncelerini öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Pekala, burada sizin için ne olduğunu göstermeme izin verin.
2: Evet.
1: Bakalım
2: evet,
1: beğenecek misiniz? Siz evinizdeyken ve koyun bu tarafına doğru bakarken göreceğiniz şey işte bu.
3: Aman tanrım, bu harika görünüyor.
2: Bayıldım.
3: İnanılmaz. Bunun bizim havuzumuz olacağına inanamıyorum canım.
2: Bu muhteşem bir manzara olacak.
1: Sizin için tasarladığımız oluğa bir bakın.
3: Ay canına, bu harika.
1: Bu oluğu nasıl amacı? Siz ön kapıdan çıktığınız ve havuzun üst kısmına baktığınız zaman dikkatinizi koya çekecek olması.
4: Beautiful.
2: Güzel.
1: Bunların tümü ışıklar ve çeşmeyle süslenecek.
3: Çok güzel.
2: Bayıldım.
1: Havuzun çevresinde ateş toplarımız olacak.
2: Abi senin fikrindi.
3: Evet öyleydi.
2: Işıklandırmaları ve lüksü çok sever.
1: Bu havuzda çok fazla lüks şey var. Tam yatak odanızın önünde bir kaplıca olacak. Yatak odanızdan çıkıp kaplıcaya girebileceksiniz.
2: Sanırım benim için yeterince yer olacaktır.
1: Yeterli alan mı? Onun tam önünde bir Roma küveti olacak.
2: Bu özelliği gerçekten çok sevdim.
0: Oldukça işsiz. Daha önce başka bir havuza yapılmadı.
2: Bayıldım.
3: Muhteşem.
2: Ya sanırım burası benim en sevdiğim yer olacak. Her akşam gün batımında elimde içeceğimle burada oturmak harika olacak.
0: Bunu yapmak için iyi bir yer.
1: Ve veranda alanına çıktığınız zaman orada bir ateş alanı göreceksiniz.
2: Evet, bu bizim için nefis olacak çünkü barbekü yaparız. Ve bizim için çok iyi bir bölüm burası.
3: Burada vakit geçirip manzaranın tadını çıkarmayı bekliyorum. Harika olacak.
1: Tüm proje için oldukça heyecanlıyım. Eğer siz hazırsanız başlamaya hazırız.
2: Hadi başlayalım.
3: Hazır
1: hadi o zaman.
3: Doğduk.
1: Kazaya
2: evet,
1: başlamak için öğlen
2: benziyor.
1: Buraya gelmiş olacağız. Bu tasarım bizim normalde yaptıklarımızdan biraz farklı ve sebebi de düzen. Merkez noktasını oraya mı çektiler?
0: Evet.
1: Tamam. O zaman işaretin merkezini kontrol edelim. Kazı hazırlıkları için sınırları belirliyoruz ama önce oluk için ölçümleri tekrar kontrol etmek istiyorum. 1.
0: Evet.
1: 5'e 2. İşaretin bu mu?
0: Evet.
1: Fazla yakın görünüyor. Oluğun şekillendirilmesi ilk adımımız ve hayati önem taşıyor. Bu anahtar parça. Bu en önemli şey. Cam yerleştirildiğinde tam ortasında kalması gerekiyor. Ev sahiplerine söz verdiğim kusursuz manzarayı sağlamak istiyoruz. Ölçümler yapıldı ve makineler de burada. Artık havuzu kazmaya başlayabiliriz. İşte eğlence şimdi başlıyor. Bu havuz 425 metrekareden daha büyük olacak. Bu devasa bir iş. Bu kazıyla ilgili büyük bir sorun var. Okyanusun yanında olduğumuz için suya denk gelebiliriz ve bu büyük bir problem yaratabilir. Zeminin durumu oldukça yumuşak. Nashville'deki gibi kirlenmedik.
0: Öyle mi?
1: Evet, belki olabilecek en sert kaya ya da kil gibi bir şey.
0: Evet.
1: Bu güzel. Bu kazıyı 4 ya da 5 saatte bitirmemiz gerekiyor. Bu harika görünüyor.
0: Pekala, ev sahiplerimiz geldi.
1: Merhaba çocuklar, nasılsınız?
2: İyi, siz nasılsınız?
3: Harika.
1: Tam olarak bitmedi ama bitmek üzere. Ne düşünüyorsunuz, yeterince büyük mü?
2: Muhtemelen bir ya da iki kulaçla bitiririm.
1: 1-2'den fazla olacağına eminim.
3: Burada çok fazla su var.
2: Çok fazla su.
1: Şuradaki kadar değil ama ona yakın.
3: İyi görünüyor.
1: Burası merkezi. Oluk burayı tamamlayacak olan yansıtma havuzuna doğru gidecek. Yani kapıyı açtığınız zaman aşağıya evet, kadar uzanan bir yol olacak. Pekala.
5: Harika.
2: Evet.
1: Tamam, bu şeyi toparlama zamanı.
2: Tamam, teşekkür ederiz.
1: Neyse ki bu kazı boyunca bir problem yaşamadık. Şimdi sırada demirleri getirerek havuzu sıva için hazırlamak var. Bugün Owens'ların havuzu için püskürtme beton günü. Bu havuzun 110-130 metresini betonla kaplamayı planlıyoruz. İşte başka bir kamyon geliyor. Bu havuzu kaplamak için yaklaşık 15 kamyona ihtiyacımız olacak. Beni endişelendiren şey burası. Ne kadar çok bakarsam o kadar fazla endişelendiren şey.

0: Hadi çocuklar şunu bitirelim. Bugün Owens'ların havuzunda beton günü. Ortalama bir havuz 44 bin litre su alırken bu havuz 150-180 bin litre su alacak. Yani bu devasa bir iş. Bu havuzun 110-130 metresini betonla kaplamayı planlıyoruz. Bu da 180 ton beton demek oluyor. İşte başka bir kamyon geliyor. Evet, her harç kamyonu yaklaşık 29 kilo malzeme taşır. Bu havuzu kaplamak için 15 kamyona ihtiyacımız olacak. Güzel. O tarafta başka bir kolon var.
1: Evet.
0: İki tarafında da ateş bölmeleri.
1: Evet.
0: Gerçekten iyi görünüyor. Bu boyuttaki bir havuz için kuru harç karışım kullanıyoruz çünkü neredeyse hemen şekillendirmeye başladık. Çok iyi iş çıkartıyorsunuz. Yani şu an duvarları şekillendirmek, havuzu istediğiniz şekle sokabilmek, her şeyin düzgün olduğundan emin olmak için doğru zaman. Çünkü bir kere kuruduğu zaman değiştirmenin tek yolu kırmak olur. Beton güzel görünüyor. Sonuçtan memnunum. Betonlama işini bitirdikten sonra fayansları ve taşları yerleştirebildik ve her şey bir araya gelmeye başladı. İyi görünüyor Gary. Rengini beğendim. Travertenle uyumlu olacağını düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle.
0: Owens'ların seçtiği parıldayan mavi renkli taş, beyaz traverten ve taşlarla güzel görünecek. Bu renk tüm arka bahçeye ışık saçacak. Yansımaları görüyor musunuz? Harika değil mi? Aman tanrım, bu harika. Bu fayansların bir diğer özelliği ise ışığa göre daha koyu ya da açık renkli olması. Biliyorsun alt kısımlarına ışık yerleştireceğimiz çeşmeler olacak. Bütün ışığı etrafa yansıtacak. Ve camdan da yansıyacaktır. Bu havuza yerleştireceğimiz LED ışıklar gerçekten havalı olacak çünkü ne zaman isterlerse rengini değiştirebilecekler. Jack ve Angela ile konuştum. Zemine kadar fayansla kaplayacağız.
1: Tamam, güzelmiş.
0: Ama bu kısım beni endişelendiriyor.
1: Güzel kaplanabilmesi için büyük bir bölge.
0: Gerçekten de öyle. Bir şelalede en önemli şey suyun sorunsuz şekilde akması. Buna ne kadar çok bakarsan beni o kadar fazla endişelendiriyor. Bence biraz eğim vermeliyiz. Buna açı vereceğimiz yerden 5 ya da 6 santimetre kadar eğmeliyiz. Tamam mı? Bu şekilde su her zaman daha kolay akar ve daha iyi görüneceğini düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Evet, katılıyorum.
0: Evet. Bunu yapmaktan nefret ediyorum ama...
2: Hayır, bunu anlıyorum.
1: Eminim ki taşları döşedikten sonra yapmaktansa şimdi...
2: Evet.

0: Justin, ışıkları al. Hadi gidip şunları yerleştirelim.
1: Tamamdır.
0: Bakalım ne kadar ortada görünüyor. Bu havuzun çevresinde 65 tane LED ışık var. Merkezi işaretlememizin var. Bazıları 1-1,5 metre aralıkta, bazıları da 2-2,5-3-3,5 metre aralıklarında. Işıklandırma yaptığımız bölgeye göre değişiyor.
1: Buradan bakınca biraz yakın görünüyor.
0: O köşeye çok yakın, orası sıcak bölge olacak. Sıcak bölge derken orada çok fazla ışık olacağını belirtmek istedim. Diğer kısımlarda ise ölü noktalar kalıyor. Bunlar yeterince ışığın olmadığı kısımlar. Eğer bir şey değiştirmek isteseydik, belki onları yarım metre açardık. Ne dersin?
1: Evet.
0: Bir metre oynatsaydık bile yandıkları zaman büyük bir değişim
1: Kesinlikle.
0: Yaratacaktır. Bu beni memnun etti. Bence iyi görünüyor. Sana
1: tamam.
0: göre?
1: Tamam. Beğendim.
0: Tamam, hadi böyle yapalım. Hadi bunları monte edelim. Ölçümleri yaptıysanız ışıkları monte etmek çok basittir. Temel olarak yapının olmasını istediğimiz noktasına tutkalla yapıştırıyoruz. Kuruduğu zaman da orada olduğunu bile söyleyemeyeceğiniz şekilde taşlarla gizliyoruz. Sırada platform oluşturacak birçok traverten hazırlamak var. Hazırlamış olduğumuz sıvayı Owens ailesi için yayacağız. Bu havuzu bitirmek için sadece birkaç haftamız var. 46 tane borumuz var. Justin, hadi git ve onu aç. Hey! Justin, kapat şunu!
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi püskü.
9: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
10: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
9: Füsti.
11: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
14: Bellona. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
15: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
16: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
18: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
20: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
21: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
20: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
20: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Owens ailesi için modern bir havuz inşa etmek için Florida Apollo Beach'teyiz. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca bahçelerini tamamen değiştirdik. Ve şimdi bu havuzu bitirmek için sadece birkaç haftamız kaldı. Bugün 326 metrekarelik traverten alanını tamamlıyoruz. Traverten platformlar havuz çevresi için iyi bir seçenek. Özellikle de Florida'da. Sıcaklığı soğurmayacak ve kaymayan bir yüzeyi var. Platform tamamlandıktan sonra ekibi sıva için getirebiliriz. Bu havuz için kullandığımız sıvanın içinde çakıl taşları var. Çakıllar ve kuvars var. Çakıl taşlı sıva iyi bir seçenek oluyor çünkü sıvanın ömrünü uzatıyor ve eşsiz bir bitiş sağlıyor. Justin, bu havuz çok önemli. 46 tane borumuz evet, var. Öyle. Ortalama bir havuzda kaç tane? 3 tane.
1: Evet.
0: Belki 4.
1: Evet.
0: Çeşmeler, platform jetleri, skiyeler, şelaleler, tam 46 tane.
1: Çok fazla şey kontrol
0: ediyor. Evet ama neyse ki her şey otomatik.
1: Evet.
0: Yani bunu açmak için dokunmalarına bile gerek yok. Telefonlarından açabilecekler. Bundan bahsetmişken...
1: Harika.
0: Hadi bir çalıştıralım şunu.
1: İşte.
0: Harika. Evet, harika. Her şey çalışıyor. Seni bunlarla bırakacağım ve eve gidip her şeyi doğru ölçtük mü diye kontrol edeceğim, olur mu?
1: Tamam, tamam. Olur.
0: Bunları evin içinden görebileceğimizden emin olmak istiyoruz. Muhtemelen yaklaşık 1 metrelik su fışkırtacaktır. Justin, çalıştır bakalım. Hey! Hey! Justin, kapat şunu. Bilerek mi yaptın?
1: Biraz terlemiş görünüyordun. Şimdi serinledin ve iyisin. Artık daha çok çalışabilirsin.
0: İntikamımı alacağım dostum. Alacağım. Suyla ilgili şeyler çalışıyor. Şimdi de ışıklandırmaları kontrol etmemiz gerekiyor. Ya dostum, tam oradaki ışıkların nasıl parladığına baksana.
1: Evet.
0: Orada da ışıklarımız var. Merdivendeki ışıkların konumu muhteşem.
1: Evet, öyleler.
0: Havuzdaki mavi ışıklara bayıldım. Birden fazla renk seçeneği var. Çek ne zaman isterse 12 renkten birini seçip değiştirebilir.
1: Harika.
0: Düşünsene, onları şu an bile güzel görüyoruz. Gün batımında harika olacak.
1: Gerçekten güzel görünecek.
0: Her şey çalışır durumda. Ateş kaseleri çalışır halde, ıskiyeler çalışıyor. Bu havuzu gördüklerinde verecekleri tepkiyi çok merak ediyorum. Evinin sonunda tamamlandı ve havuzunuz da tamamlandı.
2: Aman tanrım.
3: Harika.
0: Bugün büyük gün. Owens'ların evi tamamlandı ve ben verecekleri tepkiyi çok merak ediyorum. Pekala. Jack, Angela.
2: Aman
0: evin
2: tanrım.
0: Sonunda tamamlandı ve havuzumuz da tamamlandı.
2: İnanamıyorum. Vay canına.
3: Vay canına. Çok güzel. Kesinlikle harika.
2: Çok güzel.
3: Bayıldım.
4: Beklediğim şey bu değildi.
0: Beklediğin şeyden iyi
4: evet,
0: mi?
4: Evet, beklediğimden çok daha
3: gerçekten
4: iyi.
3: Gerçekten çok güzel.
0: İstediğimiz şey buydu. Oluk hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel değil mi?
4: Havuza karakter katmış.
2: Çok çok güzel, harika görünüyor.
0: Oluk boyunca parıldayan LED ışıklarımız var. Dikkatinizi koyalım.
2: Vay
0: canına.
4: Bu muhteşem.
1: Kaplıcanızı suyun dökülebileceği tarzda yaptık.
4: Vay canına.
3: Tam bu şekilde verdiğiniz açıyı çok beğendim. Ben galiba buraya gelip kaplıcanın içinde çalışacağım.
0: Bilgisayarınız için bir priz takmadık ama kablosuz kullandığın sürece sorun olmayacaktır. Kaplıca ve tam önünde de Roma küvetinin olması gerçekten eşsiz bir özellik.
4: Buraya şezlong almamız gerekiyor. Böylece annemle birlikte güneşlenebiliriz. Kız
2: evet,
4: kıza.
2: Evet, sabırsızlanıyorum.
0: Harika. Hadi havuzun diğer tarafına gidelim. Çünkü size göstermemiz gereken çok şey var.
3: Hadi gidelim.
2: Harika.
4: Oh, wow. Aman tanrım, şu fıskiyelere bakın.
2: Çok güzel görünüyor.
0: Bunların hepsinin yüksekliğini arttırabilir ya da alçaltabilirsiniz.
3: Harika.
0: Burada led ışıklar var.
4: Vay canına.
0: Ve tıpkı havuzun ışıkları gibi onlar da renk değiştiriyorlar.
1: Bu muhteşem.
4: Harika.
0: Bunların iki tarafında da Jack senin istediğin ateşler yanıyor.
3: Bunlara bayıldım. Dördünü de çok beğendim.
0: Hadi devam edelim çünkü size gösterecek çok şeyimiz var.
3: Hadi o zaman.
0: Buradaki de sayı vuruşunuz.
2: İnanılmaz. Harika.
0: Bunca zamandır en çok uğraştığımız şey bu oldu. Herkesi kapının önüne getirmek istedik ve bahçenizde sudan suya, sudan suya geçerek en sonunda muhteşem suya ulaşıyorsunuz.
4: Kimsenin böyle bir havuzu yok. En havalı kişi ben olacağım. Bu harika.
1: Bu çılgınlık.
0: Heyecanlanmış olmanıza çok sevindik ama daha fazlası da var. Eğlenmeyi sevdiğinizi biliyorum.
4: Haklısın.
0: Ateşin çevresinde toplanmaktan daha iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyorum.
4: Bütün arkadaşlarım her gün buraya gelecek.
3: Ailem ve benim için yaptıklarınızdan dolayı ne kadar teşekkür etsem az. Çok güzel oldu.
2: Muhteşem olmuş.
0: Burada yıllarca sürecek keyifli günler geçirmenizi umuyoruz.
4: Sabırsızlanıyorum.
0: Pekala. Görüşmek üzere.
4: Güle güle.
0: Bu havuz devasa bir projeydi. Şimdi istedikleri her şeyi ve fazlasını aldılar ve orada çok fazla zaman geçireceklerini biliyorum.
2: Su nasıl?
4: Çok güzel.
3: Havuzun bitmiş hali konusunda çok heyecanlıyız. Beklediğimizden çok daha iyi bir sonuç aldık.
2: Evet, mavi ışıklı fıskiyelere bayılıyorum.
5: Evet.
3: Sağlığına hayatım. Sonunda
2: sağlığına.
3: Başardık. Senin için yeterince parılıyor mu?
2: Aa, daha da fazlası. Kesinlikle zirvede.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
7: Net. Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obsesso.
11: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
13: Biziz biz.
4: Biziz.
14: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçte. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
15: kalgonla. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
14: dürümü. Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
17: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Minneapolis, Minnesota'da Lou'nun sandviçlerindeyim ve bir banmi sandviç yarışmasına katılacağım.
1: Ben bunu yerim, ben bunu yerim, ben bunu yerim.
0: Bu 75 santimlik canavarı yarım saatte bitirebilirsem bir tişört ve ömür boyu şöhret sahibi olacağım. Kaç kişi bu yarışmaya katıldı?
2: Neredeyse 200 kişi.
0: Peki kaç kişi kazandı?
2: 10 kişi.
0: Rezalet. Banmi, görürsün sen. Evet. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım, büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Woo! Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman, aman tanrım, ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet, tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
1: Casey, Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Efsane yemekleri arayışım beni Minneapolis, Minnesota'ya getirdi. Ülkede efsane olmuş bir cheeseburger, dönme dolapla servis edilen bir şampiyonlar kahvaltısı ve devasa bir banh mi

0: sıcak tutacak yatıcı yemekler gibi. Burası Blue Door Pub. Master peyniri doldurulmuş Islander'den tutun da haşlanmış patatesli bu harikalar diyarı Minneapolis'in lezzetlerini yeniden canlandırıyor. Juicy Lucy'nin kökleri Minneapolislilerin arasında tartışmalı bir konu. Ama nereden çıkmış olursa olsun bu burger bütün şehrin standardı haline gelmiş. Anlatır mısın? Juicy Lucy nedir?
1: Dana etinden yapılmış iki tane hamburger köftesinin arasına peynir koyuyorsun, birbirine yapıştırıyorsun ve eritiyorsun.
0: Çok basit.
1: Evet, şöyle bir şey var. Minnesota'lı olmayan herkes özel bir şeymiş gibi sizde Juicy Lucy var değil mi diye sorar. Bizde hamburger hep böyledir.
0: Minneapolis için Juicy Lucy'nin anlamı nedir?
2: Bizim kadar peynir delisi olmak tamamen Orta Batılılara özgü bir şey.
3: Biz her şeye peynir koyarız.
2: Her şeyin üstüne ve içine koyarız. Görüyorsunuz, içinden peynir akıyor.
0: Evet, kenarından akıyor.
3: Evet.
2: Yanmadan yemek lazım. Ama buna değer.
0: Bir de herkesin en iyi Juicy Lucy bizde diye yarışması da çok hoşuma
2: gitti.
0: Ama
2: en iyisi buradadır. Blue Door.
0: Blue Door Pub, Orta Batı'nın meşhur simgesini biz icat ettik demiyor ama yaratıcı yenilikler sunan bir menüyle onu yeniden canlandırıyor. Kolbi peynirli, üst üste dizili patates cipsleri, sos, pastırması ve yeşil soğanıyla haşlanmış patatesli burgerden.
3: Burgerin üzerinde haşlanmış patates gibi.
0: Monster peynirli, didilmiş et, ananas ve rendelenmiş peynir soslu Islander'a kadar hepsi nefis.
4: Muhteşem bir tat, muhteşem bir acı. Yerken lezzet patlaması arayanlar için ideal.
0: En kralı Blue Sirius Dağı adındaki muhteşem burger. İçinde kalın kesilmiş pastırma, kızarmış avokado ve biberli peynir var. Peynirle dolu bir lezzet patlaması için tüm malzemeler var. Jeremy Warner bana şehrin en sembolik burgerlerinden birinin nasıl yapılacağını anlatıyor.
5: Juicy'nin değişik türlerini yapmak için aklımızda bir sürü fikir vardı. Şimdi yapacağımızın adı Blue Sirius da.
0: Evet, evet.
5: Biraz acılı bir burger. İçinde baharatlı pastırma var.
0: Acı derken ne kadar acı?
5: Minnesota'lılar için bile orta karar bir acı. Acıdan fışkıran terleri de bir yere kadar silebilirsiniz.
0: Doğru. Öyleyse yapalım şu burgeri. Çek bir Blue Sirius. Jeremy, tatlı ve acı kırmızı biber'e bulayacağımız kalın kesilmiş pastırma dilimlerini çıkarıyor.
5: Mükemmel.
0: Harika. Bunlardan kaç tanesini burger'e
5: sadece
0: koyacağız?
5: Sadece iki tane koyacağız.
0: Dört mü? İki mi?
5: İki tane.
0: Normalde
5: dört
0: iki
5: olabilir
0: koyuyor. Tamam. İki. İki yeter. Pastırma fırına girdikten sonra avokado için hazır. Avokado, yumuşak ve doyurucu olan yegane meyvelerden biridir. Burgerin acılığını yumuşatacak ve biraz kıvam ve lezzet ekleyecek.
5: Evet, hamburgere muzdan daha çok yakıştı kesin.
0: Muzlu burger mi? Bambaşka bir olay. Avokadoyu una, yumurtaya ve ardından baharatlı bir galeta ununa hızlıca buluyoruz. Fritözün içine bırakıyoruz ve Jeremy'yi sığır etini çıkarıyor. Bunu 110 gramlık köftelere bölüyoruz.
5: Burada özel bir aletimiz var.
0: O nedir?
5: Aslında bir nevi terapist görevi de görüyor. Böyle alıyorsun ve eti eziyorsun.
0: Tepesine tepesine.
5: Evet.
0: Böyle mi?
5: Güzel.
0: İnsanlar rahatlıyor gerçekten.
5: Aynen.
0: Bu kadar rahatlatacağını tahmin etmemiştim. Düzleştikten sonra peyniri iki köfte arasına doldurup kapatıyoruz ve ızgaraya atıyoruz. Peki ne kadar pişiriyoruz?
5: İki tarafını da 4,5-5 dakika kadar kızartıyoruz. Orta pişmiş olması lazım. Aksi takdirde peynir istediğimiz kadar erimez.
0: Erimiş peynir istiyoruz. Ben istiyorum. Tüm bileşenler hazır olduğunda Blue Sirius'u inşa etmeye başlıyoruz. Tereyağında kızartılmış brioche ekmeğinin üzerine biberli peynir doldurulmuş, Blue Sea köfte, 2 dilim kırmızı biberli pastırma, kızartılmış avokado, kişnişli krema sos. Blue Sirius da patlamaya hazır.
5: Uzmanlar ilk ısırıkta biraz dikkatli olunması konusunda uyarır.
0: Dikkatli olun.
5: Evet.
0: Tamam, her lokmasını istiyorum.
5: Çenen yerinden çıkabilir ama yaparsın.
0: Harika. Kişniş tadı geliyor. Avokadonun kıtırlığı geliyor. Ortadaki peynirin sıcaklığı harika. Bayağı acıymış. Et ve pastırma hiç dağılmıyor. Bir ısırık daha almak istiyorum. Vay canına. Bu Blue Sea midemi doldurdu ama daha en büyüğü var.
4: Devam Casey, sen de bu iş.
0: Çiğne çiğne bitmiyor.
4: Hadi Casey, hadi.
0: Banmi yarışması bizi

0: bekliyor. Minneapolis, Minnesota'da Betty Dangers Golf Kulübü'ndeyim ama buraya ikindi çayı ve golf için gelmedim. Buranın kahvaltı geleneğini yaşamak istiyorum. Sağlığına Minneapolis. Normalde şehir kulübü dendi mi akla sadece üyelere özel tabiri gelir. Ancak Betty's'de yiyecek paylaşmaktan içecekleri paylaşmaya, hatta dönme dolap turunu paylaşmaya kadar buradaki tuhaflıklara katılmak için üyelik gerekmiyor. Evet. Sizi Betty Danger'a getiren nedir acaba?
1: Havasız bir yerde oturup kravat takmamıza gerek olmuyor.
2: Evet, aynı zamanda istediğiniz kadar tuhaf olabileceğiniz bir yer.
0: Burada herkes iyi karşılanıyor.
2: Evet, kesinlikle.
0: Betty Danger, ünlü çilakileslerinden The Danger adını verdikleri dönme dolaplarına kadar birkaç özel yemeğiyle tanınıyor. Oo, her yer görülebiliyor, vay canına. Merhaba, nasılsınız? Ve burada kahvaltı sadece kahvaltılıklardan ibaret değil, destansı bir deneyim. Bu geç kahvaltı mı oluyor?
3: Hem de çok fena.
0: Çok fena bir kahvaltı. Betty's, kahvaltı severlerin en macera perestleri için bütün lezzet noktalarını uyaran bir yemek sunuyor. Betty'nin geç kahvaltı menülerindeki her şeyden oluşan muazzam bir tabak. Hepsi çörek ve kahveli kekle servis ediliyor. Tepesinde de pastırma dilimleri ve mini burgerlerle dolu küçük bir danger var. Buna şampiyonların kahvaltısı diyorlar. Bu şampiyonların kahvaltısı mı?
3: Evet.
0: Hadi canım, ama birden fazla kişi için değil mi?
3: Aşağı yukarı, evet.
4: Kişiye göre değişir.
0: Gününe göre de değişir.
4: Evet.
0: Peki, sağlığınıza hanımlar.
4: Sağlığınıza.
0: Ortamı gördüm ve şimdi sıra bu işin aslını görmek için restoranın sahibi Leslie Buck'la mutfağa girmeye geldi.
5: Geç kahvaltı yapmanın bir takım sporu olduğunu düşünüyoruz. İstediğiniz kadar yiyebileceğiniz bir kahvaltı sunuyoruz ve spesiyallerimizden biri Caroline Kennedy'den esinlenilmiş Caroline Kennedy'nin kahveli keki.
0: Bu benim için yeterli. Hadi biraz kek yapalım. Kahveli keke yumurta, vanilya, ekşi kremayı karıştırıp hamurunu yapmakla başlıyoruz. Ortalığı dağıtmayı seviyorum. Bence ortalığı dağıtmadan eğlenmek mümkün değil. Hadi bakalım. Sonra bir kaba geçiyoruz. Şuna bak ha.
5: Evet, mükemmel, eline sağlık.
0: Teşekkür ederim.
5: Şimdi de kıtırlı hamur yapacağız.
0: Kıtırlı hamur için esmer şeker, un, badem ve baharatları biraz yumurtayla karıştırıyoruz.
5: Harika.
0: Oo.
5: Nefis.
0: Oho. Bunu hamurun üzerine dökün ve yaklaşık bir saat fırına atın. Ve piştiğinde Leslie şampiyonlar kahvaltısını hazırlamama yardım ediyor. Çırpılmış yumurta, top kek, patates au gratin, pastırma, kahvaltı sosisi, pankek, tavuk bonfile, pastırma dilimleri ve mini burgerlerle dolu bir küçük Danger dönme dolabı ve yanında çöreklerle birlikte Caroline Kennedy'nin kahveli keki. İnanamıyorum. Bu patates au gratin'e dalıyorum. Yumuşacık, bol peynirli. Neredeyse içinde patates olduğunu anlamayacaktım. Baksanıza. Eksik olan tek şey birer içecek. Ve yaptığımız kahveli kekimiz var.
5: Evet, birlikte yaptık.
0: Vay canına. Üzerinde kıtır hamur olan her şey güzeldir. Çok lezzetli.
5: İnsan daha ne ister?
0: Yediğim en iyi kahvaltı. Ben kahvaltı şampiyonuyum ama yine de en iyi öğle yemeğini yenmem gerekiyor. Gerçekten çok iyi. Ağzımda bir sıra daha dişe ihtiyacım var. Bir sıra daha. Banh mi sandviç yarışı? Bakalım beni devirebilecek mi?

0: Minneapolis, Minnesota'dayım. 75 santim uzunluğundaki bir canavarla savaşacağım. Önce tavsiyeler almak için Amerika'nın en büyük alışveriş merkezine gideceğim. Lul Sandviç'te yemek yarışmasına çıkıyorum. 75 santimlik bir banmi sandviç.
1: Vay canına.
0: Evet. Neredeyse 2 kilo kadar. Resmen bebeğiniz kadar.
1: Vay canına.
0: Banmi bu kadar işte.
1: Mecazi anlamda.
0: Mecazi anlamda. Bebeğinizi yemeyeceğim.
1: Başka bir program olurdu.
0: Bambaşka bir program olurdu. Banmi sever misin?
2: Severim. En sevdiğim sandviçtir hatta.
0: En sevdiğin sandviç.

0: Yerden bir de fıstık ezmeli, reçelli, banmi. Benim
1: bence de
0: aynı.
1: İkisi birlikte de olur.
0: Hayır, hayır.
1: Oh, peki.
0: Ama fena fikir olmayabilir.
1: Olmayabilir.
2: Bence hızlı yemelisin.
0: Hızlı yediyorsun. Çok çiğnemem gerekecek.
2: Çene kaslarını çalıştır. Sakız çiğnemeye başla. Egzersiz
0: evet,
2: olur.
0: Evet, bir paket sakız getir. Bütün paketi atayım
2: evet,
0: ağzıma.
2: Evet, sana inanıyorum kardeşim.
0: Sahi mi?
2: Evet.
3: Biliyorum, yaparsın.
0: Teşekkür ederim.
3: Evet, yaparsın.
0: Bir tezahürat alayım. Tabii. Üç deyince.
4: Ben bunu yerim.
0: Evet. Minneapolis, Minnesota'da Lou Sandwich'teyim. 70 santimlik ve onunla karşılaşan insanların %90'ını yere seren banh mi'yi yenmeye geldim. Banh mi sandviç, seni yeneceğim. Oh, banh mi? Banh mi Vietnam dilinde ekmek anlamına gelir ama dünya çapında baget, ciğer ezmesi ve mayonez gibi Fransız malzemeleriyle sebze turşusu, kişniş ve salatalık gibi Vietnam malzemeleriyle mükemmel bir şekilde birleştirilen bir sandviç olarak ün salmıştır. Ve burada bana en iyi banh mi sandviçin Lou sandviçte olduğunu söylüyor.
5: Ekmek hafif ve ağızda dağılıyor. İçi yumuşak, dışı kıtır kıtır. Benim favorim.
0: İş ekmekte bitiyor.
5: Kesinlikle öyle.
0: Banh mi sandviçin içinde ne var?
6: Kırmızı et, biraz sebze, kişniş, biraz da nane var. Yeşillikler güzel bir tazelik hissi veriyor. İnsanın içini ısıtıyor gerçekten.
0: Bu da banh mi'nizi yiyin, içiniz ısınsın. Lou's çok çeşitli ağız sulandıran Vietnam sandviçleri sunuyor. Ama buraya sadece tatmaya gelmedim. Bir banh mi canavarıyla yüzleşiyorum. 75 santim uzunluğunda ve yaklaşık 2 kilo ağırlığında olan banh mi sandviç yarışmasında banh mi'mi 30 dakika veya daha kısa sürede yemem gerekiyor. Bu devasa sandviçi knockout edenler seçkin bir banh mi ustaları grubuna giriyor. Lou'nun sahibi Quang Pham bana özet geçiyor. Bu yarışmaya kaç kişi katıldı?
7: Neredeyse 200 kişi.
0: Peki kaç kişi kazandı?
7: 10 kişi bitirdi.
0: Rezalet. Senin için iyi tabii.
7: Kolay olsa yarışma olmazdı değil mi?
0: Kolay olsa yarışma olmazdı, doğru değil mi? Bunu sık sık unutuyorum.
7: Banh mi yedin mi?
0: Evet, çok severim. Yediğim en iyi sandviçlerden biri olduğunu düşünüyorum.
7: Bol bol yiyeceksin şimdi.
0: Neden öyle sırıtıyorsun ki? Bu adam acı çekmemi istiyor. Peki evet, nereden başlayalım dostum? İşe terbiye hazırlayıp ince dilimlenmiş ete dökerek başlıyoruz.
7: İçine sevgi katmalısın.
0: Biraz sevgi katalım. Evet, acı sevgisi, biraz aşk. Sese bak. Gözlerini kapat. Et şelalesi gibi. Lou's'daki 48 saat terbiye edilmiş et hazır olduğunda ızgaraya atılır. Vay canına, bu koku inanılmaz.
7: 5-10 dakika bekletin ve sonra çevirin.
0: Et hazır olduğunda ekmeği getiriyoruz. Kolum kadar uzun.
7: Biraz daha uzun.
0: Kolumdan biraz daha uzun. Sandviçe önce mayonez, geleneksel ciğer ezmesi sürüyor ve üstüne 2 kilo kızarmış eti yayıyoruz. Aslında hepsi sığdı. Ardından yeşil soğan, havuç ve turp turşusu, salatalık dilimleri, doğranmış kişniş ve taze dilimlenmiş jalapeno ekliyoruz. Evet, bitti mi?
7: Bu çok güzel.
0: Şuna baksana. Peki nasıl kapatacağız? Hazırlanıp yarışmaya katılmanın zamanı geldi.
2: Kuralları biliyorsun. Banh mi yarışmasını bitirmek için 30 dakikan var. Kazanırsan güzel bir tişört alırsın.
0: Evet.
2: Bitiremezsen tamam. $25
0: yani
2: vereceksin.
0: 30 dakikan var. Hepsini bitirmem gerekiyor. Bitiremezsem $25 vereceğim ve masadan
2: evet,
0: kalkamayacağım.
2: Hazır mısın?
0: Hazırım galiba.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Canavar gibi bir şey bu. O yüzden doğrudan dalıyorum.
4: Ben bunu yerim.
0: Banh mi'yi ikiye bölerek dinlenmek için bir kontrol noktası ayarlıyorum. Çok iyi.
8: Gel canına.
0: Bu sandviç lezzetle dolu ama mesele yarım kilo ekmekle kaplı olması. Derdin büyük olması değil, çiğnemek çok zor. Çiğne çiğne bitmiyor. 5 dakika geçince anlıyorum ki ağzımı hareket ettirmek çok zor olacak. Çiğne çiğne bitmiyor. Ve bu noktada midem kaldırsa bile çenem yerinden çıkabilir. Wow. Casey. Evet. Minneapolis, Minnesota'da Lou's sandviçteyim ve devasa sandviç banmi yarışmasına katıldım. Gerçekten çok iyi. 75 santimlik ve 2 kiloluk banmiyi bitirmek için 30 dakikam var.
1: Çok iyi gidiyorsun Casey.
0: Güçlü başladım ama 10 dakika sonra bu devasa ekmek çenemi felç etti.
3: Biraz terlemeye başladı. Hızlanmalı ama kabul etmek lazım. Hayatımda gördüğüm en büyük sandviç bu.
0: Yandığını hissediyorum ama pes etmiyorum.
7: Devam Casey, sen de bu iş. Hadi Casey, hadi.
0: Yarısını bitirince biraz gaza geliyorum.
7: Hadi Casey. Devam.
0: 2 normal boy banmi sandviç yemiş bulunuyorum. 2 tane daha kaldı.
2: 15 dakikan kaldı.
0: 15 dakika.
7: Sandviçin büyük bir kısmı daha duruyor. Hala adrenalin sayesinde devam ediyor. Çeyreği kaldığı zaman vuracak.
0: Zorluyorum ama hızımı kaybetmeye başladım. Sürenin bitimine 10 dakika kala 2 kat hızla çiğnemem gerekiyor.
2: Biraz daha hızlanması gerekiyor. Fazla zamanı kalmadı. Bu yüzden bitirmesi gerçekten zor olacak.
7: Devam Casey, sen de bu iş.
0: Bitireceğim. Ağzımda bir sıra daha dişe ihtiyacım var. Bir sıra daha. Durum pek iyi görünmüyor ama yine de şansım var.
4: Ben bunu yerim.
0: Çok az kaldı. Biraz daha zaman istiyorum.
4: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Az kalsın bitiriyordum ama dayanamadım. Bu sandviç beni mahvetti. Çok ekmek var.
2: Gerçekten çok iyiydin ama banmiyi bitiremedin. O yüzden borcun $25.
0: Ben bunu yerim de yemek kazandı. Keşke daha çok vaktim olsaydı. Seni seviyorum Minneapolis, seni seviyorum Minnesota.
8: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.
9: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
11: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
10: Yapı kredi. L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
11: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
4: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
12: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
15: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
16: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Her ev güzel istikbalde.
18: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
19: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
20: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
21: Bu otel harika.
22: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
21: Yüzden fazlasından.
23: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
26: Bankam Sonbank kartım hadi.
27: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
28: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
29: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
30: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
27: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
31: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
27: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Kutsal krep meydan okuması için St. Paul, Minnesota'da bir restorandayım.
7: Ağır değil mi?
0: Ciddi manada hissediyorum. Krep aşkına. Bu krebi ve tava dondurmasını 20 dakikada bitirebilirsem...
5: Ben olsam cesaret edemezdim. Acilik kesinlikle olma ihtimali yüksek.
0: Onur duvarına fotoğrafım asılacak ve 10 adet bedava dondurma alacağım.
32: Dikkat et de beynin donmasın Casey.
0: Artık çok geç. Krep aşkına. Son duanızı edin. Yıllardır yemek orduları kontrolden çıkmış bir şekilde büyümekte. Oh, aman tanrım. Daha büyük. Vay canına. Daha baharatlı. Oo, daha kalın. Bu da ne? Ama bir kahraman bu olağanüstü. Memleketin en efsanevi lezzetlerini tatmaya geliyor. Ben Casey Webb. Evet. Bu işin öncülerindenim. Restoran sektöründe yıllarca kendimi donattım.
1: Casey, Casey.
0: Ve çarpışmaya gidiyorum. Bifteyi getirin. Yemekler günleriniz sayılı. Çılgın bir macera olacak. Yüce Casey mekana geldi. Ooh. Lezzet serüvenim bu sefer beni St. Paul, Minnesota'da bir giyecek kamyonuna, zamansız bir restorana ve beni dondurmak için fırsat kollayan dehşet bir ikiliye sürükledi. Göster bakalım hünerlerini. Mississippi Nehri'nin doğu kısmında bulunan Minnesota'nın başkenti buzlarla kaplı. İşte tam da bu yüzden ilk uğrayacağım enfes mekanda yiyecekleri sımsıcak sunuyorlar. Yiyecek kamyonu lezzetlerinin restoranda sunulduğu 7. sokaktaki kamyon parkındayım. Burada pizza ve 6800 gramlık dondurma sandviçleri gibi efsanevi lezzetler servis ediliyor. Bu 650 metrekarelik harikalar ambarı kısa sürede şehrin yiyecek merkezi haline gelmiş. Burada bulunan 5 yiyecek kamyonunun hepsi klasik kamyon yiyeceklerini kocaman, eğlenceli ve benzersiz şekillerde sunuyor.
29: İnsanlar eşsiz ve eğlenceli bir atmosfer istiyorlardı. Bütün özellikleri burada buluyorlar.
0: Burada 1976 model bir karavanda derin yağda kızarmış kaburga etinden, derin yağda kızarmış olmasalardı etler kemikten sıyrılıverirlerdi. Klasik model bir otobüste sıcak çikolatanı kendin hazırla bölümüne kadar her şey bulunabilir. Ama bu lezzetlerin en efsanesi 1950'lerden kalma bir süt kamyonunda hazırlanan ismiyle müsemma dünyanın en büyük dondurma sandviçi. Dondurmayı kimler seviyor? Herkes dondurmayı seviyor. Dünyanın en büyük dondurma sandviçini paylaşmaya ne dersiniz arkadaşlar?
32: Hadi paylaşalım.
2: Tamam, hadi bakalım.
0: Evet, hazırlamak için mutfağa gideceğim ve sonra buraya geleceğim, beraber yiyeceğiz, tamam mı?
3: Merhaba.
0: Nasılsın?
3: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ha, çok iyi. Kurabiyelere
3: çok
0: bak.
3: Çok iyiler. 2.26 kilogram. Evet.
0: Bu 2260 gram mı? Bu kurabiye canavarı tokat yemişe döndürür. Hangi çeşitleri
3: Nicolette
0: var?
3: Nicolette Potorlu var.
0: Nicolette?
3: Minnesota'da gerçek bir caddenin ismi.
0: Tamam.
3: Dondurmanın içinde o caddedeki her şey var. Ufak parçacıklar, nane ve...
0: Vay canına, bu iyiymiş.
3: Parça karamel ve çikolatalı dondurma var.
0: Ha, işte bunu sevdim. Evet. Sadece bir tane yapmamız mı önerirsin yoksa birden fazla mı yapalım?
3: Bizim şakamız yok. 4 tane falan çeşitimiz
0: sandviçe
3: var.
0: Hepsinden koyalım. Hadi bir lezzet karması yapalım. Bütün çeşitlerden çikolatalı tarçınlı kurabiyenin üstüne yayıyoruz. Cappuccino'lu, Nicole Patol çeşnili, vanilyalı ve kakaolu. Bu resmen saçmalık.
3: Hazır mısın?
0: Bilemiyorum.
3: Sen koyar mısın?
0: Benim koymama tabii izin ki var mı? Ha, bir, iki.
3: İşte bu.
0: Şimdi bu sandviçi alıp yeni arkadaşlarıma götüreceğim. Teşekkür
3: Rica
0: ederim.
3: Ederim.
0: Belki yolda başka arkadaşlar da edinirim. İşte geldim. Kim bir dilim ister?
4: Ben.
0: Yaşasın. İlk dilimi sen al Tom. Yeni arkadaşlarım doyduktan sonra...
3: Evet.
0: Kamyon parkında ziyaret edilecek yerler listemdeki son mekan olan 61 santim genişliğinde bol geyik ve dana etinden sosisle kaplı, St. Paul'ün en vahşi yiyeceği ününe sahip vahşi Minnesota pizzasının bulunduğu yere gitmeye hazırım. Merhaba Brian.
6: Nasılsın dostum?
0: Çok iyiyim. Bu mekan, burası karavan parkı rüyası.
6: Basit bir yemek ama biz muhteşem malzemelerle yapıyoruz. Bütün malzemeleri kendimiz hazırlıyoruz. Hepsi ev yapımı. Sürecimiz böyle. Hadi hamuru açalım. Ben genelde ellerimi ortadan kenarlara doğru açarım. Daha sonra da benim hileli hamle dediğim aşama var. Bununla hamuru dövüyoruz. Böylece daha rahat açılıyor. Hamura delikler açmış oluyoruz.
0: Evet, aynen. Başlarda biraz sert geliyor ama sonra çok iyi hissettiriyor. Hamurun üstüne ev yapımı pizza sosu, mozzarella peyniri ve mantar koyuyoruz. Sonrasında parti başlıyor.
6: Dana etinden sosisimiz var. Bunun içinde biraz kiraz, biraz da kayısı var. Sonra biraz Minnesota geyik eti sosisi koyacağız.
0: Dana etinde çok fazla lezzet vardır. Geyik eti de çok daha zengin bir biftek gibidir.
6: Biz bir de bunları tütsülüyoruz. O yüzden tütsülü bir lezzetleri de var.
0: Bunda başka ne var?
6: Güzel bir lezzet vermesi için kuzu eti var. Dana eti bazen biraz yağsız olabiliyor. O yüzden biraz yağ yemek gerekiyor. Çünkü yağ her şeyi lezzetli kılar.
0: Haklısın. Bayıldım. Her gün 200 tane pizzayı yetiştirebilmek için... Hadi bakalım.
6: Bakalım fırına.
0: Vay canına.
6: Geri kalanını kovmayor halleder.
0: Brian yüksek ısılı konveyör fırın kullanarak her pizzayı 4 dakikada pişirmiş oluyor. Evet, şuna bir bak. Evet.
6: Mükemmel.
0: Kesmek bayağı kolaymış.
6: İşte bu.
0: Benimle birlikte pizza yer misin
6: evet,
0: dostum?
6: Evet, dilim yerim.
0: Konu pizza olunca ben dürüm yapıp yiyenlerdenim.
6: Ben mi de yendirmeden önce dikkatle incelerim. Ha,
0: yani iyice tanımak istiyorsun.
6: Tamamdır.
0: Ben dalıyorum. Oh, peynirli, sosu oldukça bol. Sonra bütün o etlerin lezzetleri geliyor.
6: Evet.
0: Ki ben büyük bir et hayranıyım. Tanrım, pizzanın dokusu her şeyiyle ele geliyor dostum. Yani tam eline oturuyor. Dehşetli bir lezzet gerçekten.
6: İşte kaliteli bir ısırık.
0: Vahşi pizzanın çağrısına kulak verdim ama kutsal krepi daha fazla bekletemem.
2: Ağır değil mi?
0: Evet, ciddi manada hissediyorum. Acayip soğuk. Hadi gidelim. ...1800 gramlık dondurma ve krep meydan okuması için St. Paul, Minnesota'da bir restorandayım. Ama öncesinde şehir merkezinde bulunan ve yılın her günü 7-24 kahvaltı hizmeti veren bir mekandayım. Geldiğim lokanta yerel halka 80 yıldır en ikonik yemekleri sunan ve St. Paul'ün kalbi olan bir mekan. Burada gidebileceğiniz birkaç tane lokanta var.
2: Benim için bir tek burası.
0: Amerika'da demiryolu lokantalarının meşhur olduğu 1930'larda açılan bu mekan St. Paul'ün en önemli zaman kapsülü. Söylendiğine göre buradaki içecekler o kadar koyulmuş ki yenilebiliyorlarmış ve hamburgerler o kadar sulularmış ki kaşık kullanmak gerekiyormuş. Bu lokantaya ne zamandan beri geliyorsunuz?
4: 60 yıldır geliyorum. 8 yaşlarındayken buraya babamla gelirdim. Ben de kendi oğlumu o yaşlardayken buraya getirmeye başladım.
0: Sizin geleneğiniz yani
4: tabii.
0: Değil mi?
6: Bu lokanta burası için bir mirastır.
0: Ne zamandır buraya geliyorsunuz?
6: Kendimizi bildik bileli. Hayır, belki de 60 yıl oldu.
8: Ay, 100
6: evet.
8: Yıl gibi geliyor.
0: Yemek işini Amerika'nın en muazzam lokantası olan bu mekanda başka bir yerde öğrenemeyeceğimden burada işi kapmaya çalışıyorum. Servis, ızgara ve içecekler yapılıyor. İlk olarak şahane bir kadın olan Mary'i tanıyalım. 40 yıldan fazladır bu lokantada çalışıyor.
9: Öncelikle şu güzel genç çifte hizmet edeceğiz.
0: Merhaba, nasılsınız?
9: Ama benden daha iyi olma, tamam mı?
0: Tamam, pekala, ne yemek istiyorsunuz? Şununla ne
9: oraya
0: yapacağım?
9: Oraya değil.
0: Tamam.
9: Ama senin paran değil, bunlar benim. Seninkiler benim arkamda.
0: Ne kadar? 160 mı? Ne kadardı? Sırada Mary'nin ızgaracı oğlu Joe var.
10: Hey,
0: merhaba Joe, nasılsın dostum?
6: Merhaba Casey, seni görmek
0: bugün
6: güzel.
0: Bugün ne pişiriyoruz?
6: Bugün tek gözlü Jack yapacağız.
0: Bu lokantanın imza yemeklerinden krokmadan ve tavada yumurtalı tostu birleştiren gözü gönlü açacak bir lezzet. Sorum evet, nereden başlarız Joe?
6: Önce dilimlenmiş patatesle başlıyoruz.
0: Önce ince dilimlenmiş patatesleri atalım.
6: Biraz iç yağ atacağım.
0: Biraz yağ atacak mısın?
6: Tadını i̇ç güzel yağ, yapan evet. Şey bu.
0: Dana eti, üstünde Monterey Jack olan tost ekmeği ve bir yumurta ekliyoruz.
6: Sarısını dağıtmadın.
0: Buna çalışmıştım. Sonra bu görsel şöleni bir araya getiriyoruz. Ekstra yağ olması hoşuma gitti.
6: Çok güzel değil mi? Ama daha bitmedi. Deliği de yapmamız gerek değil mi? Şunu al ve tam ortasında bir delik aç.
0: Üstüne koyuyorum.
6: Muhteşem. Mutfakta doğuştan yeteneklisin.
0: Sağ ol dostum. Tek gözlü Jack. Küçük gözü gördünüz mü? Size bakıyor. Jack. Mutfak turumu bitirdikten sonra baş içecek ustası Chris'le...
11: İlk olarak birazcık akçağı çorba atıyorum.
0: Temelinde arpadan ya da buğdaydan yapılan maltı ekleyince baharatlı tostumsu bir tat verecek. Milkshake'lerden çok daha farklı. Yemeğim hazır. Tam ortasından başlayacağım. En önemli kısmı burası. Tam merkezi. Şu yumurtaya aslında patateslerimi yumurtaya bandırmayı severim.
11: Güzel mi?
0: Aa, çok güzel. Ekmek çıtır çıtır, et olması gereken tuzlulukta, peynir harika ve yumurtası akışkan. Hem baharatlı hem tatlı. Kocaman güzel bir içecek. Herkese teşekkür ederim. Teşekkürler Chris. Kahvaltıyı alt ettim ama sırada daha tatlıyı yenmek var. Woo! Ağzıma anestezi yapılmış gibi hissediyorum. Ben konuşamıyorum bile. Krep aşkına ziyafete hazır olun. Ben hazırım zaten. Bana bir milkshake getirin. Çok gizliler. Benden söylemesin. St. Paul, Minnesota'nın buz sarayındayım. Çünkü eğer buz gibi kutsal krep meydan okumasını kazanmak istiyorsam ortama uyum sağlamam gerek. Bakın ne yaptım. Tamamdır. Şu şeyden kurtulalım. Sen buzlarla çalışıyorsun. Bugün ben de buzlarla çalışıyorum. 1800 gramlık Tay dondurmasını al aşağı edeceğim. Bana
2: bence
0: yenmem için taktik verir misin?
2: Bence büyük kaşıklar al ve midene inmelerine izin ver.
0: Bunu sevdim. Evet balık, sen ne diyorsun?
8: Süslemedeki balık krepteki olta.
0: Öyle mi? Vay canına.
8: Varilde balık tutmak gibi.
0: Evet. Sen olsan 1800 gramlık dondurmayı
10: belki
0: nasıl yerdin?
10: Belki iki kaşıkla ya da belki kum küreğiyle.
0: Ufak bir kar küreği nasıl
10: tamam
0: olur?
10: Tamam işte öyle yapabilirsin.
0: Zeka bu, benim zekam.
10: Tamam.
0: Dondurmayı kazırım.
10: Evet.
0: Dondurmayı kazırım, sonra ne yaparım? Ne yaparım? Ne yaparım?
10: Yersin.
0: Sanırım bu aldığım en iyi tavsiye. Kutsal krep. Sana geliyorum.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?
14: Kazancım net, sigortam net.
13: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
15: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
13: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
16: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
17: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
19: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
18: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
20: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
21: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso. Yeah. Silver moon,
22: come flowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
33: Ama ne otel?
34: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
33: Trivago'ya bakmadın mı?
35: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
34: Gerçekten mi? Kanıtla.
35: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
33: Favori sitendekini bile.
35: Aynı otel. Yarı fiyatına.
33: Trivago'ya bakmamış.
34: Trivago'ya bakmadım.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
36: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
37: Her klasik araç
38: tamam bak çalışıyor mu?
37: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
38: Evet.
37: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
39: Ben Chris.
40: Ben Max.
39: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
40: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
39: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
40: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
39: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
37: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bana krep aşkına dedirtecek kadar uç noktada bir tatlı için St. Paul, Minnesota'da bir restorana geldim. 1800 gramlık krep ve dondurmadan oluşan tatlıyı bitirecek 3. kişi olmak için uğraşacağım. Kutsal krep mideye inmek için hazır ol. Tayland sokaklarında üne kavuşan Tay usulü tava dondurması yakın zamanda St. Paul'deki bu restoranla Amerikan yemek sektörüne de bomba gibi girmiş. Buraya ne sıklıkla geliyorsunuz?
1: Her fırsatta geliyoruz.
2: Buradaki dondurma eşimin yaptıklarından da güzel oluyor demek isterim ama diyemem.
0: Ama dedin işte.
2: Evet.
0: Eşini alıyor. -15 derece soğukluktaki tavanın yardımıyla bir porsiyon 5 dakikada yemeğe hazır hale geliyor. Vay canına. Ama ben çok daha büyük bir şey için buradayım. St. Paul'ün en dehşet soğuk lezzeti olan 1800 gramlık krep ve dondurmadan oluşan sadece 2 kişinin yendiği kutsal krep meydan okuması için buradayım.
2: Cesaret edebilmek isterdim ama...
1: Acillik olma ihtimali yüksek.
0: Of, çok fazla dondurma yiyebilmek için ne tavsiye edersiniz?
1: Biraz krep ye, sonra biraz dondurma ye.
0: Bir ondan,
1: aynen,
0: bir ondan.
1: Çünkü
0: biraz
1: hem
0: krep
1: sıcak
0: ye, biraz
1: hem soğuk.
0: Dondurma, biraz
1: sıcak,
0: krep
1: soğuk,
0: ye.
1: Sıcak, soğuk, sıcak, sıcak, soğuk,
0: sıcak, soğuk.
1: İşte
0: sıcak,
1: bak, gördün
0: soğuk.
1: Mü?
0: Evet, bu senin fotoğrafın.
3: Bu
0: canım,
3: benim,
0: tamam,
3: fotoğrafım.
0: Bu sensin. Yani meydan okumayı kazandın, harika. Taktiğin neydi? Bunu
3: aşağıya hızla lazım. İnebilmek için önce üst kısmı yemen lazım.
0: Hmm.
3: Dondurmanın erimesini beklerken bir krepten... Bir tava dondurmadan ısırıklar alıyordum. Kendimi nasıl bir duruma soktuğumu bilmiyorum. Önüne dağ gibi bir dondurma geliyor.
0: Krep aşkına. Kendi Everest'ime tırmanmadan önce kutsal krebin muhteşem babasıyla tanışmam lazım. Pek.
4: Merhaba.
0: Nasılsın dostum?
4: Nasıl gidiyor?
0: Mükemmel. Bu arada bıyıklara bayıldım.
4: Sana özel.
0: Hadi oradan. Benim için bıyık mı bıraktın?
4: Sırf senin için
0: hadi
4: bıyık
0: canım.
4: Bıraktım.
0: Ailenden ve arkadaşlarımdan eleştiri alıyor
4: Eşim
0: musun?
4: Eşim bıyıktan nefret eder.
0: Karın bıyıktan nefret ediyor. Ediyor.
4: Bana
0: bence
4: çok sinirlendi.
0: Alışır, evet. Sen bıyığa alıştığında eşin de alışacaktı mutlaka.
4: Kesinlikle
0: mutlaka
4: öyle.
0: Alışır. Evet. Tamam dostum. Pek. Hadi şunu yapalım. İlk olarak pankeke benzeyen bir Fransız hamur işi olan incecik krebi yapmaya başlıyoruz. Krep yaparken önemli olan piştiği yere eşit şekilde dağıtılması, değil mi? Böylece her yer
4: kesinlikle
0: eşit pişiyor.
4: Kesinlikle. Evet, o yüzden hızlı olmalısın. Göz kararı dök. Çok iyi. Biraz daha dök. Biraz
0: sonra
4: daha.
0: Sonra yay.
4: Evet. Sonra... Yay.
0: Aman tanrım. Bu
4: bence bence
0: bence ben
4: tamam,
0: iyiyim dostum.
4: Evet.
0: Baksana biraz daha küçük versiyonu oldu.
4: Tabii daha iyisini beklerdim.
0: Daha sonra dondurmaya başlıyoruz. -15 derece soğuk tavaya malzemelerimizi ekliyoruz. Sıvı dondurma ve şurup.
4: Tavada Tay usulü dondurma yapmanın anahtar noktaları hız ve zamanlamadır. Dondurma tavada uzun süre beklememeli. Yoksa donup kalır ve her şeyi orta kısımda karıştırmak gerekir. Sonra parçalara ayırıyoruz. Evet, bütün parçaların incelendiğinden emin olman lazım. Tamam mı? İşte böyle. Evet.
0: Çalışıyoruz burada.
4: Sıvı formunu
0: burada
4: kaybedince yaymaya hazırlanman lazım.
0: Yayalım.
4: Ve uzun yayman lazım, tamam, tamam mı?
0: Yanlış yaptığımı biliyorum.
4: Hayır, ama biraz güç vermen lazım. Casey, sanki dondurmayı pişiriyormuşsun gibi yapacaksın. Ama sıcak tava yerine soğuk tava kullanacaksın. Yani tam ortadan başlayıp itiyoruz.
0: Karnını mı kullanıyorsun?
4: Nereni istersen. Nasıl rulo yapabileceksen.
0: Güzel, gulyabani gibi bir şey oldu. Evet,
4: evet.
0: Şuna bak.
4: Krep mi yoksa dondurma mı daha kötü oldu, karar veremiyorum.
0: Şimdi sıra canavarı yapmaya geldi. Yaklaşık 41 santimetrelik krepler ve 25 tane tava dondurma. Bu kadar değil mi? Bitti mi?
4: Hayır, daha bitmedi. Üstüne biraz mango, biraz çilek ve kivi, çilekli kraker, biraz daha çilek, bisküvi, ahududu, çilek ve şuraya böğürtlen ve şuraya da yaban mersini. Sonra...
0: Sonra derken?
4: Sonra... Üstüne biraz,
0: biraz
4: krem şanti sıkacağız.
0: Tamam.
4: Ve üstüne de
0: neden oraya gidip duruyorsun ki?
4: 4 tane çikolata kaplı çubuk koyuyoruz.
0: Üstüne karamel, yoğunlaştırılmış süt, çikolata şurubu. Bu şey ne zaman bitecek?
4: Neredeyse bitti.
0: Neredeyse bitti. Ve çilek sosu koyuluyor.
4: Ağır değil mi?
0: Yeah. Evet, ciddi anlamda hissediyorum. Kutsal krep meydan okuması, hadi başlayalım. Evet. Hey! İşte geldim.
4: Kutsal krebi getirin.
0: Oh. yanına. Oho.
5: Ye, ye, ye, ye, ye, ye.
4: Tamamdır, kurallar çok kolay. 20 dakikada tabağı bitirmen gerekiyor. Su içebilirsin ve bu kadar. Ayrıca tabaktaki her şeyi, üst malzemeleri, krepi falan bitirmen gerekiyor.
0: Sanırım hazırım Pank. Vicdansız
4: Pank. Pekala Casey, ilk lokmayı aldığın an saati başlatacağım.
0: Bir, iki ve başlıyorum.
4: Başla, evet.
5: Evet.
0: Taktik olarak kat kat kreplerden ilerliyorum. İlk olarak üst malzemeleri yiyorum. Sonra dondurmaları ve son olarak krepleri. Sadece 20 dakikam var, o yüzden konuşamam dostlar.
6: Bastır Casey! Bastır Casey!
0: Evet!
6: Evet, hadi!
0: Üst malzemeler kolayca yeniliyor. Ama soğuk kısım beynimi donduruyor. Yine de pes etmiyorum. Woo! Ve üst malzemeleri rekor zamanda yiyorum.
4: Pekala Casey, 5 dakika geride kaldı. İyi durumdasın.
0: Tamam, tamam,
4: 5 dakika geride kaldı. Devam et.
0: Ama bu dondurmaların istediğim kadar erimediği anlamına geliyor.
5: Çok soğuk.
0: Çok soğuk. Ve dondurma yığını beynimi donduruyor.
7: Dikkat et de beynin donmasın Casey.
0: Artık çok geç.
5: Kutsal krep.
0: St. Paul, Minnesota'da bir restoranın krepler, tava dondurmalar ve üst malzemelerinden oluşan 1800 gramlık devasa kutsal krep meydan okumasını kazanan 3. kişi olmaya çalışıyorum. Beynim donmadı ama yüzüm dondu. Üst malzemeleri hızlıca yedim ama dondurmalar buz gibi. O yüzden kontrolü kaybediyorum. Sanki ağzıma anestezi yapılmış gibi. Konuşamıyorum bile.
4: Tamam Casey, zamanı yarıladın.
0: Yarıladın mı?
4: 10 dakikan var. 10 dakikan var dostum. Hadi, hadi devam et.
0: Donmaktan korunmak için taktik değiştiriyorum. Sıcak kreplerle dondurmaları birleştiriyorum. Oh, hayır. Ama kreplerin ağırlığı beni yavaşlatıyor.
8: Bence en büyük rakibi krepler olacak çünkü onu şişirecek.
0: Ve dondurmanın soğukluğu da beni dondurmaya devam ediyor.
4: Bir dakika kaldı. Hadi bakalım.
0: Daha büyük bir beyin donmasını göze alarak hızlanmam gerekiyor. Acayip soğuk.
7: Hadi Casey, yapabilirsin. Hadi.
9: Alt tarafı dondurma.
0: Ama son birkaç lokma kala bütün tabağı süpürebileceğimi biliyorum.
9: Hadi yapabilirsin.
0: Ta ki o ses gelene kadar.
9: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Hayır.
9: Evet.
4: Casey, iyi denemeydi dostum. Ama bir teselli armağanı olarak St. Paul, Minnesota'dan bedava bir tişörtle ayrılıyorsun.
0: İşte bu, bir tişörtüm oldu. Biraz daha zamanım ve daha fazla dişim olsaydı bu yarışı kazanırdım ama...
4: Bence de kazanırdım.
0: Ben bunun yerimin bu bölümünde maalesef yemek kazandı. Ama seni seviyorum St. Paul. Dondurma için ben ve siz hep beraber bağırıyoruz.
5: Soğuta, soğuta,
10: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
12: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
13: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
14: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
15: Otel harika.
16: Evet.
15: ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
17: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
20: hesap basit. Her klasik araç,
21: tamam bak çalışıyor mu?
20: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
21: Evet.
20: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
22: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
23: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
24: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
25: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
20: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
26: O kadar büyük bir hamburger ki 48 kiloluk bir burger. Taşımak için 4 kişi gerekiyor. 48 kiloyu her anlamda hissediyorum bebeğim. Bu barbekü sosu hayalet biberli milkshake. Dünyanın en acı biberiyle yapıldı.
27: Bu en acı biber.
26: En acısı.
27: Bugün insanları doyuracağız ve bunu yiyecekler.
26: Aha dostum. Ve bir dondurmacı dükkanı.
28: Çok lezzetli.
26: 5000 çeşit dondurma yapıyor. Bu karamel ama. Waffle'lı dondurma. Tadı ciklet gibi. Bagel'ın üstünde bile güzel. Füme balıktan dondurma mı yaptınız?
29: Güzel değil mi?
26: Kırmızı soğanınız var mı? Ben Tom Pizzica ve programımız başlıyor. Clinton, New Jersey'deki Clinton Station Diner'ın dev sandviçleri var.
30: Hindili sandviç hazır.
26: Ve dev tabakları ama en çok dev burgerleriyle tanınıyorlar. 226 gram en sıradan.
31: Bu en küçüğü ama bitiremeyeceğim.
26: 680 gram var, 1 kilo 360 gram var, 2 kiloluk var, 5 kilo 670 gramlık ve 22 kilo 680 gramlık var ama ben bu bebek için geldim. 47 kilo 627 gramlık bir burger bu. Ciddiyim, şuna bakın. Terazinin bu ucunda 105 tane 450 gramlık hamburger var. Bu taraftaysa aynı ağırlıkta dünyanın 8. harikası olduğu söylenen bir şey var.
32: Çok çılgınca, gerçek olduğunu bile bilmiyordum.
33: Daha önce büyük burgerler gördüm ama hiçbiri bununla kıyaslanamaz.
30: Orta boy lütfen.
26: Ve hazır olun. GM Costas'la bunu gerçekten yiyebileceklerine inanan bir masa dolusu üniversite öğrencisi için bir tane hazırlayacağız.
32: Yarıya bölün ve bana büyük bir tabak da getirin.
33: Tek başıma yemeğe hazırım.
26: Hadi bakalım. Evet Costas, kül kedisini baloya hazırlama vakti geldi. Burada ne kadar ete ihtiyacınız var?
30: 22 kilo gerdan
26: eti. Peki bir gün için mi yoksa iki günlük?
30: Yoğun bir günse yarım gün veya bir günlük olabilir.
26: Demek bir burgerle bir günlük burger işi yapıyoruz. Bu gerçekten çok acayip.
30: Bunun gibi büyük burgerleri miksere koyuyoruz.
26: Çok karıştırmak istemiyoruz çünkü et çok sert olabiliyor. 5 dakika yeter. 22 kilo bacağınla kaldır dostum. Yuvarlak ve derin. Burada harika köfteler yapılabilir. Harika bir fikir. Her yerin eşit pişmesi için iyice düzeltiyoruz.
30: Çıktığında normal bir burger gibi
26: gayet
30: görünüyor.
26: Gayet düz görünüyor. 180 derecede mi pişiriyoruz?
30: 180 derecede 4 saat ağır ateşte.
26: Köfte pişirmek için uzun bir süre. Ama ekmek için bolca vakit var. 48 kiloluk bir burgerin var. O kadar büyük bir ekmek alamazsın. Demek ki kendin yapıyorsun.
30: Tüm ekmekleri burada yapıyoruz.
26: Ha, harika. Demek hepsini yapıyorsunuz.
30: Her şey burada yapılıyor. 14 kilo un kullanıyoruz.
26: Bir ekmek için 14 kilo un. Evet, birazını şöyle dökelim. Güzel, çok iyi. 14 kilo un tencerede. Biraz şeker, biraz tuz.
30: Lezzet için biraz fesleğen.
26: Hiç fesleğenli burger ekmeği yemedim. Normalde fesleğeni focaccia tarzı ekmeklerde kullanırım.
30: Biz servis ettiğimiz ekmeklerde fesleğen kullanıyoruz.
26: Tamam.
30: Ve insanlar bayılıyor. 340 gram maya.
26: Taze maya kullandığını fark ettim. Birçok fırıncı taze maya kullanmayı sever çünkü üstünde çalışabilirsiniz ve sonra kendi işini kendi yapar, değil mi?
30: Ve ev yapımı lezzeti ve aroması olur. Bence çıkarma zamanı geldi. Onu masaya alalım.
26: Bunun tek bir ekmek olduğundan emin olmalıyız. Üstünü kapatıyor muyuz?
30: Isıyı içeride tutmak için kapatıyoruz. Böylece kabarıyor.
26: Tamam. Kabarması ne kadar sürüyor?
30: 15 dakika kapalı tutuyoruz. İşte böyle.
26: Sonra tekrar kabartıyor musunuz?
30: Evet. Kabardıktan sonra naylondan ayırıyoruz. Tepsiye koyalım ve sonra hamburger ekmeği şeklinde getirelim.
26: Tamam.
30: Aşağı bastır, ellerini kullanmalısın yavaş ve nazikçe.
26: Sıkıştır ve katla. Bu kadar hamurdan kaç tane normal hamburger ekmeği çıkar?
30: 250 normal ekmek çıkar.
26: Bu çok fazla. Üstüne susam serpeceksin. Evet. Hiç üstünde uyuyakaldın mı bunun?
30: Kuş tüyü yastık gibi.
26: Uzun bir geceden sonra... Puh! Ve 90 dakikalık bir uyku için fırına giriyor. Ekmeğimiz yolda. Bebeğim şuna bakın. 20 kiloluk mayalı bir mucize bu. Kaç dakika bekletiliyor? Bir saat.
30: Bıçağı sonuna kadar sok.
26: Onu bıçaklayayım.
30: Tek bir noktadan sonra ekmeği etrafında döndür.
26: Böyle mi?
30: Evet, çok basit.
26: Eleman lazım mı?
30: Bu adam bir profesyonel.
26: Evet, şuna bakar mısınız?
30: İyi görünüyor.
26: İyi bir kesim öğretmenisin. Bence süslenmeye hazır. Ve 22 kiloluk köftemiz de hazır. Şuna bakın. Fazla küçülmemiş. Bu iyi
30: Pekala.
26: Bir şey.
30: Pekala. Dikkat et. Sakın bırakma. Tamam.
26: Şu bebeğin nasıl göründüğüne bakalım. Ne kadar güzel. Bu bir burger. Bir burgerimiz var. Alt ekmeği yerleştirelim mi?
30: Evet.
26: Hadi Betsy. Dostum işte bu kadar. Harika.
30: Tami, peynirleri hazırlar mısın?
26: Buna kaç dilim koyuyorsun?
30: 120.
26: 120 mi? Pekala. Hadi bakalım.
30: Kenarlarında.
26: Bir çatı gibi. Şimdi peynirlerin erimesi için fırına dönüyor. İşte bu. Fırına bu şekilde koymana bayıldım. Ekmeğin biraz kızarması hiç sorun değil. Burada koca bir Kaliforniya marul çiftliği var. Peki sıralamayı söyler misin? İlk sırada ne var? Sonra ne geliyor?
30: Domateslerle başlıyoruz.
26: Bunlar yarıya bölünmüşler. Bu domatesler çok ama çok güzel.
30: Sırada soğanlar var.
26: Soğanlar geliyor. Soğanlarını da dizelim. Aman tanrım, soğanlar da kocaman. Hepsini ne yapacağız ha? Marulla mı kaplayacağız? Vay canına.
30: Evet.
26: Tüm bu güzel renkleri kapatacaksın dostum.
30: Marulla daha iyi görünecek.
26: Maruldan bir örtü gibi. Bu gerçekten çılgınca. Şişte batırıyor muyuz?
30: Evet.
26: Bir yere takılmamasına dikkat edelim. Şimdi bunu servis etmeliyiz. Valar, bunun için bir ekip çalışması gerekiyor. Tutun. Çünkü bunu söylediğimi bilmiyorum ama yemek salonu ve üniversiteli çocuklar üst katta.
30: Pekala, dikkat edin. Birkaç basamak kaldı. Her şey
26: evet,
30: yolunda 48 mı?
26: 48 kilonun tamamını hissediyorum.
0: Aman tanrım.
26: Nasıl bir belayla karşı karşıya olduğunuzu bilmiyorsunuz.
1: Bu da ne? Bu nasıl bir şey?
2: Bunu nasıl yiyeceğiz?
26: Size anlatayım. Clinton Station Diner meydan okumasında 48 kiloluk burgeri bitirmek için 10 kişi gerekiyor. Bir saatiniz var. Bunu bitirebilirseniz $5,000'lık bir çek kazanacaksınız. Anlaşıldı mı?
2: $5,000 mı?
26: Yapabilir misiniz?
3: Evet, kesinlikle hazırım. Heyecanlıyım. Tüm gün
2: yapabiliriz.
0: Yarıya bölün ve bana büyük bir tabakta getirin, hallederim.
26: Daha önce kimse başaramadı.
0: Kocaman.
26: Hazır mısınız?
0: Evet.
26: Kronometreyi başlattığım anda saldıracaklar.
3: Hadi millet, yapabiliriz.
26: Unutmayın, kişi başına 4,5 kilo düşen burgeri bitirmek için 60 dakikaları var.
3: Sadece saldırıyorum.
26: Sadece yiyor musun? Ne durumda olduklarına bakmak için birazdan geri döneceğiz. Buraya desteğinizi yollayın. Ama önce Charleston, Iowa'daki Cactus Bob's Barbecue Coral'a gidiyoruz.
4: 11 numara lütfen.
26: Sahibi Craig D. Decker tütsüleyicisinden çıkanlarla gurur duyuyor.
4: Çok güzel.
5: Et harika.
6: Yumuşak ve mükemmel.
26: Ama başka bir şeyiyle meşhur.
4: Acıya dayanıklı mısınız?
26: Ortalığı kavurmayı seviyor.
7: Acı yemeklere bayılırım.
8: Çok acı.
26: Merhaba Craig, nasılsın?
4: Nasılsın Tom?
26: Olayın ne? Acıya neden bayılıyorsun?
4: Acıların adamıyım. Acı yemeklere bayılıyorum ve herkesi buna alıştırmaya çalışıyorum.
26: Özel bir sosunun olduğunu duydum.
4: O bizim en acı sosumuz. İnsanlar denemesin diye açıkta tutmuyoruz.
26: Neden bu kadar acı?
4: İçinde hayalet biberi
26: var. Hayalet biberi mi? Hayalet biberleriyle uğraşıyor. Dünyanın en acı biberi olduğu söyleniyor.
4: En acı biberler.
26: Ama çok tartışılan bir konu var. Ve şansımıza dostum Dr. Lester Wilson da burada. Doktor, dünyanın en acı biberi bunlar mı?
9: Guinness Rekorlar Kitabı onları dünyanın en acı biberi olarak seçti.
26: Biberin acılığını Scoville ölçeği denen bir şeyle ölçüyorlar.
9: Hayalet biberi ortalama 1 milyon Scoville değerinde.
26: Bu daha önceki en acı biberin 2 katı. Sıradan bir jalapeno'nun 400 katı.
9: Acısı kapsaisinde, yani zarında.
26: Peki doğada neden acı oluyor?
9: Bitkinin kendini koruma mekanizması olduğuna inanılıyor. Yani onları yememeliyiz. Bazı insanlar yediği anda terliyor,
26: evet.
9: Öyle değil mi? Vücutları çok ısındım
26: Vücudumuz
9: diyor.
26: Vücudumuz özetle sen bir aptalsın diyor. Bu biberler mutfak için bile fazla acı. Kirli işi dışarıda yapmamız gerekiyor. Burası cehennemin kapısı olmalı.
4: Kesinlikle. Özel önlemlerimizi
26: Bu,
4: almalıyız.
26: Bu güvenliğimiz için.
4: Evet, bize yardımcı olacak.
26: Şu anda Darth Vader gibi hissediyorum. Biraz geri çekildim.
4: Evet, şu kokuya
26: Sen
4: bak.
26: Sen koklayabiliyorsun dostum. Rüzgar sana doğru. Üstüne esiyor. Bana da gelmeye başladı. Dostum bu çok tehlikeli. Sanırım bunu dışarıda yapma sebebimiz içeride denemiş olman.
27: Restoranı 2 saatliğine kapatmak zorunda kaldılar.
26: Aslında çok güzel kokuyor.
27: Duyuları fazla uyarana kadar güzel evet. Kokuyor.
26: Şimdi oldu. Maskenin içine girdi. Bu daha sosun başlangıç aşaması.
27: Buna çok daha fazla acı derecesi ekliyoruz.
26: Sahi mi?
27: Evet.
26: Daha acı mı oluyor?
27: Evet, daha acı.
26: Dostum bu çok tehlikeli. Sanırım bunu dışarıda yapma sebebimiz içeride denemiş olman.
27: Restoranı 2 saatliğine kapatmak zorunda kaldılar.
26: Aslında çok güzel kokuyor.
27: Duyuları fazla uyarana kadar güzel evet. Kokuyor.
26: Şimdi oldu. Maskenin içine girdi. Bu daha sosun başlangıç aşaması.
27: Buna çok daha fazla acı derecesi ekliyoruz.
26: Sahi mi?
27: Evet.
26: Daha acı mı oluyor? Evet.

0: Toz biber.
1: Daha kötü oluyor.
0: 6 çeşit acı sos.
1: Kırmızı Savina Habanero püresi. Acı sos üreticileri acı sos yapmak için bunu kullanıyor. Aptalca acı. Scoville değeri 1,5 milyon. Sıvı aptal.
0: Ne farkı
1: bu yaklaşık
0: var?
1: 2 milyon Scoville değerinde.
0: İkisi de
1: evet,
0: aptalca.
1: İkisi de aptalca. Burada ölümcül ateşimiz var. İnsanı yapıyor.
0: Biberlere acılık katan bir kimyasal bile var.
1: Bu kapsaisin özü.
0: Bunu satıyorlar.
1: Satıyorlar.
0: Birinin bunu yemesi imkansız dostum.
1: Bunu göreceğiz.
0: Bunu yapmalıyım.
1: Çok acı bir
0: o
1: şey.
0: O kadar kötü.
1: Çok
0: mi?
1: Acı.
0: Boğazım tıkanmaya başladı. Aman tanrım. Terlemeye başladım. Sos hazır. Şimdi meydan okuma zamanı.
1: Mücadeleye hazır mısınız?
0: Aa, evet, şehrin her yerinden geliyorlar. Craig buna büyük meydan okuma diyor. Beyler, hanımlar. Hepsi ateşe hazır ve kendine güveniyor. Gereken güç sizde var mı?
2: Evet.
0: Ne dersin, sence şansın nedir?
2: %100.
0: %100 mü? Burada %100 var.
2: Evet.
0: Seni 10 dakika sonra göreceğim adamım,
2: evet,
0: tamam mı?
2: Ben de bunu bahsediyorum.
0: Sen ne dersin?
3: Ben hazırım. Bence onu yenebilirim.
0: Kaktüs Bob'un en acı sosuna bulanmış, ağır ateşte pişen 170 gramlık burgerini yemek için 10 dakikaları var. Sandviçleri getirin. Sandviçi erken bitirirlerse de orada 10 dakika oturmak zorundalar. 10 dakika boyunca yerlerinizden kalkamazsınız. Süt yok, su yok. Dışarı çıkıp sokakta çığlık atmak yok. Hiçbir şey yok. Sizin için endişeliyim millet. Hadi bakalım, hadi. Onlara moral verin. İlk ısırıklarını aldılar. İlk lokma çok fena. Yüzün yanmaya başladı değil mi? Hissediyor musun? Gözleri yaşarmış, şuraya bakın. Kendinizi zorlamalısınız. Sıradan bir sandviç yiyormuş gibisin.
3: Evet, öyle.
0: Hiç ter görmüyorum, hiçbir şey yok. Ama 6 dakika kalmışken diğerleri zorlanıyor.
4: Bu doğurmaktan daha zor. Ben 3 saat akınmışım.
0: Rimelleri gözlerinden akıyor. Başarabilecek misin?
4: Pek sanmıyorum ama denedim.
5: Kaşık eriyor.
0: Durdu, durdu.
3: Durma.
0: Bu duruş ölümün öpücüğü olabilir.
4: Gözüme kaçtı.
0: Oo, göze kaçması otomatik olarak sonlandırır. Bu çok acı. Pekala, bırakıyor. Ama yolu yaralamışken kimin hala bir şansı var? Daha yememişsin bile dostum. Ne yapıyorsun?
6: Bir sürü kaldım.
0: İddialı bir başlangıcın ardından o bile geri kalıyor.
3: Ellerim uyuştu, karıncalanıyor. Bu sosta ne var böyle?
0: Geriye zafer ihtimali olan tek bir yarışmacı kalıyor. Ta ki...
2: Ellerime kramp giriyor.
0: Yapabilirsin. Biraz moral verin bakalım. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. İşte bu. Evet. Hadi bebeğim, hadi, hadi, hadi, hadi. Evet. İşte bu. Evet, yapabilirsin. Evet, evet, evet, evet, evet, evet. Evet, işte bu. Başardı, değil mi? Hayır. Masadan kalkıp içecek bir şeyler almadan önce 90 saniye daha orada oturmak zorunda.
7: 5, 4, 3, 2, 1.
0: İşte bu. %100 dedin ve başardın dostum.
2: Yapabileceğimi söylemiştim.
0: Gel buraya, sarıl bana. En acısını gördünüz. O yüzden dondurmayla biraz serinleyeceğiz. 5000 ayrı çeşidi var. Ve sonra da 48 kiloluk hamburgerin durumuna bakacağız. Hemen geri döneceğiz. Evet!
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Sana alkış yok, ancak finger snap.

0: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750 tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Her klasik araç,
9: tamam bak çalışıyor mu,
8: yeniden hayata dönmeyi hak eder.
10: Evet.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı.
14: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Teşekkür ederim.
17: Fashion Queens'deki Max & Mina dondurma dükkanı.
18: Dondurma ister misin?
17: Tahmin edebileceğiniz her şeye sahip.
19: Klasik vanilya. Çilek.
20: Genelde sadece çikolata alırım.
17: Ama başka bir şey arıyorsanız siz 5000 aromalı adamlarsınız değil mi?
19: İşte burası.
17: Umarım hepsini yazmışsınızdır.
19: Arka odada her şeyi karıştıran çılgın bilim insanları olmalı.
17: Mark ve...
19: Bu avokado.
17: Kardeşi Bruce Beck.
19: Bunu denemek ister misin?
17: Dondurma bilimi aileden geliyor.
19: Büyük babamız Max ve büyük annemiz Mina.
21: Hobi olarak dondurma tariflerini not ederdi.
19: O dönem var olmayan dondurmalar yaratırdı kendisi.
17: Siz de sonrasında çıldırdınız.
19: Evet.
18: Çılgınca seçenekler var.
17: 5000 ayrı çeşit.
19: Evet.
17: Günde bir tanesini deneseniz hepsini denemeniz 13 yılınızı alır.
19: Daldır kaşığı, çekinme.
17: Çikolatalı bisküvi gibi. Deneyip tahmin edeyim. İçinde arpa suyu mu var bunun?
19: Arpa suyu ve kurabiye.
17: Tadı yeni açılmış arpa suyu gibi. İçine de çikolatalı bisküvi katmışsınız. Çok kremalı. Mmm. Waffle'lı dondurma yapmışsınız.
19: Devam et.
17: Yoksa pankek mi?
19: Yaklaştı.
17: Kızarmış ekmek mi?
19: Bingo.
17: Evet. En sevdiğim 3 kahvaltılık hamur işi bir dondurmada. Bunu deneyeceğim. Kızılcık soslu. Bildim. Daha önce bu renk bir dondurma görmemiştim. İçinde mısır tanesi mi var bunun? Mısırlı dondurmanız var mı?
19: Evet.
17: Çikolata parçası gördüm. Evet. Bu bademli değil mi?
19: Evet.
17: Evet.
19: Bunu aslında Rosie O'Donnell için yapmıştık.
17: Teşekkür ederim Rosie. Birinin adı da şeker patlaması. Ne şekeri yedim ben böyle? Bu karamel ama. Ciklet gibi bir şey bu. Jelibon mu var bunun içinde?
19: O da var. Bu şeker ya da şaka dondurması. İçinde her şey var.
17: Pazar kahvaltılarına göre bir seçenekleri bile var. Füme balıktan dondurma mı yaptınız? Bu harika. Füme balığın kıvamını aslında sevmem. Ama bu dondurmayı gerçekten çok sevdim. Bundan bolca yiyebilirim. Bu çok güzel dostum. Füme balık dondurmasını bagel'a sürebilirim. Bir deneyeceğim.
19: Evet, evet.
17: Hem de sürülebiliyor. Vay canına.
19: Kırmızı güzel değil mi?
17: Kırmızı var mı? Balık gibi bu.
18: Ve çok tuzlu değil. Kremayı andırıyor. Çok lezzetli.
17: Ve kıvamı da harika.
18: Evet.
21: Daha önce bu çikolatayı denemediğinden eminim.
19: Bruce'la burada sıradan olmayan dondurmalar yapmayı amaçladık. Ve tat tomurcuklarınızı sınamak istiyoruz.
17: Kurabiye, arpa suyu ve mısır. Bu öğle yemeğim gibi.
21: Haklısın.
12: İşte pizzalı.
22: Teşekkür ederim.
17: Doğru duydunuz. Pizza. Pizzalı dondurma mı yapıyorsunuz?
19: Burada amacımız bu. Her şeyi farklı yapıyoruz.
17: Ne yapıyoruz?
19: Önce domatesleri doğruyoruz.
17: Bunlar sonunda püre mi olacak yoksa dondurmada domates taneleri mi olacak?
19: Burada sırrımız püre yapmak. Püre burada anahtar konumda.
17: Pekala.
19: Kıvamı daha güzel oluyor ve malzemeler çok güzel karışıyor. Tuz, karabiber.
17: Pizzalı dondurma için.
19: Sarımsak tozu. Bunu biraz abartıyorum. Sarımsak tadını çok severim evet. De. Bir pizza aldığımda üstü sarımsak kaplı olur.
17: Tüm malzemeler var.
19: Evet, kekiği fazla kullanmıyoruz.
17: Evet, kuruduğunda çok ağır kokuyor.
19: Taze sarımsak. Son malzememiz mozzarella peyniri.
17: Pizzaya bayılırım dostum. Dondurmayı da severim ama Biraz şüpheliyim.
19: Pürüzsüz bir püre yapıyoruz. Bu muhallebi tabanımız. Neden geri çekiliyorsun?
17: Gömleğim yeni dostum, yeni.
19: Hadi ama yapma. Domatesin içeriğinde bolca su var. Bu yüzden buzlu bir kıvamı olacak.
17: Adı dondurma olsa da buz dondurmanın düşmanıdır.
19: Evet.
17: Hadi pizzalı dondurmamızı yapalım.
19: Bunu dondurucumuza koyuyoruz ve dondurmaya dönüştürüyoruz.
17: Pizzalı dondurmamız hazır. Bu derin dondurucuya girmeden önceki yumuşak versiyon.
19: Evet, mozzarella peynirimizle karıştırıyoruz.
17: Aha.
19: Mozzarella aroması hissedilsin istiyoruz.
17: Bol peynirli bir pizzalı dondurma.
19: İşte bu. Ve karıştırıyoruz.
17: Çok nazikçe.
19: Çok nazikçe.
17: Ben karıştırma uzmanıyım.
19: Bu kurabiye hamuru. Bu temel malzememiz bizim.
17: Vay canına.
19: Kurabiye hamuru pizza hamuruna çok benziyor.
17: Adam her şeyi düşünmüş. Bu çikolatalı kurabiye hamuru.
19: Evet.
17: Çünkü pizzamda çikolata parçalarına bayılırım. Bu çılgınca.
19: Böyle bir şey nasıl kötü olabilir?
17: Bilmem ki. Göreceğiz. Hadi bakalım. Kaşıklarımız burada. Kıvamı güzel. Pizzalı dondurma dünyasına attığım ilk adım bu. Sağlığına. Dostum. Başarmışsın. Marinara soslu dondurmayı andırıyor. Mozzarella peyniri detayını sevdim. Çocukken donmuş pizza yerdim. Hep ekstra peynir eklerdim. Ve oturup donmuş pizzayı yerdim çünkü yapısını çok severdim. Domates tadı geliyor. Kekik tadını alıyorum. Çok güzel. Gerçekten zengin bir tat. Hepsini yiyebileceğimi sanmam. Çikolatalı kurabiye hamuru gerçekten güzel bir New York pizzasını andırıyor. Gerçekten çok ama çok güzel. İyi iş çıkarmışsın dostum. 10 tanesini denedim. Geriye sadece 4.990 tane kaldı.
0: Nane şekerliği deneyebilir miyim?
10: Orijinal ve eşsiz.
19: Elma şekerli.
16: Ve her gelişinizde farklı bir şey oluyor.
17: Tüm bu seçeneklerin hepsi bir harika.
0: Harikaymış.
17: Bu dükkanda aldığınız tüm övgüyü hak ediyorsunuz.
19: Teşekkür ederiz.
22: Aşil ve peynirli patates kızartması.
17: Clinton Station Diner'a geri dönüyoruz.
23: Hoş geldiniz.
24: Nasılsınız?
17: GM Kostas Zambas'la tüm günü tam bir burger mucizesi. Pişirerek, demek sadece bir ekmek öyle mi? Süsleyerek, bu gerçekten çılgınca. Ve taşıyarak geçirdik. 48 kilonun hepsini hissediyorum. Ona dünyanın 8. harikası diyorlar. 10 üniversite öğrencisi bu 48 kiloluk canavar burgeri mideye indirebileceğini iddia ediyordu.
24: Kocaman.
17: Hazır mısınız?
24: Evet.
17: Evet, bir saatiniz var ve bitirebilirseniz $5,000'lık bir çek kazanacaksınız. Ve süreniz şimdi başladı. Anlaşılan bir planları var. Parçalıyorlar. Bunu sevdim. Sadece ekmek yiyor. Bu ekmek tek başına 20 kilo ağırlığında. Bazıları ise sadece et yiyor. Sen sadece et mi yiyeceksin? Alt ekmeği de yiyecek misin? Hadi bakalım. Güzel bir ekip çalışması. Tabağında koca bir köfte var.
24: Köfteleri severim.
17: Yukanni köftesi gibi. Bazıları ise marullarla ilgileniyor.
0: Benim için güzel bir gün.
17: Her şey sana mı kaldı?
10: Her şeye dalmanız gerekiyor.
17: Birazı da burnuna girmiş. Hadi bakalım. İyi gidiyorsunuz. Şu anda 7 dakika oldu.
25: Ben sadece yiyorum.
17: Hadi biraz destek olalım. Onları destekleyelim, öyle değil mi?
26: Hadi! Hadi!
17: Sence şansınız nedir?
10: %100.
17: %100 mü?
25: Evet.
17: Bakış açını çok sevdim. Sonraki birkaç dakika işler iyi gitti. İyi misin?
24: Evet, kesinlikle.
17: Öyle mi? Pekala millet. 22 dakika oldu. Tamam mı?
10: O kadar mı?
17: Yani 38 dakikanız kaldı. 38 dakika.
10: Evet.
17: Evet.
10: Evet. Hadi millet, yapabiliriz. Hadi.
17: Hadi, yavaşlamanın sırası değil. $5,000. Ama sonra her maratonda olduğu gibi duvara tosladılar.
10: Ben bittim.
17: 40. dakikadasınız. Aranızda devam eden var mı? Ne dersiniz?
10: Ölüyorum.
17: Pes mi ediyorsunuz? Havluma atıyorsunuz.
10: Pes.
17: Aa, o lokma sondu. O lokma sondu. Oyun bitti. Başarabileceğinizi sanmıştım. Ne oldu? Anlat bakalım.
0: Gücümüzü kaybettik.
17: Ve suçlamalar başladı.
10: En zayıf halkaydı o.
17: O ekmekçinizdi.
10: Hiç et yemedi. Gerçekten.
17: Parayı kazanamadığınız için hayal kırıklığına uğradım. Ama size bir teselli ödülümüz var. Herkese bir cheesecake. Alkışları alalım. Evet. Pekala. Bugünlük bizden bu kadar. Sizleri hayrete düşürecek yeni yemeklerde tekrar görüşmek üzere.

0: stays, it stays with me.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim. Ben bilirim.
10: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Çabuk ol, çabuk ol. 180 santim uzunluğunda bir burrito ve onu bitirme yarışması.
4: Doğruca mideme.
3: İşte şimdi tam oldu.
4: Pinyata gibi oldum.
5: Chicago'da aligatör kullanırız. Biber değil.
3: Bildiğiniz sosislilerden değil.
6: Kuzu eti.
7: Sülün eti.
3: Tavşan.
6: Ördek. Geek.
8: Menüdeki her şeyi denedim.
3: Öyle mi? Çubukta aligatör bile var. Bu bir mısır unlu aligatör sosislisi. Dostum bunlar harika. Ve bir burger. Kaz ciğeri, siyah trüf mantarı ve altın pulları da unutmayın. Ve bunların tamamı $175. Aman tanrım, itiraf edeyim. Bu yediğim en iyi burger. Ben Tom Pizika. Programımıza hoş geldiniz. Milwaukee, Wisconsin yakınlarındaki Gus Mexican kantinadaki her şey burritolu. 15 ya da 30 santimlik standart bir burrito yapabilirdi. Ama bu Gus Hosini için... Merhaba Gus.
9: Merhaba nasılsın? Tom, nasılsın dostum?
3: Yeterince büyük değildi.
9: 90 santim uzunluğunda ve 4 kiloluk yiyebileceğin en iyi burritoyu yapıyorum. Evet.
3: 90 santim uzunluğunda ve 4 kiloluk burrito mu? Parti için mükemmel.
10: 90 santimlik burritonuz geldi.
11: Çok güzel.
3: Beklenmek konuklar da öyle. Merhaba hanımlar.
12: Merhaba, hoş geldin.
3: İçeceklerinizin yanında 90 santimlik burrito ha? O benim mi?
12: Evet evet ha, senin.
3: Çok naziksiniz hanımlar.
12: Afiyet olsun.
3: Hanımlara, bu harika görünüyor. Biftek ve tavuk harika bir seçim olmuş. Bir araya gelince nefes oluyor.
13: Bunu bitirip yenisini almak için sabırsızlanıyorum.
10: Çok lezzetli.
14: Bununla 4 kişi bir hafta doyar.
3: Sen ne düşünüyorsun?
14: Bence harika.
3: Şuna bakın, 90 santim. İşte bu yüzden mükemmel. Kızlar ya da erkekler gecesi için ya da ailece dışarıda yemek
14: Aa,
3: için
14: evet,
3: mükemmel.
14: Evet kesinlikle, kalabalık grup için mükemmel.
3: Öyle de zaten.
9: Bir gün biri geldi ve meydan okuyorum dedi.
3: Gelip 90 santimlik burrito yiyebilirim dedi ve sen de hadi oradan mı
9: dedin? Hadi oradan dedim. 35 dakikadan az zamanda bitirdi.
3: Yani yeterince büyük değil miydi?
9: Bu yüzden daha büyüğünü yaptı.
3: Ay canlı.
9: 180 santim böyle ortaya çıktı.
3: Duydunuz? 180 santimlik burrito.
9: Şuna bakın.
15: Bu devasa. Hepsini yiyebilirim.
3: Bu muazzam burrito 1.3 kilo fasulye, marul ve pirinç, 1.3 kilo peynir, 1 kilo ev yapımı et veya balıkla doldurulup taze soslarla lezzetlendiriliyor. Gus, burada olma sebebim bu 90 santimlik burrito. Bunlar şimdiye kadar gördüğüm en büyük tortillalar olabilir dostum.
9: Öyle mi?
3: Kaç santim bunlar?
9: 40 santim.
3: Bundan gömlek yapabilirim. Yakıştı bence bak. Bunlardan 12 tane lazım.
9: Öncelikle bir saniye için fırına atarak katlamaya yetecek kadar yumuşatıyoruz bunu.
3: İlk işimiz bu mu?
9: Evet, ilk iş bu. Evet, atalım dostum.
3: Attığın gibi
9: fırına gönder.
3: Hemen vereyim mi?
9: Evet, işte
3: çabuk
9: böyle.
3: Ol, çabuk ol.
9: Evet.
3: Güzel ve kabarık ha?
9: Kesinlikle.
3: Çok sıcak bebeğim, işte oldu. 12 tane. Saydım bile. Sırada ne var? 9 kiloluk fasulye mi?
9: Her
3: sen
9: şey bize ait. Ne eti koymak istersin?
3: Önce baharatlanmış et. Tavuk leziz görünüyor.
9: Isır bakalım,
3: bir
9: hadi.
3: 1 kilo tiftiklenmiş
9: harika.
3: Tavuk.
9: Evet, nasıl olmuş? Güzel mi?
3: Bu harika.
9: Beğendin mi?
3: Yarısı et, yarısı tavuk.
9: O tencerenin kapağını açar mısın?
3: Pilav. Pilavı unutmuştum.
9: Unuttun mu?
3: Bundan 6 ölçü koyacağız. Güzel görünüyor. Pilavı, eti ve fasulyeyi tabana koyduk.
9: Sıradaki ne?
3: Peynir mi?
9: Kaptın bu işi.
3: Yaptım bu
9: Gönder
3: işi.
9: Gönder gelsin dostum. Güzel bir Wisconsin
3: Cheddar
9: peyniri.
3: Cheddar Jack karışımı mı?
9: Evet. Peynir sever misin? Doldur gitsin. Peki ya marul? Marul sağlıklı bir besin.
3: Hallediyorum.
9: Biraz
3: hallediyorum.
9: Koy, hadi.
3: Marulla sağlık
9: i̇şte
3: katıyoruz.
9: İşte oldu.
3: İşte şimdi bu bebeği yuvarlayalım.
9: Evet, evet tabii.
3: Yaramaz
9: peyniri
3: ama.
9: Boşa harcama
3: çok güzel.
9: Dostum.
3: Üstüne peynir de eritelim mi?
9: Evet, çok çok iyi.
3: Bunların tamamı 90 santimlik burritonun maliyetiyle ilgili.
9: Evet.
3: Bu iyi mi? Yeterli
9: bu
3: mi?
9: Bu şey çok
3: galiba
9: güzel.
3: Galiba fırına atacağız.
9: Evet, hadi bakalım. Atıyoruz bunu.
3: Dostum.
9: Evet.
3: Şuna baksana. Peyniri 10 dakika erittikten sonra.
9: Ne diyorsun dostum?
3: Bence muhteşem. Süsleyecek miyiz?
9: Harika, evet.
3: Süsleme masasına gidiyoruz. Biraz domates atayım mı? Birkaç avuç.
9: Evet, oraya biraz koy dostum.
3: Tamam. Biraz da soğan koyuyorum.
9: Evet dostum, yılbaşı ağacı gibi oldu ha.
3: Yılbaşı burritosu.
9: Evet dostum. Bu bebeği renklendirelim
3: burrito
9: hadi.
3: Burrito kutlaması gibi oldu.
9: Avokadoya ne dersin? Biraz da jalapeno biberi.
3: Şuna bakar mısın dostum? Hasta dükkanından fırlamış gibi.
9: Son dokunuş kişnişle. Çok güzel.
3: İşte evet. Bu dostum.
9: İşte oldu.
3: İşte bu. Meydan okumaya hazır mıyız?
9: Gidelim.
3: Bu iki adamın tamamını yiyebileceklerini düşündüklerinden bahsetmiş miydim? Bakalım devasa burritoyu mideye indirebilecekler mi? Bu meydan okuma burada 2,5 yıldır yaşanıyor ve henüz kazanan yok. Tamam çocuklar, 40 dakikanız var. Her şeyi yemeniz lazım. Yapabilirseniz $100'er kazanacaksınız.
4: Pekala, tamam.
3: Hadi bakalım çocuklar, başlayın. Evet. Jeff iki eliyle birden dalıp 15 santimlik bir parça koparıyor.
4: Başlıyorum.
3: Kendine olan güveni yüksek ve hızlı bir başlangıç yapıyor. Çok kararlı, bakışlarından belli. İçinde et ve tavuk var.
4: Hepsi mideme.
3: Ama Jack çatal bıçak mı kullanıyor? Çatalla kesebileceğini sanmıyorum dostum.
6: Lokma lokma.
3: Lokma lokma. Yavaş ama emin. Bu şeyi alaşağı edebilmek için dakikada 5 santim yemeleri lazım. Bu bir canavar. Seneye biz de yapalım. Sen ve ben.
15: Hayır.
3: Nasıl? Akıllı çocuk. 10 dakika geçti ve Jeff'in temposu hala çok etkileyici. İlk bölümü epeyce hızlı kapattın dostum. Devam ha? Şuna bakın, konuşmuyor bile. Ama Jake gittikçe yavaşlıyor.
9: Daha hızlı yemen gerek.
3: Sence yapabilecek mi?
9: O benim oğlum.
3: Oo, o senin oğlun
9: dostum,
3: mu?
9: Dostum ben bir yiyeceğim. O da benim yanımda büyüdü. Ama bu bir canavar.
3: 15. dakikaya gelindiğinde Jake'in planı değişmiş gibi görünüyor. Elleriyle daldı. İyi olanları seçiyoruz.
6: Bitirdiğimden emin değilsem tadını çıkarırım.
3: Özlü sözler. Jeff ise son hız devam ediyor. Biraz zorluyor gibisin ha?
4: Krema yarım kilo daha fazla olsa daha iyiydi.
3: Biraz yüreklendirmeye ne dersiniz? İşte şimdi tam oldu.
4: Pinyata gibi oldum.
3: Ama bu pinyata acı çekiyor.
14: Yapabileceğini sanmıyorum, bilmiyorum.
3: 25. dakikaya geldiğimizde Jeff de yavaşlamaya başladı. Bu şapkaları hak ettiğinizi sanmıyorum. Bence çok iyi başlamıştın. Şimdi ise çökmüş gibisin.
4: Bittim ben, havlu atıyorum.
3: Doğru
4: bitti.
3: Mu duydum?
4: Evet.
3: Bitti. Bitti. Daha fazla dayanabilirsiniz diye düşünmüştüm. 32 dakika ve 30 santim sonra bence bu adamların yine de bir şeyler hak ettiği açık. Çocuklar bakalım bunları bitirebilecek misiniz? İşte bu, evet. Chicago's Doghouse'da ne yiyeceğinizi bilmiyorsanız...
15: French Poodle da ne, güzel.
4: Harikadır.
3: Sonsuza kadar orada kalabilirsiniz. Çünkü düzinelerce özel sosislileri, sosları, tavşan ve etten yapılma çeşitli egzotik sosislileri... ...hatta patates, acı biber ve peynirle dolu bol yağda kızartılmış aligatörleri var. Nasılsınız çocuklar, ben Tom. Sahipleri Ryan Darcy ve Aaron Wolfson için...
5: Geyik eti sosislisi hazır.
3: Başka bir sosisli dükkanı düşünülemezdi. Siz burada sıradan bir sosisliden fazlasını yapıyorsunuz.
7: Farklı olmak istedik. Geleneksel ürünlerimiz var ama aynı zamanda kendi benzersiz sosisli sandviçlerimizi de ekliyoruz.
8: Menüdeki her şeyi denedim.
3: Öyle mi?
16: Kuzu eti.
8: Aligatör kesinlikle favorim.
3: Tekrar ördek yemeye gelir misin?
14: Oo, evet.
8: Kesinlikle çok güzel.
3: Bu sosisli adamı öldüren cinsten galiba.
5: Ördeği tavsiye ederim.
3: Karamelize soğan, İsviçre peyniri ve ballı armut var. Gözünü bana dikmiş. Bu armutlar olağanüstü. Bu harika, harika, harika bir sosisli sandviç. Ya bufalo sosislisi, ev yapımı mole sos, chihuahua peyniri ve taze kişnişle süslenmiş. Mole sos müthiş dostum. En az 20 farklı malzemeyle sıfırdan yapılır. Meksiko'nun tüm lezzetleri bir sosislide. Kerevitli sosisliğide tereyağı, sarımsak ve ançüezden oluşan... Ev yapımı bir İtalyan sosuyla süslüyorlar. Bu sosun aroması harika ve kerevitli sosisi çok iyi tamamlıyor. Favorim bu olabilir.
5: Ne lazımsa var.
3: Her hafta değişen menüde hep yeni bir şeyler var. Bu aligatördü. Söyledim mi bilmiyorum.
16: Evet bayıldım.
3: Tadına baktın mı?
16: 2-3 lokma yedim. Kesinlikle tekrar alacağım. Buraya her gelişimde farklı bir şey yemeye çalışıyorum ama bu kesinlikle tekrar yemeye değer.
3: İçindekinin ne olduğunu tahmin etmen gerekmedikçe. Amerika'nın en sevilen yarışma programına hazır mısınız?
15: Evet.
3: Adını sen koy oyunu. Yarışmacılarımızı tanıyalım. Karı koca olan PJ ve Kelly. Hepsi farklı av hayvanlarından yapılmış 5 özel sosislimiz var. Tahmin için sadece bir lokma hakları var. Cevabı bulduğunuzu düşününce bu zile basacaksınız. Görelim bakalım ne yapacaksınız. Tadı nasıl? Ne yiyorsunuz?
4: Gerçekten dünyevi bir tadı var.
3: Oo.
15: Karaca.
3: Aa.
4: Tavşan.
3: Ne yazık ki ikiniz de yakından bile geçmediniz. Bir ipucu vereyim. Bu bir kuş, tamam mı?
4: Balina mı?
3: Hayır.
15: Sülü.
3: Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Hep bunu yapmak istemiştim. Pekala, ikinci round başlıyor. Sosislilerinizi alın. Oo, çok hızlı. Ekmeği geçip doğruca sosisi ısırdı. Ne diyorsunuz, ne bu?
15: Ördek.
5: Aligatör.
3: Tüylü bir orman hayvanı.
15: Tavşan.
3: Tavşan. Ülkedeki erkeklerin yüz karasısın.
15: Onu karalamalısın.
3: Üçüncü raunda hazır mısınız?
15: Kesinlikle.
3: Başlayın. Oo. Oo.
5: Karaca.
3: Hayır. Aynı aileden başka bir hayvan. Ren ailesinden.
15: Geyik.
3: Aa, bunu da bildi.
5: Geyiği nasıl tahmin edeyim?
15: Hiç duymadın mı?
3: Üçe karşı sıfır. Üç roundluk bir maçta aligatöre bile ulaşamadılar ama ben yapacağım. Bunun için buradayım. Aligatör çıldırdı. Mısır ununa batırılmış, üzerine kırmızı biber, peynir, lahana turşusu, pastırma ve karnitür eklenmiş bir aligatör sosislisi. Hepsi bu adamların kıps dediği iki katman arasında.
5: Kıps.
3: Neymiş bu kıps?
7: Kızarmış patates ve patates cipsi karışımı.
3: Spiral kızartma bıçağını özelleştirmeleri gerekti. Epeyce elektrik harcıyor
7: aslında
3: gibi.
7: Aslında standart 19.2 volt.
3: Tamam. Veya... Standart.
7: Evet.
3: Bütün kıpslar öyledir zaten. Anlatma.
7: Bir patates alıp buraya koy.
3: Kaseyi tutuyorum.
7: Evet,
3: görev
7: evet, oraya koy.
3: Aa, şunlara baksanıza. Hepsi 19.2 volt. Bu harika. Gerçekten ince ve dalgalı oldu. Deneyebilir
7: Tabii.
3: miyim?
7: Evet.
3: Patatesi al ve yavrucağı İttir buraya mi? Sıkıştır.
7: İttir.
3: Tamam, hazır evet. mıyız? Aa, evet, işte oldu. Şuna baksanıza. Çok eğlenceliydi. Burada çalışmak istiyorum. Kıps şefiniz olabilir mi?
7: Hadi.
3: Hadi kızartalım dostum.
7: Hadi yapalım.
3: Fritöze hızlıca daldırıp patatesleri kızartarak biraz baharatlandırdıktan sonra çok güzel. Şuna bak. Aa, işte bu kıps. Yaramaz bir patates gibi. Hı, bu kıpslama harika. Kızartma değil, cips değil. Bu kıps, patatesleri kıpsladıktan sonra sıra aligatörü ızgaraya almaya geldi.
7: Öncelikle üzerine biraz tatlı acı sos dökeceğiz.
3: Mükemmel karamelize oldu. Evet, böyle güzel bir yanık olmasını seviyorum. Pekala, ver bakalım, kaplayalım.
7: Bu ev yapımıdır.
3: İçinde ne var?
7: Mısır unu, un, biraz yayık ayranı, biraz yumurta ve biraz da tatlı acı sos.
3: Bu çok güzel bir hamur dostum. Ne çok ağır ne de çok hafif.
7: Evet.
3: Kızartma
7: evet. mı? Evet. Sonra birkaç dakika bekleyip biraz sallayacağız.
3: Hazır mı?
7: Evet, hazır.
3: Harika bir rengi var.
7: Evet. Şimdi bunların en altına bir miktar da kıps koyuyoruz.
3: Kıpsı unutmayın. Ha, bu şeyler bir harika.
7: Evet. Bana bunlarla gel. Getir bakalım. Şişi çıkaralım.
3: Şişi alabilir miyim? Mısır unlu sosisinin en sevdiğim yanı. Bayılıyorum.
7: Şimdi bunu buraya koyup kıpslara geri döneceğiz.
3: Yine bir kıps.
7: Doldur gitsin.
3: Adam dolduruyor.
7: Sonra biraz çili sos ve
3: bu şey
7: peynir.
3: Muhteşem. Mısır unlu aligatör sandviç.
7: Biraz lahana turşusu, biraz pastırma ve son olarak da biraz garnitür.
3: Bu kadar mı?
7: Bu kadar. Ne demek bu kadar mı?
3: Bence denemeliyim değil mi?
7: Biraz kirlenebilirsin.
3: Ha, bu işimin bir parçası.
7: Doğru ya. Epey güzel tuttun ama iyi gidiyorsun.
3: Peki. Dostum, bu şey muhteşem. Sosu inanılmaz.
7: Evet.
3: Gerçekten bambaşka bir lezzet seviyesi. Çok başka
7: tatlı
3: bir şey.
7: Tatlı acı sos yüzünden. İçinde kajun baharatı var. Lezzet katmanları.
3: Kıps, evet. acı tatlı sos ve peynir. Bir daha ısıracağım.
7: Bir lokma daha
3: bir
7: mı?
3: Bir lokma daha. Her şey muhteşem bir sandviçle bir araya gelmiş. Hepsini mideye indirebilirim tabii. Koca bir paket peçete ya da bir rulo kağıt havlu lazım bana. Bu çok lezzetli dostum. Muhteşem.
7: Harika.
3: Ve aligatör her gün yeni hayranlar kazanıyor.
5: Bu harika. Aligatör, kızarmış mısır ekmeği, pastırma ve peynir kesinlikle kaçırılmayacak bir kombinasyon.
3: Yani duydunuz işte. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Peki ya bu?
8: Daha önce böyle bir burger yememiştim.
3: Acayip bir şekilde basit bir burger yapmak. Kaz ciğeri, siyah trüf mantarı, altın pullar. Hepsi birazdan bu programda. İşte bu çok güzel.
17: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
18: Ama ne otel?
19: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
19: Gerçekten mi? Kanıtla.
20: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
18: Favori sitendekini bile.
20: Aynı otel. Yarı fiyatına.
18: Trivago'ya bakmamış.
19: Trivago'ya bakmadım.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?
1: Trivago.
21: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.

0: Yelpares Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet. Parasının kıymetini
1: bilenler. Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
11: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
12: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
11: Ne de motorun durması onları yıldırır.
12: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
11: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
12: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
11: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
14: İşte geldim. Wall Street'teyim. Amerika'nın finans başkenti. Her şeyin para olduğu ve insanların hiçbir şeyden mahrum kalmadığı yer. Öğle yemeğinde bile.
15: Buyurun.
14: Bu hamburger tam olarak $175. Adı Richard Nouveau. Bilirsiniz, yeni zengin ve servisi de Şef Kevin O'Connell yapıyor.
16: Richard Nouveau hazır çocuklar.
14: 2,5 yıldan fazla bir süredir Wall Street Burger dükkanında...
16: Daha önce böyle bir burger yememiştim.
14: Basit burgerlerin $4,5 başladığı yerde...
17: Şap burger yiyorum, galiba dinamit.
14: $1,5 fazlasına ise iyi erimiş peynirli soğan, mantar ve İsviçre peynirli ya da Münster peyniri, pastırma, avokado ve ev yapımı soslu kahuna alabilirsiniz.
18: Buranın en popüler burgeri.
14: Bu adını bir Wall Street adamından, televizyon sunucusu Joe Kernan'dan alıyor.
18: Programda kullandığım lakap Kahuna'ydı. Yani bu benim burgerim.
14: Joe ve yardımcısı Carl Quantanilla buranın müdavimleridir. Carl Burger nerede?
18: Joe dostum? Bir Wall Street kuruluşudur. 100 yaşında falan vardır. Kendi adını taşıyan bir burgere sahip olabildim.
14: Ama 175 dolarlık burgerden hiç yiyememiş.
18: Ödeyebilir misiniz? Krediyle olur mu? Para yatırsak falan
14: finansal
18: mesela.
14: Finansal planlamanız var mı?
18: Neden üst düzey bir burger yemiyoruz? Yani her şeyin bir üst modeli var. Pahalı bir araba alıyoruz değil mi?
14: Evet. Ve bu üst düzey burger 280 gram Kobe bifteği, egzotik mantarlar, mağarada bekletilmiş gravyer peyniri, siyah trüf mantarı ve 24 ayar altından oluşuyor.
18: Yine de garsonlar evden daha fazlasını kazanıyordu. Tabii senin verdiğin gibi bahşiş vermezlerse.
14: Ama gerçekten bu burgeri bu hale getiren pahalı malzemeleri. Şefle birlikte alışverişe çıkıyoruz. Yola çıktık dostum. Wall Street tarzı. Çok heyecanlıyım.
16: Evet.
14: Trüf mantarı, Kobe bifteği ve altın gevreği için alışveriş yapacağım. İlk nereye?
16: İlk durak altın pullar için Tebeka'daki Corin Trading.
14: Dostum bu harika. Altın balık yemi gibi dostum. Bunlar Japonya'da toplanıyormuş. FDA onaylı mı? Zararlı mı?
16: Hayır, tamamen yenilebilirdir. Blok halinde sıkıştırılır ve çok keskin jilet gibi bir bıçakla tıraş edilir.
14: Vay canına. Biraz metalik gibi. Tadı altın gibi. Bu ufaklığın kutusu $50. ve Kevin her seferinde iki kutu alıyor. Bir kutudan kaç burger çıkıyor?
16: İki kavanozdan yaklaşık 4 ya da 5 tane.
14: Yani bu da her burgerde 20 dolarlık altın var demek. Sıradaki durak?
16: 100 yıldan fazladır çalışan eski tarz kasap Pino Meats.
14: Yiyebileceğiniz en iyi etlerden biri olan Kobe Bifteği için Kevin'in ilk adresi. Nasılsın?
15: Merhaba, nasılsın?
14: Adın Tom. Kobe için geldik Pino. Vay canına. Dünyanın en lezzetli ve en yumuşak sığır etlerinden biridir. Mermer görünümü inanılmaz. Sığırların özel bir diyetle yetiştirildikleri söyleniyor. Burger için bunu mu kullanacağız?
16: Bu.
14: Tamam, epey pahalı olmalı. Kaç para?
15: 450 gramını 30 dolardan satıyoruz.
14: Biraz pahalı bir et ama eminim her lokmasına değer. Restorana dönünce hamburger için kullanılacak olsa bile. Şimdi de bulunması zor siyah trüf mantarı almaya gidiyoruz. Bütün gün bunu dört gözle bekledim. Nereye gidiyoruz?
16: Doğu köyündeki SOS şefe gidiyoruz. Buna bayılacaksın.
14: Burası öyle mi?
16: Evet, burası.
19: Merhaba.
14: Merhaba, merhaba. Nasılsın?
19: Teşekkür ederim.
14: Trüf mantarlarına geçmeden önce sahibi Tef Buye bizi taze mantar seçmeye götürüyor. Aha bebeğim. Bunlar kuzu mantarı mı? Horoz mantarı?
16: Matakinin çıtır çıtır bir hafifliği var.
14: Ayrıca ortası da epey etli,
16: evet,
14: değil mi?
16: Evet, çok etlidir. Burada bir de mavi ayak mantarı var.
14: Şunların güzelliğine bakar mısın? Sırada asıl konumuz var. Bu dünyanın en harika mantarıdır.
16: Evet.
14: Ah dostum, siyah trüf mantarı.
16: Evet.
14: Değil mi?
16: Kesinlikle.
14: Bence inanılmaz bir kokusu var. Misk kokulu, şehvetli ve çılgınca pahalı.
16: Bu boyutta bir parça muhtemelen 150 dolar civarında falandır.
14: Çünkü Avrupa'da sadece birkaç yerde yetişir. Ve onları toplamak için gerçekten özel cins bir domuz gerekir. 150 dolar ha?
16: Bununla belki 2 burger yapabilirsin.
14: 2 tane mi?
16: Hı hı.
14: 150 dolara 2 burger öyle mi? 3 tanesini alıyoruz. Çok teşekkür ederim.
19: Rica ederim.
14: Böylece alışveriş listemizi tamamladık. Müthiş bir yerdi dostum.
16: Evet, severim.
14: Müthişti.
16: Güzel yer.
14: Daha iyi olamazdı. Daha iyi olamazdı. Alışveriş bitti. O özel dükkanlara bayıldım. Şef Kevin'la birlikte Kobe Bifteği, altın pulu ve siyah trüf mantarı aldık. Ve şimdi de New York Wall Street Burger Shop'a dönüyoruz. Bu bebeği yapmaya. 175 dolarlık burger. Burger için hazır mıyız şef?
16: Kaz ciğerimiz hazır.
14: Neredeyse bir somun yağ ama yiyip yiyebileceğiniz en iyi yağ. Bir burgere bu kadar çok mu koyuyor?
16: 2 dilim. Bir parça 56 gram yani 112 gram kaz ciğeri.
14: Sırada ne var?
16: Ciğeri soteleyip eti bu yağda pişiriyor ve hazırlıyoruz.
14: Mantar ve peynir ekliyoruz. Sonra da?
16: Sonra da burgeri kaz ciğeri yağıyla yağlamak için tavayı eğiyoruz.
14: Ah bebeğim, şu burgere bakın. Bu hayatınızda görebileceğiniz en zengin burger köftesi. Ve bu daha başlangıç. Ekmek için altın pullu ve trüflü mayonezimiz var. Bu şeye daha çok zenginlik lazım. Bir ölçü daha kaz yağı, mantar, körpe, roka, yerli domates. Salyam aktı. Ve son olarak siyah trüf mantarı. Büyük olay. Doldur gitsin, çekinme. Deneyeyim mi? Böyle mi?
16: Evet.
14: Hep siyah trüf mantarıyla tabak süslemek istemişimdir. Aa, dostum. Ve şimdi son bir adım kaldı.
16: Altın.
14: Oho, tamam. Altını nasıl unuturum? Çok güzel. Başlayabilir miyim?
16: Lütfen.
14: Bütün gün bu anı bekleyip durdum. Evet, hayal ettim. Aman tanrım, aman tanrım. Kobe bifteği çok yumuşak, çok zengin. Gravyer peyniri ve kaz ciğeri her lokmada çok uyumlu. Mantarlar mükemmel şekilde pişmiş. Trüf mantarı muhteşem. Halime bakın. Her yanım altın pulu ve kaz ciğeri yağı oldu. İtiraf edeyim, bu yediğim en iyi hamburger.
16: Harika.
14: Yeni arkadaşlarım Joe ve Carl da bunu denemeli. Şefle bir anlaşma yaptım. Denemelisiniz. Çünkü iyi bir yatırım getirisi olup olmadığını görmeliyim.
20: Tamam. Tamam. Biraz gerginim.
14: Nasıl ama? Yani... İnanılmaz değil mi?
20: Aman tanrım.
14: İnanılmaz.
20: Gerçekten öyle. Yediğim hiçbir hamburgere benzemiyor.
14: Özellikle de çeki tahsil ettiğim için.
20: Şöyle söyleyeyim, bunları elimizden almaya kalkarsanız sizi döveriz.
14: Tamam. Tehdit ha? Pekala. Sakın unutmayın. Büyük baharatlı ya da tuhafsa onu bulacağım. Gelecek sefere görüşmek üzere.
2: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
0: Ama ne otel?
21: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
21: Gerçekten mi? Kanıtla.
22: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
22: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
21: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
24: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
25: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
26: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
27: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
28: Yaşanacaksa yaşanacak.
29: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
30: Yaşanacak.
31: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
32: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
33: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
34: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
35: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
36: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
37: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
38: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
37: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
39: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Rehin dükkanları yalnızca faizle geçinmez. Altın, nakit ve değerli eşyaların sert dünyasında yumuşak faktörler de rol oynar.
1: Eğer sadece sıradan bir işleyiş varsa, evet teminatla borç almak istiyorum dersen bu beni rahatsız etmez. Fiyatı söylesem düşüp bayılırsın. Biraz bilgi, biraz kulis gerekiyor.
2: Bugün yanında ne getirdin?
3: Bu bir tasarım ürünü.
4: Tamamen değersiz.
1: Biraz sürtüşme, biraz kas gücü olmalı.
5: Eğer bunu batırırsam...
1: Bitti demektir. O zaman gün çok daha keyifli geçer.
0: Para her zaman mutluluğu getirmez.

0: İki yılın ardından Aksel ve Daniel sakin Offenburg kasabasında rehin dükkanlarını kurmuş durumda. Karlı işlerin yanında bu arkadaşlar eğlenmek de istiyor.
1: İyi günler.
2: Merhaba.
1: Telefon etmiştim.
2: Makineyle ilgili aramıştınız değil mi?
1: Evde bir oyun makinesi buldum ve sonra... Evet.
2: Evde mi buldun?
1: Eski bir ev satın aldım. İçinden öyle güzel şeyler çıkıyor ki anlatamam.
3: Bu müşterimizle daha önce birkaç kez araç sektöründe iş yaptık. Pahalı araçlardı. Oldukça pahalılar.
1: Oyun makinesini taşımama yardım edebilir misiniz?
3: Ama sen güçlüsündür değil mi?
1: Evet ama yine de yardıma ihtiyacım var. Yardım olmadan olmaz.
2: Peki, bu biliyor musun
3: konu daha kalın olan biziz zaten.
2: Tamam.
3: Ben kapıyı tutayım.
2: Gaga'yı da.
3: Makineyi görür görmez anladım. Parıldamalı, ses çıkarmalı, gün boyu çın çın ötüp müşteri çekmeli, öyle değil mi? Olması gereken bu.
0: 80'lerden kalma slot makineleri tam da bunu yapar. Tabii çalışıyorlarsa.
3: Ama ne yazık ki makinenin kablosu yok. Kablo yok mu?
2: Evet, şu anda zaten onu arıyorum. Haydi,
1: hiçbir
2: nerede?
1: Fikrim yok.
3: Arabanda başka bir kablo olabilir mi acaba?
2: Varsa bile bu makineye uyar mı bilmiyorum.
1: Bakın, eğer ilgilenmiyorsanız ilana koyar satarım. Ama ilginizi çekerse o zaman başka tabii.
2: Tamam, sakin ol. Şu anda sadece inceliyoruz. Bir bakıyoruz, tamam mı?
0: Çünkü Daniel için bu ilk görüşte aşk.
2: Bu teknoloji... İçindeki o sağlam yapı beni heyecanlandırıp cezbediyor. Eğer şu jeton mekanizmasını söküp çıkarırsak, jeton doğrudan aşağı düşer. Altına bir kutu koyabiliriz.
3: İçecek
2: bu
3: kasası mesela.
2: Bu bize bahşiş kutusu olur ve buna da teklifim 50 euro.
1: Bana uyar.
2: 50 euroya alırım. Eğer kabloyu bulursak çalışıyor mu görürüz. Evet,
1: bana
2: biraz daha ekleyebiliriz.
1: Zaten.
2: O zaman en az 100 euro eder.
0: Geri dönüşü olmayan eğlenceli bir alışveriş. Sadık müşteri kitlesini böyle koruyorlar.
3: Tamam, teşekkürler.
1: Hoşçakalın.
2: Gerçekten hoşuma gitti.
3: Böyle blup blup blup ses çıkarsın istiyorum. Üstüne de rengarenk
2: kesinlikle
3: ışık zinciri takarız.
2: Bununla bir şey yapmalıyız bence.
3: Umarım bling bling sesleri çıkarırız ve üzerine bahşiş kutusu yazarız.
0: Karlsruhe'deki rehin dükkanı aynı zamanda bir rafineri gibi çalışıyor. Burada değerli metaller değersizlerden ayrılıyor. Genellikle eritilerek, bazen de fiziksel güçle.
4: Merhaba, biraz eski altınım var.
5: Öyle mi?
4: Evet.
5: Ha, tamam. Hepsini koyun. Takma dişlerdi. Bir müşteri altın diş ya da takma diş getirdiğinde kirli mi temiz mi ilk ona bakarım. Bu tamamen temizdi. Doğrudan çekiçle girip altını çıkarabiliyorum. Bu işlem biraz zor ama bir şekilde halledeceğim.
0: Müşterinin sunacağı takılar da var.
5: Yüzük damgalı değil, bu yüzden kontrol edeceğim.
0: Asit testi ilk doğrulama için ipucu verir.
5: Peki, neden bu yüzük damgalı değil?
0: Bunun birkaç sebebi olabilir.
5: Yani eğer yüzük damgalı değilse ya küçültülmüş ya da büyütülmüştür. Yani o kadar eskidir ki hiç damga vurulmamıştır. Normalde her parça damgalı olur. Bu yüzükte bir gariplik var ve bunu kontrol etmeliyiz. Burada bir X-ray analizi yapmam gerekecek.
4: Evet, bilmiyorum.
5: Aynen
4: bunların
5: öyle.
4: Hepsi aile yadigarı.
5: Evet.
4: Evet.
5: Şöyle bir bakmam lazım. Bu 585 ayar. Bu da öyle. Şimdi şu takma dişin dişlerini sökeceğim. Genellikle müşteriler üst kısmı altın olan tekil dişler getirir. Onları ayırmak daha kolay olur. Ama tam bir takma dişle gelinirse iş biraz daha karışık olur.
0: Ya bez eski çene kemiğini acımadan tek tek parçalara ayırmak zorunda. Ancak bu şekilde saf altına ulaşabilir. Koruyucu gözlük mü? Hiç gerek yok.
5: Bu tür şeylerle temas etmekten hiç çekinmem. Bu tarz büyük takma dişlerde şöyle bir sorun var. Çekiçle vurursan bütün diş ve içindeki her şey dükkanın dört bir yanına uçar. O yüzden dikkatli olup hepsinin kap içinde kalmasını sağlamaya çalışıyorum.
0: 5 dakikanın ardından Yabez elinde yaklaşık 7,5 gram diş altını tutuyor.
5: Sarı diş altını 263 euro dişler için. Şimdi şu yüzüğü kontrol edelim.
4: Evet, onu merak ediyorum zaten.
5: Bodrum'a inmem lazım.
4: Tamam.
0: X-ray floresans cihazı bir numunenin bileşimini analiz etmekte kullanılır. Yüzeyi biraz aşındırmak, ışınların yüzeyin daha derin katmanlarına ulaşmasını sağlar.
5: Evet. Bunu yerleştirelim.
0: Her metal, radyasyona farklı tepki verir ve bu sayede tam olarak tanımlanabilir.
5: Oh, 17,28 ayar çıktı. Bunu tekrar törpüleyelim. Garip bir sonuç.
0: Çünkü bu kesinlikle standart bir alaşım değil.
5: Normalde altın 14, 18, 22 ya da 8 ayar olur ama 17,28 ayar pek rastlanan bir şey değil. Bu ya düşük ayarlı bir alaşım ya da altın kaplama olabilir. Şuna bir kez daha dikkatlice bakayım ben. Ne olduğunu çözeceğiz şimdi.
0: Alaşım takının içindeki saf altın oranını ve dolayısıyla yüzüğün satın alma fiyatını belirler.
5: 750 sonucu çıktı. Yani karat ölçü biriminde 18 ayar. Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi bakalım yüzük ne kadar ediyor?
0: Eğitim sürecinin sonuna yaklaşan Yabez, küçük miktarlardaki altınları artık tek başına satın alabiliyor.
5: Tahmin et, yüzük sence kaç gram geliyordu?
4: Hiçbir fikrim yok.
5: Diğerlerinden ağır geliyor. 362 euro. Toplamda diş altını ve küpelerle birlikte 727 euro ediyor.
4: Harika.
5: Şimdi kimliğinize ihtiyacım var.
4: Tamam, getiriyorum.
5: Buyurun, fişiniz. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 727 euro.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Ne demek? Yine bekleriz.
4: Görüşmek üzere.
0: Berlin Schöneberg'deki rehin dükkanında Franzi ve Jan toplamda 15 yıllık tecrübeye sahip. Yine de her gün neredeyse hiç tanımadıkları eşyalarla karşılaşıyorlar.
6: Merhaba.
7: Merhaba. Merhaba. Az önce kameralar için
6: kameralar
7: aramıştım.
6: Kameralar mı dedin?
7: Evet. Bu bir video kamera.
0: Franzi akıllı telefonlarla büyümüş. Video kameralar ona taş devrinden kalma gibi geliyor.
6: Ha, bunlardanmış. Hayır, bunu almam. Bunun miladı geçti artık. Bunu kullanan kaldı mı ki? Böyle eski bir şeye ihtiyacımız yok. Alttan dikkatlice bir bakayım. Pili dolu mu bunun?
7: Evet. Sadece kapağı çıkarıp lensi çekmen gerekiyor.
0: Belki kamera için en azından biraz para alınabilir. Tabii Franzi açabilirse.
7: Gösterebilir miyim?
6: Önce şu cihaz nasıl çalışıyor bir görmek istiyorum. Bu tür cihazları sık kullanmıyorum. Bir şeye mi basacağız? İlk başta düğmeyi aradım. Normalde bir tuş olur, basarsın çıt cihaz açılır. Denedim, baktım, bulamadım. Bu adama kameranı açamadım desem de rezil olacak.
7: Yok, lensi çevirmen gerekiyor diğer yöne. Evet, bak şimdi oldu.
6: Aha. Sonra dedi ki lensi çevirmen gerekiyor. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Ayaklarımın fotoğrafını çekeyim mi?
7: Olur.
6: Çekebilsem fena olmayacak. Ayaklarım açıktaydı. Tırnaklarımı yeni ojeyle boyamıştım. Dedim ki aslında gayet hoş görünüyorlar.
0: Fonksiyon testi böyle de yapılabilir.
6: Eğer ben almazsam bakacak bir şeyin olsun bari.
7: Tabii.
6: Ayaklarım güzeldir.
0: Yan eşyalar karşılığında ne kadar kredi verilebileceğini araştırmakta görevli.
8: Her teknik cihazda olduğu gibi düzgün çalışması gerekir. Mesela pilinin şarjlı olması gerekir. Cihaz işlevsel ve rehin bırakılabilir sınırlar içinde olmalı. Eğer müşteri geri gelip almazsa yine de iyi bir fiyata satılabilmeli.
0: Ön koşulda aksesuarların da eksiksiz olması.
6: Şarj kablosu, batarya gibi şeyler var mı?
7: Batarya takılı, şarj kablosu normal bir kablo.
6: Ama yanında bunlar değil
7: Hayır,
6: mi?
7: Orada yok. Bu böyle bir model.
6: Evet ama her zaman fişe takıp şarj etmek için bir adaptör olur.
7: Bak göstereyim, tekrar takayım.
6: Batarya altta oluyor ve genelde satın alırken yanında şarj makinesi de gelir.
7: Bakın, bu bir fiş.
6: Sorun ne? Altta bataryası mı yok?
7: Batarya burada, kart da buraya takılıyor.
6: Evet, batarya için genelde prize takılan bir şey olması lazım işte.
7: O yok. Sadece kablo.
8: Ama burada öyle.
6: Bu aslında standart donanım. Kamera aksesuarlarıyla birlikte 330 ila 400 arası işlem görüyordu ama o hiçbir şey getirmemiş. Sadece cihazın kendi var. O kadar etmez, 130 diyorum.
7: Peki tekrar alabilir miyim? Nasıl işliyor?
6: 4 ay içinde istediğin zaman gelip alabilirsin ya da süreyi uzatabilirsin.
0: Aksi takdirde en iyi parça açık artırmaya çıkar.
6: Al bakalım. 50, 110, 30 ve bu da rehin fişin. İlk kez geldiğin için kısaca açıklayayım. Bu fişi kaybetmeyeceksin. Kim bulursa sanki araba ruhsatı gibi gelip cihazı alıp gidebilir.
7: Tamam.
6: 130 euro aldın. Her ay şu iki tutarı faiz ve ücret olarak ödüyorsun, tamam mı?
7: Tamam.
6: Her ay gelmek zorunda değilsin ama en geç 4 ay içinde ya yenilemen ya geri alman gerek.
7: Peki. Çok teşekkür ederim.
6: Ben de teşekkür ederim. İyi günler.
7: Teşekkür ederim. Hoşça kalın.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da
6: 130 euro aldın. Her ay şu iki tutarı faiz ve ücret olarak ödüyorsun, tamam mı?
7: Tamam.
6: Her ay gelmek zorunda değilsin ama en geç 4 ay içinde ya yenilemen ya geri alman gerek.
7: Peki. Çok teşekkür ederim.
6: Ben de teşekkür ederim. İyi günler.
7: Teşekkür ederim. Hoşça kalın.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satar.

0: erotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Kulu sen de dene.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
12: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
13: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
12: Ne de motorun durması onları yıldırır.
13: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
12: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
13: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Dresden Gorbis'teki rehin dükkanı burada yaşayan 20 binden fazla insan için çoğu zaman nakit bulmanın son şansı oluyor. Ama bu yol çoğu için kolay değil.
3: Rehin dükkanları kısa vadeli işlemler için idealdir. Aslında daha sık rastlanan şey insanların başkalarına yardım etmek için eşyalarını rehin bırakmasıdır. Birçok kişi rehinciye gitmeyi anne babasıyla ya da akrabalarına gitmekten daha utanç verici bulur.
2: İşte bu yüzden Alex mobil hizmet sunuyor ve müşterilerini evlerinde gizlice ziyaret ediyor.
3: Rehin dükkanından Dresden Alex, alo? Pekala, yakında görüşürüz, hoşça kal. Telefon geldiğinde ne tür bir altın olduğunu bilmiyordum. Yine de gidiyordum. İnsanlarla konuşmak, güven oluşturmak önemli. Böyle bir işlem gerçekleşmese bile müşteri şöyle düşünür. Uğrayabilirim ve başka bir şey olup olmadığına da bakabilirim.
2: Alex rehin dükkanını neredeyse 15 yıldır işletiyor. O zamandan beri mobil hizmeti Dresden çevresinde yaklaşık 50 kilometrelik bir alana yayılmış durumda.
3: Merhaba.
4: Merhaba,
3: ben Alex, rehin dükkanından geldim.
4: Ha, merhaba, hoş geldin. Buyur, geç. Tabii. Gel.
3: Evet.
2: Müşteri evinde oynuyor. İş için ısınmaya gerek yok.
3: İşte arzu nesnesi burada yatıyor.
5: Tabii ki ya da.
2: Alex ilk bakışta bunun bir yatırım parası olduğunu görüyor.
3: Burada bir Avustralya altın keseği var. 28 gram saf altın. Üzerinde Kraliçe Elizabeth var. 100 dolarlık bir madeni para. Bu parayı nereden aldın?
4: Bir tanıdığımdan, arkadaş çevremden.
3: Tamam. Çok değerli bir şey bu. Bunun için bir şeyler vermiş olmalısın.
4: Evet, biraz para verdim.
3: Hediye değil miydi?
4: Hayır.
3: Parayla aldım,
4: evet,
3: anladım.
4: Evet.
3: Müşteri bana 28 gram saf altın teklif etti. Bu tipik bir yatırım parasıydı. 100 dolarlık nominal bir değeri var. Ama tabii ki altın değeri çok ama çok daha yüksek. Ne kadar paraya ihtiyacın var? Madeni paranın yaklaşık ne kadar ettiğini...
4: Paranın ne kadar olduğunu biliyorum ama... Benim kesinlikle 1500...

0: 500'e ihtiyacım var.
1: 1500 mü? Gerçekçi bir rakam. Şu anki kuru yaklaşık 2200 euro civarında. Bu da paranın değeri. Ama 1500 gerekiyor diyorsan sorun değil. Sen
0: evet,
1: bilirsin.
0: Sonra tekrar geri almak istiyorum.
1: Müşteri bana aşamayacağım bir miktar söyledi. Bu da onun için ücretleri düşük tutmamı sağladı tabii.
2: Ev ziyaretlerinde de tıpkı dükkanda olduğu gibi faiz ve ücretler geçerli.
0: Bunun için ücret ne kadar?
1: Altın para için ücret şu anda %3 faiz, %1 masraf, yani toplamda %4.
0: Tamam.
1: %4.
0: Tamam. Bu evet, 3 aylık. Ay için mi?
1: Evet.
0: Aylık %4.
1: Aynen öyle.
0: O zaman istediğim zaman gelip alabiliyor muyum?
1: İstediğin zaman gelip alabilirsin. Eğer parayı erken bulursan gelmen yeterli. Faturalandırma her zaman aylık bazda yapılır. Yani 5 gün sonra gelsen de 30 gün sonra gelsen de bir ay üzerinden ücretlendirilirsin.
0: Tamam, anladım.
2: Eğer müşteri satmayı seçerse faiz ve kredi masraflarından kurtulur.
1: Peki neden madeni parayı doğrudan satmıyorsun?
0: Çünkü sadece rehin olarak bırakmak istiyorum. Bir arkadaşıma maddi sıkıntısında yardımcı olmak istiyorum.
1: Yani kendin için bile değil ha?
0: Hayır. Şu anda Asya'da kendine yol bulmaya çalışıyor. Avustralya'da başı derde girdi. Ona biraz para gönderme imkanım olup olmadığını sordu. Ben de bunu satmak istemiyorum ama rehin verebilirim diye düşündüm.
1: Evet, böyle hikayeleri sıkça duyuyoruz. Hepsi ne kadar doğru, o tartışılır tabii. Ama müşteriyi rahatsız etmemek için fazla soru sormak istemiyorum. O parayı bir platform aracılığıyla ya da hesaba havale ederek göndermek istiyor. Böylece geçici bu boşluğu kapatabilecek. Karşılığında bir şey almadan birine borç vermek pek alışıldık bir durum değil. Anlıyorsunuz
0: evet,
1: beni değil
0: ama
1: mi?
0: Dostluk dostluktur değil mi?
1: Tamam. Veteriner, araba tamiri ya da kasadan para almak gibi nedenleri duymaya alışkınız ama yurt dışındaki bir arkadaşına yardım etmeyi istemek gerçekten çok farklı bir durum. Bununla ilk kez karşılaşıyorum diyebilirim.
2: Ama bu gerçek bir dostluk göstergesi. Yatırım altınları Alex'in uzmanlık alanı. Parayı eline aldığında ise sahtelik kontrolünden vazgeçiyor.
1: Bu madeni para için sahtelik testi yapmadım. Çünkü zamanla gözüm bu konuda eğitilmiş bir hale geldi. Rengine, materyalin hissine bakarak anlamak gerçekten mümkün. Artık tecrübeliyim diyebilirim. Sahte olma ihtimalini eledim bu yüzden.
2: 1500 euro nakit ödüyor. Müşteri her ay için 60 euro faiz ödeyecek.
0: Tamamdır.
1: Tamam. Harika. Madeni parayı almak istersen bana haber verebilirsin. Ya sen alırsın ya da ben getiririm. Nasıl istersen.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
2: Alex şimdi Gorgis'e 12 kilometre uzaklıktaki dükkanına dönüyor. Paraysa dünyanın öbür ucuna gidiyor. 650 kilometre güneybatıya Offenburg'a gidiyoruz. Daniel ve Axel'in dükkanı dolup taşıyor. Pek çok müşteri buraya sıkça geliyor. Bu beyefendi de burada tanınan bir isim.
3: Güneş gözlüklerin güzelmiş.
4: Merhaba. Çok güzel bir kolyem var.
3: Öyle mi?
4: Çok iyi ve çok pahalı.
2: İlk başta umut verici geliyor.
3: Yine haklı çıktım. Müşteri tanıdıktı. Bir oyun makinesiyle geldi. Bakalım başka neler var.
2: 50 euroya eğlencelik bir alım. Kar yok.
3: Tam o sırada altın kolye ortaya çıktı. Saatini de getir.
4: Bir dahaki sefere.
5: Genel olarak biri takı getirdiğinde tercihen altın isteriz. Yakut ya da pırlanta gibi şeylerin değeri zor belirlenir. Acil durumda onları sökmek zorunda kalırız ve biz bunu pek istemeyiz. O yüzden altın daha iyi.
4: Tatile gitmek istiyorum.
3: Benim arkadaşlarım var. Tatile takısız giderlerse herkes tatillerini son kuruşlarıyla yaptıklarını sanıyor.
4: Doğru, evet.
2: Gerçekten de Almanya'da tatil dönemlerinden önce rehin dükkanları çok yoğundur. Tatil için yılda yaklaşık 100 milyon euro kredi verildiği tahmin ediliyor.
3: Peki ne kadar lazım?
4: Ya, en az 2000 lazım. 2000 ya da 2500 gibi bir şey, o zaman anlaşabiliriz.
2: Ön koşul kolyenin gerçekten müşterinin dediği kadar değerli olması.
3: Altın parçaları gördüğümde seviniyorum. Çünkü bu tür altın ve takılar A'dan B'ye taşınması kolaydır. Neredeyse sıfır depolama maliyeti vardır. Para kazanmanın çok kolay bir yoludur. Bu da hoşlandığım bir şey tabii. Üzerinde damga yok değil mi?
4: Ama en azından ağır.
3: Demir de ağır.
4: Bilmiyorum.
3: Ne kadar gelir sence?
4: Sen ne dersin?
3: Bilmem. 140 var mıdır?
5: 110?
3: 100-105.
4: Bakalım o zaman.
3: Vay canına. Altın alıcısının kötü tahmini. Virgülü biraz kaydırmış olabilirim tabii.
5: Sana sık oluyor değil mi?
2: Ağırlık tek başına otantiklik garantisi değildir.
5: Peki bu altının ayarı kaç biliyor musun?
4: Normalde 14 olması lazım diye biliyorum ben, öyle değil mi?
5: 14 mü?
4: 14.
3: Daniel'in gözlüğü. Son dileğim gözlüklü bir kadın görmekti.
2: Kolyenin gerçekten altın olup olmadığı hala kanıtlanmadı. Asit testi biraz fikir verebilir.
3: Hadi ama. Üzgünüm, biraz kazımam gerekiyor. Damga göremiyorum ama bir şeyler yazıyor gibi.
4: Ama dikkatli olun lütfen.
5: Kazımadan önce...
3: Evet.
5: Bak, yanlış duymadıysam 1500 istiyor.
3: 2500 demişti sanki.
4: 1500-2500 arası.
5: Kolyeyle beraber gerçekten altınsa 4200-4300 eder.
3: Evet ama şimdi asidin bunu onaylaması gerekiyor.
5: Tamam, sonuçta profesyonelsin.
3: Tabii. Güven iyidir. Kontrol daha iyidir.
2: O zamana kadar müşterilerin dişini sıkması gerekecek. Bochum'daki rehin dükkanında işletmeci Daniela Löschner yeni çalışan bulma konusunda endişeli. Online ilan ilk etapta başarı getirmişti.
6: Onu deneme iş günü için davet etmiştim.
2: Ama sevinmek için erkendi.
6: Evet. Bizimle iletişime geçtiği kadar spontane bir şekilde iptal etti. Yok artık. Hiç gelmedi. İptal de etmedi. Bir haber de vermedi. Zamanımızı çarçur etti. Eğer bir daha iletişime geçerse buyursun ama bizle değil.
2: Mesaj gayet net. Daniela'nın uzun zamandır cebinde bir B planı var. Adı da Marion.
7: Geri döndüm çünkü...
6: Ayrılmasına izin vermedim. Gitmesine göz yumamazdım.
7: Amirim bana evde oturamayacağımı söyledi.
6: Marion emekli olmadı çünkü biz onun emekli olmasını istemiyoruz.
7: Ben de dedim ki haftada bir gün yapabilirim.
6: O yüzden çok şükür şu an bizde 520 euroluk istihdamla çalışıyor.
2: Ve Marion geri döndüğü için Daniela onu ilk sıraya geçiriyor. Doğrudan tezgaha.
7: Televizyonu çok severim.
8: Ben de öyle.
7: Ya? O zaman neden getirdin? Şaka yapıyorum.
6: Marion televizyonlara bayılır. Marion teknolojiyle ilgili her şeye ilgi duyar.
7: Birini arayabilir miyim?
6: Bu onun tutkusu.
7: Teknoloji mağazasında mı çalışıyorum?
2: Müşteri telefonla danışmanlık alabileceğine güvenebilir.
8: Biraz önce aramıştım.
7: Evet, arayan sendin.
8: Evet, telefonda çok nazik bir hanımefendi.
7: O nazik hanım benim amirim. Konuştun mu?
6: Her şey yolundaysa 120 euro.
7: Televizyonun çalışıp çalışmadığını kontrol edebilir misin? Kumanda yanında mı?
8: Evet, elbette.
7: Bilindik bir marka mı?
8: Evet.
6: Evet.
7: Evet mi? 6400 müydü?
6: 43 inç televizyon. Sıfır fiyatı 600 euro. Şu an piyasadaysa 400 euro. Çok da cazip bir rehin değil ama kaba ve büyük. İdare eder. Bu müşteri daha önce de gelmişti. Ay sonu yaklaştığı için de geri çevirmek istemedik. Bu da bizim tarzımız.
8: Sadece önümüzdeki cumaya kadar. Okul başlangıcı, doğum günleri, tatil
7: her şey bir anda gelir zaten. Bu sabah da konuşmuştuk. Ne olursa hep birden
8: dün
7: olur.
8: Dün okul kaydı 400 euro tuttu.
7: Ne yaptılar? Kitap mı aldılar?
8: Evet, tüm aile.
7: Tüm aile
8: evet.
7: Mi?
8: Evet.
7: Bu gayet anlaşılır. Bir çocuk okula başlarsa para uçar gider. Çocuk sahibi olan bilir. Ailecek dışarıda yemek mi yediniz?
8: Evet, Dortmund'da her şey dahil restoranlardan birinde. Ve sonra ertesi hafta 6 kişiydik.
7: Evet, yine aynı
8: şey. Sonra 3 hafta Yunanistan ve 5 euro bile kalmadı.
7: 3 hafta Yunanistan'da mıydınız?
8: Evet evet, eşim
7: Yunan. O zaman güzel olmuş. Akrabalar
8: evet,
7: falan da mı vardı?
8: Evet evet.
7: O zaman daha evet, iyisi olamaz.
8: Uçak biletleri 700 euro.
7: Ama tuttu. Yaz tatili elbette pahalı. Teşekkür ederim. Evet, iyi görünüyor. Rica etsem tekrar kapatıp özel bölüme koyar mısınız?
8: Tamamdır.
2: Büyük kebaplı rehinler depoya götürülmeden önce özel bölüm denilen alana yerleştirilir.
7: 120 demiştin değil mi?
8: Evet.
7: Paradan anlar mısın?
8: Evet.
7: 50, 100, 120 tamam.
8: Mükemmel.
7: Rica ederim.
8: İyi hafta sonları,
7: hoşçakalın. Sana da güle güle.

0: stays, it stays with me.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
10: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
11: Türkiye'nin paese bellissimo.
12: Evladım gel biz seni bırakalım gel.
11: Ragazzi, nyanno affe.
12: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
11: Açıp olmayalım, güvendiğimiz yere gidelim.
12: Fisti.
11: Fisti.
13: Ragazzi, sono in una nuova macchina.
14: Usta, koklu herhalde, canı çekti.
15: Biz de opete çekelim.
16: This is baslama.
17: Afiyet olsun.
13: Ragazzi, selfie.
18: Geldi çıtır çıtır festi.
13: Festi.
19: Tatlılar.
20: Festi.
13: En festi.
11: Vediamo se pure questa mi porterà da opet.
12: Opet diyor, o zaman.
21: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
11: Festi. En festi.
21: Opetlerde. Festi.
22: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
23: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
24: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
25: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
26: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
24: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
27: Otel harika.
28: Evet ve geceliği sadece 13.500.
29: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
30: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
31: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
32: Hesap basit, hesap basit.
33: Ben Chris.
34: Ben Max.
33: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
34: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
33: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
34: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
33: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
35: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
36: Dışarıdan bakıldığında neredeyse kusursuz. Bodelere ait rehin aracı ve ona eşlik eden araç. Ama en önemli şey eksik, güvenlik teknolojisi.
37: Bugün IT uzmanımızla randevumuz var. Kameraların çalıştığından emin olmasını istiyoruz. Daha doğrusu canlı yayın bağlantımızın sağlam olması gerekiyor. Böylece neler oluyor görebileceğiz.
38: Basitçe patron uzaktan da olsa olup biteni görebilmek istiyor.
36: Rehin kamyonu onun göz bebeği. Temel amacı rehin işini güvenli ve emniyetli şekilde büyütmek.
37: Senin işlerin hep böyledir zaten. Hiç sorun yok.
38: Aslında
37: hızlı
38: doğru.
37: Ve kolay olur.
38: Tek yapmamız gereken otobüsten veri
37: evet,
38: yani görüntü aktarmak. Üzerine harika bir anten taktım. Çalışması lazım.
36: Bilgi teknolojileri uzmanı Joseph Brown'un da bu konuda söyleyecekleri var.
38: Bu konuda teknik olarak çok bilgim yok. Çalışmasını umuyorum. Her şeyi söküp başka bir şey kurmak imkansız ama olabilir tabii.
0: Merhaba. Hoş geldiniz.
37: Merhaba.
38: O zaman
37: Brown.
38: Şöyle diyelim. Evet, ekipmanınızı alın da başlayalım.
36: Niklas bu proje için sadece kendini kanıtlamış yeteneklere güveniyor.
38: Onu yıllardır tanıyorum. Ben ne kadar deli fikirle gelsem o da hepsini güzelce hayata geçiriyor. İşini hızlı yapıyor ki bu devirde en önemli olan bu.
36: Ama bu sadece uygun ön hazırlıklarla mümkün.
38: Durum nedir? Otobüste 12 volt var.
0: Bizim yönlendirici için 230 volt gerekiyor.
38: Tüm kamyonu 12 volta göre kurdum. İşte şimdi bu sorun oldu.
36: Yine de çözümsüz bir sorun değil. Niklas test için doğaçlama yapmak zorunda kalacak.
38: Her seferinde yeni bir sorun çıkıyor. Yeni bir şey doğuyor ama ben şöyle bakıyorum. İnsanlar zorluklarla büyür. Evet çalışıyor. Harika.
0: Başlamadan
38: tamam
0: önce...
38: başlayalım. Yaş güzellikten önce gelir. Buyur sen önden geç.
37: Bence Brown senden daha genç.
0: Oo.
38: Ya.
0: Evet burası oturma odası gibi.
38: Bir fikirden böyle bir şey çıktığını görünce gurur duymamak elde değil. Şimdi bu televizyon, evet. Kameralar bunun üstünden çalışacak. 13 kameranın görüntüsünün mağazada gösterilmesini istiyorum.
0: Tamam.
37: Bunu biri yapacaksa o kişi Brown'dur.
36: Ama tabii Niklas izin verirse.
0: Yardım edeyim mi?
38: Şu an bir bakmam gerek. Misin? Evet ben şimdi güç bağlantısının nereden geldiğine bakıyorum. Ah işte bu. Harika evet işte açıldı.
37: Bak nasıl da zarif oldun. Ne kadar da esneksin.
38: Evet spor yaptım ve tam 300 gram verdim. Tamam artık bakalım. Aa, lanet olsun mağazada faremi unuttum. Fareyi unuttum. Angelina, mağazaya hemen gitmen gerek.
37: Nerede?
38: Çok basit bir yerde. Rehin dükkanına girince sol tarafta masa var.
37: Her şeyi bir şekilde düşünüyor ama en basit şeyi unutuyor. Fareyi.
36: Mağazanın bulunduğu Zikbrook şehir merkezindeki rehinciye gidip fareyi almak çocuk oyuncağı. Kasruhe'de müşteriler rehincilerin anlayışlı davranacağına güvenebilir. Özellikle konu büyük miktarda madeni para olunca.
1: Her şeyi birden getirin. Sonra burada 2 numaralı gişede hallederiz. Müşteriler çok büyük bir madeni para koleksiyonuyla geldiler. Bu benim uzmanlık alanım. Çok iyi bilirim. Hemen göz gezdirdim. Hadi tüm paraları birlikte bakalım. Albümden başlayalım tamam mı?
2: Hepsi hatıra paraları bak.
1: Tamam.
36: İlk adım sapla samanı ayırmak.
1: Şimdi tüm gümüş paraları ayıracağım. Hangilerini alıyoruz ona bakacağız. Kalanı da size geri vereceğim. Tamam. Başkaları da daha önce karıştırmış bunları.
2: Bu paraları dedemden aldım. Yıllardır bende duruyordu. Artık evden çıkarmanın zamanı gelmişti.
1: Tamamen değersiz. Bu birinci. Sonra 2 eurolar var. Onlar sadece 2 euro eder.
3: O zaman onu kendimize saklayalım.
1: Bu paraların değeri artmaz. Üzerinde yazdığı değer neyse o kalır. 2 euro her zaman 2 eurodur.
37: Ama bak bu gümüş. Biz bunu internette evet. Satabiliriz.
1: Evet internette biraz daha fazla eder.
37: Tabii daha fazladır.
3: Evet biz geri götürelim çünkü 2 euroyu her zaman alabilirim.
1: Tamam onu alın bakalım. Bizim işimize yaramaz. Elden çıkaramıyoruz. Burada kurşun gibi öylece duruyor. Burada ne varmış böyle?
37: Aynı şey burada da var.
1: Bunları
37: her şeyi internetten
1: güzel
37: satacağız.
1: Bir paket yaptırın. Birkaç tanesini birleştirin. İnternette çok daha fazla para ederler. Euro madeni paraların her zaman özel hatıra paraları vardır. Örneğin her yıl Almanya'nın farklı eyaletleri veya başka vesilelerle çıkarılan 2 euroluk özel paralar. İnsanlar bu paralar için çılgına dönüyor. Bu euroları inanılmaz şişirilmiş fiyatlara alıyorlar. Sanki gerçekten özel bir şeylermiş gibi.
36: Yabez bu duruma müşterinin getirdiği pakette bile kanıt buluyor.
1: Burada bu madeni para setlerinden birinin orijinal fişi var. Diğeri 5.88 euro ama zamanında bu sete 50 euro vermişler. Bu akıl almaz fiyat karşısında gerçekten şoktayım. Bu tam anlamıyla bir kazıklama. İnanamıyorum. Aa, burada da para var. Güzel. 10 euro. 10 euroluk madeni paralar her zaman iyidir.
37: Bu da iyi. Bizim için de iyi.
1: Evet öyle.
37: Bir kez daha söylüyorum. Lütfen siteyi tekrar kullanalım. Bu bakır. Bankada bozdurabiliriz.
1: Evet, bu onluklar. Kutudan bir tane çıkar, bir tane daha çıkar. Şimdi elimizde tüm 10 euroluk paralar var. Burada Rus parası var. Bu bakır. Yani değersiz. Ama yine de 9'a 5 gümüş oranı.
2: Tamam yap.
1: Şunu bir açayım. %90 saf gümüş, olimpiyat doları da öyle. Evet, bu kadarmış.
37: Ya bez özellikle gümüş paralar konusunda çok bilgili. Kabul etmeliyim ki bu işi gerçekten iyi biliyor ve iyi yapıyor.
36: Bu bilgi şimdi müşterilerin işine yarıyor.
1: 180 euro. Evet. Bankada 140 euro. Burada 180 euro.
3: Tamam.
1: Pekala. Ayrıca bu dolarlarda da 56 gram gümüş var. Gümüşün ayarı 21 ayar. Bu da 39 euro eder. Bu paralar için toplam 219 euro verebilirim.
36: Yine de küçük bir miktar. Ancak müşterilerin sunmak istediği takılar da var.
3: Meraktan soruyorum, bu yüzüğün değeri ne olur?
1: Memnuniyetle, bakalım.
3: 18 ayarı altın.
1: Evet. Damgası da çok net. 18 ayarı altın, 6 gram. Hemen hızlı bir hesapla 307 euro eder.
3: Satalım.
1: Satıyor musunuz? Tamam. İnceleme sonucunda yüzüğün 18 ayar olduğu ve içinde net bir damga olduğu ortaya çıktı. Muhtemelen bir alyanstı. Şimdi satışta.
36: Müşteri için cazip bir teklif.
2: Evliyiz ama bunlar bizim alyanslarımız değil. Miras kalan yüzüklerdi. Bizim için bir anlamı yok.
1: Tamam, şimdi diğer yüzük elimizde. Bu yüzük 14 ayar. Evet. 2,5 gram. Bunun fiyatı, dur bir bakalım bir saniye, 95 euro.
2: Çok iyi.
1: Satıyor musunuz?
2: Evet.
1: Tamam, memnuniyetle. Bakalım. Takılarla birlikte toplamda 621 euro ediyor efendim. Ne diyorsunuz buna?
3: Bu euroları da kendi değerinde kabul ediyor musunuz?
1: Evet, onları da değiştiririz.
2: O zaman hepsini değiş tokuş
3: yapalım. Aylarca internette satmaya çalıştık.
1: Evet.
3: Ama bir türlü satamadık.
1: Anladım.
3: Koleksiyoncunun biri ben arıyorum demedikçe satılmıyor zaten.
1: Evet. Biz de harcıyoruz zaten, evet.
3: Evet, elbette.
2: Peki, evet,
3: o
2: yapalım.
3: O zaman yapalım. Tamam.
2: Yapalım hadi.
3: Tamam. Tamam, yapalım.
1: Değiş tokuş yapalım tabii.
3: Teşekkür ederiz.
1: Bir bakalım şunlara, sayalım. Bu kadar çok madeni parayı listelemek, sonra eurolara ayırmak, ardından da tekliflerin gelmesini beklemek. Bizdense her şey hızlı ve zahmetsiz. Fiyat birebir. Toplam 288 var. 290 yapalım biz.
36: Madeni para uzmanından gelen bilgi yağmurundan sonra sonunda adil bir anlaşma.
1: Toplamda 911 euro.
2: Kulağa güzel geliyor.
1: O zaman kimliğinizi rica edeyim. Bizim için madeni paralar nedeniyle biraz uzun süren bir işlemdi. Çünkü hepsini tek tek açmamız gerekiyordu. Ama müşteriler memnun kaldı. Bu yüzden her şey yolunda. Teşekkürler.
3: Tamam.
2: İyi hafta sonları.
1: Teşekkür ederim, hoşça kalın.
3: Sonuçtan çok memnunuz. Beklediğimizden daha yüksek bir gelir elde ettik. Ve bu parayla tatile çıkacağız.
2: Evet.
36: İyi geçen bir günün ardından Yabez de artık bir molayı hak etti.
1: Uzun tatillere pek çıkmam. Uzun tatil yapmayalı bir yılı geçti. Ama sık sık hafta sonu kaçamakları yaparım. Avrupa içinde bir yerlere giderim. Deniz kenarına. Hafta sonları denize girmeyi çok seviyorum. Bunu çok sık yaparım. Çok keyifli oluyor.
4: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: 18-24 Temmuz arasında Binde, kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Her ev güzel istikbalde.
14: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
15: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
16: Bulunmaz ben bilirim. Ben bilirim.
17: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye.
18: Bellona, Bellona.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
19: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
20: Bankam Sonbank kartım hadi.
21: Her klasik araç...
27: Tamam bak, çalışıyor mu?
21: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
27: Evet.
21: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
30: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
21: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
36: Openbook'ta da konu yine altın. En azından müşteri öyle söylüyor. Tatil için en az 1500 euroya ihtiyacı var. Axel ise şüpheli.
3: Gerçek mi sahte mi diye iddiaya girelim mi?
39: Gerçek diyorum.
3: Bilmiyorum. İçindeki siyahlık şüpheli. Nereye tatile İtalya gidiyorsun? Ya. İtalya güzeldir. Güzel yemekler, güzel kızlar.
39: Harika.
36: İtalya. Ama sadece zincir gerçekse.
39: Axel testi mutlaka yapmak istedi. Gerçek değil diye iddiaya girmek istedi. Ben de hadi o zaman dedim.
36: Axel tüm dikkatiyle asit testine odaklanıyor. Sonuç?
3: Okay. Tamam, o zaman 1500 euroya alıyorsun.
40: Tamam, çok teşekkür ederim.
39: Axel, ya bahsimiz?
3: Neyse ki bahse girmedik.
39: Sen bahse girelim dedin, ben de bu şey gerçek dedim.
3: Evet ama miktar belirlenmemişti. Daniel, şimdi senin banyonu mu temizlemem gerekiyor? Görev neydi?
39: Yazık oldu. Bununla biraz eğlenebilirdim.
36: Kendini ihmal edilmiş hisseden Daniel en azından işleri hızlandırıyor.
39: Bir şey soracağım. İki mi yapalım yoksa 2,5 mu? Çünkü 2 ile daha çok kazanıyoruz.
3: Evet, tamam. Burada. İstersen 2 ver.
40: 2 daha iyi.
39: O zaman 2
40: yapalım.
39: 2 yapalım
40: lütfen.
39: Biz kredi miktarının yüzdesine göre ücret alıyoruz. Bu yüzden mümkün olduğunca yüksek teminatla birlikte en fazla parayı vermeye çalışmam gerekiyor.
3: Ama bana 2 verirsen İtalya'dan bana güzel bir şey getir. Güzel bir zeytinyağı mesela.
40: Pizza, pizza.
3: Güzel bir pizza ya.
36: Samimi bir baş sallama her zaman bir anlam ifade etmez. Nakit şimdi geliyor.
40: Büyük banknotlar daha iyi.
3: 2000.
40: Her 10 günde ne kadar ödüyorum söyler misiniz lütfen?
39: Bir ay ya da ayın bir kısmı için %4. Bu 2000 euro için 80 euro eder.
40: Tamam. Bu büyük bir ödeme değil. Hayır, bir zarf lazım bana.
39: Elbette veriyoruz.
36: Bir çok küçük banknot için.
39: Tam oldu.
36: Zarf yerine dükkandan bir çanta hediye.
39: Ne yapalım biliyor musun?
3: Ne?
39: Biz işleri farklı yapıyoruz. Sana güzel bir çanta
40: İyi,
39: veriyoruz.
40: Fena sayılmaz.
39: Yarım milyon euro bile sığar.
40: Çok teşekkür ederim.
39: Ama
40: hoşça kalın.
39: İyi tatiller.
3: Güle güle.
40: Teşekkürler.
39: İyi tatiller, iyi eğlenceler. Dikkatli ol.
3: Zeytinyağını sakın unutma, tamam mı?
36: Bir sonraki iş düzgün yürüsün diye. Depozito kamyonundaki gözetim teknolojisini test etmek için küçük bir eksik var. Fare. Niklas bunu düşünmedi ama Angelina o zamana kadar tedarik etti.
0: Fare.
1: Buldun mu?
0: Buldum.
1: Sana söylemiştim. Benim gibisi
0: yok. Ters tutuyorsun.
1: Evet, şimdi çalışıyor.
36: Niklas artık bilgisayar faresiyle 13 kamerayı kontrol edebiliyor. Geriye sadece yönlendiriciye bir kablo bağlantısı kaldı.
1: Çabuk ol, gidiyorum.
0: Evet, deniyorum.
1: Çabuk ol, çıkmam gerek.
36: İşte bu kadar. Şimdi bu 13 kameranın işlevlerini yerine getirip getiremeyeceklerini göstermeleri gerekiyor. Ön koşuluysa internete bağlı olmaları. İşte
1: hadi oldu. Bakalım nasıl
40: evet,
1: görünüyor?
40: Her şeyi görebiliyorsun.
1: Aa, çok güzel.
40: Evet, görebiliyorsun bak.
1: Tabii ki bunu iş yerinden de görmek istiyorum. Kamyonun güvenliğini sağlamalıyız. Değerli eşyaların bulunduğu mobil bir işimiz var. Ve üçüncü şahıslara ait teminatları muhafaza ettiğimiz için bunları en iyi şekilde korumak bizim sorumluluğumuzda. İçeride bir kasa ya da alarm sistemi olması yeterli değil. Aracı görsel olarak da kontrol edebilmeliyiz.
36: Amaç depozito kamyonu kullanımdayken kesintisiz gözetim sağlamak. Bunun en kolay yolu da doğrudan rehin dükkanından
1: izlemek. Angelina'nın bilgisayarında yapıyoruz. Çünkü o orada durumu takip edebiliyor. Satış bölümündeki hanımlar için bu bir problem. Çünkü sürekli öne gitmeleri gerekiyor. Müşterilere bakmak için masalarından kalkıyorlar. Angelina ise çoğunlukla masanın başında çalışıyor ve bu sayede gözetimi sağlayabiliyor.
40: Evet, işte geldik.
0: Tamam, hadi bakalım. Büyük sorumluluk alıyorum.
36: Gözetim ekranı Angelina'nın masasının üzerine yerleştiriliyor.
40: Da. Artık her şey çevrim içi.
0: Aa, yayındayız.
40: Evet, yayındayız.
1: Peki şimdi bu nasıl devam
0: Harika.
1: Edecek?
0: Mükemmel.
1: Ne kadar oturacağım ben burada? Bu iş nereye varacak? Söylesenize.
40: Onu aramalı
0: mıyız? Evet, tamam.
40: Yoksa yarına kadar beklesin mi?
1: Alo.
0: Evet, Brown her şeyi kontrol etti, her şey gayet iyi çalışıyor. Seni burada kendi haline bırakmak istemedim.
1: Beni burada çürümeye bırakmadığın için çok teşekkür ederim. En azından veri aktarımının çalıştığına sevindim ama tabii ki iş henüz bitmedi. Sorun şu ki hala yönlendiriciyi 230 voltta çalıştırıyorum. Şimdi 12 voltluk bir güç bağlantısı kurmam gerekiyor. O zaman çalışacak.
0: Bence artık toplayıp geri dönebilirsin. Tamam mı?
1: Evet, harika.
0: Görüşürüz, tamam.
40: Hoşça kal.
0: Hoşça kal.
36: Boğum'da patron Daniela'nın en vazgeçilmez çalışanı aynı zamanda gişede çalışıyor. Eşi Marcel.
2: Marcel'le 2017 sonunda tanıştık. Boğum'da mağazaların açık olduğu bir pazar günü fırında.
4: Kardeşim o fırında çalışıyor. Daniela'yı birkaç yıldır tanıyor ama ben tanımıyordum.
2: Evet, Marcel'le sonrasında ne oldu konusunda hala tartışıyoruz. Birimiz diyor ki numarayı sen istedin. Bence Marcel kız kardeşinden benim numaramı istedi.
36: Marcel inatla sessizliğini koruyor. Özellikle de sıradaki müşteri dükkana girdiği için.
2: Hadi bakalım, şimdi ne getirdin?
3: Evet, her şey burada ama paketlerken biraz yırtıldı.
2: Tamam, sorun değil, sen hepsini çıkartabilirsin.
3: Lanet olsun.
2: Bunu benim için şu televizyona bağlaman gerekecek.
3: Pekala.
36: Müşteri için zaman alıcı olsa da işlev testi şart.
2: Teknolojik ürünlerde cep telefonu %100 birinci sırada geliyor. Onu oyun konsolları takip ediyor. Şu anda en popüler konsolun 5. jenerasyonu en çok rağbet gören ürün. Çıktığından beri 3 ila 10 kez teklif aldık. Kimliğinizi rica edebilir miyim?
3: Şimdi mi?
2: Evet, seni sisteme girmeliyim.
36: Maddi sıkışıklıkta elden ilk çıkarılan ürünler genellikle cep telefonları ve oyun konsolları oluyor.
2: Teknoloji her zaman bir risktir. Bunu her rehinci bilir. Bu yüzden çoğu rehinci sadece faturası olan kutulu ürünleri tercih eder. Ama gerçek şu ki insanlar ürünlerini kullanıyor ve keyif alıyorlar. Bu nedenle teknolojik cihazların kontrolü bir altın yüzük ya da saat rehin almaktan çok daha karmaşık. Teknoloji zaman çalar ama müşteriye çok şey kazandırır. Bu yüzden biz o zamanı ayırmak zorundayız.
36: Biz Marcel'in

0: İşe bağlılığının sihirli kelimesi.
1: Televizyonu fişe takar mısın?
2: Evet. Evet ama HDMI kablom yok.
1: Evet sana vereceğim tamam.
2: Sizde var mı?
1: Evet var.
3: Bizde var.
1: Hayır televizyona bak. Sol tarafta olması gerekiyor.
0: Marcel bu işlemi yaklaşık 1000 kere tekrar ettiği için artık gözleri kapalı bile yapabilir.
1: İstersen televizyona bağlayabilirsin.
2: Aç evet. Bir
1: kere. Tamam. Numarası.
3: Biliyor musun?
0: Bu kredinin çıkmasını engelleyebilir.
1: Bir şifre olup olmadığını kontrol edebilmemiz gerekiyor. Çünkü bu yeni konsollar artık şifre korumalı olarak geliyor. Müşteri gelip almazsa bizim de cihazı rahatlıkla sıfırlayabilmemiz gerekiyor yani.
2: Çalıştığından emin olmak istiyorlar. Bozuk bir şey almak istemezler. Evet, televizyona bağlamam gerekiyor. Evet.
3: Merak etme, onu kullanmayacağız.
1: Hayır. Sadece almazsanız silmemiz gerekiyor.
2: Peki, anladım.
0: Pin girildi, kontrol tamamlandı.
1: Tamam, bu kadar yeterli. Aşağı inebilirsin, gel.
0: İşler ciddileşebilir. Rehinciler oyun konsolları için sabit kredi uygular.
3: Şu anda bu model konsol için 200 ila 300 euro arasında kredi veriyoruz. Bu cihaz tamamen sağlam olduğu için en üst limite kadar çıkabiliriz. Yani 300 euro.
2: İkinci bir kol da getirdim. Bu 350 eder mi sence?
3: Aa, maalesef hayır. Üzgünüm. Çünkü bunların fiyatı 450-500
2: evet,
3: euro
2: civarı. Evet, bunu kesinlikle
3: geri
2: almak istiyorum.
3: Her müşteri için aynı umudu taşıyoruz. Benimle arka tarafa gelirsen kaç tane aynısından olduğunu sana gösteririm.
2: Evet, galiba öyle.
0: Rehin verilen bir ürünün muhtemel satış getirisi, rehincilerin kredi verirken yaptığı tüm hesaplamaları etkiler.
3: İşte geri alma tarihi. 3 ay süren var. 300 euro alacaksın. 9 euro 50 cent de faiz ve ücret. Rehin fişine dikkat et.
2: Fotoğrafını çeksem olur mu acaba?
3: Ne istersen yapabilirsin.
2: Yani diyorum ki fotoğrafı göstersem olur mu?
3: Hayır, onu kabul edemeyiz. O zaman yani kimliğini göstermelisin. 100, 200 ve 300.
2: Harika, teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
2: İyi günler.
3: Teşekkürler, kendine iyi bak.
0: Tüm süreç toplamda yaklaşık 30 dakika sürdü. Ama sonunda Daniela ve Marcel amaçlarına ulaştı. Yani faiz ve ücret getiren karlı bir rehin anlaşması.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
12: Bellona. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Her ev güzel istikballe.
15: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
18: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
19: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Aksaray'da.
0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
20: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
21: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
22: Ben Chris.
23: Ben Max.
22: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
23: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
22: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
23: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
22: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Yüzme havuzum olsaydı korkunç olurdu.
1: Ayakkabı giymek zorunda kalırdım. Havuzun etrafında çıplak ayakla yürüyemem.
0: Hem bunların hepsine katlanırsın hem de yer ıslak ve iğrenç. Her taraf kirli havluyla dolu olur.
2: Islak
0: bir de muhtemelen
2: havuz.
0: Mayosu kuruması için asılı duruyor.
3: Evet, Fransa'da halka açık bir yüzme havuzuna gittiğinde mayo giymek zorunda olduğunu biliyor muydun? Kurallara göre
0: İşte
3: öyle.
0: Bu yüzden artık tatile çıkmak
1: istemiyorum. Sana katılıyorum dostum.
0: Havuzdan uzak bir garajda olabilecekken neden tatile gidesin ki? Geri döndük. Harika. İngiltere'nin garajlarında klasik arabalar arıyoruz.
3: Gerçekten muhteşem bir şey.
0: Özgün İngiliz modelleri. Güzelmiş. Lee Francis.
3: Bir Lee Francis.
0: Amerikan ikonları.
3: Öndeki kromlara bakar mısın lütfen?
0: Ve eski dönem araçlar.
3: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Onları satın alacağız. Teşekkür ederiz. Düzelteceğiz. Sunroof bu. Lütfen şimdi çıkıyorum. Süreceğiz. Ve güzel bir karla satacağız. Para kazanıyoruz. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar başlıyor. Bugün yerel kalıp Newbury yakınlarındaki küçük bir köye gidiyoruz. Klasik araba dolu bir garaj olan Mark'ı görmek için yolun hemen aşağısındaki köye gidiyoruz. Sanırım biraz alım satım yapıyor. Garaj sahibi olan herkes yapar zaten.
3: Evet tabii.
0: Ama orta segment arabaları var sanıyorum.
3: Orta segment arabaları çok severim. Çünkü bunlar gerçekten keyifli şeyler. Kullanabileceğin arabalar aslında.
0: Her şey işte bu dostum.
3: Evet.
0: Gerçekten pahalı arabalara bindim. Sorun şu ki bir yere sürüyorsun ve boyaya taş çarpmasın diye sürekli endişeleniyorsun. Bir yere park ettiğinde de sürekli çıkıp birinin çarpıp çarpmadığına bakıyorsun. Ya da çalıp çalmadığına. Her neyse, umarım Mark bizi mahcup etmez. Bir kilometre daha var. Sanırım sanayi sitesinde.
3: Her iyi koleksiyoncunun alana ihtiyacı vardır.
0: Orta segment bir arabayla mı döneceğiz yoksa lükse mi kayacağız? Kim bilir? Ama işte geliyoruz. Mark, arabalarını görebiliyorum. Oldukça eklektik bir koleksiyon, öyle değil mi? Seni ne heyecanlandırıyor?
4: Büyük ölçüde kullanılabilir, sürülebilir ve uygun fiyatlı arabalar.
3: Evet.
4: Üstelik yarım milyon sterlinlik yatırım arabaları burada bulunmaz.
3: İşte bu, duymak istediğin
0: arabaları
3: şey buydu.
0: Arabaları sürmekten zevk alıyorsun.
4: Evet.
0: Ne zamandan beri koleksiyon yapıyorsun?
4: Yaklaşık 20 yıldır.
0: Pekala. Şimdi Mark, izin verirsen bir göz atacağız. Buralardan başlayalım.
4: Tabii, evet.
0: Bir de biliyorum ki şurada bir garajın var. Bilgi almamız gerekirse seni çağırırız ve umarım sonunda pazarlık yapabiliriz. Çok güzel görünüyor.
4: Çok güzel.
0: Harika. Tamam dostum.
4: Teşekkür ederim.
0: Evet, şekersiz olursa da harika Mark. Olur.
3: Evet, harika görünüyor.
0: Hadi bakalım
3: görünüyor.
0: Buradan başlayalım. Hadi tamam. Başlayalım. Birazdan görüşürüz.
3: Görüşürüz.
0: Tamam Mark, görüşürüz. İşte başlıyoruz. Bir sıra orta segment klasik ama hangisi bizim olacak? 1961 model bir İngiliz sedanı var.
3: Bu arabalar beyaz yan lastiklerin yakıştığını düşündüğüm belki de tek arabalar.
0: 1962 model bir İngiliz spor sedanı. Ünlü bir filmle ikonik hale geldi.
3: Biraz gösteriş yapmak, heyecanlı bir sürüş istiyorsan bu harika bir araba.
0: Evet
1: harika.
0: Ve birkaç on yıl geri atlayarak günümüz klasiklerine geçelim. 1991 model bir Alman klasiği. Bunlar yükselen değerler mi Faz?
3: Evet.
0: Öyle mi?
3: Yükseldi bile.
0: 1975'te tanıtılan bu Alman modeli hemen uluslararası bir hit oldu ve şimdi 7. nesline ulaştı. Bu versiyonu bugün özellikle çok değer görüyor.
3: Pek çok insan bu dönemi çok seviyor. 1980'ler, kabarık saçlar, yüksek topuklar bilirsin. O zamanlar giydiğin stilettolar, öyle değil mi?
0: Oradaydım. Stiletto giyiyordum. Ne?
3: Evet. O dönemin arabalarını insanlar şimdi koleksiyon yapıyorlar, biliyor musun Henry? Çünkü o zamanlar çocuk ya da genç olup bu arabaları görüp imrenenler artık karşılayabilecekleri yaşa geldiler Henry.
0: Karşılaşabiliyorlar.
3: Evet.
0: Her neyse, bu var, güzel. Ama benim tarzım değil. İçeride her dönemden klasik İngilizlerle ve birkaç İtalyan güzelliğiyle devam ediyoruz. Bir İtalyanla başlayalım.
3: 2 litre yatay motor, ön çekiş, güzel küçük arabalar. Zamanında çok hızlıydılar. Çok çeviktiler ve tabii üstü güzel görünüyor.
0: Evet.
3: Ve şuna bir dokunmanı istiyorum. Gel gel. Alışılmış değil. Bu ne biliyor musun? Kadife öyle değil mi? Kumaş bu.
0: Kadife.
3: Bu araba için evet. Alışılmamış bir özellik. Belki Güney Afrika spesifikasyonu ya da buna benzer bir şey.
0: Yani Güney Afrika farklı şekilde mi donatmış?
3: Bence öyle aslında.
0: Olamaz. Burada kalmış olamaz.
3: Hayır.
0: Çünkü çürümüş olurdu. Çok farklı bir İtalyan modeli için bundan daha iyisini bulamazsınız.
3: Bu çok güzel.
0: Bu ne faz?
3: Bu sanırım bir Lancia Aprilia. Ve plaka numarasına göre 1930'ların sonuna tarihleniyor.
0: Bu İtalyan markası 1906'da Turin'de hayata başladı. Aprilia 1937'de tanıtıldı ve aerodinamik tasarımı ve ileri mühendisliğiyle ün kazandı.
3: Kaputun altı görmeye değer.
0: Dur bir dakika.
3: Evet.
0: Mark.
4: Evet.
0: Mark. Bana şunu söyle. Burada bir şeyler tam oturmuyor. Akü kesme düğmesi ve bu tür şeyler var. Birisi bu arabayı kurcalamış
4: evet.
0: mı?
4: Evet. Klasik ralli için hazırlandığı söyleniyor.
0: Ha tamam.
4: Ama hiç ralliye katılmamış. Bir ara roll bar vardı ama söküldü.
0: Güzel.
4: Biraz çirkin ön koltukları var ama orijinalleri arkanızda duruyor. 30'ların arabası gibi değil, 50'lerin arabası gibi
0: gerçekten
4: sürüyor.
0: Gerçekten mi? Öyle mi? Bölünmüş arka camı çok sevdim. İlk Volkswagen'lere benziyor. Fiyatı birazdan sorarım çünkü o fiyata yaklaşabileceğimizi sanmıyorum.
4: Oldukça pahalı bir araba.
0: Evet tamam Mark, teşekkür ederiz. Evet.
3: Duymak istediğim bu değil.
0: Aslında
3: öyle değil mi?
0: Şu an çok iyi fiyata satıyorum demesini evet. istiyordum. Evet, duymak istediğim buydu ama olmadı. Pek de orta segment bir klasik değil. Ama birkaç adım ötede eski bir İngiliz arabasının yanında böyle bir sedan, sert üst, evet. üstü açık olandan daha mı az değerli olur?
3: Evet.
0: Oldukça bir şey fark ettim. TR3'lere geçip konuşabilir miyiz?
3: Evet.
0: Tam arkamızda duruyor.
3: Tamam. Hadi.
0: TR3 1955 ile 1962 yılları arasında üretilmiş klasik bir roadster. Dönemin çoğu İngiliz spor arabası gibi ağırlıklı olarak Amerikan pazarına yönelikti. Sadece %10'u İngiltere'de satıldı. Bu ikisi biraz daha sonraki TR3A modelleri geniş ızgara ağzıyla.
3: Bunlar gerçekten harika ve çok eğlenceli spor arabalar. Eski çizgilerle, eski görünümüyle makul güçlü bir motoru var. Bunları oldukça seviyorum Henry.
0: Şimdi biri tertemiz.
3: Evet.
0: Diğeri açıkça biraz iş görecek değil mi?
3: Evet.
0: Ya da buna restorasyon diyelim.
3: Eğer buna bakacak olursan bu muhtemelen havalı bir öğrencinin 70'lerin başında sahip olduğu türden bir araba. Yani biraz eski püskü bir araç gibi ama tam da bu yüzden çok güzel diyebilirim. Harika görünmüyor mu?
0: Biraz yıpranmış ama aynı zamanda bu yıpranmışlığı şık ve güzel bir havaya büründürebiliriz.
3: Evet. Yıpranmış mı yoksa karizmatik mi?
0: Kesinlikle karizmatik.
3: Evet. evet.
0: Ama Mark'la pazarlık yaparken yıpranmış. Hadi bakalım. Mark şunu söylemeliyim. Buradaki seçenekler sonsuz.
3: Evet, gerçekten harika bir araba koleksiyonu.
0: Harika güzel. Koleksiyon
4: evet,
0: dostum.
4: Güzel.
0: Bunu bana anlatır mısın?
4: Güney Afrika ithalatı. 2021-22'de evet. gel. Yani çok yakın zamanlı bir Güney Afrika ithalatı.
0: Sence ne kadar?
4: Yaklaşık 11 bin civarı.
0: Şimdi beni ilgilendiren de şu iki TR, TR3. Biri açıkça tertemiz. Diğeri uzaktan güzel ama yakından...
4: Proje araba.
0: Proje, evet.
4: Tertemiz olan Muhtemelen bütçenizin dışında. O 16-17 bin.
0: Evet.
3: Seni tanıyor.
0: Evet, tanıyor.
4: Yıpranmış olan
0: evet.
4: 9 bin civarında olabilir.
0: Tamam.
4: Aslında temiz olandan daha iyi.
0: Son sürüyor. Olarak o Lancia çok güzel dostum. Bütçemizin dışında olduğunu biliyorum.
4: 20 binlerin ortasında. Hepsi öyle.
0: Öyle olmalı.
4: 20 binlerin ortasında.
0: Olması evet. Lazım.
4: Evet öyle. Göz alıcı arabalar.
0: Güzel şey. Kaba yanlış kelime ama aklıma gelen ilk buydu. TR3 A'ya dönebilir miyiz?
4: Evet.
0: Evet.
4: Evet.
0: Daha az özel olana. Ne dedin fiyatı için?
4: Sanırım 7000 civarı dedim. 7000 civarı olması gerekiyor.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: olsun gel. Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince öz ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago. Ayrı bir yaz.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
6: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
7: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Domestos çamaşır suyu 79 lira 50 kuruş. Bu fırsatı kaçırmayın.
9: Ucuz, hep ucuz. Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
13: Her klasik araç
14: tamam bak çalışıyor mu?
13: Yeniden hayata dönmeyi
12: evet.
13: Hak eder.
12: Evet.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı.
18: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: 500.
1: Bir şeyler yapabiliriz sanırım.
0: 6500.
1: Tamam.
0: Diyar 3A.
2: Harika. Evet,
0: teşekkürler Mark. Ne güzel.
1: Teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Çok iyi.
1: Harika.
0: 2 gün sonra atölyeye geliyor. Hadi çocuklar gelin bakalım. Fazla benim güzel bir fırsat yakaladığımızı düşünüyorum. Ne dersiniz? İşte bir TR3A.
3: Gerçekten şirin bir İngiliz spor arabası.
2: Bence çok güzel, evet. 2 kişilik araba severim.
0: Evet, biliyorum. Senin MX5'in de var ya. Bunu yapmalıyız.
4: Karşılaştırma. Neden karşılaştırma olmasın? Testi.
0: Evet. Karşılaştırma testi, evet.
4: Evet, tamam.
0: Ne?
2: Doğru.
4: Bir şey söyleyebilir miyim? Dışarı çıkarken gözüme bir şey çarptı.
0: Nedir o?
4: Bir benzin pompası.
3: Arabayla aynı renk.
4: Evet, aynı renk.
2: Arabayla uyuşuyor. İkisini bir araya getirmeyi iyi düşünmüşsün. Birbirine uyumlu çift.
4: Dur bir dakika Skin.
2: Ne?
4: Dinle, onu aldığımızda orada yoktu. Nereden geldi?
2: Yine mi para harcadın?
0: Öyle oldu. En sevdiğim dostlarımdan biri geldi.
2: Evet.
4: Chopper Roy mu?
0: Nasıl tahmin ettin? Bu sabah geldi. Bir benzin pompası ister misin? Sana 300 sterline veririm dedi. Ben de tamam dostum, evet, arabayla güzel gider dedim. Bak,
4: reddetmek zor.
0: Kırmızı siyah, kırmızı siyah. Bence hafif bir restorasyon yapalım. Üstüne bir glob koyalım.
2: Evet.
0: Temizlenmiş güzel olur. Temizlenip orijinal glob takılmış hali 1000 sterline eder sanırım.
2: Evet, haklısın.
0: Her neyse, güzel TR3A'mızı konuşalım. Daha yakından bakalım. Hadi çocuklar.
2: Bagaj rafını beğendim. Motor hacmine
4: 2138 cc. 2138 litre.
0: Bu hızlı değil mi?
2: Evet, doğru.
4: 100 beygir gücünde.
3: Bu çok,
2: çok fazla.
4: Yani
2: benim küçük kırmızı arabamla hemen hemen aynı.
4: Bu zamanında yetenekli bir arabaydı.
0: Gerçekten ilginç bir şey düşündüm. Bunu hallettikten sonra ikisi de kırmızı.
2: Evet.
0: İkisiyle bir test sürüşü yapabiliriz.
2: Evet,
0: ve hangisi öne çıkıyor bakarız. Yani aralarında ne, 70 yıl mı var?
2: Benimki 2006 model, sıfır değil. Yani 70 yıl değil.
4: Skit, bu da sıfır değil.
0: Kesinlikle değil. Ama şunu yapabiliriz. Karakter, performans, güvenirlik ve sahip olmanın verdiği gurur açısından değerlendirebiliriz.
4: Ben olsam insanların göreceği bir yere götürürdüm ve hangisine daha çok ilgi gösteriyorlar diye bakar.
2: Evet, eğer duruyorlarsa
0: ama
2: tabii.
0: tamam peki. Ben ve Faz burada, sen ve Alan MX5'te ve eski olanın cesur olduğunu kanıtlayacağız. Ertesi gün restorasyona başlamaya hazırız. Ama bir sorun var. Kaput üzerinde gizemli bir leke. Dinle. Üzerine branda örttüm.
4: Evet.
0: Şimdi ne oldu bak?
4: Evet, brandaların ve örtülerin araba gövdesine ve boyasına doğrudan temas etmesinden hoşlanmıyorum aslında. Çünkü
0: seçeneğim yoktu. Yağmur yağıyordu.
4: Evet,
0: hızlı hareket etmem gerekiyordu.
4: Evet, yaptığını düşünüyorum. İyi niyetliydin ama örtüler temas ettiğinde böyle şeyler oluyor. Bu tür beyazlama oluşuyor. Ve birden
3: sonra
4: ne oluyor,
3: farklı plastikler arasındaki kimyasal reaksiyon.
4: Evet, o tür şeyler doğru şeyi yapmaya çalışırken aslında daha fazla hasar
0: verebiliyorsun. Tamam, görünüşe göre öyle yaptım. Peki nasıl temizlenir? Temizleyebilir miyiz?
4: Bence
3: kesme yağı.
4: Evet, biraz kesme yağı deneyelim de.
2: Evet, bence sorun olmaz. Çok da endişelenmiyorum bunun
0: tamam,
2: için.
0: Tamam tamam, hadi o zaman. Gitmesi lazım. Başlayalım. Ne yapacaksın? Binip kontak mı çevireceksin?
2: Bakalım ne olacak.
4: Evet, çalışıp çalışmadığına bakalım.
0: Düz bir anahtara ihtiyacımız var.
4: İşte burada.
0: Bu dönemin birçok spor arabası gibi kaputu açmak için kare düz bir anahtar gerekiyor.
4: İşte hadi bakalım.
2: Ya görünmüyor. Hiç de fena değil, düşündüğümden iyi.
0: O zaman kontak mı çevireyim?
4: Önce kontak anahtarını çevirmek istiyorum ve burada çok kullanışlı küçük bir düğme var. Vay canına, işte bu. Evet. Oh. Tamam.
2: Şu anda 4 silindirde çalışmıyor.
4: Hayır.
0: İlk seferde çalışıyor ama 4 silindirin yalnız 3'ünde. Buji sorunu olup olmadığını anlamak için
4: şunu çıkardım.
0: Alan bujileri teker teker söküyor.
4: Bu yani 1. silindir.
3: Buji.
4: Evet.
0: Tamam, dur bir dakika. Peki hangi silindirin çalışmadığını anlamak istiyorsan
3: evet,
0: çalıştırır ve her bujiyi teker teker söker misin? Ne yaparsın?
3: Ama sadece eski arabalarda. Yeni arabalarda
2: yeni birinde yapacak olursan eğer çok yüksek voltajlı ve son derece

0: Derece tehlikeli.
1: Evet.
0: Kesinlikle
1: arabalarda bu. Hangi bujenin çalışmadığını anlamanın kolay yolu.
0: Bozuk olanı şuradan anlarsın. Söktüğünde hiçbir şey değişmiyorsa
2: anladım,
0: o bozuktur.
2: Tamam. Anladım.
0: Çalışıyorsa
2: anladım,
0: söktüğünde tamam, devirler düşer.
2: İlginç bir benzerlik var burada.
0: Aha.
2: Üçü çalışıyor, biri çalışmıyor.
3: İlginç bir tesadüf. Telefon mu çalıyor?
2: Ha.
3: Kendi hallerine bırakılan ekip bozuk bujiyi söküyor.
0: Orada bir şey gördüm. Bak, bak, bak, bir şey gördüm.
3: Torpido gözünü karıştırıyor ve yedek bir buji takıyor. Tam zamanında ben ikinci motor testine dönüyorum.
2: Tamam, hadi deneyelim. Hazır mısın? İşte bu.
0: Çok daha iyi.
3: Bu güzel.
2: Evet, harika.
0: İşte bu. Artık titremiyor, bak.
3: Mükemmel. Sırf buji meselesi olduğunu söylemedin mi ha? Demedin mi?
0: Evet, söyledim.
2: Evet.
1: Güzel.
2: Evet,
1: güzel,
2: yağ basıncı iyi mi bakalım, öyle değil mi? Sence öyle mi? Fena değil. 50.
3: Yola çıkabilir miyiz?
2: Evet, bir sürelim derim.
3: Tamam, siz ikiniz arkaya. İşte gidiyoruz. Birinci test sürüşü.
0: Hiç sorun yok, tıkırtı yok.
3: 64 yıl sonra TR3A hala yolda. Motor güzel ama direksiyon tam olarak yerli yerinde değil.
0: Sanki biraz sağa mı çekiyor?
3: Biraz sürükleniyor.
2: Hayır. Hayır bak, ben sağa çekmek zorunda kalıyorum. Sola gidiyor. Evet.
3: Bence iyi bir fırsat yakaladık. Ama TR3'ümüz Gay'ın arabasıyla karşı karşıya gelmeden önce direksiyonu düzeltip en iyi görünümüne kavuşturmamız gerekiyor. İlk iş kaputtaki beyaz lekenin üstüne gitmek. Umarım işe yarar.
0: Bak, bu elimdeki ince aşındırıcılı bir sıvı ve üst tabakayı parlatıyor, tamam mı?
3: Öyle mi?
0: Beyaz kısmındaki üst tabaka kalktığında altında kırmızı kalacak. İşe yarayacağını düşünüyorum.
3: Öyle mi?
0: Evet, evet.
3: Branda bunu nasıl yapıyor?
0: Bence üzerinde bir tür cila vardı ve ıslandığında beyazlaştı. Hepsi bu kadar basit.
3: Ha, tamam.
0: Ve yani umuyorum ki işe yarar. Baksana,
3: tamam,
0: şuna,
3: tamam.
0: Dur,
3: sakin ol. Yani bu temelde üst boya tabakası
0: evet,
3: mı alıyor?
0: Evet, öyle yapıyor zaten.
3: Bu tür şeyler yapmak çok tatmin edici değil mi?
0: Evet, çünkü oldukça kolay ve herkes bunu yapabilir. Ve büyük ölçüde de iyileştirecek.
3: Evet diyorsun ama denememe izin vermiyorsun.
0: İstersen sen de deneyebilirsin.
3: Skid iyice parlatmak için bir cila tamburuna başvuruyor ve son bir parlaklık veriyor.
0: Bu artık cila, aşındırıcı değil. Peki, şimdi ne düşünüyorsun dostum?
3: Dostum, bence...
0: Gitti. Büyük bir
3: evet,
0: beyaz
3: evet,
0: leke
3: evet,
0: vardı
3: evet,
0: ve gitti.
3: Güzel. Oo, bak.
0: Şimdi bu kısmı da yaparsam
3: evet,
0: sanırım işimiz
3: biliyor musun,
0: biter dostum.
3: İyi yanı şu, çok fazla uğraşmak zorunda kalmadım.
0: Pek değişen bir şey yok o zaman.
3: Sırada fazın direksiyon sapmasını gidermesi var. Bunun için büyük bir ip yumağı, bir yığın tuğla ve eski bir iz takip aleti gerekiyor. Ne yapıyorsun?
2: Arabanın önüne bakıyordum ve ön tekerleklerin biraz ha, içe doğru kapalı olduğunu düşündüm. Yani ekseninin önünde duruyor, biliyor musun? Biraz
3: öyle
2: böyle.
3: Mi?
2: Evet öyle.
3: Güvercin
2: evet,
3: ayaklı.
2: Güvercin
0: ayaklı.
2: Bu
0: lastiğin
2: ayaklı
0: içini mi dışını mı aşındırır peki?
2: Bak, lastiğin dışını aşındırır. Çok belirgin bir işaret yok ama kontrol etmek istedim. Bir ip kullandım.
3: Evet.
2: Ve tuğlaları koyup ipi en uca bağladım Henry.
3: Evet.
2: Ve sonra da lastiğe değdirdim.
3: Evet.
0: Yani o ip şu
3: ha,
0: anda
3: tamam,
0: arka tekerleğin tam hizasında.
3: Değiyor.
2: Arkalar bu modelde ayarlanamıyor.
0: Evet.
2: Ön tekerlekte içe veya dışa kapalılık olup olmadığını kontrol edebiliyoruz.
0: Evet. Ön tekerlekten hizalanmışsa hem önden hem de arkadan değmesi
2: evet,
0: gerekiyor.
2: Evet, doğru.
3: Değiyor mu?
2: Hayır, değmiyor. O yüzden öndeki için de bir ip aldım ve hizalamak için baktım. Fark oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Ve oluşuyor. Şu küçük ayrımı görüyorsunuz burada, gördünüz mü? Şu ayrımı.
3: Ha evet, orada.
2: Evet, doğru.
3: Tuğlaya doğru açılıyor.
2: Arkaya doğru açılıyor. Arka kısmın içe gelmesi ya da ön kısmın dışa gelmesi gerekiyor. Sonra bu eski iz takip aletlerini kullanarak bu tekerleği diğer tarafa hizalayabilirim.
3: Tamam. Hizayı düzeltmek için faz arabanın altına uzanıp rot başlarını ayarlıyor. Tekerlekleri direksiyon sistemine bağlayan parçaları buluyor. Her rot başını ayarladığında iki ip neredeyse üst üste gelene kadar kontrol ediyor.
2: İşte bu. Tam isabet. Neredeyse hizalandı. Harika oldu.
3: İkinci aşamada faz arabanın diğer tarafına geçiyor ve sürücü tarafındaki tekerlekle tam aynı açıda olduğundan emin olmak için iz takip aletini kullanıyor.
2: Aletleri jant kenarına sağlamca dayamam gerekiyor. Sonra mercekten bakıp ibreyi hizaya getiriyorum. İşte böyle. Ve hizalanmak üzere. İşte oldu. Yani şu an 20 saniye. Yani 1 derecenin 20 saniyesi kadar içe kapalı. Şimdi küçük bir ayar yapıp biraz onu dışa açacağım. Aa, biraz fazla geçtim. O zaman tekrar ayarlıyorum ve umarım tam paralele yakın oluruz. Tamam, şimdi kontrol edelim. Çok küçük bir iç kapanma var. Bu benim için tamam aslında. Biraz iç kapanma hoşuma gidiyor, iyi olur.
3: Tekerlekler hizalandı. Kaput güzel görünüyor ve motor 4 silindiri de ateşliyor. Ama pompamızı da bu kadar güzel hale getirebilecek miyiz? Ve TR3'ümüz yarışa hazır mı?
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
14: Budur.
15: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
14: Budur.
15: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
14: Budur.

0: Fustil.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
4: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Pınar dana kangal sucuk 359 lira. Boset dondurulmuş dana döner 299 lira.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
11: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
12: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
13: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
14: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Diğer üçümüz gelişiyor. Ama çıkmadan önce faz karbüratörlere bakmak istiyor ve skid pompaya başlamak için sabırsızlanıyor. Çok iş var önümüzde, bu yüzden ben de akıllıca bir karar verip küçük bir geziye çıktım. Uzun zamandır TR sahibi olanlarla buluşmak için Longboard'a gidiyorum. TR serisi İngiliz otomotiv tarihinin efsanevi isimlerinden biri. İlk model 1953'te çıktı. Ardından TR8 ile 1979'da biten 7 farklı versiyon daha geldi. Yaklaşık 9000 TR hala yolda ve bugün TR sahipleri kulübünden gururlu restorasyoncularla 7'sini bir araya getirdik. Tom'un tertemiz TR6'sından
17: düz altı, yakıt enjeksiyonlu ve muhteşem çalışıyor.
16: Jim'in son derece nadir sağ direksiyon TR8'ine kadar.
18: Onu 41 yıllık depolamadan sonra müzayedede satın aldım. Her şey yenilendi.
16: Tamamen kusursuz olduğunu görüyorum. Ama şaşırtıcı olmayan bir şekilde önce Chris ve Neil'in TR3'üne yöneliyorum. Neden bu araba?
19: Benim için gençliğimde hayalini kurduğum arabaydı. Gençliğimizi yeniden yaşıyoruz ama benim gözümde bu 1950'lerin özgün spor arabası. Ve
16: öyle bilirsin, değil mi?
19: Kesik kapıları var. Dirseğini dışarı uzatabilirsin. Güzel küçük arabalar.
16: Showroom'a girdiğin anı hayal edebiliyor musun? 50'lerde, 59'larda mıydı?
19: Bu 59,
16: 59'da
19: evet.
16: Ve onu görüyoruz.
19: Evet.
16: Yani vay canına.
19: Ve herkes Austin 7'ler ve Morris 8'ler şeyler kullanıyor.
16: Sen bununla geçip gidiyorsun.
19: Evet, öyleydik.
16: Aa, ne kadar güzel. Bu arabaların hepsi harika görünüyor ama tüm emek gerektiren işler gibi çok sevgi ve çok emek istediler. Alan'ın TR4'ü gibi.
20: İçi kötüydü çünkü Texas'ta bir hurdacıda 30 yıl kalmıştı. 4 farklı tekerleği vardı. Sanırım sadece konteynere sokmak için her köşeye bir teker takmışlardı.
16: Sadece konteynere sokmak için.
20: Motor kilitlenmişti.
16: Evet,
20: vites
16: öyle
20: yapıyorlar. Kutusu kilitlenmişti.
16: Peki restore etmek
20: sanırım
16: ne kadar sürdü?
20: Neredeyse 3 yıl sürdü.
16: Dick'in nefis TR4 aslını restore etmesi çok daha uzun sürdü.
21: Tamamen yeniden yapılandırıldı. 2 zemin tabanı, 3 iç kanat, çok kaynak, çok saç işi. Şasi tamamen yenilendi sıfırdan. Sıfırdan, evet.
16: Yani sıfırdan restorasyon. Ve sen mi yaptın?
21: Evet, evet.
16: Dostum ne kadar sürdü?
21: Yaklaşık 10 yıl.
16: Bazen sabah kalkıp hala hevesli olmak için kendini zorlamak gerekiyor.
21: Evet.
16: Öyle hissediyor
21: hayır,
16: musun?
21: Hayır, hayır. Hiç o sorunu yaşamadım.
16: Her zaman istekli miydin?
21: Evet, evet. Asıl mesele zamanı bulmakta aslında.
16: İşi bir kez bitirince bu arabaların ömrü şaşırtıcı. Simon TR7'sine 40 yılı aşkın süredir sahip.
22: Otoyolda çok iyi gidiyor. Yeni nesil arabalarla aynı hızda gidebilirsin.
16: Evet, eminim. Satacak mısın?
22: Muhtemelen hayır.
16: Gerçekten mi? Onunla gömülmek mi istiyorsun?
22: Hayır, hayır. Çocuklar tutmak istiyor.
16: Yvonne ve Robert TR5'lerini biraz daha kullanıcı dostu hale getirmek için değişiklik yapmışlar.
0: Çok eğlenceli. Saçlar geriye uçuyor ve...
16: Evet, hayal edebiliyorum.
1: Tabii hala saçın varsa.
16: Evet, evet.
1: Gösteriş yapıyorum.
0: Evet, aynen. Evet.
16: Çok kullanıyor musunuz? Yurt dışına falan götürüyor musunuz?
1: Bu modernize edildi. İçinde başka bir modelin koltukları var. Çünkü rahatlar. Elektrik ve ışıklarla ilgili çeşitli şeyler yaptık. Artık iyi bir günlük araç haline geldi.
16: Ve işin özü bu. Sadece klasik araba fuarında kazanmak için restore etmek değil, onu yolda tutmak ve dostlarınla zevk almak için.
1: Bu arabaları çalışır halde tutmayı çok seviyorum. İşte tarih bu, olay bu.
16: Tabii ki. Bir topluluk meselesi ve aynı ruhu paylaşanlarla bunu paylaşmak, değil mi? Bu insanlarla tanışmak ve hikayelerini duymak gerçekten ilham verici. Hazır bahsetmişken, kendi küçük ekibim atölyede ve yakında dönmezsem başımı şişirecekler. İlk olarak skid pompaya başladı. Aletleri bir sünger ve bir kova su.
1: Bu tür şeylerdeki hortumlar pompanın kendisi kadar değerli olabilir. Ve genelde gerçekten yağlı ve kirli oluyor ama bu değil. Bu gerçekten iyi durumda.
16: Şişman ortasıyla göbek pompa olarak da bilinen bu parça... Modern benzin pompasının öncüsü. Zamanında birkaç yüz sterline satılıyordu. Bugün tam restore edilmiş hali binlerce sterlin ediyor.
1: Bu pompa çok sade. Güzel bir hortumu var, güzel bir pirinç başlığı var. Kadrandaki rakamlar var. Bu güzel, güzel ahşap bir kolu var. Ve bence bu yüzden tek yapacağımız şey temizlemek, üzerine boya sıkmayacağız. Çünkü üzerinde güzel bir patina var. Temizlendiğinde muhtemelen üzerine bir etiket koyarız. Üst parçası, glob ve tüm parlatılmış kısımlarla çok güzel görünecek.
16: Her şey temizlendikten sonra skid bahçe hortumunu bağlayıp yıkıyor.
1: Tamam, şimdi suyu süzülsün, sonra kurularım. Bu arada başka şeylere devam edebilirim.
16: Kargaların ve saksanların parlak şeylere ilgi duyduğu bir efsanedir. Ama koleksiyoncular kesinlikle duyuyor. Bu yüzden pirinç parçaları parlatma tamburuna koymak her zaman değerlidir. Ama fazla ileri gitmemeli.
1: Üzerindeki patina çok güzel. Aşırı parlatmak istemiyorum çünkü pompa mükemmel değil. Ama istediğim zaten bu sanırım. Her şeyi ayrı ayrı parçalara ayırdım. Tamamlandığında bence çok güzel görünecek.
16: Pompadan çıkmayan ama parlatılmaya hazır birkaç şey var. Skid önce tel ve temizleme sıvısıyla, sonra da elektrikli parlatıcıyla üstlerine gidiyor.
1: Bunun işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Pirinci parlatmak oldukça fark yarattı. Bence geri kalanıyla gayet uyumlu. Bu yüzden çok mutluyum.
16: Bu arada Faz TR3'ün karbüratörüne başladı.
3: Araba gerektiği gibi çalışmıyor. Biraz zengin karışım var. Karbüratörleri söküp servis yapma fırsatını değerlendireceğim. Bakalım yapabilecek miyim?
16: TR3'ün ek performans için çift karbüratörü var. Yeterince temiz görünüyorlar ama içleri nasıl?
3: Her iki karbüratörü birlikte çıkardıktan sonra geri kalanı tezgahta söküp temizlemek istiyorum.
16: Faz devam ederken ben döndüm ve skide katıldım. Pompaya yeni bir marka plakası takılıyor.
1: Dostum, şaşırtıcı bir şekilde delikler bile hizalandı. E'ye bile sürmemize hiç gerek
16: Şaka
1: yok.
16: Şaka yapıyorsun. Dostum.
1: Hayır, bak.
16: Skid plakayı vidalarken Faz karbüratörleri söküp parçalamakla meşgul.
3: Birkaç nedenden dolayı zengin karışım olabilir. Şüphelendiğim şey aşınmış iğne ve jetler. Bu değişken jet karbüratörlerindeki iğneler aşınmaya başlarsa daha fazla yakıt geçiyor. Karışımı zenginleştiriyor ve arkadan siyah duman çıkıyor.
16: Kulağa karmaşık geliyor ama neyse ki pompa öyle değil. Bu hemen değer katıyor. Bir adım geri çekilin.
1: İşte bitti.
16: İşte bu. Bırakın. Uzaklaşın.
23: Harika.
16: Şimdi üste geçelim. Asıl işe, yani...
1: Doğru.
16: Kablolamaya. Atölyede Faz karbüratörleri söktü ve iğneyi ortaya çıkardı.
3: İğne jet kenarına sürtünürse onu biraz oval hale getirir. Bu da düşük devirde bile jetin ve iğnenin etrafından daha fazla yakıt geçmesi anlamına geliyor. Bu da zengin karışım anlamına gelir. Yani siyah duman çıkarabilir. Yapmak istediğimiz şey yeni bir jet ve yeni bir iğne takmak. Böylece fabrika ayarlarına dönebiliriz.
16: Dışarıda skid elektriğe geçince işler biraz daha karmaşık bir hal aldı.
1: İşte elimizdeki ampul soketi bu. Sanırım biraz fazla uzun. Bu yüzden ne kadar uzunlukta olması gerektiğini hesaplamalıyım. Yaklaşık olarak şuraya kadar.
16: Öğleden sonraya gelindiğinde tüm atölye kesme, ayarlama ve somun sıkma senfonisine dönüşmüştü. Ve sonunda her iki restorasyonda doruk noktasına ulaştı. Sakin ol. Düşmemesi lazım. Evet.
3: İşte iğne ve valt düzenimiz tekrar bir araya getirildi. Şimdi tek yapmam gereken küçük iğne valfini değiştirmek ve geri kalan her şey yerine oturacaktır.
16: 3, 2, 1. İşte bu. Güneş ışığında görebiliyorsunuz.
1: Evet ama atölyede çok güzel olacak. Çok parlak olmasını istemezsin.
16: Atölyede inanılmaz görünecek.
1: Evet, köşede güzel yumuşak
16: öyle
1: bir ışık olacak.
16: Tıpkı senin gibi Guy.
1: Üzerindeki kırmızıyla siyah gerçekten iyi uyuşuyor.
16: Bu 2000 sterlin
1: evet,
16: eder dur.
1: Evet işte bu.
16: Ne kadar harika bir öğleden sonra çalışması.
1: Evet, güzel oldu.
16: Pompa çok iyi görünüyor ve faz karbüratörleri yeniden takıyor. Her şey hazır. Artık hazırız. Yarın TR3, Guy'ın MX-5 ile bir otomotiv güzellik yarışmasında karşı karşıya gelecek. Ama hangisi öne çıkacak?
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Net.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
23: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
24: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
25: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı, KOP'ta sadece 445 lira.
26: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
27: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
28: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
29: A101'de haftanın yıldızları. Patos mısır cipsi 49 lira 50 kuruş. Ülker Dankek lokmalık kek 37 lira 50 kuruş.
28: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
30: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
31: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
32: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
30: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
33: Otel harika.
34: Evet ve geceliği sadece 13.500.
33: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
7: kartım Hadi. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
9: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
7: Ne de motorun durması onları yıldırır.
9: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
7: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: ...6500.
11: Tamam.
10: TR3A.
11: Evet o.
12: Evet, harika.
10: 4 hafta önce bir garajda bir TR3A bulduk, test ettik. Düzelttik.
1: Hiç tıkırtı yok, güzel.
10: Tamir ettik. Tekerlekleri hizaladık.
9: Bu neredeyse tam paralel olmalı.
10: Ve parlattık. Şimdi vintage İngiliz spor arabamız... ...Gayin MX-5'i ile çok özel bir meydan okumaya katılacak. Bakalım bu yarışı kim kazanacak? Planımız en güzel şekilde. Hava da çok yardımcı oluyor. Hava mükemmel.
1: Mükemmel.
10: Cotswolds'ta küçük bir tur atacağız. Favori yerlerimizde duracağız.
1: Şahane.
10: Ve favori küçük klasik araba müzemiz olan
1: evet.
10: Burton on the Water'da bitireceğiz. Biraz
1: evet,
10: gezip bakacağım. Ama arabaları oraya park edip insanlara hangisini tercih ettiklerini soracağız. Hangisinde görünmek istersiniz? Bunu soracağız. Hadi artık çıkalım.
1: Evet.
10: Hadi, bu işin adı keyif gezisi.
1: Öyle ve aynı zamanda son derece keyifli olacak.
10: Umarım öyle olur dostum.
1: Evet.
10: Evet, tamam. Hepiniz sihirli gizemli tura hoş geldiniz.
1: Harika.
9: Birinci test çalıştırma. Ne kadar kolay.
10: Evet, tamam. Aha, iyi gitmedi değil mi? Çalıştırdın mı?
1: Evet, çalıştırdık.
9: Aa, dur şunu geri iteyim.
10: Gülme.
1: Ha, güzel geliyor.
10: Güzel, evet.
1: Evet, evet, güzel.
10: İyi ki oldu Faz, söyleyeyim. Test sürüşü 30 saniye sürecekti. Sallantılı başlangıcın ardından TR3'ümüz yola çıkınca ısınmaya başlıyor.
9: Gitmeye başlıyor efendim.
10: Evet öyle.
9: Egzoz sesinden anlıyorsun öyle değil mi?
10: Egzoz sesinin çok güzel olduğunu söyleyecektim zaten.
9: Evet.
10: Modern standartlara göre TR3'ün 100 beygir gücündeki motoru büyük değil. Skid'in arabası daha hızlı olsa bile...
13: Çok iyi çekiyor değil mi?
1: Dostum bu araba gerçekten hızlı.
10: TR3'ün boğuk uğultusunu ve vintage havasına sahip değil. MX-5'te olmayan bir şey de koku.
9: Ha evet.
10: Eski İngiliz spor
9: evet, doğru.
10: arabası kokusu.
9: Sence eski İngiliz spor arabası erkek parfümü için bir pazar
10: koku,
9: olabilir mi?
10: Evet olabilirdi sanırım. O güzel hafif deri kokusuyla
9: evet,
10: birlikte.
9: Evet öyle evet. Duman, deri ve sıcak yağ.
10: Hipoterlik, deri ve sıcak yağ evet.
9: Evet.
10: Ancak her şey mükemmel giderken köklü bir geleneğe uygun şekilde TR fazla ısınmaya başlıyor. Bu da planlanmamış bir durağa yol açıyor. Ne yapacağız? Kaputun altına bakacak mıyız?
9: Belki biraz bakabiliriz. Biraz su verebiliriz sanırım. Asıl sorun tam gaz sürememek aslında. Biraz üçüncü viteste takılı kaldık gibi öyle değil mi Henry?
1: Boş sürüş evet bunu kabul ediyorum. Bu adil bir diyorum.
9: Biraz takılıyor. Ve yılın en sıcak günlerinden biri bugün.
10: Faz radyatörü dolduruyor ve umutla tekrar yola çıkıyoruz. Sürüş bize şunu kanıtladı.
9: Ne?
10: Eski bir İngiliz arabasıyla yol kenarında takılıp kalmanın da bir havası var.
9: Aa, daha modern arabalarla bunu yapamazsın, öyle değil mi?
10: Hayır, yol kenarında dizüstü açmak zorunda kalırsın.
9: Doğru.
10: Evet. Biraz sonra Abe'in Burger Barı'nda planlı bir durak yapıyoruz. MX-5 nasıl gidiyor sence Alan?
13: Gerçekten güzel, rahat, sürmesi keyifli. Güçlü ve iyi tutuyor.
10: Peki ama şimdi bana dürüst olmanı istiyorum. Fazla karakter olduğunu kabul eder misin?
1: Muhtemelen bu daha karakterli.
10: Evet.
1: Ve arıza yapınca birçok insan tanıyacaksın. İşte iki avantajı bu.
9: Hadi ama, açık ve kolay bir zafer, öyle değil mi? TR3 içinde görünmek isteyeceğin araç. MX-5 ise sıkıcı ama güvenilir bir sürüş istiyorsan tam sana göre bir araç. Bence ikisi de harika.
10: Tamam, görüşleri pek değiştiremedik ama şimdi siz TR'ı Burton on the Water'a süreceksiniz.
1: Tamam, peki oraya varacak mı?
9: Biraz uğraşırsak evet.
1: Biraz somursun.
10: Ben o arabayı hiç sürmedim, o yüzden o arabayı süreceğim. Yolda dünyanın en çok satan küçük spor arabası olan MX-5'in inanılmaz rahat bir sürüş sunduğunu kabul etmem gerekiyor. Sıkı hissettiriyor, güzel hissettiriyor, güvenilir hissettiriyor, modern hissettiriyor. Ama TR3'ü özlemeye başlamam uzun sürmüyor.
9: Burford'dan onunla geçmek daha güzel olurdu, biliyor musun?
10: TR'la, evet.
9: Evet, öyle olurdu ama MX-5'teyiz.
10: Merhaba.
9: Neredeyse anonim gibiyiz.
10: Kimse bize bakmıyor.
9: Anonim.
10: Hayır, hayır ama TR'a bakıyorlar.
9: Hayır.
10: Turistler fotoğraf bile çekiyor sanki.
9: Ha evet, haklısın.
10: Ve fotoğraftan bahsetmişken yol gezimizin son durağı Burton on the Water,

0: Gloucestershire'ın en pitoresk kasabalarından biri ve Cotswold Motor Müzesi'nin yurdu. Harika bir araba, motosiklet ve özel sergi koleksiyonu var.
1: Aa, bir sergi var, öyle değil mi?
0: Peki müze müdürü Isabel, iki arabamız hakkında ne düşünüyor? Hangisini evine götürmek isterdin? TR3'ü mü yoksa MX5'i mi?
2: TR3 her zaman hemde.
0: MX5'te beğendiğin bir şey var mı?
2: Güzel bir rengi var.
0: Bu yeterli değil mi?
1: Evet, işte bu.
0: Tamam, harika. Evet. Merhaba Warren.
3: Merhaba, ben
0: Merhaba Carol. Warren, Carol. İki arabaya baktığınızı gördüm. Hangisini garajınızda isterdiniz?
4: Kesinlikle Triumph, her zaman.
0: Gerçekten mi? Pekala. Şimdi bak, bu bir erkek şeyi mi sence? Yani bilmiyorum, onu kurcalayabilir miyim düşüncesi mi? Kaputun altında
3: yaparım
0: çalışır
3: mıyım? Yaparım aslında. Evet, yaparım.
0: Evet, evet, eminim.
3: Ben büyük arabalarda büyüdüm o yüzden.
0: Aa, öyle mi?
3: 18. yaş günümde bir Land Rover motoru aldım hediye olarak.
0: Yani ikisini de alabilirdiniz.
3: Kesinlikle. İkisini de alırdım. Belki hafta sonu arabası, hafta içi arabası.
0: Tamam, yani ikisini de diyorsunuz.
3: İkisi de, evet, ikisinin de harika göründüğünü düşünüyorum.
0: Jack, merhaba dostum. Merhaba. Ben Henry. Sen genç ve havalı birisin. Hangisini sürerken görünmek isterdin?
5: Muhtemelen MX-5. Triumph'lara pek ilgim yok.
0: Gerçekten.
5: Pek hoşlanmam.
0: Ve son olarak Steven oğlu Luxley. Önünüzde bir TR3 var, biliyorsunuz değil mi? Ve bir de MX-5. Hangisini isterdiniz?
6: Triumph'ı isterdim.
7: Diğerini isterim.
0: Tamam, sanırım bu her şeyi özetliyor. Yaşa göre. Çok hızlı bir nabız yoklaması, kabul ediyorum ama halk ikiye bölünmüş durumda. TR3'ün olgun çekiciliği karşısında diğerinin genç enerjisi.
8: Günlük kullanımlık bir araba olduğu için aldım. Ama insanların onu neden istediğini anlıyorum. Her şeyin bir alıcısı var.
0: Bence günün sonunda ikisine de ihtiyacın var.
8: Evet, olabilir. Evet. Evet.
1: Çok iyi fikir.
0: Evet, çünkü ikisi için yaklaşık 12 bin sterlin ödeyebilirsin. Evet, Chopper Roy'un pompayı kaça değerlendireceğini görmek ilginç olur. Ama diyelim ki 7 ya da 8 bin. Öteki 5. Her türlü iş için bir çift spor araba 12-13 bin sterlin.
8: Kesinlikle.
1: Doğru, bir spor arabadan daha iyi ne olabilir? İki spor araba.
0: Yerel klasik araba bayimiz Chopper Roy'dan bahsetmişken, ertesi gün çiftliğe bir göz atmaya geliyor. İçin ısınsın.
9: Teşekkür ederim.
0: Şimdi bak, üzerinde fazla bir şey yapmadık. Çünkü hepimiz patinanın güzel olduğu konusunda hemfikiriz.
1: Evet,
0: sen
1: doğru.
0: Sen ne dersin Faz?
1: Yaşını gururla taşıyor, tıpkı hepimiz gibi, öyle değil mi?
9: Harika bir hayatta kalanlar örneği değil mi? Yarın markete gidebileceğin, nereye park ettiğini umursamayacağın türden bir araba.
1: Aynen.
9: Bu da kullanılacağı anlamına
1: Peki,
9: geliyor.
1: Peki dostum, ne diyorsun?
9: 8000 civarı.
1: 6500 ödedik, yani 1500
9: sterlin. 8000'den aşağıya almazsın değil mi?
0: Ayrıca buraya gel, pompana doğru. Hadi bakalım.
9: Aynı mı bu?
0: Tanıdın mı?
9: Gerçekten mi?
0: Evet. Öyle?
9: Ben sakladım.
0: Ne yaptığımızı söyleyeyim. Evet, saklamam gerekiyordu.
8: Pirinç parlatıldı. Üstüne kapağı ve globu da taktık. Ve değeri gerçekten arttıran şeyse benim kablolama işim oldu.
1: Tabii, evet, evet.
8: Sonunda gerçekten işe yaradı. Evet.
0: Bu orijinal bir glob, yani muhtemelen...
9: Evet, içinde birkaç kuruş var değil mi?
0: Muhtemelen sadece birkaç yüz sterlinlik bir kar var içinde. Ama güzel dostum bak, onda birkaç yüz, bunda 1500 etti 1700 değil mi?
1: Fena bir gün değil.
9: Evet.
0: Küçük kar, hızlı dönüş.
1: Evet.
0: Küçük kar, hızlı dönüş.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
7: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

demek? Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel, İstikbal'le.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Bu otel harika.
6: Evet, geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışanı da.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde vay be! Lezzet diyarına yolculuk. İşler sarpa sarıyor. Enfes yemeklerle dolu bir bölüm. Bu başka bir gezegendir. Texas'a uğrayıp püme et yiyoruz. Etiyopyalı yük treninin sizin restoranınıza geldiğini bilmiyor muydunuz? Florida'da acayip şekerli çörekler. Hem kıvamı yoğun hem de acayip lezzetli. Atlanta'da ise ama bu inanılmaz bir şey. Otantik Meksika lezzetleri. Bu tam anlamıyla bir lezzet bombası. Bu bölüm yine maceralarla dolu. O yemeği ilk kez görüyorum. Heyecanlandım. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için birazdan ekranda. Bu programa başladığımızda bir yere özgü bir yemek için ülkenin o bölgesine gitmeniz gerekebiliyordu. Ama artık her yer lezzet diyarı. Meksika mutfağı için Atlanta'dayım. Öyle sıradan bir yer değil ama. Meksika'da 32 eyalet ve 7 gastronomi bölgesi var. Bu yemeğin geldiği yer, yani Guerrero özel olarak gastronomi bölgesi ilan edilmese de bomba gibi yemekleriyle meşhur bir yer. Bu yerin sahibi ise Meksikalı değil. Doğru duydunuz. Meksikalı değil. Hemen deneyeceğim. Taquero el Tesoro.
15: Salata hazır. Aile mekanı otantik ve taze.
16: Hem neşeli hem de yemekleri gerçekten muhteşem.
17: Guerco Verde?
18: Bir tek burada Meksika yemeği yiyorum.
14: Mekanın sahibi Alan, Şef Myra'nın aile yemeklerini sıfırdan yapmasıyla mekanı canlı tutmayı başarıyor. Yemek yapmayı annenden
15: evet.
17: Mi? Annesiyle Tamela yaparken tanıştım ve ona bizim için de yapıp yapamayacağını sordum. Onlar da bize her şeyi yaparız dediler. Yani tariflerinin %99'u Meksika'dan.
15: Carnitas Guerrero.
19: Carnitas'a bayılırım. Turşu biberle iki kez pişirilmiş et, üstüne de habanero.
15: Pilav ve fasulye. Ah.
14: Şu bakır tencereden yemeğin otantikliği hemen anlaşılıyor.
15: İşe yağlı etle başlayıp tuzluyoruz. Evet.
14: Et suyu daha önce yaptığınız başka yemeklerden evet. Değil mi? Adeta lezzet bombasıdır bu.
15: Defne yaprağı, karabiber, yeni bahar, karanfil ve sarımsak. Soğan ve portakallarımızı ekliyoruz şimdi de.
14: Sonra da baharatlar ve et geliyor.
15: Evet öyle.
14: Lezzet diyarına kürek çekiyoruz. Kaç Meksika restoranı karnitası tavada pişiriyor biliyor musun? Kanola yağıyla. Evet bunu yapıyorlar. Çünkü yanlarına kar kalıyor. Bunun farkı karnitasın kızarmış et olmasıdır. Meksika mutfağının en özel yemeklerinden biri. Tavada kızartarak lezzetini ancak %80'ini ortaya çıkarabilirsin o kadar. Ama bu yaşadığımız deneyim %20'lik farkı ortaya koyuyor ve ağız sulandırmaya yetiyor. Ah, bak şimdiden başladı her taraftan şelaleler akıyor. Tamam, şimdi 15-20 dakika daha karıştıracağız. 2,5 saat pişecek, kıtır kıtır olacak. Şimdi ne yapıyoruz?
15: Turşu, habanero.
14: Su, sirke,
15: sarımsak,
14: şeker, Tuz.
15: Meksika keklik otu.
14: Defne yaprağı.
15: Karabiber, yeni bahar ve karanfil.
14: Dilimlenmiş Meksika biberi ve kırmızı soğan.
15: Bir de tuzlu su. Bir gece dinlenecek.
14: Şimdi ne yapacağız?
15: Meksika pilavı. Pirinci yağımıza döküyoruz.
14: Patlıyor. Çekirdek gibi açıldılar.
15: Taze domates, tamam. Soğan, domates bulyon.
14: Tavuklu mu?
15: Sarımsak.
14: Kimyon.
15: Tuz.
14: Biraz da su. Su ve salsa sosunu ısıtıyorsun. Böylece kavrulmuş pirinci eklendiğinde pilav çok daha hızlı pişiyor. Annen iyi öğretmiş. Peki yani, hadi bakalım yiyelim. Acıktım.
15: Meksika pilavı, kızarmış fasulye ve karnitası ocağa alıyoruz. Kuru soğan ve portakal suyu. El yapımı tortilla.
14: Mısır, kişniş, kırmızı soğan ve soğanla habanero. Pilav böyle pofuduk bir bulut gibi. Ağızda eriyor. Fasulye ise... Tortilla harika. Bu her şeyi arşa çıkaran şey ise... Acayip ısı değişimleri ve sebze turşusundan yağlı ete kadar uzanan lezzet şöleni. Baharatlar müthiş, porsiyon harika. Hepsi güzel. Enfes.
17: Carnitas Guerrero.
0: Gerçekten yumuşacık.
20: Hem baharatlı hem de acı.
21: Daimi müşteriyim.
0: İnanılmaz. Gerçekten büyülü bir yer.
22: Mahalle havasını da veriyor. Herkes iyi vakit geçiriyor.
14: Favori yemeğin hangisi peki?
21: Mulita'ya bayılırım.
15: Mulita barbacoa.
0: İçinde kavrulmuş biberler olan kızartılmış peynirli bir kesediye gibi.
22: Kremamsı bir sosla geliyor. Harika.
15: Hiç yedin mi?
14: Mulita barbacoa mı? Hayır. Hatta görmedim bile. Heyecanlandım. Hadi.
15: Biftekle başlıyoruz.
14: Yani?
15: Evet.
14: Acı sos mu?
15: Bir de guajillo biberim. Karabiber, kimyon, kekik, sarımsak ve tuz.
14: Avokado yaprağı.
15: Evet. Defne yaprağı, karanfil.
14: Biraz da su. Güzel.
15: Bunları karıştırıp bir gece dolapta bekletiyoruz.
14: Şimdi ne yapacağız peki?
15: Rahas.
14: Nerede?
15: Dışarıda.
14: Harika. Acıları kızartacağız.
15: Poblano.
14: İyice kızarmalarını sağlayana kadar ateşte tutacağız. Değil mi?
15: Evet.
14: Kabuklarını soyacak mıyız?
15: Çevirsene. Çıkarınca bakarız.
14: Hızlı mı çevireyim?
15: Evet. Havada uçuşmaları gerekiyor.
14: Kabukları soyuluyor.
15: Evet, şimdi de kavrulmuş biberlerimizi temizleyip doğrayacağız. Yağ, biberleri soğanla karıştırıyoruz. Buna sihirli karışım diyoruz. Meksika keklik otu, karabiber ve tuz.
14: Tamam.
15: Karışıma krema ekleyip 5 dakika pişiriyoruz.
14: O pişerken biz de ekşi krema, süt, acı biber ve tuzu birleştiriyoruz. Hiç görmemiştim.
15: Bu babamın tarifi.
14: Sonra da marinelenmiş barbacoa'yı çıkarıyoruz. Tencerede yavaş yavaş pişecek.
15: Evet, 2,5 saat.
14: Harika.
15: Şimdi de peyniri ızgaraya atıp üstüne tortilla koyup biraz daha peynir ekliyoruz. Bu şekilde.
14: Bu çılgın bir şey.
15: Rahas, barbacoa deres.
14: Yani içinde bir saniye. Bunu pişireceğiz. Sonra alıp bunun üstüne mi koyacağız?
15: Si.
14: Tam da görmediğim şey kalmadı diyordum. Aklım başımdan gitti.
15: Tabaklamaya hazır.
14: Turp mu?
15: Kişniş. Acılı ekşi krema.
14: Mulita ne demek?
15: Yemek.
14: Yani bu inatçı bir yemek mi oluyor?
15: Galiba.
14: Barbacoa muhteşem. Çok güzel pişmiş. Tortillalar el yapımı. Biberler çok güzel kavruldu. Açıkçası en çok hoşuma giden yediklerimi şu acılı ekşi kremaya bandırmak. İnsanların restoran deneyimine hayat veren işte böyle şeyler. Daha önce Meksika yemeği yediklerini sanıyorlar ama buraya gelince bambaşka, yepyeni bir deneyim elde ediyorlar.
17: Barbacoa mulita?
20: Hafif kıtır kıtır, bu da didiklenmiş bifteyi tamamlıyor.
23: Hafif acı tadı olan yoğun bir biftey.
15: Taco asada.
22: Yemeğe sevgilerini katıyorlar.
14: Büyük bir şefe dönüşeceğini biliyor muydun?
15: Hayır.
14: Kendine gurur duymadısın. Çok iyi sundun, enfesti. Ellerine sağlık.
15: Teşekkür ederim.
14: Arlington, Texas'tayım. Barbekü arıyorum ama sıradan barbekü değil. Bir şey acayipse bulurum. Sentez bir restoran. Texas, Meksika değil. Texas, Amerika'da değil. Texas'ta beklemediğiniz bir yer. Texas, Etiyopya sentezi. Aç mısınız? Ben açım. İşte, Smoking Ash.
0: Buyurun, Avazi Kaburga.
24: Smoking Ash, Texas'taki en iyi barbekücülerden.
25: Kuzu pirzola.
26: Tadına ilk baktığımda niye bunu daha önce kimse düşünmedi dedim. İkisi de dahil.
14: Bu dinamik ikilimiz, Texas barbekü uzmanları Patrick ve Etiyopyalı eşi Asika. Köklerindeki lezzetleri evlendirmişler. Nasıl çıktı bu iş?
1: Yemek kamyonunda başladık.
2: Yalnızca Texas barbeküsü.
14: Tamam.
2: Sonra ben hafta sonları menüye Etiyopya tabakları ekledim. Oradan itibaren barbekü için baharatları birleştirmeye başladım.
14: Yani insanların barbekü restoranlarında sevdikleri şeyleri alıp Etiyopya tarzıyla harmanlayıp sunuyorsunuz, evet. Öyle mi?
21: Kaburga ve fırında makarna hazır.
26: Avaizi ızgara kaburga gerçekten muhteşem.
19: Fırında makarnaya bayılıyorum.
3: Özel bir karışımı var, çok güzel.
14: Başlayalım.
1: San Luis tarzı et kaburga.
14: Hardallı olacaksın, evet. O da baharatları koyacak, harika.
2: Sarımsak tozu ve berbere baharatı.
14: Senin karışımın
2: elbette
14: mı bu? Berberenin içinde
2: acı
14: ne var?
2: Acı biber, kakule, sedef otu, fesleğen.
14: Buraya kadar kokusu geldi.
2: Soğan tozu, esmer şeker, tuz, karabiber.
1: Havalayıp bir gece dinlendiriyoruz.
14: Neyle tüt sürüyorsunuz?
1: Ceviz ve haşhaşla.
14: Texas usulü.
1: Aynen öyle.
14: Kaburganın yanında ne var?
2: Avazi glaze, tuzsuz tereyağı ve zencefil var.
14: Kadim Texas zencefili.
2: Sarımsak, çörek otu, kimyon ve kakule.
14: Şu ilginç yaprak da neyindesin?
2: O köseret. Sizin dilinizdeki ismini bilmiyorum.
14: Tamam.
2: 10 dakika suyunu çeksin.
14: Süzüyoruz.
2: Berbere, biberiye, tuz ve Etiyopya kakulesi. İşte sosumuz.
14: Hiç tereyağı çorbası içmemiştim ama ben bunu yerim gerçekten. Sırada ne var?
2: Fırında makarna.
14: Makarnayı severim. Hadi başlayalım.
1: Tereyağı, un, meyhanemiz hazır. Tuz.
2: Soğan tozu, berbere.
14: Hadi canım, bunda da mı?
2: Sarımsak tozu, kırmızı biber, keklik otu ve kekik.
14: İyice karıştır. Yoğun krema, eritme peyniri, çedar.
2: Evet.
14: Karıştır, fırına at. 30 dakika.
2: Buraya dök, ben de keseyim.
14: Aa, çünkü içinde çeksin istiyoruz.
2: Evet,
14: sadece
2: evet,
14: üstünde olmasını istemeyiz.
2: Kaburgaları kesip avazi sosumuzla mühürlüyoruz.
14: Bu benim değil mi?
2: Senin.
14: Bu sos hayatıma daha önce nasıl girmemiş hiç anlamadım. Bu enfes. Harika. Fırında makarna. Hala krema gibi. Makarna yumuşacık ama fark sosta. Kaburgaya geçelim. Et muazzam pişmiş. Yeterli tütsü tadı geliyor ama kimyon ya da kakule gibi tam saptayamadığım baharatların tadını da alabiliyorum. Bu bağımlılık yapar. Ve sosun tabanında tereyağı olması lüks hale getiriyor resmen. Bunun gibi orta iyi pişmiş bir ete koyduğunuzda resmen lezzet arşa çıkıyor.
1: Kaburga hazır.
4: Çok yumuşak, kemikten sıyrılıveriyor.
6: Gelen tatlar benim için o kadar eşsiz ve farklıydı ki.
14: Ta Texas'a gidip de Bay Texas'ta, yani bizzat Tim Love'la konuşmamak olmaz.
6: Tek kelimeyle enfes.
2: Doro ve berbereli fırında makarna tabağı.
14: Etiyopyalı bir yük treninin sizin restoranınıza geldiğini biliyor muydunuz acaba?
1: Haberim yoktu.
26: İki ülkeyi tek bir ülkeye dönüştürmüşler. Yani memleketlerini harmanlamışlar. Evlilik de böyledir.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
25: Net! Kazancım net, sigortam net.
27: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlar kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
28: Sarık ola!
29: Fanta sarı kola canım o.
27: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
30: Ama ne otel?
31: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
30: Trivago'ya bakmadın mı?
32: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
30: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
33: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
34: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
35: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
4: Türkiye'nin dürümü. Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Biraz fazla almadınız mı?
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranıyla variteleri altın, gümüş...

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Devam ediyoruz. Texas'ta çok acayip bir mekandayız. Texas barbeküsünden izler taşıyan Etiyopya restoranı. Doğru duydunuz, ilginç karışım.
7: Dana kaburga.
8: Tamamen farklı bir şey mi istiyorsunuz? O zaman buraya gelin.
7: Dana döşlü incera nacho. Bu en sevdiğim yemeklerden biri. Incera ekmeğini alıp cips gibi kızartıyorlar.
9: Müthiş bir şey.
6: Şimdi ne yapıyoruz?
7: Torpilli dana döşlü incera nacho.
6: Torpilli ne?
7: Dana döşlü incera nacho.
6: Yani Texas'a özgü tek şey dana döş herhalde.
7: Hardal koyup etimizi güzelce ovuyoruz ve soğan.
6: Tahmin edeyim.
7: Berbere, kuru sarımsak, kekik, karabiber ve tuz.
6: O da eski Texas usulü tuz ve karabiberli karışımı yapıyor. Bu nereye gidiyor?
7: Üstüne.
6: Kaç derecede pişiyor?
10: 110.
6: Tamam. Sırada ne var söyle.
7: Barbekü sosu.
6: Barbekü sosuna benziyor bu. Sade yağ.
7: Soğan tozu, sarımsak tozu, domates salçası.
6: Pekmez mi?
7: Pekmez, evet.
6: Esmer şeker,
7: sirke.
6: Limon suyu.
7: Tütsü sos, Worcestershire sosu, karabiber, kakule, berbere.
6: Hardal ve tuz.
10: Kıvam içinde et suyu.
6: Bu nacho için mi?
7: Evet.
6: Hamur da yapacağız herhalde.
7: Uğraşmadan iyi yemek yapamazsın. Tef unumuz var, glutensiz. Ve maya.
6: Su, bu da Etiyopyalıların tortillası.
7: Evet öyle. 2-3 gün oda sıcaklığında bekletiyoruz.
6: Sırada ne var?
7: Şiro, nohut püresi.
6: Tamam.
7: Peynirimiz.
10: Bitkisel yağ, soğan.
6: Sarımsak ve zencefil.
10: Tuz ve su.
6: Nohut unu. Neden?
7: Bu karabiber, kakule, berbere.
6: Hardal ve tuz.
10: Kıvam içinde et suyu.
6: Bu nacho için mi?
7: Evet.
6: Hamur da yapacağız herhalde.
7: Uğraşmadan iyi yemek yapamazsın. Tef unumuz var, glutensiz. Ve maya.
6: Su, bu da Etiyopyalıların tortillası.
7: Evet öyle. 2-3 gün oda sıcaklığında bekletiyoruz.
6: Sırada ne var?
7: Şiro, nohut püresi.
6: Tamam.
7: Peynirimiz.
10: Bitkisel yağ, soğan.
6: Sarımsak ve zencefil.
10: Tuz.

0: dakika.
1: Oo, oradan alabilmek de önemli herhalde.
0: Bayağı.
1: Bu buharı kesecek ve pişirme süreci tamamlanacak.
0: Servis için kesip kızart.
1: Hadi nacho yapalım. Kutur kutur ve ekşi maya tadını hala alabiliyorum.
0: Şiro, dana döş.
1: Yumuşacık. Tütsü de harika.
0: Barbekü sosu.
1: Peynir karışımı.
0: Etiyopya ayıp peyniri.
1: Bu da gerçekten ilginç bir peynirmiş.
0: Avazi sosu.
1: Elini korkak alıştırma sana hadi.
0: Bir de pico de gallo.
1: Buna nacho demek bir Ferrari'ye bir araba demek gibi. İncelerek kızartması olağanüstü. Dana döş müthiş. Nohutunuyla yapılan bu sosla Camaro direksiyonuyla yiyebilirsin. Doymazsan lastiklere de dalarsın hatta. Avaze ise bambaşka bir doku katıyor. Adeta Etiyopya'ya giden hızlı bir trene binmiş gibi oluyorsun.
2: Dana döş üstüne nacho geliyor.
3: Olağanüstü. Çok cesur bir lezzet.
4: Dana döşün kıvamına bayılıyorum.
1: Nacho'yu alıp daha da geliştirmişler sanki.
5: Kesinlikle.
6: Muhteşem.
2: Texas tabağı hazır.
4: Bir kez gelip deneyin. Aklınızı başınızdan alacak.
1: Buraya geldiğinizde, içeri girdiğimde tütsün kokusunu aldım. Texas barbeküsü ben geldim dedim. İkiniz de çok mütevazısınız. Çok mutlu oldum gerçekten. Bu ülkeye gelebilmek için gösterdiğin cesaret ve etrafındaki herkes çok şanslı. Sonra da aferin, onu kapmışsın tabii. Ayrıca büyük bir cesaretle yola çıkıp insanlara daha önce hiç tatmadıkları lezzetleri verdiğiniz için tebrik ederim. Öncüsünüz. Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Yani konsept dediğin işte böyle olur. 5-6 dükkanınız olabilirdi. Çünkü bunu başka bir yerde bulamazlar. Böylece tütsülenmiş etlerinizi istediğiniz gibi yapabiliyor. Üstelik onlara bir de artı katmayı başarıyorsunuz. Bu programı yapma sebebimiz bu tarz mekanlar aslında. Texas barbeküsünü alıp insanların yüzüne bakın eşim neler yapıyor diyorsun. Hadi bir de bunu deneyin bakalım. Tebrik ederim. İkinizi de tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Harika, sağlık. Rocco's Tacos'tan arkadaşım Rocco'yla Naples, Florida'dayız. Çok acımı. Rocco's nerede?
7: Aşağıda.
1: Biz neredeyiz?
7: Burada yiyoruz.
1: Burada mı?
7: Tarladan sofraya, tekneden sofraya. Kuzey Kaliforniyalılar.
1: Ha, tam benlikmiş. İsmi ne? The 239 Naples. Umarım iyidir. Açım çünkü. Taco yiyeceğiz sanıyordum.
8: Arancini, masa fenrere.
9: Normalde görmeye alışık olduğumuz şeylerden çok farklı.
8: Rulo köftemiz var.
10: Çiftçiler ve balıkçılarla çalışıyorlar.
11: Müthiş bir Florida havası ve lezzeti.
1: kaliforniya'nın inceliklerini içeren ve işletme sahibi Steve'in batı kıyısından beraberinde getirdiği bu tarif, Şef Matt'in geleneklere sadık kalma tutkusuyla harmanlanıyor.
12: Tarladan sofraya, GDO yok, tohum yağı yok.
8: İnsanların buraya neden geldiğinin de altını çizelim. Her gün taze, yerel balıklardan getiriyoruz.
10: Buyurun seviçeniz.
0: Bu seviçe inanılmaz. Siyah hani balığı ve kaliteli karideslerle yapıyorlar.
5: Burada suya çok yakınız. Yani buraya gelip böyle bir şey yiyebilmek çok hoş.
1: Bunu sen mi tuttun?
7: Hayır, ben tutmadım. Ben balık tutmam.
1: Bunun için sabrım mı yok yoksa bilmiyorum.
7: Sabrım yok.
8: Burada tutulan bir hani balığı. Boynun altından düzgün bir kesik atıyoruz. Şuradaki çizgiyi takip edeceğiz.
1: Kaburga çizgisini izleyip filetoyu çıkarıyoruz.
8: Ufak ufak doğruyorum. Buradaki karideslerin kabuklarını falan ayıklıyorum.
1: Karidesler mi, karides mi?
8: Tam ihtiyacımız olan bilgi.
7: Karidesin çoğul hali hep kafa karıştırmıştır. İlk kez ikimiz de haklıyız.
8: Portakal suyumuz. Son olarak da limon suyu ve sirkeyi ekliyoruz.
1: Adam dövmeli Martha Stewart gibi.
8: Var ya, o kadın gangster. Hapiste yatmış.
7: Vay canına.
8: Karidesleri 2 saat boyunca asitte bekleteceğiz.
1: Sıra geldi seviçeye.
8: Salatalık, sarı ve kırmızı dolmalık biber, biraz kırmızı soğan, bir de domates. Jalapeno, fresno acısı, dövülmüş sarımsak. Beyaz toz biber, tuz ve kişniş, önce karides, limon ve portakal suyu ve taze hani.
1: Hemen yiyebiliyor muyuz?
8: 2 saat daha bekletmemiz gerek, dinlenmesi gerekli.
4: Avokadolu guacamole sosu yapıyoruz.
8: Jalapeno, kırmızı soğan, domates, kişniş, karabiber, kereviz tuzu, kaya tuzu, aşotu, taze sıkılmış limon.
7: Elle yoğruluyor.
1: Avokadolu tostu çok severim ben söyleyeyim.
8: İçine epey bir avokado atarız.
1: Şu an erkekler avokado grubu gibi değil miyiz?
8: Taze guacamole, bebek marul, ceviche, porsiyon epeyce büyük. Ufak kişniş, lime parçası, taze kızarmış cips. Bu ev yapımı cips baharatımız. Birazcık esmer

0: Şeker öğütülmüş. Çok toz biber, az da tuz.
1: Sıcak cipsler acayip.
2: Cipsler olağanüstü. Alttaki guacamole tabanını da sevdim.
1: Üst seviye. Hafif, taze, kıtır kıtır. En sevdiğim tarafı balıkların balık püresiymiş gibi ufacık doğranmaması. Hani balığından daha iyisini bulamazsın. Enfes. Tebrik ederim.
0: Seviçe'nin cipsini atıyorum.
3: Seviçe'ye bayılıyorum. Tıpkı annemin yaptığı gibi.
4: Tüm bu sebzeler, avokado, limon çok ama çok ferah.
0: Glütensiz Alfredo Primavera.
1: Burayı nasıl buldunuz?
5: Açıldıklarında glütensiz diye duydum.
1: Glütensizse müthiştir. Glütensiz değilse...
5: Evet, harikadır.
0: Yemek hazır, masa 12.
6: Bugün beyin et söyledim.
7: Üstüne de çok güzel ahu dudulu bir sos geliyor.
1: Glütensiz ha?
0: %100 glütensiz. Çok iyi derecede öğütülmüş pirinç unuyla başlıyoruz. Toz şeker, kabartma tozu, kaya tuzu, maya ve su karışımı. 10-15 dakika çırpıyoruz ve birkaç saat dinlendiriyoruz.
1: Sırada ne var?
0: 3 meyveli püremiz. Yerli ve taze yaban mersini.
1: Ya her şey yerli ya. Yeter, sadece yerli olmadığını da bilirim.
2: Ben yerli değilim.
1: Sen yersizsin.
0: Böğürtlen.
1: Kocaman. Çilek.
0: Yine toz şeker. Kısık ateşte 45 dakika pişirip soğumaya bırakıyoruz. Sonra blenderdan geçirip süzüyoruz.
1: Sonraki aşama mı?
0: Tuzlu bir karamel sosu yapacağız.
1: Size sıcak, sert ve hızlı şekilde getiriyoruz. Neyimiz olacak?
0: Yumuşacık karamel sosumuz. Yoğun krema ekliyorum. Esmer şeker hafif şekilde çırpıyoruz. 45 dakika aralıklarla kontrol ediyoruz.
1: Durma.
0: Tütsülü Himalaya tuzuyla işi bitirip soğutuyoruz.
1: Beklerken ne yapıyoruz? Yağlı boya yapmaya başlayıp bizi dolaştırabilirsin belki mesela.
0: Minik mutlu ağaçlar ya da pofuduk bulutlar. Benye için şekerimizi yapacağız. 8 saat kurutma işlemi uygulayacağımız bir tel dolusu çileğimiz var.
1: Benim soğuk kurutucum var.
0: Memnun musun?
1: Sende yok mu?
0: Hayır, henüz yok.
1: Gidip patrona bir tane almasını söyleyeyim. Soğuk kurutucu.
0: Harika fikir.
1: Müthiş. Sen buna müthiş mi diyorsun?
0: Soğuk kurutucu
1: soğuk
0: rüya gibi.
1: Soğuk kurutucu 100 kat daha iyidir. Soğuk kurutucu dokusunu, tadını hiçbir şekilde kaybetmemesini sağlıyor. Buna kıyasla bayağı farklı. Yani suyunu çekmesinden her şeyi, her şeyi atabiliyorsun. Yani istediğin şeyi dondurarak kurutuyor. Ve inan bana çok farklı oluyor.
0: Galiba patrona güzel bir Noel hediyesi.
1: Bence harika olur. Yılbaşında ne kaldı ki şurada?
0: Mutfak robotuna atıyoruz. Toz şeker.
1: Ne kadar sürüyor?
0: Yaklaşık 4-5 dakika. Hamurumuzu ayarlayalım. 3-4 dakikada fritözde kızartıyoruz. Hamurun üstüne tepeleme bir kepçe tereyağı.
1: Fritözden bir şey çıktıysa...
2: Tereyağı dök geç.
0: Tereyağı dök geç. Çilek şeker karışımı, 3 meyveli püre, tereyağlı karamel sos, biraz daha sos.
1: Parçalansın istemiyorum. Benye tam benim tarzımda. Kesinlikle pofuduk ama az da olsa dolgun. Bazı yerler fazla dolgun yapıyor. Bunun kıvamı da lezzeti de daha iyi. Ne ara yedin sen?
2: Evet, ağzıma tıkıverdim.
1: En sevdiğim yanı buram buram gelen o maya tadı.
2: Buna kimlik verilmeli. O kadar iyi yani.
1: İsmi Benye'ye 10 basar olmalı.
2: Güzel.
1: Bu programda denediğim en iyi tatlardan biri söyleyeyim. Vay be.
4: Tadı cidden çok güzel. Yumuşacık, dolgun. Üstüne koydukları reçeli çok beğendim.
3: Karamel çok güzel bir tat katıyor. Saçmalık. New Orleans'tan daha iyi.
1: O zaman glutensiz olup olmaması önemli değil.
3: Hem de hiç.
6: Buyurun balığınız.
7: Menüdeki her şeyi denedim galiba.
6: Her seferinde çok leziz.
1: Kesinlikle. Beklentilerimin çok üstündeydi. Eline sağlık şef. Harikasın.
0: Sağ ol.
1: Bir bölümün daha sonuna geldik ama merak etmeyin. Ülkenin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Gelecek bölümde...
8: Görüşmek üzere!
4: Merhaba Gay. Benim adım da Gay.
1: Sahiden mi?
4: Sahiden öyle.
1: Aa, çok memnun oldum.
4: Çok memnun oldum.
1: Yerime geçebilirsin. Saçına bir şeyler yaptım.
4: Yok canım.
1: Perşembeleri yerime geç mesela.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
0: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
0: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
7: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, bank, kartım Hadi.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde hadi canım. Gastronomik bir görev var. Fotoğraf çektir hadi. Çeşitli yemekler tadıyoruz. Bayılana kadar yerim ben bunu. Texas'ta bagel yapıyoruz. Georgia'da şef oluyorum. Sakın durma ahbap. Louisiana'da uluslararası çalışıyoruz. Şu kapıdan girdiğinizde Yeni Delhi'ye ışınlanıyorsunuz. İnanılmaz bir Hint deneyimi. Lezzet derinlikleri böyle Empire State'de asansörle katları gezmek gibi. Vay canına. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Hunter ile New Orleans'a giderken Baton Rouge'a uğradık. Hunter, ne yemek istiyorsun?
1: Hadi ama baba, Louisiana'dayız. İstakoz, deniz mahsulleri, tamam, sandviç tamam, tamam.
0: Uzun yolculuktayız evlat. Hepsi için vaktimiz olacak. Peki, Hindistan'a ne dersin?
1: Tamam ama arabayı bırakmamız gerekir. Üstünü kapatmamız lazım. Yanımda kıyafet yok.
0: Yani... Hindistan'a gitmiyoruz oğlum. Hint yemeği
1: yok. Louisiana'da mı? Bayağı iyi olmalı.
0: Hunter, bayağı iyi olduğunu duydum. İşte karşımızda Al Noor Kitchen.
2: Tavuk bada bir dakikaya geliyor.
3: Burası açık ara en sevdiğim restoran.
4: Aile mekanı. Otantik ve taze.
5: Tavuk biryani hazır.
6: Arkadaki teyze ya da amca yemek yapmayı biliyor. Adeta Hint usulü Afrika yemekleri gibi.
0: Mutfaktaki şef Muhammed Hanif her şeyi sıfırdan yapıyor. Aslen nerelisin?
2: Yeni Delhi.
0: Eski Delhi'ye hiç gitmedim. Seni Louisiana'ya hangi rüzgar attı?
2: New York'taki 5 yıldızlı restoranlarda çalışıyordum. Adamın biri geldi. Buralıymış.
0: Onun için mi çalışıyorsun?
2: Evet.
0: Büyük fırsat. Queens'te timsah bulamazdım.
2: Evet.
0: Bugün ne yapıyoruz?
2: Kuzu incik kebap. Kuzu kebap geliyor. Kuzu muhteşem.
7: Naan ekmeğine sarıp arasına salata da koydunuz mu? Alın size güzel bir öğün.
0: Kuzu kol.
2: Kemiksiz kuzu kol.
0: 16 parça şey eklenecek.
1: Şuna bak.
2: Kişniş ekliyoruz. Sarımsak ve zencefil.
0: Zencefil?
2: Kişniş tohumu, kimyon tohumu, kebap masala.
0: Karışımda neler var?
2: İçine 12 çeşit baharat giriyor.
0: O zaman evet. 16 parça burada. Burada da 12 parça var. Evet. Toplam 85 parça falan.
2: Vay. Rezene tohumu.
0: Renk içinde kırmızı biber ve domates sosu.
2: Evet. Tamam. Garam masala, yeşil acı biber.
0: Zerdeçal, tuz.
2: Pul biber, kişniş tozu, kimyon.
0: Tüm baharatları şimdi koymak hoşuma gitti. Evet. Böylece kıymayı çektiğinizde lezzet karışmış oluyor. Öyle değil mi?
2: Yumurta akı.
0: Şişe mi geçiriliyor?
2: Evet bayım.
0: Gardinal.
1: Şu ete bak.
0: Oo, amma sıcak. Pişmesi ne kadar sürüyor?
2: 7 dakika.
0: Tamam, sırada ne var?
2: Naneli sos, su, yağsız yoğurt, sirke, tuz, zencefil, sarımsak, mango acı biber.
0: Chili. Nane.
2: Nane ve...
0: Aşotu.
2: Ve kişniş.
0: Tamam, sos tamam.
2: Zırdayan kebaplarımız.
0: Sabah dizdik, tamam.
2: Naan ekmeği, kebaba da tereyağı.
0: Peki bu nasıl yeniyor?
2: Kebabı ve sosu ekmeğin içine koyuyorsun.
0: Sıcakmış. Oo, şuna bak, her taraf duman altı. Etin cızırtısından kimseyi duyamıyorum doğru dürüst şu anda.
1: Bu yüzden cızırtı diyorlar ya.
0: Beni şu sosa batırın lütfen. Yavaş ya oğlum, nefes al. Sanki sana hiç yemek yedirmemişim gibi saldırıyorsun.
1: Heyecanlandım.
0: Vay be. Şef, tüylerim diken diken oldu. Et efsane. Etin tadı çok güzel. Baharatlarla bir araya gelince muhteşem. Ekmek enfes. Ve naneli sos. En iyilerinden söyleyeyim.
1: Hint chimichurisi gibi. Enfes.
0: Bayılana kadar yerim. İnanılmaz.
5: İki kuzu kebap hazır.
2: Çok güzel, lezzetli, sulu.
8: Naneli sosun keskin tadı kuzuya çok yakışıyor.
2: Bebek patlıcan.
0: Herhalde burada gerçek bir Hint lezzeti bulmayı hiç beklemezsin değil mi?
9: Bir kere yediniz mi, müdavimi olursunuz.
5: Karides malabar hazır.
3: Bugün karides malabar denedim.
2: Kremalı bir karides yemeği, müthiş.
0: Tamam, naan yapıyoruz da hangi naandan yapıyoruz?
2: Sarımsaklı naan, acılı ve patatesli naan.
1: Neden naan?
2: Çok amaçlı un, şeker, tuz, kabartma tozu, su, yoğurt.
0: Süt, yumurta.
2: Buna su ekliyoruz.
0: Karıştır, en sonunda yağ giriyor.
2: En son.
0: Hepsinin hamuru aynı
2: evet,
0: mı?
2: Evet, aynı.
0: Sonra içine farklı şeyler i̇çine. Katılıyor evet. Yani. Gıdıklanır mısın diye sorsam yanlış zaman mı olur? Bundan kaç tane çıkar?
2: 25 tane.
0: 25 naan. Evet. Günde kaç naan satılıyor peki?
2: Günde 75 tane filan.
0: Yani bunu 3 kez yapıyorsun.
2: Evet.
0: Bak ne diyeceğim, hamur yoğurma makinesi diye bir şey icat ettiler. Sana da lazım bir tane.
2: Gelecek ay bayram var. Her gün 3 saat içinde 600-700 tane naan çıkarıyorum.
1: Her gün evet, sabır testi yani.
0: 3 saatte 600-700 naan.
2: 3 saat. 30 dakika dinlenecek.
0: Top yapıyoruz.
2: Evet.
0: Sonra dinleniyor.
2: Patatesli naan yapıyoruz.
0: İçinde başka
2: patates,
0: ne var?
2: Patates, acı biber, kişniş ve baharat.
0: Vay be. Canına. Duvara doğru evet. Bastırıyorsun. Bu çılgınca.
2: Sarımsaklı naan.
0: Dışına sürüyorsun.
2: Dışına.
0: İnanılmaz. Acı biber, biber ve pul biber. Üstüne ne sürüyoruz?
2: Tereyağı.
0: Tamam.
2: Sıra geldi karides malabara.
0: Hey, malzemesi azmış bayağı.
2: Ya.
1: Bayağı minimalist.
2: Hardal tohumu, soğan.
0: Her seferinde bu sırada mı koyuyorsun peki?
2: Evet. Domates, köri yaprağı, kuru biber.
0: Zencefil, sarımsak, zerdeçal.
2: Kişniş, pul biber,
0: biraz tuz.
2: Garam masala, karidesin baharatı.
0: Ne tür bir baharat?
2: Buna kokum denir. Kimyon, kişniş tozu, Hindistan cevizi sütü ve kreması.
0: Karamelize soğan da geldi.
2: Domates sosu ve karides sosu.
0: Şu tatların karmaşıklığına baksanıza.
2: Hindistan cevizi, soğan sosu, demir hindi.
0: Ve sonra da limon suyu.
2: Sonra da karides.
0: İçi şova döktün söyleyeyim. Şuna bak.
2: Aşotu ve Hindistan cevizi.
0: Patatesli nan, acılı nan, sarımsaklı nan. Patatesliyi çok sevdim.
1: Acılı müthiş.
0: Biber kızarınca acılığı biraz geçmiş. Sarımsaklı bagel gibi. Gerçekten çok farklı bir tat. Karidesin kıvamı o kadar harika ki ısırınca dağılıveriyor.
1: Müthiş bir lokma.
0: Lezzetin derinliği sizi böyle Empire State binasında asansörle katları gezdiriyor. Vay canına.
4: Karides malabar ve naan.
8: Evet, naan en sevdiğim şeylerden.
10: Ağızda adeta dağılıyor. Karides de tam ayarında.
8: Sosunda kremamsı bir Hindistan cevizi tadı var. Kesinlikle yine söylerim.
2: Tavuğun 2 dakikası kaldı.
0: En sevdiğim Hint restoranlarından biri olabilir.
9: Benim de. Baton Rouge'un kalbinde tat reseptörlerimin ufkunu genişletiyorum.
0: Otantik. Kapıdan içeri girer girmez Yeni Delhi'ye ışınlanıyorsunuz.
1: Cidden üst seviye.
0: Gitmek istemiyorum.
1: Evet.
0: Teşekkür ederiz. Büyük bir
1: zevk. Sağ ol şef.
0: Yakın arkadaşım Şef Tobias Dorzon'la Decatur, Georgia'dayız. Decatur'a hiç gelmiş miydin şef?
11: Atlanta'ya gittim. Decatur'a gitmedim.
0: Tamam, yakın sayılır, yakın. Şimdi dinle, gideceğimiz yer... Şey bak, ben bu açsın.
11: Şef.
0: Tamam, biliyorum, açsın. Bu hep açılır bu arada. Gideceğimiz adam şeflerin şefi. 10 sene önce de programda gitmiştim. Ama... O zaman açsın, tamam biliyorum, müsaade et. Reagan Bar diye mekanı vardı. Şimdi büyütmüş. Eşiyle burayı açmışlar. 5 senedir buradalarmış. Hemen yanlarında bagel dükkanları var. Açsın biliyorum. Ve işte the deer and the dog.
11: Şef, yasak yere park ettin.
0: No. Bensiz başlama sakın.
11: Ben açım.
1: Ve dana değil.
0: Hadi şu restorandan bahsedelim.
4: Favorilerimizden.
0: Evet.
1: Bence şu an Atlanta'daki en iyi restoran.
5: Jackson'ın hamburgeri hazır.
12: Yemekler hem pahalı değil hem de aşırı lüks hissettiriyor.
5: Üstüne biraz turp koyuyoruz.
13: En güzel yanlarından biri de yerel çiftliklerle işbirliği yapmaları.
0: Bu Terry Kowal'la ilk kez yakınlardaki Wrecking Bar'da şef olarak tanıştığımda onun mutfak ilkelerinin de temelini oluşturuyordu. Şimdi eşi Jen'le kendi mekanlarını işletiyorlar. Herkes mekan açmak ister.
5: Elbette.
0: Çok da zordur. İsmini de neden geyik ve güvercin?
12: Onlar ruh hayvanlarımız. O geyik, ben güvercin.
0: Ne pişiriyoruz?
5: Geyik eti pişireceğiz.
0: Vahşi av eti pişirmeyi bilen kişi azdır bu arada.
5: Aynen öyle.
0: Üstelik bazı kuralları da vardır.
5: Geyik eti hazır, tabaklıyorum.
12: Üstünde kızarmış havuç da olan kahve tozlu geyik eti müthiş bir yemek.
5: Geyik eti için pancarlarımızı salamuraya yatıracağız. Zeytinyağı döküyoruz ve kaya tozu.
0: Sever misin?
11: Yok, renk pek sevmem.
0: Renk için. Konserve pancarı sevmem ama bu seviyede bir aşçıdan çıkınca sözüm yok.
5: Sözün olamaz tabii.
11: Sözün yok.
5: Odun ateşiyle yanan fırında 1-2 saat pişireceğiz. Mirpuha ve domates salçası.
0: Olmazsa olmaz. Sebzelerin kızarmasını bile etkiliyor.
5: Fırında yaklaşık 45 dakika pişecek. Kemikleri salçaya buluyoruz ve yine fırına.
0: Ne tür odun kullanıyorsun?
5: Ceviz, biraz da meşe.
0: Anladım.
5: Et suyu yapacağız. Kemikleri koyuyoruz, sebzeler de giriyor.
0: Bunlar köz tadını verecek. Evet dostum.
5: Taze kekik, üzüm sirkesi ve su. Kısık ateşte 24 saat pişiyor ve süzüyoruz. Pancarları alıyoruz, doğruyoruz.
11: Yani pancar menünün büyük bir parçası.
0: En sevdiğim pancar yeme biçimi. Pancarı böyle kızartıp biraz tuz serpeceksin.
11: Pancar kötü değil ki.
5: Artanlar blender'a. Biraz da et suyu. Sıra geldi havuç püreye.
0: Küp küp tereyağları, soyulmuş sarımsak.
11: Elle mi doğradın?
5: Evet, arpacık soğanı, havuç, tuz ve sebze suyumuz. Yaklaşık 5 dakika pişiriyoruz.
0: Bu bitince...
5: Havuçları püre yapıyoruz.
0: Havuç kabukları.
5: Bunlardan da havuç cipsi olacak. Mısır nişastası ekliyoruz.
11: Sıfır atık.
0: Kızartılıyor.
5: En sonunda...
11: Güzel parça. Yağsız ve dolgun. Tereyağı doğrar gibi.
5: Tuz ve pul biberle ovuyoruz. Sonra da espressoya bandır.
0: Mühürlüyorsun.
11: Bravo şef.
5: Çevir. Tereyağı ekle. Taze kekik.
11: Güzel bir
5: bas. Biraz dinleniyor ve pancarları ekliyoruz.
0: Yanmış tereyağına.
11: Şakacı çırak lazım mı?
5: Biraz pancar sosu.
0: Şefin imzası gibi.
5: Şimdi de havuç püresi. Pancarlar, yanmış tereyağı, geyik eti ve doğruyoruz.
0: Damarların tersine.
5: Üstüne koyuyoruz. Havuç cipsi. Çam tuzuyla da bitiriyoruz.
0: Hiç çam tuzu yemedim galiba. Hemen fotoğraf çek hadi.
11: İlk lokmayı telefon yiyor.
0: Geyik eti. O kadar çok farklı tat var ki.
11: Kahve tozunun acılığı.
0: Yumuşacık. Wagyu'ya benziyor.
11: Kahverengi tereyağından bu tadı beklemiyordum.
0: Pürelerin ikisi de enfes. Ama aralarında en sevdiğim şey şu çam tuzu oldu. Tuzdan gelen hafif çam tadı.
5: Ormanda gezintiye çıkarıyor.
0: Tam olarak öyle. Müthiş bir geyik eti. Eline sağlık şef. Muazzam bir yemek.
14: Geyik eti. Pancarlar havuçların tatlılığı, geyik etinin tüslülü tadı.
15: Burası şehrin en iyi restoranlarından.
5: Salyangoz geliyor.
16: James Beard tanısına düzenlenen en iyi şef ödülünü kazandı.
0: Çok önemli bir ödül olsa da sıradanmış gibi anlattın.
5: Hiç beklemiyordum ama ödülden dolayı çok mutluyum. Ahtapot.
12: Menü insanın gözünü biraz korkutuyor doğrusu. Deneyim sırf bunlarla da sınırlı değil. Ortam da samimi ve rahat.
0: Sırada ne var?
5: Kemik eliği salyangoz.
0: Daha önce duymadığım bir ikili. Tamam dostum, var mısın?
17: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
18: Bu otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
20: Yüzden fazlasından.
18: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
23: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
24: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
25: Budur.
26: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
25: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
26: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
25: Füsti.
27: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
18: Bu otel harika.
19: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
29: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
30: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
29: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
31: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
32: Obseso. Silver moon,
33: come blowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
34: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
35: Ama ne otel?
36: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
35: Trivago'ya bakmadın mı?
36: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
37: Gerçekten mi? Kanıtla.
36: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
35: Favori sitendekini bile.
36: Aynı otel. Yarı fiyatına.
35: Trivago'ya bakmamış.
37: Trivago'ya bakmadım.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
38: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
39: Hesap basit, hesap basit.
40: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
41: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
42: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
43: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
40: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Yakın arkadaşım Şef Tobias'la Şef Terry'e konuk olduk. Georgia'dayız. Eşiyle The Deer and the Dove'u işletiyorlar. Ve bu adam şeflerin şefi.
3: Cheeseburger!
4: Atlanta'da bir sürü restoran olsa da böylesi hiç yok. Tavşan eti de var, geyik eti de, salyangoz bile var.
3: Masa 2'nin salyangozları.
5: Kemik iliği ya da salyangoz gibi yemeklerden gözü korkabilecek insanlar için bile aşırı uygun bir yer çünkü tatları çok güzel.
2: Sırada ne var?
3: Kemik iliği salyangozumuzun bordeles sosunu yapıyoruz. Tereyağı, sarımsak, arpacık soğanı, üzüm sirkesi. %25 seyreltilmiş. Bizim yaptığımız sirke, onu da seyreltiyoruz.
2: Son olarak da et suyu. Aa, telefonda kim var peki? Biricik AZ. Harika bir şef ve ev sahibidir. Şu aslan parçasından bahsetsene.
6: Terry ile arkadaşız. Av eti işinde seviyeyi yükseltip onları çok lezzetli hale getirdi.
2: Salyangoz ve kemik iliği yapıyoruz.
6: Terry'i programında her gördüğümde kenara para atsaydım.
2: Seni seviyorum, bir tanesin. Çok matrak adam. Evet şef.
3: Otlu tereyağımız. Blender'a atıyoruz. Tarhan otunu çekip şokluyoruz. Maydanoz, frank soğanı, yağ ve premis hazır.
7: Guy her damlasını isteyecektir, inan bana.
3: Her evet. Damlasını. Tuz ekliyoruz.
7: Gördüğün gibi taze evet. Sosumuz da hazır.
3: Güzel bir umami tat katıyor.
2: Ya sen durmasa da çalışmaya devam.
3: Kemik iliğimiz de burada. Az yağ ve tuz, sonra da fırına atıyoruz. Şimdi de salyangozları yapıyoruz. Tereyağı, sarımsak, arpacık soğanı, doğranmış ançüez. Kızartıyoruz. Gebre otu, burgonya salyangozu. İyice çeksin, tereyağı da atalım ve ocağı kapatalım.
2: Kapat.
7: Evet, bayağı kolkası yapıyoruz.
3: Doğranmış maydanoz, İtalyan pidemiz, kemik iliğimiz, salyangozlar. Bir de bordeles sosu.
2: Şuna bak be.
3: Sebzeli tereyağı da geldi.
7: Tabak dediğim böyle olur. Burada ikişer tane bıçak kaşık vardı ve biri büyülü bir şekilde kayboldu değil mi? Şu çatal kaşığı alayım da ben de şu mükemmelliğin tadına bir bakayım, olmaz mı?
3: Çıkarıp ekmeğin üstüne döküver.
7: İşte bu.
3: Evet.
2: Burada çok fazla şey bir arada.
7: Evet.
2: Kemik iliği hafif baharatlı tadıyla konuşuyor zaten. Sebzeli tereyağı kıvamına, rengine bayıldım.
7: Yüceli karışımı.
2: Zamanının ötesinde dediğim şeyler bunlar. Başka kalmadı dersen külahları değişiriz.
3: Kemik iliği ve salyangoz.
8: Salyangoz ve kemik iliğini üstüne koyuyorsun ve ekmek çağ atlıyor.
4: Bununla İtalyan ekmeğini ıslatmak büyük bir zevk. Muhteşem.
9: İki ahtapot, bir dil.
10: Yemekler enfes, içecekler müthiş, hizmet de mükemmel. Asla unutamayacağınız bir deneyim.
2: Ne mekan ama.
3: Evet.
2: Müthiş bir şefsin, büyük bir zevk. Eline sağlık. Vay canına. Dallas'ın kuzeyinde 40 dakikalık mesafedeki Louisville, Texas'tayım. Tahmin edin ne almaya geldim? Cowboy çizmesi mi? Hayır. Buraya dana almaya geldim. Yok canım, bu da yalan. Texas'ta daha önce aramadığım bir şey için geldim. Bagel. Sıradan bir bagel değil ama. New York usulü. İşte Starship Bagel.
11: Soğanlı bagel'ın üstüne sürüyoruz.
9: Bildiğin New York bagel'ı.
10: Tarçın ve bal bademli.
12: Taze pişmiş bagel kokusu daha kasaya gelmeden sizi heyecanlandırıyor.
2: İnsanlar burası bagel içine gelmiyor. İşletme sahibi Oren çok da havalı biri. Uzay teması ilginçmiş.
11: Gelenek ve retrofütürizmin karışımıyız.
2: Peki bu işe nasıl girdin?
11: New York'ta doğup büyüdüm. Bagel hep en sevdiğim şey olmuştur.
2: Onları başka bir galaksiye taşıyorsun.
11: Aynen öyle. Sarımsaklı falcon.
13: Falcon denen şey adeta duyularıma saldırıyor.
12: Aklınıza gelebilecek her çeşitten var. Lahanalı, domatesli, soğan turşulu, guacamole.
11: New York usulü bagel'larımızda kullandığımız hamur.
2: Ben sadece New York usulü olduğunu biliyorum. Aslında nereden geliyor?
11: Bagel ilk Polonya'da çıkıyor. Buraya Musevi göçmenler getiriyor. Aslında Kuzey Amerika'da iki farklı bagel geleneği başlıyor. Bir New York usulü var, bir de Montreal usulü. Şimdi ise Los Angeles'ta Los Angeles usulü türedi ama onu henüz bilmiyoruz maalesef.
2: Montreal ile New York'un arasındaki fark ne?
11: Montreal usulü daha çok poğaça gibi. Daha küçük ve kalın oluyor. Ben aslında Montreal usulüyle başladım ama sonra New York usulüne geçtim. Bu yüzden kendimi ikisinde de tecrübeli sayıyorum.
2: Malzemelerde neler farklı?
11: Arpa şurubu yerine bal kullanıyorlar.
2: Tamam.
11: Ana fark bu. Bir de boyut ve raf ömrü. Montreal bagel'ı sadece 2 saat dayanır. Yani...
2: Sahi mi?
11: Evet.
2: Sırf bal ve arpa farkından dolayı mı yani?
11: Bir de bu bagel daha küçük olduğundan çok daha hızlı kuruyup bayağı atlıyor.
2: Peki normal boyutlu olanı ne kadar dayanır bir gün?
11: Biz hamurda katkı maddesi ya da koruyucu kullanmıyoruz. Tamamen doğal. Anladım. O yüzden bizimkiler 6 ila 8 saat taze kalıyor. Lezzet hamurunda.
2: Hamura bak be.
11: Yüksek glutenli un.
2: Böylece sakız gibi oluyor.
11: Ters osmoz sisteminden geçen çeşme suyu, organik şeker, maya olarak da dünkü partiden kalma hamur.
2: Hadi ama dostum, parti varmış, çağırmadınız.
11: Bekletilmiş maya, arpa şurubu ve tuz.
2: Ne kadar süre karışıyor?
11: 16 dakika.
2: Çıkarıyoruz.
11: Bu makine yumakları hazırlıyor. Hamur ayırıcı var. Büyük bir taşıma bandı var.
2: Ben ne yapayım burada?
11: Buraya dizebilirsin. Bağlantı yeri altta.
2: Ama antrenmansızım ben. Çok zor.
11: Bagel'lar özel dolabımıza giriyor. Orada da 1 ila 3 gün mayalanacaklar. Sonra da kaplamaya hazır. Kaynar suya tuz katıyoruz. 30 ila 45 saniye içine atıyoruz. Sudan çıkınca altını sarımsağa buluyoruz. Tepsileri 230 derece döner fırına atıyoruz. 2 tur döndükten sonra taş fırına alıyoruz. Sonra da ters çevirip işlemi bitiriyoruz. Yaklaşık 15 dakika.
2: Tamam.
11: Şimdi de fesleğenli yılın sosumuzu yapıyoruz.
2: Yılın sosu.
11: Fesleğene limon sıkıp el blenderını kullanıyoruz. Fesleğen püresini krem peynire ekliyoruz.
2: Çok lezzetli.
11: Kırmızı soğan turşusunu yapıyoruz. Sıcak suyun içine şeker ve tuz. İyice çözünmesi gerek. Doğruca soğanlara.
2: Sıcak ve hızlı bir turşu.
11: Elma sirkesi ekliyoruz. Yarın kullanılmaya hazır.
2: Tamam. Şimdi hızlıca özetleyelim.
11: Sarımsaklı bagel, fesleğenli sos.
2: Elini korkak alıştırmıyorsun.
11: Evet, sonra da avokado püresiyle domates.
2: Biraz da lahana.
11: Kırmızı soğan turşusu, pul biber. Afiyet olsun.
2: Sokuz gibi hamuru. Yani 6 favorimdir söyleyeyim.
11: Benim de öyle, çünkü en kıtır yeri.
2: Çok lezzetli. Sırf bagel bile olağanüstü gerçekten. Üstü o kadar yumuşak ki 10 numara.
13: Sarımsaklı Falcon.
14: Ekmeği bayağı kıtır kıtır. Fesleğenli sos. Şimdiye kadar yediğim en güzel pesto sos.
15: Soğan turşusu. Onlar olmasaydı bu kadar iyi olmazdı bence.
2: Lahana da var. Fazla Kaliforniya olmamış mı?
16: Hayır.
11: İki susamlı geliyor.
2: Bagel dünyasında nereye koyarsınız?
17: New York'ta olsaydı en iyi dükkanlardan biri burası derdim.
4: İlginç çeşitler var. Sürekli yeni çeşniler buluyor.
11: Mayalı jalapeno ve pretzel geldi.
4: Pretzel bagel muhtemelen en iyisi.
11: 2,5 kiloluk bu hamuru devasa bir pretzel bagel'a dönüştüreceğiz. Bir gün yeğenim buraya gelip yapabileceğimiz en büyük bagel'ı sormuştu. Ben de bak Ezra, 5 yaşındasın. Neden sana yaşının yarısı büyüklüğünde yapmıyoruz ki dedim. Şuraya ufak bir kesik atıp açıyorum.
2: Sonra da açmaya başlıyorsun.
11: Birleştirelim.
2: Ama büyük olacak. Özel bir odaya koyup dinlendir.
11: Haşlayalım. Dışındaki şekeri jelatinle kaplıyorum.
2: Ben de onu diyecektim.
11: Sırada kaplama sıvısı var.
2: Beni de kaplayalım.
11: Bu sıvı suyla birleşip pretzel'ın dışındaki şekeri yakar. Ama neyse ki bu kimyasal fırında pişerken uçuyor ve böylece güvenle yiyebiliyoruz.
2: Bunu duymak iyi oldu. Orada ne kadar kalacak söyle bakalım.
11: 45 saniye ile 1 dakika yağlı kağıdı alıyoruz.
2: Pretzel tuzu biraz hafiftir.
11: Biz de hep karışımlarda onu kullanırız. Çok iyi atış.
2: Değil mi?
11: Kağıt futbolu mu oynadın sen?
2: Evet, evet, evet.
11: Doğruca fırına atıyoruz. Düşük ısıda pişecek.
2: Dışının hızlı pişmesini istemiyoruz.
11: Şimdi de mayalı jalapeno sosumuzu yapıyoruz. Ama mayalanması için tuz atıyoruz. Şunu da alalım.
2: Arkada müzik falan mı çalsam acaba?
11: Müzik bu zaten. Mayalanırken 2 gün yok. Doğrayıcıdan geçirip krem peynirle birleştir.
2: Normal biber turşularından farklı. Asidini alıyorsun. Taze biberden kesinlikle daha yumuşak. Bu kadar büyüğünü hiç yememiştim.
11: Önceden uyarayım Guy. Birazcık çekmiş.
2: Bu ne acayip böyle. Gidip pretzel bagel'ımı getir hadi.
11: Peki tamam. İşte gerçeği.
2: Harika.
11: Senin için keseyim.
2: Hadi. Tüm soslardan istiyorum.
11: Bu füme balıklı, yeşil soğan, bu sade olan mayalı jalapeno, yeşil zeytin, bal badem, bahçe sebzeleri, tofuyla yaptığımız vegan sosumuz. İşte buyur.
2: Şu biber değil mi?
11: Evet.
2: Vay be, bu kadar iyi bir sos yememiştim. Harika. Parti tabağı gibi bir şey. Ezra, 15 yaşına girdiğinde beni ara. Onu da görmek istiyorum. Mayalı sos çok acayip. Tebrik ederim dostum.
11: Gary, jalapeno soslu pretzel bagel'ın hazır.
8: Üstü Texas altın New York. Muhteşem, sulu ve yumuşak.
13: Bana New York pretzel'larını hatırlatıyor.
18: Güzel ve net bir tat alıyorsunuz. Üstelik acayip baharatlar da yok.
15: Susam bagel üstüne süpernova.
13: Ne desem boş.
2: Ürünlerine komik, tuhaf isimler versen de işini çok ciddiye alıyorsun. Texas'ta böyle bir şey bulmayı ummuyordum. Çok başarılısın. Bu yolculuğumuz da sona erdi ama merak etmeyin. Ülkenin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümde benimle olun. Başarısız oldum çünkü...
11: Hızın konusunda endişelerimiz vardı.
2: Konuşup halledebilir miyiz yoksa kovuldum mu?
11: Yarın gelip tekrar deneyebilirsin.
2: Tamam. Söz mü?
11: Evet, bir şans daha.
2: Yarın görüşürüz, tamam.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
22: Otel mi? Trivago.
23: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
24: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
25: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
24: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
23: Neden mi? Ben bu lezzetin adındaki başka hiçbir şeye değişmem.
24: Değişemem ve değişebileceğime dair
25: inancım da yok.
24: Başka lezzet yok.
23: Sarı Kola hastasıysan Panda'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Panda Sarı Kola hastasıyız.
26: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet.
27: Otel harika.
28: Evet ve geceliği sadece 13.500.
29: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
27: Trivago'ya bakmalısın.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
30: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
31: Bellona. Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
32: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
33: Budur.

0: Fıstı.
1: Yeni Fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
7: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarında bugün.
1: Geldiğinize sevindim.
2: Bu kızlar buradan yeni çıkıyor ve zor bir gece geçirmiş gibiler.
3: Onların benim otelimde bütün gece parti yaptıklarını mı söylüyorsun?
2: Benim bunları görünce pek mutlu olacağını
4: onların
2: sanmıyorum.
4: Onların mesajlaşmalarını durdurabiliriz aslında.
3: Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel buraya.
4: Ben Charles Stiles. 20 yılı aşkın süredir binlerce restorana sorunların çözümünde yardımcı oldum.
5: Bu pis bir hırsız.
6: İndir onu.
7: Kovuldun.
4: Ama insanlar olayı anlayabiliyor.
5: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
4: Biz gizli olanın peşine düşüyoruz.
8: Be gelin ne damat.
4: Gizli araştırmacılar ve...
9: Birkaç fıçıyı işaretledim.
4: Son teknolojiyi kullanarak. Drone'u kullan. İşte restoran sırları.
8: Surprise.
4: Böylesini hiç görmediniz.
10: Ne zamandır benden çalıyorsun?
3: Hapse gitmek ister misin? Merhaba, sen Charles Stiles olmalısın.
4: Evet, ben Charles Stiles, restoran sırlarından.
3: Gateway'e hoş geldin.
4: Teşekkür ederim.
8: Tanıştığımıza memnun.
4: Bana biraz buradan söz edin lütfen, harika bir yer.
3: Ben Glenn McIntyre.
8: Ben de eşi Susan McIntyre.
3: Gateway restoran ve pansiyonunun sahibiyiz.
8: California Three Rivers'da.
3: 7 tane konaklama bölümümüz var, 5 tane standart odamız, gölün kenarında balayı kulübemiz ve 8 kişinin yatabileceği 2 odalı bir evimiz var.
8: İnsanlar buraya gelmeyi seviyor. Burası güzel ve sakin bir bölge ve Sequoia Milli Parkı'na çok yakın. Dünya üzerindeki yaşayan en uzun ağaç Sequoia Milli Parkı'nda yer alıyor. Garanti veriyorum, bir kez geldikten sonra düzenli olarak geldiğiniz bir yer olur. Menümüzdeki onca harika şeyin arasında biftek ve ıstakozun dillere destan olduğunu
3: küçük
8: söylemeliyim.
3: Küçük bir bonfileyi elle filato keserek başlıyoruz. Sonra pastırmaya sarıyoruz ve bu harika lezzeti pişiriyoruz. Istakoz kuyruklarımızda soğuk su ıstakozlarını kullanıyoruz. Ağzınızda erirler. Kuzu kaburgamızın da güzel olduğunu gururla söyleyebilirim. Yeni Zelanda'dan gelme. Taze sarımsağı buluyoruz ve bu güzelliği pişiriyoruz.
8: Kuzu kaburga buradaki favori yemeğim.
3: Muhteşem ara sıcaklarımızdan birini tattığınızda buradan ayrılmak istemeyeceksiniz ve meşhur tatlılarımızı da tatmak isteyeceksiniz. Ayrıca Charles, sahip olduğumuz bir diğer güzel şey ise yeni bir limuzin.
4: Vay can, harika bir araba.
3: Müşterilerimizi alıp akşam yemeğine götürüyoruz. Oradan da evlerine bırakıyoruz. Böylece onlar araba
4: kullanmış
3: oluyor.
4: Bu harika.
3: Oluyor.
4: Telefonda görüştüğümüzde kaybolan malzemelerle ve bazı müşteri şikayetleriyle ilgili şüphelerim vardı. Bunları biraz daha açabilir misin lütfen?
3: Doğrusu çok eksiklik oluyor. Pahalı içecekler şişe şişe kayboluyor. Yiyecek giderlerim sanki çatıdan uçup gidiyor gibi. Çünkü satışlarımla eşleşmiyorlar.
8: Bazı müşterilerimiz odalardaki eksik şeyler ve gece yarılarına kadar süren partilerle ilgili şikayet ediyor. Neredeyse 20-30 kişilik büyük partiler bunlar ve bizim en büyük odamız en fazla 8 kişi alıyor.
4: Peki çalışanlarınızla görüşüp bu şikayetler hakkında onları sorguladınız mı?
3: Çalışan herkesle görüştüm ve kimse bir şey söylemiyor.
8: Parti verenlerin müşteriler olduğunu söylüyorlar bize.
4: Birinci dereceden şüphelendiğiniz birileri var mı?
3: Gece amirimiz Marino'ya bir bakmak istiyorum. Bu sorunları yaşadığım zaman hep onun saatlerine denk geliyor gibi. Bir de garsonumuz Dean'e bakmak istiyorum. Daha çok geceleri çalışıyor ve işe yeni başlayanlardan.
8: Siri'ye de bakmamız gerekiyor. Siri bizim oda görevlimiz ve tüm odalara erişimi var.
4: Size şunu söylemeliyim ki daha önce bir otel ya da pansiyon için çalışmadım. Bu yüzden işe restoranınızdan başlayacağız ve sonra işi genişleterek önceden ayarladığınız bir odanıza varacağız. Bu sayede çalışanlarınızdan kimlerin odalara olmaması gereken erişimi kimin sağladığını da
3: yardımına
4: öğreneceğiz.
3: Yardımına ihtiyacımız var. Çok para kaybediyorum.
8: İtibarımızın zedelenmesinden de korkuyoruz.
3: Bunları kaybetmek istemiyoruz. Çok emek harcadım.
8: Tanrı aşkına.
3: Vay canına.
4: Kontrol odasına hoş geldiniz. Nasıl buldunuz?
3: Her şeyi görebiliyorum. Nehirde süzülen ördeklerimi bile.
4: Sizin de gördüğünüz gibi tüm restoran ve pansiyonunuzu ele aldık. Barınız, yemek yeme alanlarınız, çamaşır odanız. Ayrıca ekstra odalarınızdan bir tanesine de kameralar koyduk. Böylece restoran sırlarından biri odaya bir misafir gibi gelebilir. Biz de çalışanınızın dürüst davranıp davranmadığını görmüş oluruz.
3: Umuyorum kimse hırsızlık yapmıyordur ama bir şeyler kaybolup duruyor. Bir yerde bir şeyler dönüyor olmalı.
4: Pekala, şuradaki amir dediğiniz Marino gibi
3: evet,
4: görünüyor.
3: Evet, o Marino uzun bir süreden beri bizimle çalışıyor. Geçen yıl onu gece amirimiz olarak görevlendirdim.
4: Tamam, öyleyse işini iyi yapan biri olmalı.
3: Evet, oldukça güvenilir biri gibi.
11: Merhaba, nasılsınız? Size nasıl yardımcı olabilirim?
4: Buradaki de garsonunuz Dean olmalı, öyle
8: oradaki
4: değil mi?
8: Oradaki Dean yeni işe alındı. Enerjik ve şirin biri ama yeni bir eleman olduğu için onunla henüz karşılıklı güven ilişkisi kuramadık.
4: Pekala, aşağıdaki ekrandan bakıyorum. Şu Siri olmalı.
3: Siri şimdiye kadar harika bir çalışan oldu. Çok güvenilir biri. Geçtiğimiz yıl bütün odalarımızı yeniledik. Bu da çok zamana ve paraya mal oldu. Sorumluluk sahibi birinin odaların korunmasına dikkat ediyor olması çok önemli bizim için.
4: Pekala, araştırmanın bir parçası olarak her zaman gizli bir araştırmacıdan yararlanmayı tercih ederim. Böylece şüphelendiğiniz kişiyi gözetim altında tutmuş oluruz. Şimdi Elliot gelip bize neler bulduğunu anlatacak. Elliot, kontrol odasına gel. Merhaba Elliot.
2: Merhaba Charles, nasılsın?
4: İyiyim, iyiyim. Glenn ve Susan buranın sahipleri.
2: Glenn, Susan, tanıştığımıza memnun oldum.
4: Pekala, ne yapmayı planlıyorsun?
2: Araştırmalarımın bir parçası olarak elemanların geçmişlerini de kontrol ederim. Dikkat edilmesi gereken bir şey var mı, bir tehlike işareti var mı diye bakarım. Bu kontrol kısmında da herkes açığa çıkmış olur.
3: Umarım.
8: Çok iyi.
2: Ama bütün haberleri iyi değil. İşletmeniz 24 saat çalıştığından dolayı içeri girip çıkan herkese bakmak istedim. Bu yüzden birkaç gündür otelinizin dışında gözlemlerde bulundum. Geçen sabah ilginç bir şey buldum. Buna bir bakmanız gerek.
3: Gerçekten mi?
2: Burada bir numaralı odanın önünde park etmiş durumdayım. Saat sabah 6:30 civarı. Burada biraz hareket var gibi görünüyor. Sonra içeriden 3 kişi çıkıyor. Bir tanesi erkek. Belki ikisini tanıyamazsınız ama erkeği belki tanıyor olabilirsiniz.
3: Dean sabahın 6:30'unda ne yapıyor orada?
2: Sizin de gördüğünüz gibi Dean 2 çöp torbasını alıp çöp kutusuna atıyor. Sanki bir şeyden kurtulur gibi. Dean işine dönüyor gibi görünüyor. Bu kızlar buradan yeni çıkıyor ve zor bir gece geçirmiş gibiler.
3: Onların otelimde bütün gece parti yaptıklarını mı söylüyorsun?
2: Araştırmamın diğer safhalarında içecek kutuları, birbirinden farklı şişeler buldum. Siz de görüyorsunuz.
4: Sesle ilgili şikayetler alıyordunuz. Sesin kaynağının burası olduğunu söyleyebilirim. Elliot, iyi iş çıkardın. Seni biraz bekletelim. Sana ihtiyacımız olacak.
2: Tabii. Bol şans.
8: Teşekkür ederiz.
3: Bu gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı.
4: Bu arada kısa bir süreliğine restoran sırlarından bir iki kişiyi misafir olarak kullanacağım. Bu şekilde otelinizin hizmetini değerlendirmiş olacağız. İlk olarak restoran sırları ekibinden Kendall'ı alalım.
8: Şimdi ben sana bir odayı nasıl hazır hale getireceğini göstereceğim. Temizlemeyi de göstereceğim.
0: Her bir odada kaç tane havlu oluyor?
8: Hepsinde 4 tane havlu olması gerekiyor.
0: Tamam. Peki buradaki şişe ne?

0: Ha, güzel soru. Müşterilere ikram olarak sunuluyor. Bunun odada olduğundan emin olman gerekiyor. Bunu yerleştirmesi gereken
1: sen
0: değilsin.
1: Bu hep olan bir şey mi?
2: Evet, çiftler yıl dönümlerini ya da doğum günlerini kutlamak için otele gelebiliyorlar.
0: Burası bizim malzeme odamız. Malzemelerin tamam. Hepsi bunlar. Kahveler burada. El sabunları, peçete ve tuvalet kağıdı. Bir tane ister misin?
3: Ne için?
0: Eve götürmek için.
3: Aa, gerçekten mi?
0: Evet.
2: Bunları çalıyorsa başka neler çalmaz ki?
1: Tuvalet kağıdı çalabilen biri her şeyi çalabilir.
0: Burada çalışmaya başladığımdan beri hiçbir tuvalet malzemesi ya da tuvalet kağıdına para harcamıyorum. Korkunç bir
1: Siri'nin
0: şey.
1: Siri'nin bir şeyler çaldığını öğrenmiş olduk ama misafirlerin de bir şeylerini çalıyor mu? Buna bir bakmamız gerek. Sanırım restoran sırları ekibinden Jamie ve arkadaşının önceden ayırttığımız odayı kontrol etmesi için uygun zamandayız gibi görünüyor. Odada büyük bir miktar para bırakmasını söyleyeceğiz.
2: Hadi
1: eğer
2: başlayalım.
1: Siri hırsız alacak. Pekala Jamie, sıra sende. Otele giriş yapmanızı istiyorum.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Getaway Restoran ve Pansiyonu hoş geldiniz. Rezervasyonunuz evet. Var mıydı?
5: İki numaralı odayı ayırtmıştık diye biliyorum. Bu restoran sırları için bazı nedenlerden dolayı oldukça ilginç bir inceleme olacak. Bir otel odasına gizlilik nedenlerinden ötürü kamera yerleştirmek mümkün değil. Bu yüzden özel olarak iki numaralı odayı ayırttım. Böylece çalışanların haberi olmadan ekipmanları yerleştirebileceğiz. Buraya bir yıl önce gelmiştik.
4: Aa, tamam, çok güzel, çok iyi. Özel bir gün nedeniyle mi buradasınız yoksa...
5: Hayır, sadece birlikte çıktığımız ilk büyük seyahatti. O büyüyü yeniden yaşamak
4: istedik. Tamam, çok güzel, çok güzel. Bir şeye ihtiyacınız olursa burayı arayın lütfen ve sizi ağırlamaktan memnuniyet
1: duyuyoruz. Dürüst olmak gerekirse Marino Otel'e giriş yaparken Jamie gayet güzel bir şekilde karşılıyor. Jamie, odada dolabın oralara bir $100 bırakmanı istiyorum. Pekala, şimdi de yeniden garsonunuz Dean'e dönmek istiyorum. Parti yaptığını biliyoruz ama müşterilerinize nasıl davranıyor onu görmek
0: tamam.
1: İstiyorum.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşine bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
10: Ama ne otel?
11: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Budur.
15: Gelmiş geçmiş en iyi füs diş eftali.
14: Budur.
15: Yeni ve en lezzetli füs diş eftali.
14: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
4: Sarık ola!
5: Fanta sarık ola canım o.
3: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
7: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
8: Ama ne otel?
9: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
12: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
16: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Pekala Jamie, şimdi yerleştiğinize göre restorana geri dönmenizi ve D'nin servis yaptığı kısımda oturduğunuzdan emin olmanızı istiyorum.
19: Nasılsınız?
20: Nasılsın?
19: İyiyim. İsmim Dean. Restoranımıza hoş geldiniz.
20: Merhaba.
19: Daha önce buraya gelmiş miydiniz?
20: Buraya ilk kez geçen sene gelmiştik. Çok güzel vakit geçirdiğimiz
19: için. Harika. Geldiğinize memnun olduk. Tekrar hoş geldiniz. Hangi odada kalıyorsunuz?
20: 2 numaralı odada kalıyoruz.
19: Aa, harika.
20: Geçen geldiğimizde de 2 numaralı
19: gerçekten
20: odada kalmıştık.
19: Mi? Tekrar evet. Gelmiş olmanıza memnun oldum.
18: Gayet iyi bir iş çıkarıyor. Dost canlısı ve kibar. Böyle bir yerden de böyle bir hizmet beklenir zaten. Olması gereken her şeye sahip.
21: Bizim de burada sağlamaya çalıştığımız bu.
18: Şimdi mutfağa doğru bakın. İş yerinde cep telefonu kullanımıyla ilgili kurallar ne?
21: Elemanlarımızın çalışırken cep telefonu kullanmaları yasak.
22: Kullanmamaları gerektiğini gayet iyi biliyorlar.
21: Telefon yok o kadar.
22: Yok.
18: Pekala, bir saniye bekleyin. Çamaşır odasına bakın. Siri'yi görüyor musunuz? O da telefonuyla meşgul ve bir mesaj yazıyor. Benim tahminim Dean'le
22: evet.
18: Mesajlaşıyor.
21: İkisi de telefonlarıyla ilgilenmemeliydi.
18: Maalesef ki çamaşır odasındaki kameralarda yakınlaştırma yapamıyoruz. Yine de mesajlarını görüntüleyecek yeni bir teknolojiye sahibiz. Adı Stingray ve cep telefonlarını bir baz istasyonuyla etkileşime giriyorlarmış gibi kandırıyor.
21: Deneyelim bunu.
18: Elliot, Dean az önce Siri'ye bir mesaj gönderdi. Bilgisayarını açıp bu mesajlara erişim sağlamanı ve sonra da onları bana göndermeni istiyorum.
23: Tamamdır Charles. Şimdi programa giriş yapıyorum.
18: Sen de Dean'in telefon numarası var mı?
21: Tabii. Telefonumda var.
18: Erişmeni istediğim numara bu.
23: Tamam, hallediyorum. İnanamıyorum. Glenn ve Susan bunları gördüğüne pek sevinmeyecek. Pekala Charles, ben konuşmaları sana gönderiyorum şimdi.
18: Mesajlarda neler çıkacak bekleyip göreceğiz. İşte burada. Uyanık mısın yazdığını görüyoruz. Akşamdan kalmayayım diyor. Aşağıya doğru bakın. Glenn son mesaja 2 numara yazıyor. Sonrasında da 45 dakika boyunca rahatsın yazıyor.
22: Çok tuhaf.
18: Benim tahminim Dean'in Siri, restoran sırları ekibinden Jamie'nin şu an restoranda yemekte olduğunu söylemeye çalışıyor. Siri'nin de odaya girip yapmaması gereken bir şeyi yapmak için 45 dakikası var. Gayet açık, şuna bakın. İşte Siri 2 numaralı odaya giriyor, Jamie'nin odasına. Odanın 45 dakika boyunca boş olacağını biliyor çünkü Dean ona söyledi. Şimdi bakın, başlıyor işte. Odaya girdi. Jamie'nin odada bıraktığı para orada. Bakın, doğrudan paraya yöneliyor. Jamie'nin parasını çalacak.
22: Şu an gördüğüm şeyden hiç hoşlanmadım.
18: 1 dakika durun. Parayı geri koydu. Parayı almadı. Bu bir sürpriz oldu doğrusu. Parayı çalmıyor ama bir şişe içecek ve iki tane kadehi alıyor. Çok ilginç.
22: Ne yapıyor böyle? Neden şişeyi çalıp götürüyor?
18: Nedenini söyleyeyim, çünkü bu işten sıyrılabilir. Sizden sürekli olarak çalabileceği bir şey keşfetmiş. O şişeyi nasıl olsa bedava bir şey olarak veriyorsunuz. Sadece müşterileriniz tarafından kullanılıyor.
22: Ama bu hiç doğru
18: değil. Bu arada elemanlarınız birbiriyle iletişim kuruyor. Size şunu söyleyebilirim ki birlikte bir şey planlamışlar.
0: Merhaba. Küçük bir ara vermek ister misin?
1: Aha, nereden buldun onu?
0: Hadi gel. Beni takip et.
1: What? Ne bu?
0: Bu geceki parti yerimiz burası.
1: Sadece ikimiz miyiz?
0: Tabii ki hayır.
18: Öyle görünüyor ki bu geceki parti 7 numaralı odada gerçekleşecek. Maalesef yasal sebeplerden ötürü bir otel odasına kamera yerleştiremiyoruz. Kendall'ın üstündeki kamerayı kullanacağız. Kendall, Siri'ye odaları ne sıklıkta parti yapmak için kullandıklarını sor.
1: Yani bu odalarda parti mi yapıyorsunuz?
0: Ha, evet.
1: Glenn ve Susan da buna izin veriyorlar mı?
0: Hayır, onların haberi yok.
1: Onlara söylemiyorsunuz.
0: Hayır, ayrıca onlar evlerinde uyuyorlar. Geceleri burada ne olduğuna dair hiçbir fikirleri yok. Bir şeyler içip kafamı dinlemek istiyor.
1: Tamam mı, sen öyle diyorsan?
22: Siri bir oda sırf boş diye orada parti yapmaması gerektiğini
18: biliyor. Evet, yeni bir elemana orada parti yapması gerektiğini söylüyor.
21: Böyle şeylere izin vermiyoruz.
22: Buna toleransımız yok.
19: Pekala, her şey hazır.
20: Teşekkür
19: evet.
20: ederim. Çok teşekkür ederim.
19: Ne demek, seyahatinizin tadını çıkarın.
20: Yapacağız.
19: Geldiğinize memnun olduk.
20: Gelecek sene görüşmek
19: evet,
20: üzere.
19: Evet, tabii.
20: Teşekkür ederim.
23: Pekala Charles. Otopark girişinde bir karmaşa var gibi görünüyor. Bir grup insan var. Hepsinin ellerinde içecekler var gibi görünüyor.
18: Bana pek restorana gidiyorlarmış gibi gelmedi.
22: Aman tanrım, giderek berbat bir hal alıyor.
18: Sormam gerekiyor, bu oda en fazla kaç kişilik olarak tasarlandı?
21: En fazla 8 kişilik.
18: Bu partide 8 kişiden çok daha fazlası olacak gibi görünüyor ve verecekleri zarar konusunda
21: ben onlara günlerini gösteririm.
23: Pekala Charles. Otopark girişinde bir karmaşa var gibi görünüyor. Bir grup insan var. Hepsinin ellerinde içecekler var gibi görünüyor.
18: Bana pek restorana gidiyorlarmış gibi gelmedi.
22: Aman tanrım, giderek berbat bir hal alıyor.
18: Sormam gerekiyor, bu oda en fazla kaç kişilik olarak tasarlandı?
21: En fazla 8 kişilik.
18: Bu partide 8 kişiden çok daha fazlası olacak gibi görünüyor ve verecekleri zarar konusunda...
21: Ben onlara...

0: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Marino. Size nasıl yardımcı olabilirim? Aa evet, bunu duyduğuma çok üzüldüm. Size şunu söyleyeyim, bir çift evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutlamak üzere rezervasyon
1: yaptı. Marino, partiden gelen gürültüyle ilgili şikayet telefonlarına cevap veriyor. Gördünüz değil mi?
0: Ben onları duyamıyorum doğrusu. Restoranın içindeyim şu an ama ne kadar rahatsız edici olduğunu anlayabiliyorum, anlıyorum. Tekrar özür diliyorum ve umarım geceniz harika geçer. Teşekkürler.
1: Şu anda diğer müşterilerinize bunun bir yıl dönümü kutlaması olduğuna dair yalan söylüyor. Yapması gereken şey bu partiye bir son vermek.
2: Son şansınız, biri kız arkadaşımı almaya gidebilir mi?
1: Sanki burada yeterince insan yokmuş gibi şimdi de Dean kız arkadaşını buraya sokmayı deneyecek. Gerçekten Dean'in yaptığı hiç olmayacak bir iş.
3: Yeter bu kadar. Giderek bu inanılmaz çıkıyor. Bir şey.
2: Charles, Marino elinde yemeklerle ilerliyor. Restoranın arka kapısından az önce çıktı.
1: Bu partiyi sizin yemeklerinizle destekliyor.
3: Bu da ne? Neler oluyor?
2: Bana arabanın anahtarlarını verir misin?
0: Durumda mısın? Emin misin?
2: Evet. Endişelenme dostum, ciddiyim. Bir tane içtim sadece.
0: Araca gerçekten zarar vermemelisin. Bu benim sonum olur.
1: Tamam. Amirinizin bunu yapmak için aklını kaçırmış olması gerekir. Sizin arabanızla Dean'in kız arkadaşını almanın iyi bir rezil olduğunu
2: bana yeter. Kim arabayla bir tur atmak istiyor?
4: Bu gerçekten inanılmaz. Arabamı alıp o halde kullanamazlar. O aracı insanlar uygun halde değilken araba kullanmasınlar diye aldım ben.
5: Daha önce bunu kullandın mı?
4: Hemen inin o arabadan.
2: Akıyoruz hadi.
5: Hey hey.
4: Anahtarı verin bana. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel buraya. Parti bitti çocuklar. Çıkın buradan.
6: Defolun buradan. Bırakma.
4: Gidin buradan hadi. Bu odanın parasını ödediler mi? Girin şuraya.
1: Marino, Siri içeri gelin. Burada neler olduğunu açıklayayım. Adım Charles Stiles. Restoran Sırlar adında bir şirketle çalışıyorum. Çalıştığınız yerin sahipleri şirketimi aradılar çünkü burada kaybolan malzemelerle ilgili ciddi endişeleri vardı. Hepsinden önemlisi, müşterilerden aldıkları şikayetlere göre hırsızlıklar odaların içine kadar varmıştı. Ayrıca geceleri gürültülü partiler düzenleniyordu. Bu bağlantılar sizsiniz. Siri, Kendall'ı tanıdın mı? Tanımış olmalısın. Benim için çalışan gizli bir restoran sırları elemanı. Bugün ne öğrendi peki? Senin tuvalet kağıdı gibi malzemeleri çalıyor olduğunu. Umrunda bile değil. Çalışırken bir şeyler içiyorsun ve onu da seninle birlikte parti yapmaya davet ettin. Mesajları canlı olarak kaydedebileceğimiz yeni bir teknoloji geliştirdik. Evet, mesajlaşmalarınızı doğrudan izledik. 45 dakika boyunca rahatsın. Onlar restoranda akşam yemeklerini yiyordu çünkü. Sen ne yaptın peki? Doğrudan odaya gittin. Ve onların odasındaki şişeyi çaldın. Marino, geçen hafta sonu sabah 6.30'da Dean ve birkaç kişi daha 7 numaralı odadan tüm gece boyunca düzenledikleri bir parti sonrasında ayrıldılar. Ne varsa vardı. Bunların hepsi restorandan çalınmış şeyler.
0: Arada sırada eğer bir oda boşsa küçük bir parti düzenliyorum. Çılgınca bir şey yok.
4: Küçük bir parti. Orada kaç kişi vardı bu gece?
0: Dediğimizden biraz daha fazla insan geldi.
4: Bu gece neredeyse 75 kişi vardı orada. Yeni arabamı kullanmanızdan bahsetmeme gerek yok. Onu kullanmaya hakkın yok. Partiden çıkmış kişilere onları kullanma izni vermeye de hakkın yok.
0: Kimse aşırıya kaçmadı.
4: Bu sebeple arabayı kullanıyoruz. İnsanlar kötü halde araba kullanmasın diye. Bütün güvenimizi suistimal ettiniz. Size inanamayız. Size güvenemeyiz. Bize yalan söylediniz. İkiniz de kovuldunuz.
0: Bir konuşabilir miyiz?
4: Az önce konuştuk. Kovuldunuz. Gidin buradan. O korkak tavuk arkadaşınız Dean'e de kovulduğunu söyleyin.
0: Evet, utanıyorum. İşimi ne uğruna kaybettim? Altımda çalışmakta olan çalışkan elemanlara jest olsun diye bir parti düzenlediğim için. Bu gerçekten anlamsız bir
1: üst
0: şey.
1: Üst seviyede çok iyi bir mekanınız var. Mutfağınızdan çıkan yemekler 5 yıldızlık. Gerçekten harikalar.
4: Charles, teşekkür ederiz. Gelip bu durumu çözdüğün için minnettarız.
1: Yardımcı olabildiysek ne mutlu.
3: Ayrıca geç oldu Charles. Burada bizimle kalmanı istiyoruz. Odayı temizleyeceğiz ve sen de güzelce dinleneceksin.
1: Bu teklifinize hayır diyemeyeceğim.
4: Charles, oda temizlenirken biz de bir şeyler içelim.
1: Buna asla hayır demem. Hadi gidelim.
4: Tamam, Charles Stiles'ı aramak aldığımız en iyi kararlardan
3: evet,
4: biriydi.
3: Evet, bunu akıl ettiğim için çok mutluyum.
4: Gerçekten bir kendine pay mı çıkarıyorsun?
3: Evet, elbette.
1: Kovulduktan sonra Marino ve Siri kendilerine bu bölgede başka bir iş buldular. Dean de iş değiştirdi ve son ödemelerini almak üzere bile buraya dönmedi. Glenn ve Susan ise artık kaybolan hiçbir malzemeleri olmadığını memnuniyetle dile getiriyorlar. Misafirler geç saatlere kadar süren partilere dair şikayetler iletmiyor. Her şey yolunda artık.
7: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
8: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
7: Ne de?

0: Motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: 17 gram.
1: 17 gram altının değeri 1100 dolar.
2: Bu iyi bir çalışmaydı.
0: Evet, fena evet. değil.
1: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
0: Birbirimize bakıp
3: o eyvah dedik.
0: Eyvah.
3: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
1: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
0: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
3: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
0: Evet.
1: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
0: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. öğrettik.
1: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
0: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
1: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
0: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı
3: evet,
0: madencisiniz.
3: Bir sürü tamirat yaptık.
0: Sonra ikinci testi yaptık.
3: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
2: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

0: bu bölümde. Tren kalkıyor.
1: Bana kalırsa çalışanlardan biri bizden çalıyor.
0: Evet, sinyal alıyorum.
2: Tuzak işliyor. Şimdi. Ben Charles Stiles. 20 yıldır restoranlara sorunlarını çözmede yardım ediyorum.
3: Bu pis bir hırsız.
4: İndir onu.
0: Kovuldun.
2: İnsanlar bilgileniyor.
5: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
2: Bu yüzden derinden çalışıyoruz.
6: Ve gelin ne damat.
2: Özel dedektiflerle.
1: Birkaç fıçıyı işaretledim.
2: Ve tabii yeni teknolojilerle. Drone'u çıkart. Restoran sırları.
6: Sürpriz.
2: Yepyeni bir bölümle.
7: Ne zamandır benden çalıyorsun?
0: Hapse gitmek ister misin?
1: Merhaba Charles.
2: Dave, nasılsın?
1: Hoş geldin.
2: Charles Stiles, restoran sırrı. Shelby benimle çalışıyor.
6: Merhaba.
1: Hoş geldiniz. Trenimize hoş geldiniz. Ben David Wilkinson. Ve burada, California, Fillmore'da bir tren şirketim bulunuyor. Sahip olduğum tren hattı tarihi bir tren yoludur. Amerika'nın her yerinden donanım alıp buraya Fillmore'a getirmiş bir hat. Tren hattımızla ilgili bir diğer özgün şey de cinayet gizemi yemekli trenimiz var. 10 farklı temamız var. Uğultulu 20'lerden 2. Dünya Savaşı'na kadar cinayet gizemi yemekli trenlerimiz trende Broadway olarak düşünebilirsiniz. Ayrıca harika bir yemek veriliyor. Menümüzdeki en harika yemeklerden biri pirzolamız. Bu pirzolalar 2 santim kalınlığında oluyor ve yanında fırınlanmış patates, taze sebzelerle geliyor. Trenin menüsündeki bir başka yemekse tavuk cordon bleu. Tavuk cordon bleu kahverengi pirinç ve brokoli üzerinde servis ediliyor. Ayrıca menüde pesto soslu karides de var. Yanında tavuklu makarna ile geliyor. Trenimdeki yemekler oldukça gurme sayılır.
2: Bunların hepsi kulağa harika geliyor ama konuştuğumuzda yemekli trenindeki malzemelerle ilgili bir endişen olduğundan söz ettin. Bunu biraz daha açabilir misin? Seni dinliyorum.
1: Cinayet gizemin serüvenine genelde 75 ila 150 kişi geliyor. Yemeği tren yoldayken servis ediyoruz ve şov da yoldayken başlıyor. Konuklar yemeklerini biletlerini aldıkları zaman seçiyor. Ve bilet satışından trene tam olarak ne denli yiyecek ve içecek almamız gerektiğini biliyoruz. Ki arada %10 ila 12 kadar ekstra bir payda bırakıyoruz. İnsanlar bazen fikir değiştirebiliyor. Trenle yoldayız ve başka şeyler de oluyor. Örneğin tabaklar düşüyor. Ancak son birkaç aydır fazladan bıraktığımız payın gitgide azaldığını fark ediyorum. Bu beni çok ciddi şekilde zarara sokuyor.
2: Evet, bu ciddi bir sorun. Şüpheliler var mı peki?
1: Aslında aklımda birkaç şüpheli var. Bunlardan biri şef aşçım Brian. Bu durum genelde Brian trende çalıştığı zamanlar oluyor. Ayrıca kondüktörüm Will'e de bakılmasını istiyorum. Çünkü kondüktör bütün trenden sorumlu ve ona da bakılmalı diye düşünüyorum. Son olarak bakılmasını istediğim kişi ise Jessica. Yemek servisinden o sorumlu.
2: Tamam, hepsine bakacağız ama aynı zamanda diğer çalışanlara da, çünkü herkes olabilir. Dave, tuzağı kurmak için en iyi zamanlardan biri cinayet gizemi yaptığınız bir gece. En büyük fark o zaman çıkıyor. Ve trende kontrol odamızı kuracak bir yere ihtiyacımız var.
1: Bu sorun olmaz. Vagonlardan birini senin için ayarlayabilirim. Ve çalışanlarıma vagonun tadilatlı olduğunu söyle.
2: Harika. Ve ayrıca her bir görev için en iyi gizli müşteriyi seçeceğim. Shelby harika olur.
6: Evet Dave, bilmeni isterim. Charles'la onun en zorlu görevlerinde bile çalıştım. Suçlu davranışlarını ve nelere bakacağımı gayet iyi biliyorum.
1: Malzemelerdeki bu fark giderek artacak olursa ya çalışan çıkartacağım ya da menümü uygun olarak değiştirmek zorunda kalacağım. Bu da aslında gizem cinayeti temamızın değerini düşürecek tabii.
2: Hiç merak etme. Eğer biri senden çalıyorsa bu işin sonuna kadar gidip sorunu çözeceğiz. Merak etme, hallolacak. İşte kontrol odan.
1: Vay canına, burası harika. Bu vagonu böyle görmemiştim hiç.
2: Evet, gördüğün gibi buradan trenin her yerine erişimimiz var. Mutfağın, bütün vagonlar ve yolda olacağımız için kontrol odan bu vagonun içinde. Ve aynı zamanda treni sürekli havadan izleyecek olan bir drone da var.
1: Etkileyici.
2: Evet, çalışanların trene biniyor galiba. Şu ekrandaki yemek servisi müdürün galiba, değil mi?
1: Evet. Birkaç yıldır bizimle birlikte çalışıyor. Her zaman çok profesyoneldir. Müşterileri oldukça memnun ediyor.
2: Evet, mutfaktaki de şefin olmalı.
1: Evet, Brian. O da birkaç yıldır bizimle çalışıyor. Yemekli etkinliklerimizin bütün yemeklerini o hazırlar. Çok profesyoneldir. Ve yanılmıyorsam 25 yıldır yemek yapıyor.
2: Buradaki de kondüktörün.
1: Evet, Will. Will de son birkaç yıldır bizimle çalışıyor. Yaptığı işte kondüktör olarak profesyonel.
2: Harika.
4: Evet millet. Herkes trene. Trenimize hoş geldiniz.
2: Herkes trene biniyor. Ve özel dedektifim J.R. harekete geçmek için hazır durumda.
1: İyi fikir.
2: Ve ayrıca Shelby de çalışanlarının arasında olacak.
4: Gidiyoruz.
2: Evet, tren kalktı. Bu bir ilk. Daha önce trende tuzak kurmamıştık.
1: Oo, hoş geldin.
2: Cinayet gizemi şovun başlayacak.
1: Güzel bir hikaye. General Patton ve arkadaşları var.
8: Bayanlar, baylar, herkese iyi akşamlar, merhabalar.
9: Merhaba.
10: Merhaba.
9: Merhaba.
8: Bu televizyon gibi değil. Sizi duyuyorum, görüyorum.
2: Dave, Brian'a bak. Neden bütün etleri bir torbaya koyuyor?
1: Vay canına, bilmiyorum.
2: Bu farkı yaratabilir mi?
1: Kesinlikle hayır. Daha erken. Çünkü belki bu ete ihtiyaç duyulabilir.
2: Yiyecek kaybı yaşadığını söyledin ve bu bana şüpheli geldi. Nereye götürüyor?
1: Aslında hiçbir fikrim yok.
11: Dikkat. Affedersin. Affedersin.
2: Bir saniye. Bizim vagona geliyor. Kapı kilitli ama sessiz olalım. Az kaldı.
1: Etler hala onda.
11: Kapıyı açamadım.
2: Kiminle konuşuyor?
11: Kilitliydi.
6: Dave tadilat var dedi. Bana ver, hallederim dedi. Hadi. Hadi hadi.
2: Jessica'nın da içinde olduğu belli.
1: Gözlerimle görmesem inanmazdım.
2: Ve eti personel vagonunda saklıyorlar.
1: Bu çılgınlık.
2: Görünüşe göre etleri çamaşır bölümünde saklıyor. Yiyeceklerin bir kısmının nereye gittiği belli. Ama etleri neden saklıyorlar? Neyse ki özel dedektifim J.R.'ın yanında izleme cihazları var. Ve neden şimdi o et torbasının içine bir izleme cihazı yerleştirip etlerin nereye gittiğini öğrenmiyoruz?
1: Tamamdır.
2: J.R. izleme cihazlarından birini aktive edip geçerken Shelby'ye ver.
12: Tavuk?
13: Evet.
12: Harika.
13: Benim.
2: Shelby, J.R. sana bir izleme cihazı verecek. Çamaşır bölümünde siyah bir torba var. Cihazı o torbaya koymanı istiyorum.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
8: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Red Bull kanatlandırır.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
2: Bankam Sonbank kartıma din.
3: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
4: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
3: Ne de motorun durması onları yıldırır.
4: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
3: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
5: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Duruyoruz. Bu planlı bir şey mi? Dur kalk olabilir. Dur kalk ne oluyor Dave?
9: Eğer bir ortak noktadan geçiyorsak treni durduruyoruz. Kondüktör dışarı çıkıyor ve trenin buradan güvenli bir şekilde geçmesini sağlıyor.
8: Tamam, yani bir sorun var mı diye kontrol edip devam.
9: Kesinlikle.
8: Anlıyorum. Jessica'nın çıkması gerekiyor mu?
9: Çıkması için söyleyebileceğim hiçbir neden yok.
8: Drone'u trenin sağ tarafına gönder hemen.
10: Acele edin. Hadi.
8: Bir saniye, Jessica birine doğru gidiyor. Bu insanlar da kim?
9: Bu insanların kim olduğunu bilmiyorum.
10: Hadi gidiyoruz. Hadi.
9: Bu insanlar trene kaçak biniyor.
8: Bu tesadüf değil. Birlik içindeler. Sayım olacak. Bakalım Will fark edecek mi bunu?
10: Gelin. Burada takılın.
11: Tamam.
10: Sizi alacağım. Dışarı çıkmayın ve biri gelirse kapıyı kapalı tutun, olur mu?
8: Jessica bu insanları tuvalette saklıyor.
9: Ne yaptığını sanıyor?
12: Tamamdır.
8: Will'in gitmesini bekledi. Biliyoruz Will içinde değil.
10: Benim. Hadi. Hadi.
8: Ve Jessica şimdi o insanları dışarı çıkartıyor.
10: Buraya. Ne içersiniz?
13: Hafif bir şey alayım.
10: İçecek? Tamam. Tamam, herkese.
14: Bana da.
10: Nasıl?
14: Bana da.
10: Tamam. Hepinize et gelecek, tamam mı?
14: Tamam.
10: Tamam, harika. Geliyorum.
14: Teşekkür
10: şimdi.
14: Ederim.
10: Tamam.
8: Arkadaşlarını trene bedava bindiriyor ve senin yiyeceklerinden ve içeceklerinden faydalandırıyor. Ve bu insanlar sana $400 mal oluyor.
10: Affedersin, merhaba. Etler
14: evet.
10: Hazır mı acaba?
14: Evet, hazırlar.
10: Harika, harikasın.
14: Tamam.
8: Duydun mu Dave? Brian 4 fazladan yemeği Jessica için hazırda tutuyor. Baksana, Jessica torbaya aldı. Bakalım onunla nereye gidecek. Az önce torbaya attı. Eminim bu lokasyon önceden ayarlanmış ve biri gelip alacak. Bundan kesinlikle eminim. Biri gelip alacak.
9: Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum doğrusu.
8: Çocuklar, drone'u atılmış et torbasının üzerinde tutun. Baksana, park etmiş bir araba var. Torbaya doğru gelen bir adam var. Maalesef dronların o torbayı takip etme şansı yok. Ama hiç merak etme, Shelby o torbaya bir izleme cihazı koymayı başarmıştı. JR, bir hareket var mı orada?
11: Evet, sinyal alıyorum. Takipteyiz.
8: Neden bu monitöre dönüp izlemiyoruz? Bakalım o araba nereye gidecek? Araç doğuya gidiyor. Sence nereye olabilir?
9: Hiçbir fikrim yok.
8: Tamam, birazdan tekrar bakacağız. Şimdilik vites değiştirelim. Fazladan yemek tutuyorsun. Bakalım Şef Brian bir misafirin yemeğinin et olarak değiştirilmesine nasıl tepki verecek?
9: Yapalım öyleyse.
8: Shelby, mutfağa gidip Brian'la konuşmanı istiyorum. Misafirlerden birinin et istediğini söyle ona.
12: Tamam, şimdi gidiyorum. Merhaba, müşterilerimden biri tavuk yerine et istiyor. Mümkün mü?
14: Maalesef, üzgünüm. Hepsi sayılı.
12: Yani hiç fazladan et yok mu?
14: Ekstra yok. Tavuk ya da başka bir şey istemezler mi acaba?
12: Tavuk, tamam. Soracağım, teşekkür ederim.
14: Teşekkür ederim.
8: Yalan söyledi. Bütün o fazladan etleri çalmıyor olsaydı Shelby'nin istediği eti yapabilirdi. Bu hırsızlık trendeki bütün yolcuların deneyimini etkiliyor.
9: Kesinlikle.
8: Tekrardan haritaya bakalım. Şehre yönelmiş durumda. Sence nereye gidiyor?
9: Santa Clarita'ya gidiyor gibi.
8: Sence neden orası?
9: Çünkü kardeşinin Santa Clarita'da küçük bir restoranı var.
8: Görünüşe göre senin yemeğini kardeşi için kullanıyor.
9: Bu utanç verici.
8: Yine duruyoruz. Bu planlı mı peki?
9: Hayır, değil.
10: Hadi gelin.
8: Trene birilerini daha sokacak.
9: Bu inanılmaz.
8: Cevaplarım burada. Neden içeri gidip şefin Brian'ı ve müdürün Jessica'yı alıp getirmiyorsun? Ve neden Jessica'nın bütün bedava binmiş olan arkadaşlarını da trenden atmıyorsun?
9: Tamamdır. Bu iki sersem benden ve bütün çalışanlardan çalıyor. İyi bir insanım ama başka bir yüzümü görecekler.
12: Merhaba.
9: Jessica.
12: Merhaba, nasılsın?
9: Jessica, arkadaşlarını topla ve hemen bu trenden indir. Burada olmamaları gerekiyor.
10: Tamam.
9: Gidelim.
10: Tamam. Gitmelisiniz. Hadi gelin. Üzgünüm.
9: Brian, benimle birlikte gelmelisin. Hadi, hadi.
14: Ne?
10: Kapı kilitli sanıyorum.
14: Neler oluyor?
8: Gelin.
14: Aman tanrım.
8: Ben Charles Stiles. Dave benim şirketimi aradı. Çünkü restoranından yiyecekler çalındığından endişeleniyordu. Gördüğünüz gibi her yerde kameralar var. Ve bütün bir gün boyunca sizin neler yaptığınızı seyrediyorduk. Trende neler döndüğünü biliyoruz. Ve bütün gün bunları gördükten sonra onu soymak için ne işler karıştırdığını biliyoruz. Trene arkadaşlarını alıyorsun. Kişi başı $100 zarar ediliyor. Bedavadan geliyorlar. Neden bunu yaptın peki? Açıklar mısın bize?
10: Sorun olmaz sandım. Treni dolu gösteriyor ve ayrıca burada atılan bir sürü yemek var. Yemekler boşa gidiyor.
8: Doğru değil, çünkü buranın yiyecekleri başka bir restorana gidiyor. Brian, mutfakta daha küçük porsiyonlarda yemek hazırlıyorsun. Ve fazlaları bir torbaya koyuyorsun. Ve Jessica, seni gördük. Vagonun ucundaki bir torbaya aldın ve onu trenden attın.
10: Çünkü o etler bozulmuştu.
8: Bozulmuş mu?
10: Ama bir hayvan yiyebilir, değil mi?
8: Söylediklerinin doğru olmadığını biliyoruz. Çünkü her şeyi gördük. Havadan çekim sayesinde her şeyi seyrettik. Ve o etleri kimin aldığını ve nereye götürdüğünü çok çok iyi biliyoruz. Bir kardeşin var ve kardeşinin de bir restoranı var. Bence etler oraya gidiyor.
14: Haklısın. Bir kardeşim var ve işleri iyi gitmiyor. ve buradaki işler çok iyi. Biraz Robin Hood gibi yaparım diyordum. Sorun olmaz ve sonra yardım etmiş olurum ve bir şeyler başarmış oluruz.
8: Kulağa harika geliyor ama işlerinin nasıl olduğu onun sorunu. Bu Dave'in sorunu değil.
14: Önceden söylemeliydim.
9: İkiniz de beni büyük hayal kırıklığına uğrattınız. Jessica, seni trene bedavadan insan alırken gördüm. Böyle bir şeyi yapmaman gerektiğini iyi biliyorsun. Ve Brian, biliyorum kardeşinin bir restoranı var. Ama senin böyle bir iş yapmış olman hayal kırıklığı yaratıyor doğrusu. Kovuldunuz. Trenimden hemen inin.
10: İyi de şu anda neredeyiz?
9: Arkadaşlarınla dönersin. Charles, yaptıkların için sana ve ekibine ne kadar teşekkür etsem az. Yaptıklarının bir karşılığı olarak düdüğü sen çalacaksın.
8: Tamam.
9: Charles'a ve ekibine çok teşekkür ederim. Çevirdikleri iş benim işime zarar veriyordu ama şimdi her şey yolunda artık.
13: Kovulduktan sonra Jessica başka bir yere taşındı. Brian ve kardeşi yaptıkları hırsızlık için özür diledi ve zararı karşılama sürecindeler. Ayrıca Will'in de işine son verildi ve yerine daha yetkin biri alındı. Ve Dave yiyeceklerde artık bir eksiklik bulunmadığını bildirmekten büyük mutluluk duyuyor. Ve sahip olduğu tren hattında artık bedavaya dolaşan yolcular da yok.
15: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
16: Ama ne otel?
17: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
17: Gerçekten mi? Kanıtla.
18: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
16: Favori sitendekini bile.
18: Aynı otel. Yarı fiyatına.
16: Trivago'ya bakmamış.
17: Trivago'ya bakmadım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
21: Sarık ola.
22: Fanta sarık ola canım o.
20: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
23: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
24: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
25: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
26: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
27: Bellona, Bellona.
28: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
29: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
30: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
19: Otel mi? Trivago.
31: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
32: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdim.

sene heyecanla beklediğimiz özel günlerimiz, sevinçle yaptığımız hazırlıklarımız, bizi bekleyen geleceğimiz, tüm umutlarımızla hayallerimizin peşindeyiz.

Ama tek bir trafik kuralını ihmal edersek her şeyimizi kaybederiz.

0: Lanetler güvenilir araçlardır. Her ülkenin otomotiv anlamında omurgalarıdır. Tabii bunun dışındakiler. Evet, bu kamyonet görünümündeki bir yarış arabası. Dodge adındaki çılgın 8.3 litrelik bir V10 motoru çalıp onu bir kamyonete koymuş.
1: Aman
0: böyle tanrım. Yapacağını biliyordum. Çok gürültülü, kaba ve kesinlikle Amerikalı. Bu da ne böyle? Ama sorunları da var tabii. Biraz ayarı bozuk ama gücünü ayarlayabilirsek ve bu kötü çocuğu biraz yola koyarsak bu Amerikan kahramanından biraz para kazanabiliriz diyorum.

Araba üreticileri cidden zeki insanlar. Parayı cebinizden alıp banka hesaplarına geçirmek için her türlü yolu buluyorlar. Ama başarılı oldukları alanlardan biri de özel araç denen şeyleri yapmaktır. Özel araç eşsizdir, fazla yapılmaz. Asla çok fazla satılmaz ama özelliği şudur, size markadan bahsettirir ve onun için heyecan duyarsınız. Dergilerin kapaklarında olur, her yerde görünür. İnternette araştırma yaptım. Her gün bu şekilde araba arıyorum. Ve bana çok yakın bir yerde özel bir araç ortaya çıktı. Bir de şunu hatırlıyorum, biz bu programda hiç gerçek bir özel araba yapmadık. Bu bir 2004 Dodge Ram kamyonet. Ama bu SRT10. SRT10'da isterseniz inanmayın ama bir Dodge Viper motoru var. Dodge'dan birilerinin aklına çok güzel bir fikir gelmiş. Süper bir arabadan motoru almışlar. Bir V10, 500 beygir güçlük motor. Sıfırdan 100'e 5 saniyede çıkıyor. Ve bunu bir işçi arabası olan kamyonete koymuşlar. Bunu yapmışlar. Yakınlarındaki bu araba gerçek olamayacak kadar güzel. Çünkü düz vites, siyah, üstünde parlak krom jantları var. Sadece 12 bin sterline pazara konmuş. Bu 15.500 dolar ediyor. Sadece fiyatı bile harika. 25 bin dolara satıldı. Gördüm. Yani gidip bakmak gerek. Adam ne yazık ki işe gitmem lazım dedi. Bana aracı gösteremeyecek. Ama anahtarları aracın bir yerine gizlemiş ve evime git bak dedi. Ben de gittim, baktım. İşte şahane bir görüntü. Bundan daha Amerikalısı olamaz değil mi? Büyük güçlü bir kamyonet. Evet, şuna iyice bakalım. Ne yazık ki ev boş çünkü Dave işe gitmem lazım dedi. Ama anahtarı bıraktı. İşte bu da. Ona Dave demeyeceğim. Böyle bir kamyonetin sahibine Dave denmez, ona artık Chuck diyeceğim. Bu Chuck'ın kamyoneti. Şuna bakın. Önden ne kadar güçlü duruyor değil mi? Eğer buna dikiz aynanızdan bakarsanız kesin tanırsınız. Güzel bir panjur ve üstte dev bir burun var. Ama hepsi de orijinal. İşte kasası. Şuna bakın, kesinlikle kullanılmamış. Aslında bu kamyonetlerde sürpriz sayılmaz. Bunları eşya taşımak için değil, gösteriş için kullanırlar. Vay canına. Ortada kumaş var. Dışlarda deri. Özel bir SRT10. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şu vitesin boyutuna bakar mısınız? Vay canına. Bu gerçekten tam bir bilardo topu. Oho! İşte şimdi bunu... Özel araba yapan şey nedir bakalım. Gerçekten de üretici bir süper arabanın motorunu alıp bir kamyonete mi koymuş? Da-da-da-dam. Hayt. Oh. Çok düzgün görünüyor. Gerçekten de öyle. Hadi biraz dolaşalım. Ne yapabiliyor görelim. Hayt. Bu gerçekten çok hızlı. Bu gerçekten mi saçmalık? Gerçekten de öyle. Kaputun altında böyle bir motorun olduğu bir kamyonette oturduğuma cidden inanamıyorum. Ve bakar mısınız, çok rahat bir sürüş pozisyonundayım. Kendimi çok Amerikalı hissediyorum. Çok kaba, saçma derecede hızlı ve de gürültülü. Hey! Oho! Oh! Bunların aklında ne varmış böyle? Nasıl yapmışlar bunu? Ne düşünmüşler? Yani bunlar deli midir? Nedir? Anlamadım gitti. Ama sonuçta bazı şanslı insanlar şu ana kadar üretilmiş en çılgın Amerikan araçlarından birine sahip olabilmişler. Bir düşünsenize, kamyonetler işçiler içindir. İnşaatlara gitmek için. Gidip tahta almaya yararlar. İşe ne kadar hızlı gitmek istersiniz? Yani şuna baksanıza. Yavaşla Mike, yavaşla oğlum. İyi haber şu. Şimdi araba alıcısı gibi davranmaya çalışayım. Her şey çalışıyor. Klima da çalışıyor. Çok güzel, çok basit. Göstergeler ve düğmeler çalışıyor. Direksiyonun hissi çok güzel. Koltuk çok rahat, elektrikli ve hareket ediyor. Camlar inip kalkıyor. Yani tüm elektrikli sistemler çalışıyor. Bu aslında milenyum çocuğu sayılır. O döneme ait. 2004. Tüm çevresinde parıltı ve krom var.
krom bantlar ve aptalca, çılgınca, büyük, dev krom jantlar. Onları pek sevmedim gerçi. Evet, tamam. O zamanlar belki öyle bir hava vardı ama artık pek bir işe yaramıyorlar. Bu arabayı eski ve demoda gösteriyor. Ama bence bunu düzeltebiliriz. Araçtaki parıltının birazını alabiliriz. Bunu kötü gösteririz. Acımasız ve kirli, gürültülü, çirkin. Bu araç tam olarak bu zaten. Bunu öne çıkarmak lazım. Bir şeyler yapacağız artık. Kız cezası yemeden önce biraz yavaşlasak fena olmayacak.

0: Gerçekten çok çılgın bir deneme sürüşü oldu. Birinin aklına böyle çılgın bir fikir geldiğine inanamıyorum ama gelmiş işte. Ve karşınızda. Ama bu bize uygun bir kamyonet mi hala karar veremedim. Daha önce bu programda aldığımız hiçbir araca benzemiyor. Evet evet aynen öyle. Şuna bakın. Bunu daha önce görmemiştim. Bu yağ. Ve de taze. Ah, kesinlikle bir yağ sızıntısı. Her yerden geliyor olabilir. Debriyaja biraz ilgi lazım. Bence yolda biraz fazla zıplıyor. Tabii temizlenmesi lazım ve başka şeyler de bulacağımız kesin. Ama fiyatı çekici. Sadece 12 bin sterlin. Yani 15.500 dolar. Şuna inanıyorum ki eğer bunu 15 dakika içinde almazsam başkası gelecek ve bunu alacaktır kesinlikle. Yani şimdi bu kamyoneti alırım ya da anahtarı bulduğum yere koyarım. Evet işte oldu. 12 bin sterline ya da 15 bin 500 dolara kendime çılgın bir Amerikan kamyoneti aldım. Amerikan Milli Marşı'ndaki bir satırda özgürlerin ülkesi ve cesurların evi yazar. Ve Ant'cim bu kamyoneti denerken gerçekten çok cesur olmam gerekiyor. Acaba bununla tamirhanenin kapısına gittiğimde ne düşünecek? Bu kamyonet bir keyif, günlük araç olmaktansa bir oyuncak. Onu alan insanların cebinde biraz parası olması gerekiyor. Yani eğer oyunu düzgün oynarsak çok fazla para kazanabiliriz.
1: Bu gürültü de ne?
0: Duydun mu bunu ha? Duydun mu?
1: Aman
0: evet tanrım. Yine bak. Çok gürültülü ve kaba. Bunun sesli ve kaba bir dikkat kaynağı olmasını istiyorum.
1: Bu bir SRT.
0: Bir SRT 10 evlat.
1: Bayıldım.
0: Öyle mi?
1: Bunu nereden buldun?
0: Aslında sosyal medyaya girdim ve insanlara bir SRT 10 görmek ister misiniz diye sordum. Ve cevaplar yüksek oranda evet olarak geldi.
1: Tabii ki bu aracı görmek isterler. Gerçekten çok güzel bir şey.
0: Evet buna kesinlikle bayılacaksın.

0: Evet, kamyonetin içinde bir yarış arabası var. Delilik bu. Bu olay kesinlikle mantıklı değil. 6 ileri vites.
1: Düz vites.
0: Evet, düz vites. Muhteşem.
1: Her şey çalışıyor mu?
0: Her şey çalışıyor. Klima bile. İnanması güç.
1: Evet, şimdi en büyük soruna geliyoruz. Çünkü korkum o motor.
0: Hadi bak o zaman.
1: Hadi, sorunlar ne? Açsana şunu.
0: İşte karşında. Böyle diyeceğini biliyordum. Gücü yerinde, yolda harika hissediyorsun. Tek diyeceğim şu, bunca senelik yükten sonra biraz ayarsız kalmış ve içinde bir yağ kaçağı var gibi geliyor.
1: Ayarsız mı?
0: Sorun değil, sadece biraz ayar lazım. Ve debriyaja da.
1: Evet, bir yerinden yağ kaçıran bir motorumuz var. Soğutucu, yağ ve debriyaj sorunu.
0: Ve frenleri de düşünmek lazım tabii. Elinde büyük, ağır, gürültülü bir kamyonet var ve devamlı olarak gaz pedalına basıyorsun. Ufuk çabucak sana doğru geliyor. Yani frene basman gerekiyor. Ve bu kamyonette frene çok basılmış. Özellikle de ben tamirhaneye girirken bastım ve frenler aşındı yani.
1: Başka bir şey?
0: Bu araç 2004 model. Ve bunu epey yansıtıyor. Krom jantları ve her tarafında parıltıları var. Ama bana göre bu şu anda vatkalı takımlara benziyor. Jantların rengini değiştirmeyi düşünüyorum. Her yerini siyah yapıp bu aracı kötü, kirli ve pis gösterelim istiyorum. Böyle ne bileyim.
1: Aslında bir sorun var.
0: Evet.
1: Buradan içeriye kadar giderken ne kadar yakıt yakar?
0: 85 sterlin kadar. Sen kapıyı aç, ben parayı harcayayım.
1: Bir İngiliz olarak ben bu kamyoneti çok saçma buluyorum. Ama en saçma olan da burada gizlenen şey. Bu motor aslında bir Dodge Viper'a ait. Dodge Viper'ı siz de bilirsiniz. Bu araba 0'dan 100'e 4 saniyede çıkar. 500 beygir gücüne sahip bir silah gibidir. Ve bir kamyonette bu biraz fazla geliyor. V10 motor zaten özel. Buna bir de 6 ileri manuel vites eklemişler. Aslına bakarsanız üretimcilerin çoğu bunu kullanır. Gerçekten hiç mantıklı değil. Üretici firma bile yük ve çekme kapasitesini hesaba katmamıştır. Ve unutmayın, onlar üretici firma. Bir kamyonet olarak gerçekten berbat durumda. Ama bunun araba, bir kamyonet, kamyon ya da süt aracı olup olmaması önemli değil. Bir yağ sızıntısı var ve giderilmesi gerek. Sorun şu, bizim sızıntımız motorun arkasındaki ana contadan geliyor. Oraya varmak için vites kutusunu çıkarmam gerek. Onu çıkarmak için pervane şaftını çıkarmalıyım. Onun için arkaya geçeceğim. Neyse ki pervane şaftı kolay çıkıyor. Sadece arkada 4 civata var ve yerinden rahatça kayıyor. Vites kutusunu çıkarmak için bu aleti kullanacağım. Bu sayede onu motordan uzaklaştıracağım ve contaya ulaşacağım. Önce civataları sokacağım ve sonra vites kutusuna ulaşacağım ve sonra şasi traversine. Çok kolay.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
9: Dondurma. Dondurma gibi değil, dondurma. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: İşte debriyaj. Eğer buraya kadar geldiyseniz tavsiyem debriyajı her zaman değiştirin. Aslında Mike'ı bir tane alması için yolladım bile. Oh. Evet, bu çok büyük bir debriyaj. Bu da volan. Şu yanıklara bakın. Sanırım biri patinaj yapmayı çok seviyormuş. İşte şuradaki kötü bölge. Mike Weaver'ın imzası var gibi. İşte burada. Akıtan contayı bulduk. Bunu çıkarmak gerek. Bunun için de bu balta benzeri aleti kullanacağım. Evet. Tehlike. İşte bu tam boyutlu bir ana conta. Şunu bir an için düşünün. Crank bileği bunun içinde dakikada 6100'den fazla kez dönüyor. Bu ufak malzemenin üstünde çok büyük bir yük. İyi haber şu. Yeni bir ana conta sadece $25, yani 20 sterlin. Bunun yerine takmadan önce crank bileğin çevresindeki alanı güzelce temizleyeceğim. Orada kalıntı kalsın istemem. Bunu yaptıktan sonra yeni contanın çevresine güzelce montaj yağı süreceğim ve yeni conta daha iyi olacak. Bu güzel beyaz plastik orta parçasıyla gelmiş. Ne işe mi yarıyor? Onun tam doğru yerine yerleşmesini sağlıyor. İşte böyle. Onu sadece yerine ittiriyorsunuz. Evet, şunu çıkartıyorsunuz. Bana çekiş lazım. Oh. Bu olur. Yeni contanın yerine oturduğundan emin olmak için eski contayı kullanın. Tam aynı şekil ve boyuttadır. Sadece yenisini yerine itecek kadar onu itin. İşte gerçekten bu kadar basit. Artık Mike bana debriyajı getirene kadar yapabileceğim bir şey yok.
3: Şu anda Ant o Dodge TRT'nin ana contasıyla uğraşıyor. Yani kamyonetten vites kutusunu çıkarması gerekti. Ve biz hep şöyle düşünürüz, eğer vites kutusunu çıkardıysan debriyajı da değiştirirsin. Ben de arkadaşlarımı ziyarete geldim. Belki bana bir tane yapacaklar.
4: Ne haber dostum? Seni görmek güzel. Nasıl
3: i̇yiyim,
4: gidiyor?
3: Sen nasılsın? Seni i̇yiyim, görmek çok güzel.
4: İyiyim, çok iyiyim. Ne istedin?
3: Çok yoğun gibisiniz.
4: Evet, doğru. Yoğun sezonda geldin. Yüzlerce debriyaj yapıyoruz. Sadece burada da değil. Dünyada yarış sezonu.
3: Umarım araya beni sıkıştırırsın ha.
4: Yaparız. Sahi mi? Tabii tamam. Ki öyle.
3: Güzel. Sana aldığım Dodge Ram kamyoneti anlattım değil mi? SRT10 büyük bir Viper motoru var.
4: Tek diskli debriyaja geçirebiliriz ya da iki diskli debriyaj kullanabiliriz.
3: Fabrika çıkışında tek disk vardı. Ama beni çift diske geçirebilirsin ve o beygir gücüyle başa çıkabiliriz diyorum.
4: Kesinlikle. Bu sayede gücü rahat taşırsın ve iyi kullanabilirsin.
3: Çok basınç kullanıyor gibi. Burada ne yapıyor peki?
4: Kesinlikle. Merkezi çıkartıyor. Bu debriyaj setinin önemli bir parçasıdır. Shaft aslında bunun içinden geçer. Ve transmisyonla debriyaj burada birleşir.
3: Ya, yani debriyaj üstünden motor transmisyonla bu parça üstünden buluşuyor.
4: Demek en önemli bu parça.
3: Esas parça değil
4: kesinlikle.
3: Mi?
4: Kesinlikle.
3: O yüzden bu kadar büyük güçle diğer parçaların üstüne takılıyor. Tamam.
4: Evet.
3: Gerçekten güzel. Sonuncusu çok güzel.
5: Bu takılmaya hazır.
3: Evet, burada ne var?
4: Şu anda kamyonet için ürettiğimiz paslanmaz çelik volanımız var.
3: Tamam, bu bizimki mi?
4: Evet, bu sizin volanınız.
3: Peki debriyajı yapmaya nasıl başlayacağız?
4: Bu biraz önce tamamlanan alt disk. Hadi bunu volanın hemen üstüne koy. Harika.
3: Evet. Bu kadar basit mi?
4: Şimdi Shamandra plakasına geçeceğiz. Bu
3: parça mı?
4: Evet. Bu üst diskle alt disk arasındaki geçiş plakasıdır.
3: Tamam, anladım.
4: Oldu mu?
3: Bunu da takalım.
4: Evet. İşte o şekilde.
3: Zaten tek şekilde takılabilir değil mi?
4: Doğru. Kullanıcı dostu ve takması evet. Çok kolay. Herkes yapabilir. Şimdi pulları alacaksın. Tamam. İşte böyle. Ve onları böyle takacaksın. Şimdi iki diskli debriyaj olması için üst diski takacağız. İki disk vererek daha fazla yüzey alanı elde edeceğiz. Şimdi debriyaj balatasını tak.
3: Evet.
4: Tamam.
3: Çok ağırmış.
4: Ağırdır ama ağır iş yapar. Yerine tak.
3: Evet, güzel.
4: Güzelce sıkıştır. Evet, çok iyi.
3: Sanki arabanın jantına lastik takmaya benziyor, değil mi?
4: Kesinlikle.
3: Evet. İyi.
4: Şimdi, evet, bunu tam olarak nasıl yaptığını anlayacak. Bunu alacaksın ve debriyaj balatasının üstünde bir hat çizeceksin.
3: En alta kadar.
4: Alt volana kadar.
3: Harika. Tamam, tamam. Şimdi işimiz bitti mi?
4: İşimiz bitti.
3: Tamam, yövmeyi nereden alacağım? Bütün işi ben yaptım çünkü.
4: Yaptın, gerçekten.
3: Debriyaj 1500 dolar tuttu ama her kuruşuna değer. Şimdi SRT onamız için el yapımı bir debriyajımız oldu. Sorun şu ki çok güzel görünmesine rağmen hiç göremeyeceğiz. Çünkü parça aracın içinde saklı. Ama bu parça binlerce kilometre boyunca dayanacaktır. Sadece o da değil. Bu yükseltilebilir. Yani arabayı ileride alan kişi buna daha çok güç ekleyebilir. Ve bu debriyaj dayanacaktır. Şimdi bunu dükkana götürelim.
2: Eğer mühendislik açısından düşünürseniz büyük bir motoru bir kamyonete yerleştirmek aslında çok mantıklıdır. Zaten kamyonet yeterince büyüktür. Aslında yanlarda yeterince yer vardır ve bu
3: ne
2: sayede
3: evlat?
2: Daha büyütebilirsiniz.
3: Ah, merhaba. Getirdiğim şeyi görene dek bekle, bayılacaksın çünkü. Viper motorumuzu mu kurtarıyorsun?
2: Tam bir Viper motoru.
3: Muhteşem bir şey. Kaputu ne zaman açsam durup bakıyorum. Ama hazır değil, değil mi? Birkaç sorunu var, biraz ayar sorunu var. Onu hallettin mi? Evet.
2: Ne?
3: Ateşleme konusunda bir sorun var.
2: Ama bundan bahsetmemiştin.
3: Hayır, bahsetmiştim. Bunda 500 beygir gücü var. 498, 499 ve 500. atlar nalları düşürmüş. Onları tekrar çakman gerekiyor, hepsi bu. Sorun olmaz. Dert etme. Arabadaki krom süslemeleri ne yapacağız onu düşünelim, bu daha önemli.
2: Evet, parlak parçalar. Önce önden başlayalım. Kaput rozeti nasıl olsun?
3: Siyah.
2: Siyah mı? Tamam, ızgara.
3: Siyah.
2: O da siyah. Asit.
3: Jantlar. Tabii ki kimse 22 inçlik krom jantlar istemez. Zamanında istiyorlardı ama artık istemiyorlar. Yani bunlar da siyah olmalı.
2: Tamam, rozetler?
3: Siyah, evet, hepsi yapılmalı. Ve ben yardım edeceğim. Yükün birazını alacağım üstünden. Ben de aleti alayım ve bunları birlikte çıkaralım.
2: Yerini biliyorsun. Bu bir sanat eseri. Mike gerçekten harika bir iş çıkarmış. Ayrıca fabrika üretiminin de bir adım ötesine geçmiş. Çünkü bana iki diskli bir debriyaj getirmiş. Çoğu yol arabasında bir disk kullanılır. Bu bir yükseltme olmuş. Yoldaki çoğu araba fiberglass kullanır. Yüksek sıcaklıklara dayanan reçine ile tutturulur. Ve bu da yaklaşık 260 dereceye dayanır. Yoldaki neredeyse her araba böyle bir şey kullanır. Ama yeni yükseltilmiş disk seramik metal karışımından yapılmış. Ayrıca fark edersiniz, orta boşluklar var. Seramiğin bir iyi tarafı sıcağa gerçekten çok iyi dayanması. O yüzden Formula 1 yarış arabaları seramik fren diskleri kullanır. Bunlar 540 derece sıcaklığa kadar dayanabilir. Ayrıca seramiğin tutuşu daha iyidir. Harika bir kelime. Yani daha iyi kavrar. Yani boşluklara rağmen daha az yüzey alanına ihtiyacı vardır. Ayrıca disk daha küçüktür. Aslında bu yüzey alanının hepsi seramik kaplı olsaydı çok fazla tutardı ve bu şey sürülemez olurdu. Bir artı olarak bu boşluk daha çok hava akımı sağlar. Bu da ısıdan kurtulmak demektir. Mike gerçekten beni şımartıyor. Bana yeni bir volan almış. Şuna bakın, harika bir yüzey. Yanık izi bile yok. Volanın iki kadar dayanabilir. Ayrıca seramiğin tutuşu daha iyidir. Harika bir kelime. Yani daha iyi kavrar. Yani boşluklara rağmen daha az yüzey alanına ihtiyacı vardır. Ayrıca disk daha küçüktür. Aslında bu yüzey alanının hepsi seramik kaplı olsaydı çok fazla tutardı ve bu şey sürülemez olurdu. Bir artı olarak bu boşluk daha çok hava akımı sağlar. Bu da ısıdan kurtulmak demektir. Mike gerçekten beni şımartıyor. Bana yeni bir volan almış. Şuna bakın, harika bir

Dönme başlayınca da motor çalışmaya başlar. Bunu canlandıran şey odur. Bu büyük disk mekanik bir avantaj yaratır. Çalıştırma motorunun ufak bir krankı döndürmesi yerine büyük diski döndürmesi daha kolaydır. Eskiden çalıştırıcısı önde olan araçlar görürdünüz. Bu krankın diğer ucuna bağlanırdı ve orada bir adam umutsuz bir şekilde motoru çalıştırmak için uğraşırdı. Ama bugünlerde çalıştırma motoru bunu sizin yerinizde yapıyor. Ve bu iyi bir şey. Volan civatalarında hep biraz sıvı yapıştırıcı kullanırım. Orada kalmalarını istersiniz. Şimdi bu civataları tork anahtarıyla iki harekette sıkıştıracağım. İlk olarak biraz basınç vereceğim ve yıldız şeklinde sıkacağım. Bu sayede eşit şekilde oturmuş olacaklar. İkinci olarak iki katı güç vereceğim. Bunu yapmak daha zordur. Volanı sabit tutmak için bir çubuk gerekecek.

0: Yağ sızıntısı ve debriyaj halledildi. Onu kimsenin göremeyecek olması yazık.
1: Birazdan.
0: Sanırım burada ufak tüylü bir kemirgen kendine yuva yapmış. Aslında biraz dışkı bile var.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
9: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada. Yaşanacaksa,
11: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
12: yaşanacak. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Mike son anda bir ateşleme arızasıyla çıktı karşıma. Ama ellerimi kirletmeden önce bu modern bir kamyonet olduğundan tarama aletimi taktım ve bir sorun var mı diye baktım. P0306 diyor. Bu da bana 6.

silindirde bir sorun olduğunu söylüyor. Bir sürü şey olabilir. Kalıntı olabilir, bir şey birikmiştir. Yakıt enjektörü olabilir veya buji bile olabilir. Umarım bujidendir. Çünkü onu değiştirmek kolay. Bu bir V10, yani 6 numarada 1, 2, 3, 4, 5. Evet, işte burada. Umutlarım boş çıktı. Çünkü bu iyi durumda. Belki biraz yanmış ama ateşleme sorunu bundan kaynaklı değil. Demek ki sorunu takip etmek için o manifoldun altına inmem gerek. Sanırım ellerimi kirleteceğim. Motor üstünde çalışırken her zaman kutup başlarını çıkarın. Önce buji kablolarını çıkardım, sonra da emme manifoldunu. Gaz bağlantısını yana ayırdım ve kabloları çıkardım. Ve şimdi yakıt sistemimiz baskı altında. Onu çıkarmaya çalışmadan önce yakıt borusunun hemen yanında küçük bir valf var. Tam olarak bir bisiklet hava valfine benzer. Shredder valfi denir. Tırnağımı batırdığım zaman hemen yakıtın çıktığını hissedebilirim. Bu basıncı azaltır ve küçük güzel aleti yakıt borusuna takarım. Ve onu güzel bir şekilde sökmüş olurum. Bu manifold bolca civata tarafından tutuluyor. Bazılarına ulaşmak diğerlerinden daha zor. O büyük manifold yoldan çekilince bu iki bobin paketini birbirine bağlayan kablolar açığa çıktı. Çok standart bir dizilim. Sorunu burada görebildim. Sanırım içeride küçük tüylü bir kemirgen yuva yapmış. Aslında biraz da dışkı bırakmış. Evet, kemirgenler kabloları ve boruları kemirmeyi sever. Kauçuk tadını severler. Evet. 6 numarayı bul. İşte bu kadar. Evet, burada fare ısırığı gibi bir iz var. Kablonun içini görebiliyorum. Tam da motora değecek kadar. Şimdi uzunluğuna bakıyorum. Evet, mükemmel. Motorun arkasına değiyor. Evet, tam buraya değiyor. Harika. Sorunun kaynağı kesinlikle bu. Bu kablo binlerce voltu taşıyacak şekilde tasarlanmış. Tüm bu elektrik içeride tutuluyor. Ama dışarıda da bu kauçuk yalıtım var. Bu klasik bir araba kablosu olsaydı içinde bakır olurdu. Ama bizim arabamızda güzel ufak bir karbon merkez var. İşte burada karbondan yapılma, çünkü bu arabanın bilgisayarına daha duyarlı. Tam aynısıyla değiştiremeyeceğim. Kablolarda yükseltmeye gideceğim ve işte bunlar o kablolar. Hemen fark edeceksiniz, bunlar daha kalın. Evet, daha sonra bunlar. Bobinleri bunlarla değiştireceğim. Bunlar çok güzel görünüyorlar ve fark yaratacaklar. Silindirlerin üstünü bantla kapatıyorum. Böylece içeri plastik kaçmayacak. Bobinler piyasaya çıktığında eski moda distribütörleri ortadan kaldırdılar. Aslında bobinler çok daha güvenilirdi. Eskilerin üstünde numaralar vardı. Bu çok işe yarardı ama yenilerde numara yok. Biraz zaman ayırıp onları masaya yatıracağım. Yenileri de o şekilde numaralandıracağım. Sonra kablolarla uğraşmaya başlayacağım. Standart bir bobin 3500 devir civarında zayıflar ama bunlar 6000 devire kadar dayanırlar. Bu yeni kabloların iyi tarafı daha kısalar ve bobinlerden direkt bujilere giderler. Sıcak manifolddan uzak dururlar çünkü bildiğiniz gibi sıcak ve kauçuk çok iyi anlaşamaz. Tüm bunlar yaklaşık 5 beygir gücü daha ekler. Daha çok olsun tabii. Mike beni bu arabanın frenlerinde bir sorun var diye uyardı. Ben de dördünü kontrol ettim ve aslında diskler iyi. Ayrıca tutucular da iyi. Ben de hidrolik fren sistemlerini düşündüm. Aslında onlar epey basittir. Sadece birkaç basit parçaları vardır. Ve genelde insanlar en kolay şeyi atlar. Fren sıvısını kontrol etmeyi unuturlar. Ve bu arabada fren sıvısı buradaki küçük bölümde duruyor. Evet, kapağı kaldırıyoruz.
Evet, bir bakıyoruz. Şimdiden görünüşünü beğenmedim. Önemli olan rengidir. Savunun renginin sıcaktan biraz değişmesini beklerim ama bu kadar değil. Bu çok fazla koyu. Bu ufak bir elektrikli süpürge gibi çalışır ve bütün sıvıyı emer. Çok da hızlıdır ve aslında boşaldı bile. Eskiden ben çocukken arkadaşımı şoför koltuğuna oturtur ve pedala basmasını isterdim. Çünkü bu iki kişilik bir işti. Ama artık kendi başıma yapabilirim. Çünkü bir hava kompresörüm var. Ve bu çok işe yarar bir alettir. Şimdi size tavsiyem, önce depodan en uzak yerde başlayın. Bunun birkaç nedeni var. Burası en uzun hat ve sıvının çoğu burada bulunur. Ve ikincisi, en uzunluğuyla uğraşırsanız sistemde hava kabarcığı kalma riski azalır. Çünkü önce daha kısa olanla uğraşırsam, uzundakini akıtmaya geldiğimde sistemin geri kalanını bozabilirim. Böylesi çok daha kolay. Şuraya takıyoruz. Şu ufak kauçuk güvenlik kapağını alın. Yana koyun. Onu memeye takın. Açın. Ve basitçe valfi açın. Ben rengin değişmesini bekliyorum. Eski sıvıyı çekiyorum. Bu çok koyu ve kirli görünüyor. Sonra bir anda yeni sıvı gelmeye başlıyor. Şimdi bolca sıvı gelecek çünkü onu arabanın önünden çekiyorum. Ve işte geldi. Renk değişikliği çok bariz. Yeni sıvının akmasına izin vereceğim. Sonra güzel bir şekilde kapatacağım. Evet, havayı kapatacağım. Plastik kapağı yerine takacağım ve diğer tarafa geçeceğim. Ayrıca haznenin kurumamasını sağlamak gerekir. Eğer kurursa içeri hava çekersiniz ve ne yazık ki baştan başlamak zorunda kalırsınız. Son adım elektronik ABS pompasını boşaltmak. Bu da kaputun altında motorun içinde gizlidir. Aslında epey basittir. Konta açıyorum ve ayağımı frene basıyorum ve tarama aletini doğru ayara getiriyorum. Tuşa basıyorum ve pompanın çalıştığını duyabiliyorum. Şu anda alet pompaya sinyal gönderiyor. Pompa çalışıyor ve sistemin üstündeki istenmeyen havayı dışarı atıyor. Bunu ufak bir valfle yapıyor. Bunu birkaç kez deneyelim. Araç bitti diyene dek. Ve sonra kontağı kapatın. Evet, bu kadar basit. İşte budur. ...120.000 kilometreyi geçtiği için kamyonetin aksesuar kayışını da değiştireceğim. Bu çok gerekli bir alettir. Motorun çevresindeki yan ekipmanları çalıştırır. Düzenli olarak değiştirmesi gerekir. Şimdi yeni sahibine bir iyilik yapalım. Aynı zamanda Dodge'dan soğutma pervanesini de çıkardım ve inanılmaz, ama bu arabadaki pervane hidroliklerden güç alıyor. Hidroliğin sorunu sızıntı yapmaya eğilimlidir ve tabii ki hidrolikler akıyor ve ayrıca pervanenin büyük parçası eksik. Evet. Kırılmış. Dodge'un ilk günden yapması gereken şeyi yapacağım. Bunu çöpe atacağım ve buna geçeceğim. Güzel, basit, modern, elektrikli bir pervane. Bunlar basittir çünkü aküden güç alırlar. Hidrolik fanların, hatta daha önceki sıvılı fanların sıkıntısı, onlar motorun hızına bağlıdır. Araba saatte 160 km ile giderken tabii ki çok iyi soğuturdu. Ama gitmiyorsanız, trafikte ya da çölde olursanız bu bir sorun olurdu. Ama bunlarla değil, çünkü bilgisayar devreye girer ve motora ısındığını söyler. Pervaneler devreye girer ve çok verimli bir şekilde soğuturlar. Evet, şimdi yerleştirelim. Mike bir şok dalgasından bahsediyordu. Bu söndürücü patinaj attığınızda arka aksı dengelemeye ve sizi yere yaklaştırmaya yardımcı olur. Şimdi merak ettim. Acaba Mike nereden anladı? Ama neyse, bunu aldık. Diğeri bozulmuş ve kaçırıyordu. Bu yeni güzel olanı takacağım. Bunun en iyi tarafı ayarlanabilir olmasıdır. Mike bu arabadaki her şeyin siyah olmasını istedi ve aslında hoşuma da gitti. Ama tüm parlak armalardan kurtulmak gerekecek. Bu ısı silahını kullanarak armanın üstüne nazikçe biraz ısı vereceğim. Sonra gidip banyo dolabından biraz diş ipi alacağım. Arkasını biraz kesmeye başlayacağım.
Armayı çıkarmak için güzel bir yöntem ama arkasında biraz iz bırakıyor. Onu çıkarırken çok dikkatli olmak gerek. Ve bu da tam buna göre bir alet. Buna silgi tekerleği deniyor. Aslında kaleminizin arkasındaki yumuşak kauçuk silgiye benziyor. Aslında bu isimsiz görüntüyü sevdim. Şimdi gördükten sonra armaları boyamak konusunda kararsız kaldım. Şimdi yeni jantları bekleyeceğim. Onları taktıktan sonra geri çekilip karar vereceğim. Yani Mike'ı beklemem gerekecek gibi.

0: It stays with me.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: Bir adım önde. L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. Obsesso.
12: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
14: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
15: Bankam son bank kartım Hadi.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Bir ulusun tavrını özetleyen bir Amerikan sözü vardır. Büyüye git ya da eve git. Ve 8.3 litre ve 11 motorun kamyonete takılmasından daha iyisi olamaz. Ah, çılgınca hızlı bu. O gücü daha iyi dizginleyebilmek için son teknoloji ürünü yeni bir debriyaj taktı.
21: Yeni sahibinin görmeyecek olması yazık.
20: Ve ateşleme sorunlarını giderdi.
21: Bu 5 beygir kadar eklenmesini sağlayacak. Evet, hiç fena değil.
20: Ama kamyonet 2500 kilo olduğundan hızlandığında durması zor oluyor. O yüzden Ant bu işle de ilgilendi. Son olarak bu parlayan aracı biraz daha düzgün hale getirdik. Ama bu canavara eğitmek bize ne kadara patladı? Kamyoneti $15,500 aldık. Transmisyonu çıkarmak ve ana contayı değiştirmek $85. Yeni debriyaj 1500. Bobinler ve buji kabloları 355. Fren sistemini boşaltmak $60. Yeni aksesuar kemeri ve sönümleyici $165. Yeni elektrikli fanlar $950. Kamyonetin armalarını sökmek $520. Boyanan jantlar $500. Sonuçta genel toplamamız $19,635. Yani yaklaşık 15 bin sterlin. Hepsini yapmak için 28 çalışma saati gerekti. Artık depoyu doldurup dolaşmaya gitme vakti geldi.

0: Hadi söyle bakalım.
1: Sahi mi?
0: Hadi söyle.
1: Heyecanlanma.
0: Mike hadi söyle.
1: Cidden sakıncası yok mu?
0: Hadi sana söyle dedim.
2: İhtiyacım var. Hız yapmam lazım.
3: O bir araba filmiydi.
2: Oo!
3: Ama tanrım.
1: Her yerde su var ama içecek tek damla yok.
0: Anlayamadın?
1: Bu bir denizci şiiri. Benzin tarlasındayız ama benzin bitti. Ne yapacağız?
0: Evet, keşke yola çıkmadan önce doldursaydın.
1: Doldurdum.
0: Hadi gidelim. Ne? Ne oldu?
1: Beynim dondu. Dondurma soğukmuş. Bu gerçekten otomotiv dünyasının zirve noktası. Sadece bir vites ve sesi 11'e çıkar.
0: Ne?
1: Gürültülü, gürültülü, çok gürültülü. Çok ses çıkartıyor.
0: Evet, geldiği zaman da canavardı ama şimdi tam anlamıyla bir canavar oldu. Bu siyahlık onun kişiliğine çok uygun oldu.
1: Kesinlikle öyle. Elimde değil, deliler gibi sürmek istiyorum. Sağ ayağımın altında çılgınca bir güç var. Devamlı olarak basmak istiyorum.
0: Evet evet, sen toplum için tam bir tehlikesin.
1: Hayır, bence bu kamyonet toplum için tehlike demektir. Tehlike.
0: Hayır hayır, sen toplum için tehlikelisin ve bunu yoldan çıkarmalıyız.
1: Yok, çıkartamayız. Belki bir pikaba benziyor olabilir ama off-road yapacak durumda değil.
0: Yok, gerçekten off-road demedim. Yoldan çekelim dedim. Yani halktan uzağa. Aklımda tam bir Amerikan rüyası var.
1: Amerika hayaller sahnesidir demek gibi.
0: Evet, Amerikan anayasasında böyle yazar.
1: Büyük bir kamyonet alabilmeli ve onu istediğin gibi sürebilmelisin.
0: Evet, nereye gitmeliyiz biliyorsun.
1: Kutsal bir yere. NASCAR.

0: Şimdi biraz eğlenebiliriz. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Aha! Sese bak, sese! Oh, şu sese bakar mısın dostum? Bu ses insanı düşündürüyor değil
1: mi? Neyi düşündürüyor? Devamlı sola dönmekten boynumun nasıl ağrıyacağını.
0: Hayır, o değil. Evet, günün sonunda çok ağrıyacak. Ama insan düşünüyor, bu pick-up, kamyonet, NASCAR'a ne kadar uygun değil mi? Aslında tam bir kamyonet de değil. Arkada bir şey taşıyamazsın. Rüzgarlık çıkmıyor. Yani ve işe yaramaz.
1: Ama tam bir NASCAR arabası da değil. Çocukları bir NASCAR arabasıyla götüremezsin. Göle tekneni bir NASCAR'la çekemezsin.
0: Bu kamyonette tekneni bile çekemezsin. Çekme kapasitesi gerçekten berbat. Temel olarak bir düşünecek olursan bunun tüm amacı saf bir araba eğlencesi sunmak. Hepsi bu. Aman tanrım, son limitinde. Gerçekten delilik bu.
1: Ama unutma, son hızını geliştirdim. Çünkü yeni bobinler taktım ve şu anda silindirlerin içine büyük elektrik kıvılcımları gönderiyoruz.
0: Harika bir araba.
1: Ama dur biraz, sadece benzin yakıp durmuyoruz. Ayrıca doğanın küçük yaratıklarından birini kurtardık.
0: Anlamadım.
1: Önde bir fare vardı.
0: Orada mı yaşıyordu? Bir şeyleri mi yiyordu?
1: Biz yargılamayalım. Herhalde orası çok rahattı, samimiydi. Ben de fare olsam Viper motorunda yaşardım. Çok iyi bir yer.
0: Bu kamyonet gerçekten çok güçlü. Bunun dizginlenmesi lazım. Bu kadar gücün benim gibi bir aptalın elinde olması gerçekten çok tehlikeli bir şey.
1: Ama Dodge aptal değil. Bu şeye gerçekten çok çok iyi frenler takmışlar. Evet. Ha,
0: frenler iyi değil mi?
1: Evet, gerçekten öyle.
0: Gözlerim fırlayacaktı. Yolu yutup gidiyor. Gerçekten bu araba bağırarak gidiyor. Ufka kadar böyle gidebilir yani.
1: Yakıtımız bitmek üzere, artık bu kadar yeter desek mi?
0: İtiraf edeyim, bu çok hoşuma gitti.
1: Tamam, şöyle diyelim. Mike Brewer bu yarışı kazandı. Tebrik ederiz.
0: Tamam, eğer yarışı kazandıysam tam bir NASCAR yarışçısı gibi kutlamam lazım. Değil mi?
1: Oo, hey. Oo. Tamam. Dur. Kullandığın benzini bir düşünsene.
0: Benzini dert etme, çünkü bununla kazanacağımız parayla bu arabayı sonsuza dek kullanabiliriz. Çünkü benzini ben ödüyorum.
1: Tam bir çocuksun. Şu yaktığın yakıtı bir düşün. Buna inanamıyorum.
0: Sanırım gerçekten benzin bitti. Bugatti Veyron'u bilir misin? Benzin deposu bunun kadardır. 26 galon. Eğer Bugatti Veyron'da ayağını yere yapıştırırsan 15 dakikada biter. Ve bunda da o kadar sürdü. Benzin alırım canım senden, kıymetli mi merak etme. Tamirhaneye döndük ve SRT ne demek anladık. Çok hızlı kamyonet demek. Bunu internette satışa koydum çünkü bu bir özel marka. İnternette büyük ses getirdi tabii. Çevrede bunu satın almak isteyen çok insan oldu. Ama burada Joel adındaki dostumuz ilk sıradaydı. Deneme sürüşü yaptı bile ve yolda gidişini çok beğendi. Her yerine iyice baktın mı? Ne düşünüyorsun?
2: Jantları boyamanızı beğendim. Armasız görünüşü sevdim. Çok güzel. Harika.
0: Bundan parıltı ve kromu alıp biraz kişilik vermek istedik. İçinde de çok iyi değişiklikler yaptık. Uzun yıllar boyunca tadını çıkartırsın. Tabii ki kamyoneti alırsan. Bunu 22 bin dolara satışa çıkardım ve epey ilgi çekti diyebilirim. Sen ne dersin? Ne düşünüyorsun?
2: Pazarlık yapmayı severim ama 22 bine tamam diyeceğim.
0: İstiyor musun?
2: İstiyorum.
0: Kendine bir Dodge Ram SRT 10 aldın. Tebrik ederim.
2: Çok güzel. Teşekkür
0: Benim
2: ederim.
0: Benim için zevkli. Ama bir şeyi unutma.
2: Neymiş o?
0: Eve gidene kadar ehliyetini kaptırma.
2: Tamam. Elimden geleni yaparım.
0: Şunu söyleyebilirim. Ben ve Ant bu kamyoneti sürene kadar hiç bu kadar çok gülmemiştik. Bir kamyonet olarak işe yaramaz. Gerçekten de tam bir otomotiv eğlence aracı. Neyse. Bunu Joel'e sattık. Bu kamyonetin tadını yıllarca çıkartacağını biliyorum. Tabii ehliyeti kaptırmazsa. Ve cebimize biraz da para koyduk. Bundan daha iyisi olamaz. Daha fazla özel aracın ben ve en tarafından dönüştürülmesini görmek istiyorsanız tamirat ve tadilatta bize yine katılın.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Az önce gidip kendime 4x4 750 kiloluk kocaman bir Amerikan cipi satın aldım. İşte bu nasıl görünüyor? Ama minnacık bir problemi var.
4: Mike, bu resmen kamyon.
3: Nasıl ya? Ent'in vizyonu eksik.
4: Rampaya çıkarıp hasarına bakalım.
3: Ama biraz ısrarla lastikler her şeyi değiştirecek.
4: Hadi canım.
3: Tabii bir de daha önce üzerinde çalıştığımız arabaları da hatırlatınca... Ent'in fikri değişti.
5: Hey! Oh! Oh! Oh!
3: Bu arabaya ne yaptın sen ha? Bir de eğlenceyi hesaba katınca... Bak eğer az önceki sahne kamera arkasında kullanılmazsa çok üzüleceğim. Bence ben Ent'in bu konudaki fikrini değiştirebilirim. Ve kazandığımızı söyleyebilirim. Hı?

0: İşte bu. Nasıl görünüyor? Sen çöpçü müsün? Nasıl ya?
1: Gidip klasik bir araba bulman gerekiyordu. Bir çöp yığını bulman gerekmiyordu.
0: Ciddi misin? Sen ne istersen söyle. Bu bir çöp yığını değil. Bu araba 750 kiloluk 4x4 6.6 litrelik muhteşem bir araba.
1: Mike, bu resmen kamyon.
0: Ne zaman yanlış tercih yaptım?
1: İşte anılarım canlanmaya başlıyor. Hayır, böyle giremez.
2: 30.
0: Evet, ne diyorsun?
1: Taksi çağırmadım ki.
0: Hadi ama saçmalama lütfen.
1: Yanlış anlamayın. Araba bulma işinin madde olduğunu biliyorum.
0: İşte bu. Şuna baksana bir.
1: Ama her zaman potansiyel konusunda hemfikir olamıyoruz. Bence bu markanın en çirkin modeli bu. Bazen çok iyi. İçimdeki çocuğu mutlu ettin. Bazen de çok kötü.
0: İşte bu. Şu canavara bak. Harika bir şey değil mi?
1: Ben de artık orta yaş krizine girmeni bekliyordum. Tamam da büyük arabaların büyük sorunları oluyor, biliyorsun.
0: Hiç önemli değil çünkü sen halledersin bu işi.
1: Affedersin?
0: Evet, orası yok. Ama güzel bir şey.
1: Nasıl yani?
0: Ben böyle de güzel diyorum.
1: Nesi güzel?
0: Yenisini koymak için eskisini çıkarmak zorunda kalmayacaksın.
1: İşin yarısı?
0: Evet, yarısı bitti. Bir de şu mekanizmayı düzeltmek gerekecek. Başka her şey iyi, yok. Sağlığı iyi, gözü sağlam. Kapılar sağlam, içerisi temiz ve düzgün. Yani güzel. Hadi bakalım.
1: Ya sesi?
0: Çalıştır. Hadi, çevir. Çevir.
1: Mike.
0: Şimdi bu arabanın bir yerinde bir sorun var. Evet, araba çalışmaya devam ediyor. Sorunu bu işte. Hadi ama. Hadi yapma. Sen çözersin bu işi.
1: Ama mantıksız. Sesi bari iyi.
0: Bazı insanlar benim gibidir. Bardağı yarı dolu görür. Çok etkilendiğinin farkındayım dostum.
1: Aman tanrım. Her şey sağlam mı?
0: Evet, sağlam. İçine dokunma sakın. Sen şimdi arabada ne sorun var acaba diyorsundur. Bir kliması da var. Bak.
1: Güzel.
0: Ama bozuk.
1: Oo.
0: Ama asistanım gibi insanlar her zaman bardağın boş tarafına odaklanır.
1: Büyük bir iş.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Merak etme. Gördüğün gibi güneşliği de sorunsuz çalışıyor. Gördün mü?
1: Güzel.
0: Ama kapamak için ters çevirince olmuyor.
1: Mike,
0: motoru çıkarıp çıkarmamak sana kalmış ama bana sorarsan motoru çıkarmak daha pratik olur. Haksız mıyım yani?
1: Bu çıkmış hali zaten.
0: Ama sen bu işi seviyorsun. Evet, tamam, bitti. Sana şov yapacak fırsatlar sunuyorum dostum. Kendini göstermen için. Bir şey değil.
1: Evet.
0: Bu arabalar gökten düşmüyor öyle yani.
1: Yok, bana düşüyor.
0: Bakın, parktaki en iyi araç. İşte bu. 91 model iyi bir spor araba. Bana kalırsa Ant ikinci el araba bulma sanatından fazla anlamıyor. İşte burada. Grace, sen misin?
3: Evet.
1: Bu yüzden de ona 4 adımlık planımı açıkladım. Adım 1. Memnun oldum.
0: Nasılsın?
2: Ben de öyle.
0: Merhaba.
2: Günaydın.
3: Memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum. Çok memnun oldum.
3: Harika, çok memnun oldum.
0: Çiçek işi mi?
3: Evet, teşekkür ederim.
0: Samimiyet kurun ve tabii bu Ant için zor olsa da arabanın iyi yönlerini belirleyin. Tankı sağlam. Herhangi bir köşesinde paslanmaya dair bir iz yok. Gördün mü? Vay, bu araba gerçekten güzel. Fren lambalarınız gerçekten güzel. Bunu daha önce hiç duymadın değil mi? İlk defa mı duyuyorsun? Bagaj rafında hiç delik yok. Artık böylesini bulmak zor. İkinci adım Ant için daha kolay. Arabanın size masraf çıkartacak kısımlarını tespit edin. Arabayı sevdim ama bana büyük sorunlar çıkarabilecek birkaç problemi var. Araban yağ akıtıyor. Çünkü bir elek kadar deliği var. Maalesef turbonun arkasında biraz yağ görülebiliyor. Sızıntısı varmış diyorum.
2: Evet, evet gördüm.
0: Kötü haberim şu, motoru fena sızdırıyor. Güneşlik de var.
4: İşte onu halledemedim.
0: Debriyajı da bozulmuş. Sen iflas etmiş bir gece kulübümü satın aldın. Ha? Frenleri de berbat. Güneşlik bozuk. Böyle olunca güzel. Üçüncü adım, en sevdiğim adım. Arabayla bir tur atın. Pedala biraz bastığımda şunu yapması lazım. Bu markanın bu modeli dört çekerli arabalar arasında en kalitelisi olarak görülür. Bu kesin. Gazı asılırsanız rüzgar yüzünüzü parçalar. Hop, evet, işte bu. Peter bu araba için 8000 dolar istiyor. Ama ben birazcık indirmeye çalışacağım. Dördüncü adım, iki tarafı da mutlu edebilecek bir fiyat aralığı bulun. Acaba 7000 desek olur mu? Ha?
5: Hayır, hayır.
0: 7,5?
5: Hayır.
0: Peki 7800 dolar desem mi?
5: Hakaret kabul ederim. Hayır olmaz. 8000 dolara senindir.
0: 8000 dolar istiyorsun ama bu gerçekten de biraz fazla. Bence 6000 dolar filan eder. Peki sen bu arabayı en az kaça satarsın?
2: 6'ya inemem ama biraz indirim yaparım.
3: 8000 doları kabul edebilirim.
6: 2500.
0: Bu da fazla. Çünkü o turboyu düzeltmek için en az 500 dolar harcamak lazım. 2500 dolar diyelim, el sıkışalım. Ha, ben arabayı alıp gideyim böylece. Ne dersin?
6: Arabanın hatırına tamam.
0: Cidden mi?
3: Sen buna iyi bakarsın.
0: 7000 dolar.
2: Evet.
0: Evet bayım, sonunda anlaştık. Az önce kendime hoş bir yarış arabası aldım. Az önce kendime muhteşem bir minivan aldım.
5: Arabayı seveceksin.
0: Şimdiden sevdim bile. Harika bir anlaşma.
1: Versene.
2: Liste hazır.
1: Versene.
2: Bu benim işim.
1: Bir kere ver.
2: Benim işim.
1: Bir kere de ben yapsam.
2: Ah tanrım. Birinci sahne hazır. 3-2-1 kayıt.
1: Bir kere ben yapsaydım.
2: Benim işim. Bir daha.
1: Evet, ciao.
0: Ciao.
1: Arkadaşımı affet. Kendisi Madrid'li. İspanyol. Bir dakika. Onu affet.
0: Bir dakika. Eğer bu konuşmada kamera arkasında kullanılmazsa ben gerçekten çok üzüleceğim.
1: Beni duymuyor musun? Hadi.
0: Bak şuna.
1: Yardım.
0: Usandım. Bitmedik. Birazdan emeğimizin değerini göreceğiz. Kettle'a su koyayım.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim ya.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: İstikbalden evlenenlere büyük şest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 poşet Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Birazdan sizleri daha önce hiç görmediğiniz şeyleri görmeye götüreceğiz.
4: Soğutma sistemi.
3: Tabii bir de görmemiş olmayı umacağımız şeyleri. Oo!
4: Spor mu yaptın yoksa? Tamam, başlayalım. Hasar nerede?
3: En zevkli kısmına geldik. Yani yelken açmak.
4: Evet, deniz dalgalı olacak. Bu aracın iskeleti gerçekten sağlam. Ama eski sahibi yarış parçaları takacağına önce yağ akıtma problemini çözmeliymiş. Evet, bunu görüyoruz. V6 motorlarının şık olduğuna şüphe yok. Ama iyi bakın. Yağlar her yerde. Rezalet. Resmen arabanın her köşesine yağ bulaşmış. İlk sandığımızdan daha da kötüymüş. Tekerlerine kadar bulaşmış. Aksı akıtıyor. Debriyaj da öyle. Sabit tut. Kimden aldın bunu?
3: Bir dosttan.
4: Ne kadar eski?
3: Altına iyi bak. Bence bunun başka hiçbir problemi yok.
4: Ama hep böyle diyorsun.
3: Ben kettle'ı açayım.
4: Bu arabanın yol tutuşu meşhurdur. Ama Mike'ın dediğine göre süspansiyonu bozukmuş. Ve nedenini bilmiyor. Tanrım, çok yıpranmış. Hatta sanki bir kayaya çarpmış gibi bir çentiği var. Bakın, birazcık oynatınca tekeri ne kadar çok kayıyor. Bu da arabanın geometrisini bozar.
3: Dürüst olmak gerekirse bir battaniyeye tutunuyoruz gibi. Hızla kenara kayıyor.
4: Evet, yol tutuşu güzel. Ama maalesef arabanın altına baktığımda sol ön kısmının kontrolü bozuktu. Mekanizması da yamulmuştu. Bunu biliyorsun.
3: Yamuk muydu?
4: Evet, yamuk. Arada ciddi bir fark var. Küçük bir eğim resmen 2,5 santimlik bir fark yaratmış.
3: Peki sen düzelttin mi?
4: Hayır, o kadar pahalı bir şey değil ama çok da önemli. O yüzden gidip parçayla uğraşmak yerine gidip yenisini aldım.
3: Çok iyi.
4: Hayır, süsleri de yepyeni.
3: Hissediyorum, fark bariz.
4: Bir şey daha.
3: Ne?
4: Süspansiyonu yaparken aksı aşağı çektim.
3: Evet.
4: Boruların bağlandığı egzoz borusunun yukarısındaki bir boru ezilmişti. Dümdüz olmuş. Evet. İnanamıyorum. Orta kısım fena ezilmiş. Üstelik bunu bir usta değil, fabrikadaki bir çalışan yapmış. Bu inanılmaz bir şey.
3: Nasıl? Ezik mi, kırık mı?
4: Biri çekişle vurmuş gibiydi.
3: Fabrikada mı?
4: Evet, oradan çıkma.
3: Ciddi misin sen?
4: Tabii.
3: Arabayı bitirirken egzoz borusuna bakıp olmamış deyip çekişlerle vurdular mı yani? Bunu mu demek istiyorsun?
4: Tam markaya layık. Hatta tam bu dönemde yapılmış arabaların klasik özelliği bile diyebiliriz buna.
3: Saçmalık bu.
4: Bence o egzozlardan 1000 tane yapıyorlardı ve biri patronun ofisine gitti ve...
3: Uymadı.
4: Harry istediğin egzozlardan 1000 tane yaptı da...
3: Uymadı mı?
4: Uymadı. Oh, peki bir fikrim var.
3: Çekişle.
4: Kesin çekişle vurdular. Çılgınlar.
3: Parçayı kurtardık.
4: Evet, ama daha önemlisi o borular kıvrımlı. Birazcık yılan gibi olmalıydı. Evet, onu dengede tutmalıyız.

0: Artık daha iyi çünkü motora değmiyor. Akışı da çok güzel çünkü motoru iyi boşaltıyor. Dinlesene.
1: Evet, sesi iyi. Hatırlıyorum da önceki egzoz borusu bundan çok daha gürültülüydü.
0: Bay bay.
1: Dinle bak, muhteşem bir ses.
0: Evet. Aa,
1: tonu da
0: iyi.
1: Çok güzel. Harika. Harika gerçekten.
0: Bomba gibi,
1: bomba
0: sesi
1: gibi
0: var.
1: Olmuş. Güzel bir tabir ama değil mi? Bomba gibi.
0: Harika.

0: Ama bazen işimiz bizi o kadar yoruyor ki konuşmak kadar basit detayları bile unutabiliyoruz. Yani olabilir, bilemedim ki şimdi. Ne yapayım ben?
1: Hatta bence buradaki kırmızı tasmayı değiştirip üzerine yükleyebilirim. Hatta bence buradaki kırmızı tasmayı değiştirip boşaltma sistemini de geliştirebilirim. Ama üstüyle bobinin arasını açmam lazım. Evet, tam buraya.
0: Bir kez daha yapayım. Yapabilirim mi? Biraz da daha önce görmediğiniz ilginç anları görme vakti şimdi. Sihirbaz gibisin. Bir de kameralar her anınızı izlerken araba tamir etmenin ne kadar zor bir iş olduğunu göreceksiniz bu arada.
1: İyi gibi.
0: Demiştim ya, çok iyi. Amerikan kamyonetleri böyledir. Eski kamyonetleri daha büyük olduğundan her şeyine ulaşmak kolay. Keşke böyle kalsaydı diyorum. Daha iyi olurdu.
1: En büyük korkum bu. Bu modellerde öyle yaygın bir sorun ki bunlara cehennem hortumu diye bir lakap taktılar. En iyi yol motoru sökmek. Bu araca üretimin 13 temel adımı diyorlardı. Çünkü fabrikadaki eğitimleri bu araçla veriyorlardı. Zorlu bir süreç olacağının farkındayım ama bu araçlar kaliteleriyle meşhurdur ve bence kolaylıkla sökülecek. Toplama sistemi o kadar iyi ki diğer bütün firmalar da zamanla aynı yöntemi belirledi. Üretim süreci hızlandı ama sonuçta hepsinde aynı sayıda işlem var.

0: Evet, buna da sağlam ustalık lazım. Çok karmaşık. Ağırmış. Ha, bu sonuncu olmalı, evet. Çıkarınca parçalarına ulaşmak daha kolay. Kasna işte arkada, işte yağlı turbosu. Evet, en büyük sorunu arkasında derinlerde de meşhur cehennem hortumunu bulmaktayız. Ona ulaşmak için bir sürü parça sökmek lazım. O yüzden ben turboyu halledeceğim ve cehennem hortumu sorununuysa Mike'a bırakacağım. Duruşu nasıl?
1: Ah, 5 kuruş etmez.
0: Ne?
1: Öyle derler ya, 5 kuruş etmez.
0: Diski iyi, paneli sağlam.
1: Evet.
0: Vites bakımı nasıl?
1: Bilmiyorum.
0: Yağını değiştirelim.
1: Bir filtrem var.
0: Kesinlikle.
1: Ben araba ustasıyım. Peki bulamazsam ne olur? Yaparım.
0: Gerçekten korkutucu. Tekrar yap, hazır değilim.
1: Bir araba ne ister bilirim. Bulamazsam da gider, kendim yaparım. Kendim yaparım.
2: Öyle korkutucu ki. Tamam, devam.
1: Yaparım be.
0: Tamam.
1: Yardım lazım. Bu arabamdan bozuk bir parça.
3: Plastik mi?
1: Evet, yedeği yok.
3: O zaman tarayalım. 3 boyutlu printer'da yapalım hadi.
1: Süper.
3: Buradan.
1: Harika.
3: Cameron, bu Mike. Mike,
4: merhaba,
3: Cameron.
4: Nasılsın?
1: Merhaba Cameron.
4: Ben de Mike.
1: Memnun oldum. Umarım yardım edersin.
4: Tabii, ne vardı?
3: Kırık bir plastik parça. Aynından yapacağız. Olur mu acaba?
4: Tamam.
3: Ne dersin?
4: Bence yapabiliriz. Sizin için aynısından üretebiliriz.
1: Yalnız 2 tarafı için 2 tane lazım.
4: Tamam, doğru yere geldiniz. Biz elimizdeki teknolojiyle önce bu aleti tarayıp bilgisayarda 3 boyutlu bir taslağını çıkartacağız. Sonra da 3 boyutlu printerımızdan birini kullanarak 2 tane üreteceğiz. Evet, doğru yerdesiniz. Size daha önce ürettiğimiz şeyleri göstereyim. Mesela bu parça printerda çıkardığımız bir şok emici.
1: Yok artık.
4: Üstelik hareketli.
1: Bu inanılmaz.
4: Daha çok şey var. Mesela bu muzu taradık renkli ve bastık.
1: Affedersin de,
4: evet.
1: Boyamadın mı?
4: Hayır.
1: Cidden mi?
4: Evet.
1: Sihir gibi bu.
4: Evet.
1: Harika, doğru yerdeyim.
4: Teknolojinin noktaya
1: siz bana yardım edersiniz. Önce ne yapacağız? Ha? Söyleyin bakalım.
4: Önce Mike bunun bir dosyasını çıkartacağız. Yani tarayacağız. İşte bu elle taşınabilir lazerli tarayıcımız.
1: Bu 2 kameralı mı?
4: Evet, 2 kameralı. Lazer de ortasında. Bu kırık kısmı tarayıcıda yeniden tasarlayacağız ve printer'dan basarken kırık değil, düzgün bir şekilde basacağız ki düz olsun. Sonra o dosyayı printer'a atacağız.
1: Yani şimdi dosyayı bilgisayardan buraya yollayacaksınız, değil mi?
3: Evet.
1: Size dürüst olayım mı? Burada duruyorum. Bu makineye bakıyorum ve içimden bir ses buna aşık olduğumu söylüyorum. Cidden, çünkü bu makinenin potansiyelini gördüm. Çünkü tam Star Wars'taki kopyalayıcılar gibi. Star Trek.
3: Doğru.
1: Önünde durup çay ver, sıcak olsun.
3: Doğru,
1: desek
3: doğru.
1: Onu yapacaktır yani.
3: Doğru.
1: Çok havalı bu.
3: İşte bu.
1: Arkasında
3: yapışkanı çıkartıp açıyoruz, o kadar. Bak.
1: Biliyor musun? Hayatımın en güzel günlerinden biri. Bu makinede yapılabilecek şeyleri düşündükçe hayal gücüm coşuyor. Beni de kurtardın. Bunu başka yerde bulamazdım. Çünkü bu araba parçasını bulmak kelimenin tam anlamıyla imkansızdı. Ama sayenizde istediğimiz kadar yaparız artık. Öyle değil mi?
3: Elbette.
0: Eminim şu anda kendinle gurur duyuyorsundur.
1: Beni çok etkileyen bir olaydı. Çünkü hep araba parçaları arıyorum ama bazen bir türlü bulamıyorum. Bu olay Jurassic Park filmindeki gibiydi. Hani küçük bir dinozor DNA'sı buluyorlardı. Yeniden dinozor yapıyorlardı ya. İşte bu bunun araba için olanıydı.
0: Ha, belki bir gün seni de yaparlar.
1: Ben denizi yeniden yapabilecek kadar üstün bir teknoloji asla olmayacak. Kettle'a su koyayım mı?
0: Ha, onu yaparız. Yoruldum. Spor mu yaptın? Bu insanın ağzına sığabilecek kadar küçükmüş. Lanet olsun. Buna tecrübe mi diyorsun?
1: Tecrübe mi? Bilgelik, bilgelik.
0: Suratından anlaşılıyor zaten. Çizgilerden,
1: evet,
0: şuradan bak.
1: Gülmekten olmadılar tabii.
0: Atlardan da.
1: Gülmekten değil, endişeden oldular.
0: Endişelendi.
1: Evet, o yüzden. Güzeldi ama daha iyisi var.
0: Mühürlü sistem içi boş. Ama kompresörün içi tamamen yağ ile dolmuş.
1: Havalandırmayı kim sevmez ki?
5: Aracını Twingg satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twingg satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi.
7: Atıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Evet, bu tekerlekler de iyi ama...
11: Ama ne?
10: Değerlendirilmemişler.
11: Alırken fark etmiştim. Merak etme, değişiriz.
10: Sadece filtreler demiştin. Şimdi de lastik çıktı.
11: Ya, aldım bile.
10: Nerede peki?
11: Arabanın arkasında.
10: Öyle ya.
11: Tekerlekler fark yaratacak.
10: Hadi canım. Bizim arabalarımız 35 santimlik standart jantlarla gelir ve açıkçası çok klişedirler. Bu yüzden Mike gidip bu 42'lik ve daha havalı jantlardan almaya karar verdi. Benim için en önemli nokta arabanın köşelerindeki dengesidir. Yani arabanın sol ön lastiği ile sağ arka lastiği ve sol arka lastiğin sağ ön lastiği ile aynı ağırlıkta olması gerekiyor ki dengede olsun.
11: Güzel bir teori ama işe yarıyor mu? Görmek için test etmemiz gerekiyor. Hazır mısın?
10: Evet.
11: Wow. Evet evet, çok iyi. Süper. Gayet güzel. Muhteşem.
10: Oh, dur. Tam dur vakti. Dur. Oh tanrım. Oh.
11: Uzun yol.
10: Dar.
11: Hissediyorum. Süspansiyonu muhteşem.
10: Evet.
11: Gerçekten harika. Oh. Bir de gaza bastığım zaman ivmelenmeyi hemen hissediyorum. Ve kurduğu denge de dürüst olmak gerekirse tek kelimeyle bak. Muhteşem. Ne, dönemedin mi?
10: Mike, düz tut lütfen.
11: Virajı alabilirim herhalde.
10: İyi de gece yapabiliyor musun? Öğrenmeliyim.
11: Arada küfrettin değil mi? Ha? Duydum hadi.
10: Bir kez etmedim.
7: Bizim altın kuralımız nedir?
11: Arabadan vazgeçme.
7: Asla değiştirme. Hep tamir et.
11: Tamir edemezsek?
7: Tamir edebilecek birine götür.
11: Eski kalitesini geri getir.
7: Daha da iyi yap.
11: Güneşlik de var.
12: Onu bitirmemiştim.
11: Bitirmedin mi?
7: Tamam, önce orayı tak.
11: Tamam.
7: Önce kenarını yap, sonra çekmeye başla.
11: Anladım.
7: İki kez kontrol et.
11: Tamam.
7: Ne kadar değişti?
11: İnanılmaz.
7: Yeni güneşlik gerçekten çok şık oldu.

İşte aradığım klasik kaporta bu. Mike'la bu araba hakkında hemfikir olduğumuz tek bir konu var. Farlar. Berbat. Bunları çıkarınca gördüğünüz gibi yeni bir boşluk oluştu. Muhteşem görünecek.

0: Süspansiyonu düzeltmeye odaklandık ama size göstermediğimiz bir şey daha vardı. Arabanın gece sürüşünü test etmek.
1: Bu çok sağlam bir araba. Sadece 2-3 tane ufak sorunu vardı. Maalesef gündüz de kolay fark edilebilen bir sorun buldum. Bu modelde oldukça yaygın bir sorundur. Bozuk lamba. Böyle açılan lambalar aynı prensiple çalışır. İçinde kasnak vardır. Ama bu marka neyse ki manuel iptal sistemi koymuş. Sistem çalışıyor. Lamba açılıyor. Güzel. İşte birden böyle duruyor ama niye bilmiyorum. Çünkü galiba sorun motorun içinde bir yerlerde olmalı. Ulaşması da biraz zor olacaktır. Çünkü arabanın bu kısmını tamamen sökmem gerek.

İşte sorun tam olarak bu motorun içinde bir yerlerde. Önce bunu sökmem gerekiyor. Naylon çarkları çıkarmam lazım. İşte bu. Sorun burada. Naylon resmen parça parça olmuş. Dökülüyor. İşte bu kısım gerekli olan enerjiyi üretiyor. Matkap gibi dönüyor. Ve buradaki bobini döndürüyor. Çarkın dişleri bobinin kenarına oturuyor. Tabii o da dönerek bu kasnakları döndürüyor. Tabii bu dönüş hareketi de lambaların açılışını ve kapanışını kontrol ediyor. Daha doğrusu bu kasnağın kontrol ettiği bu düz ince boru lamba mekanizmalarını kaldırıyor. Sorun şu, düzgün çalışması için bu naylon mekanizmanın bu altında yatan kasnağı düzgün bir şekilde döndürebilmesi gerekiyor. Diğer üç parça aslında hala çok sağlam ama maalesef bu naylon kasnaklarla senkronize değil. Bu yüzden lambalar biraz kasılıyorlar. Sonra da düşüyorlar. Sorunun yarısı bu. Bu kısım kalıyor. Bu parçayı atıyoruz. Yeniden naylon koymayacağım. Daha kaliteli bir şey koymaya karar verdim. Bundan. Aynı parça ama naylon değil, metal. Çok da ucuza geliyor. Hatta bu parçadan iki tanesini $90 satın alabiliyorsunuz. Yani £70. Ortası içinde yeni bir naylon var. Bunlara naylon çalı deniyor. Ufalanan bunlardı. Bunlardan her parçaya 3 tane giriyor. Evet, koyuyoruz. Gördüğünüz gibi kasnak mekanizmasında 3 naylon parça için ayrı bir yuva hazırlamışlar. Takıyoruz. Oturtuyoruz. Bu kadar basit. Sonra takmadan önce şurasını hemen bitirmemiz gerekiyor. Yağını sürmemiz lazım. Mükemmel. Hadi bakalım.

0: Bu kadar basit. Şimdi takıyoruz.
1: Bu kamyonetin motoru için tam 10 litre yağ gerekiyor. Cidden tam 10 litre yağ gerekiyor. Şu an koyduğum vites yağları hariç. Şunun yağ sızdırdığını düşünsene.
0: Ha, düşünmeyeyim.
1: Amerika bu yüzden dünyanın en büyük yağ tüketicisi.
0: Değil. O şeref sana ait.
1: Ne?
0: Her yerde yağ var.
1: Evet.
0: Ne demek evet?
1: Evet.
0: Her yer yağ.
1: Dedektif gibisin. Ne bekliyordun ki? Bu araba 27 yıllık. Tabii ki her tarafında yağ olacak. Yani bir olmazsa kokla. Garip olur.
0: Kokla bakalım. Tanıdın mı?
1: Evet, sanki soğutucu gibi kokuyor.
0: Yanık kokusu, sızıntı var.
1: İyi de ben biraz sert sürerim. Tabii biraz sızması normal. Bununla çok eğlendim.
0: Pas koruma sistemleri de varmış.
1: Nasıl yani?
0: Her tarafı yağ.
1: ...6.6 litrelik dizel turbo motora tabii ki biraz yağ gerekiyor. Hele de turbo bu kadar büyükken.
0: Bu aralar iyice turbo meraklısı olduk.
1: Şu an içinden ben bu arabaya ne yapayım, çöpe mi atayım acaba diye geçirdiğine eminim.
0: Sorun ne?
1: Evet, sorunu
0: çünkü
1: var.
0: Hep var.
1: Evet, sorunu var. Sence bu arabayı eşsiz yapan özelliği ne? Söyle bakayım.
0: Tabii ki turbosu. Bu bebek var ya, bunun yapmadığı iş yok. Eyvah. Sorun büyük. İçine bir bakın. Evet. Bir çatlağı var. Turbo için haberler kötü ama her şey bitmiş değil. Çünkü ne titriyor ne de garip sesler çıkarıyor. Sadece bir kısmını değiştirmem gerek. Bunun için de küçük bir deneme kiti hazırlattım. Bu kova tamamen yağ ile dolu. Arkasında küçük bir pompa var. Bu pompa kovanın içinden yağ çekip turbonun içine dolduracak. Tıpkı arabalardaki gibi. Egzoz dumanları yerine sıkıştırılmış hava bastıracağım. Önce gözlükleri takıyoruz. Pompayı açıp egzoz takalım. Türbin hızla dönmeye başladı. Yani turbo temel işini yapıyor gibi. Arabadayken de böyle çalışıyor. Bir süre böyle çalıştıracağım ve sızıntı var mı göreceğiz. Güzel haber şu. Yağ sızıntısı yok. Mike için iyi haber. Çünkü masraf çıkmayacak.
1: Acaba konuşmadan önce turbonun durmasını bekleyemez miydin?
0: Araba hayranları orta ayar motorları çok beğenirler. Konu ağırlık dengesidir. Evet, batırdım. Firma bu aracı yaptığında piyasa... Oh, biraz ucuz bir araç. Ama firma elinden gelen her şeyi yaptı. Oh, maksimize ederek.
2: Tamam, tamam.
0: Konu yol tutuşu. Hayır, ağırlık merkezi. 1984 yılında ilk model, lanet olsun. Dın dın dın.
1: Saatlerimizi garajda geçirmeyi seviyoruz ama asfalta lastik değdirmek gibi yok. Ne araba bu, ne araba
2: viraj,
1: bu?
2: Viraj, viraj.
1: İşte budur yavrum.

0: stays, it stays with me.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen açlar. Hemen keşfet.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
16: Bu çarşamba 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 445 lira.
17: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
18: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
19: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
20: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
21: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
22: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
23: Bankam, bank, kartım Hadi.
24: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
25: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
26: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
27: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
24: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
28: Bu çok temizmiş. Kaç kilometre dedin?
29: Demedim. Temiz değil mi?
28: Ha, beteri de var. Bu da neymiş böyle?
29: Bu da artık neredeyse disko tasarımı yapılmış bir araba.
28: Ha, bir dans kulübü gibi duruyor.
29: Felaket değil mi? Galeride satıyorlar.
28: Freddie Mercury mi?
29: Tabii ya, Freddie Mercury.
28: Dürüst olalım. Bu marka arabalarının iç dizaynında biraz şey malzemeler kullanmakla meşhurdur. Ortalama. gevşek koltuk. Bu arabayı yaparken bütün bütçelerini aracın yol tutuşuna ayırmışlar.
29: Vay, şuna bak. Ortası sünger, kenarları deri. Gerçekten çok kaliteli. Çok hoş, gerçekten güzel. Şu vitese bakın. Resmen vites sapı için gidip bir bilardo topu alıp gelmişler. Bilardo setinin bir topu eksik kalmıştır tabii. Gidip bakmak lazım.
28: Bu markanın hayatımda gördüğüm en temiz arabası budur. Ama sevemedim. Sevdiğim tek yanı var, o da içinin retro tarzı. Mesele şu ki köşeli düğmeleri, equalizer ayarları, daha açmadan içindeki tekno müziği duyabiliyorum.
29: Ama sıcaklığı doğru değilse müziğin tadını çıkartmak da imkansızdır.
28: Bu oldukça basit bir araba. Çok sade. Tam şoför aracı. İnsanlar bu yüzden seviyor. Gereksiz şeyler yok. Ama Kaliforniya'da yaşıyorsanız klima gereksiz değil. Mike'ın dediği gibi bozuksa iş satmaya geldi mi sıkıntı çıkartır. Klima sistemi şöyle çalışıyor. Bu kompresör boru aracılığıyla arabaya soğutucular üfleyerek arabanın içini soğutuyor. Planımsa işe yarayacak mı görmek için önce küçük bir test yapacağım. Şu siyah başlığı çıkartacağım. Altında küçük bir valf bulunuyor. Bu küçük valf bisikletlerin tekerleklerindeki valflerle aynıdır. Parmağımla iğneyi içeri itiyorum. Evet, sessiz bir tıslama bekliyordum. Sessizlik bize içinin boş olduğunu gösterdi. Kompresöre yakından ve dikkatlice bakınca içinde büyük bir sorun olduğunu görebiliyorsunuz. Sistemin mekanik kısmı burası ve görmesi de çok kolay. Beni endişelendiren kısmı iç kısmı, görülmeyen yüzü. Ona bakmadan önce debriyaja 12 volt vereceğim ki çalışıyor mu görelim. Bu çalışacaktır. Aynı arabanın içindeyken klimayı çalıştırmışsınız gibi. Evet, debriyajı sağlam. Bu iyi haber. Bir şey eksik. Şimdi vakumlu pompayla sistemi kontrol ediyorum. Sızma var mı diye. Tüm sistemi bu basit pompayla test edeceğiz. Önce yarım saat kadar çalıştıracağım. Bu havayı ve suyu çekecek. Sonra bir saat kapalı kalacak. Bakalım basınç duracak mı? Bunu bulmak kolay. Her dükkanda 100 dolara satıyorlar. Her yerde var bundan. Bu yarım saat beklerken kendime bir çay koyacağım. Tamam. Haberler çok güzel. Sistem basıncı koruyor. Ama maalesef kompresörün içi yağlarla ve atıklarla dolu. Çıkarmadan önce yağını boşaltacağım. Sistem temiz. Şimdi de söküyoruz.

0: Torpidonun arkasındaki valve'ı da yerinden söktüm. Tıpkı her makine gibi düzgün çalışabilmek için yağ ihtiyacı olacak. Hatta özel bir yağ da var. PAG. Evet. Yağdan başka plastiği de yenileniyor. Arabayı R12'den R134'e taşıyorsanız şart. Bütün sistemine yağ sürmeniz lazım. Her parçayı takmadan önce iyice yağ sürdüm. Böylece araba çalışınca yağlamak kolay olacak. Motor açık, kliması da çalışıyor. Evet, bu valfi açıyorum. Soğutucu malzemeyi bu kutunun içinden boşaltacak. Akışını şu an hissedebiliyorum çünkü buz gibi. Şimdi de soğutucu sıvısını bu ikinci kutudan çekecek. Bilimi gerçekten seviyorum. Harika. Soğukluk şimdiden hissediliyor. Resmen buz gibi esiyor. İşimiz bitti. Kamyonet arkasında oturmak bir spor mu?
1: Tabii ki öyle. Kazandığımızı söyleyebilirim.
0: Havayı da güzel yaptık.
1: Tabii, yerli gibi olduk. İşimizin en güzel kısmı bitirdiğimiz arabaları Amerika'nın tüm yollarında dolaştırmak.
0: İngiltere'de bu yol
1: yok. Evet, yok. Burada hız yapma arzumu hissediyorum.
0: O araba filmi değil.
1: Evet, budur yavrum.
2: Tanrım.
1: Uçuyoruz. Bu. Ne araba değil mi?
2: Viraj.
1: İşte bu. Olay bu.
0: Sıfırdan yüze 6,5 saniyede çıktı.
1: Hop. Harika. Hey.
2: Tamam.
1: Tam benlik. Aslan gibi bir araba. Bakar mısın? Annenin peşinden markete gidiyorsun gibi. Çok özür dilerim. Güm atımına doğru giderken. Sevdin mi?
0: İyi.
1: İyi. Bitirdik mi peki? İş bitti mi?
0: Çok büyük bir değişim yapmadık. Tabii çok para da kazanamayacağız.
1: Güven bana. Çünkü müthiş bir fikrim var.
0: Çayımı bitirdikten sonra denesek olur mu?
1: Test sürüşüyle mi?
0: Evet, bir sorun var mı diye.
1: İyi olur. Sen test sürüşünü çıkart. Hatta istediğin kadar da dolaş.
0: Bence çabucak biter.
1: Biliyorum, yanlış anlama ama sen çok iyi bir elemansın ve tabii ki emeğinin karşılığı olarak bir ödül almanı istiyorum. Yani uzun lafın kısası, bu kamyoneti sana hediye olarak aldım. Senindir, al.
0: Cidden?
1: Evet, sana almıştım. Ciddiyim. Her gün buraya geliyorsun. İşlerin çoğunu da sen yapıyorsun ve bence bu kadar emekten sonra bu kadar güzel bir ödülü de hak ediyorsun diyorum.
0: Yol işini de sen yapıyorsun.
1: O da doğru. Lafı gelmişken gidip şu vites takımını da almam gerekiyor. Acaba kamyonetini ödünç alsam olur mu? Hemen dönerim ve gitmişken de güzel bir yıkarım.
0: Kısa sürdü. Neden şaşırmadım acaba?
1: Artık gerek yok mu?
3: Hayır, kesinlikle.
1: Buna da gerek yok.
3: Kesinlikle yok.
1: İyi.
3: Evet.
1: Buna yok. Da gerek yok.
3: Yok.
1: Peki buna gerek var mı? Yok, buna gerek yok. Tamam. Hop. İşe yaramaz. En kötüsü bu. Bum bum bum. Makas mı istiyorsun?
3: Evet.
1: Ne güzel.
2: Harikaydı. Evet, harika.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Volkan On. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan On.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: L'Oréal Paris Elsev'den Big Hair'de yenileyici hacim spreyi. 3 saniyede hacimli görünen saçlar. Hemen keşfet.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
12: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Var ya,
14: blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
18: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
19: Hele güzel istikballe.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
21: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
22: İki Bellona, Bellona. Obseso. Yeah. Silver moon.
23: Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
24: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
25: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
26: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış.
27: Da
0: Rengim bir.
1: Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Etrafta bu kadar beyaz tabanlı spor ayakkabı olmasına şaşırdım. Özellikle de ekipte. Şunlara bak. Bu adamların olayı ne? Evet. Ayrıca ikisinin çorap almaya sanki parası yetmemiş.
1: Yok, muhtemelen üst kısmı olmayan çoraplardan giymişlerdi.
0: Ne anlamı kaldı ki o zaman? Biri bana söyler mi?
1: Bakın ne kadar güzel bileklerim var demenin bir yolu.
2: 1920'lerde çorabın kenarı bile gözükse skandal sayılırdı, biliyor musun?
3: Evet.
2: İnsanlar şimdi de kısa çoraplara benzer şekilde bakıyor.
1: Geri döndük. Ha, buna bayılıyorum. Klasik otomobil arayışında Britanya'nın garajlarını didik didik ediyoruz.
2: Tam bir güzellik.
1: Gerçekten çok özel. Tipik bir Britanyalı. Güzelmiş.
2: Bir Lee Francis.
1: Amerikan ikonları.
2: Ön taraftaki krom miktarına bakar mısın?
1: Ve Avrupa'dan nadide parçalar.
2: Bu bir Lancia Aprilia.
1: Onları satın alacağız. Teşekkür ederim.
2: Harika Ludo.
1: Elden geçireceğiz. Sunroof yüzünden. Ben artık iniyorum. Onları kullanacağız. Ve sonra güzel bir karla satacağız.
4: Aman da para para para.
1: Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Klasik bir arabayı görmek için Maidenhead yakınlarında bir uçak pistine gidiyoruz. Gittiğimizde bulmamız gereken adamın adı Ludo.
2: Sence maceraya hazır mıdır?
1: Macera mı?
2: Evet.
1: Aslında daha önce Ludo adında biriyle tanıştığımızı hiç sanmıyorum.
2: Biliyor musun? Ludo havalı
1: bir... Sence neden havalı?
2: Neden? Söyle.
1: Çünkü galiba Fransızmış. O yüzden onunla akılcı bir şekilde parle avec edebilirim.
2: Vay canına, peki.
1: Je m'appelle Henri et aussi mon ami est Jelly Bean. Doğru oldu mu?
2: Evet. Sana katılıyorum. Hatta Fransa ve Birleşik Krallık ilişkilerini süper bir Frangilizce ile kapatma çabası diye.
1: Très bien aujourd'hui. Başka neyin très bien olduğunu söyleyeyim mi?
2: Söyle lütfen.
1: Ludo, özel yapım araçlara meraklı. Hot rod tarzı şeylere.
2: Anladım. Çok iyi. Yani bu demek oluyor ki orada çok farklı araçlarla karşılaşabiliriz. Fransız, İtalyan, Amerikan hepsi.
1: Özel yapım klasik bir arabayla mı döneriz, yoksa bir kutu oyunuyla mı, ya da berbat Fransız cam yüzünden Ludo'dan yediğim bir tokatla mı bilmiyorum. Ama Maidenhead'e doğru yol alıyoruz. Ludo, başlamadan önce gökyüzü bayağı hareketli, o yüzden biraz yüksek sesle konuşmanı rica edeceğim dostum, anlaştık mı?
5: Tamam.
1: İlk bakışta aldığım izlenime göre soracağım. Sanırım Fransızsın değil
5: evet,
1: mi?
5: Evet, Fransızım.
1: Peki bu işlere nasıl merak sardın?
5: Aslında çocukken kendiliğinden başladı. Babamın bir Amerikan arabası vardı. Biraz peki, tuhaf diyebilirim.
1: Hepsi bu mu yani?
5: Fransızım. Amerikan arabalarını seviyorum ve İngiltere'de yaşıyorum.
1: Buraya sadece bunun için mi geldin?
5: Çünkü burada, yani İngiltere'de otomobil, özellikle Amerikan arabaları kültürünün daha yaygın olduğunu düşünüyorum.
1: Yani burada bir sürü harika araban var ve daha bir sürü şeyin var.
5: Evet.
2: Peki hepsinden ayrılabilir misin? Yoksa bağlı oldukları mı?
5: Birkaç tanesi satılık.
1: Tamam.
2: Anladım, evet. Tamam. Belki biraz daha fazlası için ikna edebilirsin.
5: Olabilir.
1: Belli olmaz, belli olmaz. Ne yapalım bakalım, biliyor musunuz?
2: Neler olacak?
1: Biraz etrafa bakınalım. Ha?
2: Aynen.
5: Elbette.
1: Danışmak istediğimiz bir şey olursa haber veririz. Hı-hı. Ve umarım sonunda da bir pazarlık yaparız.
5: Tamam.
1: Kim bilir değil mi?
2: Merak etme, uslu duracak.
1: Sayılır, tamam. Bu arada Ludo, très bien, merci, ha? Bol şans. Hadi
2: evet,
1: o tarafa doğru
2: Fransızcan gerçekten harika.
1: Bire avec başlayalım.
5: Tamam.
1: Harika değil mi? Sağ ol dostum. Biraz
2: teşekkürler Ludo.
1: Hadi dostum.
2: Gidelim bakalım.
1: İşte karşınızda Ford Mustang Mach-1. Ses duvarını aşacak kadar hızlı değil belki ama tasarımı kesinlikle tam tersini söylüyor. Rengini çok sevdim.
2: Geçenlerde kırmızı bir tanesinin yanındaydım. Çok çok güzeldi. Ama sanırım...
1: Ben de beğeniyorum dostum.
2: Daha çok
1: ne
2: sevdim.
1: Bu? 70'lerin başı mı?
2: Evet evet. Kasaya aşağı yukarı 70'lerin başı başıyla ortası
1: çünkü
2: arası.
1: Çünkü radikal bir değişimdi. Ford Mustang'in ilk versiyonları nispeten daha hafif ve daha az hırçındı ama 1970'lerin başına gelindiğinde daha büyük motorlarla kaslanmış ve görünüşleri de buna uydurulmuştu.
2: Bu yakıt krizi patlak vermeden önceki son aşamaydı. Sonra tabii otoyollarda falan hızlar tekrar saatte 55-65 mil civarına düşürüldü. Hatırlıyor musun? Sonra
1: ondan sonra
2: tabii emisyon kuralları devreye girdi.
1: Sonunda da bir Tesla yakalıyorsun. Neyse ki
2: her
1: bunlar
2: neyse
1: hala ortalıkta.
2: Yeşillenelim
1: mi?
2: Aradığın araba bu.
1: Ludo'nun muscle car'larının yanı sıra bu 1957 Ford gibi klasik pikaplara da zaafı var anlaşılan. Ve dikkat çekici olanı da 50'lerin sonlarına ait bu Ranchero. Yani bu çıplak metal görünümünü başka bir seviyeye taşımış. Ranchero çok amaçlı ticari bir araçtı ama Ludo bunu otomotiv sanatına dönüştürmüş.
2: Beyaz kasa. Koltukların üzerinde örtü var ve yine senin de dediğin gibi çıplak metal kaplama. Bence Ludo buralarda da çalışmış. Kaputa havalandırma yarıkları açmış, görüyor musun?
1: Evet dostum. Bu bence gerçekten çok özel bir parça. Kendimi bununla Highway 1'de giderken hayal edebiliyorum.
2: Aynen, ben de.
1: Ya da North Circular da olur. Bana ikisi de uyar değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Bence olayın özü bu. Bu araba her haliyle, her şeyiyle inanılmaz havalı. Bu restorasyonları bitirip bitiremeyeceğini bilmiyoruz tabii ama Ludo'nun elinde daha çok işi olan parçalar da var. Mesela şu sedan Ford Edsel. Bunu çok katlı bir otoparka sokmayı dene bakalım. Ya da bir çizgi filmden fırlamış gibi görünen bu Chevy Van.
2: Aklıma tek gelen yaşasın Henry.
1: Scooby-Doo'da mıydı o?
2: Tabii ki. Yaşasın Henry.
1: En çok merak uyandıran şey bahçenin arka tarafında. İçinde yeni alınmış bir parçanın bulunduğu konteyner. İçinde ne var acaba?
2: Bilmiyorum ki.
1: Muhtemelen bir Amerikan arabası.
2: Ben de öyle tahmin ediyorum.
1: Belki bir romork falan vardır.
2: Dur bakalım.
1: Aman tanrım.
2: Oo.
1: Bir de bu varmış.
2: Şuna bakar mısın?
3: Bu da ne böyle? Bir Imperial.
2: Kesinlikle Imperial. Belki 1950'lerin sonları ama şuna bak. Ön taraftaki krom miktarına bakar mısın?
6: Bu gördüğünüz Imperial modeli. Etkileyici boyutları, geniş yolcu alanı ve olağanüstü asaleti olan bir otomobil.
1: Imperial, Chrysler'in Cadillac'la rekabet etme girişimiydi. Yüksek donanımlı ve yüksek fiyatlı lüks bir sedandı. Onun 5,5 metrelik cüssesini buradan çıkarmak söylemesi kolay ama yapması zor bir iş.
5: Yanlardan yavaşça kıvrılarak geçmeliyiz.
1: Durun, sorun var. Sanırım sıkıştım. Bu şeytan bir canavar. Olala, aman tanrım be, eve gitmek istiyorum gibi laflar bolca havalarda uçuştu ama sonunda ortak çabamızla onu dışarı çıkarmayı başardık. Vay vay vay
2: bu
1: vay.
2: Bu devasa ve heykel gibi bir otomobil.
1: Evet, buna bayıldım.
2: Şuna bakar mısın?
1: Aşık oldum.
2: Arkadaki kuyruk kanatları biraz daha sadeleştirilmiş ama roket gemisi çok gibi görünen ya. Stop bayıldım. Lambaları var. Sanki arkasından çok alev çıkarıyormuş gibi. Ön taraf hala 1950'lerde kalmış gibi ama yolcu bölümüne bakarsan 60'lara doğru gittiğini acaba görebilirsin.
1: Çalışıyor mu?
5: Evet, çalıştırdık.
1: Çalışıyor yani. Peki bu satılık mı?
5: Evet.
2: Aman tanrım, yaşasın.
1: Oo, ben şuraya bir yere uzanayım. Imperial'ın üzerine hiçbir şey çıkamaz diye düşündüyseniz bir de şu Ford pick-up'a bakın.
2: Bu resmen tekerlekli tatil,
1: evet,
2: gibi bir şey.
1: Evet, tam bir Amerikan tatili.
2: Aynen öyle.
1: Gördüğüm kadarıyla bu bir pick-up ve üzerine monte edilmiş karavan gibi bir şey var. Ama bu sıradan bir karavan değil.
2: Aa, şuna bak. Evine hoş geldin.
1: Dostum, gerçekten çok temiz ve iyi durumda.
2: Gerçekten
1: de
2: öyle.
1: Hadi içine girelim. Ben güve yemiş gibi eski püskü bir karavana bineceğimi sanıyordum. Ama ben aslında de inanılmaz güzelmiş.
2: Yani beğenilmeyecek bir şey yok
1: belki
2: bence.
1: Fiyatı?
2: Evet, soralım bak.
1: Ne otomotiv şöyle ne ama. Motive edilmiş bir Ford Mustang, çıplak metal haline gelmiş bir Ranchero, göz alıcı hale getirilmiş bir kamp aracı ve Chrysler'den koca bir beyaz balina. Peki bunların hiçbirine kapılmadan durabilecek miyiz? Hadi gidip onunla konuşalım.
2: Hadi konuşalım.
1: Hadi Ludo. Au revoir, je suis en revanche. Biraz Fransızca uydurarak konuşabilirim. Ludo, harika vakit geçirdik demek az kalır. İstersen birkaç şeye tek tek bakalım. Elden çıkarmak istediğin bir şey var mı görelim, tamam mı?
2: Dışarıdaki yeşil Mustang'le başlayalım.
5: Tamam, olur.
2: Limon yeşili olanlar. O satılık mı?
5: Evet, öyle. Satılık.
2: Söyler misin?
5: Sanırım 17 bin son fiyat.
2: Tamam.
5: Evet.
7: Tamam. Peki Ranchero'ya gelirsek?
5: Bu mu? Evet. Hayır. Bu satılık değil.
2: Aa, değil mi?
5: Bu benim bebeklerimden
7: tamam,
5: biri.
7: O zaman ben Fransızca'ya geçiyorum. Aussi, Ludo, nous avons Chrysler Grand Blanc Whale. Evet, peki bunun fiyatı nedir?
5: Evet, o 8,5.
7: Son olarak elindeki şu güzel F1'i soracağım.
5: Ha, kamp aracı.
7: Evet, kamp aracı. Evet. Gerçekten harika.
5: O da satılık, evet.
2: Aa, harika.
5: O da 16'ya satılık.
7: 16 mı?
2: 16?
5: Evet.
7: Peki, beyaz balina için 7'ye ne dersin?
5: Hayır, biraz zor.
2: 7,5 peki?
7: 7,750.
8: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Bellona,
2: Bellona. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Maydanet'te Ludo ve beklenmedik Amerikan klasiklerinden oluşan koleksiyonuyla birlikteyiz. Chrysler Imperial için 8500 istiyor ama daha ucuza verir mi acaba?
10: İlla 8000'li bir fiyat mı olmalı?
9: Evet. Öyle söyleme ama.
10: Ne diyeyim, 7750'den 7760'a mı çıkacaksın?
11: O iyi bir fiyat, evet.
9: Trevian.
11: Tamam, verdim gitti.
9: Harika, pekala Ludo. Çok teşekkür ederim.
10: Ludo.
9: Bu müthiş, 8000'e aldık.
10: Bu gerçekten harika.
9: Bu Uit Crown.
10: Evet doğru, evet öyle.
9: Dostum ben. Ludo,
10: sanırım
9: Uit
10: Mil demem gerekiyor.
9: Harika bir gündü dostum. İki gün sonra garaja döndüğümüzde Chrysler'imize yer açıyoruz. Alan tatilde ama Jelly şimdiden Fatih onayını verdi.
10: Bir dakika, Guy mı küçülmüş yoksa araba mı çok büyük? Söyler
12: araba
10: misin?
12: Büyük. Araba tam bir canavar.
9: Bu aracı ancak şöyle tarif edebilirim. Bu bir yolcu gemisi gibi. Gerçekten öyle. Evet öyle.
10: Evet gerçekten.
12: Bence harika, bayıldım. Böyle şeyleri seviyorum. Mesela şu yan aynaya bak. Tamamen 60'ların roket havası.
9: Evet öyle değil.
12: İnsanların evet. Ayağa çıkması falan. O dönemin evet. Bütün o curcunası var. Bu yeşil camların şeklini de seviyorum. Bunlar boya mı sence ya da yağ gibi bir şey mi acaba?
10: Bence bal mı
9: dersin? Evet, sanki öyle değil mi Faz? Sanırım bu araç bal mumu sayesinde böyle korunmuş. Hatta bence bal mumu krom kısımlarda da kullanılmış.
12: Peki bunu çıkaracak mıyız yoksa doğal görüntü için
9: hayır,
12: üzerine mi bırakacağız?
9: Hayır, o doğal görüntü dediğin bence pas.
12: Evet.
9: Çıkarabiliyorsak çıkaralım.
12: Evet, yağ çözücü falan işe yarayabilir.
9: Bilmiyorum işte. Olabilir. Farklı şeyler deneriz. Onu da yarına bırakalım.
10: Bence işiniz çok zor. Çünkü şunun boyutuna bir bakın. Temizlenecek alan çok
9: evet,
10: büyük.
12: Maalesef dönümlerce
10: Skip
12: alan
10: onun elinden kaçıp gitmesine evet. izin verme sakın, tamam mı?
9: Yarınki iş belli oldu. Ama bugünkü diğer görevimiz aracın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek.
12: Başlayalım bakalım, burada bir kol var. Evet, kaldırıyorum. Oh,
10: açılıyor.
12: Yardım edin. Tamam tamam.
10: Aman böyle geniş açılı V motor.
9: Evet.
10: 6750 cc'lik bir V8
9: motor. Dostum bu kulağa müzik gibi geliyor.
10: Evet.
9: Şimdi bir çalıştıracağım. Sonra üçümüz Jelly Bean ile beraber bunu yoldan aşağı süreceğiz.
12: Olur.
9: Bakalım gerçekten çalışacak mı? İşte oldu.
12: Fena değil.
10: Güzel, gayet iyi.
9: Nasıl?
10: Gayet akıcı
12: sesi
10: çalışıyor.
12: Güzel.
10: Evet öyle.
12: Evet.
9: Ne dersin Bean, sence de sesin
10: yağ basıncı iyi mi? Yağ basıncı göstergesi var mı?
9: Evet, sorun yok gibi.
12: Sesi çok iyi geliyor.
10: Evet, gayet akıcı çalışıyor. Bence 8 silindirin tamamı devrede.
9: Hadi atlayın gidelim. Öyleyse keyif başlasın. Elbette ağırbaşlı ve akıcı bir şekilde. Imperial'e yakışır tarzda.
12: Gerçekten çok hoş.
10: Bence de ayrıca bolca da yer var. Düşünsene önde 3 yetişkin adam.
12: Ve bir köpek.
9: Bir de köpek ya. Tatilden dönünce arkada uzanıp cipslerini yiyebilir.
12: Evet, yiyebilir.
10: Evet, evet.
12: Evet.
9: Ama bu gerçekten
12: bence
9: çok
12: bence bu araba
9: hoş.
12: Harika bir araç.
9: Değil mi ama?
12: Kedi olalı bir fare tuttunuz diyebiliriz.
9: Evet, sanırım. Kabul, birkaç gıcırtı ve tıkırtı var ama otomatik şanzıman ipek gibi akıyor. Ve iç mekanda bir Greyhound otobüsü kadar geniş. Onu bir güzel temizledikten sonra bazı planlarım var.
12: Bununla ne yapacağız?
9: Bir modifiye fuarına götürüp iyice gösterişli bir hale getireceğiz.
10: Bu arabada gerçekten çekici
12: evet,
10: bir şeyler.
12: Evet, haklısın.
10: Harika.
12: Evet, haklısın.
9: Şurada bir yerde durup başka şeyleri de kontrol edelim.
12: Evet.
10: Tamam. İyi fikir.
9: Silecekler.
12: Hey.
9: Evet. Evet.
12: Araba geri geri gidiyor. Farkında mısın? Dur. Geri gidiyoruz. Hey. Yani silecekler çalışınca geri şey vitese mi geçiyor? Bu küçük bir sorun olabilir.
9: Farların çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Birinizin ip bakın.
10: Tamam farlar. Park lambaları. Uzunları dene. Tamamdır, harika. Evet.
9: Ertesi sabah temizliğe başlıyoruz. Bunu garajda buldum. Üzerinde kalın kesim pastası ya da finisaj için ya da ikisi için de gibi bir şey yazıyor.
12: Dostum, bu işten biraz zaman alacak gibi.
9: Bu kaplamanın tam olarak ne olduğundan hala emin değiliz. Ama kesim pastasıyla polisaj keçesinin de etkisi birleştiğinde oldukça hızlı sonuç veriyor.
12: Bu aracı sevdiğini anlayabiliyorum çünkü kendine göre oldukça heveslisin. Normal bu aşamada çoktan çekip gitmiş olurdu.
9: Yok, ben şimdi zaten
12: buna
9: gidiyorum.
12: Gerçekten
9: şu
12: sardın.
9: An resmen nefes nefeseyim bak. Imperial'imiz 5,5 metre uzunluğunda, yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğinde... Yani özgürlük heykelinden bile geniş bir kaportası var. Genç Sam'in tecrübe kazanması için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. İşin püf noktası sert bastırmak, tamam mı? Yani tek yapacağın bu. İşte böyle. Kurtulmaya çalıştığımız siyah tabakayı görebiliyorsun değil mi?
11: Evet evet.
9: Sürt biraz, sürt. Tadını çıkar. Harika değil mi? Tecrübe edinmek istiyorsan işte sana şans, öyle değil mi? İyi gidiyorsun, hadi.
12: Yaptın mı?
9: Yapmadım tabii ama fena bir şey gibi görünmüyor.
12: Evet, kesinlikle öyle. Evet, öyle öyle.
9: Öğleden sonra Sam'i bu işten kurtarıyoruz ve skid kromlarla ilgilenmeye koyuluyor.
12: Pekala, her zamanki gibi biraz bilek gücü gerektiren bir iş olunca ortadan kayboldu. Daha sonra çok önemli işler yaptığını iddia edecek ama yapmıyor. 5 dakikada bitmeyeceğine göre bu onun mutlaka sıkılacağı anlamına geliyor. Bence bunun üzerine bir tür vernik sürmüşler. Boyanın üzerine çok ince bir tabaka halinde uygulanmış. Bu cila onu çıkarıyor ama biraz zaman alıyor.
9: İyi misin dostum?
12: Teşrif etmeniz çok hoş oldu bayım.
9: Yapma şimdi.
12: Buradaki sorun şu. Bunun boyutu. Normalde bir ön tamponu ne kadar sürede
9: bak,
12: yaparım? 20 dakika.
9: Kaç saattir uğraşıyorsun.
12: Ama
9: tamam,
12: bu devasa.
9: Ama dostum, emek yoksa kazanç da yok, öyle değil mi? Daha bolca vaktin var.
12: Sevre kadar kazanç yok ama.
9: Hayır, benim buna ihtiyacım
12: tamam,
9: yok. Çünkü zaten mükemmelim.
12: Ki.
9: Günün sonunda camlar temizlenip tüm komlar parlatılınca İmperyalimiz gerçekten krallara layık bir görüntüye kavuşuyor.
12: Hey dostum, muazzam görünüyor.
9: Harika.
12: Değil mi?
9: Açık konuşayım, bu tam bir dönüşüm. İnce bir değişim ama çok büyük bir dönüşüm. Üzerindeki her neyse ondan kurtulmak zor işti ama aynı zamanda araca değer kattık mı? Kesinlikle. Sırada iç mekan var. Ama ertesi sabah skid geldiğinde ona bir sürprizim olacak. Dün gece bana ilham geldi. Arkadaşım Oxford Don'dan aldım. Dayanamadım. 45 sterlindi. Bu klasik bir Amerikan bisikleti. Schwing Stingray, Chrysler için mükemmel bir aksesuar. Bunu Imperial'in bagajına koyup bir fuara götürebilir, etrafta bununla dolaşabiliriz. Belli mi olur, belki biri satın alır.
12: Bununla dolaşmak güzel olurdu.
9: Evet, süper. Bu hafta sonu Henley Amerikan Otomobil Fuarı'nda bununla etrafta dolaşabiliriz. Ama ondan önce değiştirmek istediğim birkaç bir şey var. Modern farlar gitmeli. Selen'in biraz toparlanması gerekiyor ve en önemlisi patronun yeniden boyanması lazım. Peki parçalarını ayıralım mı?
12: Olur, hızlıca sökelim evet. O zaman.
9: Fazla zaman kaybetmeden sonradan eklenen bu uyumsuz parçadan kurtuluyoruz. Kadroyu söküp boya için hazırlıyoruz.
12: Ne oldu?
9: Baş parmağımı incittim. Her yer maskeleme bandıyla kapatıldıktan sonra da sprey kutusuyla iki kat siyah boya atıyoruz.
12: İşimiz bittiğinde bu bisiklet harika görünecek.
9: Evet, iyi görünüyor. Yaptığımız ön çalışmalar işe yarıyor. Şimdiden iyi görünmeye başladı. 20 dakika sonra ilk kat neredeyse tamamlanıyor. Ben bırakıp gideceğiz dedin sanmıştım.
12: Bilirsin evet, işte. Evet, tam evet. Uzaklaşıyorsun. Sonra evet, küçük biliyorum. Bir detay görüyorsun. Ama şimdi gidiyorum. Tamam, boyada tamam, atma gidelim. Falan olursa ince suzun parasıyla düzeltilir. Tamam mı? Çok nasıl buldun güzel. Evlat? Kırmızı detaylarla çok güzel olacak.
9: Ne harika bir gündü. Bisiklete yeni bir görünüm kazandırdık ve Chrysler'in boyasını da ciddi anlamda toparladık. Hafta sonundaki otomobil fuarına kadar iç mekanı hazır hale getirmek çok zor olacak. Ama bahçede uzay çağı havasında bir Chrysler varken gökler bizim.
13: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
14: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Hafta sonundaki otomobil fuarı için devasa Chrysler Imperial'imizi hazırlama işimiz var. Bir de bagaja koyacağımız bisikletimizi tamamlamamız gerekiyor. İyi haber, Faz şehre döndü. Kötü haber, yolunda gitmeyen bir şey fark etti.
6: Araba rolantide çalışırken yanında duruyordum. Bir inleme sesi duydum. Bir an sen sandın.
5: O gaydı.
6: Radyatör kapaymış. Biraz basınç tahliye ediyordu. Sonra yere biraz sıvı boşaldı. Onu da sen sandın ama değilmiş dostum. Bence biraz hararet yapma sorunumuz var. Onu halletmeliyiz. Hazneye tamam, biraz koyalım. Su koyalım bakalım.
5: Hadi
6: çalıştırıp
5: bakalım.
6: Ne olacağına bakalım. Tamam bakalım çalışacak.
5: Bekliyoruz.
6: Aa selam beyin. Tamamdır.
5: Vay canına ilk seferde çalıştı. Jurassic Park gibi değil mi? Şunlar kabarcık mı yoksa sadece şey mi?
6: Silindir kapak contası gitmiş olsaydı ya da blokta çatlak falan olsaydı bundan daha fazla kabarcık görmeyi
5: anladım.
6: Beklerdim.
5: Yeni bir termostata ihtiyacı olabilir mi?
6: Evet belki de. Cana bakalım. Tamam bakalım çalışacak.
5: Bekliyoruz.
6: Aa selam beyin. Tamamdır.
5: Vay canına ilk seferde çalıştı. Jurassic Park gibi değil mi? Şunlar kabarcık mı yoksa sadece şey mi?
6: Silindir kapak contası gitmiş olsaydı ya da blokta çatlak falan olsaydı bundan daha fazla kabarcık görmeyi
5: anladım.
6: Beklerdim.

0: 5 dakika sonra geri dönüyorum. İçecek yok ama çok daha heyecan verici bir şey var. Şunu söyleyeyim, çay getirmedim ama dışarı çıkarmam gereken başka bir şey var.
1: Şuna bak.
0: Ne diyorsunuz?
1: Çok güzel, gerçekten muhteşem.
0: Öyle değil mi?
2: Çok tatlı. Çok uysa.
1: Yani Jelly Tot dikkatimizi dağıttı ve bize çay yapmadı öyle mi?
0: Çayı yapacağım. Bu arada benimki soğudu ama. Vardı.
2: Ha tabii.
1: O zaman sorun yok, sessizce acımı çekerim.
0: Anlayabildiniz
1: mi? Ondan şüpheleniyoruz. Onu çıkarıp kaynar suya atmamız ve açılıp açılmadığına bakmamız gerekiyor.
0: O harika, tamam. Termostat motor sıcaklığını düzenleyen hayati bir parçadır. Genelde yaklaşık 10 yıl kadar dayanır ama bu araba bundan çok daha eski.
2: İşte termostatımız burada. Bak kapalı. Yani şu an hangi sıcaklıktaysa açılmamış bile.
1: O zaman şimdi kaynar suya koyup açılıyor mu diye bakmamız gerek. Madem bunu test edeceğiz, gidip suyu kaynatayım.
2: Pekala, başlıyoruz. İçine koyduk. Şimdi üzerine dök bakalım.
0: Ne oldu?
2: Termostatın üzerine kaynar su döktük ve açılıp açılmadığını da görmek için bekliyoruz.
0: Ben hala çayı yapmadım.
2: Çaydanlığı bulamadın öyle değil mi?
0: İşte ben de tam bu yüzden yapmadım. Ona ihtiyacınız olacağını biliyorum.
1: Ayrıca çaydanlığın buz gibi olduğunu ve fincanlarda çay poşeti olmadığını fark ettim.
0: Öyleyse işimize bakalım.
2: Bakalım olacak.
0: Hadi bakalım.
1: Merak ettim.
2: Tamam, geliyor.
1: Şimdiye kadar açılması gerekmez miydi?
2: Açılmamış olması gerekirdi. Evet ama sadece çok az açılmış.
1: Yani bundan yeni bir tane almamız gerekiyor. İnternetten bulabilir miyiz?
0: Bakarım.
2: Evet işte böyle.
0: Skid bisiklete geri dönmek için sabırsızlanıyor ama aracın iç mekanının da epey elden geçmesi gerekiyor. Ön panel eksik. Kapı döşemesi ise bagajda duruyor.
1: Kanepe patlamış gibi duruyor.
0: Aslında araçtaki tüm kapı döşemeleri patlamış kanepeye benziyor. Yani benziyor. Çok da yabancı değil. Baz'ın gözü korkmadı. Paneli yerine takıyor.
1: Yerine takılınca elinde durduğundan daha güzel duruyor.
0: Sonra da gizli silahını ortaya çıkarıyor. Bir kutu kontak yapıştırıcı.
1: Bu düpedüz sahtekarlık.
2: Tamam.
1: Bunu beklemiyordum.
2: İşte çok güzel oldu.
1: Benden fırça istediğinde sadece kenarını yapıştıracaksın sanmıştım.
0: Dişi sağlama almak için...
2: Şuraya da biraz sürelim.
0: Kenara ekstra bir yapıştırıcı katmanı daha sürüyor. Skid'in yardımıyla kenarlarını katlayarak yerine oturtuyor.
2: Evet, toparlanıyor. İşte oldu, baksana. Elimi şuraya koyunca...
1: Dirseğinden orayı görmezsin bile.
2: Evet, yeni gibi oldu.
1: Evet.
2: Sayılır.
0: Bir diğer iyi haber de yedek bir termostat bulmuş olmam. Yarına kadar elimizde olmayacak. Bu yüzden Faz Skid'i bisikletle baş başa bırakıp eve dönüyor.
1: Şimdi bak, ilk izlenimim şu, mükemmel değil ama eskisinden çok daha iyi oldu. O yüzden ilk yapacağım şey, bütün poşetleri ve maskeleme bantlarını söküp elimizde tam olarak ne kaldığına bakmak olacak.
0: Skid tüm maskeleme bantlarını çıkarıyor.
1: Gayet güzel görünüyor.
0: Tekerlekleri, kabloları tekrar takıyor.
1: İşte oldu.
0: Ve seleyi. Ardından frenler de tamamen hallolunca ben geç kaldım demek üzere tam zamanında geliyorum. Bitirmişsin.
1: Pedallı bisikletin güzelliği bu. Çok basitler.
0: Yani sadece bir saatini aldı.
1: Ne kadar harika görünüyor değil mi?
0: Sanki ben yokken daha hızlı ilerlemişsin. Ama şunu söylemem gerek dostum. Gerçekten çok hoş olmuş. Ve artık hazır değil mi? Yani test sürüşüne hazır mı?
1: Kesinlikle.
0: Benim bisikletimle de çok güzel gider bu.
1: Evet kesinlikle. Amerikan tarzına karşı İngiliz tarzı.
0: Hadi o zaman sürüş başlasın.
1: Hadi gidelim.
0: Biliyor musun Skid? Bak ne diyeceğim. Bu iki bisiklette de küçük yaşta iki tekerlekli ulaşımla ilgili sevdiğim şeyi temsil eden bir şey var.
1: Gençlik kültürü.
0: Aynen dostum.
1: Benim iki tekerlek tutkum da o şekilde başladı.
0: Tahmin ederim.
1: Çok küçük yaştan itibaren bisikletlerle uğraşıyordum. Şimdi kalkış tekniğine dikkat et. Havalı bir şey göstereceğim.
0: Tamam.
1: Tamam.

0: ama bakıyor
1: evet, bakıyorum.
0: Musun?
1: Bakıyorum.
0: Durup seni beklerim. Tamam, birlikte olur. Çıkarız. Şimdi bunlar da şöyle yapıyorsun. Acayip
1: bitti
0: hava.
1: Kendine.
0: Hazır mısın?
1: Hadi. Gidiyoruz. Kadallar. Harikasın.
0: İşte bu ev lan. Bekliyorum.
1: Ona yetişmem lazım.
0: Hadi.
1: Beni bekle. Öyleyse kalkış serbest. Günün büyük kısmını devasa bir araba üzerinde çalışarak geçirdikten sonra bu hafif bisikletler çok keyifli oldu. Şunun güzel yanı ne biliyor musun? Imperial'ı harika tamamlıyor, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Amerikan kültürünün ve ruhunun bir parçası.
0: Evet, aynen öyle.
1: Bununla başlarsın ve sonunda kendini Main Street'te bir Imperial ile gezintiye çıkmış bulabilirsin. Tabii termostat gelmezse Main Street'te gezinti falan olmaz. Neyse ki ertesi gün geliyor. Yeni termostatı yerine takıyorum. İşte oldu. Beni yalnız bıraktılar. İşin uzmanı sensin dostum. Halledersin.
0: Ben de işim bitince doldurman için sana büyük bir sürahi su getirdim.
1: Aa, suyu devirdi.
2: Kovayı devirdi.
1: Sonunda su içeri giriyor ve teste hazırız.
2: Tamam, çalıştıralım bakalım.
0: Şimdi termostatın bunu açmasını beklemeliyiz, değil mi?
2: Evet, yani sanırım öyle. Ama bence içinde muhtemelen yeterince
1: evet,
2: su var ve
1: evet.
2: Çünkü seviye biraz düştü. O yüzden bekleyip ne olacağını görelim derim. Borular ne durumda? Kalorifer hortumları?
0: Yani eskisine göre daha sıcaklar ama geçen seferki gibi olsa
2: evet.
0: Şimdiye kadar kıpkırmızı ve sıcacık olurlardı.
2: Bence artık düzgün bir dolaşım var. Belki erken konuşuyorum ama sanırım sorunu çözdük dostum. Öyle değil mi?
0: Tamam, bu çok
2: evet.
0: İyi. Kesinlikle ısınmaya evet. Başladı sanırım.
2: Evet,
0: daha
2: evet,
0: önce
2: doğru.
0: Buz gibiydi.
2: Bence sorunu çözdü.
1: Aferin çocuklar.
0: Evet, evet.
2: Ve artık sanırım küçük bir gezintiye çıkabiliriz.
1: Bence
2: çıkardım.
1: De bir tur atmalıyız. Böylece tekrar yollardayız. Bu kadar geniş bir arabayla umarım bu dar yolda kimseyle karşılaşmam.
2: Evet, ben de. Sen de umarım arabayı bir hendeye düşürmezsin.
1: Aramızda güven problemi olanlar var. Birincisi, bunun düşebileceği büyüklükte bir hendek yok. İkincisi, araba gayet iyi gidiyor. Bak ne diyeceğim. Sizce de her şey yolunda gitmiyor mu?
2: Evet. Göstergeler
1: hepsi tam ortada.
2: Güzel.
1: Akü, sıcaklık, benzin ki o birazdan düşer. İmperyalimiz kimsenin yakıt tüketimini umursamadığı bir dönemden geliyor. Otoyolda 4,5 litre benzinle yaklaşık 13 kilometre gidiyor. Şehir içinde daha az.
2: Farkında mısınız? Bu araç yolda bir otobüsün kapladığı alan kadar yer kaplıyor neredeyse.
1: Bence Birleşik Krallık'ın karbon ayak izinin büyük bölümünü de oluşturuyor. Olumlu işaretlere bakarsak, hararet ya da radyatör sorununa işaret eden bir belirti yok. Biraz gaza basıp vitesler nasıl diye baksan
0: hayır,
1: mı?
0: Hayır, hayır,
2: hayır.
0: Debriyajı yakarsın
2: görüyorsun,
0: sonra.
2: Mi? Mekanik hassasiyeti
0: evet,
2: de bu kadar işte. Laf dinlemiyor.
0: Nazikçe kullan lütfen.
2: Evet, lütfen.
1: Şanzımanı mahvetmeden önce eve dönelim. Fazın gitmesi gerekiyor. Bu yüzden Guy ile ben biraz döşeme işi yapacağız. Dostum, buna sektörde battaniye kaplama denir. Bak, bunlar harika. Dokunduğunda çok iyi hissettiriyor.
0: Çok yumuşakmış gerçekten.
1: Yumuşacık ve sıcak tutan tüylü şeyler. Aracın içinde de çok güzel duracak bence. Önce arkaya serelim mi? En kötü orası görünüyor.
0: Olur.
1: İster bir Harley'in ön maşasına sarılsın, ister modifiye bir aracın arka koltuğuna serilsin. Meksika battaniyesi restorasyon işlerinin vazgeçilmez parçalarından biri. Bence ön koltuğu olduğu gibi bırakalım. Battaniyenin kırmızısı bu derinin kırmızısıyla
0: evet,
1: uyumlu.
0: Evet, şahane. Artık bu koltuğa oturmayı gerçekten isteyebilirim.
1: O zaman aynen devam. Evet, aynen. Bu battaniyenin tüylü iç kısmını neden seviyorum biliyor musun? Zorda kalırsak üstünde şekerleme yapabiliriz.
0: Ya da çıkarıp
1: yapabiliriz.
0: Nehir kenarında üzerine oturabilirsin. Çok güzel. Piknik de yapabilirsin.
1: Eski güzel Meksika battaniyeleri. Yarın Henley yakınlarındaki Stoner Park'ta düzenlenen klasik Amerikan otomobil fuarına gidiyoruz. Kabul, Chrysler'imiz hala kusursuz değil. Daha çok yürür halde bir restorasyon projesi gibi ama Rally of Giants için mükemmel bir aday.

9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.

0: görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira. Bim.

0: Deniz. Asma asma. İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Aa, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Bu var ya bu.
12: Yok, dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyemiyor.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
16: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
18: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti
19: budur.

0: Tasty.
1: Yeni Tüsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
3: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı.
7: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Sadece iki hafta önce Medinet'teki bir konteynerden bir Chrysler Imperial çıkardı. Trevien.
9: Tamam, Ucu. Verdim gitti.
8: Evet, harika. Pekala Ludo, çok sağ teşekkür Ludo. Ederiz. Onu temizledik. Tamir ettik.
10: Düzgün bir dolaşım. Bence sorunu çözdük.
8: Ve ona sevgimizi verdik.
10: Şuraya da biraz sürelim.
8: Şimdi de onu Henley yakınlarındaki Stonehorn Park'ta düzenlenen klasik otomobil fuarına götürüyoruz.
10: Benzin doldurdun mu? Çünkü arkadaşın içmeyi sevdiği belli.
8: Cevap tabii ki evet.
10: Bidonla mı içirdin, pompadan?
8: Bidonla.
11: Yani o kadar da çok sayılmaz.
10: Yani sadece bir bidon içmişse sorun yok.
11: O zaman sadece 16 kilometre gidebiliriz.
10: Lütfen ilk benzin istasyonunda tamam. Durabilir miyiz?
8: Kaç bidon içmişti ama tamam, durup depoyu dolduracağız. Benzini adeta içen deposuna rağmen Imperial reklamlarında aracın o kadar konforlu bir sürüş sunduğu söyleniyordu ki sahipleri direksiyon başından ayrılmak istemeyeceklerdi. Diğer arabaların yanında dev gibi kaldığı İngiliz yollarında bile inanılmaz derecede akıcı ilerliyor. Dostum, gerçekten yağ gibi gidiyor. Gerçekten Rally of the Giants'a gidiyormuşuz gibi hissediyorum.
11: Evet, gerçekten de öyle değil mi? Öyle bir his veriyor.
8: Bence bu harika, his gerçek his olabilir. Ya.
11: Bu arabayı sevdim.
8: Ben de.
11: Evet, çok sevdim.
8: 22 litreyle Henley'e varıyoruz.

0: Bir şey diyeyim mi? Hiç fena değil. Aa, başardık çocuklar.
1: Başardık.
0: Bu
1: doğru.
0: Harika.
1: Üstelik aksiyonun tam da ortasındayız.
0: Rally of the Giants, Birleşik Krallığın en büyük klasik Amerikan otomobil fuarı. Amerikan arabaları söz konusu olduğunda boyut önemlidir denir ya, işte onu burada gözlerinizle görebilirsiniz. Buranın patronu Alan Murphy. Peki dostum, bize biraz bu etkinlikten bahset. Ne zamandır düzenleniyor?
2: 1966'dan beri her yıl düzenleniyor, Covid yılı hariç.
0: Amerikan otomobil tarihinin her döneminden toplam 271 araç burada. Dostum, hepsi çok güzel. Üstelik hepsi birbirinden farklı. Şu çeşitliliğe bak.
2: Evet.
0: Yani kusura bakmayın ama 40'larda ve 50'lerde İngiliz otomobillerinde böyle bir çeşitlilik yoktu maalesef. Yoktu.
2: Hepsi siyah ve sıkıcıydı.
3: Evet, içeride de kahverengi.
0: Evet, evet, öyle değil mi?
2: Isıtmaları da yoktu.
3: Evet.
0: Fuara Chrysler'ı alıcı buluruz diye gelmiştim ama görülecek bu kadar çok şey varken etrafta dolaşmayı bırakamıyorum. Tüm markalar burada. Chevrolet'den Plymouth'a ve Buick'e kadar. Oo, aman tanrım. Çok güzel. Gösterge paneline bakın çocuklar. Bu Cadillac Eldorado gibi nadir modeller de var. Ve kuyruk kanatları neredeyse bizim Imperial'inkileri bile geçiyor.
2: Bunu aldığımda hurdaydı ve çok para ödemem gerekmediği evet. için biraz Elvis'e saygı duruşu yapmak istedim. Çünkü onda da mor renkli
0: öyle
2: bir
0: mi?
2: 56
0: gerçekten
2: model vardı.
0: Gerçekten mi?
2: O yüzden her şeyi aynı yaptım. Tek fark onun arka kuyruk kanadında beyaz şeritler
0: yani
2: vardı.
0: Yani Elvis'e bir saygı
2: yani bu
0: duruşu.
2: Biraz, bu oldukça nadir eski bir araba. Yanlış bilmiyorsam 1956'da yaklaşık 1200 tane üretilmişti.
0: Daha da geriye gidersek, 1903'ten kalma ilk Cadillac'lardan biri de burada. Şu yılanı anlatır mısın? Çok havalıymış.
4: Dönemine ait bir ekstra aksesuar. Boğa yılanı şeklinde bir...
0: ne kadar havalı değil mi?
4: Arabanın sıfır fiyatı 200 sterlin.
0: Öyle mi?
4: O koruna 12 sterlin. Yani arabanın değeri %10'undan fazlası.
0: Harika bir şey. Daha da şaşırtıcı olansa bu Cadillac'ın çalıştırılma şekli.
4: Bu kendi çapında bir merasim.
0: Tamam, görmek isterim. Hadi Faz.
3: Evet, gelin size göstereyim. Seleyi tabii, çıkarıyorum. Tabii. Tamam. Evet.
4: Evet.
0: Tamam, yaptık.
4: Şu kapağı kaldırırsanız.
3: Tamam, kaldıralım bakalım.
4: Deponun yanında bir musluk göreceksiniz.
0: Tamam, evet, bak, görüyoruz. Evet.
4: Onu 90 derece çevirin
3: 90
4: şimdi.
3: 90 derece çevirdim.
4: Bu yağlayıcıların dik konumda olması gerekiyor.
3: Tamam.
4: Her iki yağlayıcıda da 3'er tane var.
3: 2 ve 3.
4: Evet, doğru.
0: Tamam.
4: Asıl önemli kısım bu. Şuradaki küçük çekim evet. görüyor musunuz?
0: Bu mu?
4: Evet, onu şuradaki çizgiyle hizalaman gerekiyor.
0: Bu da tamam.
3: Aa, evet.
4: Şimdi yakıtı hazırlamak istersen tamam. sana hazırlama kolunun nerede olduğunu evet. göstermiştim. Şimdi 5'e kadar
3: bir,
4: say.
3: 2, 3, 4. 5.
4: Evet tamam. böylece karbüratörü hazırlamış olduk.
3: Harika, hazırım.
4: Gaz kolunu sonuna kadar açmanız gerekiyor. Saat yönünün tersine çevirin. İyice sertleştiğini hissedeceksiniz.
3: Tamam.
4: Onu geçin.
3: Evet.
4: Bu kompresyon. Çevirmeye devam edin.
3: Pekala.
4: Üçüncü kompresyona getirmeniz gerekiyor. İşte orası.
3: Tamamdır.
4: Şu düğmeyi kaydırın. Sola ya da sağa.
3: Evet.
4: Şimdi iki elle. Evet. Şimdi tüm gücünü asın bakalım. Evet, asıl. Ah. İşte oldu şimdi çıkar.
3: Evet.
0: Çalıştırdın Faz.
4: Tebrikler. Çalıştırmayı başardınız.
0: Bravo Faz. Bu Cadillac'ın asla bir kaçış arabası olarak kullanılmadığını rahatlıkla varsayabilirsiniz. Ama bu amaç için kullanılmış olabilecek başka araçlar var. Aslına bakarsan ikimiz de motosikletçiyiz.
1: Evet.
0: Ama nedendir bilmiyorum. Kendimi evet. eve dönmüş gibi hissediyorum.
1: Evet.
0: Şuna baktığında evet. o Bonnie ve Clyde havası var ya, benim evet. büyürken gördüğüm şeyleri temsil ediyor. The Great Gatsby ve o tarz şeyler, anlıyor musun? Evet.
5: 1930 model. Bunlardan 128 tane üretmişler. Şu anda dünya genelinde yollarda olan 2 tane araç var bildiğim
0: peki,
5: kadarıyla.
0: Hala çalışıyor mu?
5: Çalışıyor.
0: Araçların çoğu güzelce restore edilmiş seri üretim modeller var ama bu model bir Roadster gibi, harika bir hot rod da var.
6: Aldığımda parlak sarıydı ama rengini biraz bölmek istedim. O yüzden bir arkadaşımın ağırı müsaitti ve ben de arka kısmını siyah boyadım.
0: Bunu sen mi yaptın?
7: Evet.
0: Ne diyeyim, benim de sprey boyalarla aram fena değil.
6: Biliyorum, sprey kutularını gördüm.
1: Peki. Peki, hayır, size şunu söyleyeyim, mesele kalite değil dostum. Sakın onu arabaya yaklaştırmayın.
3: 8 litre mi?
7: Evet.
3: Bu gerçekten tam bir canavar, biliyor musun?
6: Gaza hafifçe dokunmak gerekiyor.
0: Anne-Marie, kıyafetinin araçla uyumu da harika. Tam havayı yakalamışsın. Aynen. Ama senin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
7: Sadece Mark, biraz daha
6: çabalayabilirsin ki.
0: Ama konu motorlar olunca bu klasik Buick kadar insanı şaşkına çevirebilecek çok az şey vardır.
3: Bu araba 1918 model. Yani neredeyse senin kadar yaşlı. Ama müthiş şekilde korunmuş, kusursuz bir patina.
0: Aa evet dostum, şuna bak. Bu harika.
3: Mekanik bir müzik katedrali gibi, öyle değil mi?
0: Haklısın. Sanki bir ork gibi.
3: Evet.
8: Saatte 80 kilometreye kadar çıkabiliyor.
0: Harika.
8: Uzun yola da gidiyor.
0: Öyle mi?
8: Sadece arka teker frenleri var.
0: Evet.
8: Yani biraz
0: tehlikeli.
8: Ama aynı
0: zamanda eğlenceyi de artırıyordur.
8: Yani.
0: Yani kuyruk kanatları, krom detaylar ve sınırsız eğlence istiyorsanız kendinize bir Amerikan klasiği alın ve Rally of the Giants'a doğru yola çıkın. Milyon dolarlık gibi görünebilirler ama günümüzde Amerikan klasikleri şaşırtıcı derecede ulaşılabilir fiyatlarda. Bu da bizi tekrar Chrysler Imperial'imize getiriyor. Ne harika bir gündü çocuklar. Şimdi bakın, aslında bunu buraya getirip satmamız gerekiyor.
1: Ama etrafta dolaşırken harika geçirdik. Yani açıkçası onu satmaya çalıştığımızı söyleyemeyiz.
3: Evet, ama biliyor musun? Bu ortam o kadar harika ki aslında. Araba bizde kalsa daha iyi olabilir.
0: Bir de garajından Stingray çıkardık.
1: Evet.
3: Evet.
0: Ama ona da talip çıkmadı. Belki de insanlarla ilgilenmek için burada olmadı.
1: Hiç çabalamadı.
0: Kendimizden utanmalıyız. Ama artık işi ciddiye alıp Chopper Boy'dan bunun ne kadar ettiğini öğrenmekle başlayabiliriz. Ama bence rahatlıkla 9000 eder. Ertesi gün tahminimin doğru olup olmadığını öğrenmek için çiftlikte kendi özel otomobil fuarımızı düzenliyoruz.
9: Bakalım bu araba nasıl?
0: Ne diyorsun?
10: Bayıldım.
0: Ciddi mi?
10: Evet, tam bana göre kesinlikle.
0: Tam senin kalemin olduğunu biliyordum Chopsy.
10: Bunlardan elime daha önce de geçmişti.
0: Öyle mi?
10: Evet, evet.
0: Tabii sonuçta bu yürür durumda bir restorasyon projesi.
10: Evet ama dert değil.
0: Peki sence ne kadar eder?
10: Rahat 10.000 eder ama 9.000 civarı olsaydı muhtemelen kendim alırdım.
0: Harika.
3: Evet.
1: Verdiniz dostum.
10: Çok teşekkürler.
1: Hayırlı olsun.
0: Güzel bir binlik kazandık.
10: İyi anlaşma.
3: Bence iyi.
0: İyi oldu. Bin sterlin kazandık. Kar ettik yani. Ettik değil mi?
3: Gerçekten.
1: Sana da bu yakışıyor.
0: Bu da nereden çıktı şimdi?
1: Hatta siz ikiniz şu gömleklerinizle bu arabaya binip bir tur atmalısınız.
0: Chewin.
10: Evet.
0: Diğer Amerikan parçalarımıza gelince. Guy Willis'in ve benim tarafımdan restore edildi.
1: Sürüşü çok iyi. Ben sürdüm.
10: Evet evet, bunlar sağlamdır. 400 iyi mi?
1: Hey, biraz ağır ol.
10: Bu iyi mi kötü mü?
1: Hayır, yani bundan ciddi para kazanmış olacağız.
10: Kötü durumundakileri bile 300 ediyor bunları.
1: Biz bunu 45'e aldık.
0: Çok harikasın. Bana 1000 sterlin kazandırdın. Ve potansiyel olarak...
1: Ben de bunlardan
0: çok
1: küçük
0: teşekkür
1: bir kazanç
0: ederim. Dinle,
1: doğrusu.
0: Diyelim ki 300.
1: Evet.
0: Yani bundan bana 255 sterlin kazandırdın.
10: Çok iyi fiyat.
0: Toplam 1255 sterlin eder.
3: Bravo.
1: Evet.
10: Rica ederim
0: teşekkür
10: efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet.
3: Teşekkür ederim.
10: Ben teşekkür ederim.
1: Evet.
10: Ben teşekkür ederim.
1: Bu anlaşmayla günümüz güzelleşti.
0: Para para para para. Ceketimi alayım.
10: Benimkini de getir.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Kopta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Key Bistro'da Şef Duck'la birlikteyim.
4: Programa davet ettim bir kerelik ve sen programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
5: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
0: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
5: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
4: Kemik iliği yedin mi?
3: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
4: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler. Bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
5: Doğru.
4: Senin bununla yaptığınsa...
5: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı işletmeyin.
3: Vay canına. Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
5: Ketçaptan nefret ederim.
3: Neler olduğunu bile anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi biliyorsun dostum. Ketçap benim olayım.
4: Sonra ketçap yemeği götürürüm. Tamam.
5: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
4: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
3: Çok güzel.
5: Biraz batır.
4: Lezzetli.
3: Evet, çok iyi.
5: Bizim çeşnimiz bu.
4: Kendime not. Anladım.
5: Evet, ketçap yerine.
4: Biraz sıkıştır. Soğutucuya bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
5: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
4: Seninle bir konuşmalıyız.
3: Şef kavgası.
5: Taze patatesleri kesiyoruz.
4: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
3: Tamam.
4: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl olduğunu görebilirsin değil mi?
3: Evet, bu inanılmaz.
4: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
5: Evet.
4: Otla beslenmiş burger
5: etim. Göğüs ve kol karışımı.
4: Olağanüstü.
5: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
3: Skopski patates.
5: Evet, evet, biraz Skopski'lik.
3: Bu şakacıların olayı anlamazsın.
4: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor. İnan bana.
5: Yaklaşık 225 gram.
4: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
5: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
4: Bu çok acayip olacak.
5: Evet dostum.
4: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
5: Raklet peyniri.
4: Şuna bakın.
3: Ah dostum.
4: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
3: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
4: Sadece bir şeye ihtiyacım var.
3: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
4: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
3: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
4: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
3: Alabilir miyim?
4: Evet.
3: Hmm, dostum. Böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
4: İçindeki etin zenginliği.
3: Aa, evet.
4: Bu arada ekmek de bomba
3: harika
4: gibi.
3: Harika.
5: Glutensiz ekmek.
4: Hayır değil.
5: Öyle.
4: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
6: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
7: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
6: Çok sulu.
8: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
9: Ekmek harika.
4: Glutensiz.
9: Vay.
4: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
9: Kesinlikle.
7: Yer burası.
4: Ki harikaydın.
3: Beni ağırladığın için sağ ol.
4: Programı ne zaman istersen gelebilirsin. Şey, üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
5: Teşekkür ederim.
3: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
4: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedin.

0: British Columbia.
1: Burada büyük bir kumar oynuyoruz. Toprakta bir şey var mı? Hiçbir fikrimiz yok. Sadece umut ediyoruz.
2: Televizyonda materyal temizleyen bir sürü adam izledim. Bunu ben yaparım. Bu iş bende diyordum. Evet, çok yanılmışım.
1: Şu anda 400 bin dolar eksideyiz. Altın bulmamız gerek.
2: Dişlerimde geçen sezon bulduğumuzdan daha fazla altın var. Bir çukur kazmak için 1000 dolar harcadık. Hiçbir şeyi yoktu. Gerçekten kötüydü. Bu hepimizin düşündüğünden daha zor geçiyor.
3: Bir şey yoksa burada durup kazı yapmanın, para harcamanın bir anlamı yok.
4: Biz bu işte yeniyiz. Yani amatörüz. Başarılı olduğumuz söylenemez.
2: Eğer bu yıl 2800 gram çıkartamazsak buraya kadar.
5: Hadi biraz altın çıkaralım çocuklar.
0: Freddy Dutch.
5: Altın işinde garanti yoktur dostum.
0: Ve Juan Ibarra.
6: Pekala, başlayalım mı?
0: Dünyanın en engebeli arazilerinde...
6: Şuna bakın.
0: Topraktan altın çıkarma sanatında ustalaştı.
6: Midem bulanıyor Freddy.
0: Şimdi ise zordaki madencileri kurtarıyorlar.
6: Bu iyi olmadı.
0: Zengin olmak için her şeyini riske atan...
7: Hey, kapat şunu.
0: Ancak her şeyini kaybetmek üzere olanları.
5: Gözlere dikkat.
0: Bu başarısız madenleri kurtarmak için Freddy ve Juan imkansız başarıyor.
8: Yani daha önce hiç böyle bir şey duymamıştım.
0: Bazı acı haberler veriyor.
5: Şu anda kazdığınız materyal hiçbir işe yaramaz.
0: Ve altının izini sürüyorlar.
5: İşte hayal dediğim bundan örülür.
0: Eğer madencilerin altın getirisini 2 katına çıkaramazlarsa tek kuruş para almıyorlar.
5: Bu 10 katı daha fazla altın demek.
6: İnanılmaz.

0: Hey Juan, umarım burası doğru yoldur.
1: Evet, kereste yolunun ilerisinde olduğunu söylüyordu değil mi? Yani sanırım burası. Freddy, bu arkadaşın ne kadar madencilik deneyimi var?
0: Sanırım hiç madencilik deneyimleri yok. Hazırlıklarını geçen yıl bitirdiler ve bu yıl ufaktan çalışmaya başladılar. Bence burada zor bir iş bizi bekliyor.
2: Hadi be, tamam.
0: Birazdan ortaya çıkar zaten.
3: Freddy ve Juan, British Columbia'nın iç kesimlerinde Neighbor Creek madeninden gelen bir yardım çağrısına cevap veriyorlar. Zengin altın potansiyeline sahip bu bölgeye 1858'deki Fraser Nehri altın hücumu sırasında yaklaşık 30 bin altın madencisi akın etti. Ve sadece 9 yıllık bir süre içinde bugünün parasıyla 3 trilyon dolardan daha fazla para kazandılar.
1: Nasıl gidiyor?
0: Nasılsınız?
4: Seni tanıyorum.
1: Memnun
4: bence.
1: Oldum
0: memnun
1: Jay.
0: Oldum Jay.
4: Ben de.
1: Memnun oldum.
4: Ben Trevor. Memnun oldum.
0: Memnun oldum.
1: Trevor ve Jay.
5: Merhaba, ben Sasha.
0: Memnun oldum Sasha.
5: Çok memnun oldum.
1: Merhaba Sasha, ben Juan.
5: Merhaba.
6: Ben Mark.
0: Mark.
1: Mark, ben Sasha. Juan. Memnun Trevor. Oldum.
6: Evet, buraya gelmeniz harika. Kanada'ya hoş
5: size
6: geldiniz.
5: Size ihtiyacımız var. Yardım edin.
0: Biz psikolojiden anlamayız, baştan söyleyeyim.
5: Psikoloğa ihtiyacımız vardı.
1: Geçen yıl sezon nasıl geçti? Altın sayımınız nasıldı?
5: Geçen yıl bir hayal kırıklığıydı.
4: Ağır bir hayal kırıklığıydı. Yaklaşık 21 gram altın bulduk. Yani ana kayaya ulaşmak için 9 metre kil çıkardık. Gerçekten zor bir işti. Burada daha yeni kurulduk. Bir haftadır çalışıyoruz.
1: Vay be, tamam.
4: Elimizde şu an bu kadar var.
6: 4,5 gram.
4: 4,5 gram, tamam.
6: Ve sana garanti ederim yarısını pas geçmişiz.
0: Bu kadar yani ha?
1: O zaman şu ana kadar bulduğunuz her şey bu boyuttaydı.
4: Evet.
0: O zaman çok iri parça çıkmıyor.
1: Peki finansal anlamda buraya ne kadar bağladınız?
6: Bakım ve ufak tefek şeyler, her şey toplam 400 bin Amerikan doları. Ve altın çıkartamadığımız sürece kimsenin parasını veremeyeceğiz. Bir yaz bir arkadaşımla altın madenciliğine başladım ve bende tutkuya dönüştü. Televizyonda gördüm. Macera dolu görünüyor, eğlenceli görünüyor. Yapılabilir gibiydi. O yüzden bir şans verdim. Geçen yıl birkaç iyi arkadaşımı bir araya getirdim. Jay ve Trevor'a sordum. Hadi bu işi yapalım dedik. Çok fazla altın elde edemedik. 30 gram bile gelmedi. Gerçekten zor bir yıldı. Vazgeçmek istedim. Neredeyse vazgeçiyordum.
3: Geçen yıl Mark Skakel, yerel altın tutkunu ve bölge sahibi John Olson'la tanıştı.
2: Bu uzun yıllar boyunca benim hobim oldu ve bu bölgeleri almam epey zaman aldı. Elime bir fırsat geçti ve ben de değerlendirdim, ancak bu iş kısa bir sürede beni açtı. Benim için çok büyük oldu. Burada daha iyi altın olduğunu biliyorum çünkü daha iyi altın çıkardım. Bazıları bayağı iri oluyor. Bir karar vermem gerekiyordu. Bu yüzden diğer insanları da dahil ettim.
6: John'la tanıştım. Onunla iyi arkadaşlık kurdum ve sonra bölgesini gördüm. Ona yardım etme şansımız var. Bulduğumuz tüm altınları paylaşıyoruz.
3: John 5 yıl önce bu bölgeyi satın aldığında beraberinde birkaç maden kalıntısı ve bozuk bir yıkama ünitesi geldi. Mark 6,5 kilometre karelik yoğun ormanlık arazide bulunan işletmeyi yakın zamanda daha erişilebilir bir alana taşıdı.
6: En azından eleye toprak giriyor. Yıkanan bir şey var. Tavada gerçekten altın görüyoruz. İşler geçen yıldan 1000 kat daha iyi.
1: Bu seneki hedefiniz ne?
6: 2800 gram.
4: Dönüm noktasına geldik. Kuyruğumuzu kıstırıp buradan gidebiliriz de. Bunu yapmak istemiyoruz.
0: Bu yüzden buradayız ya.
4: Gerçekten yardıma ihtiyacımız var.
0: Yapabileceğimiz tek bir şey var. Hadi toprağı test edelim.
4: Tamam, hadi bakalım.
1: İşe daha yeni başlıyorlar ve 15 gramdan az altınları var. Hedefleri ise 2800 gram. Çok fazla, çok büyük. Devasa bir hedef. Doğrusu şu anda bunun mümkün olup olmadığını bilmiyorum.
0: Çalıştır.
6: Çalışıyor.
3: Freddy ve Juan sorunları belirlemek ve Mark'ın yıkama ünitesinin 4 saatte ne kadar altın yakalayabildiğini ölçmek için bir test çalışması yapacak.
1: İşte geliyor Freddy, ilk kepçe.
4: Hadi şuraya biraz kaliteli materyal dökelim.
3: Trevor ve Mark yıkama ünitesinden 550 metre uzaklıktaki bir çukurdan materyal çekiyor.
6: Kepçeleri tamamen dolduracağız.
3: Materyal bir hazneye yükleniyor. Ve 2,5 metrelik bir döner eleğe bırakılıyor. Bir püskürtme çubuğu materyale su püskürtüyor ve ufak malzemeyle altını elekten geçirip aşağıdaki eleme kutusuna bırakıyor. Altın da burada matlarda takılı kalıyor.
4: Hayatlarını bu şekilde yaşamayı hayal eden çok sayıda insan olduğunu biliyorum. Ve biz burada büyük bir kum havuzunda oynuyoruz. Gerçekten harika.
6: Bu yıl 2800 gram almalıyız, yoksa başka bir sezon olmayacak. Eli boş dönmek istemiyorum, bu sefer olmaz.
0: Uzaktan bakınca o çukurdan çıkardıkları malzemenin görüntüsü hoşuma gitmiyor. Beğenmedim. Bir tür buzlu toprak, içinde fazla altın yok.
1: Bu ufak ünite yapmak istedikleri şeye uygun
0: evet,
1: değil.
0: Bunu bir kamyonetin arkasına takarsın ve toprağı test ede ede gidersin. Madencilik evet. Olmaz. Bununla geçinemezsin. Dur.
1: Bekle.
7: Geri mi gidelim?
1: Hayır, motoru durdur.
3: İlk testin yarısında...
7: Sonra başlatırız.
3: Yıkama ünitesinin motoru sıkıştı.
7: Yakıt gerekiyor.
1: Yanınızda var mı?
7: Evet.
1: Tamam.
7: Sasha! Hey Sasha!
0: Herhalde pompayı kapatmamız gerekecek.
5: Şimdi mi?
7: Evet, çünkü tanka yakıt doldurmam tamam. Gerekiyor ve su hala
5: tamam,
7: artıyor.
5: Tamam, kapatıyorum.
7: Tamam Sasha, şimdi çalıştırabilirsin.
5: Anlaşıldı.
1: Yakıt doldurdun mu Jay?
7: Evet ama pek almadı. Bence başka bir
1: gerçekten
7: şey var.
1: Gerçekten mi?
7: Evet.
1: Hadi sadece... bir kere çalıştıralım bakalım ne olacak.
7: Evet.
1: Etrafa saçırayan sudan olabilir. Oo.
5: Tamam çalışıyor.
1: Girişti. Söyle beklesin.
7: Durdur motoru. Hey orada ne oluyor? Şimdi içine bir bakıyoruz. Kemeri çıkartacağız. Tamam bulduk. Makaraya taş sıkışmış. Şimdi çıkartacağız. Hatta biliyor musun? O çubuğun diğer ucuyla çekip çıkartabilirim. İşte
1: evet.
7: Oldu. Tamam. Hadi deneyelim.
1: İşte bu
7: bakalım
1: kadar.
7: Bakalım uyacak mı?
1: Tamam.
7: Tamam Sasha. Şimdi motoru çalıştırabilirsin.
5: Anlaşıldı.
0: Ekskavatörün kepçesi üniteden daha büyük.
1: Evet.
0: Iskalıyor gibi. Yere sıçrayan şu ince materyallere baksana.
1: Madencilikte daha yeniler. Deneyimsiz oldukları çok belli.
0: Şu eleme kutusu da berbat çalışıyor.
1: Yeteri kadar su yok.
0: Yeterli su yok doğru, düz değil.
1: Evet.
0: Hiç iri parça görmememizin sebebi bu işte.
1: Evet.
0: Evet.
3: Kötü kurulmuş eleme kutusu dengeli değil ve içinden kayaları yıkamaya yetecek kadar su geçmiyor. Bu da malzemenin bir tarafta birikmesine neden oluyor.
0: Bir tarafta birikiyor.
3: Bu iki durumda altın kaybına sebep olur.
0: Böyle olmaz Soğan.
1: Evet, nereden başlasam bilmiyorum Fred. Burada çok şey dönüyor. Bu ünitede bayağı bir sorun var. Gerçekten oldukça deneyimsizler.
0: Pompaları da aynı.
1: Çok ufak değil mi?
0: Evet.
1: Çok fazla.
0: Çok fazla başlık var ve şuraya çok kablo gidiyor. Sularının yarısı da eleme kutusuna değil yere dökülüyor. Çok bir materyal de taşıyamıyorlar. Muhtemelen saatte 4,5 metre falandır. Çok kötü. Juan.
1: Tamam, bitirelim.
0: 4 saati biraz önce geçtik.
1: Evet, bitirelim Freddy.
0: Evet. Son kepçe.
7: Anlaşıldı.
4: Bu kadar, durdur motoru.
0: İçinde biraz altın var.
4: Toz taneleri.
0: Matları çıkarın da ne gelmiş
7: hadi
0: bakalım.
7: Hadi matları çıkartın.
5: Hadi bakalım.
1: Yani biliyorsun. Ünitenin kendisinde bir sorun var. Yani
0: her şey.
1: Bu üniteyi kullanabilir hale getirmek için her şeyi sökmemiz gerekecek. Her şeyi.
0: Yine de istedikleri kadar işleyemezler.
1: Evet. Bu bir madencilik ünitesi değil. Kesinlikle test ünitesi.
0: Evet.
1: Saatte ancak 9 metre işlerler. Ve bu hedeflerinin altında.
0: Kesinlikle öyle. Bunlar muhtemelen yardım ettiğimiz en deneyimsiz madenciler. Böyle giderse 2800 grama ulaşmaları mümkün görünmüyor. Olmaz öyle şey.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
9: Kredi. 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
10: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
11: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: %100 robusta çekirdekli ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot
3: Ice Break. Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
4: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: İkinci gün.
14: Evet, çok altın varmış gibi görünmüyordu, değil mi?
15: Görünmüyordu Freddy. Bakalım ne kadar varmış.
16: British Columbia'daki Neighbor Creek madeninde...
17: Bu benim oğlum Dustin.
14: Dustin, merhaba.
15: Benim oğlum Dustin.
18: Ben de.
19: John, Fred.
16: Sasha'nın oğlu Dustin ve bölge sahibi John, 4 saatlik testin sonuçlarını görmek için ekibe katılıyor.
14: Evet, şu an için yapabileceğimiz tek şey elimizdekileri tartmak.
19: Elimizde ne var görelim.
14: Her parça önemli.
16: Maden sezonunun sonuna 100 gün kalmışken...
15: Şu durumda gerçekten önemli.
14: Evet.
16: Eğer günlük 28 gram hedeflerine ulaşmak istiyorlarsa bu 4 saatlik test en az 11 gram altın getirmeli.
14: Yarım gram. İyi değil çocuklar.
15: Hiç evet, iyi değil.
18: Evet. İyi değil.
17: Can sıkıcı.
15: Ünitede harcadığınız yakıtı bile bu karşılamıyor.
14: Hedefin 2800 gramdı değil mi?
19: Evet.
15: Evet. Yani her gün 28 gram çıkarmalısınız. Yakınında bile
17: evet.
15: Değil.
19: Evet.
17: Yarım gram gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. O altın için gerçekten çok ama çok emek verdik. Kendimizi sorguladık.
15: Öncelikle kendimize bir plan hazırlamalıyız. Oradaki ne? Bir üniteniz daha mı var?
19: O şey çalışıyor mu bilmiyorum. Hiçbirimiz çalıştığını görmedik.
14: Bayağı hırpalanmış.
15: Tamam, gidip bakalım elimizde ne var görelim Fred.
14: Tamam. Birazdan konuşuruz.
17: Tamamdır.
19: Teşekkür ederim çocuklar.
14: Hiç de etkileyici değildi. Yarım gram.
15: Beklentinin çok altında.
14: Kesinlikle. Buradaki vaktimiz kısıtlı. Bu büyük üniteyi tamir etmek için zamanımız var mı?
15: Çıkış kanalı yok.
14: Hazne de yok. Giriş haznesi.
15: Izgaralar da kayıp. Yani bir gün hatta birkaç saat çalıştığını görseydik problemlerinin ne olduğunu anlayabilirdik.
14: Bu mümkün değil, paramparça.
15: Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani dişlisi sorunlu olabilir, silindiri sorunlu olabilir. İçeri girip çalıştırana kadar bunu bilemeyiz. Bu bir kumar, Freddy.
14: Şu anda karşımızda tüm parçaları olmayan bir yapboz var.
15: Çalışmazsa başarısız olurlar.
14: Kesinlikle.
15: Onlara bu büyük üniteyle yardım etmemiz gerekecek çünkü dürüst olmak gerekirse başka bir yol yok. Saatte 5-6-7 metreküp materyal elemek bu elemanlar için yeterli değil.
14: Onlara durumu açıklayalım hadi.
15: Hadi yapalım.
16: Freddy ve Juan yıllardır çalışmayan bir üniteyi baştan aşağı ilk kez yenileyecek. Amaçları ise işlenebilecek materyal miktarını 4 katına çıkarmak. Tesisi beslemek için hazneyi takacaklar. Yeni ızgaralar getirtecekler ve bir ön yıkama sistemini yerleştirecekler. Eleği çalıştırmak için eski elektrikli motoru sıfır, benzinle çalışan bir motorla değiştirecekler. Son olarak eski eleme kutusunun kenarlarını daha yüksek kenarlarla değiştirecekler. Ve hem kaba hem de ince altını yakalamak için yeni bir halı ve mat sistemi koyacaklar. Hedefleri sezonun kalan 3 ayında 2800 gram altın.
14: Yani bu az para değil.
15: Evet, bakalım ne diyecekler.
14: Nasılsınız?
17: İyiyiz.
19: Fena değiliz.
14: Öyle mi? Tamam.
19: Hazırlanıyoruz.
15: Pekala. Biraz daha masraf çıkacak. Düşüncenizi merak ediyoruz. Eğer hedefiniz günlük 28 gram altın çıkarmaksa, o zaman büyük üniteyi çalıştırmalıyız. Ama bunun gerçekleşmesi için yapmamız gereken çok şey var.
14: Bir sürü masraf var. Motorlar, pompalar, parçalar gerek. Yani sadece parçalara ortalama 14 bin dolar harcarsınız diye düşünüyoruz.
19: Vay canına.
15: Az para değil ama gerçek şu ki daha büyük bir ünite olmadan hedefinize ulaşmanız mümkün değil.
14: Bununla beraber bize yardım etmeleri için yanımıza başkalarını da almalıyız. Çünkü kendi başımıza halledemeyiz. Yani materyaller için 14 bin doların dışında sezonun sonunda bize 170 gram altın ödeyeceksiniz.
17: Vay canına.
14: Çünkü şu anda hayatta kalmamız için günde 28 grama ihtiyacımız var.
17: Bu ünitenin bu miktarı üreteceğini mi düşünüyorsunuz?
14: Burada kesinlikle altın var.
17: Evet.
14: Ancak kazacak daha iyi bir toprak bulacağım. Bu toprakla devam edemeyiz.
17: Evet, kesinlikle.
19: Bir saniye bekleyin. Siz olmadan elimiz kolumuz bağlı.
13: Doğru anladım değil mi? Teyit etmem lazım. Tamam. Ünitenin önünden, ızgaralardan ta arka uca kadar yapılması gereken bir yenilenme var. Öyle değil mi?
14: Çok işimiz var.
13: 14 bin artı 170 gram altın.
14: Sana şöyle anlatayım. Biz genellikle madencilerin elde ettiği altın miktarını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Ama sizinki kadar az altının iki katı da az. Eğer altınınızı 20'ye katlayamazsak sadece işçiliğimiz için ödeme yaparsınız. Malzeme parası almayız. Tamam mı?
13: Sadece malzeme parası.
15: O ilk yıkamada aldığımız altının 20 katı neredeyse 14 gram yapıyor. Size 4 saatte 14 gram altın getirecek.
14: Bu size 10 saatlik bir günde ortalama 28 gram getirir.
15: Aynen öyle.
13: Bana uyar.
14: Tamamdır.
15: Anlaştık.
13: Harika.
15: Evet, teşekkür ederim.
19: Sağ olun.
14: Teşekkür ederiz.
15: Sağ olun. Şimdi yardım etmeleri için birkaç eleman arayacağım ama sizin yardımınıza ihtiyacım olacak.
19: Bize ne yapmamız gerektiğini söyleyin, biz de yapalım.
14: Biz gidip planlarımızı
15: evet,
14: yapalım.
15: Evet, birkaç arama yapmalıyız. Hadi.
13: Teşekkürler beyler.
15: Siz de.
17: Teşekkür ederiz.
15: Tamam.
13: Eğer o yıkamanın 20 katına ulaşabilirsek, bu gerçekten kendini amorti etmeye başlayacak. Bu harika bir anlaşma.
15: Sorun şu ki zamanımız kısıtlı. Yani burada çok fazla iş yapmalıyız. Bu yüzden hemen telefonla Travis ve Alex'i arayıp buraya gelmelerini sağlayacağım. Dur!
16: Freddy ve Juan'ın madeni yenilemesinin ilk adımı...
14: Bu çelikler çok ağır.
16: 9 metrelik eleği indirerek önlerindeki işi değerlendirmek oluyor.
15: Bu ünite son 20-30 yıldır arazide duruyor. Kimse onu çalışırken görmedi. Biz onu canlandırmaya çalışacağız, yere indireceğiz, ölçümlerini alacağız ve çalıştırmak için neye ihtiyacı var göreceğiz. Bu tarafa gel. Böyle iyi, tamam.
14: Böyle iyi Trevor.
15: Güzel, şimdi kaldır.
19: O şeyi yerde görmek harika. Bir adım daha yaklaştık. Çok heyecanlı.
15: Bu tarafa gel. Böyle iyi, tamam.
14: Böyle iyi Trevor.
15: Güzel, şimdi kaldır.
19: O şeyi yerde görmek harika. Bir adım daha yaklaştık. Çok heyecanlı.

0: İyi özleyeceğiz ama buna değecek. Hey dur bekle. Böyle iyi mi? Tamamdır dostum, biraz daha yavaş ilerleyelim.
1: Trevor, test ünitesinin çeki halkasını ayarlamak için ekskavatör 250'yi kullanıyor.
0: Tamam C, yavaş yavaş gel. 2 santim kadar gel. Yapabilirsen 3-4 santim. Dur, oturdu. Tamam, onu buradan çıkar. Birbirimize birçok kez bu konularda yardım ettik ve gerçekten harika oluyor çünkü bir ekskavatörün içinde oturup onu tam istediğim noktaya getirebiliyorum ve tam olarak ne yapmak istediğimi o da biliyor. Bir ekskavatörün içinde 10 metreden bir açıyla bir deliğin içine geçebiliyorum. Eline sağlık dostum. Harika. Hepimizin, her birimizin sunabileceği bir şey var. İster sürüş olsun, ister bir şey kullanmak. Herkesin elinden bir şey geliyor. Birlikte iyi çalışıyoruz.
2: Hey Trevor, senin şu çukura bir de ben bakayım.
1: Elek için hazırlıklar sürerken, Freddy kazdıkları toprağı bir incelemek istiyor.
2: Yani o yıkamadan elimize geçen altın 4 saat evet. için berbattı.
0: Yani burada bir ana kayaya ulaşmaya çalışıyoruz.
2: Burada gözüme hoş gelmeyen bir şey var. Kayalar pek törpülenmiş gibi durmuyor, değil mi?
1: Törpülenmiş taşlar, akan suda sürekli yuvarlanma sonucu pürüzsüz ve yuvarlak olur. Varlıkları, bulundukları yerin bir antik nehir yatağı olduğunu gösterir. Burada bir eleme kutusundaki olukların görevini görür, altın toplarlar.
2: Bu kayalarda hiç aşınma olmamış. Yani doğa hiç altın elememiş, değil mi?
0: Burada boşu boşuna mı çalışıyorduk? İnanılmaz bu.
2: Ben olsam daha fazla burayla uğraşmam. Burayı bırakalım ve daha iyi bir yer bulalım.
0: Tamam o zaman.
2: O çukurdan gelen materyal hiç hoşuma gitmedi. Üniteye ne yaparsak yapalım. Altın yoksa altın yoktur.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Her ev güzel istikbal.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
9: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
11: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: yandan bak.
1: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışığı

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Mark nasıl gidiyor?
4: Bayağı iyi. Evet.
3: British Columbia'daki Neighbor Creek madeninde...
4: Yardıma ihtiyacın var mı?
3: Yıkama ünitesinin yenilenmesinde Juan'ın karşısına çıkan ilk zorluk yeni motoru takmak oluyor.
5: Elektrikli motoru çıkardık. Tamam. 20 beygir gücünde benzinli bir twin motor kullanacağız. Yani önceki motordan biraz daha farklı olacak. Umarım daha güvenli olur.
3: Bu benzinli yeni motor ayarlanabilir bir kayışla şanzımana bağlanacak. Juan onu yerinde tutmak için özel bir montaj plakası yapmalı.
5: Şimdi yapacağım şey aslında motoru eski motorun yerine koymak. Ve burası haznenin alt tarafı. Ama bunun için motora yeni bir taban plakası yapmalıyım.
4: Ünitelerinizi, saçlarınızı falan evet. Her şeyi kendiniz her yapıyorsunuz. Şeyi, evet.
5: Bunu masaya göndereceğiz. Ve o da kesecek. Hadi başlata basalım.
4: Güzel.
5: İşte başladı.
4: Bir numaralı parça.
3: Juan'ın bilgisayar destekli tasarım masası 10 taban plakası bileşenini 6 dakikadan kısa bir sürede hassas bir şekilde keserek saatlerce sürebilecek el işçiliğinden tasarruf sağlıyor.
5: İşte bu kadar. Şimdi onları çıkarıp temizlemek için yardım isteyeceğim. Sonra birleştireceğiz.

0: Görünüşe göre herkes biraz para harcamış ama sen diğerlerinden daha fazla harcadın değil mi?
1: Her şey, makineler, yakıt, tamirler, her şey benim cüzdanımdan çıktı.
0: Aa, gerçekten, yani ortadaki para senin ha?
1: Aynen öyle. Gelecek bir paramız yok. Biraz paramız vardı ve onu da burası için harcadık. Yani altın bulmamız gerekiyor.
2: Yeni yıkama ünitesi eskisinden 4 kat daha fazla materyal işleyebiliyor. Bu da marka parasını geri kazanma şansı veriyor.
0: Harika bir gövdesi var. Yani biraz daha eski ama bence elimizdeki şey gayet iyi.
1: Ha evet.
0: Sen başlamak ister misin? Ben işe devam edeceğim. Yapacak çok şey var yani.
1: Tabii,
0: yardım için
1: sorun
0: sağ ol.
1: Değil.
0: Mark bu operasyona 400 bin dolar yatırmış ve bu çok fazla bir para. Umarım bu tesisi kurabiliriz. Daha iyi malzemelerle donatırsak tarihleri dönebilir. Bu sadece bir rüya değil, uygulanabilir bir operasyon.
3: Şu haritalara bir bakalım. İlk test sahasında işlediğimiz materyaller iyi değildi. Şimdi baskı benim üzerimde. Umarım daha iyi materyal bulabilirim. Şu anda neredeyiz?
4: Bulunduğumuz alan tam olarak burası ve kazdığımız yerde tam burada.
2: Daha iyi bir arazi arayışında olan Freddy, arazi sahibi John Olson'la birlikte bölgenin eski haritalarına bakıyor.
3: İşledikleri materyaller burada.
4: Evet.
3: Burada değil mi?
4: Burada.
3: Tamam. Burası iyi değil. Şuradaki bir çukur mu?
4: Evet çukur. Burası Little Neighbor.
3: Tamam. Ünitenin kurulduğu yer.
4: Ünitenin kurulu olduğu yer. Little Neighbor Creek'ten gelen eski dere yatağı buraya kadar geliyor ve bu vadiden aşağı doğru kıvrılıyor. Buradaki dereye kadar tarama yaptım. Orada altın vardı ve bir kısmı oldukça iri taneli olabilir.
3: Anladım. Gördüğüm kadarıyla orada daha iyi altın olabilir.
4: Evet.
3: Oraya gideceğim çünkü çukurun dibine daha da yaklaşıyoruz. Ancak öğrenmenin tek bir yolu var. O da delik açmak.
4: Aynen öyle. Bence iyi bir plan.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim Fred.
3: Şimdi bir zamanlar nehir oradaydı, şimdi ise burada. Yani durum buysa orada el değmemiş bir altın taşıyan malzeme tabakası kalmış olabilir. 3 metre kalınlığında da olabilir, 30 santim kalınlığında da. Çukur burada oluyor değil mi?
5: Evet.
2: Freddy, Trevor'ı yanına alıp John'un haritasından edindiği bilgilerle küçük yıkama ünitesinin yakınındaki antik dere kanalını aramaya başlıyor.
3: Şu anda burada gerçekten yuvarlak kayalar var.
5: Evet.
3: Bu iyi işaret. Ufalanma sebebiyle yuvarlaklaşıyorlar. Bir de buzullar.
2: Yuvarlak kayalar bir zamanlar buradan bir akarsuyun aktığının ve çakıllarda altın biriktiğinin işaretçisi olabilir.
3: Burada bir delik açalım ve içinde ne var görelim.
5: Hadi makineye binelim de şu işi bitirelim.

0: Trevor, şuradan bir kepçe daha al.
1: Bir tane daha var, tamam.
0: Burada ünite üzerinde çalışmaktan başka yapabileceğimiz en büyük şeylerden biri bu adamlara nasıl araştırma yapacaklarını öğretmek. Hangi malzemeyi arayacaklarını öğretmek. Bunu öğrenmezlerse hedeflerine asla ulaşamazlar. Trevor, istersen dışarı çık da birlikte şuraya bir bakalım.
1: Tamam, geliyorum. Ana kayadan çok uzak değil Freddy. Biraz heyecan verici.
0: Buranın eski bir bank kanalı, eski bir nehir bankı ya da eski bir dere bankı olmasını umut ediyorum. O durumda buradan yoğun altın çıkarabiliriz. Burası eski bir nehir yatağı. Nehirler şu anki konumlarına toprağı keserek gelir ya. Bir zamanlar dere yatağı buradaydı. Ama sonra erozyon oldu. Büyük kanyonu düşün.
1: Evet.
0: Orası 1,5 kilometre daha derinde. Şu kanyonlarda da durum aynı. Erozyon olurken banklar yukarıda kalabiliyor ve bu sayede böyle bazı eski banklar görebiliyoruz.
2: Altının bir nehir yatağına yerleşmesiyle bir taban yatağı oluşur. Dere yeni bir yol açmaya devam ettikçe ardında altının yoğun olduğu bir yer bırakır.
0: Bu madeni çalışır hale getirmenin önemi ne?
1: Bu benim için bir para kaynağı ve hayat tarzı. Şu anda geri dönsem de benim için bir şey fark etmiyor. Şehirde de olsam orada iş bulamayacağım zaten. Ben film endüstrisinde ulaştırma bölümünde çalışıyorum ama bu yıl çalışmadım. Yazar grevi devam ediyor. Tüm endüstri düşüşte. İnsanların %90'ı şu anda işten çıkarılmış durumda. Durumlar kötü. Bu insanın hayatını mahvediyor. Bir daha asla böyle bir şey istemiyorum. Altın madenciliği hiç kolay değil. Vücuda zor geliyor ama zihne çok iyi geliyor. Bu benim için bir cennet. Çok güzel bir şey.
0: Evet, güzel bir hayat tarzı.
1: Evet, öyle
0: ama
1: gerçekten.
0: Ama para kazandırmıyorsa bir şeye yatırım yapmanın bir anlamı yok. Şuraya bak.
1: Şuna bak. Şuna baksana.
0: Şurada.
1: Evet.
0: Evet, şurada. Bak, gördün mü? Gördün mü? Burada altın var. Orası kesin.
1: Bu altınlar fena değil.
0: Hoşuma evet, benim de. Bence daha büyük ünite için göletimizi şuraya kazalım. Böylece daha fazla suyumuz olur.
1: Evet.
0: Sonra materyalleri yıkarız. Bir taşla iki kuş vururuz.
2: Altın barındıran taban eski yıkama ünitesi havuzunun yanında. Freddy'nin planı materyalleri kazmak ve stoklamak. Sonra büyük yıkama ünitesine temiz su sağlamak amacıyla bir dinlendirme havuzu sistemi oluşturmak için kazılan yeri suyla doldurmak.
1: Ondan çok şey öğreniyorum. Harika bir öğretmen. Bilgi birikimi inanılmaz. Bunu uzun zamandır yaptığını anlıyor insan. Bu adamlar sadece birkaç gün daha burada. Acele etmeliyiz. İşimizi hemen bitirmeliyiz.
3: Bu sabah British Columbia'da 400'den fazla orman yangını bölgeyi kasıp kavuruyor. Eyaletin kuzeyinde büyük bir alan tahliye edildi. Yoğun duman hava kalitesinin en yüksek alarm seviyesine ulaşmasına neden olurken iç kesimlerin bazı bölgelerinde vatandaşlara içeride kalmaları tavsiye ediliyor.
2: Üçüncü gün.
4: Görünüşe göre geldik ha?
5: Evet.
2: Yangınların 50 kilometre güneyinde...
5: Burası olmalı.
2: Freddy ve Hoa'nın yardım ekibi Alex ve Travis çok ihtiyaç duyulan malzemelerle geliyor.
6: Önümüzde bir sürü iş var millet.
0: Bu sefer gerçekten sıkışacağız.
6: Baştan inşa etmemiz gereken bir çekiş sistemi var. Hazneyi üzerindeki ızgaraları yeniden inşa etmeliyiz. Freddy şu anda kutuyu yapıyor. Bunun üstüne onu takmalıyız. Suyu ulaştırmamız ve göletleri kazmamız gerekiyor.
5: Kulağa iyi
6: hadi,
5: geliyor.
6: O çelikleri falan indirelim.
4: Tamam.
6: Oldu millet,
4: tamam.
6: Sağ olun. Hemen işbaşı yapacağız. Umarım onların da yardımıyla her şeyi halledebiliriz.
2: Travis Stockman ve Alex Voigt maden bölgelerine yabancı değil. Daha önce de yardım etmişlerdi.
7: Bizi arıyorlarsa çok sıkıştılar demektir. Trevi ile beraber onlara yardım ediyoruz.
2: 2022'de Freddy tıbbi bir acil durum için bir operasyonu bırakmak zorunda kaldığında bu adamlar Mark ve Rick adlı iki gazinin yardımına koştu. Ve altın üretimlerini tam tamına %1300 artırdı.
7: Biraz geri al. Böyle yan koyacağız. Tamam, böyle kalabilirsin.
5: Hey Freddy.
0: Nasıl gidiyor?
2: Freddy, eleğin arkasındaki eski kutuyu geliştirmek üzere hazırlıyor.
0: Şu eski demirleri kesmeye başladım. Yan taraflarını yükselteceğim. Sonra da farklı bir ızgara sistemi takacağız.
4: Tamam.
0: Buradaki her şeyi yeniden yapacağım. Dostum, hava çok dumanlı.
4: Evet, yakınımızda bir sürü orman yangını var.
0: Durmadan
4: uzakta
0: öksürüyor.
4: Bir yangın var ama yakında da bir tane başladı. Dikkatli olmalıyız.
0: Tamam.
4: Gözünüzü dört açın.
0: Olur.
4: Yapmam gereken bir şey var mı?
0: Dikkat et, ben de bir şey yakmayayım.
4: Anlaşıldı.
0: Sonra muhtemelen plakalar için yardım isteyeceğim.
4: Tamamdır.
0: Sağ ol.
4: Hava gerçekten çok kuru. Bölgede çok fazla yangın var ve havada parçacıklar uçuşuyor. Akciğerler için hiç de sağlıklı bir durum değil.
0: Sen tut, ben işaretlerim.
4: Tamam, ben hallettim.
0: Harika. Gözlere dikkat.
2: Alex ve Jay, Freddy'nin eleme kutusundan daha fazla malzeme geçmesi için yüksek çelik kenarlar kaynaklamasına yardım ediyor.
6: Bunun için temizlemeliyiz çünkü buraya kaydırmamız gerekecek. Böylelikle motoru üstüne taktığımızda ayarlama yapabileceğiz.
2: Ünitede Juan ve Travis yeni motoru takıyor. 20 beygir gücündeki V-Twin benzinli motor, kayalarla dolu eleği dakikada 20 kere döndürebilecek tork kapasitesine sahip.
6: Buraya getireceğim, yerine yerleştireceğim, hizalayacağım ve kaynak yapacağım. Umarım gün bitmeden çalıştırmış olurum.
8: Çok mutluyum. Şu motora bak. Harika olacak.
6: Bir kaynak yapalım. Gidişattan oldukça memnunum. Motoru yerleştirdik. Gayet güzel oturdu. Tasarladığımız çerçeveyi de kurduk. Böylece ayar yapabileceğiz. İyi olacak.
4: Halı bütün tozları yakalıyor, değil mi?
2: Eleme kutusu bitti. Freddy, maden operatörü Jay'e en fazla altını kurtarmak için kutunun nasıl monte edileceğini gösteriyor.
0: Altını yakalamak için bu halıyı kullanıyoruz. Ama aynı zamanda bu kutuyu bir araya getirirken farklı yöntemler de var. Boğuluklardan birini tutar mısın?
4: Tabii ki, olur.
0: Bunları içeri doğru eğilecek şekilde yaptım. Gördün mü, eğiliyorlar bak.
4: Evet.
0: Hızlı olsun diye. Şimdi oradaki kısa panoları ve birkaç takozu alacağız. Bu eleme kutusunda 6 farklı örüntü var. Her altın parçası farklı, değil
4: mi? Evet.
0: Sen bir şekilde buna takılmayan bir altın parçasısın. Diğer örüntüyü de beğenmemiş olabilirsin.
4: Evet.
0: Kutuda ilerlemeye devam edebilir ve bir sonraki panoya gelip orada takılıp kalabilirsin. Her zaman farklı bir şey.
4: Şimdi anladım işte.
0: Quenelle'de falan mı büyüdün sen yoksa?
4: Yok yok, şehirde. Şehirde büyüdüm ben. 12 yaşında hassas bir dönemimdeyken kardeşim beni bu bölgeyle tanıştırdı. Hepsi bu.
0: Anladım.
4: Çocukken burada olmak çok güzeldi.
0: Evet. Altın arıyor muydu peki?
4: Evet, burada çok yıkama yapardı.
0: Kardeşin de hala altın yıkıyor musunuz?
4: Kardeşimi birkaç yıl önce kaybettim ama o zamandan beri altın daima ilgimi çekmiştir.
0: Başın sağ olsun.
4: Evet. İnsan hiç unutmuyor, sadece alışıyor, değil mi?
0: Evet.
4: İyi bir insandı. Birçok yönden kardeşime benziyordum. Ona hayranlık duyuyordum. Benden 10 yaş büyüktü. Bu yüzden bir baba ve kardeş gibiydi. Bu fırsat karşıma çıktığında kardeşimin ölümünden hemen sonraydı ve ben de kabul ettim çünkü doğru hissettirdi. Ben buradayken onu her yerde hissediyorum. Buranın taşında toprağında olduğunu biliyorum ve benimle gurur duyacağını biliyorum.
0: Her şeyi yerleştirdiğinde iyi bir eleme kutusuna benzedin.
4: Aynen öyle.
0: Şimdi sen onları yerine yerleştirirken ben de gidip bir şeyler yapmaya başlayacağım.
4: Tamam Fred, ben hallederim.
0: Birazdan
4: tamamdır.
0: Görüşürüz. Hangi madene giderseniz gidin, insan insandır. Bir insanla çalışarak onun hakkında çok şey öğrenebilirsiniz. Kardeşiyle birlikte çocukken maden aramaya başlamış. Buraya gelmiş, hem kendi hem de kardeşinin hayalini yaşıyor.

0: Bildiğim kadarıyla bu ünite uzun yıllardır çalıştırılmamış. Yani bu şanzımanın iyi olup olmadığı bir muamma. Birazdan göreceğiz.
1: Şanzıman, motorun dakikadaki devir sayısını azaltır ve eleğin doğru hızda dönmesini sağlar. Eğer sıkışırsa elek dönmez.
0: Eğer şanzıman kötü durumdaysa sıfırdan başlayacağız. Yeni bir şanzıman alacağız ve zamanı da gelir mi emin değilim. Kader anı Freddy, motoru çalıştırıyorum. Ne yapacak bakalım.
2: Çalıştır Juan.
0: İnanılmaz. Gerçekten harika.
3: Çok güzel.
0: İşte bu kadar. Çalışıyor.
4: Çok güzel. Güzel. Çalıştığına inanamıyorum. Bu mükemmel. Çok iyi oldu.
0: En az 20 yıldır arazide yatıyordu.
4: Evet, gerçekten çalışıyor olması inanılmaz bir
2: evet.
4: şey.
2: Ben şimdi diğer şeylere geçeceğim. Eline sağlık.
0: Vites kutusunun ne durumda olduğunu bilmiyordum. Ama şimdi çalıştığını gördük. Kendi gücüyle dönüyor. Mücadelenin yarısı tamam. Şimdi tünelin sonunda bir ışık görüyoruz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Her ev güzel istikbal.
12: Düğünü banla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
13: Evladım, gel biz seni bırakalım, gel.
14: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
15: Açıp olmayalım, güvendiğimiz yere gidelim.
16: Pisti. Ragazzi, sono in una nuova macchina.
17: Stop. Koklu herhalde, canı çekti.
18: Biz dopete çekelim.
19: This is baslama.
20: Afiyet olsun.
16: Ragazzi, selfie.
21: Geldi çıtır çıtır festi.
16: Festi.
17: Tatlılar.
22: Feste.
16: Enfesti.
18: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
22: Opet diyor. O zaman.
9: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle...
16: Festi. En festi.
9: Opet'lerde festi.
12: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
23: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
24: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
25: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
26: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
23: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
27: Dördüncü gün.
28: Birden 10'a kadar olan hava kalitesi indeksinde hava bugün tehlikeli bir seviyeye gelmiş durumda. İnsan sağlığı açısından olumsuz bir durum.
0: kahretsin Freddy. Bugün kamyonetten indim ve her tarafta kül uçuşuyordu.
1: Neighbor Creek madeninde sadece iki günleri kaldı.
2: Duman burada daha da
0: evet,
2: kötü.
0: Evet öyle. Çok daha kötü.
1: Ve rüzgarın yönündeki bir değişim hava kalite endeksini tehlikeli bir seviyeye getiriyor.
0: Tüm gün nefes almamız çok zor olacak.
1: Şartlar kötüleşirse tüm operasyon durmak zorunda kalabilir.
2: İleriye doğru kaldırıyorum.
1: Sabah ilk iş.
3: Tamam.
2: Tüm altınları köşeye almaya çalışıyorum. Tavada bir köşe yok ama ben köşe diyeceğim, tamam mı?
3: Tamam.
2: Bak, burası köşe.
3: Anladım.
1: Dersler yeniden başlıyor ve Freddy çaylak Sasha'ya altın yıkama dersi veriyor.
2: Altınları tavanın tam şu köşesinde
3: tamam.
2: İstiyorum.
3: Tamam.
2: Yani aklında tam oraya getirdiğini hayal et.
3: Anladım.
2: Tavanın açısına bak. Şöyle büyük olanlar var
3: evet.
2: Ya onları şöyle.
3: Tamam. Vay canına. Çok varmış.
2: Evet,
3: öyle
2: güzel.
3: Değil mi?
2: Orada gördüğün şeylerin birçoğu prit.
3: Peki aradaki farkı nasıl ayırt ediyorsun?
2: Altın asla parlamaz. Her zaman donuk sarılır.
3: Tamam anladım. Tamam.
2: Tamam. Yüzüklerine takılarına falan bak.
3: Yani
2: şu bir parça altın mesela.
3: Tamam.
2: Bunlardan bazıları altın. Şunların hepsi prit.
3: Tamam.
2: Harika sayılmaz ama işlediğimiz zaman göreceğiz zaten.
3: Evet.
2: Yani farklı katmanları da test ediyoruz.
3: Tamam.
2: Ana kayanın üzerindeki şeyler, ana kayanın içindeki ayrışmış şeyler. Bir de şuradaki
3: anladım.
2: Katman. Yapmak istediğimiz şey
3: tamam.
2: Bu. Şimdi seni altın madenciliğine bağlayan şey
3: biraz
2: neydi?
3: Biraz kafa dinlemek için geçen sene çocuklarımla buraya geldim.
2: Öyle mi?
3: Altınları, o küçük parçaları, o güzel küçük parçaları ilk gördüğümde bağlanıp kaldım. Trevor ve ben çıkıyoruz ve buraya gelip ekibin bir parçası olmamı teklif etti. Uzun zamandır iki çocukla mücadele ediyorum. Onları büyütüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani altından kâr etmek maddi anlamda benim için harika olurdu.
1: Bu yıl Sasha'nın 22 yaşındaki oğlu Dustin altın madeninde ona katıldı.
3: Dusty makineler üzerinde çalışıyor. Ne yapılması gerekirse onu yapıyor. İşe yaramak çok hoşuna gidiyor. Bir emeklilik planım yok ve bu başarılı olursa benim için her şey değişir.
2: Daire çiziyorum ama aynı zamanda tavadan materyal de çıkarıyorum. Şu kayaların çıktığını
3: evet.
2: Gördün mü?
3: Sanırım ben tarama yaparken çok çekingen davranıyorum.
2: Evet. Görüyorsun elimi korkak alıştırmıyorum.
3: Evet alıştırmıyorsun. İyi hallediyorsun.
2: İşte bu kadar.
3: Evet.
2: Gayet iyi.
3: Aa, iyiymiş.
2: Bak burada da iri bir parça var.
3: Çok güzel. Evet.
2: Şurada da bir parça var. Etrafta da tozlar. Güzel.
3: Aa, çok güzel. Çok sevdim.
2: Evet. Güzel bir işaret daha yakaladık. Ben kaynak yapmaya gidiyorum. Görüşürüz.
3: Teşekkür ederim.
2: Buradakilere küçük numaralar gösteriyorum. Biz gittikten sonra bu numaralar onlarla kalacak. Artık bu işi Juan'la benim onlara yardım etmemiz konusunda endişelenmelerine gerek kalmadan kendi başlarına yapacaklar.
0: Kahretsin dostum. Burası çok kötü durumda.
1: Ekibin kalanı günlerine başlarken duman konusundaki endişeler gittikçe artıyor.
0: Endişelenmemiz gereken şey şu. Burada sadece biz yokuz. Yanımızda koca bir ekip de var.
1: Kurtarma operasyonu Kanada tarihinin en kötü orman yangını sezonu olan dönemde gerçekleşiyor. British Columbia'da 26 bin kilometre kareden fazla orman yanıyor. Ve yangınlardan biri bölgenin 30 kilometre uzağında.
4: Patron geldi.
2: Kararın ne?
6: Hava kalitesi indeksi 10'da 10 seviyesinde.
0: Evet, yukarı baktığınızda kar yağıyormuş gibi ama üstümüz bildiğiniz kül.
6: Evet, çok işiniz olduğunu biliyorum ama buradaki herkesin güvenliği için burayı boşaltmamız gerekiyor.
2: Peki, tamam.
6: Gitmemiz gerek.
2: Hazır mısın
0: tamam.
2: Oğlan?
0: Hadi gidelim.
1: Duman ve kül tepeden aşağı yağarken kurtarma bir günlüğüne erteleniyor.
0: Zaten çok ama çok kısıtlı bir vaktimiz var.
2: Bir gün bekleyecek zamanımız yok.
0: Evet. Yarım gün bekleyecek kadar bile vaktimiz yoktu.
2: Hadi be.

0: Beşinci gün. Hava kalitesi endeksi 6.
1: Şu anda duman dağıldı. Sonunda mavi gökyüzünü görebiliyoruz. Bu işi gerçekten bitirmeliyiz.
2: Gece boyunca yağan yağmur dumanı dağıttı. Ekip yeniden sahaya dönüyor.
1: Zamanında bitirirsek çok şaşıracağım.
3: Pekala, şu anda dinlendirme havuzu kazılıyor. Sonra orayı suyla dolduracağız. Bugün ve önümüzdeki birkaç gün herkes canla başla çalışacak. Yani zamanla yarışıyoruz.
4: Programın çok gerisindeyiz. Ama kaybettiğimiz vakti telafi etmeye çalışıyoruz.
1: Yardım ister misin o an?
2: Kurtarmanın bitmesine sadece bir gün kala ekibin hazneyi tamir edip takması, bir püskürtme çubuğu yapması ve yeni bir gölet sistemi tamamlaması gerekiyor.
4: Evet Freddy, yardım için ızgaraları monte edebilirsin. Üst tarafı kaynak yap, ben de şunu hazırlayacağım.
1: Ben demirleri halledeceğim.
4: Tamam, teşekkür ederim.
1: Sen de destekleri
4: yap. Hadi yapalım. Ne kadar boşluk kaldı?
5: Bir santimetre.
1: Çalış kaynak yap.
2: Alex, Freddy'nin ızgaraları inşa etmesine yardım ederken, Juan ve Travis destekleri hazneye kaynaklıyor.
4: Izgaralardan hazneye, hazneden de ereğe geçen malzemenin 20 santimetreden daha kısa olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü büyük bir şey girerse motoru tıkayabilir. Artık çerçeve de hazır. Şimdi hizalayacağım ve onları kaynaklayacağım. Zamanımız kalmadı. Bugün bunu halletmeliyiz. Trev, hadi şunu hemen temizleyelim. İşte bu ızgara. Bunu yerine kaynak yapacağız. Seninkinin durumu ne? Tam burası. Harika. Izgaraları kaynakladık. Şimdi bunu kaldıracağız ve yerine yerleştireceğiz. Kader anı geldi denilebilir. Umarım bu tam oturur. Dikkat et Travis. Ellerine tamam. Dikkat et Alex. Parmaklara dikkat, aşağı iniyor. Oradan çık. Bekle.
6: Nereye iniyor? Şu tarafa mı?
4: Ön tarafa doğru git Alex. İşte oldu.
6: Öne kadar git. Zincir mi koptu?
4: Kanca kurtuldu. Tekrar yukarı çıkıp onu bağlamalıyız. Tamam, geri geliyoruz. Dikkat edin.
6: Tamam.
5: Burada.
4: O taraftan nasıl görünüyor?
5: Hala yukarıda.
4: Travis böyle iyi. O taraftan tutuyor.
6: Tamamdır.
2: Haznenin doğru bir şekilde çalışabilmesi için kara sütunların çerçeve üzerindeki eşleşen ceplere dikey olarak yerleşmesi gerekiyor.
4: Oturdu mu?
5: Gerçekten çok yakın. Biraz daha gel. O taraf oturmuş.
4: İşte oldu.
5: Oturdu.
4: Harika. Ereğe de iyi yanaştı. Harika. Şu anda büyük bir rahatlama yaşıyorum. Hazneyi taktık. Ve bu eleğin büyük bir parçası. Hala yapmamız gereken çok iş var. Ama bunu sahaya indirip bağlamaya artık çok daha yakınız.
1: Bu ağaçlar bayağı yeşil. Çığırından çıkmadan önce etrafı iyice incelemek her zaman iyidir.
2: Zaman daralırken, madencilerin materyal çıkarıp yeni bir gölet oluşturması gerekiyor.
7: Görünüşe göre bu çukura su koymaya neredeyse hazırız.
3: Hey Trev, birazdan oraya geliyoruz. Freddy de yanımızda.
7: Tamam, ben şu anda çukurdayım.
2: Freddy, kızının durumunu kontrol ediyor.
1: Bundan daha çok materyal gerekecek. Tüm bu materyali buradan çıkarmalıyız. Zaten yaptığınızı sanıyordum, yoksa dün de burada olurdum. Kayanın derinliklerine in. 15 santimetre falan, tamam mı?
7: Tamamdır. Kulağa hoş geliyor.
2: Daha fazla materyalin kazılması gerekiyor. Freddy'nin planı, materyal kaldırılıp stoklandıktan sonra yeni çukuru dinlendirme havuzu olarak kullanmak.
1: Her şeyi hazırladı, içini suyla doldurabilelim.
7: Tamamdır, hadi şunu bitirelim. Bir an önce başlayalım.
1: Ben kaynak yapacağım.
7: Tamam dostum, teşekkür ederim.
1: Şurası kesin. Su olmadan materyal işleyemeyiz. O yüzden göletleri kazıp oraya su koymamız gerek. Buna mecburuz.
7: Bu gerçekten beni strese soktu. Bir an önce çalışmaya başlamaları gerekiyor. Ve biz hala bir göletle uğraşıyoruz.
4: On santimlik yeni bir parçamız yok. Bu yüzden bunu tekrar kullanacağım. Üzerindeki tüm küçük tapaları ve adaptörleri kesmek zorunda kaldım. Bunu haznedeki püskürtme çubuğuna dönüştüreceğim. Haznenin kendisine bir jet koyacağız. Bu gelen malzemeyi eleğin içine itmeye yarıyor. Buna büyük babamın bana verdiği ismi veriyorum. Birçok yamalı boru. Artık çalışmaya hazır. Bir sürü yama yapmak zorunda kaldım ama işe yarayacak. Bence çok çekici,
1: çok çekici
4: bir
1: olmuş
4: parça.
1: Şu an. Çok güzel.
4: Aynen öyle. Bakalım şuraya çıkıp kaynak yapabilir miyim? İşte bu kadar, bitti.
7: Evet, sanırım artık buna su doldurabiliriz. Ancak bu kadar derin kazabiliyorum.
6: Tamam. Sasha, Dustin, lütfen pompayı çalıştırın.
8: Anlaşıldı.
6: Bugün herkes çok sıkı çalışıyor. Herkes harika. Freddy, Juan, herkes üzerine düşeni yapıyor.
8: Basıncın borudan ilerlediğini görebiliyoruz.
6: Tamam, bir saniye. Tamam, bir şey yok. Su geldi. Elinize sağlık millet.
9: Teşekkür ederiz.
10: Bu gerçekten iyi bir açı.
7: Evet, evet, işe yarıyor.
2: Artık iki gölet de suyla dolu.
7: Evet, hadi şuradan dolduralım. Artık tortu havuzumuzdan dinlendirme havuzumuza giden bir borumuz var. Böylelikle suyu dolaştırabiliyoruz.
2: Yeni dinlendirme havuzu sistemi çalışıyor. Kirli su tortularla birlikte elekten ilk havuza akacak. Su yavaşladıkça ağır alüvyon dibe çökecek ve temiz su su yolundan aşağı doğru ikinci havuza akacak. Sonra bu temiz su yeniden ünite için kullanılabilecek.
7: Diğer pompalarımız da daha büyük.
9: Evet, kesinlikle.
2: 10 santimetrelik yeni su pompası eleğe dakikada yaklaşık 2 ton su aktaracak.
8: Her şeyi yetiştirmek biraz zor olacak ama bence başarabiliriz. Hepimiz çok çalışıyoruz.
7: Tamam, şimdi yapacağımız şey bunu açmak olacak. Bu havuza gidecek.
9: Güzel, işte bu kadar. Suya düşme. Tamamdır. Sanırım saat 6:30'da kalktım ve küçük pompayı çalıştırdım. O saatten beri de durdurak bilmeden çalışıyorum.
8: Bunun büyüklüğüne inanamıyorum. Devasa bir fark yaratacak.
9: Şu anda bizde bulunanlardan çok daha büyük.
8: Aman tanrım.
9: Hey Trevor, tam burası nasıl?
7: Evet dostum, orası harika. Teşekkür ederim. Tamamdır. Bu kadar işte.
8: Harika. Hey, sence nasıl oldu?
7: Sadece bir elek kaldı. Ondan başka her şey hazır. Sanırım bitiyor.
8: Çok iyi.
9: Harika. Harika.
7: Elinize sağlık.
8: Evet.
7: Birdenbire daha çok bir madenci gibi düşünmeye başladım ve yaptığımız işte daha başarılı hissettim. Bunu yapacağız. Bir şekilde başaracağız.
11: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
12: Evladım, gel biz seni bırakalım, gel.
13: Ragazzi, niyano appena.
14: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
15: Açıp olmayalım.
16: Güvendiğimiz yere gidelim.
14: Pisti.
17: Pisti.
18: Ragazzi, sono una nuova macchina.
19: Stop. Koklu herhalde, canı çekti.
20: Biz dopete çekelim.
21: This is baslama.
22: Afiyet olsun.
18: Ragazzi, selfie.
23: Geldi çıtır çıtır pisti.
18: Pisti.
24: Tatlılar.
25: Pisti.
18: Enfesti.
26: Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
27: Opet diyor. O zaman.
28: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
29: Festi. Enfesti.
28: Opet'lerde. Festi.
15: Coop da 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
16: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Her ev güzel istikballe.
20: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası. Badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
21: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
22: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
23: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
24: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
25: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
27: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
29: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
30: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
31: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
1: Ne yaptın Oğan? O taraf nasıl?
2: Navy Creek madeni operasyonu birkaç saat içinde bitecek.
4: İşim bitti Fred, çalışmaya hazırız.
2: Ekibin şimdi yeni donatılan eleği bloğun üstünde 550 metre uzaklıktaki konumuna götürmesi gerekiyor.
1: Gidip Mark'la büyük makineyi getirebilirim.
4: Öyle yapalım.
3: Geri gelirken ne kadar yaklaşacağımı bana söyleyin.
4: Hata yapacak vaktimiz yok. Umarım tek parça halinde götürebiliriz.
1: Bu tarafa bayağı gelebilirsin Mark. Böyle devam. Hadi. Dur.
2: 4,5 tonluk makine yol için çok büyük.
1: Trevor, o testere sende mi? Şunu keselim. Burada bir ağaca girmek üzereyiz. Bu kadar çalıştığımız bir şeyi yerine götürürken ağaca vurup parçalamak en son istediğimiz şey. Hazırız Mark.
3: Ben de hazırım.
1: Acele etme.
3: Tamam, şimdi bir dar boğaza giriyoruz.
7: Böyle iyi Mark. Gayet iyi. Burada dur.
4: Tüm tesisatı kurmalıyız. Boruları bağlamalıyız. Kutular
7: var. Hadi yapalım.
4: Hadi bakalım.
10: Şu anda yaptığı şey son ölçümleri. Altınların eleme kutusunda kalıp kalmayacağına 3 aşağı 5 yukarı bu ölçümler karar verecek.
1: Biraz daha gel. Yavaş.
8: Her şeyin böylesine bir araya gelmiş olması inanılmaz.
7: Yarın tamam. Materyal işleyebileceğiz. Hayalimiz buydu. Her şey yerine oturuyor.
1: Eleme kutusu
4: son su
1: yerine.
4: Kanalını da kurduktan sonra çalışmaya hazırız.
1: Tamam.
10: Bitti. Gitmemiz gereken yere doğru bir adım daha attık. Yani şu şeye bir bakın. Devasa bir şey.
1: Bu eleğin çalıştığını henüz göremedik bile. Yani bunun için çok fazla emek verdik. Yarın sabah kader anı olacak.

0: son gün.
1: Büyük gün geldi Freddy.
2: Evet, sonunda ünite çalışıyor.
1: Ama ben yine de gergin.
2: Evet, bu adamların yeni elekte, ufak elekte çalıştıklarından daha fazla çalışması gerek.
1: Evet, şu anda yaptıkları işi organize bir şekilde yapmaları çok daha önemli.
3: Daha önce hareketli yıkama tesisi saatte 9 metreküp hıza ulaşabiliyordu. Şimdi ise Freddy ve Juan bir maden kalıntısını yeniden canlandırdı. Saatte 35 metreküp hıza ulaşan dev bir yıkama ünitesi yeni göletler ve su sistemiyle birlikte çalışıyor.
2: Juan, onlara etrafı gösterelim.
1: Evet, hadi yapalım. Izgaralarla neler yaptığımızı gördünüz. Oraya daha büyük ızgaralar taktık.
2: Aralıkları düzgün.
1: Elektrikli bir marş motoru taktık. Yani çekme ipiyle uğraşmayacaksınız. Önemli olan diğer şey de ünitenize gelen 10 santimetrelik bir su hattı. Bunların hepsini yeniden yaptık. Çok güzel görünmüyor ama işe yarayacak.
4: Evet. Çok güçlü görünüyor.
2: Elime kutusunu da görebilirsiniz. Elinizdekilerden birini yeniledik.
4: Evet.
2: Kenarları farklı. Tamamen farklı bir yakalama sistemi var. Yani hem ince hem de iri altınları yakalamak için hazır.
1: Evet, farklı oluklarda ne kadar fazla altın olduğunu gördüğünüzde şaşıracaksınız.
5: Vay canına.
2: Evet, hadi çalıştıralım.
4: Evet. Yeni elek çalışmaya hazır. Sanırım biz de çalışmaya hazırız.
5: 4 saatlik test konusunda oldukça gerginim. Bu biz madenciler için dönüm noktası niteliğinde bir an.
3: Pekala çocuklar, sıkı tutunun. Eleğe altın sokuyoruz.
1: Freddy, biliyorsun bu çok zor oldu çünkü küçük üniteyi görmüştük ama bunun nasıl çalıştığını görmedik. Bu yüzden neye ihtiyacı olduğunu bilmiyorduk.
3: 4 saatlik test başlarken...
5: Su geliyor.
3: Juan bir sorun görüyor.
1: Pompa tamamen yukarıda mı? Çünkü arkaya yeteri kadar su gelmiyor.
6: Evet, hacim açısından sadece bir kısmını görebiliyorum.
3: Yeterli mi?
2: Pek değil.
3: Su basıncındaki eksiklik, kayaların düzgün yıkanmasını engeller ve altın kaybına yol açar.
4: Ucu kontrol ediyorum. Ne demek istediğinizi anladım. Bu su yetmez ama.
1: Çok daha şiddetli olmalı. Dakikada 2 tondan bahsediyoruz. O pompayı şuraya koymalıydık.
2: Hadi çekelim.
1: Pompayı koyduğumuz yer onun için en ideal yer. Ama ne yazık ki o pompanın ünite için ihtiyacımız olan su hacmini sağlayabilecek gücü yok. Bu yüzden daha fazla su alabilmek için onu hareket ettireceğiz.
3: Juan'ın hızlı çözümü su basıncını artırmak için pompayı daha yakına getirmek. Böylece suyun kat etmesi gereken mesafe azalmış olacak.
6: 1, 2, 3 işte bu kadar.
5: Geliyorum, geliyorum. Woo!
2: Yetecek kadar su geliyor neredeyse. İlk kepçe için hazır mısın Jay?
6: İlk kepçe için her şey hazır.
2: İlk teste göre büyük fark var. Üniteleri değişti. Artık madencilik konusunda daha bilgililer. Altın tutma sistemleri daha iyi. Ne olacak göreceğiz.
6: Çok daha fazla materyal işliyoruz artık.
3: Testin ikinci saatinde ekip toplam 72 metreküp materyal işliyor. Bu ilk testten 4 kat daha fazla.
1: Bence gözümüz kapalı silahla iyi bir atış yaptık.
2: Evet, bence de eleme kutusu iyi çalışıyor. Sek sistemi değil.
1: Izgaralar iyi çalışıyor.
4: İnanılmaz bir fark var. Gerçekten materyal işliyoruz.
2: Böyle iyi oldu Juan.
1: İlk defa çalışıyor. Bence gayet iyi.
2: Bence de öyle.
3: Bu yıkama ünitesini tamamen gözden çıkarmıştık. Nasıl çalışacağını bilmiyorduk ama harika gidiyor. Bizi hiçbir şey engellemiyor.
2: Şimdi o suyun akışını da yakaladık. Tüm yol boyunca hareket ettiğini görüyoruz. O su diğer göletinize ulaşmadan önce uzun bir yolculuk yapmak zorunda. Alivyon da yolda çöküyor.
1: Çok fazla materyal işliyorlar ve eleğin öteki ucundan çıkıyor. Temiz.
2: Gayet temiz.
6: Bunun sonunda ne göreceğim konusunda çok gururlu, çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Bu iş zaten böyle yapılır.
1: Artık bir ekip olarak daha deneyimliler. Yeni yağlanmış makine gibi çalışıyorlar diyemem ama gayet iyi gidiyorlar.
2: Az yağlanmış.
1: Az yağlanmış. Sanırım işin nasıl yapıldığını ucundan anladılar. Ama iyi gidiyorlar.
4: İyi gidiyor dostum. İyi gidiyor.
2: Evet Juan.
1: Son kepçe değil mi?
2: 4
1: evet,
2: saat oldu.
1: Bu kadar.
2: Dinle Jay. Bu son kepçe.
6: Anlaşıldı. Son kepçe.
2: Ne kadar altın birikti görelim mi?
4: Bu kadar. Motoru durdur.

0: Umarım matlar doludur.
1: Evet, burada gömülüler. Siz temizlerken biz bekliyoruz.
2: Tamamdır.
1: Matlara baktığımda çok altın görmeyi hep sevdim. Bugün de çok görmedim ama.
0: Erime kutusu harika görünmüyordu. Yani 20 katı derken hata mı ettik, bunu bilmiyorum. Freddy 20 kat dedi, bu yüzden sözümüzde durmalıyız. Hata yapmış olabiliriz.
3: Bu ufak tavaları doldurmak 5 dakika sürüyor.
4: Naver Creek madeninde ekip yıkama yapmaya başlıyor.
1: Atladığım için özür dilerim ama...
5: Hayır, bu gerçekten...
2: Aman tanrım.
4: Ancak altın taşıyan bu materyal hala diğer ağır madenlerle dolu.
2: Sen ne yapıyorsun Freddy?
1: Şu anda bu mıknatısı manyetik ağır maddeleri çıkarmak için kullanıyorum. Böylece onlarla uğraşmak zorunda kalmayacağız.
2: Tamam.
1: Yani altını bulmak için onları elemeyeceğiz.
2: Anladım.
0: Müteahhitimin kartı burada Fred.
2: Böyle doğrudan...
4: Freddy'nin madencilik taktiği, değersiz ağır metallerden hemen kurtulmak için mıknatısla mineraller arasına bir plastik koymak.
6: Siz gerçekten inanılmazsınız.
2: Teşekkür ederiz.
0: Madenciliğe yeni başladılar ama sıkı çalışmaya yeni başlamadılar. Birlikte keyif aldığınız, sıkı çalışabildiğiniz bir ekibiniz varsa bunun da değeri altın kadardır.
5: Freddy ve Hua'nın Altın Üniversitesi'ndeyiz ve bize altın madenciliğinin ne olduğunu anlatan iki profesörümüz var.
2: Bunların hepsinden kurtuluyoruz. Vay canına. Sadece 5 dakikada çok şey öğrendik. O mıknatıs taktiği büyük bir rahatlık. 9 saatlik işi 1 saate indirdik. Bu harika bir şey.
1: O eleme kutusuna baktığımda çarpıntım tuttu.
0: Benim de.
4: Freddy'nin 20 katı iddiasını kazanmak ve madencileri 2800 gramlık sezon hedeflerine ulaştırmak için bu testten en az 11 gram altın elde etmeleri gerekiyor.
1: Yani ilk seferden
0: evet,
1: daha iyi.
0: Kesinlikle.
2: Gerçekten öyle.
1: Evet, şimdi ilk seferi geçtik.
2: Aman tanrım.
3: Vay canına.
1: Şuraya bakın. 11 gramı geçtik. Bu 20 kat eder.
5: 20 katı. Harika. 11 gram.
1: Biraz daha altın kaldı ama. 13 gram.
5: Evet.
1: 13 gram. 15 grama çok yakın.
3: Bu benim kitabımda 15 gram demek.
0: 4 saatlik bir işte 15 gram. Yani tam bir günde 30 gram altın çıkarabilirsiniz.
3: Evet.
0: Böylece sezon hedefinize ulaşabilirsiniz.
5: 2800 gram, evet.
0: Bu sezon için 2800 gram altın büyük bir hedef. Ama tartıya baktığınızda bu gayet mümkün. Ama en önemlisi artık burada bir gelecekleri var.
1: Evet çocuklar, daha mutlu olamazdım. Yani farka bakın.
2: Bize yardımınız çok büyük oldu.
1: Kendinize iyi bakın, olur mu?
2: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.
0: Memnun olduk.
5: Bu benim için her şey. Artık bir altın madencisinin hayatını yaşayabileceğim.
7: Bu bölgedeki teorilerimi güçlendiriyor. Yaşanan her şey beni çok mutlu etti.
3: İnsan sorguluyor. Bundan bir getiri elde edecek miyim? Freddy bize iyi bir yol verdi. Juan bize iyi bir yol gösterdi ve işe yarıyor.

0: 3 ay sonra.
1: Hey Freddy, Juan, size bir güncelleme yapalım dedik.
2: Burada ilk kartanesi yere düştü ama geri döndük ve size iyi haberlerimiz var.
3: Freddy, bana nasıl araştırma yapacağımı göstermiştin. Birkaç çukur daha açmayı başardık ve gerçekten oralarda büyük bir başarı elde ettik. Sizin bizim için neler yaptığınıza inanamıyorum.
4: Bu eleme kutusu harika çalışıyor. Gerçekten dibinde altın birikiyor.
1: Sezon sonucunu bilmek ister misiniz? Arkadaşlar, başardınız. Harika bir iş çıkardık. 3330
3: Freddy,
1: lira.
3: Juan.
4: Sizi seviyoruz.
3: Önümüzdeki sene de geri döneceğiz. En önemli olan şey bu.
2: Önümüzdeki seneye gelsin.
4: Evet,
1: önümüzdeki
4: kesinlikle.
1: Sene de olacak. Bir
4: teşekkür
1: sezonumuz
4: ederiz,
1: daha var.
4: Freddy ve Juan.
3: Size çok
2: var
3: teşekkür
2: olun.
3: Ederiz.
4: Teşekkür ederiz.
0: Ne yazık ki sezonun bitmesinden 2 hafta sonra Sasha'nın oğlu Dustin ölümcül bir araç kazasında hayatını kaybetti. Dustin Weber'in anısına. 2001-2023.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz Enşker'de yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için 2 kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Sparks Diamond bulaşık makinesi kapsülü 249 lira.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
3: İki Bellona, Bellona.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: Hey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
8: Sarık ola.
9: Fanta sarı kola canım o.
7: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
10: Golf dondurmanın enfes belgika çikolatası. Badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
11: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
12: Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
13: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
17: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
18: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
19: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Çoğu insan hayallerine ulaşamaz. Ben ulaştım.
1: Sezon finalinde
10: hepsi bitene kadar çalışacağız.
1: Hoffman ekibi 1000 ons altına ulaşmaya çalışıyor.
10: Voleyi vurmayalım, son altına kadar çıkarmayalım.
1: Böylece herkesin cebine bonus girmiş olacak.
10: Birkaç parça buldum.
1: Ve eski madencilerden Jack Hoffman'la karlı bir sezon geçirmiş olacaklar.
8: Altın madenciliği bir yaşam biçimidir.
10: Sen efsanesin.
8: Umarım sizi yüzüstü bırakmam. İyi eğlenceler.
10: Kış bastırana kadar biz de bastırmalıyız.
1: Ancak hava durumuna göre sezonu sonlandıracak kar yağışı kapıda.
0: Yolun sonuna ulaşmaya çalışıyor.
10: Voleyi vurmayalım, son altına kadar çıkarmayalım.
1: Böylece herkesin cebine bonus girmiş olacak.
10: Birkaç parça buldum.
1: Ve eski madencilerden Jack Hoffman'la karlı bir sezon geçirmiş olacaklar.
8: Altın madenciliği bir yaşam biçimidir.
10: Sen efsanesin.
8: Umarım sizi yüzüstü bırakmam. İyi eğlenceler.
10: Kış bastırana kadar biz de bastırmalıyız.
1: Ancak hava durumuna göre sezonu sonlandıracak

0: Reis Bar, duyuyor musun?
1: Evet, buradayım, duyuyorum.
0: Bilmiyorum.
2: Yolları aşıp kışa karşı geliyoruz. Bu tamamen bir saçmalık.
3: Merhaba beyler. Biliyorum sezon bitiyor ama pes etmenin sırası değil. Acil durum sinyali veriyoruz. Kış yakında dükkanı kapattıracak. Bu olmadan yoldaki son toprak parçalarını da elden geçirmek için canla başla çalışıyoruz. Ama en azından 1000 onsa tamamlayamazsam ki böyle bile sıfıra sıfır çıkacağım. Eve borçlu dönüp muhtemelen madenciliği bırakacağım. Buna izin veremem.
0: Beyler, ellerinize sağlık. Onca emek verdiniz. Hadi bakalım. Aynen devam. Sezonu en iyi şekilde noktalayalım.
3: Binin üstündeki her bir ons size ikramiye olarak dönecek. Unutmayın.
2: Duydunuz mu çocuklar? Eve
0: altınla döneceğiz. Hadi gidip bulalım.
1: Uhu, teşekkür ederim dostum. Senin için dağları deleriz.
3: Sana ne kadar teşekkür etsem az. Gerçekten öyle. Ne kadar etsem az.
0: Şimdilik ikinci sıradasın.
4: X Park'ı alacağım. Onun arkasına geçip yanına park et lütfen.
2: Olur mu?
0: Anlaşıldı Andy.
1: Herkesin fazladan altın alabilmesi çok önemli çünkü sezon şu ana dek çok kötü geçti. Bir de fazladan altın alabilmek elinden gelenin en iyisini yaptığının bir göstergesidir.
4: Her sene bu zamanlarda sezon sona ermeden fazladan altın bulmak için canla başla çalışırız. Bu yüzden şuradaki yolda kazılmadık yer bırakmadık. Artık sıradaki hamlemize karar vermeliyiz. Daha fazla nerede bulabiliriz bilmiyorum.
0: Son kepçe baylar.
4: Artık toprak kalmadı, tamam bitiriyoruz.
0: Sen ciddi misin?
4: İşte durum bu.
1: Fazladan altın alacağımızı duyar duymaz, toprağın sonunu yüklediğimizi duymak gerçekten çok komik. Yani son umudumuz yine bu kamyon. Evet.
0: Son kamyon. Eline sağlık Spark.
3: Umarım bunun içinde sarı şeylerden vardır.
1: Merhaba. Umarım bu sefer...
0: Altınla doludur. Çünkü buradan altın ikramiyesi almadan gitmek istemem, bilirsin.
3: Umarım da iyi çıksın. Yoldaki toprağın daha fazla olmasını bekliyordum. Bir sezondur aynı durumdayız. Bir adım ileri, iki adım geri. Ama pes etmeyeceğiz. İşte bitti.
0: Bitti. Son kepçe.
3: Çocukları yüzüstü bırakamayız. Altınlı toprak işini çabucak çözmeliyiz. Andy, Hunter, Sparky. Kulübede buluşalım.
0: Anlaşıldı, tamam.
3: Hey, kar kapıda ama henüz yağmadı. Bu da bize altını toprak bulmak için fazladan zaman sağlıyor. Yolu işleyelim. Plato dondu zaten. Toprak da bitti. Bitti. Nerede altın var, bir fikriniz var mı? Fikirleri açığım.
5: Upper Dal artık bitmedi mi?
4: Bence Upper Dal bitti. Dar geçit de bitti. Antik nehir yatağı da bitti. Şu an aklıma gelen hiçbir yer yok. Yani...
3: Bitti. Neresi kaldı? North Fork mu?
5: Oraya girmeye geç kaldık. Artık her yer don.
1: Jack'in maden sahasının altı nasıl peki? Buzlanma geçmiş olabilir. Jack'in yıkama tesisi North Fork'ta. Geçen sezon maden çıkardığımız yerlerden biri ama tamamen bitirememiştik. Jack'in yıkama tesisi tam üstünde olduğundan henüz donmamıştır.
3: Arazinin ne kadarı? Küçük kısmı mı?
5: Ne kadar sürer bilmem ama birkaç gün sürebilir.
4: O zaman son hedefimiz orası olacak.
3: Evet.
4: Çünkü başka yer kalmadı. Başka neresi var hiç bilmiyorum. Bence geç kaldı.
3: Son hedefimiz olacak. Nok-

0: nokta. Bu noktada herhangi bir fikre açığım. Ne kadar delice olursa olsun önemli değil. Çünkü bunu sadece ekibim için değil, babam için de yapıyorum. Size karşı dürüst olayım. Babam benim kahramanım. Bu da onun son madencilik sezonu. Kariyeri zararla bitsin istemem. Pekala, elimizi sıkı tutalım. Kar kapıda. Oluğu kapatalım. Hey! Anahtarları alıp oluğu kapatıverin.
1: Hoffman'lar, Lost Cut, Plateau ve Upper Dole'daki tüm toprakları maden için işlediler. Geriye kazabilecekleri tek bir nokta kaldı. Jack Rabbit'in altı.
0: Düşünsenize, Zeyt tesisi senelerdir burada yer alıyor. Burada işletiliyor ve her yerinden altın fışkırıyordu. Toprak bayağı zengin olmalı. Bu yüzden toprağın üstünde bu kadar alet edevat olması çok da etkilemese gerek.
2: Şu tarafa alalım.
0: Eğer haftanın sonunda 1000 onsa ulaşamazsam epey bir şey benim için tehlikeye girecek. Eve büyük bir zararla döneceğim ve muhtemelen eve bir sürü borç götüreceğim. Yalnızca 35 ons eksiğimiz kaldı. Yani bir şekilde bu toprağı işleyip altın çıkartmalıyım. Galiba şu önden tutmalıyız. Sonra da bu tarafa çevirmeliyiz. Ne dersin?
3: Şu an makineleri yamaçtan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu da kabus gibi bir şey. Böyle bir makineyi taşımaya çalışmak her zaman çok tehlikelidir. Sonuçta binlerce kilo ağırlığı olduğu aşikar. Şöyle ki, zincir, halat ve kopabilecek malzemelerle bağlıyoruz. Umarım tek parça halinde indirebiliriz.
2: Bu işe yarayacak mı hiç bilmiyorum. Artık bundan sonrası Tanrı'ya kalmış. Yararımıza olabilir, altın çıkabilir, zararımıza da olabilir. Neler olacağına bakacağız artık.
0: Havada süzülüyorsun, çıkar şunu.
3: Kapanışı ben yapacağım.
0: Yap bakalım.
3: Lanet olsun. Sanki her bir haltı ilk kez yapıyoruz.
0: Çıtaya mı oturtmak istiyorsun?
3: Bu yüzden hemen arkamda sanıyordum.
4: Tavan çıtasına koy.
0: Biraz sağa kay, harika. Bırak motor. Harika oldu. Götür bunu. Hey Hunter.
5: Bu tarafa gel. Ön tarafı biz kaldırırız. Geri gel.
0: Nereye bağlayayım? Buraya mı?
2: Ben de öyle düşündüm.
0: Başınıza dikkat. Hadi bakalım. Döndür, geri çek. Darber, tuğlayı bırak.
3: Bırak, bırak. Aman tanrım.
0: Tekerlere, bırakın dönsün. Berber, Sparky, tuğla alın. Emniyet birinini tuğlayla yapın, hadi bakalım. Hadi.
4: Merhaba Hunter, kolu kendine iyice çek bence çünkü burada epey bir alan var. Binci indirip çekmeye başla.
3: Bunların emirlerinden bıktım.
6: Hey, bu şey yuvarlanacak. Niye herkes hala dibinde? Herkes çekilsin oradan. Ben de yamaçtan indireyim.
0: Hey tekerlere.
7: Neden?
0: Çünkü yuvarlanmaya başlarsa tuğlalar tutar.
7: Yuvarlanmaya başlarsa onu hiçbir şey tutamaz.
4: Binci indirip çekmeye başla. Burada epey bir alan var.
3: Biliyoruz. Biliyoruz. Anladık. Büyük bir keşmekeş var. Çünkü şu an işin başında 4 kişi var. Ama doğru düzgün yönlendirme yok. O yüzden mesafemi koruyacağım.
0: Hunter, sağına doğru çek ki doğrudan sana gelmesin. Yanından yürü. Buraya gelsin, yanına doğru.
3: Yamaçtan nasıl ineceğim diye korkmuyorum. Herkesin yanında dolaşmasından korkuyorum.
6: Tehlikeli. Niye kimse geri çekilmiyor? Çekiyorum artık.
0: Tamam, iş sende, başla. Herkes çekilsin. Çocuklar, çekilin. Evet. Sorun çıkmayacak. Gerekirse vinçe indir.

0: Evet.
1: Bu yüzden yanında kimseyi istemedim ya.
2: Öyle olmaz. Kendine doğru çekmelisin. Sakın uçurumdan düşürme. Hadi bakalım.
3: Makine rampadan iniyor. Ah tanrım. Evet.
2: Ne olabilir ki? Buna köpeği dolaştırmak denir yavrum.
3: Evet, köpeği dolaştırıyor. Bu delilik gerçekten.
1: Nereye bırakayım? Böyle mi kalsın yoksa bir yere bırakayım mı?
2: Hey, o tarafa götürmelisin. Buradan götürmeliyiz. Aşağıya indirmemiz lazım.
4: Tamam ama bu şeyi yüzü bana bakacak şekilde indirmem lazım. İki minik
1: zincirle bağlı sadece.
2: Evet, bu yüzden önden çekmen gerek.
1: Dedemin bu makinesini bağlama şekilleri hiç hoşuma gitmedi. Çok ağır bir makine ve adeta tekerleri olan bir tır kasası. Tek bir yanlış harekette ön camımdan içeri dalabilir. Yani bayağı gerginim.

0: It stays with me.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Kop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Vay, baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
17: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
5: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Yavaş yavaş, dur.
12: Bekle, hey hop.
11: Aman tanrım.
13: Lanet olsun.
12: Başka bir seçeneğimiz kalmadı. Babamın makinesinin altındaki toprağı işlemeliyim. Pek bir vaktimiz kalmadı. Koca karı soğukları kapımızda. Makineyi ne kadar çabuk yamaçtan indirirsek o kadar çabuk toprağı tesislere götürerek maden işlemeye başlayabiliriz. O ufak toprak parçası beni vezir de edebilir, rezil de. Hunter bekle. Dur artık.
13: Bağlama şeklimiz çok tehlikeli.
12: Yapmak istemiyorsan ben yaparım.
14: Bu şekilde bağlandığı sürece yapmam.
12: Tamam, bana bırak.
13: Hadi gel de bakalım.
14: Usta kepçeci.
12: Tut şunu. Kaybedeyim deme. Ufaklığın tehlikeli bir iş yapmaya gözü yemedi. Henüz hayatında benim gibi aptalca şeyler yapmadı. Yani tehlikeli işleri ben yapmalıyım.
11: Aman tanrım, şunun aşağı inebildiğine inanabiliyor musunuz? Şu lanet zincirin yanında hayatta durmam.
13: Ben de nefret ediyorum. Ondan bayağı uzakta duracağım.
12: Bu şeyi taşıyoruz ama bayağı çetrefilli. Zincirlerden kurtulup bir anda kabine girmesini istemeyiz. O yüzden kepçemi bir fren gibi kullanarak yerden yukarıda tutmalıyım. Böylece size çarpmasını engelleyebilirsiniz. Bayır aşağı bana doğru geldiğinden en tehlikeli kısmı da bu.
11: Ama sıkıntılı iş ha.
13: Yapmama sebebim de bu. Sıkıntılı olması.
11: O tarafta ne durumdayız Jack?
15: Yavaş yavaş bu tarafa doğru gitmesi gerekiyor.
11: Sağ. Pekala şef, iyi gidiyorsun ama
14: yavaşça sağa çekmelisin.
16: Yavaş yavaş, çok hızlısın. Çok hızlı.
13: Lanet olsun.
11: Oh, woohoo, işte bu. Ben bile korktum. Kabinde bile değilim. Biraz sağa kay. İşte böyle, tamam, rampadan kurtulduk. Evet, çok iyisin. Dümdüz yürü. Yavruna zarar vermediğimiz için sevindim. İhtiyar makinene. Harika. Bir şey kırmadan halletmemiz harika. Jack'in son sezonu olması üzücü ama Jack'in mirası madendeki herkese nüfuz etmiş halde. Bu parçayı da dinlenmeye çektik. Sezon boyunca hizmet etti. Ve bu hayali devam ettireceğiz. Umuyorum ki bir gün biz de torunlarımıza aktarabiliriz.
12: Pekala, çekilin de alayım.
11: Eski makineden kurtulma operasyonu başarılı. Bu şeyi sadece ama sadece tek bir şey için yapıyoruz. Jack'in bölgesindeki toprağı tarayacağız. Bir şeyler daha bulup eve götürebilmek için burası son umut noktamız. Zira Todd, 1000 onsun üstü sizindir dedi. Aynen devam, devam. Hop!
12: Pekala, yamaçtaki her şeyi indirdik. Geriye bir tek birkaç hortum kalıyor. Şu toprağı işleme tesisine götürüp işleyelim. Bakalım ne çıkacak.
13: Bence buradan 100 ons çıkacak.
17: Az kaldı. Tekniği gördün mü?
16: Hey Sterling, sana şu masayı öğreteyim.
17: Tamam.
16: Tamam. Bak, en baştan başlayalım, tamam mı?
17: Harika.
16: Bu sezondan sonra ben yokum. O yüzden işimi birilerine öğretme sorumluluğum var. Bu benim görevim. Peki, öncelikle bu tarafa geçiyoruz. Pompayı açıyoruz. Bu filtrelenmiş su. Filtre aşağıda bulunuyor. Bunu değiştirdik, tamam mı? Düğmeye basıyoruz, çalıştırıyoruz. Turber'la yıkama odasında o kadar çok vakit geçirdik ki burası adeta benim ikinci yuvam gibi oldu. Şimdi göreceğiz ha?
13: Evet.
16: Altın madenciliği bir yaşam biçimidir. Oluyor. Tek istediğim şey ailemle madencilik yapmaktı. Şimdi torunlarımla birlikte madende çalışıyorum. Tabii oğlumla da.
12: Şuna bak. Hii,
11: hadi oradan yapma.
12: Saf parçamızı bulduk.
16: Tüm paramı bu işe yatırdım. Tüm cesaretimi de. Bu insanlar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Mutlu olmalarını istiyorum. Altınları olsun istiyorum. Ceplerini doldursunlar istiyorum. Evlerini alsınlar. Tek isteğim bu. Bu büyük bir şans. Ama artık dizginleri iyice gevşetme zamanı geldi, geçiyor. Elini böyle koyacaksın. Ve dikkat edeceğin şey masayı çizmemek, sakın. Hı-hı. Sadece ıslat. Şimdi sen de o tarafı yap bakalım.
17: Altın odasındaki dedemin sahip olduğu tecrübe ona has bir şey. Bunu bana aktarması benim için bir onur.
16: Komple ıslat. Her yer ıslansın. Altını görüyor musun?
17: Hı hı.
16: Bayağı çıktı. Endişelenme.
17: Evet, diğerini mi alıyoruz?
16: Evet, her zaman alıyoruz. Hepsini alıyoruz. Altın bu masadan uçup gidemez. Sen atmadığın sürece. Ya da saçmalamazsan. Evet. Tamam. Şuradan başlayalım.
17: Tamam.
16: Bunu çalıştır. 50 sent ya da gümüş dolar değerinde altın alırsın. Bak, su buradan gidiyor. Bunların her bir tanesi 25 ila 50 sent eder. Görüyor musun şunları? Şunu aç. Hepsinin gittiğinden emin ol. Gidiyorlar mı? Tamam, kontrol etmen gereken en önemli şeylerden biri de burada 3 kova olması. Buna dikkat.
17: 3 kova.
16: Daima 3 kova. Altında kova olmadan sakın ha çalıştırma.
17: Altın oraya gidiyor.
16: Evet, altın oraya gidiyor. Tamam, şimdi masayı iyice ıslattık değil mi? Tamam. Hı-hı. Evet. Hadi pompayı çalıştıralım. Evet. Bu masa için önerilen ayar 9.
17: 9, ona da bakayım.
16: Görüyor musun?
17: Tamam.
16: 8'de. 8,5. 8 çeyrek. Ama düzgün olsun diye bunu ayarlıyoruz. Malzemeler buraya geldiğinde göreceksin sen de.
17: Hı-hı.
16: Şu hat buraya gidecek. Eğer pompa çok yavaşsa hepsi buraya toplanır. Burada olmasını istemezsin ama. Bu işimize gelmez. Sadece bir kepçe alıyorsun, bir kepçe atıyorsun. Sakın fazla atma.
17: Dedem emekliye ayrılıyor. Artık gerçeklerle yüzleşme vakti geldi. O evdeyken bizim burada olmamız ona tuhaf gelecek. O tüm bu hayalin bel kemiği ve direği. Ayrılması üzücü. Bu hayatı muhteşem dedem olmadan deneyimlemek istemiyorum. Başka kimsem yok.
16: Galiba bu masa 27 bin dolardı. O yüzden buna gözün gibi bakman gerekiyor.
17: Kesimde dikkatli olmaya alıştım diyebilirim.
16: Biliyorum, biliyorum. Her bir yere gözün gibi bakmalısın Sterling. Kovalara gitmesini sağla ve orada kalsınlar. Bu işte Sterling biraz öne çıktı ve ona güvenim tam.
17: Madencilikte gerekiyorsa meşaleyi ben devralabilirim. Bu işten keyif alıyorum. Üstelik başka şeylerden çok daha eğlenceli.
16: Bence senin istikbalin açık.
11: Pekala dostum.
14: Hadi yükleyelim. İçinden bayağı altın çıkacak gibi.
13: Öyle umuyorum. Umarım altın doludur. Jack'in makinesini tepeden indirdik. Burası da içinden bir şeyler çıkarmayı umduğumuz son toprak parçası. Oradan ne kadar altın çıkar bilmiyorum. Ancak şu an bizi 1000 onsun üstüne çıkaracak kadar altın bulmamız lazım. Umarım zengin bir yataktır. Göreceğiz.
11: Pekala, bu kamyonun kasasını toprakla doldurdum, geliyorum.
14: Tamam.
18: Jack'in makinesinin altından çıkardığımız toprak herkese yetecek kadar bonus altın sağlayabilir.
19: Eve bir cep dolusu altınla dönmek istiyorum.
13: Ben de.
11: Umarım bu rezervden Jack'e yeni bir çizme parası çıkarabiliriz.
16: Hadi bakalım.
13: Artık sezonun sonuna geldiğimizden büyük babam bayağı bunaldı. Çünkü muhtemelen son kez buraya geliyor. Buruk bir sevinç var. Gelecek neler getirir en ufak fikrim yok ama büyük babamı asla unutmayacağız.
11: Oldukça çılgın bir sezon oldu. Buraya voley vurmaya gelmiştik. Ama gelinen şu noktada bunu yalnızca Jack için yapıyorum. Jack'i bütün kalbimle severim. Olmayan büyük babamın yerine büyük babalık yaptı. Bu adam bana hayatta bir şans tanıdı. Bu yüzden çok şanslıyım. Umarım hedefimize ulaşabiliriz.
12: İyi ki senin rezervlerini de tarıyoruz. Umarım biraz altın çıkarırız.
16: İyi eğlenceler. 1000 onsluk bir hedef koymuştuk ve 35 ons daha bulursak düze çıkabileceğiz. Sonra da çocuklara biraz altın dağıtabiliriz. Başaramazsak fiyasko olacak. Bir zar attık. Artık son güvendiğimiz yer burası.
20: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
21: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
22: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
23: Sarı kola!
24: Fanta sarı kola canım o.
22: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
25: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
26: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
27: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
28: Atıştırmalık?
27: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
0: bir şey diyemiyor.
1: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
23: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
27: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
28: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
29: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
30: Güçlü bir propaganda aracıydı.
31: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
27: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Dağların zirvesine epey kar yağdı ve bu bizim sonumuz demek. Gitme zamanımızın geldiğini gösteren somut bir şey. Kar yağınca paydos edilir. Havalar iyice soğudu. Öyle ki çelik burunlu ayakkabı giydiğimizden artık çakıllar değil, bizzat parmaklarımız zıngır diyor. Çok ayaz var.
32: Ama soğuk be. Önünü açmaya gelmiyor.
11: Şu buzu görüyor musunuz? -4 derece. Bu pompaları kapattırıyor. O da madenleri kapattırıyor.
33: Kesinlikle giderek daha da soğuyor. Hiç olmazsa henüz -30 derece değil.
34: Şama ağzını açtın ya. Yarın uyandığımızda kesin her şey donacak.
33: Tüm ekipmanın yakıt ikmalini yaptım. Artık yakıt tankerleri geçitten geçemezler. Yakıt da soğuyup donmaya başladı. Yani son yakıt ikmalimiz.
12: Bunun geldiğini hepimiz biliyorduk. Eğer geçen seneyi geçmek istiyorsak, kara kış bastırmadan gitmek için elimizi çabuk tutmalıyız. Makinelerin tümünün deposunu elimizdeki yakıtla doldurduk. Kar kapımızda ve daha önce birkaç haftamız olduğunu sansak da belki de birkaç günümüz kaldı. Bir de çocuklar çok yoruldu. Artık herkesin toplanıp babamı güzelce uğurlamasını istiyorum. Belki de bu son bir hamle için itici bir güç olabilir.
16: Merhaba. Evet. Çok güzel. Balonu nereden buldunuz?
12: Sana yaş pasta ve birkaç kek aldık. Söylemek istediğim ilk şey, tüm bu maden işinin falan seninle başlamış olması. Bu ortamda büyümedin. Bu bir kitapta okuduğun bir hayaldi.
16: Evet.
12: Bu hayalden de asla vazgeçmedin. Birçoğumuzu da o hayale ortak ettin. O yüzden çok teşekkür ederim.
35: Asıl ben teşekkür ederim. Çünkü senin sayende buradayım dostum. Oğlum da öyle. Yani... Bence bu inanılmaz bir şey.
16: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Onca adam işlerini güçlerini bırakıp doğum günümü kutlamak için gelmişler. Bu benim için çok çok değerli bir şey. Sezonun sonuna gelirken hedefi tutturmak için herkes çok büyük stres altına girdi. Ama ben çoktan kazandım bile. Bu çocuklarla bir sürü doğum günü kutladım. Bunun sonuncu olduğuna inanamıyorum. Altın madenindeki sonuncu yaş günü. Madencilik çocukluktan beri hayalimdi. Ben hayalimi gerçekleştirdim ve ona sıkı sıkıya tutundum. Herkese teker teker şunu söylemek istiyorum. Elinizden geleni yapın. Olabildiğince ileri gitmeye çalışın.
35: Aa, 30 senelik bir mazimiz var.
16: Evet. Evet. Ağlama, beni de ağlatacaksın, hadi.
12: Başladı bile. Kabahat sende.
16: Haklısın.
35: Motorlu kıza asla unutmayacağım. Bir de sis çökmüştü. Arkamdan gelin demiştin. Bir duraksadım, sonra kaybolduğunu gördüm. Çünkü uçurumdan uçmuştun. Arkandan iyi misin diye bağırdım. Sen de evet dedin. Nasıl iyi olabilir ki dedim. Motorlu kıza binmiştin. Çarpmanı epey bir zaman aldı. Orada oturduğumu hatırlıyorum. Sonra sesi duydum. Lanet olsun. Hayır. Jack ölemez. Jack muhtemelen daha hepimizi gömer. Jack bu. O her şeyin üstesinden gelir. Ama hayatımızın o noktasına geldik. Hani büyük değişimlerin olduğu kısma. Bunlar... hayatın gerçekleri.
5: Biliyorsun ki Cobb'la ben çocukluğumuzun büyük kısmını sen ve büyük annemle geçirdik. Neyin nasıl yapılacağını gösteren iyi bir rol modelsin. Dik durmayı ve korkusuz olmayı da sen öğrettin. Bence bizlere epey bir şey öğrettin. Ve pes etmek istediğimizde bizleri gerçek anlamda motive ettin. Benim için gerçekten değerlisin.
16: Hepinizin milyonları var. Sadece toprağın altından çıkarmalısınız.
11: İlahi bir motivasyonunun olması bence inanılmaz bir şey. Gerçekten işinin erisi.
16: Umarım hayal kırıklığına uğratmam.
11: Jack benim en büyük motivasyon kaynağım. Sadece insan olarak değil, iş ahlakı çeliktendir. Hayatta tanıdığım en çalışkan insan olabilir. Hiç abartmıyorum.
7: Mutlu yıllar sana. Seni koca bunak.
16: Sağ ol. Teşekkürler.
11: Doğan'a bize tekmeyi basmadan dışarı çıkıp çalışmak istiyorum. Sırf Jack için.
5: Mutlu yıllar dedi.
16: Sağ ol.
12: Hadi işe dönelim. Ha gayret. Hadi çocuklar. Başlayalım.
5: Hadi altınları bulalım. Altın bize biat edecek.
11: Hadi bakalım, biraz alfa enerjisi saçalım. Çok güzel.
12: Aynen devam beyler. Topraktaki her gizeriyi bulmaya çalışalım. Elinize sağlık. Kara kış gelmek üzere. Yakıtımız da bitiyor. Üstelik makineyi de olabildiğince toprak işleyebilmesi için durmadan çalıştırıyorum. Zamana karşı yarış adeta. Babamın makinesinin altındaki North Fork topraklarını işliyoruz. Umarım altın çıkar. Umarım hedefimize ulaşırız. İflas etmemek ve 1000 ons hedefimize ulaşmak için 35 ons altına daha ihtiyacımız var. Ancak 1000 onsun üstündeki her bir altını bölüştürüp çocuklara dağıtacağım. Bu onların ikramiyesi olacak.
8: Tamam beyler, gidip ikramiyeyi kapalım.
12: Ya toprak bitene kadar devam edeceğiz ya da doğa ana bizi paket edene kadar.
8: Hava daha 5.30'da kararmış. Şuna bak.
11: Hava soğuk olsa bile altın içimizi ısıtacak.
5: Son bir kez gayret ediyoruz. Herkes yorgunluktan bitap düştü. Hava buz gibi. Yani hedefe ulaşma açısından dönüm noktasındayız.
12: Hunter iyi misin?
8: Evet, sorun yok.
12: Buradaki günlerimiz artık sayılı ama sezon tam ne zaman sona erecek bilmiyorum. O yüzden bugün geç saatlere kadar çalışıp yarın erkenden kalkarak sıkı çalışacağız. Kar yağana kadar her gün sıkı çalışıp gayret edeceğiz. Başarı cesaret gerektirir.
0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
1: Net. Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
3: Temiriğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Uyandıralım. Çıtır

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Seward Yarımadası için hava durumu. Bugün hava sıcaklığı -6 derece. Rüzgarla -10'lara kadar hissedilecek. Önümüzdeki 48 saatte 20 santimetre kar yağışı bekleniyor. En düşük sıcaklıksa -11 derece olacak.
1: Bunun geldiğini hepimiz biliyorduk. Gölet zaten buz tutmaya başlamıştı. Geldi işte. Artık yolun sonu göründü. Sanırım gitme vakti. Çocukları toplayıp haberleri vermem gerekiyor. Gölet'in oradan geliyorum. Az önce oradaydım. Komple donmuş. Eski kuralı bilirsiniz. Susuz madencilik yapılmaz. Sanırım suyumuz kalmadı. Bundan sonra ne olduğunu biliyorsunuz. Aletler de bozulmaya başlayacak. Üstelik hava durumuna göre kar da yağacakmış. Ben paydos edelim derim. Size de uyarsa.
2: Başka şansımız da yok gibi.
1: Evet.
2: Sonun yaklaştığını artık biliyoruz.
1: Her şey için özür dilemek istiyorum. Liderlik anlamında daha iyi bir iş çıkartabilirdim.
3: Bence karşılaştığımız onca zorluğa rağmen bizlere iyi liderlik ettin. Üstelik senle ben bu yaz çok iyi geçindik. Daha önce pes edip toparlansaydık kolaya kaçmış olurduk.
1: Evet.
3: Babamla uyum içinde çalışabilmeyi kesinlikle çözdük. Belki de bu sezon göğüs gerdiğimiz şeyler ve üstlendiğim sorumluluklardan ötürü idareyi bana bırakma anlamında çok daha istekliydi diye düşünüyorum. Bu da beni motive eden şeydi.
1: Geçen yıl Hunter'la çok kavga ettik. Yaz boyunca kedi köpek gibiydik. Ama bu sene çok daha iyiydi. Çok iyi geçindik. Bence epey bir sorunu da aştık. Evet, ikimiz de büyük bir aşama kaydettik. Pekala baba, gidip toparlanmaya başlar mısınız? Bir de muşambaları söküp getirelim. Bu kadarmış. Son temizlik. Sonra da kış.
4: Tamam. Bu iş böyledir.

0: Evet, işte burada. Altlarda birkaç parça görebiliyoruz.
1: Şu alt köşeleri görüyor musun?
2: Evet.
1: Üstü de aynı çıkacaktır.
2: Gerçekten mi?
1: Hazinenin altında altınlar olacak. Sadece yukarıdan aşağıya işlemek gerek. Sezonun son temizliği normal temizlik gibi olmaz. Yıkama işleminden daha ayrıntılıdır. İşte şuradaki hazneden başlayacağız. Bir şey lazım olursa seslenin.
2: Oo, şimdiden görebiliyorum.
1: Çocuklar birikintileri kürekle kazıyacak. Altını bulacaklar.
3: Boş kova hemen geliyor.
1: Kovaya boşalt. Sonra da yıkayalım. Makinenin dört bir yanını tarıyoruz. Belki haznede, belki şeritte çıkabilir. Temizlenen her yerden çıkabilir. Şimdi olukları kürekle temizliyoruz. Sonra da...

0: güzelce yıkayacağız. Şimdiden altın bulduk. Belki bize kalabilir.
1: Birkaç parça var beyler. Epey bir parça döküldü, baksanıza.
2: Güzel. Bu sezon epey bir sorunla karşılaştık. İstediğimiz son şey geride bir yerlerde altın bırakmak olur. Yani böylece elimizde ne olduğuna dair son bir dokunuş yapıyoruz. Her bir parça harika. Mesela Truber şuradakini bir elden geçirse epey bir altın çıkabilir. Jack ve Törbe temizlemeleri için gönderdiğimiz en zengin topraklardan biri olabilir. 10 ila 50 ons altın çıkabilir, bilemezsiniz ama altın olduğu ortada.
1: Bunlar güzel parçalar.
2: Hadi baylar, bitirin artık.
3: Bir sonraki adımda çocuklarla bunların nokta dönüşlü yükleyiciye sarıp altın odasına gideceğiz. Umuyorum ki güzel bir temizlik olur ve böylece hedefimize ulaşabiliriz. Arkamızda bir şey bırakmayız.
4: Hey Jack, emekli olacağına inanamıyorum ama güzel bir kariyerin oldu. Üstelik biliyorsun ki birlikte acayip hikayelerimiz var.
5: İlk sezonu hatırlıyor musun? Hainstekini.
4: Evet, hala terapiye gidiyorum.
5: Üstelik pek altın da yoktu, değil mi?
4: Sezonun son temizliğine buruk bir duygu hakim. Aynı zamanda Jack'le de son sezonumuz. Tanrım.
5: Biliyor musun Törp, benim makinenin buraya geleceğini bilmiyordum. Şimdi de altındaki toprağı işliyoruz. Bak, şuraya bak. Burada işte.
4: İnanılmaz.
5: Belki bizi hedefimize ulaştıracak. Altın odasında senelerce Törp'le çalıştım. Bunu bayağı ama bayağı özleyeceğim. Bir dosttan çok bir evlat gibiydi. Test tesisi olarak kurmuştum. Kullanacağını hiç düşünmezdim.
4: Her şey muhteşem çıktı.
5: Zorlu bir sezon olması dışında ne diyeceğimi bilemiyorum.
4: Evet, zorluydu ama bu zorlukları aştık. 1000 onsa ulaşmaya çalışıyoruz. Kıl payı yakalayabiliriz. Kurutup teraziye koyana ve gözümüzle görene kadar başarıp başaramadığımızı bilemeyiz. Terazi yalan söylemez.

0: Şey, kar yağıyor. İlk olarak ne kadar çok engelle karşılaştığımızı söylemek istiyorum. Bir de o kadar müthiş bir başlangıç yapmışken. O kadar çok altın bulunca sezonun rahat geçeceğini düşünmüştüm. Ama en zorlu sezonumuz oldu. Çok büyük su sorunlarımız oldu. Tanrım, şuna bakın. Hadi be. Sonra da hava olayları.
1: Her yer mahvoldu.
0: Sonra da müfettişler gelip elimizi kolumuzu bağladı. Neler oluyor?
2: Orayı daha fazla kazamazsınız.
0: Bu bana milyonlarca dolara mal olacak. Beni hiç yalnız bırakmadınız. Yine Andy'de. Bunun için sağ olun. İnanılmaz. Sizler inanılmazsınız.
3: Sağ ol Tad.
4: Sağ ol.
0: Pekala baba. Bakalım ne çıkmış.
5: Hoffman'ların sezon hedefi 1023 onstu. Bu hedeften sadece 58 ons uzaktalar.
0: Geçen senenin toplamını geçebilirsek eve galip şekilde döneceğiz. Bir de 1000 onsun üstündeki her bir altın size ikramiye olarak dönecek. On, 14, 22, 27, 32, 35. Ah, şükürler olsun.
1: 43, 47, 51, 56, 59, 61, 62.
3: Harika.
1: 64, 65, 67.4. 4.
0: Hadi canım. Gerçek mi bu?
3: Evet, gerçek. Gerçek tabii.
0: Çıtayı biraz düşürsek de o çıtanın üstüne çıkabildik. Tamam mı? Açıkçası çok iyi bir iş çıkardık. Turber toplam kaçtı?
1: 1032.3. İnanılmaz.
3: Evet, evet.
0: Aferin beyler, aferin. Herkesin eline sağlık. Herkes altın ikramiyesi alacak. Çok güzel. Bizim için
1: evet,
0: çok
1: işte bu.
5: Hoffman ekibi son tartımda 67.4 ons altını cebe indiriyor. Böylece sezon toplamı 1032.3 ons ediyor. Bu da yaklaşık 2 milyon dolara tekabül ediyor ve her bir madenciye yaklaşık 5'er bin dolar değerinde altın ikramiyesi veriliyor.
0: Sonuç olarak çok zorlu bir yaz geçirdik.
1: Evet.
0: Sıkı çalıştınız. Bunun için minnettarım. Bir de hey, ailelerimize de kavuşuyoruz ha. Pekala, gidelim. Bu sezon karşılaştığımız onca zorluk belki de bizi daha büyük ve iyi bir şeye hazırlıyordu. İstediğimiz kadar büyük paralar kazanamasak da hala buradayız. Mücadeleye devam edebileceğiz.

0: Bakın, sezonun nasıl geçtiğini biliyorsunuz. Biraz yavaş evet ama sonunda fazladan altın bulabildik. Şimdi bunları sizinle paylaşacağız. Ama bu sene hepiniz arı gibi çalıştınız ve herkes de bunu takdir ediyor. Elimizde ne var göster Jim.
1: Vay canına. İşte geldi.
2: Bakın ne diyeceğim. Bütün sezon canımızı dişimize taktık. Mükafatını almak da gerçekten güzel oldu.
0: Bunu biz yapmadık. Siz yaptınız. 1000 onsa ulaştık. Yani tat kurtardı. Üstü de çocuklara dağıtılacak. Yani çocuklar evlerine 3'er ons altınla dönecekler. 5000 dolardan fazla eder. Seneye burada olmayacağımı biliyorum. Altın odası Jim'le Sterling'e emanet. Umarım bundan 10 kat daha fazla bulursunuz.
2: Hey, bir gün deli altını da bulacağız.
0: Evet, evet, evet, evet.
2: Hiç belli olmaz. Açıkçası cebimde bu kadar altın olmasını beklemiyordum ama gayretimiz ve çabamızı düşündüğümde buna gerçekten değdi. Gerçekten güzel.
0: Tamam.
3: İşte böyle Jack.
0: Sizi seviyorum.
3: Biz de seni seviyoruz Jack.
1: Ateşin yanında dikilip arkadaşlarla vakit geçirebilmek çok güzel. Dürüst olmak gerekirse sezonun gidişatından dolayı doğru düzgün takılmaya bile vakit bulamadık.
2: Yüce Tanrım, bu sezon için sana şükürler olsun.
1: Herkesin rahatladığını ve eve gitmek istediğini biliyorum. Çünkü bu sezon adeta kabus gibiydi. Üstelik her birimizi gerçek anlamda test etti.
2: Hayatımızdaki her şey için şükürler olsun.
4: Amin.
2: Amin.
1: Umarım çocuklar eve az da olsa altın götürebildiklerinden mutludurlar. Çünkü bu yaz galiba elimiz boş döneceğiz dediğimiz epey bir an oldu. O yüzden bu noktaya geldiğimize memnunum ve bu çocuklar çok daha fazlasını da hak ediyorlar.
2: Pekala, görüşürüz beyler.
0: Altın çıkarmayı seviyorum. Birçok insan hayallerine ulaşamaz. Ben ulaştım. Ne kadar ömrüm kaldı hiç bilmiyorum. Ama kalan ömrümü burada yaptıklarımı zihnimde canlandırarak harcayacağım. Cesaret yoksa başarı yoktur.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
5: Budur.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Yaklaşık 5000 yıl önce Nil kıyısında tarihin en büyük ve en güçlü imparatorluklarından biri ortaya çıkmıştır. Antik Mısır. Anıtsal tapınaklar, mezarlar ve metropoller bu büyüleyici uygarlığın gücüne tanıklık ediyor. Ancak Mısır kültürü bugün bile tuhaf ve gizemli kabul ediliyor. Uluslararası araştırmacılar tanrısal firavunların dünyasını ve tebaalarının günlük yaşamını anlamaya uğraşıyorlar. Mısır İmparatorluğu 3000 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Nil Nehri üzerindeki bu gelişmiş uygarlığın başarısının sırrı nedir? Antik Mısır, bir imparatorluğun günlükleri. Uçsuz bucaksız çölün ortasında dar yeşil bir şerit. Nil Nehri, Mısır'ın can damarı. Suyu kurak toprakları verimli tarım arazilerine dönüştürüyor. İlk evler ve yerleşim alanları onun çamurundan ortaya çıkmıştır.
9: Mısır'ı bu kadar başarılı kılan onun çamuruydu.
8: Mısır'ın tarihi Nil'in tarihidir. Can damarı Nil. Yine de hikayemiz Sahra'da başlıyor. Araplar buraya As-Sahra al-Kubra, büyük çöl ya da Bahr Bilama, susuz deniz diyorlar. Burada yıl boyunca aşırı kuraklık hüküm sürer. Yaz aylarında sıcaklıklar 60 dereceye kadar yükselir. Aşırılıklarla dolu bir tabiat. Yine de burada bile insanlar yaşıyor. Göçebe çöl sakinleri. Çoğu Arap, Berberi ya da Tuareg. Onlarla çoğunlukla sığır, keçi ve koyun yetiştirdikleri kuru çölün kenarlarında karşılaşıyorsunuz. Ana vatanları Atlas Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e kadar uzanıyor. Kum, taş ve molozdan başka bir şey olmayan 9 milyon kilometre karelik bir çöl kıtası. Burada yaşam sadece birkaç su birikintisinde bulunur. Bugün Mısır sahrasında böyle 5 vaha var. Düşman, ana vatanları Atlas Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e kadar uzanıyor. Kum, taş ve molozdan başka bir şey olmayan 9 milyon kilometre karelik bir çöl kıtası. Burada yaşam sadece birkaç su birikintisinde bulunur. Bugün Mısır

0: gösteriyor. Dünyanın en kurak bölgelerinden birinde ilerliyoruz. Buraya 10 yıldır hiç yağmur yağmadı. Gif-Kebir platosu etrafındaki çölden yaklaşık 300 metre yüksekte bulunuyor. Vadi Sura'da diğer adıyla Resimler Vadisi'nde yerleşik insanın ilk günlerine ait izler bulundu. Kaya çıkıntıları üzerindeki çizimler 8000 yıldan daha eski. Taş devri insanları burada el izlerini bırakmış. Platon'un eteklerinde gizlenmiş bir mağara var. Burası daha 20 yıl kadar önce keşfedildi. Mağaranın kaya duvarlarının her tarafı figürlerle kaplı. Avlanan erkekler, oynayan çocuklar. O zamanlar sahrada hala antilopların, ceylanların ve zürafaların yaşadığını gösteriyor. Ancak mağaraya adını veren bu grotesk figürlerin, bu başsız canavarların anlamı bugün hala araştırmacıların kafasını karıştırıyor.
1: Bunların çoğu karışık yaratıklar olarak adlandırılır. Bazılarına göre maymun ya da fil olarak tanımlanıyorlar. Kafaları yok ama kuyrukları var. Yani tanımlayamadığımız mistik yaratıklar olabilirler. Canavarlar mağarası öne çıkmaktadır. Çünkü tahminen 8000 farklı figürle dünyanın en büyük kaya resimleri alanıdır. Özel olan çok büyük bir kısmının insanları temsil ediyor olması.
0: Petroglifler binlerce yıl önce burada insanların yaşadığına ve çevrenin çok farklı görünmüş olması gerektiğine dair tek kanıt değil. Birkaç yıl önce tarih öncesi uzmanı Heiko Rimmer ve ekibi mağaranın çevresindeki tüm alanı inceledi ve şaşırtıcı bir şey keşfetti. Antik tortu katmanları. Bunlar çölün ortasında bir gölün apaçık izleridir. Aslında yaklaşık 10 bin yıl önce Gif-Kebir'in eteklerindeki manzara çok daha yeşil görünüyordu.
1: Aslında buraya kuru savan diyoruz. Bu tipik olarak akasya ve ılgınlardan oluşan çok alçak ağaç örtüsü anlamına gelir. Yağış dönemlerinde, özellikle kum düzlüklerinde çok hızlı bir şekilde yeşil bir alan oluşur. Bu nedenle yiyecek kaynağı olarak kullanılabilecek çayırlar oluşabilmektedir.
0: Şimdi çöl olan yerlerde binlerce yıldır bereketli bir yaşam vardı. Dev sürüler bir zamanlar Kuzey Afrika'nın bereketli ovalarında dolaşıyorlardı. Model hesaplamaları yeşil sahranın sırrını çözdü. Sahrada yağmurun yağması ya da yağmaması muson rüzgarına bağlıdır. Ve yaklaşık 12 bin yıl önce Kuzey Afrika'nın iklimi değişir. Bir buzul çağının sonuna gelinmiştir. Kuzey yarımküre güneşle daha fazla ısınmaya başlar. Çünkü o sırada dünyanın ekseninin eğimi özellikle büyüktür. Bu da denizden karaya doğru muson rüzgarlarının esmesine neden olur. Nemli deniz havasını sahraya getirirler ve çölün çiçek açmasını sağlarlar. Ne yazık ki bu çiçeklenme sonsuza dek sürmez. Milattan önce 5000'den itibaren dünyanın ekseninin güneşle olan eğimi yavaş yavaş azalır. Muson yağmurları zayıflar. Ve sadece bitki örtüsü yok olmakla kalmaz.
1: Burada incelediğimiz iklim değişikliği 3000 yıl belki de daha uzun süredir devam eden uzun vadeli süreçlerden kaynaklanmaktadır. Yine de daha kesin veriler elde ettikçe bu süreçte bazı merdiven basamağı benzeri sıçramalar olduğunu görüyoruz. Başka bir deyişle her şeyin nispeten hızlı ilerlediği dönemler olmuş. İşte tam da bu dönemde marjinal bölgelerde yaşayan ilk gruplar önce Vahalara ardından da Nil Vadisi'ne çekildi.

0: ins Niltal.
1: İklim mültecileri Nil boyunca uzanan dar ve verimli bir şeritte yeni bir yuva buldular. Göçebe çöl sakinleri için farklı bir yaşamın başladığı yeşil bir cennet. Avcı toplayıcı olarak sürekli göç etmek yerine artık tarım ve sığır yetiştiriciliği yapıyorlar. Ve tabii ki balıkçılık. Yerleşik hayata geçmek, Akdeniz çevresinde ilk gelişmiş uygarlığın ortaya çıkmasının ön koşuludur.
2: Nil insanlar batıdan gelmeden önce böyle bir can damarı olmayabilirdi. Çiftçilik için bu kadar elverişli olmayabilirdi. Ama tam da insanların Batı Sahra'dan gelmeye başladığı dönemde çok verimli olmaya başlamıştı. Yani hoş bir tesadüftü. Batı Sahra'da otlaklar kuruyordu, göller tamamen kuruyup çöle dönüyordu. Ama her yıl taşan Nil Nehri sayesinde Nil Vadisi'nde alüvyon birikmeye başlamıştı. Nil Vadisi'nde çiftçiliği mümkün kılan şey buydu. Mısır medeniyetini mümkün kılan da buydu.
1: Nehir her yıl aynı zamanda taşar ve bereketli siyah çamurunu etrafa saçar. Nil'in yaz aylarında taşması aynı zamanda Mısır'da yeni yılın başlangıcına da işaret eder. Aket, 3 eski Mısır mevsiminin ilk olan taşkın zamanıdır. Bunu Peret takip eder. Toprağın emdiği bol su sayesinde bereketli bir şekilde olgunlaşan tohumun yükselişi. Ardından Şemu, sıcaklık ve hasat zamanı. Kıyılardaki güneşle ıslanan tarlaların bolca ürün verdiği zaman, Nil'in suları alüvyonlu taşkın yataklarını dünyanın en verimli manzaralarından birine dönüştürür. Nil'le uyum içinde bir yaşam. Su tekrar gelene kadar ve çamur uzun süren bir yolculukla taşınır. Kil ve çamur karışımı sadece tarlalar için faydalı bir gübre değildir. Mısırlılar bunu aynı zamanda konutları için yapı malzemesi olarak da kullanırlar. Basit ahşap kalıplar kullanılarak tuğla yapılabilir. Sağlamlık için kum ve saman eklenir. Daha sonra tuğlalar havada kurutulur. Nil sürekli olarak malzemenin yenilenmesini sağladığı için bu ekonomik ve sürdürülebilir bir inşaat yöntemidir.
3: Mısır'ı bu kadar başarılı kılan onun çamuruydu. Çünkü çömleklerinizi onunla yaparsınız. Kerpiçlerinizi, evlerinizi onunla yaparsınız. Saraylarınızı onunla yaparsınız. Savunma duvarlarını onunla yaparsınız. Mısır'ın çamuru onu inşa eden şeydir. İşin aslı eski Mısırlılar için Mısır'ın adı Kemet'tir, yani kara topraklar. Nedeni selden sonra biriken toprağın renginin siyah ve yoğun olmasıdır.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Kopta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Steel. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Ayrı bir yaz.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen. Obsesso. Yeah. Silver
5: moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Antik tarihçi Herodot Mısır'ı Nil'in armağanı olarak adlandırmıştır. Nil, Mısırlıların gurur kaynağıdır. Tanrıların, bolluk içinde yaşamaları beklenen seçilmiş halklarına özel bir armağanıdır. Buna göre Nil'in tanrılarına şevkle tapınılır. Nil taşkınlarının tanrısı Hapi'dir. Tarlaları bereketli kılar ve bu nedenle sarkık göğüslü obez bir adam olarak tasvir edilir. Bir de yaratıcı tanrıça Toeris vardır. Timsah başlı ve aslan bacaklı hamile bir hipopotam olarak tasvir edilir. Timsah başlı tanrı Sobek, Nil'in sularının vücut bulmuş hali olarak kabul edilir. Ayrıca bereketli Fayum bölgesini de yönetir. Başında iki antilop boynuzu ve yukarı Mısır'ın tacı bulunan tanrıça Sat ise Nil suyunu veren kişi olarak tapılır. Ve o Kunum ve Anuket'le birlikte Elefantin'in ilahi üçlüsünü oluştururlar. Peki Mısır'ın can damarının kaynağı tam olarak neresidir? Bu devasa nehrin iki kaynağı vardır. Beyaz Nil olarak adlandırılan nehir, Ruanda ve Burundi dağlarında doğar ve kuzeye, Victoria Gölü'ne doğru akar. Mavi Nil ise Etiyopya yaylalarında doğar. Sudan'ın başkenti Hartum'da beyaz ve mavi Nil birleşir. Mısırlılar Nil'in her yıl taşmasını özel bir ritüelle kutlarlar. Taşkın belli bir seviyeye ulaştıktan sonra Firavun barajları tek tek deler ve suyun tarlalara akmasını sağlar. Kanalların törenle açılmasının 5000 yıldan daha uzun bir süre öncesine dayandığı kanıtlanmıştır.
7: Bu nasıl oldu? Krallık nasıl ortaya çıktı? Muhtemelen bunun nedeni Mısır'ın tüm dönemler boyunca haneler olarak organize edilmiş olmasıdır. Haneler tohum gibidir ve temelde krallığın yayılması, bir hane ve onun sahibinin giderek daha baskın hale gelmesi, giderek daha fazla köyü ve hatta tüm diğer yönetim birimlerini, tüm diğer bölgeleri kontrol altına almasıydı. Zaman içinde krallık, hanelerin hanesi olarak ortaya çıktı ki aslında Firavun kelimesinin anlamı da tam da budur. En büyük per-a-a, en büyük ev anlamına gelir.
6: Her yıl tekrarlanan Nil taşkını ülkenin refahını ve zenginliğini garanti eder. Tarlaları suyla doldurur ve toprağı bereketli bir cennet bahçesine dönüştürür. Zamanla Mısırlılar tarlalarına tüm yıl boyunca yeterli su sağlamak için giderek daha sofistike sulama sistemlerini geliştirdiler. Çiftçiler havza sulaması olarak bilinen yöntemi kullanıyorlardı. Savaklar ve mekanik pompalar yardımıyla ince dallara ayrılmış bir kanal sistemi Nil taşkınına en acil ihtiyaç duyulan yere yönlendirir. Bugün bile Mısırlı çiftçiler, tarlaların bir kısmını zamana direnen bu yöntemle sulamaktadır. Su kaynağı güvence altında olduğunda Mısır'ın durumu iyidir. Ancak taşkınlar kesilirse kuraklık, açlık ve sefalet beklenmelidir. Ortak Krallık döneminde sürekli su temini sağlamak için büyük inşaat projeleri tasarlanır. Firavun 2. Amenmet döneminde, M.Ö. 1850 civarında Bar Yusuf adı verilen Nil kolunun doğal akışı bir kanala dönüştürülür. 15 kilometre uzunluğunda ve 5 metre derinliğindeki Yusuf kanalı, vadinin doğal eğimini takip ederek Nil'i Kahire'nin güneybatısındaki Fayyum havzasına bağlar. Büyük barajlar ve drenaj kanallarıyla devasa bir sulama sistemi oluşturulur. Nil suyunun Fayyum havzasına yönlendirilmesi aynı zamanda devasa bir yapay göl olan Moeris Gölü'nü yaratır. O zamanki kapasitesi 114 kilometre küp olan bir su rezervuarı. Yusuf kanalı aracılığıyla Ağustos'tan Aralık'a kadar dolar ve Mart'tan Mayıs'a kadar tekrar boşalır. Böylece Nisan ayından itibaren 15 bin hektarlık bir alanda gölün tuzlu suyunda yazlık ürünler yetiştirilebilir. Sulak Fayyum, Mısır'ın tahıl ambarı haline gelir. Çorak bir çölün ortasında bir vaha haline dönüşür. Bununla birlikte, kalifiye işçilerin ve malzemelerin dağıtımını koordine etmek için Mısır'ın ileri medeniyetinin başka bir kazanımına ihtiyaç vardır. İyi işleyen bir yönetim.
8: Eski Mısır sadece yukarı ve aşağı Mısır'dan ve belki de çöl bölgelerinden oluşmuyordu. Ülke bugün Nomez olarak adlandırdığımız birçok ayrı il veya ilçeye bölünmüştü. Bunlar her bir vilayetin yönetiminin alt ya da yerel katmanlarıydı. Ancak bu şekilde tarım faaliyetlerinden elde edilen ek ürünler ülkenin çeşitli bölgelerine dağıtılabiliyordu.
6: Yönetim ayrıca Nil'in su seviyesine göre vergi de belirlemekteydi. Elefantin Adası'nda yıllık Nil taşkınının yüksekliğini ölçmek için kullanılan birden fazla nilometre adı verilen bazı yapılar bulunmaktaydı. Bunların en eskisi Satis Tapınağı'nın yakınında bulunmaktadır. İşaretleme ölçeği olan bir merdiven. Ama başka modelleri de vardır.
9: Nil'in her tarafında nilometreler vardı. Bu nilometreler borularla Nil'e bağlanırdı ve su küçük odalarda toplanırdı. Ve bu odalar sayesinde Nil Nehri'nin suyunun seviyesi çok iyi tahmin edilebilir ve ölçülebilirdi. Ardından su seviyesine göre halkın ödeyeceği vergiler de önceden tahmin edilirdi.

0: daha fazla su, o seneki mahsulün bereketli ve vergilerin yüksek olacağına işaret ederdi. Su olursa vergi de artacaktı. Dolayısıyla bu eski Mısır'daki yönetim için çok ama çok önemliydi.
1: Mısırlı memurlar güçlüdür. Düzeni sağlarlar ve vergi toplarlar, çoğunlukla aynı olarak. Ama çığır açan başka bir buluş olmasaydı, Mısır yönetimi bile işe yaramazdı. Yazı. Eski Mısırlılar, yazı ve imgelerle olan çok özel ilişkilerini binlerce yıl boyunca korumuşlardır.
2: Eski bir Mısır mezarı ya da tapınağı gördüğünüzde, duvarlardaki resimlerin yanı sıra hiyerogliflerin çokluğu da dikkatinizi çeker. Mısırlılar için bu iki şey de çok önemliydi. Aslında sanat eserlerinin çoğu hiyerogliflerin büyütülmüş halidir. Okuma yazma bilmeyen insanlar için. Böylece okuma yazma bilmeyen insanlara da fikirler aktarılabilir. Mısırlılar yazarak yazdıklarını bir şekilde gerçeğe dönüştürdüklerine inanıyorlardı. Yani bu imgeler ve yazıya dökülen bu kelimeler çok büyük bir güce sahipti. Bunları tapınaklara, mezarlara yazdıklarında gerçek oluyorlardı. Yani kelimelerde çok fazla sihir ve güç vardı.
1: Ama modern zamanlarda artık kimse hiyeroglifleri anlamlandıramadığı için bu sihir sonsuza dek kaybolmuş gibi görünüyordu. Ta ki bu koyu gri granodiorit parçası bulunana kadar. 1.12 metre yüksekliğinde, 76 santimetre genişliğinde ve 762 kilogram ağırlığında. Eski bir Mısır stelinin parçası, antik yazının sırrının çözülmesine nasıl yardımcı oldu? 1799 Temmuz'un ortası. Fransız askerleri Rosetta olarak da bilinen Raşit kasabası yakınlarında bir tahkimat inşa ediyor. Mühendis Teğmen Pierre Bouchard, şans eseri bulunan buluntunun önemini hemen fark eder. Bulunduğu yerin adıyla anılan Rosetta taşı, uluslararası uzmanların aklını başından alır. Onu bu kadar eşsiz kılan şey üzerindeki üç dilli yazıtıdır. Mısır hiyeroglifi, Demotik ve Antik Yunanca. Aynı içerik üç kere yazılmış. Ve böylece nihayet eski Mısırlıların hiyerogliflerini çevirmek için umutla beklenen ipucu. 23 yıl boyunca uzmanlar yazıtın üzerinde çalışırlar. Maalesef başarılı olamazlar. Ta ki dil bilimci olan Jean-François Champollion, 1822'de hiyerogliflerin bilmecesini çözene kadar. Champollion, hiyeroglif simgelerinin aynı zamanda sesleri de temsil ettiğini ve alfabetik bir yazı gibi okunabileceğini fark eder. Fransız, önce Firavun Batlamyus'un adını çözer. 7 hiyeroglif, 10 Yunan harfini temsil etmektedir. Ancak bu sadece başlangıçtır. Champollion, binlerce yıllık bu şifreyi çözerek antik Mısır'ı keşfetmek için yepyeni olasılıkların kapısını açar. Korunmuş sayısız papirus sayesinde bilim insanları eski Mısır uygarlığını keşfedebiliyor. Bugün bile yeni belgeler keşfedilmeye devam ediyor. Çoğunlukla rahipler veya memurlar olmak üzere ülkenin seçkinleri tarafından yazılmış metinler. Geleceğin devlet memurlarına çocukluklarından itibaren yazı yazmaları öğretiliyordu. Ayrıca sözleşmelerin hazırlanması gibi ekonomi konularını ele almak için gerekli özel bilgileri de edinmeleri sağlanıyordu. Ve alan ve hacim hesaplamalarını sağlayacak matematiğin temellerini öğreniyorlardı. Eski Mısır'da her görev için bir devlet memuru vardır. 2000'den fazla farklı resmi unvanın kaydı tutulmuştur.
0: Eski Mısır'da bürokrasi, Mısır'ın birleşmesinden bu yana oldukça güçlüdür. Zamanla memurlar, özellikle de yüksek memurlar giderek daha fazla güç ve prestij kazandılar. Bazıları için çok büyük ve prestijli mezarlar yapılmaya başlanır.
1: Bu mezar odalarının bazılarında heykeller bulunmuştur. Yüksek Mısırlı yetkililer kendilerini katip olarak ölümsüzleştirmeyi istiyorlardı. Bu tasvirlerde vurgulanmış bir şişmanlık olmazsa olmaz gibi görünüyor. Katibin göğsü neredeyse kadınsı görünür ve karnında birkaç kıvrım vardır. Her ikisi de güç ve zenginliğin özellikleridir. Ancak bundan bir kişinin gerçek görünümünü çıkarmak pek mümkün değildir. İkinci İdun'un tabutu. Bu yüksek memurun kalıntıları eski krallık dönemine ait en iyi araştırılmış mumya olarak kabul edilmektedir. Yaşamı boyunca Lübnan'dan çok değerli bir madde olan odun ithalatından sorumlu olmuştur. İdun'un yüzü Almanya'daki adli tıp uzmanları tarafından yeniden yapılandırıldı. Bilgisayarda modellenen kafası heykel olarak yeniden işlendi. Ayrıntılı yüz rekonstrüksiyonunun sonucu şaşırtıcı derecede gerçekçi, örgülü at kuyruğundan oluşan çağdaş bir saç modeli de dahil.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
11: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
12: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
13: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince

0: Temel ve Kako arasında.
1: Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Düğünü balla bölüyoruz.

0: che è un paese bellissimo.
1: Evlatım, gel biz seni bırakalım gel.
0: Ragazzi, mi hanno appena...
2: Aç bu çocuk, karnını doyuralım.
3: Açıp olmayalım.
4: Güvendiğimiz yere gidelim.
1: Fisti.
5: Fisti.
0: Ragazzi, sono una nuova macchina.
6: Ustam, koklu herhalde canı çekti.
7: Biz de opete çekelim.
8: İz iz baslama.
9: Afiyet olsun.
0: Ragazzi, selfie.
10: Geldi çıtır çıtır festi.
0: Festi.
11: Tatlılar.
12: Festi.
0: Enfesti. Vediamo se pure questa mi porterà da Opet.
13: Opet diyor. O zaman.
14: Sandviçleri, tatlıları, meyve suları, kahveleri ve birbirinden güzel lezzetleriyle.
0: Festi. Enfesti.
14: Opetlerde. Festi.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Nil, Mısır'ın en önemli ticaret yoludur. O olmasaydı, nüfusun merkezi olarak kontrol edilen tedariği pek mümkün olmazdı. Büyük miktarlarda tahılın yanı sıra tapınak ve piramitlerin inşası için taşların da taşınması gerekiyordu. Resmi görevliler ve sıradan yolcular gidecekleri yerlere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak isterler. Eski Mısır'da bütün bunlar ancak suyla mümkündür. İlk teknelerin yapı malzemesi Nil Nehri kıyılarında yetişiyordu. Saz özellikle hafif ve kolay bükülebilir bir malzemedir. Kurutulur ve demetler halinde bağlanır, sonra da bükülerek şekillendirilir. Hasırdan yapılmış bir çatı güneşten koruma sağlar. Dümenler ahşap direklere bağlanır. Bu tür teknelerin geçmişi hanedanlık öncesi dönemlere kadar uzanır. Aynı zamanda ilk ahşap tekneler de ortaya çıkar. Yapımları aynı prensibi takip eder. Saz ya da papirus yerine ahşap kalaslar palmiye ya da papirus liflerinden yapılmış halatlarla birbirine bağlanır. Bu ahşap tekneler birkaç ton ağırlığındaki granit blokları bile taşıyabilecek kadar sağlamdır. Mısırlılar gemi yapımında ustadırlar. Böylece Nil Nehri, ülkeyi ve halkını birbirine bağlayan bir otoyol haline gelir.
21: Nil, temelde ülkenin tüm uzunluğu boyunca bir ulaşım arteri olarak kullanılıyordu. Antik Mısır'da ulaşım teknelerle sağlanıyordu ve bu yüzden Nil çok işlek bir arterdi. Nil, Mısır'a sadece tarımın yapılmasını sağlayan alüvyonu getirmesi açısından hayat vermekle kalmadı. Aynı zamanda ülke içinde dolaşmak ve tüm ulusu birleştirmek için bir araç haline geldi.
20: Aslında tekerlekli araçlar Firavun dönemi Mısır'ında neredeyse hiç rol oynamaz. Nadir istisnalardan biri, gemileri karada taşımak için kullanılan kağnılar. Mısır tekneleri gerektiğinde tek tek parçalarına ayrılabilir ve varış yerlerinde yeniden birleştirilebilir. Kalas kalas. Savaşta bu belirleyici avantajlar sağlayabilir. Bunun arkasında dahiyane bir montaj sistemi var. Tek bir metal parçası bile yok. Birkaç ahşap çivi parçaların sıkıca bir arada kalmasını sağlıyor. Fırtınalı havalarda bile. Yine de Nil'in tuzakları da vardır. Katarak denilen akıntılar küçük şelaleler gibidir. Burada akıntı çok hızlı bir hal alır ve büyük tehlike yaratır. Ancak kural olarak Nil Deltası ile Asvan yakınlarındaki ilk katarakt arasındaki yaklaşık 900 kilometrelik uzunluk boyunca nehir tüm yıl ulaşıma uygundur. Her iki yönde de gemi trafiği mümkündür. Aşağı akış ve yukarı akış terimlerine gelen hiyeroglifler vardır. Bir gemi akıntıyla birlikte hareket etmek için direği aşağıda, diğeri ise akıntıya karşı hareket etmek için yelkeni açık olarak gider. İster kas gücüyle, ister rüzgar gücüyle olsun, kataraklar ulaşımın önündeki en büyük engeldiler. Ticaret malları ve altın, bakır ya da odun gibi ham maddeler burada boşaltılmalı ve akıntıların ötesinde yeniden yüklenmelidir. Kataraktları atlamak için özel ulaşım yolları inşa edilmiştir. Bir gemi kısağı, yanlara yığılmış iki setten oluşur. Taşıma yönü boyunca yuvarlak ahşap kalaslar döşenir. Kalın bir nemli çamur tabakası çok önemlidir. Böylece daha büyük gemiler bile nispeten kolaylıkla çekilebilir. Tüm olumsuzluklara rağmen Nil, eski Mısır'da ana trafik arteridir. Nil, eski Mısırlıların tüm inanç sistemine de hakimdir. Yüksek rütbeli kişiler öldüklerinde kraliyet mezarlarının bulunduğu batıya götürülürler. Bir piramit, hükümdarın cennette yükselmesi için bir tür merdiven görevi görür. Ve öbür dünyada bir tekneye ihtiyaç duyduğundan piramitlerin dibine güneş teknesi olarak adlandırılan eksiksiz gemiler gömülür. Hendeklerin hafif kavisli yan duvarları, muhtemelen bir zamanlar orada depolanmış olan ince tekne gövdelerinin şekillerini takip etmektedir. Ancak asıl teknelerin kabukları çürümüştür. Giza platosundaki Kufu piramidi civarı hariç. Burada 1954 yılında arkeologlar hala sağlam ve el değmemiş iki tekne hendeyi keşfettiler. Yaklaşık 10 yıldır Mısır-Japon ortaklığındaki bir ekip Kufu Mamnası olarak adlandırılan ikinci teknenin kurtarılması için çalışmaktadır. Ne yazık ki mikroorganizmalar ilk kazı sırasında mezara girmiş gibi görünüyor. Ahşabın durumu endişe verici. Söküldüğünde tekne devasa bir yapboz gibi. Dolayısıyla yeniden inşanın orijinaline ne derecede benzeyeceği merakla bekleniyor. İlk Kufu teknesi 4600 yaşındadır ve bugün hala işlevseldir. Ancak Nil'in sularında gitmek için tasarlanmamıştır.
3: Mısırlılar için güneş tanrısı gökyüzünde bir kayıkla, bir tekneyle hareket ederdi. Elbette gündüzleri onu görebilirdiniz. Ancak geceleri de bir tekne üzerinde gökyüzünde ya da nehirde ilerlemek zorundaydı. Ve bu güneş tanrısı için gündüz yolculuğundan daha tehlikeli bir yolculuktu. Tekne her zaman güneşin farklı düşmanları tarafından saldırıya uğruyordu. Gece yolculuğunda onlarla savaşmak zorundaydı. Ve tekne sadece bir ulaşım yöntemi değil, aynı zamanda bir savaş gemisi gibiydi.
20: Başka hiçbir kültür ölüme ve ölümden sonraki yaşama eski Mısırlılar kadar odaklanmamıştır. Bu durum 4000 yıllık tarihleri boyunca farklı türde mezarlara sahip olmalarından da anlaşılmaktadır. İlk Mısır kralları yeraltı mezar odalarına gömülmüştür. Mezara bir kum tepeciği kaplar. Dünya yaratıldığında oluşan ilksel taşkından ortaya çıkan tepeciği sembolize eder. Daha sonra eski krallıkta yüksek memurlar için mastabalar popüler hale gelir. Üzerinde dikdörtgen bir taş yapı bulunan, yerin altında taştan inşa edilmiş mezar odaları, zaman tüneli. Uzun zamandır ilk piramidin bir mastaba olarak başladığı ve daha sonra dikdörtgen basamaklı bir piramide dönüştürüldüğü düşünülüyordu. Aslında ilksel höyüğün yaratılış efsanesi muhtemelen piramit inşaatçılarına ilham kaynağı olmuştur. Sonuçsa mükemmel mimari. Daha sonra yeni krallık döneminde kayaların derinliklerine oyulan kuyular, en ünlüleri Krallar Vadisi'nde olmak üzere hükümdarların nihai istirahatgahlarına ulaşır. Geç dönemde kutsal bir tapınak alanının altındaki mezar odaları olan tapınak mezarlar o zamanların tarzı haline gelir. Erken döneme ait mezarların çoğu Abidos'ta bulunmaktadır. Milattan önce 3700 civarında Mısır'ın ilk kralları buraya gömülmüştü. Mısır bilimciler bu dönemi Nakada kültürü olarak adlandırırlar. Bu çağın insanları tarımla geçiniyor. Avcılık ve toplayıcılık artık pek fazla yapılmıyor. Zamanla sosyal bir düzen ortaya çıkar. Ve bu Abidos'taki mezarlığa da yansıyan bir gelişme. Hanedanlık öncesi dönemden kalma daha küçük mezarlar vardır. Ancak daha sonra burası Birleşik Mısır'ın ilk yöneticilerinin gömüldüğü yer haline gelmiştir.
4: Nakada döneminde elit bir mezarlığın yavaş yavaş nasıl ortaya çıktığını oldukça net bir şekilde gözlemleyebiliriz. Bu nihayetinde bölgesel bir devletin kurulmasına yol açan sosyal, ekonomik ve siyasi gelişmeleri yansıtmaktadır.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
7: Kredi. Ben Feyyaz.
8: Bu da Sarı Kola.
7: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
9: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
7: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
7: Değişemem ve değişebileceğime dair
9: inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank kartım
25: hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
26: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
27: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
28: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
29: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
20: Buranın Birleşik Firavun İmparatorluğu'nun doğduğu yer olduğu söylenir. Hierakonpolis ya da Neken ülkenin güneyindeki eski bir şehir. Milattan önce 3000 yılı civarında Nil kıyısında tahminen 1 milyon insan yaşamaktadır. Ama o dönemde sadece güney yukarı Mısır tek bir yönetici altında birleşmişti. Onun adı Kral Narmer'dir. Tarihçiler bu dönemde Hierakonpolis'te neler olmuş olabileceği konusunda uzun süre kafa yormuşlardır. Kesin olan bir şey var. Narmer hırslıdır ve gücünü aşağı Mısır'ın kuzeyine doğru genişletmek istemektedir. Antik kaynaklara göre Nil Vadisi prensleri uzun zamandır birbirleriyle savaşmaktaydı. Narmer kuzeydeki asi gruplara boyun eğdirmek ve yüzyıllardır süren mücadeleyi kendi lehine sonuçlandırmak istemektedir. Peki yukarı ve aşağı Mısır zorla mı birleştirildi? Hierakonpolis'teki bir buluntu bir ipucu veriyor. Bu buluntu 19. yüzyılın sonunda şehrin eski tapınak alanında yapılan kazılar sırasında keşfedildi. Yeşil bir kayrak taşı, yaklaşık 20 kilogram ağırlığında. 5000 yıllık Narmer paleti kralın hikayesini anlatıyor. Resimler kaba kuvveti ve boyun eğdirilmiş düşmanları gösteriyor. Sadece propaganda mı yoksa Narmer'in kuzeydeki toprakları fethettiğinin kanıtı mı bu? Sorun şu ki, düşmanların öldürülmesi her zaman eski Mısır ikonografisinin gözdesi olmuştur. Mısır'ın her hükümdarı kendini bu muzaffer pozda tasvir etmiştir. Bu, kendini sınırsız bir askeri güce sahip olarak sunmanın bir parçasıdır. Ve tanrılar tarafından bahşedilen insanüstü güçlere işaret eder. Narmer paleti kralın düşmanlarını bekleyen acımasız sonu bile tasvir eder. Başları kesilir ve sakat bırakılırlar. Cinsel organları kesilir ve son bir aşağılanma olarak başlarının üzerine konur.
21: Mısır kültürünün başlangıcından itibaren hükümdarın elinde bir topuz, basitçe büyük bir çekiç diyebileceğimiz silahı taşıdığı ve düşmanına vurmak üzere saçlarından tuttuğu motifini görebilirsiniz. Bu niye anlatıyor? Bu bir propaganda. Size Firavun'un kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor ve burada tasvir edilen şey kaosa karşı düzen motifidir. Mısırlılarda her şeyin dağılacağına dair bir korku vardı. Bu Mısır'ı bir arada tutmanın bir yoluydu.
20: Kralın paleti çatışmanın diğer ayrıntılarını da belgelemekte. Rakipleri Nil Deltası sakinleri olarak tanımlanmıştır. Bir papirus bitkisi olan kuzeyin armasında olduğu gibi. Dolayısıyla Kral Narmer'le Nil Deltası'nın inatçı kabile prensleri arasında bir çatışma olduğunu düşündürecek çok şey vardır. Papirus'un altındaki orduya karşı yapılan savaş, dünya tarihinde bilinen en eski savaştır. En basit silahlarla yapılmış bir savaştır. Sopalar, mızraklar ve taş baltalar. Rakiplerin birbirleriyle teke tek dövüştüğü bir savaş. Sonunda yukarı Mısır kralı zafere ulaşır.
0: Birleşmeden önce Mısır hala biri güneyde, diğeri kuzeyde olmak üzere iki krallığa bölünmüş durumdaydı. Narmer'in kuzeydeki fethine Mısır'ın güneyindeki beyaz taçla başladığı bariz. Zafer kazandıktan sonra da kırmızı tacı giyiyor. Birleşmeden sonra bu taçlar bir araya getirildi, birleştirildi ve tüm eski Mısır tarihi boyunca Birleşik Mısır'ın yönetiminin sembolü haline geldi.
20: Kral Narmer'den önce aşağı Mısır'ın kırmızı tacını kimin taktığı ve orada bir kral olup olmadığı belirsizliğini korusa da o savaştan sonra çifte taç yukarı ve aşağı Mısır'ın yönetiminin sembolü haline gelir. Dahası güneyin lotusu ve kuzeyin papirusu artık bir bütün olarak görünmeye başlanır. Ancak Mısır bilimciler efsanevi savaşın gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda uzun süre şüphe duymuşlardır. Ta ki 1996'da Abydos'ta Mısır'ın en eski yazılı kayıtlarını inceleyen araştırmacıların göze çarpmayan bir tablete rastlamasına kadar. Bu bir mal sevkiyatının etiketidir. O dönemde yıllar henüz bugünkü gibi sayısal olarak sayılmıyor, her yılın en önemli olayına göre adlandırılıyordu. Etiket, bir yağ teslimatının yapıldığı yılı gösteriyor ve üzerinde Narmer, papirüs halkını yendi yazıyor.

0: Ve Kral Narmer, zaferinin bir işareti olarak ve Hierakonpolis Tapınağı'nda tapınılan Şahin Tanrı Horus'a şükranlarını sunmak için tarihteki en eski belge olan taş paletini sunar.
1: Bu da onun gerçekten de bu fantastik eyleme dahil olduğunu ve büyük olasılıkla Mısır'ın birliğini sağlamaya yönelik uzun bir dizi girişimi sonuçlandıran kişi olduğunu gösteriyor. Ama onun zamanında Narmer paleti bize bu birliğin nihayet sağlandığını söylüyor.
0: Kral Narmer'in yerine 170'ten fazla erkek ve kadın firavun geçti. O, Mısır uygarlığının başlangıcında ve imparatorluğun bir süper güce dönüşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Varlığını yılın hep aynı zamanında taşan ve ardında siyah bereketli çamurunu bırakan bir nehre borçlu olan bir devlet. Mısırlılar bugün de Nil'in öneminin farkındadır. O olmasaydı ülkeleri bir çöl olurdu. O olmasaydı tarihin en büyüleyici uygarlıklarından biri asla var olamazdı.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yaza.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Yaklaşık 5000 yıl önce Nil kıyısında tarihin en büyük ve en güçlü imparatorluklarından biri ortaya çıkmıştır. Antik Mısır. Anıtsal tapınaklar, mezarlar ve metropoller bu büyüleyici uygarlığın gücüne tanıklık ediyor. Ancak Mısır kültürü bugün bile tuhaf ve gizemli kabul ediliyor. Uluslararası araştırmacılar tanrısal firavunların dünyasını ve tebaalarının günlük yaşamını anlamaya uğraşıyorlar. Mısır İmparatorluğu 3000 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Nil Nehri üzerindeki bu gelişmiş uygarlığın başarısının sırrı nedir? Antik Mısır, bir imparatorluğun günlükleri. Tanrılarının, firavunlarının ve kadın firavunlarının rolü nedir? Eski Mısır'da insanlar neye inanırdı ve neden korkardı?
1: Eski Mısırlılar bir miras bırakmış gibi görünüyor.
0: Onların mirası antik çağlardan günümüze kadar uzanıyor. Tanrılar ve krallar. Mısır'ın can damarı çölün içinden akar. Nil. Bugün bile her şey ona bağlıdır. Firavunlar zamanında ülke yukarı ve aşağı Mısır olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Hayatta kalmak ancak insanlar birbirlerinin suyunu kesmezse mümkündü. Ve merkezi bir hükümet altında birleşmekle. 3000 yıl boyunca firavunlar ve kadın firavunlar bu ülkeyi yönettiler. 31 hanedanlıktan sonra Kleopatra son hükümdardı. Selefleri arasında ikinci Ramses bulunuyor, yeryüzünde yaşayan tanrı. Ya da Tutankamon, dünyaca ünlü mezara sahip olan firavun. Yine de başlangıçta M.Ö. 3100 civarında Birleşik Mısır'ın temelleri bir kişi tarafından atıldı. Kral Narmer.
2: Bence firavunun rolü zaman içinde, uzun bir süre zarfında Mısır uygarlığının tüm seyri boyunca değişmiş görünüyor. Ama krallığın sembol ve motif repertuarı mevcuttu ve bir kişi kendi hanesiyle birlikte sadece nomu değil, sadece kendi bölgesini değil, tüm Mısır'ı, kuzeyi ve güneyi kapsayacak şekilde birlikte yönetmeye başlayınca tamamen benimsendi. Ve işte o zaman krallığın tüm nişanlarını, otoritesini, karizmasını ve ruhani gücünü üstlenebilecek hale geldiler.
0: Aşağı ve yukarı Mısır'ı 5000 yıl önce birleştiren Kral Narmer'dir. Amblemi Yukarı Mısır'ın yüksek beyaz tacıdır. Bu tören paletinin arkasında da onu rakiplerinin tacıyla birlikte görüyoruz. Aşağı Mısır'ın kırmızı tacı. Bu taçlar birleşerek sonraki tüm kralların
2: şek hale geldiler.
0: Aşağı ve yukarı Mısır'ı 5000 yıl önce birleştiren Kral Narmer'dir. Amblemi Yukarı Mısır'ın yüksek beyaz tacıdır. Bu tören paletinin arkasında da onu rakiplerinin tacıyla birlikte görüyoruz. Aşağı Mısır'ın kırmızı tacı. Bu taçlar birleşerek

0: Nesiller boyunca Mısır'ın kralları ve firavunları her iki tacı da giydiler ve ülkenin birliğini korudular. Çok sayıda tapınak duvarında tasvir edildiği gibi tanrıların hükümdarlığı altında.
1: Eski Mısır Devleti başından beri ulusal bir devlettir. Bu yönüyle etrafındakilerden ayrılır. O dönemde Mezopotamya'da Babil gibi şehir devletleri vardı. Mısır'daki ulusal devlet çok farklıydı çünkü tek bir toprak üzerinde tek bir halk vardı. Ve bu 3000 yıllık bir süre boyunca 31 hanedan boyunca devam etti.
0: Kral Narmer tüm firavunların prototipi haline gelir. Birinci Setis'in mezar tapınağındaki kabartmalarda tüm ulusa ve savaş alanlarına hakim olarak tasvir edildiği gibi 1700 yıl sonra bile bir sopayla, bir savaş baltasıyla ya da bir palayla tasvir edilmişlerdir. Kimi zaman savaş arabalarında ok ve yayla. Mesaj her zaman aynıdır. Ben Firavun, savaşta ve barışta Mısır'ın tek ve sınırsız hükümdarıyım. Ve tabii ki her zaman düşmanlarını katleden muzaffer bir liderdir. Bir zamanlar şatafatlı renklerle boyanmış olan kabartmalar, Firavunların otokratik ırsi monarşisi için propaganda işlevi görmektedir.
2: Isri monarşi eski Mısır'da çok önemli bir rol oynamıştır. Çünkü bunun ülkeye istikrar sağlayacağı düşünülmektedir. Mısırlılar dünyanın yaratılmasıyla, yoktan var olmasıyla birlikte bir tarafta düzenli bir dünya, diğer taraftaysa kaotik bir unsur olduğunu varsaymışlardır. Dolayısıyla kralın kendisine bağlı memurların yardımıyla düzeni sağlaması büyük önem taşıyordu. Başka bir deyişle bu kaos düzene dönüştürülmüştü.
0: Yine de her şeyden önce Mısır'a hükmeden doğadır. Nil Nehri her yıl çölün ortasındaki dar vadiyi sular altında bırakır. Taşkın çekildiğinde tarlalarda verimli organik çamurla kaplı hale gelir. Tıpkı Mısırlıların dünyanın yaratılışını hayal ettikleri gibi. Başlangıçta kaos vardır. Yeryüzü sularla kaplıdır. Karanlıktan başka bir şey yoktur. Taşkınların içinden ilksel höyük yükselir. Sonra o yumurtadan sürünerek çıkar. Kendini doğuran Atum, yaratılış tanrısı ya da İncil'de yazdığı gibi İgip. Ve tanrı dedi ki ışık olsun ve ışık oldu. Her gün mükemmel olan Ra'ya selam olsun. Güneş tanrısı Ra Horakati dünyaya ışığı getirir. İlksel höyükteki bir palmiye ağacı ve bir lotus filizlenir ve böylece yaşam başlar.
3: Eski Mısırlıların birden fazla ve çeşitli yaratılış mitleri vardı. Bunlar ülkenin farklı yerlerinden geliyordu. Daha sonra ülke tek bir lider altında birleştiğinde hepsini bir araya getirmekte sorun yaşamadılar. Tüm bunların temelinde doğal dünyayı açıklamak yatıyordu. İlginç olan şey, M.Ö. 3000'de bile bahsettikleri şeylerin çoğunun bugün yüksek bilim olarak kabul edilen şeyler olması, ilkel çamur ve tüm canlıların kökeninin bu çamurdan ortaya çıktığı fikrini öne sürüyorlardı. Karanlıktan bir ışık ortaya çıktığını söylüyorlardı. Bu da bugün bilim insanları olarak benimsediğimiz büyük patlamaya benziyor.
0: Atum sonra diğer tanrıları doğurur. O her şeyin efendisi, tanrıların kralıdır. Mısır bilimcilerin tespit ettiği 1500 kadar farklı tanrıdan biri haline gelir. Mısırlıların yazılı bir dini yoktur. Din resimlerle ifade edilir. Sobek gibi suya hükmeden tanrılar vardır. Ya da çakal başlı Anubis gibi hem hayvan hem de insan olan melez yaratıklar. Anubis ölüler diyarını korur. Tanrı çiftleri birbirini tamamlar. Dişi yok edici Sekhmet. Ve ilahi yaratıcı, dolayısıyla zanaatkarların tanrısı Ptah gibi. Açgözlülük ve şiddet tanrısı Set gibi kötülüğün vücuda gelmiş tanrıları mevcuttur. Ve iyiliğin tanrıları kardeşi Osiris, kız kardeşi ve eşi Isis gibi her şey için tanrılar vardır.

0: Koruma ve yardım için olduğu kadar ölüm ve yıkım içinde.
1: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.
2: Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel.
3: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
4: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: en iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
9: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Dolapla teknolojisi tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Eski Mısırlıların devasa bir tanrılar panteonu vardı. Çok kapsayıcıydılar. Tanrılara yenilerini eklerlerdi. Eski Mısır dini hakkında dikkate değer olan bir şey, Mısır dini inancının da anahtarı olan denge düzeni tanrıçası Maat tarafından ortaya konan ikilik ve denge kavramıdır. Mısırlılar için denge duygusuna sahip olmak önemliydi. Bu dünyayı düzen içinde tutuyordu. İki tür enerjiye de ihtiyacınız vardı.
9: Firavun, Narmer paletinde gösterildiği gibi gerekirse güç kullanarak düzeni ve barışı sağlamak zorundadır. Yanında Şahin Tanrı Horus bulunur. Yaratılış efsanesine göre Horus, ilkel höyükteki palmiye ağacına yerleşmiştir. Hükümdar sadece tanrılarla Nil halkı arasında bir aracı olarak kabul edilir. Eski Mısır'daki sabit inanç buydu. Bin yıl sonra bile Edfu'da firavunların koruyucu tanrısı Horus'un onuruna anıtsal bir tapınak inşa edilmiştir. Horus burada kral Kefren'le olduğu gibi sürekli bir yoldaş olarak firavunun boynunda oturur. Liderliğinin ilahi olarak meşrulaştırıldığı anlamına gelir. Bu daha sonra Avrupa imparatorları ve kralları tarafından ilahi yönetim hakkı olarak kullanılır. O zamana kadar firavunların sadece tanrı rolü oynadıkları düşünülüyordu. Onlar sadece makam sahibi olduklarında tanrısaldırlar. Yine de yaşayan tanrılar olarak görülmek isteyen yöneticiler vardı. İlk krallar Horus'tan ilahi ilham aldıklarını ilan ederken, kral Cedefre kendini güneş tanrısı Ra'nın oğlu olarak tasvir ettirir. 1. Senusret gibi orta krallık kralları da çok sayıda güneş tapınağı inşa ederek ilahi soydan geldiklerini halka anlatırlar. Firavunların tanrı olarak görülmesi yeni krallık dönemine kadar gerçekleşmez. 3. Amenhotep ve halefleri kendilerini yeryüzündeki tanrılar olarak görüyorlardı. Devasa heykelleri her şeyin ve herkesin üzerinde yükseliyordu. Firavun unvanı onların hiyeroglifi olan Perra'dan yani büyük ev ya da saraydan gelmektedir. Heykelleri en sert ve en değerli taşlardan yapılmıştı. Bunlar heykeltıraşların ve işçilerin muazzam başarılarıdır. Tamamlandıktan sonra taşınmaları ve en önemlisi de dikilmeleri gerekir. Büyük sarayda yöneticiler Mısır halkından uzakta. Etraflarında sadece saray mensupları, aileleri ve hizmetkarlarıyla yaşarlar. Çoğu zaman bir haremde bulunabilir. Çünkü başa geçecek bir halef, tercihen bir oğul olması gerekmektedir. yedekler de dahil. Bir firavun kendini nadiren halka gösterir. Birbirinden farklı kıyafetler içindeyken, atletik çıplak bir üst beden, tüm firavunların standartlaştırılmış betimlemelerinin bir parçasıdır. Firavun baş rahip olarak panter derisi giyer. Ama resmi kıyafet kuralı, hayvan gücünü simgeleyen bir öküz kuyruğuyla bir etektir. Bir de altın ve değerli taşlarla dolu bir kolye. Uzun asası ve kırbacıyla o Mısırlıların çobanıdır. Çifte tacın sahibi olarak yukarı ve aşağı Mısır'ın hükümdarıdır. Daha az resmi durumlarda Nemes adı verilen başörtüsü takar. Yapay bir çene sakalı kullanılır. Kadın firavunlar tarafından bile takılır. Mısırlıların tanrıları yeryüzünde yaşarlar. Tapınakların en kutsal yerlerinde. Sadece rahiplerin girebildiği bölümlerde. Ve firavun, tanrıları gören kişidir. Peki firavunlar sonunda tanrılaştılar mı?
10: Eski Mısırlılar için firavun hem insan hem de tanrıydı. Firavun olarak başa geçtiği anda daha yüksek bir seviyeye yükseliyorlardı. Firavun, tanrılarla iletişimi sağlayan kişi olarak halk tarafından saygı görür ve ona güvenilir. Dolayısıyla kral olmadan bütün bu sistem işleyemez. Sözde tanrı kralın kendi içinde her iki tarafı da barındırdığına dikkat etmek önemlidir. Hem bir insan hem bir tanrı.
9: Modern bireysel özgürlük ve eşitlik kavramlarımız henüz mevcut değildir. Kelimenin tam anlamıyla firavunlar güneşin krallarıdır. Onlar tanrıların çocuklarıdır ve onların yerine dünyaya hükmederler. Doktrine göre adil bir şekilde yönetmeleri gerekiyordu. Yine de yönetimleri ne kadar mutlaktı.
11: Özellikle Orta Krallık krallarının erken veya güçlü dönemlerinde ve kesin olarak imparatorluk çağında, yeni krallıkta, 18. hanedanlıkta, 19. hanedanlıkta firavun yönetiminin belirli bir mutlakiyet derecesi olduğunu düşünüyorum. Ve geleneklere göre bile hükümdarlığı sorgulanamazdı. Demek istediğim, biliyorsunuz, bugün bile devletlerimizin liderlerine karşı doğal bir saygı var. Böyle bir saygı duyuluyordu. Ama tabii çok daha radikal ve aşırı ölçekte.
9: Mısır'ın başarı formülü bir devlet olarak tutarlı olmasıdır. Kral Narmer, yukarı ve aşağı Mısır'ı güç kullanarak birleştirdikten sonra, ülke Nom adı verilen bölgeye ayrılır. Her bölgenin başında bir bölge prensi bulunur. Bununla birlikte prens zaman zaman merkezi güçten kopmaya çalışabilir. Yine de genellikle firavunun sopası ülkenin birliğini sağlar. Ama ülke nasıl yönetilip idare ediliyordu? Firavunun kendi de hükümdarlığı gibi ilahi olarak kabul edilir. Mısır, yukarıdan aşağı otokratik bir şekilde yönetilir. Bakanların, devlet görevlilerinin ve vergi tahsildarlarının yaptıkları her şey firavunun sözleri kadar kutsaldır. Ama eski Mısır'da bile muhalefet vardı.
10: Elbette anlaşmazlıklar vardı. Kraliyet hanedanının ona karşı çıkanlar tarafından tanrılarla düzgün bir şekilde iletişim kuramadığı şeklinde tasvir edildiği zamanlar olmuştur. Yine de 3000 yılı aşkın Mısır tarihi boyunca şaşırtıcı derecede az iç savaş ve iç ayaklanma yaşanmıştır. Böyle şeyler meydana geldiğinde bunlar genellikle doğanın neden olduğu sorunlarla bağlantılıydı. Firavun'un çözemediği sorunlar.
9: Sonra insanlar tapınaklarındaki tanrılara yönelirler. Onlara çok iyi bakılmalıdır. Çünkü dünyadaki her şey onlara bağlıdır. Mısırlıların inancına göre tanrılar göksel bir mekanda ikamet etmezler. Yeryüzünde onlarla birliktedirler. Amun'un altınla çok değerli bir şekilde süslenmiş bir heykeli. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için bu tür heykeller sadece

0: Ve birer puttur. Bununla birlikte eski Mısırlılar için tanrıları heykellerinde vücut bulmuştur. Eski bir Yunan yazarında belirttiği gibi Mısırlılar tanrıları yeryüzüne indirmişlerdi. Özel olan neydi? Mısır tanrıları sadece kurbanların alıcısı değildir. Düpedüz insanların yardımına muhtaçtırlar. Heykelleriyle kişileştirilen tanrılar her sabah firavun ya da rahipler tarafından yıkanmalı ve giydirilmelidir. Ve Mısır tanrıları her zaman açtır. Düzenli olarak ekmek, zeytin ve şarap sunulur. Nil kazları ve boğaları onlara kurban edilir. Sadece sembolik olarak. Yanmış yağın göğe yükselen kokusu sadece tanrılar içindir. Et, tapınaktaki hizmetlerinin bir ödülü olarak rahiplere ve ailelerine verilir. Eski Mısırlılar için dünya sürekli hareket halindedir. Her akşam güneş tanrısı batı ufkunun ötesindeki yeraltı dünyasında kaybolur. Her sabah dünyayı yeniden canlandırması için ona kurbanlar sunulmalıdır. Birbirini izleyen yıllar boyunca Nil taşkını çöl vadisine gelir ve tarlalara bereketli çamurunu bırakır. Su yönetimi Firavun'un başta gelen işlerinden biridir. Çünkü tüm tebaası adil bir şekilde beslenmelidir. Tanrılara sunulan kurbanlar yeryüzünde kaos olmamasını sağlar. Mısır toplumunda olduğu gibi tanrılar arasında da açıkça tanımlanmış bir hiyerarşi vardır. Bir üst tabaka ve bir alt tabaka. Günlük endişeler ve arzular küçük tanrılar tarafından meydana gelir. Örneğin başında rahim işareti taşınan tanrıça Mesenet, hamile kadınların koruyucu tanrıçasıdır. Ya da Bes, doğum yapan kadınları kötü ruhlardan korur. Yukarıdaysa ağır toplar bulunur. Amun-Ra, yüce tanrı ve firavunların koruyucusu. Maat, adalet, doğruluk ve düzen tanrıçası. Maat, eski Mısırlılar için yaşamın temel değerlerini temsil eder. Onunla her yerde karşılaşırsınız. Heykel olarak, duvar resimlerinde ve tapınaklarda. Mezarlarda ve lahitlerin üzerinde mumyaları korur. Firavun'un metresi unvanını taşır. Deve kuşu tüyünü kullanarak ölüler diyarında ruhun tamamen yok olmasına ya da ebedi yaşama karar verir. Maat, kozmik dünya düzeninin kişiselleştirilmiş halidir. Kraliyet metinleri firavunlara nasıl yöneteceklerini öğretir. Çocukken bile uymaları gereken 42 emri ezberlemek zorundadırlar. Kötü olma. Yumuşak olmak daha iyidir. Soylu ile soysuz arasında ayrım yapma. Yalvaranı dinlemeden yanından geçip gitme. Maat'ın dediklerini yaparak adaletle hükmet. Böylece Maat adil yönetim için kılavuz ilkeler sağlar. Bunlar sayesinde yönetenler ölçülebilir.
1: Maat, eski Mısır'ın belirleyici bir kavramıydı. Kral, görevlerini yerine getirebilmek için Maat'a başvurmak zorundaydı. Maat, sadece düzen, devletin işleyiş anlamına gelmez. O, kesin olarak tanımlanmış etik normları temsil eder ve kısmen bizim 10 emirimizden çok daha kesindir.
0: Merikare öğretilerinde kralın tanrılar tarafından zayıflara destek olmak üzere görevlendirildiği söylenir. Bu sıkı sıkıya uygulanan prensiptir, iyi yönetim için bir formüldür. Ama sadece firavunlar için değil, Maat tüm Mısırlılar için bir standarttır. Adaleti ve doğruluğu şiar edinmelidirler. Ve onlarla ölçülebilirler. Hayattayken sevdiklerinin anılarında ve ölülerin mahkemesinde.
2: Maat'ı eski Mısırlılar için bir tür anayasa olarak görebiliriz. Bu teoride böyle. Ama gerçekte her zaman bu kadar iyi değildi. Gördüğünüz kadarıyla Mısır'da yolsuzluk olduğuna dair bazı işaretler var. Örneğin, kraliyet gücünün kendisine karşı kötüye kullanılmasından şikayet eden vahalı bir adamın hikayesi var. Yani her zaman her şey bu kadar güzel değildi.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Vay, baloncuk Lipton mu?
12: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
17: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
18: Bankam, bank, kartım hadi.
19: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
20: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Güçlü bir propaganda aracıydı.
23: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
19: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Mısırlıların en çok korktuğu şey kaos ve düzensizliktir. Neredeyse tüm efsanelerine konu olan bir korku. Bir zamanlar Osiris Mısır'ın tek hükümdarıydı. Ama kardeşi Set onu kıskanıyordu. Tahtı ve tüm gücü kendi için istemekteydi. Bu yüzden Osiris'i öldürdü ve sonra da parçalara ayırdı. Set kardeşinin uzuvlarını tüm ülkeye dağıttı. Böylece efsane başlamış oldu.
24: Ara dönemler, Mısır bilimcilerin merkezi yönetimin çöktüğü zamanlar olarak adlandırdıkları dönemlerdir. Bu yüzden o dönem kaos zamanı olarak adlandırılır ve bazen kaos ve çatışma olsa da bütünüyle bir kaos yoktu. Mısır'ın yerel düzeydeki temel sosyal ekonomik düzeni korundu. Yerel yöneticiler halklarını besliyor ve koruyor. Bilinen yerel liderler bir lider ortaya çıkıp bütün bir nomu ele geçirdiğinde alttakiler için bir firavun gibi davranıyordu.
0: Bu liderler hakkında çok az şey bilinmektedir. İsimleri kral listelerinde yer almaz. Büyük ihtimalle sayıları çok fazlaydı. Kaotik birinci ara dönem boyunca en azından 70 firavunun hüküm sürdüğüne dair söylentiler mevcuttur. Çifte taç üzerindeki iktidar mücadeleleri, ülkenin parçalanması ve yabancı egemenliği iç savaşlara ve kaotik koşullara yol açmıştır. Özellikle Nil Nehri çok az su getirip kıtlığa neden olduğunda ya da firavunlar halkın ihtiyaçlarını karşılama görevlerini yerine getirmediklerinde. Yine de 3000 yıl boyunca isyanlar oldukça nadir görülen olaylardır. Çünkü Mısırlıların mitolojisinde kaos tanrısı Set'in güçlü bir rakibi vardır. Osiris'in sadece kız kardeşi değil, aynı zamanda karısı olan Isis. Set tarafından Mısır'ın dört bir yanına dağıtılan kardeşinin uzuvlarını yeniden bir araya getirir ve onu iyileştirir. Bir şahin şekline bürünen Isis, sonunda kardeşinin eşi tarafından hamile bırakılmasına izin verir. Ortak oğulları, firavunların koruyucu tanrısı olan şahin tanrı Horus'tur. Osiris miti de firavunların kalıtsal monarşisini meşrulaştırmaya hizmet eder.
1: Eski Mısırlılar için en önemli ilahlardan biri de tanrıça Isis'ti. Isis oturmak ya da taht anlamına gelir. Mitolojisi çok karmaşıktır. Aslında onun yaratıcılarından biri olduğu fikri vardı. Büyü konusunda harikaydı. Parçalanmış kocasını bir araya getirmeyi ve tekrar yaşatmayı başardı. Mısır'ın hükümdarı olacak olan Horus'u doğurdu. Mısır'ın tüm hükümdarları yaşayan bir Horus olarak kabul edilir. Onlar bu tanrının vücut bulmuş halidir.
0: Antik Mısır'ın 3000 yılı aşkın tarihi boyunca başa geçmiş bilinen ve bilinmeyen çok sayıda firavun vardı. Ama içlerinden biri yukarıdan bir devrimle her şeyi alaşağı etmek istemişti. Dördüncü Amenhotep, daha çok Akhenaton olarak bilinir. Ve yanında Nefertiti vardı. Nefertiti'nin adı güzel olan geldi diye tercüme edilir. Binlerce yıl boyunca çöl kumlarının altında saklı kalmıştı. Sonra 1891'de eksiksiz bir şehir yeniden keşfedildi. Şehrin taşa kazınmış tabelası bile günümüze ulaşmıştır. Akhetaten güneşin doğduğu tarafta, bizzat Tanrı Aten tarafından seçilmiş bir yerde inşa edilmiştir. Ve arkeologlara göre Aten'in kendi için seçtiği yer bir zamanlar böyle görünüyordu. Akhetaten. Milattan önce 1347 yılında güneş tanrısı Aten'in şehri bugünkü Amarna yakınlarındaki çöl kumlarından yükselmeye başlar. Şehrin kurucusu 4. Amenhotep. Bu bir firavunun gerçekçi olarak ilk tasviridir. Kendine Tanrı Aton'dan esinlenerek Akhenaton adını verir ve Mısır'ın tanrılar cennetini yıkar. Bu bir devrimdir. Akhenaton, Mısır'da bulunan çok sayıdaki tanrı yerine hepsinin üstünde tek bir tanrıya tapar. Aton, güneş diski. Sen benzeri olmayan tek tanrısın. Akhenaton, tek bir tanrının yeni inancını yaymak için seçildiğini düşünmektedir ve bunu radikal yöntemlerle uygulamaya çalışır.
1: Pek çok insan Akhenaton'un güneş tanrısı Aton'u diğer tüm tanrıların üzerine çıkardığı için tek tanrıcı olduğunu düşünür. Aslında o daha çok bizim henoteist olarak adlandırdığımız tek bir tanrıyı diğerlerinin üzerinde tutan biriydi. Diğer tüm tanrılar Akhenaton'un hükümdarlığının dışında bırakılmış değildi. Tanrı Amun, Aton ve Akhenaton'un kendisi tanrının vücut bulmuş haliydi.
2: Akhenaton'un dini kesinlikle özel bir dindi. Daha önce hiç yapılmamış bir şey yaptı. Tanrı Amun'u cezalandırmak istedi. Bunun bir nedeni de o zamanlar son derece güçlü, bugünkü Vatikan'la karşılaştırabileceğimiz Amun rahipliğiyle çatışmış olmasıdır. Amun rahipleri kralın yanında belirleyici pozisyonlara sahipti. Ancak bir tanrıyı diğeriyle karşı karşıya getirmenin tamamen yeni bir niteliği vardı.
0: Baştan aşağı kökten dinci olan Akhenaton, Amun'u ve rahiplerini yok etmeye karar verir. Amacı Aton'u Mısır'ın en yüce tanrısı yapmaktı. Eski imparator Tanrı Amun'un yazıtları yok edildi, heykelleri devrildi ve tapınakları çürümeye bırakıldı. Akhenaton bir peygamber ve bir dinin kurucusudur. İncil'e göre Musa'nın yaptığı gibi İsraillileri Mısır köleliğinden çıkarmıştır. Ve onlara Yahova'nın ilk emrini iletmiştir. Benden başka ilahınız olmayacak. Bir güneş diski şeklindeki Aton tüm insanlar için parlar. Ama Mısırlılar yeni tek tanrı konusunda o kadar da hevesli değillerdir. Eski tanrılarından vazgeçmek istemezler. Aton inancı seçkinlerin dini olarak kalır. Sadece Akhenaton ve Amarna'daki meclis tarafından desteklenir. Aton'un dini dogmatizmi halk arasında direnişe yol açar. Mısırlılar eski tanrılara gizlice tapınmaya ve kurban vermeye devam eder ve onları geri isterler.
24: Halk Firavun'un yaptığını yapar. Ama Amun ve Amun-Ra gibi tapınaklarını ve diğer tapınakları kapattığında, yani bunu yaptıysa, tapınakları kapattıysa temelde Merkez Bankası sistemini ve Mısır'ın tüm bankacılık sistemini kapatmış olur. Çünkü yeni krallıkta bu noktada bildiğiniz gibi hasat sırasında gelenleri ve yeniden dağıtımları koordine eden tapınaklardı.
0: Eski tanrıların yeniden canlanması ancak Akhenaton'un halefiyle başlar. Tutankhaton, Tanrı Aton'un yaşayan sureti, bugün daha çok bilinen adıyla Tutankhamon. Babası Akhenaton M.Ö. 1334'te öldüğünde şöyle der: "Tanrıları geri getireceğim ve tapınaklarını yeniden açacağım." Amun yeniden tüm tanrıların kralı olur ve Akhenaton'un dini Mısırlılar tarafından lanetlenir. Akhenaton bir sapkın olarak etkilenir. Onun devrimini eski inancın restorasyonu izler. Mısırlılar Maat'ı özlerler. Akhenaton'un hükümdarlığına kadar yaşamlarını yöneten çok tanrılı düzeni. İkinci Ramses'e gelince, ki muhtemelen tüm firavunların arasında en verimli olanı. Yaklaşık 100 kızı ve oğlu vardır. M.Ö. 1250 civarında hüküm sürmüştür. Bazı tarihçilere göre o dizginlenemez bir despottur, pek de zeki değildir. Diğerleri ise onu ileri görüşlü bir politikacı ve diplomasi ustası olarak görür. Bir megaloman olarak kabul edilir. Ama bu muhtemelen sadece zamanının normlarına ve ideallerine uygundur. Luxor'da yaptırdığı tapınak kompleksleri çarpıcı boyutlardadır. Akhenaton'un ölümünden sonra Büyük Ramses henüz görülmemiş bir yapı patlaması yaratır. Luxor'da Nil'in batı kıyısında kendi için bir mezar tapınak inşa ettirir. Ramaseum. Bu geleneksel tanrıların bastırılması yüzünden ödenen kefaret anlamına gelmektedir. Eski düzen herkesin görmesi için yeniden kurulur. Akhenaton'un anısı silinir. Mısır'ın tanrıları yeniden atalar olarak yerlerini alırlar. İmparatorluk tanrısı Amun yeniden en tepededir. Maat'ın ilkeleri, düzen ve adalet yeniden hüküm sürer. Çok tanrılı inanış devam eder. Ta ki M.Ö. 1. yüzyılda Hristiyanlık Mısır'a ulaşana ve tanrıların suretleri aşağılık putlar haline gelene kadar.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken, ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING Mobil'i indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
5: Coop'ta 27 Temmuz tarihine kadar 400 gram tarım kredi tarsüt Bergama tulum peyniri 219 lira. 500 gram tarım kredi tam yağlı taze beyaz peynir 125 lira.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
25: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
26: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
25: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: İkinci Ramses'in hükümdarlığı altında rahiplik gücünü yeniden kazanır. Kendini ve aleflerini yüceltir. O zamana kadar firavunlar sadece tanrı gibi olarak kabul edilirdi. Sadece öbür dünyada tanrı olurlardı. İkinci Ramses için bu yeterli değildi. Daha yaşarken kendini gerçek insan ve gerçek tanrı ilan eder. İkinci Ramses'in onuruna bağışlanan bir dikili taş firavunun her iki yönünü de göstermektedir.
2: Bu dikili taşta elinde tanrıça Maat'ın küçük bir figürünü tutmakta, yaratıcı tanrı Pitah'a hitap etmekte ve ona şöyle demektedir. Dünyanın düzenine bağlıyım ve bundan ben sorumluyum. Bu, onun yaratıcı tanrıyla hangi düzeyde iletişim kurduğunu göstermektedir. İnsanlara, özellikle de yüksek mevkideki kişilere kendini farklı bir şekilde sunar. Bu karşılıklı bir prosedürdür. İnsanlar ondan bir şeyler alırlar. Örneğin altın gibi onur simgeleri. Bunun karşılığında da elbette ona sadık kalmalı ve onun mantığını ve planlarını takip etmelidirler. Dolayısıyla burada kralı farklı düzeylerde bir kez ilahi, bir kez de bireysel düzeyde görüyoruz.
0: Firavunların artık tanrı olarak kabul edilmesiyle birlikte ilahlar da tapınakların karanlığından yeniden ortaya çıkar. Yılda bir kez Opet bayramı sırasında eski imparatorluk tanrısı Amun bir ağaç mısır kayığı üzerinde yeniden kutsal alanın dışına çıkarılır. Mısır inançlarına göre heykelinde mevcut olan tanrıya herkesin yaklaşmasına izin verilir. Bayram, Katolik yortusu alayı gibi Hristiyan geleneklerini öncelemektedir. Amun, Karnak'tan Luxor'daki tapınağa kadar büyük bir ciddiyetle taşınır. Burada şölen etkileyici kabartmalarla kaydedilir. Bunlar daha önce firavunlara tanınmış bir hak olan tanrılarla doğrudan ilişkinin artık herkese tanındığını göstermektedir. Böylece Akhenaton'dan sonraki dönemde bireysel ve samimi bir dindarlık gelişir. Yine de tüm insanlar gibi eski Mısırlılar da bir gerçekle yüzleşmek zorundaydı. Ömürleri sonludur. Ve 40 ila 50 yıllık bir yaşam beklentisi düşünüldüğünde günümüzden çok daha kısadır. Eski Mısırlılar için ölüler diyarı güneşin battığı yerdedir. Bu yüzden mezarları genellikle batıya bakar. Ölümden sonra Mısır cennetinde tanrılarla birlikte yaşama fikrini benimsemişlerdir. Ama Nil üzerindeki yaşamın çok da kötü olmadığını düşünüyormuş gibi görünüyorlar. Bunu ahirette de sürdürmek istiyorlar. Görkemli mezarlarında da bu görülebiliyor. Başlangıçta sonsuz yaşam kraliçeler, krallar ve yüksek memurlar için ayrılmıştı. Ama sonra öbür dünyanın kapısı sıradan insanlara da açıldı. Taş ustası Naktamon gibi sıradan Mısırlılar bile artık öbür dünyada tanrılarla buluşmaktadır. Batıya yolculuklarında yanlarına sadece erzak almakla kalmazlar, güzel olan ya da ahirette işe yarayabilecek her türlü şeyi alırlar. Firavun Tutankamon gibi. Öbür dünya demokratikleşmiş olabilir. Doğrudur ama herkes bu ölçekte zenginlik götüremez. Mısırlılar cennete Auru yani huzur tarlası derler. Tıpkı Nil kıyısındaki sazlık alanlar gibi. Burası tasasız bir dünya. Tarlanızı ekip biçebileceğiniz, kaz avlayabileceğiniz, balık tutabileceğiniz ya da sadece dinlenebileceğiniz. Orada her şey bol bol bulunur. Ancak ölünün yargılanmasından sonra ruhu Maat'ın tüyünden daha hafif olanlara giriş izni verilir. Kalbin sınavlarını geçen herkese sonsuz yaşam vardır. Çok rahatlatıcı bir vaat. Ama neden sadece sonu düşünelim? Bugünümüzü de yaşayalım. Yemek yerken, içerken ya da sarhoşlukta ve şehvette kalbin yorulmasın. Ölümü unutun, yüreğinizi izleyin.
1: Eski Mısırlılar, antik dünyanın liderleri arasındaydı. Yaşamın ölümle sona ermediğini, yaşamın devam ettiğini, hatta daha iyi bir şekilde devam ettiğini düşünüyorlardı. Bu düşünceye sahip olmayan Yunanlılar var. Hatta Mezopotamya'daki insanlar da aynı şekilde düşünmüyordu. Ama Mısırlıların gerçekten etraflıca düşünülmüş bir fikri vardı. Bu hayat vardır, ölürsünüz. İyi bir yaşam sürdüyseniz, iyi bir hayat yaşadıysanız, sonsuza kadar var olursunuz. Bunun sonraki büyük tek tanrılı dinleri etkilediği bildiğiniz gibi çok bariz. Bu düşünceyi en açık şekilde Hristiyanlıkta ve İslam'da görüyoruz.
0: Eski Mısır ve kültürü büyük bir hayranlık uyandırmaktadır. Yabancı fatihler bile firavunların çifte tacını giyer ve Mısır'ın tanrılarına taparlar. Binlerce yıldır denenmiş ve test edilmiş olan yönetim sistemi, o yabancıların iktidarı ele geçirmelerini kolaylaştırır. Eski Mısır'ın yabancı yöneticiler altında bile sürekliliğini koruması, özellikle Luxor'un güneyindeki Edfu Tapınağı'nda açıkça görülmektedir. Bu tapınak, ülkenin Makedon-Yunan hanedanı Batlamyus tarafından yönetildiği M.Ö. 70 yılına kadar tamamlanmamıştır. Bu kompleks, Tanrı ve Firavun sahneleri de dahil olmak üzere, yaklaşık 1500 yıl daha eski Mısır tapınaklarına dayanmaktadır. Yunanlar ve Romalılar için herhangi bir yabancı barbardı. Mısır'da öyle değildi. Yabancı hükümdarlar bile Mısır inançlarına saygı gösterdikleri takdirde kabul görürlerdi.
2: Mısırlılar kendilerini hakiki insanlar, Mısır'ı da dünyanın merkezi olarak görüyorlardı. Sonuç olarak Mısır'a gelen yabancıların Mısır'ın kural ve normlarına uyum sağladıkları takdirde onların da insan olduğu ve bu nedenle eşit muamele görecekleri fikrine sahiptiler. Bu da yabancıların hem resmi makamlarda hem de nihayetinde kral olarak yüksek mevkilere gelebilmelerine yol açmıştır.
0: Bu sayede Mısırlıların tanrı resimleri ve tapınakları Yunanlar ya da Romalılar tarafından yok edilmez. Kültürlerini benimserler ve uzlaşmayı tercih ederler. Amun, basitçe Zeus'la eşitlenir. Yunan tanrılarının babası. Isis, elbisesi kaldırılmış Roma aşk tanrıçası Venüs'e dönüşür. Makedonyalı Fatih, Büyük İskender tarafından kurulan İskenderiye gibi yeni çok kültürlü metropoller ortaya çıkar. Yeni bir Helenistik Mısır tanrısı için bir tapınak inşa ettirilir. Her iki panteonun özelliklerini birleştiren Serapis.
1: Mısır'ın dini inançları zaman içinde değişti. Ama bazı tanrılar en başından beri, hatta Roma dönemine kadar güçlerini korudular. Hatta Romalılar tarafından Mısır'dan alınıp Britanya'ya götürüldüler.
0: Günümüzden 5000 yıl kadar önce, eski Mısır'da başında tek bir hükümdarın bulunduğu merkezi bir devlet kurulmuştu. Toplum, ilahi bir düzen ve ölümden sonra yaşam inancıyla bir arada tutuluyordu. 3000 yıl boyunca tanrısal firavunlar Nil Nehri üzerindeki imparatorluğu otokratik ve tartışmasız bir şekilde yönettiler. Günümüzde bile izleri görülen bir miras.
9: Avrupa, Mısır'ın yönetim biçimini devraldı. Yani İmparator Augustus'un kalıtsal monarşisinden başlayarak imparatorun ve kralın ilahi hakkıyla meşrulaştırılan bir yönetim şekli haline geldi. Günümüze kadar bu kalıtsal monarşinin anayasal varyantları mevcuttur.
2: Elbette eski Mısırlılar tarafından keşfedilen pek çok başka alan ve konular ve ayrıca yapılan icatlar vardı. Maat sistemi gibi temel normlarından belirli fikirler günümüze kadar ulaştı. Toplumsal hayatımızda görülüyorlar ve var olma konseptlerimizde görülüyorlar.
0: Antik Mısır, ardında görkemli tapınaklar ve etkileyici piramitlerden çok daha fazlasını bırakmıştır. Bazı icatlar ve fikirler günümüze kadar devlet ve toplumun temel taşları olarak kalmıştır.

0: stays, it stays with me.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Etrafta bu kadar beyaz tabanlı spor ayakkabı olmasına şaşırdım. Özellikle de ekipte. Şunlara bak. Bu adamların olayı ne? Evet. Ayrıca ikisinin çorap almaya sanki parası yetmemiş.
1: Yok, muhtemelen üst kısmı olmayan çoraplardan giymişlerdi.
0: Ne anlamı kaldı ki o zaman? Biri bana söyler mi?
1: Bakın ne kadar güzel bileklerim var demenin bir yolu.
2: 1920'lerde çorabın kenarı bile gözükse skandal sayılırdı, biliyor musun?
3: Evet.
2: İnsanlar şimdi de kısa çoraplara benzer şekilde bakıyor.
1: Geri döndük. Ha, buna bayılıyorum. Klasik otomobil arayışında Britanya'nın garajlarını didik didik ediyoruz.
2: Tam bir güzellik.
1: Gerçekten çok özel. Tipik bir Britanyalı. Güzelmiş.
2: Bir Lee Francis.
1: Amerikan ikonları.
2: Ön taraftaki krom miktarına bakar mısın?
1: Ve Avrupa'dan nadide parçalar.
2: Bu bir Lancia Aprilia.
1: Onları satın alacağız. Teşekkür ederim.
2: Harika Ludo.
1: Elden geçireceğiz. Sunroof yüzünden. Ben artık iniyorum. Onları kullanacağız. Ve sonra güzel bir karla satacağız.
4: Aman da para para para.
1: Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Klasik bir arabayı görmek için Maidenhead yakınlarında bir uçak pistine gidiyoruz. Gittiğimizde bulmamız gereken adamın adı Ludo.
2: Sence maceraya hazır mıdır?
1: Macera mı?
2: Evet.
1: Aslında daha önce Ludo adında biriyle tanıştığımızı hiç sanmıyorum.
2: Aa, biliyor musun? Ludo havalı bir
1: isim. Sence neden havalı?
2: Neden? Söyle.
1: Çünkü galiba Fransızmış. O yüzden onunla akılcı bir şekilde parle avec edebilirim.
2: Vay canına, peki.
1: Je m'appelle Henri et au Simon ami es Jelly Bean. Doğru oldu mu?
2: Aa, evet evet, sana katılıyorum. Hatta Fransa ve Birleşik Krallık ilişkilerini süper bir Frangilizce ile kapatma çabası diye.
1: Très bien aujourd'hui. Başka neyin très bien olduğunu söyleyeyim mi?
2: Söyle lütfen.
1: Ludo özel yapım araçlara meraklı. Hot rod tarzı şeylere.
2: Aa, anladım. Çok iyi. Yani bu demek oluyor ki orada çok farklı araçlarla karşılaşabiliriz. Fransız, İtalyan, Amerikan hepsi.
1: Özel yapım klasik bir arabayla mı döneriz, yoksa bir kutu oyunuyla mı, ya da berbat Fransız jam yüzünden Ludo'dan yediğim bir tokatla mı bilmiyorum. Ama Maidenhead'e doğru yol alıyoruz. Ludo, başlamadan önce gökyüzü bayağı hareketli, o yüzden biraz yüksek sesle konuşmanı rica edeceğim dostum. Anlaştık
5: tamam.
1: Mı? İlk bakışta aldığım izlenime göre soracağım. Sanırım Fransızsın değil
5: evet,
1: mi?
5: Evet, Fransızım.
1: Peki bu işlere nasıl merak sardın?
5: Aslında çocukken kendiliğinden başladı. Babamın bir Amerikan arabası vardı. Biraz tuhaf diyebilirim.
1: Hepsi bu mu yani?
5: Fransızım. Amerikan arabalarını seviyorum ve İngiltere'de yaşıyorum.
1: Buraya sadece bunun için mi geldin?
5: Çünkü burada, yani İngiltere'de otomobil, özellikle Amerikan arabaları kültürünün daha yaygın olduğunu düşünüyorum.
1: Yani burada bir sürü harika araban var ve daha bir sürü şeyin var.
5: Evet.
2: Peki hepsinden ayrılabilir misin? Yoksa bağlı oldukların mı?
5: Birkaç tanesi satılık.
1: Tamam.
2: Anladım, evet. Tamam. Belki biraz daha fazlası için ikna edebilirsin.
5: Olabilir.
1: Belli olmaz, belli olmaz. Ne yapalım bakalım, biliyor musunuz?
2: Neler olacak?
1: Biraz etrafa bakınalım. Ha?
2: Aynen.
5: Elbette.
1: Danışmak istediğimiz bir şey olursa haber veririz. Hı-hı. Ve umarım sonunda da bir pazarlık yaparız.
5: Tamam.
1: Kim bilir, değil mi?
2: Ha, merak etme, uslu duracak.
1: Sayılır, tamam. Ha, bu arada Ludo, très bien, merci, ha? Bol şans. Hadi
2: evet,
1: o tarafa doğru ale
2: edelim. Gerçekten harika.
1: Bire avec başlayalım.
5: Tamam.
1: Harika değil mi? Sağ ol dostum. Biraz
2: teşekkürler Ludo.
1: Hadi dostum.
2: Gidelim bakalım.
1: İşte karşınızda Ford Mustang Mach 1. Ses duvarını aşacak kadar hızlı değil belki ama tasarımı kesinlikle tam tersini söylüyor. Rengini çok sevdim.
2: Geçenlerde kırmızı bir tanesinin yanındaydım. Çok çok güzeldi. Ama sanırım
1: ben de beğeniyorum dostum.
2: Daha çok
1: ne
2: seviyorum.
1: Bu 70'lerin başı mı?
2: Evet evet. Pasaya aşağı yukarı bak. 70'lerin başı başıyla ortası
1: çünkü
2: arası.
1: Çünkü radikal bir değişimdi. Ford Mustang'in ilk versiyonları nispeten daha hafif ve daha az hırçındı ama 1970'lerin başına gelindiğinde daha büyük motorlarla kaslanmış ve görünüşleri de buna uydurulmuştu.
2: Bu yakıt krizi patlak vermeden önceki son aşamaydı. Sonra tabii otoyollarda falan hızlar tekrar saatte 55-65 mil civarına düşürüldü. Hatırlıyor musun? Sonra
1: ondan
2: tabii
1: sonra
2: emisyon kuralları devreye girdi.
1: Sonunda da bir Tesla yakalıyorsun. Neyse ki
2: her
1: bunlar
2: neyse
1: hala ortalıkta.
2: Yeşillenelim
1: mi?
2: Aradığın araba bu.
1: Ludo'nun muscle car'larının yanı sıra bu 1957 Ford gibi klasik pikaplara da zaafı var anlaşılan. Ve dikkat çekici olanı da 50'lerin sonlarına ait bu Ranchero. Yani bu çıplak metal görünümünü başka bir seviyeye taşımış. Ranchero çok amaçlı ticari bir araçtı ama Ludo bunu otomotiv sanatına dönüştürmüş.
2: Beyaz kasa. Koltukların üzerinde örtü var ve yine senin de dediğin gibi
1: klasik pikaplara da zaafı var anlaşılan. Ve dikkat çekici olanı da 50'lerin sonlarına ait bu Ranchero. Yani bu çıplak metal görünümünü başka bir seviyeye taşımış. Ranchero çok amaçlı ticari bir araçtı ama Ludo bunu otomotiv sanatına dönüştürmüş.
2: Beyaz kasa. Koltukları

0: North Circle'ur da olur. Bana ikisi de uyar değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bence olayın özü bu. Bu araba her haliyle, her şeyiyle inanılmaz havalı. Bu restorasyonları bitirip bitiremeyeceğini bilmiyoruz tabii ama Ludo'nun elinde daha çok işi olan parçalar da var. Mesela şu sedan Ford Edsel. Bunu çok katlı bir otoparka sokmayı dene bakalım. Ya da bir çizgi filmden fırlamış gibi görünen bu Chevy van.
1: Aklıma tek gelen yaşasın Henry.
0: Scooby-Doo'da mıydı o?
1: Tabii ki. Yaşasın Henry.
0: En çok merak uyandıran şey bahçenin arka tarafında. İçinde yeni alınmış bir parçanın bulunduğu konteyner. İçinde ne var acaba?
1: Bilmiyorum ki.
0: Muhtemelen bir Amerikan arabası.
1: Ben de öyle tahmin ediyorum.
0: Belki bir romork falan vardır.
1: Dur bakalım.
0: Aman tanrım.
1: Oo.
0: Bir de bu varmış.
1: Şuna bakar mısın?
2: Bu da ne böyle? Bir Imperial.
1: Kesinlikle Imperial. Belki 1950'lerin sonları ama şuna bak. Ön taraftaki krom miktarına bakar mısın?
3: Bu gördüğünüz Imperial modeli. Etkileyici boyutları, geniş yolcu alanı ve olağanüstü asaleti olan bir otomobil.
0: Imperial, Chrysler'in Cadillac'la rekabet etme girişimiydi. Yüksek donanımlı ve yüksek fiyatlı lüks bir sedandı. Onun 5,5 metrelik cüssesini buradan çıkarmak söylemesi kolay ama yapması zor bir iş.
4: Yanlardan yavaşça kırılarak geçmeliyiz.
0: Durun, sorun var. Sanırım sıkıştım. Bu şeytan bir canavar. Olala, aman tanrım be, eve gitmek istiyorum gibi laflar bolca havalarda uçuştu ama sonunda ortak çabamızla onu dışarı çıkarmayı başardık. Vay vay vay
1: bu
0: vay.
1: Bu devasa ve heykel gibi bir otomobil.
0: Evet, değil mi? Buna bayıldım.
1: Şuna bakar mısın?
0: Aşık oldum.
1: Arkadaki kuyruk kanatları biraz daha sadeleştirilmiş ama roket gemisi çok gibi görünen ya. Stop bayıldım. Lambaları var. Sanki arkasından alev çıkarıyormuş gibi. Ön taraf hala 1950'lerde kalmış gibi ama yolcu bölümüne bakarsan 60'lara doğru gittiğini
0: acaba
1: görebilirsin.
0: Çalışıyor mu?
4: Evet, çalıştırdık.
0: Çalışıyor yani. Peki bu satılık mı?
4: Evet.
1: Aman tanrım, yaşasın.
0: Oo, ben şuraya bir yere uzanayım. Imperial'ın üzerine hiçbir şey çıkamaz diye düşündüyseniz bir de şu Ford Pickup'a bakın.
1: Bu resmen tekerlekli tatil
0: evet,
1: gibi bir şey.
0: Evet, tam bir Amerikan tatili.
1: Aynen öyle.
0: Gördüğüm kadarıyla bu bir pickup ve üzerine monte edilmiş karavan gibi bir şey var. Ama bu sıradan bir karavan değil.
1: Aa, şuna bak. Evine hoş geldin.
0: Dostum, gerçekten çok temiz ve iyi durumda.
1: Gerçekten
0: de öyle. Girelim. Ben güve yemiş gibi eski püskü bir karavana bineceğimi sanıyordum. Ama ben aslında de inanılmaz güzelmiş.
1: Yani beğenilmeyecek bir şey yok bence.
0: Fiyatı?
1: Evet, soralım bakın.
0: Ne otomotiv şöyle ne ama. Motive edilmiş bir Ford Mustang, çıplak metal haline gelmiş bir Ranchero, göz alıcı hale getirilmiş bir kamp aracı ve Chrysler'den koca bir beyaz balina. Peki bunların hiçbirine kapılmadan durabilecek miyiz? Hadi gidip onunla konuşalım.
1: Hadi konuşalım.
0: Hadi Ludo. Au revoir, je suis en revanche. Biraz Fransızca uydurarak konuşabilirim. Ludo, harika vakit geçirdik demek az kalır. İstersen birkaç şeye tek tek bakalım. Elden hı-hı çıkarmak istediğin bir şey var mı görelim, tamam mı?
1: Dışarıdaki yeşil Mustang'le başlayalım.
4: Tamam, olur.
1: Limon yeşili olanlar. O satılık mı?
4: Evet, peki, öyle. Satılık.
1: Söyler misin?
4: Sanırım 17 bin son fiyat.
1: Tamam.
4: Evet.
0: Tamam. Peki Ranchero'ya gelirsek?
4: Bu mu? Evet. Hayır. Bu satılık değil.
1: Ha, değil mi?
4: Bu benim bebeklerimden
0: tamam,
4: biri.
0: O zaman ben Fransızca'ya geçiyorum. Aussi, Ludo, nous avons Chrysler Grand Blanc Whale. Evet, peki bunun fiyatı nedir?
4: Evet, o 8,5.
0: Son olarak elindeki şu güzel F1'i soracağım.
4: Ha, kamp aracı.
0: Evet, kamp aracı.
4: Evet.
0: Gerçekten harika.
4: O da satılık, evet.
1: Aa, harika.
4: O da 16'ya satılık.
0: 16 mı?
1: 16.
4: Evet.
0: Peki, beyaz balina için 7'ye ne dersin?
4: Hayır, biraz zor.
1: 7,5 peki.
0: 7, 750. 50.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla, bariteleri altın gümüş.

0: Kristal ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz biz.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
10: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Siparişiniz
18: ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
20: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
21: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Maiden de Ludo ve beklenmedik Amerikan klasiklerinden oluşan koleksiyonuyla birlikteyiz. Chrysler Imperial için 8500 istiyor ama daha ucuza verir mi acaba?
7: İlla 8000'li bir fiyat mı olmalı?
6: Evet. Öyle söyleme ama.
7: Ne diyeyim, 7750'den 7760'a mı çıkacaksın?
8: O iyi bir fiyat, evet.
6: Trevian.
8: Tamam, verdim Oncu gitti.
6: Değil, harika, pekala Ludo. Çok
7: güzel oldu Ludo.
6: Bu müthiş, 8000'e aldık.
7: Bu gerçekten harika.
6: Bu Uit Crown.
7: Evet doğru, evet öyle.
6: Dostum ben Ludo,
7: sanırım
6: çok teşekkür
7: ederim. Uit Mil demem gerekiyor.
6: Harika bir gündü dostum. İki gün sonra garaja döndüğümüzde Chrysler'imize yer açıyoruz. Alan tatilde ama Jelly şimdiden Fatih onayını verdi.
7: Bir dakika, Guy mı küçülmüş yoksa araba mı çok büyük? Söyler
9: araba
7: misin?
9: Büyük. Araba tam bir canavar.
6: Bu aracı ancak şöyle tarif edebilirim. Bu bir yolcu gemisi gibi. Gerçekten öyle. Evet öyle.
7: Evet gerçekten.
9: Bence harika, bayıldım. Böyle şeyleri seviyorum. Mesela şu yan aynaya bak. Tamam yapmışların roket havası.
6: Evet öyle değil.
9: İnsanların ayağa çıkması falan. O dönemin bütün o curcunası var. Bu yeşil camların şeklini de seviyorum. Bunlar boya mı sence ya da yağ gibi bir şey mi acaba?
7: Bence bal mı
6: dersin? Evet sanki öyle değil mi Faz? Sanırım bu araç bal mumu sayesinde böyle korunmuş. Hatta bence bal mumu krom kısımlarda da kullanılmış.
9: Peki bunu çıkaracak mıyız yoksa doğal görüntü için
6: hayır,
9: üzerine mi
6: bırakacağız? Hayır, o doğal görüntü dediğin bence pas.
9: Evet.
6: Çıkarabiliyorsak çıkaralım.
9: Evet, yağ çözücü falan işe yarayabilir.
6: Bilmiyorum işte. Olabilir. Farklı şeyler deneriz. Onu da yarına bırakalım.
7: Bence işiniz çok zor. Çünkü şunun boyutuna bir bakın. Temizlenecek alan çok
6: evet,
7: büyük.
9: Maalesef dönümlerce
7: Skip
9: alan var.
7: Onun elinden kaçıp gitmesine izin verme sakın, tamam mı?
6: Yarınki iş belli oldu. Ama bugünkü diğer görevimiz aracın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek.
9: Başlayalım bakalım, burada bir kol var. Evet, kaldırıyorum. Oh,
7: açılıyor.
9: Çok yardım edin. Tamam, tamam.
7: Aman böyle geniş açılı V motor.
6: Evet.
7: 6750 cc'lik bir V8
6: motor. Dostum bu kulağa müzik gibi geliyor.
7: Evet.
6: Şimdi bir çalıştıracağım. Sonra üçümüz Jelly Bean'le beraber bunu yoldan aşağı süreceğiz.
9: Olur.
6: Bakalım gerçekten çalışacak mı? İşte oldu.
9: Fena değil.
7: Güzel, gayet iyi.
6: Nasıl?
7: Gayet akıcı
9: sesi
7: çalışıyor.
9: Güzel.
7: Evet
6: bana
7: öyle.
6: Evet. Ne dersin Bean, sence de sesin
7: yağ basıncı iyi mi? Yağ basıncı göstergesi var mı?
6: Evet, sorun yok gibi.
9: Sesi çok iyi geliyor.
7: Evet, gayet akıcı çalışıyor. Bence 8 silindirin tamamı devrede.
6: Hadi atlayın
7: devrede.
6: Gidelim. Öyleyse keyif başlasın. Elbette ağırbaşlı ve akıcı bir şekilde. Imperial'e yakışır tarzda.
9: Gerçekten çok hoş.
7: Bence de, ayrıca bolca da yer var. Düşünsene, önde 3 yetişkin adam.
9: Ve bir köpek.
7: Bir de köpek.
6: Bir hafta tatilden dönünce arkada uzanıp cipslerini yiyebilir.
9: Evet, yiyebilir.
7: Evet, evet.
9: Evet.
6: Ama bu gerçekten
9: bence
6: çok
9: bence bu araba
6: hoş.
9: Harika bir araç.
6: Değil mi ama?
9: Kedi olalı bir fare tuttunuz diyebiliriz.
6: Evet, sanırım. Kabul, birkaç gıcırtı ve tıkırtı var ama otomatik şanzıman ipek gibi akıyor. Ve iç mekanda bir Greyhound otobüsü kadar geniş. Onu bir güzel temizledikten sonra bazı planlarım var.
9: Bununla ne yapacağız?
6: Bir modifiye fuarına götürüp iyice gösterişli bir hale getireceğiz.
7: Bu arabada gerçekten çekici bir şeyler var. Harika bir araba.
9: Evet haklısın.
6: Şurada bir yerde durup başka şeyleri de kontrol edelim.
7: Evet. Tamam. İyi fikir.
6: Silecekler.
9: Hey.
6: Evet. Evet.
9: Araba geri geri gidiyor. Farkında mısın? Dur. Geri gidiyoruz. Hey. Yani silecekler çalışınca geri vitese mi geçiyor? Bu küçük bir sorun olabilir.
6: Farların çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Biriniz inip bakın.
7: Tamam farlar. Park lambaları. Uzunları dene. Tamamdır. Harika. Evet.
6: Ertesi sabah temizliğe başlıyoruz. Bunu garajda buldum. Üzerinde kalın kesim pastası ya da finisaj için ya da ikisi için de gibi bir şey yazıyor.
9: Dostum, bu işten biraz zaman alacak gibi.
6: Bu kaplamanın tam olarak ne olduğundan hala emin değiliz. Ama kesim pastasıyla polisaj keçesinin de etkisi birleştiğinde oldukça hızlı sonuç veriyor.
9: Bu aracı sevdiğini anlayabiliyorum çünkü kendine göre oldukça heveslisin. Normalde bu aşamada çoktan çekip gitmiş olurdu.
6: Yok ben şimdi zaten buna gidiyorum. Gerçekten şu sardın. An resmen nefes nefeseyim bak. Imperial'imiz 5,5 metre uzunluğunda, yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğinde... Yani özgürlük heykelinden bile geniş bir kaportası var. Genç Sam'in tecrübe kazanması için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. İşin püf noktası sert bastırmak, tamam mı? Yani tek yapacağın bu. İşte öyle. Kurtulmaya çalıştığımız siyah tabakayı görebiliyorsun değil mi?
8: Evet.
6: Sürt biraz, sürt. Tadını çıkar. Harika değil mi? Tecrübe edinmek istiyorsan işte sana şans, öyle değil mi? İyi gidiyorsun, hadi. Yapmadım tabii ama fena bir şey gibi görünmüyor.
9: Evet, kesinlikle öyle. Evet, öyle.
6: Öğleden sonra Sam'i bu işten kurtarıyoruz ve skid kromlarla ilgilenmeye koyuluyor.
9: Pekala, her zamanki gibi biraz bilek gücü gerektiren bir iş olunca ortadan kayboldu. Daha sonra çok önemli işler yaptığını iddia edecek ama yapmıyor. 5 dakikada bitmeyeceğine göre bu onun mutlaka sıkılacağı anlamına geliyor. Bence bunun üzerine bir tür vernik sürmüşler. Boyanın üzerine çok ince bir tabaka halinde uygulanmış. Bu cila onu çıkarıyor ama biraz zaman alıyor.
6: İyi misin dostum?
9: Teşrif etmeniz çok hoş oldu bayım.
6: Yapma şimdi.
9: Buradaki sorun şu. Bunun boyutu. Normalde bir ön tamponu ne kadar sürede yaparım? 20 dakika.
6: Kaç saattir uğraşıyorsun.
9: Ama
6: tamam,
9: bu devasa.
6: Ama dostum, emek yoksa kazanç da yok, öyle değil mi? Daha bolca vaktin var.
9: Sevre kadar kazanç yok ama.
6: Hayır, benim buna ihtiyacım tamam, yok. Çünkü zaten mükemmelim. Günün sonunda camlar temizlenip tüm kromlar parlatılınca... ...imperyalimiz gerçekten krallara layık bir görüntüye kavuşuyor.
9: Hey dostum, muazzam görünüyor. Harika. Değil mi?
6: Açık konuşayım, bu tam bir dönüşüm. İnce bir değişim ama çok büyük bir dönüşüm. Üzerindeki her neyse ondan kurtulmak zor işti ama... ...aynı zamanda araca değer kattık mı? Kesinlikle. Sırada iç mekanı var. Ama ertesi sabah skid geldiğinde ona bir sürprizim olacak. Dün gece bana ilham geldi. Arkadaşım Oxford Don'dan aldım. Dayanamadım. 45 sterlindi. Bu klasik bir Amerikan bisikleti. Schwing Stingray, Chrysler için mükemmel bir aksesuar. Bunu Imperial'in bagajına koyup bir fuara götürebilir, etrafta bununla dolaşabiliriz. Belli mi olur, belki biri satın alır.
9: Bununla dolaşmak güzel olurdu.
6: Evet, süper. Bu hafta sonu Henley Amerikan Otomobil Fuarında bununla etrafta dolaşabiliriz. Ama ondan önce değiştirmek istediğim birkaç bir şey var. Modern farlar gitmeli. Serenin biraz toparlanması gerekiyor ve en önemlisi... Kadronun yeniden boyanması lazım. Peki parçalarını ayıralım mı?
9: Olur, hızlıca sökelim o zaman.
6: Fazla zaman kaybetmeden sonradan eklenen bu uyumsuz parçadan kurtuluyoruz. Kadroyu söküp boya için hazırlıyoruz.
9: Ne oldu?
6: Baş parmağımı incittim. Her yer maskeleme bandıyla kapatıldıktan sonra da sprey kutusuyla iki kat siyah boya atıyoruz.
9: İşimiz bittiğinde bu bisiklet harika görünecek.
6: Evet, iyi görünüyor. Yaptığımız ön çalışmalar işe yarıyor. Şimdiden iyi görünmeye başladı. 20 dakika sonra ilk kat neredeyse tamamlanıyor. Ben bırakıp gideceğiz dedin sanmıştım.
9: Bilirsin evet, işte. Evet, evet, tam evet. Uzaklaşıyorsun sonra evet, küçük biliyorum. Bir detay görüyorsun. Ama şimdi gidiyorum. Tamam, boyada tamam, atma gidelim. Falan olursa ince su zımparasıyla düzeltilir, tamam mı? Çok nasıl buldun güzel. Evlat? Kırmızı detaylarla çok güzel olacak.
6: Ne harika bir gündü. Bisiklete yeni bir görünüm kazandırdık ve Chrysler'in boyasını da ciddi anlamda toparladık. Hafta sonundaki otomobil fuarına kadar iç mekanı hazır hale getirmek çok zor olacak. Ama bahçede uzay çağı havasında bir Chrysler varken gökler bizim.
10: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Vay, baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Volcano. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Çizinin yeni transferi gelsin.
17: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
18: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
19: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
20: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
21: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
22: Buraların redlisiyim.
23: Nerelerin mi?
22: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
24: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
22: Très bien. Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
12: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
25: Hesap basit.
6: Hafta sonundaki otomobil fuarı için devasa Chrysler Imperial'imizi hazırlama işimiz var. Bir de bagaja koyacağımız bisikletimizi tamamlamamız gerekiyor. İyi haber, Faz şehre döndü. Kötü haber, yolunda gitmeyen bir şey fark etti.
0: Araba rolantide çalışırken yanında duydum. Bir inleme sesi duydum. Bir an sen sandın.
6: O gaydı.
0: Radyatör kapağıymış. Biraz basınç tahliye ediyordu. Sonra yere biraz sıvı boşaldı. Onu da sen sandın ama değilmiş dostum. Bence biraz hararet yapma sorunumuz var. Onu halletmeliyiz. Hazneye tamam, biraz koyalım. Su koyalım bakalım.
6: Hadi
0: çalıştırıp
6: bakalım.
0: Ne olacağına bakalım. Tamam bakalım, çalışacak.
6: Bekliyoruz.
0: Aa, selam beyin. Tamamdır.
6: Vay canına, ilk seferde çalıştı. Jurassic Park gibi değil mi? Şunlar kabarcık mı yoksa sadece şey mi?
0: Silindir kapak contası gitmiş olsaydı ya da blokta çatlak falan olsaydı bundan daha fazla kabarcık görmeyi
6: anladım.
0: Beklerdim.
6: Yeni bir termostata ihtiyacı olabilir mi?
0: Evet, belki de.
6: O zaman gidip bir çay içelim mi, ne dersin?
0: Sen suyu koyarsan senin yaptığın çayı içeriz. Geri dönmeyecek biliyorsun değil mi?
9: Odaklanma süresi sivrisinek kadar.
6: 5 dakika sonra geri dönüyorum. İçecek yok ama çok daha heyecan verici bir şey var. Şunu söyleyeyim, çay getirmedim ama dışarı çıkarmam gereken başka bir şey var.
9: Şuna bak.
6: Ne diyorsunuz?
9: Çok güzel, gerçekten muhteşem.
6: Öyle değil mi?
0: Çok tatlı, çok uysal.
9: Yani jelly tot dikkatimizi dağıttı ve bize
6: jelly,
9: çay yapmadın
6: üzgünüm.
9: Öyle mi?
6: Çayı yapacağım
9: bu arada
6: ama
9: benimki soğudu ama.
6: Vardı.
0: Ha tabii.
9: O zaman sorun yok, sessizce acımı
6: muymuş?
9: Çekerim.
6: Anlayabildiniz
9: ondan şüpheleniyoruz.
6: Mi?
9: Onu çıkarıp kaynar suya atmamız ve açılıp açılmadığına bakmamız gerekiyor.
6: O
9: maalesef.
6: Harika, tamam. Termostat motor sıcaklığını düzenleyen hayati bir parçadır. Genelde yaklaşık 10 yıl kadar dayanır ama bu araba bundan çok daha eski.
0: İşte termostatımız burada. Bak kapalı. Yani şu an hangi sıcaklıktaysa açılmamış bile.
9: O zaman şimdi kaynar suya koyup açılıyor
0: evet.
9: mu diye bakmamız
0: evet.
9: gerek. Madem bunu test edeceğiz,
0: tamam.
9: gidip suyu kaynatayım.
0: Pekala, başlıyoruz. İçine koyduk. Şimdi üzerine dök bakalım.
6: Ne oldu?
0: Termostatın üzerine kaynar su döktük ve açılıp açılmadığını da görmek için bekliyoruz.
6: Ben hala çayı yapmadım.
0: Çaydanlığı bulamadın öyle değil mi?
6: Ha işte ben de tam bu yüzden yapmadım. Ona ihtiyacınız olacağını biliyorum.
9: Ayrıca çaydanlığın buz gibi olduğunu ve fincanlarda çay poşeti olmadığını fark ettim.
6: Öyleyse işimize bakalım.
0: Bakalım olacak.
6: Hadi bakalım.
9: Merak ettim.
0: Tamam, geliyor.
9: Şimdiye kadar açılması gerekmez miydi?
0: Açılmamış olması gerekirdi. Evet şey ama sadece çok az açılmış.
9: Yani bundan yeni bir tane almamız
0: evet.
9: gerekiyor. İnternetten bulabilir miyiz?
6: Bakarım.
0: Evet işte böyle.
6: Skid bisiklete geri dönmek için sabırsızlanıyor ama aracın iç mekanının da epey elden geçmesi gerekiyor. Ön panel eksik. Kapı döşemesi ise bagajda duruyor.
9: Kanepe patlamış gibi duruyor.
6: Aslında araçtaki tüm kapı döşemeleri patlamış kanepeye benziyor. Yani
0: benziyor.
6: Çok da yabancı değil. Baz'ın gözü korkmadı. Paneli yerine takıyor.
9: Yerine takılınca elinde durduğundan daha güzel duruyor.
6: Sonra da gizli silahını ortaya çıkarıyor. Bir kutu kontak yapıştırıcı.
9: Aa, bu düpedüz sahtekarlık.
0: Tamam.
9: Bunu beklemiyordum.
0: İşte çok güzel oldu.
9: Benden fırça istediğinde sadece kenarını yapıştıracaksın sanmıştım.
6: İşi sağlam almak için
0: şuraya da biraz sürelim.
6: Kenara ekstra bir yapıştırıcı katmanı daha sürüyor. Skid'in yardımıyla kenarlarını katlayarak yerine oturtuyor.
0: Evet, toparlanıyor. İşte oldu, baksana. Elimi şuraya koyunca...
9: Dirseğinden orayı görmezsin bile.
0: Evet,
9: evet.
0: Yeni gibi oldu.
9: Evet.
0: Sayılır.
6: Bir diğer iyi haber de yedek bir termostat bulmuş olmam. Yarına kadar elimizde olmayacak. Bu yüzden Faz, Skid'i bisikletle baş başa bırakıp eve dönüyor.
9: Şimdi bak, ilk izlenimim şu, mükemmel değil ama eskisinden çok daha iyi oldu. O yüzden ilk yapacağım şey, bütün poşetleri ve maskeleme bantlarını söküp elimizde tam olarak ne kaldığına bakmak olacak.
6: Skid tüm maskeleme bantlarını çıkarıyor.
9: Gayet güzel görünüyor.
6: Tekerlekleri, kabloları tekrar takıyor.
9: İşte oldu.
6: Ve seley. Ardından frenler de tamamen hallolunca, ben geç kaldım demek üzere tam zamanında geliyorum. Oo, bitirmişsin.
9: Pedallı bisikletin güzelliği bu. Çok basitler.
6: Yani sadece bir saatini aldı.
9: Ne kadar harika görünüyor değil mi?
6: Sanki ben yokken daha hızlı ilerlemişsin. Ama şunu söylemem gerek dostum. Gerçekten çok hoş olmuş. Ve artık hazır değil mi? Yani test sürüşüne hazır mı?
9: Kesinlikle.
6: Benim bisikletimle de çok güzel gider bu.
9: Evet evet kesinlikle. Amerikan tarzına karşı İngiliz tarzı.
6: Hadi o zaman sürüş başlasın.
9: Hadi gidelim.
6: Biliyor musun Skid? Bak ne diyeceğim. Bu iki bisiklette de küçük yaşta iki tekerlekli ulaşımla ilgili sevdiğim şeyi temsil eden bir şey var.
9: Gençlik kültürü.
6: Aynen dostum.
9: Benim iki tekerlek tutkum da o şekilde başladı.
6: Tahmin ederim.
9: Çok küçük yaştan itibaren bisikletlerle uğraşıyordum. Şimdi kalkış tekniğine dikkat et. Havalı bir şey göstereceğim.
6: Tamam.
9: Tamam mı? Bakıyor
6: musun? Evet bakıyorum.
9: Durup seni beklerim. Tamam, birlikte çıkarız. Şimdi bunlarda şöyle yapıyorsun. Acayip
6: bitti
9: havalı.
6: Kendine.
9: Hazır mısın?
6: Hadi. Gidiyoruz. Pedallar. Harikasın.
9: İşte bu evlat. Bekliyorum.
6: Ona yetişmem lazım.
9: Hadi.
6: Beni bekle. Öyleyse kalkış serbest. Günün büyük kısmını devasa bir araba üzerinde çalışarak geçirdikten sonra bu hafif bisikletler çok keyifli oldu. Şunun güzel yanı ne biliyor musun? Imperial'ı harika tamamlıyor, değil mi?
9: Kesinlikle.
6: Amerikan kültürünün ve ruhunun bir parçası.
9: Evet, aynen öyle.
6: Bununla başlarsın ve sonunda kendini Main Street'te bir Imperial ile gezintiye çıkmış bulabilirsin. Tabii termostat gelmezse Main Street'te gezinti falan olmaz. Neyse ki ertesi gün geliyor.
7: Yeni termostatı yerine takıyorum. İşte oldu. Beni yalnız bıraktılar.
6: İşin uzmanı sensin dostum, halledersin.
9: Ben de işim bitince doldurman için sana büyük bir sürahi su getirdim.
6: Suyu devirdi.
7: Kovayı devirdi.
6: Sonunda su içeri giriyor ve testi hazırız.
7: Tamam, çalıştıralım bakalım.
9: Şimdi termostatın bunu açmasını beklemeliyiz, değil mi?
7: Evet, yani sanırım öyle. Ama bence içinde muhtemelen yeterince su var ve çünkü seviye biraz düştü. O yüzden bekleyip ne olacağını görelim derim. Borular ne durumda? Kalorifer hortumları?
9: Yani eskisine göre daha sıcaklar ama geçen seferki gibi olsa şimdiye kadar kıpkırmızı ve sıcacık olurlardı.
7: Bence artık düzgün bir dolaşım var. Belki erken konuşuyorum ama sanırım sorunu çözdük dostum. Öyle değil mi?
9: Tamam, bu çok iyi. Kesinlikle ısınmaya başladı sanırım.
7: Evet,
9: önce buz gibiydi.
7: Bence sorunu çözdü.
6: Aferin çocuk.
9: Evet.
7: Ve artık sanırım küçük bir gezintiye
6: çıkabiliriz.
7: Bence
6: de bir tur atmalıyız. Böylece tekrar yollardayız. Bu kadar geniş bir arabayla umarım bu dar yolda kimseyle karşılaşmam.
7: Evet ben de. Sen de umarım arabayı bir hendeye düşürmezsin.
6: Aramızda güven problemi olanlar var. Birincisi, bunun düşebileceği büyüklükte bir hendek yok. İkincisi, araba gayet iyi gidiyor. Bak ne diyeceğim. Sizce de her şey yolunda gitmiyor mu?
7: Evet. Göstergeler
6: hepsi tam ortada.
7: Güzel.
6: Akü, sıcaklık, benzin ki o birazdan düşer. Imperial'imiz kimsenin yakıt tüketimini umursamadığı bir dönemden geliyor. Otoyolda 4,5 litre benzinle yaklaşık 13 kilometre gidiyor. Şehir içinde daha az.
0: Farkında mısınız? Bu araç yolda bir otobüsün kapladığı alan kadar yer kaplıyor neredeyse.
6: Bence Birleşik Krallık'ın karbon ayak izinin büyük bölümünü de oluşturuyor. Olumlu işaretlere bakarsak, hararet ya da radyatör sorununa işaret eden bir belirti yok. Biraz gaza basıp vitesler nasıl diye baksan
9: hayır,
6: mı?
9: Hayır, hayır, hayır. Debriyajı yakarsın sonra. Mi?
0: Mekanik hassasiyeti evet, de bu kadar işte. Laf dinlemiyor.
9: Nazikçe kullan lütfen.
0: Evet, lütfen.
6: Şanzımanı mahvetmeden önce eve dönelim. Fazın gitmesi gerekiyor. Bu yüzden Gay'la ben biraz döşeme işi yapacağız. Dostum buna sektörde battaniye kaplama denir. Bak bunlar harika. Dokunduğunda çok iyi hissettiriyor.
9: Çok yumuşakmış gerçekten.
6: Yumuşacık ve sıcak tutan tüylü şeyler. Aracın içinde de çok güzel duracak bence. Önce arkaya serelim mi? En kötü orası görünüyor.
9: Olur.
6: İster bir Harley'in ön maşasına sarılsın, ister modifiye bir aracın arka koltuğuna serilsin. Meksika battaniyesi restorasyon işlerinin vazgeçilmez parçalarından biri. Bence ön koltuğu olduğu gibi bırakalım. Battaniyenin kırmızısı bu derinin kırmızısıyla
9: evet,
6: uyumlu.
9: Şahane. Artık bu koltuğa oturmayı gerçekten isteyebilirim.
6: O zaman aynen devam. Evet, aynen. Bu battaniyenin tüylü iç kısmını neden seviyorum biliyor musun? Zorda kalırsak
9: evet.
6: Üstünde şekerleme
9: yapabiliriz. Ya da çıkarıp nehir kenarında üzerine aynen. Oturabilirsin.
6: Çok
9: piknik
6: güzel
9: de diyorsun. Yapabilirsin.
6: Eski güzel Meksika battaniyeleri. Yarın Henley yakınlarındaki Stoner Park'ta düzenlenen klasik Amerikan otomobil fuarına gidiyoruz. Kabul, Chrysler'imiz hala kusursuz değil. Daha çok yürür halde bir restorasyon projesi gibi ama Rally of Giants için mükemmel bir aday.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
23: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
18: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
19: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
24: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
26: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
23: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
27: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
28: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
29: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
30: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
31: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
28: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Sadece iki hafta önce Maidenhead'deki bir konteynerden bir Chrysler Imperial çıkardı. Trevian.
1: Tamam, Ucur. Verdim gitti.
6: Evet, harika. Pekala Ludo, çok sağ teşekkür Ludo. Ederim. Onu temizledik. Tamir ettik.
7: Düzgün bir dolaşım. Bence sorunu çözdüm.
6: Ve ona sevgimizi verdik.
7: Şuraya da biraz sürelim.
6: Şimdi de onu Henley yakınlarındaki Stonor Park'ta düzenlenen klasik otomobil fuarına götürüyoruz.
7: Benzin doldurdun mu? Çünkü arkadaşın içmeyi sevdiği belli.
6: Cevap tabii ki evet.
7: Bidonla mı içirdin, pompadan? Bidonla.
9: Yani o kadar da çok sayılmaz.
7: Yani sadece bir bidon içmişse
9: o zaman
7: soruyu...
9: sadece 16 kilometre gidebiliriz.
7: Lütfen ilk benzin istasyonunda
6: tamam.
7: Durabilir miyiz?
6: Kaç bidon içmişti ama tamam, durup depoyu dolduracağız. Benzini adeta içen deposuna rağmen Imperial reklamlarında aracın o kadar konforlu bir sürüş sunduğu söyleniyordu ki sahipleri direksiyon başından ayrılmak istemeyeceklerdi. Diğer arabaların yanında dev gibi kaldığı İngiliz yollarında bile inanılmaz derecede akıcı ilerliyor. Dostum, gerçekten yağ gibi gidiyor. Gerçekten Rally of the Giants'a gidiyormuşuz gibi hissediyorum. Size
9: gerçekten
6: de öyle değil mi?
9: Öyle bir his veriyor.
6: Bence bu
9: harika
6: his gerçek olabilir.
9: Bu arabayı sevdim.
6: Ben de.
9: Evet, çok sevdim.
6: 22 litreyle Henley'e varıyoruz.

0: Bir şey diyeyim mi? Hiç fena değil. Aa, başardık çocuklar.
1: Başardık.
0: Bu
1: doğru.
0: Harika.
1: Üstelik aksiyonun tam da ortasındayız.
0: Rally of the Giants, Birleşik Krallığın en büyük klasik Amerikan otomobil fuarı. Amerikan arabaları söz konusu olduğunda boyut önemlidir denir ya, işte onu burada gözlerinizle görebilirsiniz. Buranın patronu Alan Murphy. Peki dostum, bize biraz bu etkinlikten bahset. Ne zamandır düzenleniyor?
2: 1966'dan beri her yıl düzenleniyor, Covid yılı hariç.
0: Amerikan otomobil tarihinin her döneminden toplam 271 araç burada. Dostum, hepsi çok güzel. Üstelik hepsi birbirinden farklı. Şu çeşitliliğe bak.
2: Evet.
0: Yani kusura bakmayın ama 40'larda ve 50'lerde İngiliz otomobillerinde böyle bir çeşitlilik yoktu maalesef. Yoktu.
2: Hepsi siyah ve sıkıcıydı.
3: Doğru, evet. İçeride de kahverengi.
0: Evet, evet. Öyle değil mi?
2: Isıtmaları da yoktu.
3: Evet.
0: Fuara Chrysler'ı alıcı buluruz diye gelmiştim ama görülecek bu kadar çok şey varken etrafta dolaşmayı bırakamıyorum. Tüm markalar burada. Chevrolet'den Plymouth'a ve Buick'e kadar. Oo, aman tanrım. Çok güzel. Gösterge paneline bakın çocuklar. Bu Cadillac Eldorado gibi nadir modeller de var. Ve kuyruk kanatları neredeyse bizim Imperial'inkileri bile geçiyor.
2: Bunu aldığımda hurdaydı ve çok para ödemem gerekmediği evet. için biraz Elvis'e saygı duruşu yapmak istedim. Çünkü onda da mor renkli bir 56
0: Gerçekten
2: model
0: vardı. Mi?
2: O yüzden her şeyi aynı yaptım. Tek fark onun arka kuyruk kanadında beyaz şeritler
0: yani
2: vardı.
0: Yani Elvis'e bir saygı
2: duruşu. Biraz, bu oldukça nadir eski bir araba. Yanlış bilmiyorsam 1956'da yaklaşık 1200 tane üretilmişti.
0: Daha da geriye gidersek, 1903'ten kalma ilk Cadillac'lardan biri de burada. Şu yılanı anlatır mısın? Çok havalıymış.
4: Dönemine ait bir ekstra aksesuar. Boğa yılanı şeklinde bir...
0: ne kadar havalı değil mi?
4: Arabanın sıfır fiyatı 200 sterlin.
0: Öyle mi?
4: O koruna 12 sterlin. Yani arabanın değeri %10'undan fazlası.
0: Harika bir şey. Daha da şaşırtıcı olansa bu Cadillac'ın çalıştırılma şekli.
4: Bu kendi çapında bir merasim.
0: Tamam, görmek isterim. Hadi gösterelim. Faz.
3: Evet, gelin size göstereyim. Seleyi çıkarıyorum. Tabii. Tamam. Evet.
0: Evet. Tamam, yaptık.
4: Şu kapağı kaldırırsanız.
3: Tamam, kaldıralım
4: bir
3: bakalım.
4: Onun yanında bir musluk göreceksiniz.
0: Tamam, evet, bak, görüyoruz. Evet.
4: Onu 90 derece çevirin
3: 90
4: şimdi.
3: 90 derece çevirdim.
4: Bu yağlayıcıların dik konumda olması gerekiyor.
3: Tamam.
4: Her iki yağlayıcıda da 3'er tane var.
3: 3.
4: Evet, doğru.
0: Tamam.
4: Asıl önemli kısım bu. Şuradaki küçük çizgiyi evet. görüyor musunuz?
0: Bu mu?
4: Evet, onu şuradaki çizgiyle hizalaman gerekiyor.
0: Bu da tamam.
3: Ha, evet.
4: Şimdi yakıtı hazırlamak istersen tamam. sana hazırlama kolunun nerede olduğunu evet. göstermiştim. Şimdi 5'e kadar
3: bir,
4: say.
3: 2, 3, 4. 5.
4: Evet, tamam. böylece karbüratörü hazırlamış olduk.
3: Harika, hazırım.
4: Gaz kolunu sonuna kadar açmanız gerekiyor. Saat yönünün tersine çevirin. İyice sertleştiğini hissedeceksiniz.
3: Tamam.
4: Onu geçin.
3: Evet.
4: Bu kompresyon. Çevirmeye devam edin.
3: Pekala.
4: Üçüncü kompresyona getirmeniz gerekiyor. İşte orası.
3: Tamamdır.
4: Şu düğmeyi kaydırın. Sola ya da sağa.
3: Evet.
4: Şimdi iki elle. Evet. Şimdi tüm gücünü asın bakalım. Evet, asıl... Ah. İşte oldu şimdi.
3: Aa, evet.
0: Çalıştırdın Faz.
4: Tebrikler. Çalıştırmayı başardınız.
0: Bravo Faz. Bu Cadillac'ın asla bir kaçış arabası olarak kullanılmadığını rahatlıkla varsayabilirsiniz. Ama bu amaç için kullanılmış olabilecek başka araçlar var. Aslına bakarsan ikimiz de motosikletçiyiz.
1: Evet.
0: Ama nedendir bilmiyorum. Kendimi evet. eve dönmüş gibi hissediyorum.
1: Evet.
0: Şuna baktığında evet. o Bonnie ve Clyde havası var ya. Benim evet. büyürken gördüğüm şeyleri temsil ediyor. The Great Gatsby ve o tarz şeyler, anlıyor musun?
5: Evet. 1930 model. Bunlardan 128 tane üretmişler. Şu anda dünya genelinde yollarda olan 2 tane araç var bildiğim
0: Peki,
5: kadarıyla.
0: Hala çalışıyor mu?
5: Çalışıyor.
0: Araçların çoğu güzelce restore edilmiş seri üretim modeller var ama bu model bir Roadster gibi harika bir hot rod da var.
6: Aldığımda parlak sarıydı ama rengini biraz bölmek istedim. O yüzden bir arkadaşımın ağırı müsaitti ve ben de arka kısmını siyah boyadım.
0: Bunu sen yaptın.
7: Evet.
0: Ne diyeyim, benim de sprey boyalarla aram fena değil.
6: Biliyorum, sprey kutularını gördüm.
1: Peki. Peki, tamam. Size şunu söyleyeyim, mesele kalite değil dostum. Sakın onu arabaya yaklaştırmayın.
3: 8 litre mi?
7: Evet.
3: Bu gerçekten tam bir canavar, biliyor musun?
6: Gaza hafifçe dokunmak gerekiyor.
0: Anne-Marie, kıyafetinin araçla uyumu da harika. Tam havayı yakalamışsın. Aynen. Ama senin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Sadece Mark, biraz daha çabalayabilir
6: misin?
0: Ama konu motorlar olunca bu klasik Buick kadar insanı şaşkına çevirebilecek çok az şey vardır.
3: Bu araba 1918 model. Yani neredeyse senin kadar yaşlı. Ama müthiş şekilde korunmuş, kusursuz bir patina.
0: Aa evet dostum, şuna bak. Bu harika.
3: Mekanik bir müzik katedrali gibi, öyle değil mi?
0: Haklısın. Sanki bir ork gibi.
3: Evet.
8: Saatte 80 kilometreye kadar çıkabiliyor.
0: Harika.
8: Uzun yola da gidiyor.
0: Öyle mi?
8: Sadece arka teker frenleri var.
0: Evet.
8: Yani biraz tehlikeli.
0: Ama aynı zamanda eğlenceyi de artırıyordur.
8: Yani.
0: Yani kuyruk kanatları, krom detaylar ve sınırsız eğlence istiyorsanız kendinize bir Amerikan klasiği alın ve Rally of the Giants'a doğru yola çıkın. Milyon dolarlık gibi görünebilirler ama günümüzde Amerikan klasikleri şaşırtıcı derecede ulaşılabilir fiyatlarda. Bu da bizi tekrar Chrysler Imperial'imize getiriyor. Ne harika bir gündü çocuklar. Şimdi bakın, aslında bunu buraya getirip satmamız gerekiyor.
1: Ama etrafta dolaşırken harika vakit geçirdik. Yani açıkçası onu satmaya çalıştığımızı söyleyemeyiz.
3: Evet, ama biliyor musun? Bu ortam o kadar harika ki aslında. Araba ya, bizde kalsa daha iyi olabilir.
0: Bir de garajından bile Stingray çıkardık.
1: Evet.
0: Evet. Ama ona da talip çıkmadı. Belki de insanlarla ilgilenmek için burada olmadığı için
1: çabalamadı.
0: Kendimizden utanmalıyız. Ama artık işi ciddiye alıp Chopper Boy'dan bunun ne kadar ettiğini öğrenmekle başlayabiliriz. Ama bence rahatlıkla 9000 eder. Ertesi gün tahminimin doğru olup olmadığını öğrenmek için çiftlikte kendi özel otomobil fuarımızı düzenliyoruz.
9: Bakalım bu araba nasıl?
0: Ne diyorsun?
10: Bayıldım.
0: Ciddi mi?
10: Evet, tam bana göre kesinlikle.
0: Tam senin kalemin olduğunu biliyordum Chopsy.
10: Bunlardan elime daha önce de geçmişti.
0: Öyle mi?
10: Evet evet.
0: Tabii, sonuçta bu yürür durumda bir restorasyon
10: evet,
0: projesi.
10: Evet ama dert değil.
0: Peki sence ne kadar eder?
10: Rahat 10.000 eder ama 9.000 civarı olsaydı muhtemelen kendim alırdım.
0: Harika.
10: No.
3: Evet.
1: Verdiniz dostum.
10: Çok teşekkürler.
1: Hayırlı olsun.
0: Evet, 1.000'lik kazandık.
10: İyi anlaşma.
3: Bence iyi.
0: İyi oldu. Bence 1.000 sterlin kazandık. Kar ettik yani. Ettik değil mi?
3: Gerçekten.
1: Sana da bu yakışıyor.
0: Bu da nereden çıktı şimdi?
1: Hatta siz ikiniz şu gömleklerinizle bu arabaya binip bir tur atmalısınız.
0: Chewin.
10: Evet.
0: Diğer Amerikan parçalarımıza gelince. Guy Willis'in ve benim tarafımdan restore edildi.
1: Sürüşü çok iyi. Ben sürdüm.
10: Evet evet, bunlar sağlamdır. 400 iyi mi?
1: Hey, biraz ağır ol.
10: Bu iyi mi kötü mü?
1: Hayır, yani bundan ciddi para kazanmış olacağız.
10: Kötü durumundakileri bile 300 ediyor bunları.
1: Biz bunu 45'e aldık.
0: Çok harikasın. Bana 1.000 sterlin kazandırdın. Ve aynen, potansiyel geçmedi olarak...
1: Ben de bunlardan
0: çok
1: küçük
0: teşekkür
1: bir kazanç
0: ederim. Dinle,
1: doğrusu.
0: Diyelim ki 300.
1: Evet.
0: Yani bundan bana 255 sterlin kazandırdın.
10: Çok iyi fiyat.
0: Toplam 1255 sterlin eder.
3: Bravo.
1: Evet.
10: Rica ederim
0: teşekkür
10: efendim.
0: Ederiz.
1: Evet.
3: Teşekkür ederim.
10: Ben teşekkür ederim.
1: Evet.
10: Ben teşekkür ederim.
1: Bu anlaşmayla günümüz para, güzelleşti.
0: Para para para para. Ceketimi alayım.
10: Benimkini de getir.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: British Columbia. Burada büyük bir kumar oynuyoruz. Toprakta bir şey var mı? Hiçbir fikrimiz yok. Sadece umut ediyoruz.
1: Televizyonda materyal temizleyen bir sürü adam izledim. Bunu ben yaparım. Bu iş bende diyordum. Evet, çok yanılmışım.
0: Şu anda 400 bin dolar eksideyiz. Altın bulmamız gerek.
1: Dişlerimde geçen sezon bulduğumuzdan daha fazla altın var. Bir çukur kazmak için 1000 dolar harcadık. Hiçbir şeyi yoktu. Gerçekten kötüydü. Bu hepimizin düşündüğünden daha zor geçiyor.
2: Bir şey yoksa burada durup kazı yapmanın, para harcamanın bir anlamı yok.
3: Biz bu işte yeniyiz. Yani amatörüz. Başarılı olduğumuz söylenemez.
1: Eğer bu yıl 2800 gram çıkartamazsak buraya kadar.
4: Hadi biraz altın çıkaralım çocuklar.
5: Freddy Dutch.
4: Altın işinde garanti yoktur dostum.
5: Ve Juan Ibarra.
6: Pekala, başlayalım mı?
5: Dünyanın en engebeli arazilerinde...
6: Şuna bakın.
5: Topraktan altın çıkarma sanatında ustalaştı.
6: Midem bulanıyor Freddy.
5: Şimdi ise zordaki madencileri kurtarıyorlar.
6: Ha, bu iyi olmadı.
5: Zengin olmak için her şeyini riske atan...
7: Hey, kapat şunu.
5: Ancak her şeyini kaybetmek üzere olanları.
4: Gözlere dikkat.
5: Bu başarısız madenleri kurtarmak için Freddy ve Juan imkansızı başarıyor.
8: Yani daha önce hiç böyle bir şey duymamıştım.
5: Bazı acı haberler veriyor.
4: Şu anda kazdığınız materyal hiçbir işe yaramaz.
5: Ve altının izini sürüyorlar.
4: İşte hayal dediğim bundan örülür.
5: Eğer madencilerin altın getirisini 2 katına çıkaramazlarsa tek kuruş para almıyorlar.
4: Bu 10 katı daha fazla altın demek.
6: İnanılmaz.

0: Hey Juan, umarım burası doğru yoldur.
1: Evet, kereste yolunun ilerisinde olduğunu söylüyordu değil mi? Yani sanırım burası. Freddy, bu arkadaşın ne kadar madencilik deneyimi var?
0: Sanırım hiç madencilik deneyimleri yok. Hazırlıklarını geçen yıl bitirdiler ve bu yıl ufaktan çalışmaya başladılar. Bence burada zor bir iş bizi bekliyor.
1: Hadi be, tamam.
0: Birazdan ortaya çıkar zaten.
2: Freddy ve Juan, British Columbia'nın iç kesimlerinde Neighbor Creek madeninden gelen bir yardım çağrısına cevap veriyorlar. Zengin altın potansiyeline sahip bu bölgeye 1858'deki Fraser Nehri altın hücumu sırasında yaklaşık 30 bin altın madencisi akın etti. Ve sadece 9 yıllık bir süre içinde bugünün parasıyla 3 trilyon dolardan daha fazla para kazandılar.
1: Nasıl gidiyor?
0: Nasılsınız?
3: Seni tanıyorum.
1: Bence.
0: Memnun oldum. Memnun oldum Jay.
3: Ben de.
1: Memnun oldum.
3: Ben Trevor. Memnun oldum.
1: Trevor ve Jay.
4: Merhaba, ben Sasha.
0: Memnun oldum Sasha.
4: Çok memnun oldum.
1: Merhaba Sasha, ben Juan.
4: Merhaba.
5: Ben Mark.
0: Mark,
1: ben Sasha. Juan. Memnun Trevor. Oldum.
5: Evet, buraya gelmeniz harika. Kanada'ya hoş
4: size
5: geldiniz.
4: Size ihtiyacımız var. Yardım edin.
0: Biz psikolojiden anlamayız, baştan söyleyeyim.
4: Psikoloğa ihtiyacımız vardı.
1: Geçen yıl sezon nasıl geçti? Altın sayımınız nasıldı?
4: Geçen yıl bir hayal kırıklığıydı.
3: Ağır bir hayal kırıklığıydı. Yaklaşık 21 gram altın bulduk. Yani ana kayaya ulaşmak için 9 metre kil çıkardık. Gerçekten zor bir işti. Burada daha yeni kurulduk. Bir haftadır çalışıyoruz.
1: Vay be, tamam.
3: Elimizde şu an bu kadar var.
5: 4,5 gram.
3: Tamam.
5: Ve sana garanti ederim yarısını pas geçmişiz.
0: O kadar yani.
1: O zaman şu ana kadar bulduğunuz her şey bu boyuttaydı.
3: Evet.
0: O zaman çok iri parça çıkmıyor.
1: Peki finansal anlamda buraya ne kadar bağladınız?
5: Bakım ve ufak tefek şeyler, her şey toplam 400 bin Amerikan doları. Ve altın çıkartamadığımız sürece kimsenin parasını veremeyeceğiz. Bir yaz bir arkadaşımla altın madenciliğine başladım ve bende tutkuya dönüştü. Televizyonda gördüm. Macera dolu görünüyor, eğlenceli görünüyor. Yapılabilir gibiydi. O yüzden bir şans verdim. Geçen yıl birkaç iyi arkadaşımı bir araya getirdim. Jay ve Trevor'a sordum. Hadi bu işi yapalım dedik. Çok fazla altın elde edemedik. 30 gram bile gelmedi. Gerçekten zor bir yıldı. Vazgeçmek istedim. Neredeyse vazgeçiyordum.
2: Geçen yıl Mark Skakel, yerel altın tutkunu ve bölge sahibi John Olson'la tanıştı.
6: Bu uzun yıllar boyunca benim hobim oldu ve bu bölgeleri almam epey zaman aldı. Elime bir fırsat geçti ve ben de değerlendirdim, ancak bu iş kısa bir sürede beni açtı. Benim için çok büyük oldu. Burada daha iyi altın olduğunu biliyorum, çünkü daha iyi altın çıkardım. Bazıları bayağı iri oluyor. Bir karar vermem gerekiyordu. Bu yüzden diğer insanları da dahil ettim.
5: John'la tanıştım. Onunla iyi arkadaşlık kurdum ve sonra bölgesini gördüm. Ona yardım etme şansımız var. Bulduğumuz tüm altınları paylaşıyoruz.
2: John 5 yıl önce bu bölgeyi satın aldığında beraberinde birkaç maden kalıntısı ve bozuk bir yıkama ünitesi geldi. Mark 6,5 kilometre karelik yoğun ormanlık arazide bulunan işletmeyi yakın zamanda daha erişilebilir bir alana taşıdı.
5: En azından eleye toprak giriyor. Yıkanan bir şey var. Tavada gerçekten altın görüyoruz. İşler geçen yıldan 1000 kat daha iyi.
1: Bu seneki hedefiniz ne?
5: 2800 gram.
3: Dönüm noktasına geldik. Kuyruğumuzu kıstırıp buradan gidebiliriz de. Bunu yapmak istemiyoruz.
0: Bu yüzden buradayız ya.
3: Gerçekten yardıma ihtiyacımız var.
0: Yapabileceğimiz tek bir şey var. Hadi toprağı test edelim.
3: Tamam, hadi bakalım.
1: İşe daha yeni başlıyorlar ve 15 gramdan az altınları var. Hedefleri ise 2800 gram. Çok fazla, çok büyük. Devasa bir hedef. Doğrusu şu anda bunun mümkün olup olmadığını bilmiyorum.
0: Çalıştır.
5: Çalışıyor.
2: Freddy ve Juan sorunları belirlemek ve Mark'ın yıkama ünitesinin 4 saatte ne kadar altın yakalayabildiğini ölçmek için bir test çalışması yapacak.
1: İşte geliyor Freddy, ilk kepçe.
3: Hadi şuraya biraz kaliteli materyal dökelim.
2: Trevor ve Mark yıkama ünitesinden 550 metre uzaklıktaki bir çukurdan materyal çekiyor.
5: Kepçeleri tamamen dolduracağız.
2: Materyal bir hazneye yükleniyor. Ve 2,5 metrelik bir döner eleğe bırakılıyor. Bir püskürtme çubuğu materyale su püskürtüyor ve ufak malzemeyle altını elekten geçirip aşağıdaki eleme kutusuna bırakıyor. Altın da burada matlarda takılı kalıyor.
3: Hayatlarını bu şekilde yaşamayı hayal eden çok sayıda insan olduğunu biliyorum. Ve biz burada büyük bir kum havuzunda oynuyoruz. Gerçekten harika.
5: Bu yıl 2800 gram almalıyız, yoksa başka bir sezon olmayacak. Eli boş dönmek istemiyorum, bu sefer olmaz.
0: Uzaktan bakınca o çukurdan çıkardıkları malzemenin görüntüsü hoşuma gitmiyor. Beğenmedim. Bir tür buzlu toprak, içinde fazla altın yok.
1: Bu ufak ünite yapmak istedikleri şeye uygun
0: evet.
1: değil.
0: Bunu bir kamyonetin arkasına takarsın ve toprağı test ede ede gidersin. Madencilik evet. olmaz. Bununla geçinemezsin. Dur.
1: Bekle.
0: Uzaktan bakınca o çukurdan çıkardıkları malzemenin görüntüsü hoşuma gitmiyor. Beğenmedim. Bir tür buzlu toprak, içinde fazla altın yok.
1: Bu ufak ünite yapmak istedikleri şeye uygun
0: evet.
1: değil.
0: Bunu bir kamyonetin arkasına takarsın ve toprağı test ede ede gidersin. Madencilik evet. olmaz. Bununla geçinemezsin. Dur.
1: Bekle.

0: Herhalde pompayı kapatmamız gerekecek.
1: Şimdi mi?
2: Evet, çünkü tanka yakıt doldurmam gerekiyor ve su hala akıyor.
1: Tamam, kapatıyorum.
2: Tamam Sasha, şimdi çalıştırabilirsin.
1: Anlaşıldı.
3: Yakıt doldurdun mu Jay?
2: Evet ama pek almadı. Bence başka bir
3: gerçekten
2: şey var.
3: Gerçekten mi?
2: Evet.
3: Hadi sadece bir kere çalıştıralım bakalım ne olacak.
2: Evet.
3: Etrafa saçırayan sudan olabilir. Oo.
1: Tamam çalışıyor.
3: Girişti. Söyle beklesin.
2: Durdur motoru, durdur motoru. Hey orada ne oluyor? Şimdi içine bir bakıyoruz. Kemeri çıkartacağız. Tamam bulduk. Makaraya taş sıkışmış. Şimdi çıkartacağız. Hatta biliyor musun? O çubuğun diğer ucuyla çekip çıkartabilirim. İşte
3: evet.
2: Oldu. Tamam hadi deneyelim.
3: İşte bu
2: bakalım
3: kadar.
2: Bakalım uyacak mı?
3: Tamam.
2: Tamam Sasha, şimdi motoru çalıştırabilirsin.
1: Anlaşıldı.
0: Ekskavatörün kepçesi üniteden daha büyük.
3: Evet.
0: Iskalıyor gibi. Yere sıçrayan şu ince materyallere baksana.
3: Madencilikte daha yeniler. Deneyimsiz oldukları çok belli.
0: Şu eleme kutusu da berbat çalışıyor.
3: Yeteri kadar su yok.
0: Yeterli su yok, doğru, düz değil.
3: Evet.
0: Hiç iri parça görmememizin sebebi bu işte.
3: Evet.
0: Evet.
4: Kötü koyulmuş eleme kutusu dengeli değil ve içinden kayaları yıkamaya yetecek kadar su geçmiyor. Bu da malzemenin bir tarafta birikmesine neden oluyor.
0: Bir tarafta birikiyor.
4: Bu iki durumda altın kaybına sebep olur.
0: Böyle olmaz Soğan.
3: Evet, nereden başlasam bilmiyorum Fred. Burada çok şey dönüyor. Bu ünitede bayağı bir sorun var. Gerçekten oldukça deneyimsizler.
0: Pompaları da aynı.
3: Çok ufak değil mi?
0: Evet.
3: Çok fazla.
0: Çok fazla başlık var ve şuraya çok kablo gidiyor. Sularının yarısı da eleme kutusuna değil yere dökülüyor. Çok bir materyal de taşıyamıyorlar. Muhtemelen saatte 4,5 metre falandır. Çok kötü. Juan.
3: Tamam, bitirelim.
0: 4 saati biraz önce geçtik.
3: Evet, bitirelim Freddy.
0: Evet. Son kepçe.
2: Anlaşıldı. Bu kadar, durdur motoru.
0: İçinde biraz altın var.
2: Toz taneleri.
0: Matları çıkarın da ne gelmiş
2: hadi
0: bakalım.
2: Hadi matları çıkartın.
1: Hadi bakalım.
3: Yani biliyorsun. Ünitenin kendisinde bir sorun var. Yani
0: her şey.
3: Bu üniteyi kullanabilir hale getirmek için her şeyi sökmemiz gerekecek. Her şeyi.
0: Yine de istedikleri kadar işleyemezler.
3: Evet. Bu bir madencilik ünitesi değil. Kesinlikle test ünitesi.
0: Evet.
3: Saatte ancak 9 metre işlerler. Ve bu hedeflerinin altında.
0: Kesinlikle öyle. Bunlar muhtemelen yardım ettiğimiz en deneyimsiz madenciler. Böyle giderse 2800 grama ulaşmaları mümkün görünmüyor. Olmaz öyle şey.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
2: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
1: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Budur.

Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Mahtel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi Budu'yla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
7: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
7: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla 4 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: İkinci gün.
14: Evet, çok altın varmış gibi görünmüyordu, değil mi?
15: Görünmüyordu Freddy. Bakalım ne kadar varmış.
16: British Columbia'daki Naver Creek madeninde...
17: Bu benim oğlum Dustin.
14: Dustin, merhaba.
15: Benim oğlum Dustin,
18: ben de.
19: John, Fred...
16: Sasha'nın oğlu Dustin ve bölge sahibi John, 4 saatlik testin sonuçlarını görmek için ekibe katılıyor.
14: Evet, şu an için yapabileceğimiz tek şey elimizdekileri tanımak.
19: Elimizde ne var görelim.
14: Her parça önemli.
16: Maden sezonunun sonuna 100 gün kalmışken...
15: Şu durumda gerçekten önemli.
14: Evet.
16: Eğer günlük 28 gram hedeflerine ulaşmak istiyorlarsa... Bu 4 saatlik test en az 11 gram altın getirmeli.
14: Yarım gram. İyi değil çocuklar.
15: Hiç evet. İyi değil. Evet.
18: İyi değil.
17: Can sıkıcı.
15: Ünitede harcadığınız yakıtı bile bu karşılamıyor.
14: Hedefin 2800 gramdı değil mi?
19: Evet.
15: Evet. Yani her gün 28 gram çıkarmalısınız. Yakınında bile
17: evet.
19: Değil. Evet.
17: Yarım gram gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. O altın için gerçekten çok ama çok emek verdik. Kendimizi sorguladık.
15: Öncelikle kendimize bir plan hazırlamalıyız. Oradaki ne? Bir üniteniz daha mı var?
19: O şey çalışıyor mu bilmiyorum. Hiçbirimiz çalıştığını görmedik.
14: Bayağı hırpalanmış.
15: Tamam, gidip bakalım ve elimizde ne var görelim Fred.
14: Tamam. Birazdan konuşuruz.
17: Tamamdır.
19: Teşekkür ederim çocuklar.
14: Hiç de etkileyici değildi. Yarım gram.
15: Beklentinin çok altında.
14: Kesinlikle. Buradaki vaktimiz kısıtlı. Bu büyük üniteyi tamir etmek için zamanımız var mı?
15: Çıkış kanalı yok.
14: Hazne de yok. Giriş haznesi.
15: Izgaralar da kayıp. Yani bir gün hatta birkaç saat çalıştığını görseydik problemlerinin ne olduğunu anlayabilirdik.
14: Bu mümkün değil. Paramparça.
15: Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani dişlisi sorunlu olabilir, silindiri sorunlu olabilir. İçeri girip çalıştırana kadar bunu bilemeyiz. Bu bir kumar Freddy.
14: Şu anda karşımızda tüm parçaları olmayan bir yapboz
15: evet.
14: Var.
15: Çalışmazsa başarısız olurlar.
14: Kesinlikle.
15: Onlara bu büyük üniteyle yardım etmemiz gerekecek çünkü dürüst olmak gerekirse başka bir yol yok. Saatte 5-6-7 metreküp materyal elemek bu elemanlar için yeterli değil.
14: Onlara durumu açıklayalım hadi.
15: Hadi yapalım.
16: Freddy ve Juan yıllardır çalışmayan bir üniteyi baştan aşağı ilk kez yenileyecek. Amaçları ise işlenebilecek materyal miktarını 4 katına çıkarmak. Tesisi beslemek için hazneyi takacaklar. Yeni ızgaralar getirtecekler ve bir ön yıkama sistemi yerleştirecekler. Eleği çalıştırmak için eski elektrikli motoru sıfır, benzinle çalışan bir motorla değiştirecekler. Son olarak eski eleme kutusunun kenarlarını daha yüksek kenarlarla değiştirecekler. Ve hem kaba hem de ince altını yakalamak için yeni bir halı ve mat sistemi koyacaklar. Hedefleri sezonun kalan 3 ayında 2800 gram altın.
14: Yani bu az para değil.
15: Evet, bakalım ne diyecekler.
14: Nasılsınız?
17: İyiyiz.
19: Fena değiliz.
14: Öyle mi? Tamam.
19: Hazırlanıyoruz.
15: Pekala. Biraz daha masraf çıkacak. Düşüncenizi merak ediyoruz. Eğer hedefiniz günlük 28 gram altın çıkarmaksa, o zaman büyük üniteyi çalıştırmalıyız. Ama bunun gerçekleşmesi için yapmamız gereken
14: evet,
15: çok şey var.
14: Bir sürü masraf var. Motorlar, pompalar, parçalar gerek. Yani sadece parçalara ortalama 14 bin dolar harcarsınız diye düşünüyoruz.
19: Vay canına.
15: Az para değil. Ama gerçek şu ki daha büyük bir ünite olmadan hedefinize ulaşmanız mümkün değil.
14: Bununla beraber bize yardım etmeleri için yanımıza başkalarını da almalıyız. Çünkü kendi başımıza halledemeyiz. Yani materyaller için 14 bin doların dışında sezonun sonunda bize 170 gram altın ödeyeceksiniz.
17: Vay canına.
14: Çünkü şu anda hayatta kalmamız için günde 28
17: grama
14: ihtiyacımız var.
17: Bu ünitenin bu miktarı üreteceğini mi düşünüyorsunuz?
14: Burada kesinlikle altın var.
17: Evet.
14: Ancak kazacak daha iyi bir toprak bulacağım. Bu toprakla devam edemeyiz.
17: Evet, kesinlikle.
0: Bir saniye
19: siz
0: bekleyin.
19: Elimiz kolumuz bağlı.
0: Doğru anladım değil mi? Teyit etmem lazım. Ünitenin önünden, ızgaralardan ta arka uca kadar yapılması gereken bir yenilenme var. Öyle değil mi?
14: Çok işimiz var.
0: 14 bin artı 170 gram altın.
14: Sana şöyle anlatayım. Biz genellikle madencilerin elde ettiği altın miktarını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Ama sizinki kadar az altının iki katı daha az. Eğer altınınızı 20'ye katlayamazsak sadece işçiliğimiz için ödeme yaparsınız. Malzeme parası almayız. Tamam mı?
15: Sadece malzeme parası. O ilk yıkamada aldığımız altının 20 katı neredeyse 14 gram yapıyor. Size
14: evet.
15: 4 saatte 14 gram altın
14: ve 4
15: getirecek.
14: Saatte. Bu size
17: evet.
14: 10 saatlik bir
17: tamam.
14: günde ortalama 28 gram getirir.
15: Aynen öyle.
0: Bana uyar.
14: Tamamdır.
15: Anlaştık.
0: Harika.
15: Evet, teşekkür ederim.
19: Sağ olun.
14: Teşekkür ederiz.
15: Şimdi yardım etmeleri için birkaç elemanı arayacağım ama sizin yardımınıza ihtiyacım olacak.
19: Bize ne yapmamız gerektiğini söyleyin, biz de yapalım.
14: Biz gidip planlarımızı
15: evet,
14: yapalım.
15: Evet, birkaç arama yapmalıyız. Hadi.
0: Teşekkürler beyler.
15: Siz
17: de. Teşekkür ederiz.
15: Tamam.
0: Eğer o yıkamanın 20 katına ulaşabilirsek, bu gerçekten kendini amorti etmeye başlayacak. Bu harika bir anlaşma.
15: Sorun şu ki zamanımız kısıtlı. Yani burada çok fazla iş yapmalıyız. Bu yüzden hemen telefonla Travis ve Alex'i arayıp buraya gelmelerini sağlayacağım. Dur!
16: Freddy ve Juan'ın madeni yenilemesinin ilk adımı...
14: Bu çelikler çok ağır.
16: 9 metrelik eleği indirerek önlerindeki işi değerlendirmek oluyor.
15: Bu ünite son 20-30 yıldır arazide duruyor. Kimse onu çalışırken görmedi. Biz onu canlandırmaya çalışacağız, yere indireceğiz, ölçümlerini alacağız ve çalıştırmak için neye ihtiyacı var göreceğiz. Bu tarafa gel. Böyle iyi, tamam.
14: Böyle iyi Trevor.
15: Güzel, şimdi kaldır.
19: O şeyi yerde görmek harika. Bir adım daha yaklaştık, çok heyecanlı. Ne yapmamız gerekiyor, bir bakalım.
16: Trevor ve Jay, büyük eleğin gelişi için maden bölgesini hazırlamaya başlıyor.
19: Küçük eleğimizi ayağımızın altından kaldıracağız. Küçük şeyi özleyeceğiz ama buna değecek.
13: Hey dur, bekle.
19: Böyle iyi mi?
13: Tamamdır dostum, biraz daha yavaş ilerleyelim.
16: Trevor, test ünitesinin çeki halkasını ayarlamak için ekskavatör 250'yi kullanıyor.
19: Tamam Jay, yavaş yavaş gel. 2 santim kadar gel. Yapabilirsen 3-4 santim. Dur, oturdu. Tamam, onu buradan çıkar. Birbirimize birçok kez bu konularda yardım ettik ve gerçekten harika oluyor çünkü bir ekskavatörün içinde oturup onu tam istediğim noktaya getirebiliyorum ve tam olarak ne yapmak istediğimi o da biliyor. Bir ekskavatörün içinde 10 metreden bir açıyla bir deliğin içine geçebiliyorum. Eline sağlık dostum. Harika. Hepimizin, her birimizin sunabileceği bir şey var. İster sürüş olsun, ister bir şey kullanmak. Herkesin elinden bir şey geliyor. Birlikte iyi çalışıyoruz.
14: Hey Trevor, senin şu çukura bir de ben bakayım.
16: Elek için hazırlıklar sürerken Freddy kazdıkları toprağı bir incelemek istiyor.
14: Yani o yıkamadan elimize geçen altın 4 saat evet. için berbattı.
19: Yani burada bir ana kayaya ulaşmaya çalışıyoruz.
14: Burada gözüme hoş gelmeyen bir şey var. Kayalar pek törpülenmiş gibi durmuyor, değil mi?
16: Törpülenmiş taşlar akan suda sürekli yuvarlanma sonucu pürüzsüz ve yuvarlak olur. Varlıkları bulundukları yerin bir antik nehir yatağı olduğunu gösterir. Burada bir eleme kutusundaki olukların görevini görür, altın toplarlar.
14: Bu kayalarda hiç aşınma olmamış. Yani doğa hiç altın elememiş, değil mi?
19: Burada boşu boşuna mı çalışıyorduk? İnanılmaz bu.
14: Ben olsam daha fazla burayla uğraşmam. Burayı bırakalım ve daha iyi bir yer bulalım.
19: Tamam o zaman.
14: Bu çukurdan gelen materyal hiç hoşuma gitmedi. Üniteye ne yaparsak yapalım. Altın yoksa altın yoktur.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
20: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
21: Sarı kola!
22: Fanta sarı kola canım o.
20: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
23: Volkan'ın her katı bambaşka tadı.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Motel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Mark nasıl gidiyor?
3: Bayağı iyi. Evet.
2: British Columbia'daki Neighbor Creek madeninde...
3: Yardıma ihtiyacın var mı?
2: Yıkama ünitesinin yenilenmesinde Juan'ın karşısına çıkan ilk zorluk yeni motoru takmak oluyor.
4: Elektrikli motoru çıkardık. Tamam. 20 beygir gücünde benzinli bir twin motor kullanacağız. Yani önceki motordan biraz daha farklı olacak. Umarım daha güvenli olur.
2: Bu benzinli yeni motor ayarlanabilir bir kayışla şanzımana bağlanacak. Juan onu yerinde tutmak için özel bir montaj plakası yapmalı.
4: Şimdi yapacağım şey aslında motoru eski motorun yerine koymak. Ve burası haznenin alt tarafı. Ama bunun için motora yeni bir taban plakası yapmalıyım.
3: Ünitelerinizi, saçlarınızı falan evet. Her şeyi kendiniz her yapıyorsunuz. Şeyi, evet.
4: Bunu masaya göndereceğiz. Ve o da kesecek. Hadi başlata basalım.
3: Güzel.
4: İşte başladı.
3: Bir numaralı parça.
2: Juan'ın bilgisayar destekli tasarım masası 10 taban plakası bileşenini 6 dakikadan kısa bir sürede hassas bir şekilde keserek saatlerce sürebilecek el işçiliğinden tasarruf sağlıyor.
4: İşte bu kadar. Şimdi onları çıkarıp temizlemek için yardım isteyeceğim. Sonra birleştireceğiz.

0: Görünüşe göre herkes biraz para harcamış ama sen diğerlerinden daha fazla harcadın değil mi?
1: Her şey, makineler, yakıt, tamirler, her şey benim cüzdanımdan çıktı.
0: Aa, gerçekten, yani ortadaki para senin ha?
1: Aynen öyle. Gelecek bir paramız yok. Biraz paramız vardı ve onu da burası için harcadık. Yani altın bulmamız gerekiyor.
2: Yeni yıkama ünitesi eskisinden 4 kat daha fazla materyal işleyebiliyor. Bu da marka parasını geri kazanma şansı veriyor.
0: Harika bir gövdesi var. Yani biraz daha eski ama bence elimizdeki şey gayet iyi.
1: Ha, evet.
0: Sen başlamak ister misin? Ben işe devam edeceğim. Yapacak çok şey var yani.
1: Tabii, yardım için sorun sağ ol. Değil.
0: Mark bu operasyona $400,000 yatırmış ve bu çok fazla bir para. Umarım bu tesisi kurabiliriz. Daha iyi malzemelerle donatırsak tarihleri dönebilir. Bu sadece bir rüya değil, uygulanabilir bir operasyon.
3: Şu haritalara bir bakalım. İlk test sahasında işlediğimiz materyaller iyi değildi. Şimdi baskı benim üzerimde. Umarım daha iyi materyal bulabilirim. Şu anda neredeyiz?
4: Bulunduğumuz alan tam olarak burası ve kazdığımız yerde tam burada.
2: Daha iyi bir arazi arayışında olan Freddy, arazi sahibi John Olson'la birlikte bölgenin eski haritalarına bakıyor.
3: İşledikleri materyaller burada.
4: Evet.
3: Burada değil mi?
4: Burada. Burada.
3: Tamam. Burası iyi değil. Şuradaki bir çukur mu?
4: Evet çukur. Burası Little Neighbor.
3: Tamam. Ünitenin kurulduğu yer.
4: Ünitenin kurulu olduğu yer. Little Neighbor Creek'ten gelen eski dere yatağı buraya kadar geliyor ve bu vadiden aşağı doğru kıvrılıyor. Buradaki dereye kadar tarama yaptım. Orada altın vardı ve bir kısmı oldukça iri taneli olabilir.
3: Anladım. Gördüğüm kadarıyla orada daha iyi altın olabilir.
4: Evet.
3: Oraya gideceğim çünkü çukurun dibine daha da yaklaşıyoruz. Ancak öğrenmenin tek bir yolu var. O da deri kaçmak.
4: Öyle. Bence iyi bir plan.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim Fred.
3: Şimdi bir zamanlar nehir oradaydı, şimdi ise burada. Yani durum buysa orada el değmemiş bir altın taşıyan malzeme tabakası kalmış olabilir. 3 metre kalınlığında da olabilir, 30 santim kalınlığında da. Çukur burada oluyor değil mi?
5: Evet.
2: Freddy, Trevor'ı yanına alıp John'un haritasından edindiği bilgilerle küçük yıkama ünitesinin yakınındaki antik dere kanalını aramaya başlıyor.
3: Şu anda burada gerçekten yuvarlak kayalar var.
5: Evet.
3: Bu iyi işaret. Ufalanma sebebiyle yuvarlaklaşıyorlar. Bir de buzullar.
2: Yuvarlak kayalar bir zamanlar buradan bir akarsuyun aktığının ve çakıllarda altın biriktiğinin işaretçisi olabilir.
3: Burada bir delik açalım ve içinde ne var görelim.
5: Hadi makineye binelim de şu işi bitirelim.

0: Trevor, şuradan bir kepçe daha al.
1: Bir tane daha var, tamam.
0: Burada ünite üzerinde çalışmaktan başka yapabileceğimiz en büyük şeylerden biri bu adamlara nasıl araştırma yapacaklarını öğretmek. Hangi malzemeyi arayacaklarını öğretmek. Bunu öğrenmezlerse hedeflerine asla ulaşamazlar. Trevor, istersen dışarı çık da birlikte şuraya bir bakalım.
1: Tamam, geliyorum. Ana kayadan çok uzak değil Freddy. Biraz heyecan verici.
0: Buranın eski bir bank kanalı, eski bir nehir bankı ya da eski bir dere bankı olmasını umut ediyorum. O durumda buradan yoğun altın çıkarabiliriz. Burası eski bir nehir yatağı. Nehirler şu anki konumlarına toprağı keserek gelir ya. Bir zamanlar dere yatağı buradaydı. Ama sonra erozyon oldu. Büyük kanyonu düşün.
1: Evet.
0: Orası 1,5 kilometre daha derinde. Şu kanyonlarda da durum aynı. Erozyon olurken banklar yukarıda kalabiliyor ve bu sayede böyle bazı eski banklar görebiliyoruz.
2: Altının bir nehir yatağına yerleşmesiyle bir taban yatağı oluşur. Dere yeni bir yol açmaya devam ettikçe ardında altının yoğun olduğu bir yer bırakır.
0: Bu madeni çalışır hale getirmenin önemi ne?
1: Bu benim için bir para kaynağı ve hayat tarzı. Şu anda geri dönsem de benim için bir şey fark etmiyor. Şehirde de olsam orada iş bulamayacağım zaten. Ben film endüstrisinde ulaştırma bölümünde çalışıyorum ama bu yıl çalışmadım. Yazar grevi devam ediyor. Tüm endüstri düşüşte. İnsanların %90'ı şu anda işten çıkarılmış durumda. Durumlar kötü. Bu insanın hayatını mahvediyor. Bir daha asla böyle bir şey istemiyorum. Altın madenciliği hiç kolay değil. Vücuda zor geliyor ama zihne çok iyi geliyor. Bu benim için bir cennet. Çok güzel bir şey.
0: Evet, güzel bir hayat tarzı.
1: Evet, öyle
0: ama
1: gerçekten.
0: Ama para kazandırmıyorsa bir şeye yatırım yapmanın bir anlamı yok. Şuraya bak.
1: Şuna bak. Şuna baksana.
0: Şurada.
1: Evet.
0: Evet, şurada. Bak, gördün mü? Gördün mü? Burada altın var. Orası kesin.
1: Bu altınlar fena değil. Hoşuma
0: evet, benim.
1: Gitti.
0: Bence daha büyük ünite için göletimizi şuraya kazalım. Böylece daha fazla suyumuz olur.
1: Evet.
0: Sonra materyalleri yıkarız. Bir taşla iki kuş vururuz.
2: Altın barındıran taban, eski yıkama ünitesi havuzunun yanında. Freddy'nin planı, materyalleri kazmak ve stoklamak. Sonra büyük yıkama ünitesine temiz su sağlamak amacıyla bir dinlendirme havuzu sistemi oluşturmak için kazılan yeri suyla doldurmak.
1: Ondan çok şey öğreniyorum. Harika bir öğretmen. Bilgi birikimi inanılmaz. Bunu uzun zamandır yaptığını anlıyor insan. Bu adamlar sadece birkaç gün daha burada. Acele etmeliyiz. İşimizi hemen bitirmeliyiz.
3: Bu sabah British Columbia'da 400'den fazla orman yangını bölgeyi kasıp kavuruyor. Eyaletin kuzeyinde büyük bir alan tahliye edildi. Yoğun duman hava kalitesinin en yüksek alarm seviyesine ulaşmasına neden olurken iç kesimlerin bazı bölgelerinde vatandaşlara içeride kalmaları tavsiye ediliyor.
2: Üçüncü gün.
4: Görünüşe göre geldik ha?
5: Evet.
2: Yangınların 50 kilometre güneyinde...
5: Burası olmalı.
2: Freddy ve Juan'ın yardım ekibi Alex ve Travis çok ihtiyaç duyulan malzemelerle geliyor.
6: Önümüzde bir sürü iş var millet.
0: Bu sefer gerçekten sıkışacağız.
6: Baştan inşa etmemiz gereken bir çekiş sistemi var. Hazneyi üzerindeki ızgaraları yeniden inşa etmeliyiz. Freddy şu anda kutuyu yapıyor. Bunun üstüne onu takmalıyız. Suyu ulaştırmamız ve göletleri kazmamız gerekiyor.
5: Kulağa iyi
6: hadi,
5: geliyor.
6: O çelikleri falan indirelim.
4: Tamam.
6: Oldu millet,
4: tamam.
6: Sağ olun. Hemen işbaşı yapacağız. Umarım onların da yardımıyla her şeyi halledebiliriz.
2: Travis Stockman ve Alex Voigt maden bölgelerine yabancı değil. Daha önce de yardım etmişlerdi.
7: Bizi arıyorlarsa çok sıkıştılar demektir. Trevi ile beraber onlara yardım ediyoruz.
2: 2022'de Freddy tıbbi bir acil durum için bir operasyonu bırakmak zorunda kaldığında bu adamlar Mark ve Rick adlı iki gazinin yardımına koştu. Ve altın üretimlerini tam tamına %1300 artırdı.
7: Biraz geri al. Böyle yan koyacağız. Tamam, böyle kalabilirsin. Hey Freddy.
0: Nasıl gidiyor?
2: Freddy, eleğin arkasındaki eski kutuyu geliştirmek üzere hazırlıyor.
0: Şu eski demirleri kesmeye başladım. Yan taraflarını yükselteceğim. Sonra da farklı bir ızgara sistemi takacağız.
8: Tamam.
0: Buradaki her şeyi yeniden yapacağım. Dostum, hava çok dumanlı.
8: Evet, yakınımızda bir sürü orman yangını var.
0: Durmadan
8: uzakta
0: öksürüyor.
8: Bir yangın var ama yakında da bir tane başladı. Dikkatli olmalıyız.
0: Tamam.
8: Gözünüzü dört açın.
0: Olur.
8: Yapmam gereken bir şey var mı?
0: Dikkat et, ben de bir şey yakmayayım.
8: Anlaşıldı.
0: Sonra muhtemelen plakalar için yardım isteyeceğim.
8: Tamamdır.
0: Sağ ol.
8: Hava gerçekten çok kuru. Bölgede çok fazla yangın var ve havada parçacıklar uçuşuyor. Akciğerler için hiç de sağlıklı bir durum değil.
0: Sen tut, ben işaretlerim.
8: Tamam, ben hallettim.
0: Harika. Gözlere dikkat.
2: Alex ve Jay, Freddy'nin eleme kutusundan daha fazla malzeme geçmesi için yüksek çelik kenarlar kaynaklamasına yardım ediyor.
6: Bunun içini temizlemeliyiz çünkü buraya kaydırmamız gerekecek. Böylelikle motoru üstüne taktığımızda ayarlama yapabileceğiz.
2: Ünitede Juan ve Travis yeni motoru takıyor. 20 beygir gücündeki V-Twin benzinli motor, kayalarla dolu eleği dakikada 20 kere döndürebilecek tork kapasitesine sahip.
6: Buraya getireceğim, yerine yerleştireceğim, hizalayacağım ve kaynak yapacağım. Umarım gün bitmeden çalıştırmış olurum.
9: Çok mutluyum. Şu motora bak. Harika olacak.
6: Hadi kaynak yapalım. Gidişattan oldukça memnunum. Motoru yerleştirdik. Gayet güzel oturdu. Tasarladığımız çerçeveyi de kurduk. Böylece ayar yapabileceğiz. İyi olacak.
8: Halı bütün tozları yakalıyor, değil mi?
2: Eleme kutusu bitti. Freddy, maden operatörü Jay'e en fazla altını kurtarmak için kutunun nasıl monte edileceğini gösteriyor.
0: Altını yakalamak için bu halıyı kullanıyoruz. Ama aynı zamanda bu kutuyu bir araya getirirken farklı yöntemler de var. Bu oluklardan birini tutar mısın?
8: Tabii ki, olur.
0: Bunları içeri doğru eğilecek şekilde yaptım. Gördün mü, eğiliyorlar bak.
8: Evet.
0: Hızlı olsun diye. Şimdi oradaki kısa panoları ve birkaç takozu alacağız. Bu eleme kutusunda 6 farklı örüntü var. Her altın parçası farklı, değil mi?
8: Evet.
0: Sen bir şekilde buna takılmayan bir altın parçasısın. Diğer örüntüyü de beğenmemiş olabilirsin.
8: Evet.
0: Kutuda ilerlemeye devam edebilir ve bir sonraki panoya gelip orada takılıp kalabilirsin. Her zaman farklı bir şey.
8: Şimdi anladım işte.
0: Quenelle'de falan mı büyüdün sen yoksa?
8: Yok yok, şehirde. Şehirde büyüdüm ben. 12 yaşında hassas bir dönemimdeyken kardeşim beni bu bölgeyle tanıştırdı. Hepsi bu.
0: Anladım.
8: Çocukken burada olmak çok güzeldi.
0: Evet. Altın arıyor muydu peki?
8: Evet, burada çok yıkama yapardı.
0: Kardeşin de hala altın yıkıyor musunuz?
8: Kardeşimi birkaç yıl önce kaybettim ama o zamandan beri altın daima ilgimi çekmiştir.
0: Başın sağ olsun.
8: Evet. İnsan hiç unutmuyor, sadece alışıyor, değil mi?
0: Evet.
8: İyi bir insandı. Birçok yönden kardeşime benziyordum. Ona hayranlık duyuyordum. Benden 10 yaş büyüktü. Bu yüzden bir baba ve kardeş gibiydi. Bu fırsat karşıma çıktığında kardeşimin ölümünden hemen sonraydı ve ben de kabul ettim çünkü doğru hissettirdi. Ben buradayken onu her yerde hissediyorum. Buranın taşında toprağında olduğunu biliyorum ve benimle gurur duyacağını biliyorum.
0: Her şeyi yerleştirdiğinde iyi bir eleme kutusuna benzedin.
8: Aynen öyle.
0: Şimdi sen onları yerine yerleştirirken ben de gidip bir şeyler yapmaya başlayacağım.
8: Tamam Fred, ben hallederim.
0: Birazdan
8: tamamdır.
0: Görüşürüz. Hangi madene giderseniz gidin, insan insandır. Bir insanla çalışarak onun hakkında çok şey öğrenebilirsiniz. Kardeşiyle birlikte çocukken maden aramaya başlamış. Buraya gelmiş, hem kendi hem de kardeşinin hayalini yaşıyor.

0: Bildiğim kadarıyla bu ünite uzun yıllardır çalıştırılmamış. Yani bu şanzımanın iyi olup olmadığı bir muamma. Birazdan göreceğiz.
1: Şanzıman, motorun dakikadaki devir sayısını azaltır ve eleğin doğru hızda dönmesini sağlar. Eğer sıkışırsa elek dönmez.
0: Eğer şanzıman kötü durumdaysa sıfırdan başlayacağız. Yeni bir şanzıman alacağız ve zamanı da gelir mi emin değilim. Kader anı Freddy, motoru çalıştırıyorum. Ne yapacak bakalım.
2: Çalıştır Juan.
0: İnanılmaz. Gerçekten harika.
3: Çok güzel.
0: İşte bu kadar. Çalışıyor.
2: Çok güzel. Güzel. Çalıştığına inanamıyorum. Bu mükemmel. Çok iyi oldu.
0: En az 20 yıldır arazide yatıyordum.
2: Evet, gerçekten çalışıyor olması inanılmaz bir
3: evet.
2: şey.
3: Ben şimdi diğer şeylere
0: evet,
3: geçeceğim. Eline
0: sağ
3: sağlık.
0: Vites kutusunun ne durumda olduğunu bilmiyordum. Ama şimdi çalıştığını gördük. Kendi gücüyle dönüyor. Mücadelenin yarısı tamam. Şimdi tünelin sonunda bir ışık görüyoruz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net!
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi bisküvi. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendinlere uzadı. İlk yudumda sen de söyle.
19: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
15: Dördüncü gün.
3: Birden 10'a kadar olan hava kalitesi indeksinde hava bugün tehlikeli bir seviyeye gelmiş durumda. İnsan sağlığı açısından olumsuz bir durum.
0: Kahretsin Freddy. Bugün kamyonetten indim ve her tarafta kül uçuşuyordu.
1: Neighbor Creek madeninde sadece 2 günleri kaldı.
3: Duman burada daha da
0: evet,
3: kötü.
0: Evet, çok daha kötü.
1: Ve rüzgarın yönündeki bir değişim hava kalite endeksini tehlikeli bir seviyeye getiriyor.
0: Tüm gün nefes almamız çok zor olacak.
1: Şartlar kötüleşirse tüm operasyon durmak zorunda kalabilir.
2: İleriye doğru kaldırıyorum.
1: Sabah ilk iş...
5: Tamam.
2: Tüm altınları köşeye almaya çalışıyorum. Tavada bir köşe yok ama ben köşe diyeceğim, tamam mı?
5: Tamam.
2: Bak, burası köşe.
5: Anladım.
1: Dersler yeniden başlıyor ve Freddy çaylak Sasha'ya altın yıkama dersi veriyor.
2: Altınları tavanın tam şu köşesinde
5: tamam.
2: istiyorum.
5: Tamam.
2: Yani aklında tam oraya getirdiğini hayal et.
5: Anladım.
2: Tavanın açısına bak. Şöyle büyük olanlar var
5: evet.
2: ya. Onları şöyle.
5: Tamam. Vay canına. Çok varmış.
2: Evet,
5: öyle
2: güzel.
5: Değil mi?
2: Orada gördüğün şeylerin birçoğu prit.
5: Peki aradaki farkı nasıl ayırt ediyorsun?
2: Altın asla parlamaz. Her zaman donuk sarılır.
5: Tamam, anladım. Tamam.
2: Tamam. Yüzüklerine, takılarına falan bak.
5: Yani...
2: Şu bir parça altın mesela.
5: Tamam.
2: Şunlardan bazıları altın. Şunların hepsi prit.
5: Tamam.
2: Harika sayılmaz ama işlediğimiz zaman göreceğiz zaten.
5: Evet.
2: Yani farklı katmanları da test ediyoruz.
5: Tamam.
2: Ana kayanın üzerindeki şeyler, ana kayanın içindeki ayrışmış şeyler. Bir de şuradaki
5: anladım.
2: Katman. Yapmak istediğimiz şey
5: tamam.
2: bu. Şimdi seni altın madenciliğine bağlayan şey
5: biraz
2: neydi?
5: Biraz kafa dinlemek için geçen sene çocuklarımla buraya geldim.
2: Öyle mi?
5: Altınları, o küçük parçaları, o güzel küçük parçaları ilk gördüğümde bağlanıp kaldım. Trevor ve ben çıkıyoruz ve buraya gelip ekibin bir parçası olmamı teklif etti. Uzun zamandır iki çocukla mücadele ediyorum. Onları büyütüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani altından kâr etmek maddi anlamda benim için harika olurdu.
1: Bu yıl Sasha'nın 22 yaşındaki oğlu Dustin, altın madeninde ona katıldı.
5: Dusty makineler üzerinde çalışıyor. Ne yapılması gerekirse onu yapıyor. İşe yaramak çok hoşuna gidiyor. Bir emeklilik planım yok ve bu başarılı olursa benim için her şey değişir.
2: Daire çiziyorum ama aynı zamanda tavadan materyal de çıkarıyorum. Şu kayaların çıktığını
5: evet.
2: gördün mü?
5: Sanırım ben tarama yaparken çok çekingen davranıyorum.
2: Evet. Görüyorsun elimi korkak alıştırmıyorum.
5: Evet alıştırmıyorsun. İyi hallediyorsun.
2: İşte bu kadar.
5: Evet.
2: Gayet iyi.
5: Aa, iyiymiş.
2: Bak burada da iri bir parça var.
5: Çok güzel. Evet.
2: Şurada da bir parça var. Etrafta da tozlar. Güzel.
5: Aa, çok güzel. Çok sevdim.
2: Evet. Güzel bir işaret daha yakaladık. Ben kaynak yapmaya gidiyorum. Görüşürüz.
5: Teşekkür ederim.
2: Buradakilere
5: Freddy.
2: Küçük numaralar gösteriyorum. Biz gittikten sonra bu numaralar onlarla kalacak. Artık bu işi Juan'la benim onlara yardım etmemiz konusunda endişelenmelerine gerek kalmadan kendi başlarına yapacaklar.
0: Kahretsin dostum. Burası çok kötü durumda.
1: Ekibin kalanı günlerine başlarken duman konusundaki endişeler gittikçe artıyor.
0: Endişelenmemiz gereken şey şu. Burada sadece biz yokuz. Yanımızda koca bir ekip de var.
1: Kurtarma operasyonu Kanada tarihinin en kötü orman yangını sezonu olan dönemde

0: gerçekleşiyor. British Columbia'da 26 bin kilometre kareden fazla orman yanıyor. Ve yangınlardan biri bölgenin 30 kilometre uzağında.
1: Patron geldi.
2: Kararın ne?
3: Hava kalitesi indeksi 10'da 10 seviyesinde.
4: Evet, yukarı baktığınızda kar yağıyormuş gibi ama üstümüz bildiğiniz kül.
3: Evet, çok işiniz olduğunu biliyorum ama buradaki herkesin güvenliği için burayı boşaltmamız gerekiyor.
2: Peki, tamam. Hala.
3: Gitmemiz gerek.
2: Hazır mısın Oğan?
4: Tamam, hadi gidelim.
0: Duman ve kül tepeden aşağı yağarken kurtarma bir günlüğüne erteleniyor.
4: Zaten çok ama çok kısıtlı bir vaktimiz var.
2: Bir gün bekleyecek zamanımız yok.
4: Evet, yarım gün bekleyecek kadar bile vaktimiz yoktu.
2: Hadi be.

0: Beşinci gün. Hava kalitesi endeksi 6.
1: Şu anda duman dağıldı. Sonunda mavi gökyüzünü görebiliyoruz. Bu işi gerçekten bitirmeliyiz.
2: Gece boyunca yağan yağmur dumanı dağıttı. Ekip yeniden sahaya dönüyor.
1: Zamanında bitirirsek çok şaşıracağım.
3: Pekala, şu anda dinlendirme havuzu kazılıyor. Sonra orayı suyla dolduracağız. Bugün ve önümüzdeki birkaç gün herkes canla başla çalışacak. Yani zamanla yarışıyoruz.
4: Programın çok gerisindeyiz. Ama kaybettiğimiz vakti telafi etmeye çalışıyoruz.
1: Yardım ister misin Uğan?
2: Kurtarmanın bitmesine sadece bir gün kala ekibin hazneyi tamir edip takması, bir püskürtme çubuğu yapması ve yeni bir gölet sistemi tamamlaması gerekiyor.
4: Evet Freddy, yardım için ızgaraları monte edebilirsin. Üst tarafı kaynak yap, ben de şunu hazırlayacağım.
1: Ben demirleri halledeceğim.
4: Tamam, teşekkür ederim.
1: Sen de destekleri
4: yap. Hadi yapalım. Ne kadar boşluk kaldı?
5: Bir santimetre.
1: Çalış kaynak yap, çalış kaynak yap.
2: Alex, Freddy'nin ızgaraları inşa etmesine yardım ederken, Juan ve Travis destekleri hazneye kaynaklıyor.
4: Izgaralardan hazneye, hazneden de ereğe geçen malzemenin 20 santimetreden daha kısa olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü büyük bir şey girerse motoru tıkayabilir. Artık çerçeve de hazır. Şimdi hizalayacağım ve onları kaynaklayacağım. Zamanımız kalmadı. Bugün bunu halletmeliyiz. Trap, hadi şunu hemen temizleyelim. İşte bu ızgara. Bunu yerine kaynak yapacağız. Seninkinin durumu ne? Tam burası. Harika. Izgaraları kaynakladık. Şimdi bunu kaldıracağız ve yerine yerleştireceğiz. Kader anı geldi denilebilir. Umarım bu tam oturur. Dikkat et Travis. Ellerine tamam. Dikkat et Alex. Parmaklara dikkat, aşağı iniyor. Oradan çık. Bekle.
6: Nereye iniyor? Şu tarafa mı?
4: Ön tarafa doğru git Alex. İşte oldu.
6: Öne kadar git.
3: Zincir mi koptu?
4: Kanca kurtuldu. Tekrar yukarı çıkıp onu bağlamalıyız. Tamam, geri geliyoruz. Dikkat edin.
6: Tamam.
5: Burada.
4: O taraftan nasıl görünüyor?
5: Hala yukarıda.
4: Travis böyle iyi. O taraftan tutuyor.
6: Tamamdır.
2: Haznenin doğru bir şekilde çalışabilmesi için kara sütunların çerçeve üzerindeki eşleşen ceplere dikey olarak yerleşmesi gerekiyor.
4: Oturdu mu?
5: Gerçekten çok yakın. Biraz daha gel. O taraf oturmuş.
4: İşte oldu.
5: Oturdu.
4: Harika. Ereğe de iyi yanaştı. Harika. Şu anda büyük bir rahatlama yaşıyorum. Hazneyi taktık. Ve bu eleğin büyük bir parçası. Hala yapmamız gereken çok iş var ama bunu sahaya indirip bağlamaya artık çok daha yakınız.
1: Bu ağaçlar bayağı yeşil. Çığırından çıkmadan önce etrafı iyice incelemek her zaman iyidir.
2: Zaman daralırken, madencilerin materyal çıkarıp yeni bir gölet oluşturması gerekiyor.
7: Görünüşe göre bu çukura su koymaya neredeyse hazırız.
3: Hey Trev, birazdan oraya geliyoruz. Freddy de yanımızda.
7: Tamam, ben şu anda çukurdayım.
2: Freddy, kazının durumunu kontrol ediyor.
1: Bundan daha çok materyal gerekecek. Tüm bu materyali buradan çıkarmalıyız. Zaten yaptığınızı sanıyordum, yoksa dün de burada olurdum. Kayanın derinliklerine in, 15 santimetre falan, tamam mı?
7: Tamamdır. Kulağa hoş geliyor.
2: Daha fazla materyalin kazılması gerekiyor. Freddy'nin planı, materyal kaldırılıp stoklandıktan sonra yeni çukuru dinlendirme havuzu olarak kullanmak.
1: Her şeyi hazırladı, içini suyla doldurabilelim.
7: Tamamdır, hadi şunu bitirelim. Bir an önce başlayalım.
1: Ben kaynak yapacağım.
7: Tamam dostum, teşekkür ederim.
1: Şurası kesin. Su olmadan materyal işleyemeyiz. O yüzden göletleri kazıp oraya su koymamız gerek. Buna mecburuz.
7: Bu gerçekten beni strese soktu. Bir an önce çalışmaya başlamaları gerekiyor. Ve biz hala bir göletle uğraşıyoruz.
4: On santimlik yeni bir parçamız yok. Bu yüzden bunu tekrar kullanacağım. Üzerindeki tüm küçük tapaları ve adaptörleri kesmek zorunda kaldım. Bunu haznedeki püskürtme çubuğuna dönüştüreceğim. Haznenin kendisine bir jet koyacağız. Bu gelen malzemeyi eleğin içine itmeye yarıyor. Buna büyük babamın bana verdiği ismi veriyorum. Birçok yamalı bor. Artık çalışmaya hazır. Bir sürü yama yapmak zorunda kaldım ama işe yarayacak. Bence çok çekici,
1: çok çekici
4: bir
1: olmuş
4: parça.
1: Şu an. Çok güzel.
4: Aynen öyle. Bakalım şuraya çıkıp kaynak yapabilir miyim? İşte bu kadar, bitti.
7: Evet, sanırım artık buna su doldurabiliriz. Ancak bu kadar derin kazabiliyorum.
3: Tamam. Sasha, Dustin, lütfen pompayı çalıştırın.
8: Anlaşıldı.
3: Bugün herkes çok sıkı çalışıyor. Herkes harika. Freddy, Juan, herkes üzerine düşeni yapıyor.
8: Basıncın borudan ilerlediğini görebiliyoruz.
3: Tamam, bir saniye. Tamam, bir şey yok. Su geldi. Elinize sağlık millet.
9: Teşekkür ederiz.
10: Bu gerçekten iyi bir açı.
7: Evet, evet, işe yarıyor.
2: Artık iki gölet de suyla dolu.
7: Evet, hadi şuradan dolduralım. Artık tortu havuzumuzdan dinlendirme havuzumuza giden bir borumuz var. Böylelikle suyu dolaştırabiliyoruz.
2: Yeni dinlendirme havuzu sistemi çalışıyor. Kirli su tortularla birlikte elekten ilk havuza akacak. Su yavaşladıkça ağır alüvyon dibe çökecek ve temiz su su yolundan aşağı doğru ikinci havuza akacak. Sonra bu temiz su yeniden ünite için kullanılabilecek.
7: Diğer pompalarımızdan daha büyük.
9: Evet, kesinlikle.
2: 10 santimetrelik yeni su pompası eleğe dakikada yaklaşık 2 ton su aktaracak.
8: Her şeyi yetiştirmek biraz zor olacak ama bence başarabiliriz. Hepimiz çok çalışıyoruz.
7: Tamam, şimdi yapacağımız şey bunu açmak olacak. Bu havuza gidecek.
9: Güzel, işte bu kadar. Suya düşme. Tamamdır. Sanırım saat 6:30'da kalktım ve küçük pompayı çalıştırdım. O saatten beri de durdurak bilmeden çalışıyorum.
8: Bunun büyüklüğüne inanamıyorum. Devasa bir fark yaratacak.
9: Şu anda bizde bulunanlardan çok daha büyük.
8: Aman tanrım.
9: Hey Trevor, tam burası nasıl?
7: Evet dostum, orası harika. Teşekkür ederim. Tamamdır. Bu kadar işte.
8: Harika. Hey, sence nasıl oldu?
7: Sadece bir elek kaldı. Ondan başka her şey hazır. Sanırım bitiyor.
8: Çok iyi.
9: Harika. Harika.
7: Elinize sağlık.
8: Evet.
7: Birdenbire daha çok bir madenci gibi düşünmeye başladım ve yaptığımız işte daha başarılı hissettim. Bunu yapacağız. Bir şekilde başaracağız.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Otel harika.
13: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
17: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Yeni Magnum Sandwich. iki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
18: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
21: Budur.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
3: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı.
7: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Ne yaptın oğlan? O taraf nasıl?
9: Navy Creek madeni operasyonu birkaç saat içinde bitecek.
10: İşim bitti Fred, çalışmaya hazırız.
9: Ekibin şimdi yeni donatılan eleği bloğun üstünde 550 metre uzaklıktaki konumuna götürmesi gerekiyor.
8: Gidip Mark'la büyük makineyi getirebilirim.
10: Öyle yapalım.
8: Geri gelirken ne kadar yaklaşacağımı bana söyleyin.
10: Hata yapacak vaktimiz yok. Umarım tek parça halinde götürebiliriz.
8: Bu tarafa bayağı gelebilirsin Mark. Böyle devam. Hadi. Dur.
9: 4,5 tonluk makine yol için çok büyük.
8: Trevor, o testere sende mi? Şunu keselim. Burada bir ağaca girmek üzereyiz. Bu kadar çalıştığımız bir şeyi yerine götürürken ağaca vurup parçalamak en son istediğimiz şey. Hazırız Mark.
11: Ben de hazırım.
8: Acele etme.
11: Tamam, şimdi bir dar boğaza giriyoruz.
12: Böyle iyi Mark. Gayet iyi. Burada dur.
10: Tüm tesisatı kurmalıyız. Boruları bağlamalıyız. Kutular
12: Hadi
10: var.
12: Yapalım.
10: Hadi bakalım.
13: Şu anda yaptığı şey son ölçümleri. Altınların eleme kutusunda kalıp kalmayacağına 3 aşağı 5 yukarı bu ölçümler karar verecek.
11: Dar boğaza giriyoruz.
12: Böyle iyi Mark. Gayet iyi. Burada dur.
10: Tüm tesisatı kurmalıyız. Boruları bağlamalıyız. Kutular
12: Hadi
10: var.
12: Yapalım.
10: Hadi bakalım.
13: Şu anda yaptığı şey son ölçümleri. Altınların eleme kutusunda kalıp kalmayacağına 3 aşağı 5 yukarı...

0: Kanalını da kurduktan sonra çalışmaya hazırız.
1: Tamam. Bitti. Gitmemiz gereken yere doğru bir adım daha attık. Yani şu şeye bir bakın. Devasa bir şey.
2: Bu eleğin çalıştığını henüz göremedik bile. Yani bunun için çok fazla emek verdik. Yarın sabah kader anı olacak.

0: son gün.
1: Büyük gün geldi Freddy.
2: Evet, sonunda ünite çalışıyor.
1: Ama ben yine de gerginim.
2: Evet, bu adamların yeni elekte, ufak elekte çalıştıklarından daha fazla çalışması gerek.
1: Evet, şu anda yaptıkları işi organize bir şekilde yapmaları çok daha önemli.
3: Daha önce hareketli yıkama tesisi saatte 9 metreküp hıza ulaşabiliyordu. Şimdi ise Freddy ve Juan bir maden kalıntısını yeniden canlandırdı. Saatte 35 metreküp hıza ulaşan dev bir yıkama ünitesi yeni göletler ve su sistemiyle birlikte çalışıyor.
2: Juan, onlara etrafı gösterelim.
1: Evet, hadi yapalım. Izgaralarla neler yaptığımızı gördünüz. Oraya daha büyük ızgaralar taktık.
2: Aralıkları düzgün.
1: Elektrikli bir marş motoru taktık. Yani çekme ipiyle uğraşmayacaksınız. Önemli olan diğer şey de ünitenize gelen 10 santimetrelik bir su hattı. Bunların hepsini yeniden yaptık. Çok güzel görünmüyor ama işe yarayacak.
4: Evet. Çok güçlü görünüyor.
2: Elime kutusunu da görebilirsiniz. Elinizdekilerden birini yeniledik.
4: Evet.
2: Kenarları farklı. Tamamen farklı bir yakalama sistemi var. Yani hem ince hem de iri altınları yakalamak için hazır.
1: Evet, farklı oluklarda ne kadar fazla altın olduğunu gördüğünüzde şaşıracaksınız.
5: Bay Can Hanım.
2: Evet, hadi çalıştıralım.
4: Evet. Yeni elek çalışmaya hazır. Sanırım biz de çalışmaya hazırız.
5: 4 saatlik test konusunda oldukça gerginim. Bu biz madenciler için dönüm noktası niteliğinde bir an.
6: Pekala çocuklar, sıkı tutunun. Eleğe altın sokuyoruz.
1: Freddy, biliyorsun bu çok zor oldu çünkü küçük üniteyi görmüştük ama bunun nasıl çalıştığını görmedik. Bu yüzden neye ihtiyacı olduğunu bilmiyorduk.
3: 4 saatlik test başlarken...
5: Su geliyor.
3: Juan bir sorun görüyor.
1: Pompa tamamen yukarıda mı? Çünkü arkaya yeteri kadar su gelmiyor.
7: Evet, hacim açısından sadece bir kısmını görebiliyorum.
6: Yeterli mi?
2: Pek değil.
3: Su basıncındaki eksiklik, kayaların düzgün yıkanmasını engeller ve altın kaybına yol açar.
4: Ucu kontrol ediyorum. Ne demek istediğinizi anladım. Bu su yetmez ama.
1: Çok daha şiddetli olmalı. Dakikada 2 tondan bahsediyoruz. O pompayı şuraya koymalıydık.
2: Hadi çekelim.
1: Pompayı koyduğumuz yer onun için en ideal yer. Ama ne yazık ki o pompanın ünite için ihtiyacımız olan su hacmini sağlayabilecek gücü yok. Bu yüzden daha fazla su alabilmek için onu hareket ettireceğiz.
3: Juan'ın hızlı çözümü su basıncını artırmak için pompayı daha yakına getirmek. Böylece suyun kat etmesi gereken mesafe azalmış olacak.
7: 1, 2, 3 işte bu kadar.
5: Geliyorum, geliyorum.
2: Yetecek kadar su geliyor neredeyse. İlk kepçe için hazır mısın Jay?
7: İlk kepçe için her şey hazır.
2: İlk teste göre büyük fark var. Üniteleri değişti. Artık madencilik konusunda daha bilgililer. Altın tutma sistemleri daha iyi. Ne olacak göreceğiz.
7: Çok daha fazla materyal işliyoruz artık.
3: Testin ikinci saatinde ekip toplam 72 metreküp materyal işliyor. Bu ilk testten 4 kat daha fazla.
1: Bence gözümüz kapalı silahla iyi bir atış yaptık.
2: Evet, bence de eleme kutusu iyi çalışıyor. Sek sistemi değil.
1: Izgaraları iyi çalışıyor.
4: İnanılmaz bir fark var. Gerçekten materyal işliyoruz.
2: Böyle iyi oldu Juan.
1: İlk defa çalışıyor. Bence gayet iyi.
2: Bence de öyle.
6: Bu yıkama ünitesini tamamen gözden çıkarmıştık. Nasıl çalışacağını bilmiyorduk ama harika gidiyor. Bizi hiçbir şey engellemiyor.
2: Şimdi o suyun akışını da yakaladık. Tüm yol boyunca hareket ettiğini görüyoruz. O su diğer göletinize ulaşmadan önce uzun bir yolculuk yapmak zorunda. Alivyon da yolda çöküyor.
1: Çok fazla materyal işliyorlar ve eleğin öteki ucundan çıkıyor. Temiz.
2: Gayet temiz.
7: Bunun sonunda ne göreceğim konusunda çok gururlu, çok mutlu.

0: ve çok heyecanlıyım. Bu iş zaten böyle yapılır.
1: Artık bir ekip olarak daha deneyimliler. Yeni yağlanmış makine gibi çalışıyorlar diyemem ama gayet iyi gidiyorlar.
2: Az yağlanmış.
1: Az yağlanmış. Sanırım işi nasıl yapıldığını ucundan anladılar. Ama iyi gidiyorlar.
3: İyi gidiyor dostum. İyi gidiyor.
4: Evet Juan.
1: Son kepçe değil mi?
4: 4
1: evet,
4: saat olur.
1: Bu kadar.
4: Dinle Jay. Bu son kepçe.
0: Anlaşıldı, son kepçe.
4: Ne kadar altın birikti görelim mi?
3: Bu kadar. Motoru durdur.
1: Umarım matlar doludur.
4: Evet, burada gömülüler. Siz temizlerken biz bekliyoruz.
5: Tamamdır.
4: Matlara baktığımda çok altın görmeyi hep sevdim. Bugün de çok görmedim ama.
1: Elime kutusu harika görünmüyordu. Yani 20 katı derken hata mı ettik, bunu bilmiyorum. Freddy 20 kat dedi, bu yüzden sözümüzde durmalıyız. Hata yapmış olabiliriz.
6: Bu ufak tavaları doldurmak 5 dakika sürüyor.
7: Neighbor Creek madeninde ekip yıkama yapmaya başlıyor.
4: Patladığım için özür dilerim ama...
3: Hayır, bu gerçekten...
5: Aman tanrım.
7: Ancak altın taşıyan bu materyal hala diğer ağır madenlerle dolu.
5: Sen ne yapıyorsun Freddy?
4: Şu anda bu mıknatısı manyetik ağır maddeleri çıkarmak için kullanıyorum. Böylece onlarla uğraşmak zorunda kalmayacağız.
5: Tamam.
4: Yani altını bulmak için onları elemeyeceğiz.
5: Anladım. Aa,
1: müteahhitimin kartı burada Fred.
5: Böyle doğrudan...
7: Freddy'nin madencilik taktiği, değersiz ağır metallerden hemen kurtulmak için mıknatısla mineraller arasına bir plastik koymak.
0: Siz gerçekten inanılmazsınız.
5: Teşekkür ederiz.
1: Madenciliğe yeni başladılar ama sıkı çalışmaya yeni başlamadılar. Birlikte keyif aldığınız, sıkı çalışabildiğiniz bir ekibiniz varsa bunun da değeri altın kadardır.
3: Freddy ve Juan'ın Altın Üniversitesi'ndeyiz ve bize altın madenciliğinin ne olduğunu anlatan iki profesörümüz var.
5: Bunların hepsinden kurtuluyoruz. Vay canına. Sadece 5 dakikada çok şey öğrendik. O mıknatıs taktiği büyük bir rahatlık. 9 saatlik işi 1 saate indirdik. Bu harika bir şey. Bu harika bir şey.
4: O eleme kutusuna baktığımda çarpıntım tuttu.
1: Benim de.
7: Freddy'nin 20 katı iddiasını kazanmak ve madencileri 2800 gramlık sezon hedeflerine ulaştırmak için bu testten en az 11 gram altın elde etmeleri gerekiyor.
4: Yani ilk seferden
1: evet,
4: daha iyi.
1: Kesinlikle.
5: Gerçekten öyle.
4: Evet, şimdi ilk seferi geçtik.
5: Aman tanrım.
6: Vay canına.
4: Şuraya bakın. 11 gramı geçtik. Bu 20 kat eder.
3: 20 katı. Harika. Gram.
4: Biraz daha altın kaldı ama. 13 gram.
3: Evet.
4: 13 gram. 15 grama çok yakın.
6: Bu benim kitabımda 15 gram demek.
1: 4 saatlik bir işte 15 gram. Yani tam bir günde 30 gram altın çıkarabilirsiniz.
6: Evet.
1: Böylece sezon hedefinize ulaşabilirsiniz.
3: 2800 gram, evet.
1: Bu sezon için 2800 gram altın büyük bir hedef. Ama tartıya baktığınızda bu gayet mümkün. Ama en önemlisi artık burada bir gelecekleri var.
4: Evet çocuklar, daha mutlu olamazdım. Yani farka bakın.
5: Bize yardımınız çok büyük oldu.
4: Kendinize iyi bakın, olur mu?
5: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.
1: Memnun olduk.
3: Bu benim için her şey. Artık bir altın madencisinin hayatını yaşayabileceğim.
8: Bu bölgedeki teorilerimi güçlendiriyor. Yaşanan her şey beni çok mutlu etti.
6: İnsan sorguluyor. Bundan bir getiri elde edecek miyim? Freddy bize iyi bir yol verdi. Juan bize iyi bir yol gösterdi ve işe yarıyor.

0: 3 ay sonra.
1: Hey Freddy, Juan. Size bir güncelleme yapalım dedik.
2: Burada ilk kartanesi yere düştü ama geri döndük ve size iyi haberlerimiz var.
3: Freddy, bana nasıl araştırma yapacağımı göstermiştin. Birkaç çukur daha açmayı başardık ve gerçekten oralarda büyük bir başarı elde ettik. Sizin bizim için neler yaptığınıza inanamıyorum.
4: Eleme kutusu harika çalışıyor. Gerçekten dibinde altın birikiyor.
1: Sezon sonucunu bilmek ister misiniz? Arkadaşlar, başardınız. Harika bir iş çıkardık. 3330
3: Freddy,
1: gram.
3: Juan.
4: Sizi seviyoruz.
3: Önümüzdeki sene de geri döneceğiz. En önemli olan şey bu.
2: Önümüzdeki seneye gelsin.
1: Evet, önümüzdeki sene de olacak. Bir
4: teşekkür
1: sezonumuz daha var.
4: Freddy ve Juan.
3: Size çok
4: var
3: teşekkür
4: olun.
3: Ederiz.
4: Teşekkür ederiz.
0: Ne yazık ki sezonun bitmesinden 2 hafta sonra Sasha'nın oğlu Dustin ölümcül bir araç kazasında hayatını kaybetti. Dustin Weber'in anısına. 2001-2023.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı.
9: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Efendim Ali Bey. Çıktık da sabah yetişiriz. Tamam, görüşmek üzere.
1: Dur! Sadık, biraz geri gelir misin?
2: Ne gerisi, ne oldu?
1: Arkada Kızılköy tabelası var. Oraya gitmek istiyorum.
3: Ne işimiz var bizim köyde ya? Hem geç kalacağız.
1: Buraya gelmeden önce Ali Bey istemişti. Küçük bir röportaj yapıp döneriz. Lütfen gidelim.
2: O kadar vaktimiz yok. Yolumuz uzun.
4: Arkadaşlar, Ali Bey gidin dediyse gidelim bence. Hem adamı biliyorsunuz. Sıkıntılı. Uğraşmayalım.

0: Ne şimdi bu köyün özelliği? Bayağı eski dökükü kapı yer yani.
1: Sadık uzatma, tamam Ali Bey istemiş işte.
0: Ya buranın ne haberi olur Allah aşkına? Bak, telefon bile çekmiyor.
2: Arkadaşlar, baksanıza. Yukarıdaki evden duman tutuyor. İsterseniz bir oraya bakalım.

0: Ya Yaşar abi, sen misafirleri kapıda hep böyle gergin mi karşılarsın?
1: Uzun zamandır kapımız çalmaz bizim gençler. Pek tekin değildir bu.
2: Nasıl yani? Git mi diyorsun bize?
3: Neyse biz çayımızı içtik, röportajımızı yaptık. Artık kalkalım. Sohbetiniz ve misafirperverliğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederiz. İstanbul'a gelirseniz biz de sizi misafir etmek isteriz.
1: İnşallah kızım, inşallah.

0: Geldiğimizden beri durgunsun. Bir şey mi var?
1: Defne, iyi misin? Defne? Defne, duyuyor musun?
2: Hayda, araba çalışmıyor.
0: Sorun ne?
2: Bilmiyorum ki. Gidip bakacağım.

0: Gönüllü bir şey yok. Müdahale etmek istedik de demeyiz zaten. Ceza bağlamadan arızanın ne olduğunu anlayamayız.
1: Abi bu ne ya? Tabii bizim şirket bakımları yaptırmıyor mu? Anlamıyorum ki.
0: Şimdi şirketi ya.
1: Bak olay bizim üzerimize kalacak, ben sana söyleyeyim.
0: Kalırsa kalsın.
2: Defne, neyi bekliyorsun? Kızım, neyi bekliyorsun?
3: Tamam, geldik mi?
2: Ne gelmesi kızım ya, araba bozuldu, bir tuhafsın zaten. Kendine gel.
4: Evet gençler, tam anlamıyla duyduğunuz gibi.
1: Yapma abi ya. Ya sen bunlara gerçekten inanıyor musun?
5: Ya bence bunlar, nasıl diyeyim, bir takım uydurma, hurafe. Yani birileri zamanında böyle bir şey uydurmuş, tamam mı? Ondan sonra öyle kala kalmış yani. Öyle bir şey var.
0: Abi onu bunu bırak da bizim bir önce gitmemiz gerek. Vallahi patronu sıkıntı yaşarız yoksa.
4: Issızdır buralar gençler. Hele bu saatlerde kimseler olmaz. Haftada bir uğrasa uğrasa bizim fırıncı Hasan uğrar.
0: Hiç kimseye ulaşamaz mıyız? Kimse yardım etmiyor mu size?
1: Oğlum, adam kapıyı biz dövecekmiş gibi açıyor. Ne bekliyorsun?
4: Siz belki bana inanmıyorsunuz gençler ama söylediklerimi yabana atmayın. Bu akşam misafirimsiniz gayrı.
6: Hanım, sen de bir şeyler hazırla. Gençlerle sohbetimiz uzun olacak.

0: Şimdi siz burayı sessiz, ıssız bir yer olarak görüyorsunuz gençler ama bir zamanlar burası şenliklerle dolu, çoluğun çocuğun seslerinden geçilmeyen bir yerdi.
1: Ne olduysa aşağı köyde yaşayan bir çocuğun ölümünden sonra başladı her şey.
0: Aşağı köyde ölen çocuğun annesi, üç harfliler, büyü tarzı saçma sapan işlerle uğraşan bir kadındı. Çocuğu öldükten sonra bunların içine tamamen girip Allah'a şirk koşmaya başladı. Suçlusu da bizmişiz gibi Bedes köyüne, yani şimdilerde Kızılköy adı verilen bizim köye musallat etti. Her gece sessiz sedasız gelip ağaçlara dışkılar sürüyordu. Kanlı abuk zubuk ifadeler yazıp hepimizin huzurunu kaçırdı. Bir gün kendisini dinlemek adına hocayla evine gitmeye karar verdik. Gittiğimizde gördüğümüz manzara çok ürkütücüydü.
2: Peki sonra?
0: O geceden sonra her şey çok değişti. O kadın, o mağluku bizim köye musallat etti. Ve her şey yerle bir oldu. Kiminin bedeni ters dönüyor, kimi kendini asmış, kiminin cansız kıyafetleri yerde duruyor. Kiminin yüzü gözü değişmiş, tanınmaz halde. Ve en tuhafı da ne gençler biliyor musunuz? Sizin gibi böyle köyün dışından başka şehirden gelen arkadaşlar hepsi teker teker kayboldu.
1: Hala hiçbir iz bulamadık.
0: Bir nevi katliam, bir nevi araf, bir nevi kendi kıyametimizmiş gibi.
3: Mahluk dediniz. Adı ne?
0: Zihir.
3: Zihir mi? O ne ya?
0: Zihir, Kulyas kavmine bağlı bir cindir. İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda yaşayan en kalabalık ve en tehlikeli kabiledir bunlar. Ve bunlar insanlara aşık olan tek kabiledir.

0: Aranızda bu saçmalıkta inanan var mı?
1: Hepimizin zaman zaman duyduğu şeyler aslında ama duruma bu kadar yakın hissetmek açıkçası ürküttü beni.
0: Defne, sen bir şey söylemeyecek misin?

Yeah.

Hoş geldin kızım. Yaşar evde mi?

0: Bir sus. Lütfen biri anlatsın. Ve biz de anlayalım her şeyi. Lütfen.
1: Tamam, ben anlatıyorum.
0: Bir mezarlığın içindeydim. Üçümüz. Nefes alamıyordum. Karanlıkta koşuyorduk, hiçbir şey görmüyorduk. Defne yanımızda değildi. Defne'yi her yerde aradık ama hiçbir yerde bulamadık. Sonra bir tabutun içinde. Allah'ım, çok korkunçtu ya. Ben de aynısını gördüm.
2: Ya olamaz ya, böyle bir şey olamaz.
0: Biz ne yaşıyoruz lan? Hepsi seni yüzünden. Ona ne? Lan! Ona ne suçu var, kendine gel! Ödekte olur toskun demiyorsun. Onun fikri değil miydi buraya gelmek? Bizi bu çukurun içine atmak.
3: Buraya gelmek onun fikri olabilir. Ama bu yaşadıklarımızın onunla hiçbir alakası yok, anlıyor musun beni? Anlıyor musun beni?
0: Bırak ya!

Sakin olun. Tamam, sakin olun. Yarın ilk işimiz gitmek olacak.

0: Sadık. Bu durumu yaşayan sadece sen değilsin. Biliyorsun değil mi? Burada hepimiz aynı durumun içindeyiz.
1: Mert, bu saçmalığı yaşamak zorunda değilim. Anladın mı?
2: Nereye gitti bu?

0: Ya arkadaşlar, bence dönelim. Yarın sabah bir çaresini buluruz. İlla ki buluruz. Hem bu saatte nereye gideceğiz ya?
1: Defne'ye sorun, o bilir.
2: Ya bakın, bu yaşadıklarımızın benimle alakası yok.
1: Nasıl yok ya? Basbel sen getirdin bizi buraya.
2: Yemin ederim yok. Gazete haberi gördüm, başka hiçbir şey bilmiyorum.
0: Gazete mi?
1: Ne gazetesi?
2: Ben yaklaşık bir yıl önce falan gazetede görmüştüm bu köyü. Bu köyle ilgili esrarengiz olayların yaşandığı bir gazete haberi vardı. Sonra internetten falan araştırdım, hepsi bu. Sonra tabelayı görünce istemsiz bir şekilde köye çekildim.
3: Ve girdiğimizden beri de üstümde bir ağırlık var.
2: Nedenini bilmediğim bir ağırlık.
0: Peki sen bunları bizden neden gizledin Defne?
1: Onun hiçbir alakası yoktu, değil mi? Hala koruyacak mısın Mert? Hepsi onun yüzünden. Başımıza bu aptal şeyi musallat eden o. Ben sizi niye dinliyorum ki? Salaklık bende.
4: Kimsin sen?
5: Kalkmayın, öleceksiniz.
4: Ya yürü git başımızdan, deli misin nesin?
6: Ne yapıyorsunuz, iyi değil o, görmüyor musunuz?
4: Al şu başımdan. Elimden bir kaza çıkacak.
5: Korkmayın, öleceksiniz.
6: Kimsiniz siz? Ne işiniz var burada?
4: Asıl sen kimsin?
6: Ben kardeşimle birlikte bu köyde yaşıyorum. Şu karşı evde. Peki ya siz?
0: Biz de röportaj için gelmiştik. Arabamız bozuldu. Gece Yaşar Beyler'de geçirdik.
6: Yaşar Bey mi?
0: Evet. Yukarıda oturuyor. Tanımıyor musun?
6: O evde oturan kimse yok ki. Onlar öleli uzun yıllar oldu.
0: Nasıl yani?
4: Ne saçmalıyorsun ya? Burada herkes kafayı yemiş. Bak işine.
7: Ya Sadık bir sus ya. Bir sus. Allah aşkına bir sus. Burada birbirimize gireceğimize hep beraber bir çözüm yolu bulmaya çalışsak diyorum. Ablacığım sen de al kardeşini git evine hadi. Biz de şu Yaşar Bey'e gidelim de bu saçmalığa bir son verelim artık. Yoksa ben kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim.
5: O gerçek değil. Değil o.

0: Hadi hiç kimseyle uğraşamayacağım. Yemin ederim yoksa kafayı yiyeceğim.
1: Yaşar abi!
2: Sultan abla!
1: Yaşar abi!

0: arkadaşlar. Bu ne şimdi? Biz 10 dakika önce burada yatmıyor muyduk ha? Ya burada bir silah asılıydı. Bu insanlar gerçek değilse biz kiminle konuştuk? Ya bunlar kimdi? Kimdi bunlar, kimdi?
1: Mert, çık. Çık Mert, çık, çık. Çık, çık.
2: Ya kafayı yiyeceğim, bu ne şimdi? Ben burada daha fazla kalamayacağım. Buradan hemen gidiyoruz, hemen.
3: Nereye gidiyorsun ha? Nereye gidiyorsun? Gecenin karanlığının farkında değil misin? Hı?
0: Üstelik bilmediğimiz bir yerdeyiz arkadaşlar. Sabaha kadar beklemekten başka hiçbir çaremiz yok.

0: Yaşar mıydı neydi o? Hala adlandıramıyorum. Aklım almıyor Mert. Çayını içtik, sohbet ettik. Benim tuhafı da ne biliyor musun? Bize zarar vermek yerine öğüt verir gibiydi.
1: Acaba diyorum. Aşağıda gördüğümüz kadın da bunun bir parçası olabilir mi sence?
0: Bilmiyorum. Ve yine hiç anlamıyorum.
1: Neyse. Sen dinlen. Ben uyumayacağım. Sabaha bekleyeceğim.

0: Buraya hep böyle soğuk mu?
1: Siz daha ne soğukluğa göreceksiniz bu köyde?
2: Abla. Biz ne tarafa gitsek köye çıktık. Bizim acilen buradan çıkmamız lazım.
1: Öleceksiniz.
0: Lütfen susturur musunuz kardeşinizi? Korkuyorum.
1: O beni asla dinlemedi. Dinlemez.
0: Peki bu söylediği saçmalık ne? Siz hala ne arıyorsunuz burada ya? Başka yaşayan yok mu bu civarlarda?
1: O ne hissediyorsa onu söylüyor. Ben onu büyüttüğümden beri o böyle. Biz de yıllardır nereye gitsek bu köye çıkarız.
2: Nasıl yani? Biz hiç kurtulamayacağız mı buradan?
1: Öleceksiniz. Sizin de kıyametiniz böyle olacak. Bu hiç hayra alamet değil. Bize kimse gelmez.
3: İleri yardım göndermiştir. Ben bakarım.
1: Hiç sanmam.
3: Kimse yok.
4: Yeter!
5: Yeter!
4: Yeter!
5: Yeter!
4: Yeter!
5: Yeter!
4: Yeter!
5: Yeter!
4: Yeter!
5: Yeter! Yeter!

0: Abla bir dakika. Sen içeride şeytanla anlaşma yapan kadın dedin.
1: Evet.
0: O kadın kim?
1: Köyümüze bu belayı musallat eden büyülü bir şer işlerle uğraşan kadın.
0: Olamaz.
1: Ne olamaz?
0: Bunun gibi bir olayı bize yıllar önce öldü dediğin o Yaşar abime, o mahluk kılıklı adamla her neyse işte o anlattı.
1: Tövbe bismillah. Hadi vakit kaybetmeden bir an önce yola koyulalım hadi.
2: Size nasıl güvenebiliriz? Belki siz de onun gibi bir mahluksunuzdur.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben yalnız Allah'a kulluk ederim. Benim dinim İslam, kitabım da Kur'an-ı Kerim'dir.

0: işte.
1: Kim bu çocuk? Senin adın nereden biliyor?
2: Çocuk yok. Çocuk kayboldu. Çocuk nerede?
3: Bu çocuk ölen büyücü kadının kızı olmasın? İblis bu. Mahluklar resmen bizimle alay ediyor.
1: Allah seni kahretsin.

0: ne şimdi?
1: Buradalar. Onlar da bizimle birlikte gelmişler.
0: Ya biz korkuyorum.
1: Öleceğiz. Hepimiz öleceğiz.
2: Ya lütfen sus artık, lütfen.
0: Ben içeri gidiyorum. Siz burada bekleyin.

0: Canım evine hoş geldin.
1: Sen o değilsin. Biliyorum. Biliyorum. Biliyorum, gerçek değilsin. Gerçek değilsin.
2: Ah! İçeriden garip sesler geliyor. Ben bakacağım.
3: Gelir birazdan, gitmeyelim.
2: Bak Zehra, bu kadın da bizim gibi kurtulmak istiyor buradan. Hem ondan başka bize yardımcı olacak hiç kimse yok. Anlıyor musun? Ben bakacağım.
4: O burada. Seni istiyor. Git. Kavuş koçana. Hadi git.
1: Saçmalama. Gerçek değil o. Gerçek değil. Gerçek değil. Gerçek.

0: Defne, sakın ama sakın benimle gelme.
1: Mert, sen de git lütfen.
0: Hayır Defne, gitmeyeceğim.
1: Git lütfen, yalnız bırak beni.
0: Defne. Ben seni yalnız bırakmayacağım konusunda. Daha seninle tanıştığım ilk günden beri kendime söz verdim, biliyor musun?
1: Mert, özür dilerim.
0: Hayır. Özür dilemene gerek yok. Ben seni çok seviyorum Defne.

0: Gel, ben buradayım. Ne almak istiyorsan gel, ben buradayım. Ama yeter ki onları rahat bırak.
1: Buradayım, gelsene!